0: Kalabalık var, sloganlar atılıyor. Gelen mahkeme kararıyla göreve dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçluyor. Burada partiler atmış olduğu sloganlarla hain Kemal şeklinde sloganların atıldığını duydum. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'na ve parti yönetimine yönelik de tabii ki haliyle destek sloganları atılıyor. Şu anda da belki size kadar geliyordur sesler. Ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde şu anda toplantı halinde. Zaten bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında bir merkez yönetim kurulu toplantısı vardı. O toplantı sona erdikten sonra da işte mutlak kutlan yönünde karar verince İstinaf Mahkemesi tüm kurmaylarını olağanüstü toplantıya çağırdı Özgür Özel ve o toplantı şu anda devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde şu anda tüm ışıklar yanıyor. Genel Başkan Özgür Özel de kurmaylarıyla toplantı halinde. Önümüzdeki saatlerde buradaki vatandaşlara, partililere daha doğrusu seslenecek Özgür Özel. Alınan kararlar ne olacak? Daha önce hangi mesajlar verilmişti? Onu da kısaca aktarmakta fayda var. Mutlak butlanla ilgili dava süreci devam ederken eğer mutlak butlan yönünde bir karar çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni kayyuma bırakmayız, kayyuma teslim etmeyiz. Gerekirse genel merkezin önünde etten duvar öreriz şeklinde bir yaklaşım ortaya koymuştu hem Genel Başkan Özgür Özel hem de parti yönetimi. Buradan da şu andaki tablodan da anlaşılacağı üzere genel merkeze Kemal Kılıçdaroğlu'nu sokmama yönünde bir tutum benimseyecek gibi görünüyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. En azından şu andaki tablo bize bunu gösteriyor açıkçası. Öfkeli bir kalabalığın da olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vereceği mesajlar önemli olacak. Burada dediğimiz gibi öfkeli bir kalabalık var. Bu öfke parti tabanına nasıl yansıyacak? Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu süreci nasıl yönetecek? Buna ilişkin de tabii ki taraflardan önümüzdeki saatlerde muhtemelen yeni açıklamalar gelecektir. İlk etapta parti yöneticilerinden gelen ortak açıklama, daha doğrusu parti yöneticilerinin ortak görüşü şu şekildeydi. Biz mahkemenin vermiş olduğu kararı tanımıyoruz şeklinde bir tutum ortaya koydular. Bir görüş ortaya koydu parti yöneticileri. Şimdi aslında gözler Özgür Özel'e çevrilmiş durumda. O nasıl bir açıklama yapacak? Hukuki anlamda bunu nasıl değerlendirecek? Siyasi anlamda nasıl bir mesaj verecek parti tabanına ve siyasete? Bunu da önümüzdeki dakikalarda görmüş olacağız. Biz de takip ediyoruz Banuel. Süreci aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Evet, ara ara Ankara'ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne uzanacağız ve oradan gelişmeleri almayı sürdüreceğiz İlter Yeşiltaş'tan. İşte görüntüler ortada. Evet. Az önce bültenlerimiz içerisinde İlter'in başına gelenleri de paylaştık. Yani şu an sakin gibi gözüküyor olabilir atmosfer CHP Genel Merkezi'nin önünde ama orada yani bir muhabiri, bir gazeteciyi linç edebilecek profilde bir kitle de var maalesef. Bu kitleyi oraya davet edenler ve onların bu şekilde bir yaklaşım içerisine girmesini bir bakıma destekleyenler de var gibi gözüküyor. Şimdi Özgür Özel'in bir tweet'i var. Bildiğimiz son açıklama bu. Ben size iktidarı gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum diyor Özgür Özel. Tabii bu ince düşünülmüş bir açıklama sosyal medya hesaplarından yazılı olarak paylaşılıyor ama işte otobüsü görüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi otobüsünü. Cumhuriyet Halk Partisi otobüsünün üzerine çıkınca CHP'nin eski genel başkanı Özgür Özel bakalım neler söyleyecek. Önceden hesap edilmemiş cümleler kurma ihtimali de çok yüksek. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak CHP Genel Merkezi'nin önünden. Buyurun Sayın Servi, sizinle önce bir genel bir değerlendirmeyle başlayalım.
2: Öncelikli olarak tabii orada bir gazeteci arkadaşımıza İlter'e yapılan saldırı kabul edilemez bir saldırı. Çünkü gazeteci orada görevini yapıyor. Maalesef öyle doldurulmuş kitleler var ki gazeteciye dahi tahammül edemiyor. Örneğin şimdi Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelse zannediyorum hayatın en ağır lincini yaşar. Öncelikle İlter'e geçmiş olsun diyorum ve kınıyorum. Yani evet. Bir siyasi parti sizin
1: TGRT Haber'den de gazeteci arkadaşlarımız yine linç edilmiş. Onlara da büyük geçmiş olsun diliyoruz.
2: Yani burada siyasi partiler bu tür süreçleri gazetecilere saldırarak, sağa sola saldırarak yönetemezler. Ben tabii şu anda çok kritik bir süreçteyiz Banu Hanım. Aynen mutlak buttan kararın çıkması

0: kadar çok kritik bir süreçteyiz. Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu daha toparlayıcı, daha diyaloğa açık bir açıklama yaptı. Biraz sonra da Özgür Özel'i araması bekleniyor. Özgür Özel'le bir araya gelelim diyecek. Bu süreci konuşarak yürütelim. Parti bu konuda zarar görmesin diyecek. Ancak şu var, Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu arayacak ama Özgür Özel telefonuna çıkacak mı?
1: Sizce?
0: O belli değil.
1: Sizce?
0: Çıkmama ihtimali güçlü.
1: Yani daha yeni toprak ol falan filan deyip yani ölmesini dilemiş gibi bir duruma düşmüş bir genel başkandan
0: bahsediyoruz. Yani şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunda kendisini ağlayarak gönderdi. Sonra o daha görevinin başındayken Zoom toplantılarına katıldı. Ve ondan sonra da sürekli olarak Kemal Kılıçdaroğlu linç edilirken, hakarete uğrarken hiç sesini çıkarmadı ki. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun prensi olarak bilinirdi. Pamuklara sarardı Kılıçdaroğlu. Kendi yerine grup başkanı olarak onu seçmişti. Şimdi bu geceye tekrar döndüğümüzde çok kritik. Özgür Özel'in MYK toplantısında ama Ekrem İmamoğlu'yla da irtibat kurduğu konuşuluyor. Bundan sonraki süreci birlikte planlamak için. Daha önce İstanbul ile CHP İstanbul ile Gürsel Tekin ve Çağrı heyeti atandığında Çağrı heyeti biliyorsunuz hemen gitmedi. Bir süre bekledi. Orada bir uzlaşmaya varmışlardı. Özgür Çelik ile Gürsel Tekin bir araya gelecekti ve bu süreci birlikte yöneteceklerdi. Ancak son anda Ekrem İmamoğlu devreye girdi. Hayır, kesinle görüşülmeyecek, direniş yapılacak dedi ve Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz o eylemleri yaptı ve Gürsel Tekin'le Özgür Çelik bir araya gelmedi. Şimdi burada da çok kritik bir gece. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bir araya gelir, bu süreci birlikte yönetirler. Partide bir bölünmeye meydan vermeden bunu götürürlerse CHP açısından o bir yol haritası olacak, önemli olacak, birliğini ve bütünlüğünü sağlayacak. Ancak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu direnme kararı alırsa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten bir çatlak var. Bu çatlak giderek büyüyecek. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu CHP içinde mi kalarak mücadelelerini sürdürecekler? Yoksa ayrılacaklar mı? Ayrı bir parti mi kuracaklar? Bu ihtimal de çok güçlü. Bu gece onun belirtilerini göreceğiz. Özgür Özel ve ekibini, Ekrem İmamoğlu ekibiyle birlikte ayrılıp ayrı bir parti kurma ihtimali de giderek güçleniyor. Şu anda CHP açısından gerçekten hani kader anı diyeceğimiz kritik saatlerin içerisindeyiz. Bu gece ve yarın CHP'de bundan sonraki sürecin ilk adımları olacak. O açıdan CHP'de ne olacağını göreceğiz.
1: Bekleyip göreceğiz. Hilmi Bey, sizden de bir genel değerlendirme alalım.
2: Tabii beklenen bir karardı. Aslına bakarsanız dünkü Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra Ali Mahir Başarır gibi isimlerin öyle yüksek perdeden yaptıkları açıklama onların da bayağı tedirgin olduklarını gösterdi. Neden? Daha önce Kemal Bey'i birkaç kez daha konuşmuş ancak mevcut milletvekillerinden Kemal Bey'e yakın olanlar dahi Kemal Bey'e destek olmamışlardı. Açıktan desteklerini ortaya koymamışlardı. Ancak bu sefer açıktan desteklerini ortaya koydular. Kemal Bey'in paylaşımlarını onlar da paylaştı. Diğer taraftan paylaşımları paylaşmayıp Kemal Bey ile birlikte olan 50 kadar milletvekilinden bahsediliyor. Diğer taraftan bunlarla yani birlikte
1: destek sayısının 70'i aşabileceği
2: 70'i aşacağına dair iddialar da var. Bunların argümanları da şu: bizim için Cumhuriyet Halk Partisi önemlidir. Biz CHP'liyiz. Dolayısıyla kim genel başkan olursa onunla birlikte mücadelemize, siyasal mücadelemize devam ederiz diyorlar. Özgür Bey tarafında da şöyle bir yaklaşım var. Özgür Özel zaten İmamoğlu ile olan o vesayet ilişkisinden dolayı yıpranmış. Efendim yıprandığı için de orada kendi genel başkanlığı çok ihdas edememiş. Orada biraz eğreti duran bir yapısı da var. Bir taraftan bazı konuşmalarında ben İmamoğlu kamburunu yükünü üzerimden atmak istiyorum derken, diğer taraftan davranışlarıyla da İmamoğlu ile ilişkisini pekiştiren bir takım eylemler içerisinde bulunuyordu. Onların bir kısmı parti içerisinde mücadele edelim, bir kısmı da yeni bir parti kuralım düşüncesi içerisindeler.

0: Yakında herhalde onlar da karar verir. Ancak Kemal Bey'in oraya girmesi çok kolay olmayacak. Kemal Bey'e yakın bazı isimler de diyorlar ki onlara herhangi bir şekilde yayınlara katılırsanız ya da başka bir yerde karşı karşıya kalırsanız kavga etmeden efendim mutedil bir şekilde konuşun, kendinizi anlatın şeklinde bir talimat verdiği de söyleniyor.
1: Evet. Bu arada diğer konuklarımız da aramıza katıldı. Hukukçu Aydoğan Ahakım bizimle birlikte. Aydoğan Bey hoş geldiniz
2: yayınımıza. Hoş bulduk,
1: yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler de artık stüdyomuzda. Eray Bey siz de hoş geldiniz.
3: Teşekkür yayınımıza. Ederim, iyi yayınlar.
1: Şimdi son durumu hızlıca bir özetleyelim. Mutlak mutlan kararı çıktıktan sonra değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir MYK toplantısı başladı. MYK toplantısı ile eş zamanlı olarak da CHP'lileri sadece CHP Genel Merkezi'ne değil aynı zamanda CHP il ve ilçe teşkilatlarının binalarına da davet ettiler. Yani aslında Türkiye'nin her yerinde CHP kurumsal kimliğini sembol eden mekanlara davet ettiler CHP'lileri. Bakalım ne kadar rağbet görecek bu davet. Bunu merakla bekliyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önü kalabalık. İşte arkadaşlarımızı, gazeteci arkadaşlarımızı linç etmeye çalışan bir grupla da karşılaştık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunda bazı ziyaretçileri de oldu. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden biri Mahir Polat geride bıraktığımız dakikalarda Kemal Bey ile görüştü. Yani Kemal Bey ile alakalı karar yayınlandıktan sonra resmi hesapta yetkili kurulda Sayın Kılıçdaroğlu'dur açıklaması yaptığını gördük biz Mahir Polat'ın, ki CHP Genel Başkanı Kemal Bey'e destek açıklaması yapan, destek paylaşımı yapan, Kemal Bey'in videosunu paylaşan isimlerden de biriydi. Bakalım ne olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı düşen Özgür Özel'i aradı mı? Arayacak mı? Bu görüşme gerçekleştiyse detayları nedir? Telefona cevap veren oldu mu? Bu görüşme ne zaman gerçekleşecek? Ya da en azından görüşme girişimi ne zaman gerçekleşecek? Hepsini Şener Çetin'e soralım. Şener söz sende. Nedir oradaki durum?
4: Evet, kolaylıklar dilerim. Başkent son dönemlerin en yoğun günlerinden birini yaşıyor diyebiliriz. Diğer yandan CHP Genel Merkezi'nde sevgili ekip arkadaşımız İlter Yeşiltaş'a da geçmiş olsun dileklerimizi de iletmiş olalım ki o noktada da gergin bir atmosfer hakimdi. İlter arkadaşımız da o zorlu koşullarda görevini icra etmeye çalışırken bir itiş kakış yaşandı, bir saldırıya uğradı. Bu minvalde kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir yandan biz de Hasan Can Türkeş ile birlikte CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin bulunduğu noktadayız. Bir yandan hemen arkamızda o evi bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu da olanı biteni buradan dikkatli bir şekilde takip ediyor, izliyor. Dikkat çeken bir nokta var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bir açıklama yapmıştı. Kısa bir açıklama, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i telefonda arayacağını söylemişti. Bu telefon görüşmesi çok önemli, zira müzakere süreci kaldı ki bu açıklamadan hemen önce Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı çıkmasıyla birlikte bir tweet paylaşımı yapmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve şu an CHP Genel Merkezi'ndeki partililer çıkan kararı hukuksuz bir şekilde nitelendirirken Kemal Kılıçdaroğlu da aslında yapmış olduğu açıklamayla birlikte Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun diyerek birlik çağrısı yaptı. O çağrısında da 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır dedi. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür ifadesini kullandı. Bu sözleriyle aslında tüm CHP'lilere birlik çağrısında bulundu. Telefon görüşmesi gerçekleştirilecekti. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradı mı? Arayacaktı. Aradı mı? Aradıysa Özgür Özel telefona cevap verdi mi? Verdiyse o telefon görüşmesinde neler yaşandı? Bizler de bunu çok merak ediyoruz ki oldukça önemli bir görüşme olması da bekleniyor. Aramadıysa da mutlaka arayacak. Bu görüşmenin detayları da mutlaka takip ediyor olacağız. Tabii önemli. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde CHP bir kurultaya gitti. Olağanüstü kurultaya gitti. O kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarıştı. Özgür Özel o seçimlerin kazanan ismi oldu. Fakat ne olduysa o süreçten sonra başladı. Yine CHP'li isimlerin, CHP'li delegelerin başvurusuyla kurultayın iptaline ilişkin bir dava yürütüldü.

0: Neydi bu davanın gerekçesi? Delegelerin iradesinin satın alınmasından kaynaklı bir süreç işledi. Ankara'da, başkentte uzun süredir o davayı takip ettik. Birçok duruşma gerçekleşti. Sonunda Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi talebi reddetti ve istinaf süreci başladı. İstinaftan karar bekleniyordu. Bir yandan da aslında CHP'nin devam eden bir ceza davası da var, biliyorsunuz. 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir süreç de var. 1 Temmuz tarihine ertelendi o süreçte. Aslında buradan çıkacak kararı bekliyorduk. Bir mütalaa çıkması bekleniyordu. Buradaki Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere toplam 12 sanığın ceza alması söz konusuydu. Kaldı ki buradan çıkacak kararla birlikte bu isimlerin ceza alması halinde bunun mutlak buttana yansıyacağı belirtiliyordu. Fakat biz ceza davasından o kararı beklerken istinafın hukuk dairesinden mutlak butlan kararı çıktı. Tabii bu kararla birlikte Ankara'da da bir deprem etkisi yarattı diyebiliriz. Akşam saatlerinden itibaren gelen o kararla birlikte başkentte hareketli günler yaşandı. Yaşanmaya devam ediyor. CHP Genel Merkezi oldukça gergin. Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte toplantı halinde sürecin hukuksuz olduğunu söylüyor.
1: Bir yandan Şener, CHP Genel Merkezi'nin önünde çok büyük bir kalabalık var. Tabii Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu taraftarları o noktada toplanmış durumdalar. Zaman zaman Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu lehine bir tezahüratlar da yaptıklarını görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren protestolara da zaman zaman şahitlik ettiklerini söyledi alandaki arkadaşlarımız. Peki ya Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde kimse var mı? O noktada bir protesto ya da tezahürat hazırlığı söz konusu mu? Kılıçdaroğlu'na ziyaretçiler girip çıkıyor mu? İşte az önce geride bıraktığımız dakikalarda aslında bir CHP'li milletvekili o noktaya gelmişti değil mi? Siz de kapı önünde mikrofon uzattınız kendisine Mahir Polat. Karar yayımlandıktan evet. Sonra resmi hesapta yetkili kurulda Sayın Kılıçdaroğlu dedi. Başka kimler geldi mesela?
0: Biraz evvel. Hasan Can Türkeş'ten rica edeyim biraz da böyle etrafı da gösterebilirse evet, öyle bir imkanımız varsa kamerayı da çok oynatmadan tabii oldukça bir kalabalık hakim bunu söyleyelim. Burada da hareketli anlar yaşanıyor. Bir yandan polis ekiplerinin de burada güvenlik önlemlerini aldığını söyleyelim. CHP'li Kılıçdaroğlu'na yakın isimler vardı. O isimler de bu noktada Kılıçdaroğlu'na destek vermek için bu noktaya geldi. İki isim açıklama yaptı. Hangi isimler? CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın bir açıklaması oldu. Yine CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'dan bir açıklama geldi. Sürece ilişkin ilk açıklamalarda bunlar Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden. Tabii alınan karara saygı duyulması gerektiğinin özellikle altı çizildi. Kılıçdaroğlu'nun yanındayız mesajı verildi. Mahir Polat'ın açıklaması, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yapmış olduğu açıklamada burada konuşan Polat, karar yayınlandıktan sonra resmi hesapta yetkili kurulda Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. kurultayda seçilmiş arkadaşlarımızdır ifadesini kullandı. Buradan hem desteğini iletti hem de CHP'lilere yine birlik aynı çatı altında yeniden bir olma çağrısında bulunuldu aslında. Burada ortam oldukça sakin, dikkatli bir şekilde takip ediliyor. En dikkat çekici gelişme az önce de ifade ettiğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i araması olacaktı. O arama gerçekleşti mi? Gerçekleştiyse Özgür Özel telefona cevap verdi mi? Verdiyse o görüşmede neler konuşuldu? Müzakere süreci var mı? Yaşandı mı? Biz de dikkatle takip ediyor olacağız. Yine gelişmeler oldukça da bu noktadan aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Mete Sohtoğlu bir şey söyleyecek. Mete.
2: Yani burada başından itibaren tabii süreci stüdyoda değerlendirilecektir mutlaka ama şunu hatırlatmak isterim. Bu kurultay sürecinin öncesinde, kurultay esnasında ve sonrasında CHP içinden bir kesimin bu para al-ver iddiaları, delegelere yapılan hediyeler ya da diğer süreçlerle ilgili kişi bazında bir arşivleme çalışması yaptı ve bu davanın başlamasına sebebiyet veren kesim kişilerin de şikayetçi olan kişilerin de CHP'nin içinde olan kişiler ya da bir grup olduğunu hatırlatmakta fayda var. Burada CHP içerisinde bir grup bütün bu dava dosyalarına iddianamelere konu olan isimleri bir şekilde takip etmiş, kayda almış ya da bunları ispatlanabilir bir şekilde makbuzların nerede olduğunu mahkemeye delil olarak ileride sunabilecek şekilde bir çalışma yapmış. Bu CHP'nin içerisinde bir grubun şikayetiyle başladığını ve bugünkü konuştuğumuz mutlak mutlan kararına kadar geldiğini

0: bir hatırlatmakta fayda olduğunu görüyorum.
1: Evet, biz de Mete Sohtoğlu'nun bıraktığı yerden devam edelim. Şimdi elimde 36. Hukuk Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli kararı var. Şimdi tabii öyle olması gerektiği için önce işte davacı taraflar listeleniyor, değil mi? Aydoğan Bey, davacılar Lütfü Savaş, davacı Levent, evet. Çelik, Kamile Bahar, Önal, Hatip Karaaslan, evet. Yılmaz Özkanat. Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partili. Ya delege ya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Hepsi delege.
1: Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi. Delegesi.
2: Şimdi buradan Banu Hanım devam etmek gerekirse bakın. Hatip Karaaslan CHP delegesi. Hı hı. Lütfü Savaş Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı delege. Levent Çelik İstanbul delegesi. Cumhuriyet Halk Partisi, hı hı, İstanbul delegesi. Kamile Bahar Önal CHP delegesi, Yılmaz Özkanat, hı hı, CHP delegesi. Bu davaları açanlar ve bu dosyada tek dosyada birleşen davaların tamamının davacıları bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi evlatları, kendi delegeleri.
1: Bu
2: yani.
1: Arada bunlar davacı olan isimler. Tabii, bir de tanık olan isimler var ki onların da hepsi CHP'li. Yani
2: bu birinci husus. İkinci önemli bir husus şimdi buradan aktarmak
1: yani
2: istiyorum.
1: Yani birlikte pavyona gittik. Pavyonda, evet, da sigara içmek, evet, için kapının önüne çıktık. Orada da bize para teklif edildi. Biz de aldık diyenler de Cumhuriyet Halk Partisi, evet, delegesi.
2: Delegesi. İkinci husus şimdi bazı yayın organlarında takip ettim. Tabii muhalefete yakın hukukçular bunu söylüyor ama bizim gibi daha biraz daha meseleleri hukuk perspektifinden, hukuk nosyonundan değerlendiren avukatlar da şunu söylüyor. Hı hı. Şimdi karar da karar kesinleşinceye kadar...
1: Aydoğan Bey buyurunuz, işte davacılar, evet, bu isimler Lütfü Savaş, izleyicilerimiz yakından tanıyorlardı. Ha, buyurmaz mısınız sizi de böyle alalım. Evet. Levent Çelik CHP delegesi.
2: Ya şimdi bu isimlere bakıyoruz.
1: CHP delegesi, Yılmaz Özkanat CHP delegesi, Hatip Karaaslan CHP delegesi. Yani şimdi, ilk derece mahkeme kararını verdikten, evet, sonra istinafa götürenler de bunlar.
2: Tabii. Bunlar bakın basın organlarını takip ediyorum. Kararı çıktığı andan şu saate kadar. Bu davaları açanlar sanki CHP'liler değil. Hı. CHP'liler bu davaları açmamış gibi algı pompalamaya devam ediyorlar. Bakın Lütfü Savaş eski Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı ve delege. Yine, hı, devam ediyoruz. Levent Çelik'e bakıyoruz. İstanbul İl Başkanlığı'na bağlı İstanbul İl Delegesi ki, hı, genel merkez kurultayında CHP'de oy kullanmış. Hı hı. Kamile Bahar Önal CHP delegesi yine. Yılmaz Özkanat'a baktığımızda yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi. Diğer Hatip Karaaslan zaten delege. Bu kişiler niye bu davaları açtı? Diyorlar ki delegelerin iradeleri satın alındı. Bunların gerekçelerini birazdan ayrıntı olarak sayarız. Açtılar ve biz o gün A Haber'de burada yayındaydık kararın çıktığı gün. Davanın konusuz kaldığına dair yerel mahkeme bir karar verdi. Evet. O kararın yanlış olduğunu söyledik. Hı. Çünkü mahkemenin burada esasa girmesi gerekirdi. Hı. Bakın Özgür Özel'in ben şimdi tweetini okudum. Diyor ki mahkeme diyor görevsizdir diyor, bu davaya bakamaz diyor. Onlar hep şu tartışmayı yürüttüler. Yüksek Seçim Kurulu bu meseleyi kapatmıştır. Hı hı. Bu davaya Ankara Asya Hukuk Mahkemesi bakamaz dediler. Hı hı. Halbuki siyasi partiler kanununda çok açık ve net şekilde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'ndaki maddelerin siyasi partiler kanununa aykırı olmayan maddelerin uygulanabileceğine, hı hı, ilişkin bir kıyas yapmış, hı hı, ve bu maddeler uygulanıyor. Yani daha önce açılan siyasi partilere açılan davalar da bu şekilde görüldü. İşte şu anda mesela Saadet Partisi ile ilgili sanırım bir dava var. O da devam ediyor aynı şekilde. Yani bunlara baktığımda bu delegelerin tamamı CHP delegesi olmasına rağmen sanki bu davaları farklı siyasi partilerden kişiler açtı. Bu bir defa bu dava, bu istinafta karara çıkan dava ne MHP'nin ne AK Parti'nin ne de diğer siyasi partilerin meselesi değil. Bu CHP içerisinde kurultayda o yaşanan şaibelerden dolayı gerçek CHP'lilerin, CHP'nin evladı olduğunu savunan kişilerin açmış oldukları ve bir hukuk mücadelesi olarak kendi işlerinde yürüttükleri bir aslında süreçten bahsediyoruz. Şimdi bu süreç sonucunda yerel mahkeme davayı reddettiğinde Özgür Özel çıkıp ya hukukla ilgili evet Türkiye'de yargıçlar da varmış diyor. Ama aleyhlerine bir karar çıktığında da hemen siyasi bir dava diyor. İşte burada asıl devreye girmesi gereken husus şu. Ekrem İmamoğlu ceza davasındaki suç duyurusunda bulunan etkin pişmanlıkta bulunanlar da CHP'lilerdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında açılan kooperatif dolandırıcılık davasında da, nitelikli dolandırıcılık davasında da delilleri savcılığa ibraz eden, raporları, belediye raporlarını da sunan şu anki mevcut CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan
1: yolsuzluk,
2: bahsediyorum.
1: İstanbul Büyükşehir evet. Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması başlamadan önce o, evet. o soruşturmanın başlamasına neden olan o para kuleleri görüntülerini sızdıranlar da Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Adem Soytekin de onların yol arkadaşıydı. Daha düne kadar yani CHP içerisinde olan belediyeyle işte iştirak halinde iş yapan onların kendilerine yakın bir müteahhitti. Veya daha uzağa gitmeyelim. Özkan Yalım'dan bahsedelim mesela. Özkan Yalım da eski Uşak görevden uzaklaştırılan belediye başkanı. Özkan Yalım da para verdiğine ilişkin delegede kurultayda delegelerin iradelerinin fesata uğratıldığına ilişkin bazı beyanatlarda bulundu.
1: Biz yine sıcak gündemde kalalım. Yani
2: bir tespitimi sadece lütfen, aktarmak lütfen. İstiyorum. Çok önemli sıcağı sıcağını. Şimdi bakın şöyle bir tartışma yürütülmeye başlandı. Bence bu çok hukuk açısından çok problemli bir tartışmadır.
1: Neyi kastediyorsunuz?
2: Şimdi Kılıçdaroğlu tedbiren görevine iade edildi.
1: Evet.
2: Kararda da karar kesinleşinceye kadar diyor. Yani Yargıtay'a dosya gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyoruz.
1: Şimdi 2 hafta içerisinde itiraz edecek.
2: İtiraz olursa temiz yoluna başvurursa gidecek.
1: 2 hafta içerisinde itiraz edecekler evet. iş Yargıtay'a gidecek.
2: Kılıçdaroğlu'nun şu an 60 gün içinde CHP'yi kurultaya götürmesi gibi bir zorunluluğu da yok.
1: Yok.
2: Karar kesinleştiği gün o zaman 60 gün içinde kurultaya götürür
1: yani
2: partiyi.
1: Yani şunu mu anlamalıyız? Ya evet. taraflar anlaşmalı bir an önce kurultaya götürmek için. Aksi takdirde Yargıtay sürecini bekleyecek olursa...
2: Böyle bir zorunluluk
1: olursa,
2: yok şu an.
1: Yargıtay sürecinin tamamlanmasını evet. bekleyecek olurlarsa yani tedbiren genel başkanlık görevine göreviyle görevlendirilmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu daha uzunca bir süre CHP genel merkezinde yani biz, makam koltuğunda oturacak anlamına gelir. Benim anladığım bu.
2: 6 ay içinde mi, 1 sene içinde mi temizden kararı ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu gidecek CHP'nin yeni genel başkanı olarak kararın İstanbul, pardon Ankara Valiliği, Yüksek Seçim
1: Aydan
2: Kurulu.
1: Aydan Bey çok özür diliyorum. CHP Genel evet. Merkezi'nin önünden çok sıcak bir görüntü tamam. geldi. Lütfen burada kalın, evet. sizle de yorumlarız.
2: İhtar Bey'e de çok Partisi, geçmiş olsun bu arada.
1: Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Kemal Bey'in portresini alıyorlar, ayaklar altında eziyorlar, parçalıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin içerisinde sıralı genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bir... salon var, bir koridor var. Oradan Kemal Bey'in fotoğrafını almışlar, indirmişler. Sanki kendi genel başkanları değilmiş gibi. Yıllarca onun direktifleri doğrultusunda hareket etmemişler gibi. Şu anda Kemal Bey'e hakaret ettik.
2: Tüm genel başkanlara saygısızlıktır bu bir defa. Evet. Yani bu çok vahim bir tablodur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi açısından. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapmış olan tüm isimlere büyük bir saygısızlık. Sadece Kemal Bey'e değil.
1: Arkada birileri şey de diyor, Baykal'ı da indirsinler, o da hain diyen CHP'liler de var ortamda. Enteresan, ilginç. Çok
2: aklıma
1: ilginç.
2: Ne geliyor biliyor musun? 2000 yılında Deniz Baykal kendi partisindeki yolsuzlukla mücadele için bir genelge yayınlamıştı. Partide yolsuzluk yapanları derhal istifaya davet ediyorum. İstifa etmezlerse partiden ihraç edeceğim demişti. Şimdi Kemal Bey'in de durumu aynı.
1: Bu, Sayın Selvi buyurun. Aranızda anlaşın.
3: Ecevit'in fotoğrafları var sıralı olarak. Ecevit de 12 Eylül'den sonra CHP'ye katılmayıp DSP'ye kurduğunda da Ecevit'i de bir bölen ilan etmişlerdi. Onun fotoğraflarını da indirmişlerdi. CHP'de böyle bir alışkanlık var. Vefa yoktur çünkü. Şu anda milletvekili olanların hepsini listelere yazan Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Bunun döneminde evet. milletvekili evet. oldular. Ve 13 yıl bu partiyi yönetti. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'na her şeyi söyleyebilirsin. Başarılı oldu, başarılı olamadı dersin. Ama Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman bu partiyi yolsuzlukla, hırsızlıkla ve gayri ahlaki ilişkilerle anılmasına izin vermedi. Müsaade
2: yaptıkları
3: etmedi.
2: Bir utanç tablosu bence evet. Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Yapanlar da koca koca adamlar.
2: Evet, bunları da Kılıçdaroğlu yani. Belki üye yapmıştır partiye. Bunu da bilmiyoruz yani.
1: İlmi Bey buyurun.
4: Şimdi Abdülkadir Bey Ecevit'le ilgili durumu anlattı.
1: Ya, benzer... Kemal Bey'in fotoğrafını ezenler 60 üstü.
4: Tabii.
1: Yani
4: evet,
1: yaşları evet, bir hayli yüksek.

0: Yeni nesil olsa hani daha genç falan.
1: Fevri davranıyorlar falan denilebilir ama.
0: Yani çok enteresan. Çok
2: provokasyon yapmak istiyorlar onlar da işte kendi işlerinde.
1: Benzer yani durum süreci. Baykal'ın da başına gelmişti. Baykal'ın işte portresini, oradaki fotoğrafını indirmek isteyenlerin de derdi. Neydi eleştirileri? İşte Tayyip Bey'le anlaşıyor efendim, AKP'yle anlaşıyor, AKP'ye destek oluyor dedi. Oysa şey de Baykal Bey de, Deniz Baykal da kendine göre bir siyaset izledi. O siyaset başarılı olmadı. Seçimler kaybetti. Seçimler kaybettiği zaman genel başkanken eleştiri yapılmadı. Malum kaset kumpası ve benzeri gibi süreçler, ki onun arkasında da FETÖ'nün olduğu iyice açığa çıktı. Ondan sonraki süreçte itibarsızlaştırıldı ve hain ilan edildi. Muharrem İnce 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Daha sonra seçimi kaybedene kadar seçim kampanyası sürecinde sürekli el üstünde tutuldu. Kaybettikten sonra da o farklı bir iki eleştiri yapınca Muharrem İnce de benzer durumda hain ilan edildi. Sonra baktı başka bir parti denedi. Olmayınca tekrar eleştirdiği, çok ağır eleştirdiği CHP'ye geri döndü. Benzer şekilde Kemal Bey de bu şekilde ağır bir şekilde eleştirildi. Bilmem 13 seçim kaybetti ve benzeri gibi eleştiriler yapıldı. Ama Kemal Bey'e hiç kimse genel başkanken ve 11. seçimi kaybettiğinde, 12. seçimi kaybettiğinde hiç kimse eleştiri yapmadı. Hatta 13. seçimi kaybettiğinde bile CHP'liler eleştiri yapmadılar. Ta ki birileri orada farklı bir süreç başlatana kadar.
2: Bu davayı da açan Kemal Kılıçdaroğlu yani. Değil bu arada. Yani.
1: Tabii.
2: Bir de böyle bir durum var.
0: Ah.
2: Ya yani, bunu tabii
0: şey... Yani hakikaten yani. Ne desem yani, bilemiyorum.
1: Birçok
0: yani,
1: şeyi yazdığı enteresan. Gibi bunları da yazacak yani.
2: Çok utanç verici yani, görüntüler
0: çok
2: yani.
0: Çok utanç bence. Verici hakikaten.
2: Gerçekten. Enteresan. Yani bir de şöyle bir şey var yani... Bu dava CHP'nin kendi içerisindeki bir mesele ve bu krizi oluşturan da Sayın Özgür Özel yani sonuç itibariyle. Çıkıp bugüne kadar şunu söyledim mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na. Buyurun Kemal Bey, sizinle yeni bir kurultay yapalım. Alalım bağımsız delegelerimizi. Evet. Bir seçim yapalım. Bu davaları da davacılar geri çeksin. CHP'nin kendi içerisinde bu meseleleri çözelim.
0: Belki bütçeleri kalmamıştır Aydan Bey.
2: Evet yani. Ya işte burada aslında problemli, bence problem burada ortaya çıkıyor. Bakın İstanbul'dan Ankara'ya, yani İstanbul İl Kurultayı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez kurultayına kadar o süreçte sonuç itibariyle nasıl anlatayım yani, bakın bir Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davası yürüyor ve oradaki ifadelere baktığımızda siyasetin suçtan kaynaklanan veya suçtan elde edilen gelirlerle dizayn edildiğine ilişkin çok ciddi iddialar var.
0: Evet, burası da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı. Orada da yine CHP'li genel başkanların sıralandığı bir duvar varmış. Kemal Bey'in fotoğrafının olduğu bölümü CHP İstanbul flamasıyla kapatmışlar.
2: Şimdi CHP İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili de bu arada kararda CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yapmış olduğu kurultaylar da iptal edilmiş oldu. Yani ben kararın basına yansıdığı kadarıyla baktığımda kararın kendisi içerisinde bir bütünsellik var.
0: Arkadaşlarımız onu da hazırladılar tabii. Evet. Verebiliriz kararın onlara hükümle ilgili olan bölümlerini. Girebiliriz. Tabii.
2: Yani o bahsettiğim aslında siyasetin paranın zoruyla dizayn edilmesine ilişkin davacıların açtığı davada hukuk bu konuya artık bir dur dedi yani. Bakın kararda bahsediyor tüm birleştirilen davalar açısından ve mutlak butlan diyor. Mutlak butlan nedir? Baştan itibaren hükümsüz olmasıdır kurultayların. Biz yani buna hukukta ne diyoruz?
0: Okumaya. CHP'nin 4-5 Kasım ölü doğması gibi 2023 yani. Tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline. Yani 38. olağan seçimli kurultay iptal edildi.
2: Bu tarihten itibaren yapılan tüm işlemler geçersiz.
0: CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verildiğinden bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptalini.
2: Bunun gerekçesi ne?
0: 21. olağanüstü kurultay

0: İbrahim vardı, o da gitti. Yani onunla yani bir diyor ki, önlem alacaklarını, bir tedbir alacaklarını düşünmüşlerdi.
1: Evet, bir hile, bir hülle yapıyorlar.
2: Hakkın kötüye kullanılması, hülle diyor yani. Hukukta aslında medeni kanun ikinci maddede dürüstlük kuralıyla bu madde hakkın kötüye kullanılmasından bahsediliyor. Yani siz kanunun size vermiş olduğu bir hakkı hileli işlemle kötüye, hakkınızı kötüye kullanarak kullanamazsınız. Sayın hukuk düzeni burada durur.
3: Tabii burada yani yaptığınız olağanüstü kurultaylar bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmamıştır. Diyor ve
0: yani
3: böylece
0: şey falan
3: hepsini
0: diyorlardı
3: iptal ediyor.
0: Yani genel başkan işte kurultay çağrısı yapmadı, delege toplandı, imza topladı. Onlar işte kurultaya çağırdıkları için falan aslında ama bir mutlak butlandan etkilenmeyecek.
3: Şöyle kök davada değerli hukukçumuz burada kök davada diyor ki 4-5 Kasım tarihli kurultayda delege iradesi sakatlanmıştır. Parayla satın alınmıştır, yönlendirilmiş, işe alınma gibi menfaatler temin edilmiştir. Orada delegenin hür iradesi tecelli etmemiştir diyor. Evet. Sen bunu sağlayacak adımları atmamışsın. Tam tersine bunu meşrulaştıracak olağanüstü kurultaylar yapmış.
2: İlk turda
3: 18 oyla kaybetti.
2: Bakın Abdülkadir Bey, orada 18 oy ilk oylamadan ikinci oylamaya geçirirken hem ikinci oylamayı geciktiriyorlar. Tabii. Divan Başkanı bu arada Ekrem İmamoğlu. İkinci oylamaya geçirirken de salon arasında bunu delegeler dosyada ifadeleri basına yansıdı. Diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi.
3: Divan bunu
2: siz
3: yayıyor.
2: Siz Özgür Özel'e...
3: Divan bunu yayıyor.
2: Divan
3: diyor
2: yayıyor.
3: Divan yayıyor. Diyor ki oradaki Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi diyor.
1: Oradaki hüllelerden birisi de aslına bakarsanız her kimse İmamoğlu'nun divan başkanı yaptıran, Kemal Bey'i ona ikna eden kişi muhtemelen İmamoğlu'yla birlikte hareket eden birisi.
2: Kurultay ceza davasının iddianamesinde de şöyle bir şey ben okudum. Basından okudum. Orada divan başkanı olarak Ekrem İmamoğlu ve bu mesele, bu oylamaya hile karıştırmaya organize edenlerin iştirak halinde ikinci oylamaya geçilirken tam da bu noktada hem oylamayı geciktirdikleri hem de Kemal Bey'in adaylıktan çekildiğine ilişkin gerçeğe aykırı, yani dedikodu değil bu. Gerçeğe aykırı beyanlarda, yalan beyanda bulunuyor. Tabii. Kemal Bey adaylıktan çekiliyor, Özgür Özel'e oyunuzu verin diyor. Kemal Bey diyor ya işte ben sırtımdan hançerlendim diye. Aslında asıl mesele bu. Salonda hançerleme gerçekleşiyor.
0: Mete Softoğlu'nun sorusu var size.
4: Şöyle bir sualim var benim, merak ettiğim. Şimdi CHP tüzüğünün kurultay yönetmeliğinin madde 22'ye bağlı olarak kurultay üye tam sayısının 1/5'inin çoğunluğuyla bir değişikliğe gidilebilir. Ya da tam manasıyla söyleyeyim, partiye olağanüstü kurultaya çağrılabilir. Şimdi bu olası bir durum olur mu? Yani mevcut
2: mahkemenin hükmü geçerli bu.
4: Mahkemenin hükmü geçerli.
2: Mahkeme, bakın mahkeme ne dedi? Ben dedi sonuç itibariyle 38. olağan kurultaydan yapılan, sonra yapılan hiçbir kurultayı tanımam dedi. Çünkü ben asıl meseleyi bu kurultayda görüyorum. Bu kurultayda başkan değişti. Ondan sonra yapılan tüm kurultaylar hakkın kötüye kullanılması, yani kanuna karşı bir aslında hile oluşturur şeklinde istinaf mahkemesi karar vermiş. Burada delegeler çağrıda bulunsa bile biraz önce belirttiğim üzere bakın çok net diyor. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi yüksek disiplin kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar, yani Yargıtay'dan karar kesinleşinceye kadar görevlerine devam edecekleri söyleniyor. Çok açık net. Kemal Bey karar kesinleşinceye kadar partiyi kurultaya götürmeyebilir. Karar kesinleştikten sonra onun 60 günlük bir süresi var sanırım. Olan bir süresi, kurultaya çağrı ve kurultaya götürme süresi götürür. Kemal Bey de zaten bakın iradesi sakatlanmış delegelerle seçime gider mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaten bu süreci yaşatanlar iradelerini teslim eden delegeler.
4: Şunun tebligatı
2: mahalleden genel merkeze kadar delege
4: şimdi,
2: seçimleri
4: biraz önce aslında. Banu Hanım Kılıçdaroğlu'nun evinin önünü gösterdi. Haber muhabiri arkadaşımız. Şimdi hukuken ben şunu merak ediyorum. Şimdi bunu medyada yer aldık, tartışıyoruz. Bu kimlere tebligat ediliyor? Yani UYAP'a mı yüklenecek? CHP başkanı ya da eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı efendim tebligat geldi, bu mudur diyecek. Nasıl bir yöntem izlenecek?
2: Şimdi bakın.
4: Ya da genel merkeze faks mı çekilecek? Onu bize bir anlatır mısın? Sonra şimdi eğer Kılıçdaroğlu gece 11'de çıkıp tamam aldık tebligatı deyip genel merkeze mi gidecek, sabah 9'da mı gideyim diyecek. Onu bir merak
2: ettim. Elektronik bir tebligat adresi varsa Cumhuriyet Halk Partisi.

0: Senin elektronik tebligatla zaten mahkeme bu karar çıktığı anda tüm taraflara kararı tebliğe çıkarmıştır. Evet. Yani davacı vekillerine, avukatlarına, davalı avukatlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi zaten burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı açılmış olan bir dava. Davalı taraf CHP. Hemen karar gider ve bu karar aynı anda da bakın şeye gönderilir. Yüksek Seçim Kurulu'na, Ankara İl Seçim Kurulu'na, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na ve özellikle Ankara Valiliği'ne de gönderilir. Hukuk devletinde mahkemeler bağımsız karar verir. Mahkemelerin kararını da uygulamak devletin görevidir. Çünkü bir mahkemenin kararı rızayen uygulanmıyorsa sonuçta devletimizin organları var ki devletin en önemli işlevlerinden biri hukuk devleti olmasıdır. Burada şunu belirtiyorum. Yerel mahkeme davayı reddedince yargıçlar bizim yargıçlarımız ama istinaftan karar bozulunca biz bu kararı tanımıyoruz demek meşru olanı gayrimeşru göstermektir. Siyasetin alanında da demokrasinin kurallarında da bakın siyasi partiler kanununda iki tane önemli madde var. Bir demokrasi esaslarına uymak tüm siyasi partiler açısından. İkinci madde parti üyeleri arasında eşitlik ilkesi. Yani eşit davranma ilkesi. Şimdi demokratik esaslara uyma ilkesi anayasada da tanımlanmış. Önemli bir aslında siyasi partilere verilmiş bir sorumluluk ve görev.
1: Aydoğan Bey hüküm üzerinden gidelim. 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine. 8-10-2023 tarihinde gerçekleştirilen geldik İstanbul başlığına. CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline. Yani 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi de mutlak butlanla iptal edildiği için CHP İstanbul İl Başkanı artık artık görevde bir hanımefendi vardı, ismini şimdi hatırlayamıyorum. O artık CHP İstanbul İl Başkanı. Yani Gürsel Tekin'in de geçici görevi
2: bitti,
1: sona erdi.
2: Şu an itibariyle
1: 8-10-2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi'nden önceki duruma dönülmesine, kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine aynen devam etmeleri.
2: Tabii, şimdi bir tartışma yürüyor. Şimdi bu tartışmaya da geçmişte Refah Partisi ile ilgili kapatma davalarına öncülük eden militan hukukçular öncülük ediyorlar. Diyorlar ki efendim, şimdi CHP delegeleri hemen bir olağanüstü kurultay kararı alabilir ya da MYK bu kararı alır, gidebilir diye. Ama onların zaten delegelerin şu anda hiçbir hükmü kalmadı. O 4-5 Kasım tarihli, 2023 tarihli kongredeki yönetim ve delegeler şu anda geçerli.
3: Zaten
2: ondan sonrakiler delegelik hükümleri de kalmadı. Ama tabii militan hukukçular olunca böyle yorumlar yapıyorlar.
3: Sonraki şeylerde alınan o hülle şeklindeki kurultaylarda o görüşle yapılmış.
0: Başa döndü. Yani mahkeme şunu diyor Abdülkadir Bey. Yani diyor ki mutlak mutlak kesin hükümsüzlük haliyle baştan itibaren baştan hükümsüz olan bir kurultay sürecinden diyorum burada istinaf mahkemesi size bahsediyorum. Başa döneceksiniz. Süreç oradan Kemal Bey'in devrettiği kurultayda aynen oradan sonra yapılan tüm işlem kararlar, karar defterinde alınan kararlar vesaire iptal olacak. Bazı şeye bazı tartışmalar yaptılar. Ya işte belediye başkan adayları belirlendi, ondan sonra yerel seçim oldu falan. Alakası
3: onlar
0: yok.
3: Da iptal olması
0: onlar,
3: lazım.
0: Onlar niye iptal olsun? Onlar iptal ama onlar sadece bir tercihtir. Biz burada iş ve kararlardan bahsediyoruz. Yani parti içi alınan kararlardan.
1: Bir de ihtiyati tedbir kararı ile ilgili hükme bir bakalım. İhtiyati tedbir kararı üzerinden çok fazla başlık var konuşmamız gereken. Süreç nasıl işleyecek? Bu karara itiraz yolu var mı? Açık mı? CHP'nin şu anki yönetimi, Özgür Özel ve arkadaşları bu karara itiraz edecek mi, Yargıtay'a taşıyacak mı, yoksa anlaşma yolunu mu tercih edecekler? Şu ana kadarki açıklamalar pek öyle bir izlenim bırakmıyor bizde ama bakalım ne olacak. Asıl ve birleşen Ankara 41. Asli Hukuk Mahkemesi'nin 2025'i 176 esas sayılı dosyasında davacı Hatip Karaaslan Birleşen Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 72 esas sayılı dosyasında davacı Levent Çelik, bunlar CHP delegeleri ifade ettiğimiz gibi. Birleşen Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 140 esas sayılı dosyasında davacı Kamile Bahar Önal. Birleşen Ankara 40. Asliye Hukuk

0: Mahkemesi'nin 2025'e 99 esas sayılı dosyasında davacı Yılmaz Özkanat'ın ihtiyati tedbir taleplerinin kabulüyle mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine.
1: Şurası çok önemli. Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması. Yani Özgür Özel'le beraber Özgür Özel'in ekibi, yani parti meclisi disiplin kurulu üyeleri görevden uzaklaştırılıyor. Bu arada bunların içinde Kemal Kılıçdaroğlu döneminde görev yapanlar varsa onlar da görev yapamazlar hukuken. Yani Kemal Bey'in döneminde parti meclisinde olup da Özgür Özel'in parti meclisinde devam eden isimler varsa onlar da görevden uzaklaştırdılar.
2: Bu da ilginç bir ayrıntı.
1: Altını çizmek istiyorum. Aslında genel olarak kendi içerisinde çok bence tutarlı bir karar. Bu davaları açanlar bir defa CHP'liler. Yani bunu kamuoyuna kalkıp kamuoyunu yanıltmaya, algı oluşturmaya

0: demokratik hukuk devletinde de en doğal hakları bunlar. Bu davaları açabilirler yani.
1: Şimdi mahkeme diyor ki, istinaf diyor ki, mutlak butlan kararı aldım, hükmümü verdim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı
0: şu an olarak, genel başkanıdır.
1: Kalmalı. Ama bu davaya itiraz yolu da açık. Yargıtay'a gidebilir davalı
0: yani
1: taraf.
0: Tedbire de ve istinaf kararına tabii ki itiraz temiz yolu açıktır. Hı hı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde davalı. Bakın çok enteresan bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey bu ihtiyat tedbir kararından sonra şu an CHP'nin yeni genel başkanıdır. Hı hı. Yani evet. Özgür Özel de görevden uzaklaştırılmış olan eski genel başkandır. Yani genel başkanlık görevi Özgür Özel'in sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu da şu anda görevine iade edilmiş olan CHP genel başkanıdır.
1: Aynı zamanda tedbiren görevi üstlenen, görevi iade edilen genel başkandır CHP genel başkanı.
0: Tabii,
1: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Evet.
1: Eğer Yargıtay'da onarsa istinafın almış olduğu bu kararı, bu sefer yani ne olacak?
0: Hukuk ne diyor biliyorsunuz yani. Bana
1: değil de
0: hukuk ve
1: olacak.
0: Buradaki adalet mekanizması şunu diyor. Siz diyor kendi aranızda CHP içerisinde bu problemleri çözemediniz. Kurultaya şaibe karıştırdınız. Siyasi partiler kanuna göre ve siyasi partiler ilkelerine göre aslında olmaması gereken irade sakatlığını yaşattınız CHP'ye. Bana da başvurunca hukuk olarak ben de kararımı verdim. Sonuç itibariyle bundan sonrasında iade ettiğim genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP içerisindeki meseleleri bundan sonra çözmeye kendisi yetkilidir diyor.
1: Sayın
0: Kemal Kılıçdaroğlu şu an CHP'nin ihtiyat tedbir kararına göre
1: genel başkan
0: yeni genel başkanı değildir. Görevine iade edilen CHP genel başkanı. Eski de değil. CHP genel başkanıdır.
2: Şimdi tabii temize gitseler de bu süreçte Kemal Bey genel başkan olarak görevine devam edecek. Bravo. Onların içerisinde şimdi yürüyen bir tartışma var. Temize gidersek Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık süresi uzar diyenler var. Ama netice itibariyle gitseler de
1: Yargıtay'a gitseler işte Yargıtay'da işte ilgili dairenin önüne gelene kadar
0: falan. Müdahiller gidemiyor zaten orada.
2: Şimdi zaten bu karar UYAP'a yüklendiği için Ankara İcra Müdürlüğü Aydoğan Bey de biliyor.
0: Ankara İl Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu
2: ve İcra Müdürlüğü de bu kararı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, tebliğ edecekler. Kemal Bey'in ayrıca gidip müracaat etmesine de gerek yokmuş. Çünkü kararlar sisteme yüklendiği için.
0: Karar zaten verildiği andan itibaren de geçerli.
3: Abdülkadir abi bir şey söyledin mi?
1: Tabii.
3: Abdülkadir abi bu muhtemelen şu an bir istişare var herhalde CHP içerisinde.
2: Aynen.
3: Özellikle Kılıçdaroğlu kanadında. Ve muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun tam rengini belli etmesiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bazı belediye başkanları ya da bazı milletvekillerinin destek açıklaması ya da o arınma vurgulu mesajlarını içeren ya da açık açık destek veren mesajlarını ardı ardına görmemiz olası mı sizce?
2: Şöyle gerçekten bu gece tam bir kırılma anı. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşüp birlikte bu süreci yönetelim. Partide bir bölünme meydana gelmesin.
1: Ama aynı şeyi Göksel'dekini de demişti. Ama şimdi sonra kafasına pet şişeyle su attılar adam.
2: Öyle zaten Kemal Bey şu anda partiye gelse görüyorsunuz gazeteci arkadaşlarımıza saldıranlar, Kemal Bey'in fotoğrafına tahammül edemeyenler Kemal Bey'i parça pinçik ederler. Gelemez oraya. Ama böyle bir şey olmaz. Kemal Bey uhuletle, suhuletle bu işi yönetelim diye bir çağrı yapacak. Özgür Özel'e telefonuna çıkarsa, görüşürse. Ama ben Özgür Özel'in şu anda MYK toplantısı devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'yla da bir temas kurduğu şeklinde bilgiler geliyor. Onların biraz sonra belki ilerleyen bir saatte Özgür Özel çıkacak. Otobüsün üzerine bir konuşma yapacak. Gelen bilgiler direniş çağrısı yapacağı yönde. Uzlaşma değil. Kemal Bey'le görüşerek bu süreci yönetmek değil, direniş çağrısı yapacağı yönde. Bu arada CHP önünde toplananlar var ama bir de hayal kırıklığı yaşıyorlar. Onlar bu çağrıyla CHP'nin önüne 10 binlerin akmasını bekliyorlardı.
1: Kaç kişi
2: o kadar da bir ilgi yoktur.
1: Ya esas hayal kırıklığını Silivri'de yaşadılar.
2: Evet,
1: zaten.
2: Yani bir kalabalık var, öfkeli bir kalabalık var, saldırgan bir kalabalık var. Ama o bekledikleri gibi çok büyük kitleler akmıyor. İşte Emek Partisi, Şu Partisi,
4: Başka
2: Bu Partisi.
4: Başka partiler var.
2: Bunlar da desteğe gelmiş ama hepsini toplasanız sayı o kadar

0: Bekledikleri gibi büyük bir kitle gelmedi. Belli ki tabanda o kadar ilgili değil bu konuyla. Evet.
1: Ben bir de şeyi soracağım. Yani bu süreç içerisinde Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı yaptı. Özgür Özel'in varsa eğer hani hukuka aykırı eylem ve fiillerinden dolayı bu süreçte şimdi mutlak buttan da çıktı. Kim sorumlu olacak?
2: Ya burada şöyle sonuç itibariyle mahkemenin vermiş olduğu bir karar var ve hukuk devletinde devletimiz bu kararı uygular yani. Bunun bence hiçbir tartışması yok bu saatten sonra. Bu saatten sonra yani CHP eski genel başkanı Özgür Özel bu kararı tanımazsa zaten şeye baktığımızda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasına baktığımızda işine geldiğinde kararları tahliye kararları çıkınca mutlu oluyorlar. Ya güzel karar diyorlar.
3: Özgür Özel bu durumda eski mi oluyor, hukuksuz genel başkan mı oluyor? Öyle bir şey
2: o da tartışılır tabii ki. Yani bence şöyle bu Yargıtay kararı
4: mutlak
2: eğer...
4: Mutlak olduğuna göre hiç genel başkan olmamış tabii. olması gerekir.
2: Bakın biz hukuk fakültelerinde çok güzel bir kavram öğrendik aslında.
4: Ya da grup başkan vekili olur.
2: Banu Hanım mutlak mutlan demek yani hukukta işlemin baştan... Ölü doğması demek. Hı hı. Yani bir bebeğin ölü doğması gibi. Hiç o işlemin aslında olmuyor. Geçerlilik kazanmaması. Hı hı. Varlık gösterememesi
4: yani
2: anlamına gelir.
4: Mevcut durumda. Yani burada eğer Yargıtay'da onarsa bu kararı.
2: Çok haklı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olduğunu.
2: Eski genel başkanı değil. Eğer Yargıtay
4: eski grup başkanı
2: istinaf kararını onarsa, kesinleşirse Yargıtay'da bu karar, bugün verilen
4: hiçbir
2: karar.
4: Hiçbir zaman CHP Genel Başkanı
2: CHP Genel
4: olmamış.
2: Başkanlığı yani hukuki
4: yapmamış
2: anlamda sayılamaz ve resmini bile asmazlar orada.
1: Ama işte benim de burada sormak istediğim, yaptı, CHP Genel Başkanlığı yaptı. Tamam, kanuna uygun olmadığı anlaşıldı. Hı hı. Ama bu arada bir takım yetkiler kullandı. Parti genel başkanı eğer varsa bunların içerisindeki hukuka aykırı eylem ve fiiller bu durumda genel başkan olarak mı yargılanacak yoksa bir partili olarak mı yargılanacak? Gerçekten bu da enteresan bir tartışma konusu.
5: Değerli üstad bir
2: ya
5: şey
2: şöyle, sormak
5: şöyle
2: milletvekilliği sonuçta var yani ona göre.
5: Şimdi sizin burada bahsettiğimiz biraz önce anlattığınız hüküm kısmını anlatırken yanlış bilgi verirsem de lütfen düzeltin, izleyicilerimize doğru bilgilensin diye soruyorum. Bu kurultay şu anki mahkeme ilanından sonra başlayacak 45 gün mü? Yargıtay kararından sonraki başlayacak 45 gün mü? Çünkü
2: Yargıtay
5: burada
2: kararından sonra 60 gün diye biliyorum. Ben CHP tüzüğüne göre galiba 60 gün diye.
5: Burada biz gene bir delege mühendisliği siyasi bir soru soruyorum size ama gene böyle benzer bir başka bir klik için delege mühendisliği yapılabilecek bir zaman kazanma alanı olarak da kullanılabilir.
2: Yok, bu saatten sonra bakın o delegelerle ilgili süreç siyasi partilerin işleyişini bilenler çok iyi bilir. Siyasi partilerde delege seçimleri mahalleden başlar.
5: Gene baskı
2: mahallede,
5: olarak vesaire.
2: Mahallede delegeler seçilir. Mahallede seçilen delegeler ilçe delegelerini seçerler. İlçedeki delegeler il başkanlığına gelirler. İlçeden ili seçerler. İl başkanlığı delegeleri oluşturulur. İl kurultaylarında, il kongrelerinde veya siyasi partilerin. İlde yapılan 81 ilde yapılan kurultaylarda veya kongrelerde, siyasi partilerde seçilen delegelerde genel merkez delegeleri belirlenir. Yani diyelim İstanbul'da işte 200'e yakın herhalde CHP'nin delegesi var diye hatırlıyorum.
3: En fazla delege İstanbul'da.
2: Evet, en fazla delegesi İstanbul'dadır. Mesela İstanbul örneğinde İstanbul ve 80 ilden seçilen delegelerde genel merkez delegelerini oluşturur. Yani Kemal Bey haliyle burada artık bu mutlak mutlak kararından sonra bir defa başa döndü. Yani biz bugünün şartlarıyla bugüne kadar yaşananlarla değerlendirmeyeceğiz. Burada sonuç itibariyle yapılan 38. olağan kurultaydaki sürece geri döneceğiz. O süreçteki bir defa delegeleri önüne alacak. O delegelerin isimleri bu kurultay ceza davasındaki işte şaibeli olan delegeler mi? Veya bu konularda yani şöyle söyleyeyim, takdir yetkisi tamamen genel başkan ve parti meclisindedir bu saatten sonra delege konusunda. Hiç bunun tartışılacak bir tarafı yoktur. Tüm siyasi partilerde bu arada Türkiye'de yani işleyişe baktığınızda mahalle delegeleri, ilçe delegeleri, il delegeleri ve genel merkez delegelerini parti organlarının tavsiye ettiği çoğu yani
5: o zaman CHP Kılıçdaroğlu yönetiminde eğer gelirse

0: arındıracak.
1: Nasıl ilçe başkanını, il başkanı belirliyorsa genel başkanın tespitleriyle, il başkanı da aynı şekilde belirlenir. İşte bu kurultayda yaşanan, tam anlamıyla baktığımızda aslında arada çok az bir oy farkı var. 18 oydan bahsediyoruz. Bakın, yani 18 oy demek 18 delegenin yarıya böldüğümüzde 10 delegenin eğer iradesi fesata uğramışsa, satın alınmışsa bu oylama hatalıdır demek. Çünkü 10 delegeyi bir tarafa verdiğinizde oylamanın sonucuna etkili bir fiili ve hukuki durum aslında yaratır. Tabii,
2: sizin bıraktığınız yerden devam edelim.
3: Demokrasi yarışında bir oy bile
1: bir oy çok önemli. Kesinlikle.
3: Almış olsa seçimi kazanmış oluyor. Ancak buradaki Aydoğan Bey'in ifade ettiği konuda irade sakatlandığı için orada daha farklı bir süreç işlemiş.
2: Yani tek kişinin de değil, bir hayli kişinin iradesi sakatlanmış gözüküyor. Yani bunların, bizim tanıdıklarımız var, bilmediklerimiz
4: 34
2: var.
4: 34 delege gitti, ifade verdi. Dedi ki irademiz sakatlandı, satın alındı, rüşvet teklif edildi.
2: Rüşvet
4: dedi.
2: Aldık.
4: Ve 121 delegenin yakınlarının, 121 delegenin yakınlarının işe girdiği SGK tarafından tespit edildi.
2: 121 delegenin yakını işe girmiş, kadroya alınmış.
4: SGK tarafından tespit edildi.
3: 34 ifade verenin de neredeyse 100 kişi üzerinde, 90 kişi üzerinde şey var.
2: Yani. Tabii. Bir de bu 38. olan seçimli kurultay olmadan önce ne konuşuluyordu? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip eden isimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu delegeye çok hakim. Zaten delegelerin hepsini ondan sonra kendisi belirledi. Çok hakim, delege yapısında gücü elinde tutuyor. Başka bir ismin, başka bir rakibin Kemal Bey'i kurultayda yenebilmesi çok zor diye analizleri çok duyduk. Ama irade sakatlanınca vazgeçemeyecekleri, ellerinin tersiyle yetemeyecekleri tekliflerle gelince karşı taraf, demek ki akılları karışmış olan bir hayli insan var. 121,
4: akılları karışmanın da ötesinde Banu Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu sistemi getiren, bu virüsü sokan, Cumhuriyet Halk Partisi bu duruma düşen Ekrem İmamoğlu oldu. Ekrem İmamoğlu para gücüyle İstanbul Kongresi'ni satın aldı.
1: İstanbul'dan başlayan
4: İstanbul Kongresi'ni satın aldıktan sonra dedi ki ben parayla nasıl olsa İstanbul Kongresi'ni satın alıyorum. Büyük Kongre'yi de satın alırım dedi. Yani parayla delege satın alma işini, bu hastalığı, bu virüsü Cumhuriyet Halk Partisi'ne sokan Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çok büyük, devasa imkanlara sahip. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15 bakanlığın bütçesine bedeldir. Böyle bir gücü ele geçirince önce İstanbul ili ele geçirdi. Sonra genel merkezi ele geçirdi, para gücü. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını ele geçirmeye kalkışınca yargının duvarına çarptı. Şimdi onun hesabını veriyor. Bu virüsü CHP'ye sokan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun o operasyonları neticesinde bu durumlara düştü.
2: Yani
1: siz demokratik bir sistemi, demokratik sistemin kuralları dışında bir mühendislikle bir siyasi partiyi ele geçirip, ki bu Ekrem İmamoğlu ceza davasında şunu gördük, hem İstanbulluların bütçesinden hem de ihalelerden alınan komisyonlarla, hatta bir komisyon da almıyorlar. Bakın davada yansıyan ifadeler var. Ekrem İmamoğlu ceza, yolsuzluk ceza davasında ne diyorlar? Müteahhite ihaleyi verirken komisyon istiyorlar. Sonra müteahhit hak edişini
2: alabilmek kazandığında için yine rüşvet veriyor.
1: Onun için de gidip rüşvet vermek zorunda kaldığına ilişkin çok vahim iddialar var. Yani böyle kurulmuş bir sistemden önce İstanbul İl Kurultayı'nı, sonra da CHP Genel Merkez Kurultayı'nın ne kadar süre gelen bir aslında parayla bir güç gösterisi var. Ve en son kurultayda işte bu patlak veriyor. Niye patlak veriyor? Kurultay yapıldığı anda ve sonrasında, bakın hemen Özgür Özel'in arkasında kim var? Murat Ongun var. Ben burada şeyi görüyorum. Arkasında olanları çok net görüyorum şu an. Yani o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önce İstanbul İl Kurultayı'nın, sonra genel merkeze kadar giden bir siyasi mühendislik çalışması var. Bu şimdi ekranlarda izleyen seyirciler açısından açıklayalım. Yani bu böyle normal yapılan siyaset mühendisliğine de benzemiyor.
4: Hemen yanında görüyorsunuz
1: partinin,
4: değil mi?
1: Partinin

0: delegelere verilen parayla ele geçirilmesi. CHP'ler bunu söylüyor yani.
1: Size bir katkıda bulunabilir miyim? Affedersiniz Bahan Hanım.
0: Bakın, bence bunu konuşmak lazım bu
1: arada. Siz de yani. Onu söylerken ben de nacizane bir hatırlamaya çalıştım. Tabii Abdülkadir, Selvi, sizler ta yakın o olayları tahlil etme şansına sahip oldunuz. Görme, tanıklık etme şansına sahip oldunuz ama Allah rahmet eylesin.
2: Mete, çok özür diliyorum. İlter CHP Genel Merkezi'nde yayın için hazır. Ondan evet, son bilgileri alalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde büyük bir kalabalık var malum. Az önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresinin ezildiğini, ayaklar altına alındığını gördük. Hatta Deniz Baykal'ın da portresini indirelim falan filan da diyorlar arka fonda. İlter, şu anda son durum nedir orada? İşte zıplayanlar var. Marjinal gruplar hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte bu çağrıyı yapanlara destek vermeye koşmuşlar. Zaten bazı marjinal siyasi partilerden de destek açıklamaları gördük. Sözü sana bırakayım hemen. Bitti mi toplantı, o kritik toplantı İlter?
3: Banuel, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ediyor. Malum olağanüstü toplanmıştı parti yönetimi. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bütün ışıkları yanıyor. Hikmet Aydın da ekranlara getiriyor şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde partiler toplanmaya başladı. Mutlak butlan kararının hemen ardından Ankara İl Örgütü tarafından yapılan çağrı üzerine vatandaşlar, daha doğrusu partiler genel merkeze gelmeye başladılar. Partinin bahçesi tamamen dolmuş durumda. Partinin bahçenin dışına da yine dışında da kalabalıklar oluşmaya başladı. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik büyük bir tepki var. Bunu da az önce ekranlara getirdik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen genel merkezin giriş katında bulunan tüm genel başkanların fotoğraflarının olduğu bir bölüm var. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafı vardı. O fotoğraf indirildi. Partililer tepki gösterdiler. Ve aynı zamanda tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yine tepkili olduklarını söyleyelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kurmaylarıyla toplantı halinde. Kemal Kılıçdaroğlu ilk etapta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sükunet çağrısı yaptı, itidal çağrısı yaptı. Eğer aynı çağrı CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından da yapılmazsa burada farklı bir tablonun da ortaya çıkabileceğini ifade etmekte fayda var. Çünkü genel merkezin önünde öfkeli bir kalabalık var. Bunun özellikle altını çizelim. Öfkeli kalabalık diyoruz ki az önce dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları yırtıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçluyor burada toplanan partililer. Hain Kemal şeklinde sloganlar atıldı. Buradaki herhalde öfkeyi en iyi anlatan görüntüler ve ifadeler bunlar olsa gerek. Tabii burada dediğimiz gibi bundan sonraki süreçte nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Elimize ulaşan kulis bilgilerini de hemen paylaşalım sıcağı sıcağına. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönmesiyle birlikte bir tasfiye süreci başlar mı? Kimler tasfiye edilir? Tabii ki bu ilk akla gelen soru. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le çalışmaya devam edebileceği şeklinde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel yaklaşımının bu yönde olacağı şeklinde gelen bir kulis bilgisi var. Ancak şunu belirtelim. Yine edindiğimiz özel kulis bilgisi. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba gibi isimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden göndereceği şeklinde elimize ulaşan kulis bilgileri var. Özellikle bu iki isimle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkili olduğu ve bu iki ismin ihracı yönünde veya nasıl tarif edelim, tasfiyesi yönünde bir karara imza atabileceği ifade ediliyor. Az önce görüştüğümüz kaynaklardan edindiğimiz bilgiler bu şekilde. CHP Genel Merkezi'nin hemen önündeyiz. Aslında içeriden yayın yapıyorduk ancak maalesef orada da bir fiziki müdahaleyle karşı karşıya kaldığımız için Hikmet Aydın'la birlikte yayınlarımızı burada sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
2: İlter, misafirlerimizin de sana soruları olacak. Bütün katlarda ışıklar yanıyor herhalde. Her katta ışıkları açmışlar.
3: Evet evet, yanıyor.
2: Evet.
0: İlter Bey, çok geçmiş. Işıklar yanıyor. Geçmiş olsun.
3: Özgür Özel'in de yine bir teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Tabii bugünkü görüntüler çok üzücüydü yani. Demokrasi açısından da, basın özgürlüğü açısından da asla kabul edilemez. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlter Bey, bu mutlak buttan kararı, acaba böyle bir bilgi geldi mi size? Yani CHP Genel Merkezi'ne tebliğ edilmiş mi, gönderilmiş?

0: etme. Bu konuda bir bilginiz var mı acaba?
1: Mahkeme kararı genel merkeze mutlaka ulaşmıştır. Öyle tahmin ediyorum. Mahkeme kararının zaten ortaya çıkmasıyla, mahkeme kararını açıklamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de haliyle olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Dediğim gibi Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü topladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Tabii burada şunu da özellikle belirtmekte fayda var. Bu karar bekleniyor muydu sorusunun yanıtını şu şekilde de verebiliriz. Bugün MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Mutlak butlan yönünde bir karar çıkabileceği konuşuluyor kulislerde. Sizin beklentiniz nedir? Bu yönde bir karar çıkar mı sorusu karşısında mutlak butlan kararını beklemiyoruz demişti Zeynel Emre. Peki mutlak butlan kararı çıkarsa partinin A, B, C planı var mı şeklindeki soruya da evet hazırlıklıyız. Her türlü olasılığı parti yönetimi olarak değerlendiriyoruz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Mutlak butlan kararını beklemiyoruz derken aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlanın satın alındığını da ifade edebiliriz ki zaten eğer böyle bir durum olmasaydı, yani bir mutlak butlan olasılığı yüksekti açıkçası, bu şekilde kulislerde dillendiriliyordu. Buna ilişkinde parti yönetiminin bir hazırlığı vardı. Bir yedek partiden malum CHP Genel Başkanı Özgür Özel bahsetmişti. Şimdi o yedek parti faaliyete geçirilerek mi mevcut yönetim o partiyle mi yoluna devam edecek? Yoksa CHP Genel Başkanı Özgür Özel mutlak butlanla ilgili ihtimaller değerlendirilirken biz partiyi asla kayyuma terk etmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne kayyum giremez. Gerekirse etten duvar öreriz ancak kayyuma genel merkezi bırakmayız şeklinde bir yaklaşım ortaya koymuştu. Şimdi o yaklaşımın burada fotoğrafını görüyorsunuz işte. Partililer genel merkezin önünü tamamen doldurmuş durumda. Üst katta Genel Başkan Özgür Özel kurmaylarıyla değerlendirme yapıyor. Peki gidişat böyle mi olacak? Genel Başkan Özgür Özel nasıl bir mesaj verecek burada toplanan partililere ve tabana, onu bekleyip göreceğiz. Üst perdeden savunmaya geçiyoruz şeklinde sert bir mesaj da verebilir Özgür Özel. Daha iktidarlı, daha soğukkanlı mesajlarla tabanı biraz daha toparlamaya dönük, buradaki tansiyonu düşürmeye dönük mesajlar da verebilir ama ilk etapta edindiğimiz izlenim ve bilgi Özgür Özel'in sert bir açıklama yapacağı yönünde. Bu kulis bilgisi kesin olmamakla birlikte Özgür Özel sert bir açıklama yapabileceği ifade ediliyor. Bunu özellikle belirtmekte
2: fayda
1: var.
2: Şimdi öncelikle misafirlerimiz şunu soruyorlar. Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu değerlendirilen bir isim CHP Genel Merkezi'ne geldi mi? Senin ve TGRT'deki gazeteci arkadaşlarımızın başına gelenleri gören kimsenin oraya gelmeye cesaret edebileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Ama senin söyleyeceğin bir şey varsa onu da alalım. Bu arada Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yla yol yürümemeyi tercih edebileceğini ifade ettin sen bir kulis bilgisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi hakkında. Şimdi malum Kemal Bey'in arınmayla alakalı çok net bir açıklaması da oldu geride bıraktığımız gün. Bir video mesaj yoluyla bu açıklamayı yaptı. Şimdi haliyle pek çok kişi de merak edecektir. Mesela şaibeli isimler var. Turan Taşkın Özer gibi, Özgür Karabat gibi, bunlarla yol yürümeyi tercih edecek mi Kemal Bey, yoksa etmeyecek mi?
1: Etmeyecek Manuel. Çok net bunu ifade edebiliriz. Benim edindiğim bilgi de zaten bu şekildeydi. Özellikle bu saymış olduğumuz isimlerle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir karar alacağı ve bu isimlerle yoluna devam etmeyeceği şeklinde gelen kulis bilgisi vardı. Ancak dediğim gibi Özgür Özel'le anlaşabileceği yönünde yine gelen kulis bilgisi var. Ama bu saymış olduğumuz isimler konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrının net olduğu ifade ediliyor. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba gibi isimlerle yolların ayrılacağı şeklinde kulis bilgisi var. Bunu da çok net olarak ifade edebiliriz. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da bir arınma çağrısı yapmıştı.
2: O çağrıda da
1: adresin bu isim.
3: İlter Yeşiltaş, önce geçmiş olsun. Oradaki daha önceki kalabalıklarda çok gördün sen bir gazeteci olarak. Sanki eskisi kadar bir kalabalık yok gibi, öyle bir durum da var sanki.
0: Dikkat çekici. Evet.

0: Yani şöyle, nabız yüksek, partinin bahçesi tamamen doldu ama nihayetinde olağanüstü bir durum var. Bence hani çok daha büyük bir kalabalık olabilirdi açıkçası, bunu ifade edebiliriz. Ankara İl Örgütü'de yapılan çağrı neticesinde kısa süre içerisinde partiler burayı hınca hınç aslında doldurabilirdi. Şu andaki tablo böyle. Önümüzdeki dakikalarda veya saatlerde ne olur bilemem ama bu anlamda hani tamam, tansiyon yüksek, çok gergin bir atmosfer var. Ankara İl Örgütü Genel Başkanı'nın ve kurmaylarının talimatıyla partileri buraya topladı ama burada şu anda Hikmet Aydın da ekranlara getiriyor. Bakın partinin dışına,
1: yok çok seyrek
0: bahçenin
1: bir
0: dışına
1: durum var.
0: Kalabalık, evet evet, yani hani burası daha da kalabalık olabilirdi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü bir süreç yaşıyor şu anda. Nihayetinde hemen ilk saatte belki de buranın hınca hınç dolu olması daha normal karşılanabilirdi. Ancak bir kalabalık var, evet, ama bence ilk etapta daha da kalabalık bir tablo.
1: Mansur Yavaş'ı oralarda gördün mü? Mansur Yavaş geldi mi?
0: Hilmi Daşdemir göremedim. Zaten şu anda görmem de açıkçası çok da mümkün
1: yok
0: değil.
1: Yok yani, gelse dediğim bir gibi, haber olurdu mutlaka.
0: Bahçeden
2: evet.
1: Mansur Yavaş yok
0: en
1: orada.
0: En azından bana ulaşan herhangi bir bilgi yok. Yok, ben görmedim. Bana ulaşan bir bilgi de yok. Bir sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu Mansur Yavaş. Onun dışında genel merkeze geldiği yönünde veya geleceği yönünde henüz bana ulaşan bir bilgi yok. Ancak şunu biliyoruz ki bazı milletvekilleri ve Özgür Özel'in kurmay kadrosu şu anda toplantı halinde süreci takip ediyorlar, değerlendiriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir Özgür Özel'in görüşmesi olabileceği ifade ediliyor ki o görüşme olacak muhtemelen. O görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu ilk etapta itidal çağrısı yapmıştı. Daha soğukkanlı olarak bu sürecin yönetilmesi gerektiğini ifade etmişti. Eğer Özgür Özel de bu yönde bir çağrı yapmazsa dediğimiz gibi partide tansiyon daha da yükselebilir. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yapacağı telefon görüşmesi burada kritik önem arz ediyor. Burada eğer karşılıklı olarak İstanbul il binasında yaşanan görüntülerle karşılaşılmaması adına bir orta yolu bulunmaması halinde burada dediğim gibi çok farklı tatsız görüntüler de kayda geçebilir.
2: Bu, soru da ben
0: bu endişeyi de dile getiren isimler de partilerde var.
3: Şimdi sırayla Abdülkadir Selvi, Mete Sohtoğlu, Aydoğan Aha Akın'ın sorularını alacağız. Sayın Selvi, sizinle başlayalım.
4: İlker, geçmiş olsun diyorum. Milletvekillerinden gelenler var mı partiye? Onların bir ilgisi var mı? Bir de Özgür Özel'in ne zaman konuşma yapacağına dair bir bilgi var mı sana ulaşan?
0: Bazı milletvekilleri geldi. Grup başkan vekilleri zaten ilk etapta gelmişlerdi. Bazı MHK üyeleri zaten burada katlarında, çalışma alanlarında çalışmalarını sürdürüyorlardı. Ancak şu ana kadar kaç milletvekili geldi ve içerideki durum ne? Buna ilişkin ulaşabildiğim bir bilgi yok. Zaten milletvekilleri geldiklerinde, şimdi Hikmet Aydın da ekranlara getirecektir. O güzergahı da gösterelim. Burası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin olduğu sokak. Hemen başta polisler var. Buradan işte girişler yapılıyor. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önü şu anda ekranlara geliyor. Otoparktan eğer milletvekilleri geldilerse, girmişlerdir. Burada görebilmem zaten çok da mümkün değil. İşte grup başkan vekilleri ilk etapta biz genel merkeze geldiğimizde Murat Emir'i gördük. Gökhan Günaydın grup başkan vekili de yine genel merkeze gelenler arasındaydı. İlk etapta gördüklerimiz bu şekildeydi. Ancak bazı milletvekillerinin genel merkeze geldiği yönünde de şu anda bir bilgi var. Ancak kaç milletvekili burada, ona ilişkin çok net bir bilgim yok açıkçası. Ama almaya çalışacağız tabii ki.
4: Evet. Özgür Özel'in ne zaman konuşacağı belli mi? O konuda bir bilgi verildi mi basına?
0: Henüz belli değil Abdülkadir Selvi. Süreci yönetiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılacak olan telefon görüşmesi dediğim gibi çok önemli. O görüşme belki beklenebilir. Ancak çok da geç bir saatte açıklama yap

0: yapmasını açıkçası beklemiyoruz.
1: Tabii bir de şu var yani.
0: Nihayetinde tüm senaryolar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi geldi.
1: Oradaki kalabalığa seslenecekse bir gövde gösterisi yapmayı da amaçlayacaktır. Eğer kalabalığı zayıf bulurlarsa belki çıkmamayı da tercih edebilir.
2: Şu anda çok zayıf.
1: Bence zayıf yani. Zayıf, bana çok, çok zayıf, zayıf geldi.
3: Çok zayıf. Böyle bir kararda yani bu şunu da gösteriyor.
2: CHP örgütlerinde çalışan personel gelse bundan daha fazla olur.
1: Yani tabii, tabii. O bahçe çok
4: büyük alan değil. Yani.
1: Şunu benim anladığım gösteriyor. Kadarıyla o bahçe çok büyük bir alan değil zaten.
2: Çok büyük değil. Evet.
1: Yani
2: değil.
1: Ya 30 metre bir derinlik söz konusu değildir benim buradan görebildiğim kadarıyla. Dışarıdaki insanlar da sıradan meraklı vatandaşlar.
0: Yani daha kalabalık olabilir.
1: Kamuoyunca tanınan, evet, evet. Ünlü birkaç kişi örnek için gelen
4: dolayı rahatsızlık
1: meraklı bir kitle aslında, gibi geldi bana, bilemiyorum ama.
2: Şimdi yani orada CHP ilçe teşkilatlarında çalışan personel gelse burada daha fazla kalabalık olur.
3: Şimdi bir bu tür durumlarda mesela CHP'li o partinin belediyelerindeki çalışanlar ya da o parti belediyeler, belediye başkanları destek verirler. Gördüğümüz kadarıyla Mansur Yavaş Kemal Bey'e de yakın durmak için buraya gelmeyerek belli ölçüde biraz
4: karara uyuyor. O da.
3: Yani karara uyuyor gibi bir durum ama var ama
2: açıklaması şey.
1: Açıklaması şey. Yani.
3: Öyle de olsa.
2: Çok tepkiliydi.
3: Öyle yani de olsa.
1: Başta tepki gösteriyor. Yani sanki böyle işte hükümete, iktidar partisine tepki gösterir gibi başlıyor açıklamasına. Ama, ardından bir iki ay içerisinde kurultaya gidilmeli diyor. Bir de birlik çağrısı yapıyor yani.
3: Yani ortadan konuşuyor. Oğuz Kansalıcı da yani, ortadan konuşuyordu.
2: Herkesle her çalışırlar.
3: Tabii, tabii. Oğuz Kansalıcı da benzer tavır içerisindeydi. Dün Kemal Bey'in o videosundan sonraki paylaştığı işte sosyal medyadan o paylaşımında onu söylüyordu. Bir geçmişteki parçalanmalardan falan bahsediyordu. Ancak buradaki süreç bir CHP tabanının da aslına bakarsanız bu mutlak butlan kararını satın aldığını gösteriyor. Piyasalar evet bir tepki gösterdi ama piyasalar da bir süredir mutlak butlan kararını satın almışlardı. Çünkü son dönemdeki gelişmeler mutlak butlan kararının çıkacağı yönündeydi ki ilk baştan beri aslına bakarsanız burada parti içi demokrasi ve eşitlik anlamda çok ciddi bir sıkıntı olduğu için bunu gösteriyordu. Tabii bu kararın çıktığı dönemde işte bayram arefesi ve benzeri gibi süreçler olduğu için şehir boşaldı gibi bir yorum yapılabilir ama bu da çok gerçekçi bir yorum değil.
2: Resmi koskocaman tatil yarın başlayacak.
3: Tabii, koskocaman daha bir Ankara'dan bahsediyoruz.
1: Bayramın bir hafta var.
3: Tabii koskoca bir Ankara'dan bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktaya getirilmesinde mevcut yönetim, Özgür Özel'in başında olduğu yönetim ve içerisinde bulundukları kirli ilişkiler de maalesef işte Cumhuriyet'le yaşıt olan bir partiyi böyle bir noktaya da taşımış durumda.
1: Evet. Mete Soğutoğlu'nun da İlter'e sorusu vardı. Onu da alalım.
4: İlter Bey, bu arkanızdaki merdivenleri kaplayan kalabalık belli bir çağrı üzerine mi ya da bir WhatsApp grubu üzerinden organize olup gelen kitle mi? Partinin çağrısıyla mı ya da ya
5: orada farklı bakın farklı örgütlerin orada amblemleri var
3: tabii,
5: zaten.
3: Tabii tabii onlar bile var ya. Onlara rağmen
5: başka kalabalık. Parti CHP, dışında kişiler
2: var. Ankara İl Teşkilatı'nın.
4: Bir organizasyon mu yapılmaya çalışıldı belli kesimler tarafından, onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu kadar az sayıda kitlenin oluşu bir de gerçekçi olmak gerekirse bu insanlar orada ne bekliyor? Hani neye karşı bekliyor? Ne yapabilirler yani? Ya Kemal Bey evden çıkıp gelip binaya girmesini mi engelleyecekler? Ne yapacaklar yani gerçekten?
0: Şu an Ankara İl Örgütü tarafından yapılan çağrı üzerine partiler buraya gelmeye başladılar. Tabii bir organize durumdan bahsediyoruz. Ancak sizin de dediğiniz gibi hani daha kalabalık bir tabloda olabilirdi. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni uzun süredir takip eden birisi olarak burada seçimin kaybedildiği zamanlarda haliyle kimseyi görmek çok mümkün olmazdı ama özellikle yerel seçimlerle birlikte seçim kazanıldığında Ankara'da mesela burası hınca hınç doluydu. Yoğun bir kalabalığı orada ilk kez görmüştüm ben açıkçası. Ancak şu andaki tabloya baktığımızda dediğimiz gibi ilerleyen saatlerde ne olur bilemiyorum ama
4: şu andaki
0: tabloya baktığımızda bir yandan da tabii partiler gelmeye devam ediyor. Ancak ilk etapta buna büyük bir reaksiyon gösteren Cumhuriyet Halk Partilerin burada daha da bir kalabalık görüntü, bir fotoğraf verebilmeleri mümkündü. Ancak bunu

0: şu anda söyleyebilmemiz açıkçası mümkün değil.
1: Mesafeli davranıyor diyebilir miyiz belli bir kesim?
2: Kadrajdakilerin çoğu foto muhabirler. Evet, evet.
3: Bir soru
2: Işıkçılar
3: da ben
2: vesaire. Aydoğan Ahakan'ın da sorusu var. Evet. Nefesen tamam.
1: Hem mesafeli davranabiliyor olabilir mi CHP tabanı diye İhtar Bey'e bir danışmak istemiştim.
0: Yani olabilir, her şey mümkün tabii ki. Yani nihayetinde burada o dediğimiz kalabalık oluşmayınca haliyle akıllara da bu soru geliyor. Bir sahiplenme olmadığında kalabalığı yakalayabilmekte çok da mümkün olmaz haliyle. Böyle bir durumda, böyle bir psikolojiyle de taban hareket etmiş olabilir. Ancak dediğimiz gibi şu anda genel merkezin bahçesinde farklı siyasi oluşumlar, partiler, farklı fraksiyonlardan
4: onlara nasıl partiler, açıklıyorlar, bir açıklamaları var mı?
0: Nasıl anlayamadım?
4: Ben özür orada aslında CHP'ler eğer olacaksa olmalı. Onun dışındaki partilerin ya da fraksiyonların, marjinal grupların orada olmasını açıklayabiliyorlar mı CHP'liler?
2: Kalabalık gözüküyor.
0: Yani bunu tabii ki Cumhuriyet Halk Partilerle görüşemiyoruz. Yani buradaki tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Başka fraksiyonlardan desteğe gelenler oldu. Buna ilişkin tabii ki görüşebilmemiz ve fikir alabilmemiz şu an itibariyle en azından mümkün değil, ama tabloyu işte yansıttığımız gibi partinin genel merkezinin bahçesinde bir kalabalık var. Nihayetinde olağanüstü bir süreç yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Genel merkezi daha kalabalık olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Şu anda ekranlara getirdiğimiz bölümde hani iğne atsan yere düşmez tabiri belki birkaç saat içinde bu tabir kullanılabilirdi. Ancak şu anda bunu söyleyebilmemiz açıkçası mümkün değil. Tabii partiler de gelmeye devam ediyor. Ancak ilk etapta Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara İl Örgütü'nde belki iyi organize olamadığını da söyleyebiliriz. Bunu da ifade edelim.
2: Aydoğan Bey'in sorusu var.
0: Bir organizasyon var. Bir organizasyon var, ama bu başarılı bir organizasyon olmadığı kesin. Örgüt, parti örgütleri geldi ama vatandaşlardan bir buraya bir katılım yok en azından. Bunu söyleyebiliriz.
4: Ya bunu belki de organizasyonun ötesinde yok. Halk seçmen biraz mesafeli
3: bunu
4: davranıyor gibi.
3: Bunu bir anlatalım. Tabii bu önemli yani. Şimdi ben Eray Hocam'a katılıyorum. Yani burada şimdi bir partinin genel merkezi sonuç itibariyle mutlaklıktan karar verilip yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu göreve iade oluyor. Özgür Özel de görevden uzaklaştırılıyor. Şunu da unutmamak lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi yani bu Silivri'de devam eden Ekrem İmamoğlu ceza davasına Özgür Özel zaten sürekli yollardaydı. Sürekli Silivri'ye gitti. Dosyaları takip etti. Ve bir süre sonra Özgür Özel de bu davayı takip etmemeye başladığına ilişkin ve CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu ceza davası başta olmak üzere bu yolsuzluk iddiaları, soruşturmalar, ceza davalarını CHP'lerin artık ilgi göstermediğine ilişkin kamuoyuna yani o ilginin azaldığı, artık CHP seçmenlerinin de bu konuda çok şikayet ettiklerine ilişkin ve rahatsızlık duyduklarına ilişkin bir tablo ortaya çıkmıştı. Bence bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki bu tablo ve bakıyorum farklı siyasi partilerin orada bayrakları açılmış. Yani CHP örgütlerinin bu meseleye ve aslında bir Özgür Özel'e bir sahiplenme göstermediklerini ve bir aslında bu yaşanan süreçle ilgili bir rahatsızlık olduğuna ilişkin bende bir kanaat oluşuyor. Ben şunu merak ediyorum İlter Bey, yani size gelen bir bilgi var mı bu konuda? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gelecek? Asıl mesele bu bence. Yani gelip görevine başlaması bu konuda yarın mı veya işte birkaç gün sonra mı? Nasıl bir tablo var önümüzde? Nasıl bir süreç var? Çünkü bu mahkemenin verdiği karar artık yeterli. Evet.
0: Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir video mesaj daha yayınlayabileceği ifade ediliyor. O mesajda süreci bir değerlendirecek. Burada tabanda bir öfke var. Nihayetinde buradakiler de Cumhuriyet Halk Partisi tabanını temsil ediyor. Buradaki öfkeyi kontrol edebilecek nitelikte yani bir mesaj verebileceği iktidar çağrısı,
3: sanki başka siyasi partilerden gelenler
0: yapacağı ifade ediliyor. Bu tansiyon bu tansiyon düşmeden Cumhuriyet Halk Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze en azından yakın bir tarihte gelmesi pek mümkün.

0: mümkün görünmüyor. En azından şu tabloya baktığımızda ve genel merkezin oldukça agresif bir şekilde gelen açıklamalara, Özgür Özel'in kurmaylarından gelen agresif açıklamalara baktığımızda, bu atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen yarın, bugün yarın genel merkeze geleceğini çok tahmin etmiyorum. Pek de mümkün görünmüyor açıkçası. İşte burada özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yapacağı telefon görüşmesi önemli. Ve o telefon görüşmesinin ardından Özgür Özel'in burada partililere, parti tabanına, vatandaşlara vereceği mesaj önemli. Eğer burada Özgür Özel tansiyonu düşürücü şekilde bir mesaj verirse daha sağlıklı bir süreç işleyebilir. Genel merkez açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Aksi halde sıkıntılı, sancılı bir süreci süreçte karşı karşıya kalması muhtemel. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ve şu andaki devam eden toplantıda yer alan parti yöneticilerin, dediğim gibi, biraz daha, en azından şu yakın bir tarihte bunun olması açıkça çok mümkün görünmüyor.
1: Milletvekillerinden gelenler oldu mu İlter Bey?
0: Getirdik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları indirildi. Dinliyorum.
2: Mete Sohtoğlu'nun sorusu.
3: Sevgili Abdülkadir, Selvi'nin analizi değerlendirmesiyle beraber bir soru sormak istiyorum. Bu sessizlik sizce hani hayra alamet mi derler ya, neticede Kemal Bey'in ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun anladığım kadarıyla partiyi yeniden arındıracak tırnak içerisinde bir plan programı olduğunu, en azından bir gün öncesindeki ve Abdülkadir Bey'in de köşe yazısında aralıklı olarak yorumlarında, analizlerinde okumuştuk. Baştan aşağı mahalle delegelerinden yukarıya doğru yepyeni bir CHP'yi mi orta ve uzun vadede görme ihtimalimiz var? Yoksa şu an arkanızda bulunan kalabalıkların içerisinde mevcut koltuklarını ya da delegeliklerini korumaya çalışan ya da bu konuda ne yapacaklarını şaşıran insanlar topluluğunu da arkanızdaki kalabalık barındırıyor olabilir mi?
0: Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde hemen kurultaya götürmez şeklinde zaten yorumlar yapılıyordu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu geldi, koltuğa oturdu. Zaten önünde bir çalışma planı var. Kimler partiden gönderilecek, kimlerle yola devam edilecek,
3: İhraçlar geri gelecek mi?
0: Devam edilebilir.
3: İlter Bey, partiden atılanlar geri gelecek mi? Kamuoyuna yansıyan.
0: Tabii ki.
3: 2000 kişilik bir grup.
4: Haksız gidenler üye yapılır.
0: Şöyle örnek vereyim. Mesela partide arınma çağrısı yapan İstanbul'da ilçe başkanları ihraç edilmişti. Bu ihraç edilen ilçe başkanları tekrar göreve gelecektir diye düşünüyorum. Daha önceden bu gerekçelerle partiden gönderilen isimler de muhtemelen yeniden partide olacaktır. Yani yeniden döneceklerdir diye tahmin etmek güç değil.
5: Ben bir soru sorayım.
0: Dediğim gibi özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir saniye bir çağrı yapılıyor.
5: Oradakilerin yarısı CHP'li.
4: Bunlar CHP'li değil.
5: Ya bunlar yarısı CHP'li değil yani. Bakın.
2: Bu arada bugün Hanım, Reuters Haber Ajansı'nın
0: bir hareketlik var şu anda genel merkezi.
6: Çağırıyor. Herhalde.
5: Ya burada bir şey var mı?
0: Bir hazırlık var.
2: Sunucu otobüsün üstüne çıktı.
0: Biraz da kalabalığı coşturacak ifadelerle, bu buradaki arada motivasyonu artırıcı şekilde.
5: Ya bin kişi var ya. Bin kişi
4: yok ya.
5: Ya bin yani kişi yok burada.
4: Bir de
5: Banu Hanım, müsaadenizle bir şey söyleyeyim ya.
4: Kurtuluş Partisi falan gelmiş.
5: Yani buradakilerin çoğu burada yani neredeyse yarısı de CHP'li değil.
4: Tabii canım.
5: Acaba şimdi ben şunu merak ediyorum. Özgür Özel biraz daha bekler mi acaba kalabalık toplansın diye? Yani şu saate kadar, saat 10'a kadar öyle çok da toplanan hani bir CHP seçmeni görmüyoruz. Mete Sohtoğlu'nun da dediği gibi bir mesafe olduğu anlaşılıyor. Yani bunu organizasyon bozukluğu açıklayamazsınız.
4: Açıklayamaz.
5: Bu sosyal bir hadise.
4: Karşılık bulmuyor.
5: Gelmek isteyen gelir. Gelmek istemiyor o zaman.
3: Tepki var herhalde.
5: Evet. Yani burada bir çok tepki doğru var hani mevcut yönetime. Ben de o yüzden diyorum, acaba biraz daha toplanması bakımından Özgür Özel biraz daha böyle hani oraya birilerini çıkarıp hani işte bir ama takım çağrılar yaptırarak.
4: Saatte kaç oldu? Yani örgüt
3: saat
4: örgüt işte arkasında demek ki durmak istemiyor. Çok net bir tablo
7: tabii
4: var
7: parti
4: burada.
7: Parti yani içerisine soktukları durum
4: yolsuzluk iddiaları vesaire, bu konulardan

0: CHP örgütü çok rahatsız olmuş yani. Ve açıklamalarda bu yönde. Ben ondan dolayı gelen milletvekili var mı dedim. Bu milletvekilleriyle ilgili destek sayısı bugün 80'e mi arttı? Böyle bir sayıdan
1: yani
0: bahsettiler.
1: Öyle bir şeyden bahsediyorlar. 80 falan olacak diyorlar. Evet. Ama onların bir kısmı mesela Kemal Bey ile görüşenler vardı. Ancak kendi tavrını ortaya koymayan, Özgür Özel'e yakınmış gibi duran pozisyona göre hareket edecek olanlar da olduğu söyleniyordu. Kuvvetle muhtemel o sayı 70-80 civarında olacak Kemal Bey'i destekleyen. Diğerleri farklı bir şey olacak ama izninizle burada Aydoğan Akın'a bir soru sorayım Banu Hanım. Sen iyi bir hukukçusun. Burada bazı CHP yönetimindekilere siyasi yasak gelme ihtimali var mıdır? Ali Mahir Başarır'a, Veli Ağbaba'ya ve benzeri gibi isimlere. Çünkü bu işin odağında birçok yerde onların olduğu görülüyor.
0: Şimdi şöyle, biz sonuçta burada bir hukuk davası görüldü ve mahkemenin bugün vermiş olduğu
2: Özgür
0: ismi.
2: Özel... Evet. Özgür Özel hem içeride ikinci katta basın toplantı odasında bir açıklama yapacak hem de dışarıda bir açıklama yapacağına dair bilgi geldi şimdi.
3: Çok iyi.
4: Hangi tonda olacağına dair kulis bilgisi akıyor mu İlter? Yani şu ana kadar hep direnişle alakalı bir konuşma yapabileceği ve sert bir tonda konuşabileceği iddia edilmişti. Kulisler bu yöndeydi. Bir değişiklik var mı acaba?
0: Burada 1500 kişi bile yok. Yani Özgür Özel'in bence bu akşam tekrar şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım yani.
5: Ya bu sosyal destek, toplumsal destek bu kadar düşükken Özgür Özel'in de inat edip orada kalabilme ihtimali o kadar düşük oluyor.
0: Hem CHP'yi germemeleri lazım hem de toplumu da germemeleri lazım. Çünkü burada bir hukuk süreci yürüyor. Yani bundan sonra yapılacak tüm adımlar zorlama ve CHP tabanını da yoracak adımlar olur.
4: Şimdi bir son durumu özetleyelim izleyicilerimiz için. İSNAF 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 38. olağan kurultayı ile alakalı mutlak butlan kararı verdi. Evet. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına geçiyor. Bu karar bu hukuki gelişme duyulur duyulmaz Cumhuriyet Halk Partisi'nde 12. katlı bir MYK toplantısı, olağanüstü bir kriz yönetimi toplantısı başladı. Bu toplantının bu dakikalara kadar devam ettiğini biliyoruz. Bir çağrı yapıldı. İşte ya 1500 kişi kadar insan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde toplanmış görünüyor. Bu grubun büyük bir bölümü de yabana atılmayacak bir bölümü de daha küçük siyasi partilere mensup, öyle anlaşılıyor flamalarından. Bunu vurgulamakta fayda var. CHP İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili yönetimi belirleyen kongrenin de yine mutlak butlanla iptal edilmiş olduğunu biliyoruz. Gürsel Tekin artık CHP İstanbul İl Yönetimi'nin başında değil. Eski yönetim İstanbul'da da görevine geri dönüyor. Bu arada tabii Özgür Özel'den ve Kılıçdaroğlu'ndan da sıcağı sıcağına bazı açıklamalar geldi. Özgür Özel dedi ki ben size iktidarı gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum dedi Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada. Kemal Bey'in de uzunca bir sosyal medya paylaşımı oldu. CHP kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir diyerek başladığı mesajda bu süreci keşkelerle değil ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız dedi. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bu arada Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne Özgür Özel'i şahsen arayarak görüşeceğini vurguladığı bir paylaşımda bulundu. Ancak şu ana kadar bu görüşme gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi, bir görüşme girişimi yine Kılıçdaroğlu tarafından oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Mutlak butlan kararının ardından mutlak butlanla ilgili hukuki süreci başlatan Lütfü Savaş'tan bir açıklama geldi. Lütfü Savaş diyor ki bu karar Türk siyasi tarihinin en önemli davasıydı. Kimse sevinç çığlıkları atmamalı. Bugün sorumluluk alma günü. Esas sorumluluk Kemal Kılıçdaroğlu'ndadır. O nasıl bir plan yaparsa uyarız dedi. Bu arada CHP resmi Twitter hesabı bir ara Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıkmış. Bu da enteresan.
5: Evet.

0: Yeni Twitter hesabında Kılıçdaroğlu'nu evet. çıkartmışlar.
1: Yani
2: çok gülünç şeyler bunlar. Yani, bir parti açısından çok vahim bir durum. Yani.
1: Evet. Şimdi yani, burada muhtemelen
2: ben aslında İlmi Bey'e de
1: ergenlik çağında yöneticileri var. Tabii siz İlmi Bey'e cevap verin. Kısaca lütfen.
2: Bir soru sormuştu. Yani İlmi Bey'in sorusuna şöyle. Yani bu hukuk davalarının bu mutlak mutlan davasında sadece parti organlarının görevden uzaklaşmasına karar verdi. Ama dediğiniz gibi yani bu özellikle Adem Soytekin'in ifadeleri, diğer taraftan baktığımızda Özkan Yalım'ın beyanatları ve bu soruşturmalarda devam eden beyanlara göre ilerleyecek tabii soruşturma ve ceza davalarının nereye evrileceğini şu an bilmiyoruz. Bunlar gündeme elbette gelebilir. Kurultay ceza davasında isteniyor bu arada. Kurultay ceza davasında Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde böyle bir talep var biliyorsunuz. İşte oradaki yargılanan sanıklar açısından. Ama bunu şöyle bence değerlendirmek lazım. Bugün şunu görüyoruz. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun ekibi olarak Özgür Özel'le birlikte gelen CHP Troikası'nın bugün mutlak mutlan kararıyla beraber, hukukun devreye girmesiyle beraber yeni bir sürece aslında evrildiğini görüyoruz. Çünkü biraz önce bir basından aldığım bir ifadeyi okudum. Çok enteresan. Bakın davacılar avukatı ne diyor? Böyle bir, yani bu mutlak mutlan davasındaki davacı vekili söylüyor, avukatı söylüyor. Böyle bir siyasi partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından önemli tüzel kişiliklerden biri olduğu ve hayati fonksiyonlara sahip bulunduğunu söyleyen avukat, böyle bir siyasi partinin karar organlarının meşru yolla belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Bakın ne diyor? Parti diyor organları kurultayda oluştururken meşru yollarla belirlenmeli. Hukuk böyle bir girişime kayıtsız kalamaz. Bu şaibe ortadan kalkmadığı sürece tüm kurultaylar yok hükmündedir diyor davada davacı avukatı. Ve çok enteresan bir cümle Banu Hanım, zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir diyor. Yani sen bir kurultayı eğer kesin hükümsüzlükle iptal olacak derecede şaibeyle yapıyorsan, ondan sonra yapılan kurultayların tamamı geçersizdir. Yani zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir diyor. Ve bu sebeple biz diyor davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü yani bir defa hukuka aykırı yapılmış bir kurultay var diyor. Bundan sonra yapılan hiçbir kurultay geçerli değildir diyor. Şimdi bu anlamda da ben bugün basına yansıyan hani bu haberlere baktığımda
1: son sıcak durumu da durmadan paylaşmak zorundayız. CHP Genel Merkezi'nde malum devam eden bir toplantı vardı. O toplantının bittiği bilgisi paylaşılıyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndekiler MYK'nın toplandığını ifade ediyorlar. Ama o MYK artık geçerli bir MYK değil mahkeme kararına göre. Toplantı sona erdi. Zaten bir süre önce o çekilen iki tane otobüs var. CHP'li Özgür Özel'in CHP'lilere ve orada toplanan kalabalığa seslenmesini kolaylaştırmak adına oraya getirilmiş. Onun üzerine bir sunucu çıktı. Oradaki kitle çok sakindi. Bekleyişini sürdürmekteydi. Onları biraz coşturmak için bazı anonslar yaptığını gördük. Bu kez Türk bayraklarının ve radikal grupların flamalarının sallandığını, daha yoğun bir biçimde sallandığını görmeye başladık. İlter Yeşiltaş da dedi ki CHP'li Özgür Özel ikinci katta bir basın toplantısı yapacak ya da bir basın açıklaması yapacak ya da bir röportaj verecek belki. Aynı zamanda da dışarıda otobüs üzerinde de bir konuşması bekleniyor. Tabii o dakikalarda biz de yine yayında olacağız herhalde. Bekleyip göreceğiz.
3: Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonunu aradığına dair bir bilgi teyit edilmedi. Ben bir yandan da onu soruyorum. Teyit edilmedi. Zannediyorum Kemal Kılıçdaroğlu da bu toplantıyı bitirip ne karar alacaklarsa onun netleşmesini bekliyor.
4: Belki Kemal, biraz sakinleşmelerini de bekliyor.
3: Bu arada, bir de Kemal Kılıçdaroğlu da tabii bir kendine bir yol haritası belirlemiş durumda. Bir, hemen kurultaya gitmek gibi bir planın olmadığı söyleniyor. Çünkü partinin tepeden tırnağa yeniden inşa edilmesi gerektiğine inanıyor. Belki yeniden kurultaylar süreci başlayacak ve yeni delegelerle kurultaya gitmeyi planlıyor. İkincisi, öncelikli olarak CHP'yi çok yıpratan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün arınma çağrısı yapmasına neden olan yolsuzluklar, hırsızlıklar, rüşvet ve gayri ahlaki ilişkilere

0: Yaklaşanlarla CHP arasında bir mesafe koyacağı, bunu da çok net bir şekilde bunlar gitsinler, aklansın, gelsinler, bunların faturasını CHP ödemez diyeceği
1: yani
0: söyleniyor.
1: Bir disiplin süreci mi işletilecek?
0: Şöyle bir genel
1: mekanizması mı?
0: Evet, şöyle bir genel prensip kararı ortaya koyacağı, yolsuzluk ve rüşvet ve gayri ahlaki ilişkilerden dolayı yargılananların Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği askıya alınacak. Onlar aklanırsa tekrar devam edecek, aklanamazlarsa partiyle ilişkileri kesilecek, ilişkileri kesilecek şeklinde çok net bir
1: İhraç
0: karar aldı.
1: İhraç askıya alma yönünde mekanizması işletilecek o zaman.
0: Üyeliklerinin askıya alınacağı yönünde bir mekanizmadan
2: söz ediliyor. Bu arada eski o gönderilen, ihraçla gönderilen üyeleri de Kemal Bey, bunların içindeki yolsuzluğa bulaşan isimler yoktu. Partiyi eleştirdikleri için gönderildi.
0: Zaten yolsuzluğa bulaşanları
2: partiden... Bunları da davet edip tekrar
0: partiden,
2: yeniden üye yapabilir
0: tabii,
2: yani.
0: Tabii yolsuzluğa bulaşanları
1: ekrana da yansıttık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ikinci katta bir basın toplantısı yapmasını bekliyoruz demişti. İlter Yeşiltaş, CHP'li Özgür Özel'in. O toplantı, basın toplantısı salonundan görüntüde paylaşılmaya başladı. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim konuşacak genel merkezde? Acaba Özgür Özel mi çıkacak, yoksa Ali Mahir Başarır falan mı basın toplantısı yapacak?
0: Zeynel Emre mi konuşacak?
1: Zeynel Emre mi konuşacak? Olarak.
3: Ali Mahir kürsüyü işgal etmeye çalışabilir orada yine.
2: Banu Hanım, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun X biosuna baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. genel başkanı yazıyor.
1: Hala mı?
2: Evet. Yani bu ne demek? Biraz önce Hilmi Bey aslında çok önemli bir başlık açtı. Yani bir tartışma konusu açtı. Bence önümüzdeki günlerde bunu da tartışacaklardı. Yani bu anlamda 8. genel başkanlık doğmamış oluyor.
3: Tabii ki. Yani zaten mutlak kutlanın anlamı kesin hükümsüz.
2: Yani Kemal Bey'in fotoğrafına yapılan oradaki saldırıya baktığımızda da aslında bundan dolayı Özgür Özel'e yakın isimlerin bir tepkisi olarak aslında görülüyor ama biosunda 7. genel başkan yazıyor.
1: Yani tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlanla görevden alınan yönetimi adına şu an burada CHP Genel Merkezi'nde kim konuşacaksa başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına yapılan, fotoğrafı üzerinden kendisine, Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saygısızlığı kınayarak başlaması gerekiyor.
3: Kesinlikle.
1: Bence. Yani.
3: Aydoğan Ağa'na bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi bu karar verildi. Verildikten sonraki süreçte bu yönetim düştü, yok hükmünde sayıldı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe teşkilatlarında, genel merkez zinde o muhasebe hesabında şey var. Parti faaliyetini sürdürebilmesi için paralar var. O finansal faaliyetlerde de şu anki yetkili olan herkes de yetkisiz oluyor, değil mi?
2: Tabii ki yani. Bakın bugün
1: hesaplarda para yok deniyor bugün.
2: Parti organları uzaklaştırıldı. Yani bugün CHP'nin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı zaten partinin işte mali işlerini takip eder. Bugün itibariyle görevi sona ermiştir. Bundan dolayı yani il ve ilçelerin yapacağı tasarruflarda da yani ilçe başkanlıklarını, il başkanlıklarını yapacakları bir takım harcamalar olacak. Ama bundan sonra yeni demeyelim. Biz de dilimizi artık alıştıralım. Mutlak buttan kararından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifinde mali konularda tüm süreçler kendisinin parti meclisindeki genel başkan yardımcısı devam etmezse diyelim göreve veya kendisi istemezse parti meclisinden yeni genel başkan yardımcısı da atayabilir yani.
3: Özgür Karabat çok şaibeli bir isim. İmamoğlu ilişkisi ve benzeri gibi konular sebebiyle. Onun yapmış olduğu harcamalardan bazıları ya da tamamı usulsüz olarak görülüp farklı bir şey...
2: Ama partiyi kendi içinde tabii ki değerlendirir yani. Onunla ilgili usulsüzlükler varsa ona ilişkin işlem tesis edebilirler, şikayetçi olabilirler. Ama bugün itibariyle baktığımızda yani şu Özgür Özel'in açıklamasına baktığımda acıya katlanmayı vaat ediyorum diye CHP tabanına da kendi işte CHP'yi takip eden kişilere de bir genel başkan böyle bir vaatte bulunabilir mi yani acıya katlanmayı vaat ediyorum. Ne demek yani? Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak yani siyasete ilişkin çok daha farklı şeyleri konuşması gerekirken Özgür Özel'in bugün partiyi hangi duruma, hangi aşamaya getirdiğini biz görüyoruz. Bugün yaptığı bu açıklama da bir akıl tutulmasıdır. Bunu söyleyeyim. Cumhuriyet

0: reddettiğinde çok güzel karar. Hakim çok güzel bir karar vermiş diyorsun. Yargıçlara alkışlıyorum diyorsun. Hukuk tecelli etti diyorsun. Ama o kararın yanlış olduğu ortaya çıktığında ve istinaf kararı bugün bozduğunda kaldırdığında ya bunlara farklı kılıflar bulmaya çalışıyorsun. Tam aslında yaşanan problem bu. Ekrem İmamoğlu soruşturması, ceza davaları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı soruşturmalara, davalara, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Özgür Özel'in hukukla imtihanına baktığımızda aslında bu hukuk imtihanında da Özgür Özel'in bugün sınıfta kaldığını görüyoruz. Neden?
1: Peki.
0: Çünkü siz meşru olanı gayrimeşru gösteremezsiniz. Siyaset demokratik tahammüllerle yapılır. Demokratik işleyişin bir sınırı vardır. Batılı hiçbir demokraside siyasetin parayla finansman edilmesine, finanse edilmesine suç teşkil edebilecek bazı fiiller varsa bunlardan ortaya çıkan gelirlerle siyaset mühendisliğine hiçbir batılı demokrasi izin vermez. Bunu altı çizmek
1: istiyorum. Abdülkadir Selvi, şu an ne bekliyorsunuz? Yani önümüzdeki günlerde hafta sonu belki hafta başı ya da bayramdan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu makam odasına geçip yerine oturmak istediği zaman ne olacak? Aynı İstanbul il başkanlığındaki sahneleri mi yaşayacağız? Hakikaten direnecekler, işte pet şişeler falan mı atacaklar genel başkanlarına? Yoksa hakikaten bu itidal çağrıları, işbirliği çağrıları yanıt bulacak mevcut yönetimle karşı karşıya gelmeden süreci birlikte yürütebilecekleri, işletebilecekleri bir adım atabilecek mi Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu?
2: Bu soruların cevabını aslında bu gece ve yarın alabileceğiz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir telefon görüşmesi yapabilecekler mi? Bu süreci birlikte planlayacaklar mı? Şimdi Özgür Özel'in üzerinde bir damga vardı. Hı hı. O damga neydi? Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti damgasıydı. Hı hı. Ekrem İmamoğlu seni bu koltuğa oturttu. Ve sen genel başkan değilsin. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı kararların uygulayıcısı Ekrem İmamoğlu senin vasin durumunda diye. Aslında Özgür Özel bu gece vereceği kararla eğer Kılıçdaroğlu'yla birlikte bu süreci diyalogla yönetirse evet ben genel başkanım ve bir karar verdim. Partinin selameti açısından, partinin yeni çalkantılara girmemesi açısından, partinin bölünmemesi açısından ben bir diyalogla eski genel başkanımla birlikte bunu yöneteceğim diyebilir. Bu kendisi için bir çıkış olabilir ama ben bunu yapacağını zannetmiyorum. Çünkü yaptığı değerlendirmeler, içeriden gelen bilgiler bunun iktidarın bir baskın seçim hazırlığı olduğunu düşündüğü yönünde değerlendirmeler yaptı. Baskın seçimden kaçmayacaklarını, direnecekleri yönünde haberler geliyor. Tabii eğer bunu tercih ederse, sizin de ifade ettiğiniz gibi Gürsel Tekin'in İstanbul il merkezine girişi sırasında yaşanan o pet şişelerin atıldığı çirkin görüntülerin olduğu şeyler yaşanırsa...
1: Baskın seçimden çekiniyorlar ama diyelim ki baskın seçim oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sizi tekrar aday göstermeyecek ki milletvekilliğiniz bile bitecek. Belki daha sonra pek çok yargılamanın da... konusu olacak.
2: Tabii. Yani Kemal Kılıçdaroğlu her zaman Özgür Özel'i bir prens gibi pamuklara sararak en üst makamlara getirdi. İlk ihaneti de en büyük ihaneti de Özgür Özel'den gördü. Linç edilirken dahi eski genel başkanımıza saygı gösterilsin demedi. Burada beklenti eğer bu zıtlaşma keskinleşirse Cumhuriyet Halk Partisi bölünebilir. Eğer zıtlaşma keskinleşmez, bir orta yol bulunursa Cumhuriyet Halk Partisi bütünlüğünü koruyarak yoluna devam eder. Ama bu çok zor gözüküyor.
1: Yani şu anda yapacağı açıklamalar önemli. Sizdeki kulis bilgileri ne yönde? Yani bir Ekim Partisi'den de Hürriyet
2: Partisi'den. Bir Ekim Partisi dedikle Ekim Partisi'nin ismini satın aldıklar. Hatta bunun için de 1 milyon 300 bin lira bir harcama yaptıkları yönünde bilgiler vardı.
1: Biliyorsunuz
3: ki partiden ödendiyse bu da hukuksuz bir ödeme olmaz mı o zaman?
2: Ya şimdi o çantalarla mavi çantaya koy getir diye de yapılmış olabilir o ödemeler. Arabanın bagajına koy diye ya da bahçe duvarına bırak diye. Ama dediğiniz gibi parti kasasından yani parti kasasından başka bir parti kurmak için harcama yapılmaz. Bunlar Sayıştay denetimine tabi olan partiler. Ayrıca Ekim Partisi'nden vazgeçildi ama yeni bir parti

0: hazırlandığı söyleniyor. Buraya
1: Dikim Partisi olur herhalde.
0: Buraya işte Ekrem İmamoğlu Silivri'den hangi talimatı verdi? Nasıl hareket edecekler? Biraz sonra bu belli olacak. Öyle olursa başka bir partiye de yollarına devam edecekleri, bunun da güçlü bir ihtimal olduğu söyleniyor.
2: CHP'den ihraç edilen CHP'li Barış Yarkadaş'ın kulis bilgisi şu yönde. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmayacak.
0: Beklenti o yönde. Açarsa sürpriz olacak. Diyalog içerisinde bu süreci yönetelim derse sürpriz olacak. Çünkü şu ana kadar yaptığı açıklamalar mahkeme kararıyla da gelse bir önceki genel başkanın bunu bir CHP'ye yönelik bir operasyon olarak değerlendiriyorlar.
2: Peki telefonu açmayıp
0: meşru bulmuyorlar.
2: Gecenin ilerleyen saatlerinde mesaj atmaya başlarsa neticeleri ne olur?
0: Kemal Bey
3: bu akşam telefonu
0: olması lazım. Özgür Özel'in böyle zaafları var biliyorsunuz ama şöyle şu anda bir toplantı yaptılar. Mesaj atma öncesinde alması gereken bazı sıvılar var biliyorsunuz. O sıvıları almazsa mesaj atmayabilir. Eğer o sıvılar alırsa o mesajı atar. Kemal Bey'in kendini ve telefonlarını koruması lazım. Ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı için yaptığımız değerlendirmeyi gerçekten ben bunları üzülerek söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu duruma düşmemesi gerekirdi. Yani gece yarısı. Şimdi bakın.
1: Mustafa Varank sürekli uyarıyor ama hiç dinleyen yok.
0: Gece bazı görüştüğü kişiler ki ismini izin almadığım için açıklayamam. Özgür Özel'i telefonunu açılmayacak diye kaydetmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı aradığında insanlar heyecanlanır değil mi? Ama bazıları telefonu açılmayacak diye telefonuna kaydetmişler.
2: Bunlar Cumhuriyet Halk Partili mi?
0: Evet evet. Yani Cumhuriyet Halk Partili olanlar var, Cumhuriyet Halk Partili olmayanlar var.
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan bazı siyasetçiler
0: ve Cumhuriyet Halk Partili olmayan bazı görevliler.
2: Bazı görevliler
0: ve Cumhuriyet Özgür Özel'i açılmayacak bazı diye telefonlarına kaydetmişler.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in cep telefonu numarasını açılmayacak ya da açma falan filan diye mi kaydetmiş?
0: Açılmayacak diye telefonlarına kaydetmişler. Şimdi ben mesela...
2: Açınca başlarına bir şey gelmiş olmalı.
0: Tabii ben mesela meslek hayatımda şunu daha genç bir muhabirdim. Ecevit yasaklıydı. Bir konuyu konuşmak için Ecevit'in evine not bıraktım. O zaman cep telefonu yoktu. Taş devrini anlatmıyorum ama gerçekten de cep telefonu yoktu. Sonra telefon çaldı. Azen'in başında da bekliyorum yani heyecan. Telefon çaldı. Beni aramışsınız Sayın Selvi, ben Bülent Ecevit dediğinde nasıl heyecanlanmıştım anlatamam. Ve Sayın Başbakanım dedim, tebessüm etti. Dedi ki ben başbakan değilim ama siz dedim eski başbakansınız, benim başbakanımsınız. Böyle saygı gösterin. Şimdi de yani telefonun başında heyecanla beklenen CHP Genel Başkanlarından telefonu açılmayacak diye kaydedilen CHP Genel Başkanları ne geldik. Çünkü Ecevit sayın demeden birisine hitap etmezdi ve o da saygı görürdü.
2: Evet. İçeriden canlı görüntü de paylaşılmaya başlandı bir süredir İlter. Basın toplantısının yapılacağı odada hazırlıklar yapılıyor anladığımız kadarıyla. Kim konuşacak? Özgür Özel mi konuşacak ya da CHP adına başka bir Özgür Özel yönetimi adına başka bir siyasetçi mi konuşacak? Ne bekliyoruz? Nedir son durum oradaki? Lütfen anlat bize.
4: Banu Er, Özgür Özel konuşacak. Olağanüstü toplantı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte. Ve o toplantının ardından da ikinci kattaki basın toplantı odasında Özgür Özel kameraların karşısına geçecek. Süreci hem siyasi olarak değerlendirecek hem de hukuki anlamda bir değerlendirme yapacağı yönünde gelen bilgiler var. Ve o toplantı bittikten sonra CHP Genel Başkanı burada genel merkezde toplanan partililere seslenecek. Zaten mutlak butlan kararı çıktıktan sonra az önceki yayınlarda da aktardığımız gibi partililer Ankara İl Örgütü'nün çağrısı üzerine genel merkeze gelmeye başlamışlardı. Burada burada otobüsün üstüne çıkacak CHP Genel Başkanı. Yanında kurmayları da olacak, MYK üyeleri olacak ve burada partilere seslenecek.
2: Değerli izleyicilerimiz,

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. CHP'nin 2023'teki 38. kurultayının iptali istemiyle açılan davadan mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayı iptal etti. Karar sonucu kurultay tamamen yok hükmünde sayıldı. Özgür Özel ve mevcut CHP yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine devam etmesine hükmedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek kararın demokrasiye güveni pekiştirdiğini söyledi. Temyiz yolu açıktır dedi.
1: Parti ikiye bölündü.
2: Biz birbirimize düşersek parti mahvolur.
3: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasında karar çıktı.
4: Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP kurultay davasında Özgür Özel'de parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Aynı zamanda CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.
4: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmesinde CHP'nin kurultay ve kongre süreçlerinde delege iradesinin serbest şekilde oluşup oluşmadığına ilişkin iddialar ele alındı. Mahkeme dosyadaki çeşitli delilleri birlikte değerlendirerek parti içi seçim süreçlerinde demokratik işleyiş, eşitlik ilkesi ve serbest irade prensiplerinin zedelendiği kanaatine vardı.
4: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
3: Karardan söz konusu usulsüzlük iddialarının yalnızca seçim sonucuna yönelik tartışmalarla sınırlı olmadığı, siyasi partilerin faaliyetlerinde uyulması gereken temel hukuk kuralları ve kamu düzeni açısından da önem taşıdığı belirtildi.
4: Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır.
3: CHP'nin 38. olan kurultayı hakkında mahkemeden mutlak butlan kararının çıkması nedeniyle söz konusu kurultayda alınan tüm kararlar, yapılan seçimler ve oluşturulan yönetim organları hukuken hiç var olmamış kabul edilecek. Bu durum mevcut parti yönetiminin meşruiyetini yitirmesi ve alınan kararların hükümsüz kalması anlamını taşıyor. 38. kurultayın mahkeme kararıyla yok sayılmasının ardından CHP'nin yasal olarak kurultay öncesindeki hukuki statüsüne ve eski yönetim kadrosuna dönmesi sorumluluk haline geldi.
5: Ben Kemal geliyorum.
3: Bu doğrultuda Kemal Kılıçdaroğlu partinin meşru lideri olarak resmi görevine geri dönüyor. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.
0: Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, karara ilişkin ilk itirazlarını Yargıtay'a yaptıklarını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'yla görüştünüz mü sorusuna, arada ancak henüz dönmedim, kendisiyle ne konuşacağız cevabını verdi.
6: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz.
3: CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultayın iptal

0: Ve talebiyle açılan davada çıkan mutlak butan kararı sonrası olağanüstü toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Manisa Milletvekili Özgür Özel, kararı ilişkin itirazlarını Yargıtay'a yaptıklarını söyledi.
1: Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık.
0: Daha önce Kur'an kursları için ortaçağ benzetmesi yapan Özel'in kararı Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle yorumlaması dikkat çekti.
1: Allah plan yapanların en hayırlısıdır.
0: Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediği soruldu.
1: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Dönüp de ne konuşacağız? Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir.
0: Özel, yedek parti açıklamasıyla ilgili de konuştu.
1: Bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz.
2: Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu sakinlik ve sağduyu çağrısında bulundu. Partililere kenetlenme mesajı veren Kılıçdaroğlu sürecin işbirliği içerisinde yürütüleceğini söyledi.
3: Ben Kemal, geliyorum.
4: Yeter! Yeter artık!
5: Parti ikiye bölündü.
6: Benim canıma tak etti.
7: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu kenetlenme mesajı verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir ifadelerini kullandı. 38. Olağan Kurultayımızla ilgili mahkeme vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırılganlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkenerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Kılıçdaroğlu, sürecin işbirliği içerisinde yürütüleceğine işaret etti. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızda, parti meclis üyelerimizde, milletvekillerimizde, il ve ilçe başkanlarımızda tam bir uyum ve işbirliği içerisinde yürüteceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum.
1: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey! Hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz.
7: Kılıçdaroğlu o açıklamanın ardındansa Özgür Özel'i telefonla aradı. Kılıçdaroğlu 20 Mayıs çarşamba günü ise henüz mutlak butlan tartışmaları sürerken sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir video paylaşmış ve arınma çağrısında bulunmuştu.
8: Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da, benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
2: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararının ardından CHP'lilerden açıklamalar ard arda geldi. 38. kurultayın iptali için davayı açan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ne Özgür Özel'i ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler için üzüntü ya da sevinç duyulacak bir karar olmadığını söyledi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise Kılıçdaroğlu'na güvenin mesajı verdi.
0: Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası CHP'lilerden açıklamalar ardarda geldi.

0: Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kararın ne yenilikçiler ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar için sevinçle ya da üzüntüyle karşılanacak bir durum oluşturmadığını söyledi.
1: Bu Türkiye'de belki de son 100 yılın siyaset açısından önemli bir davasıydı. Tabii ki önceki mahkeme sonucunda ben saygıyla karşılık cevap verdim. Yani mahkemenin vermiş olduğu karara saygılı izledim. Bugünkü mahkemenin vermiş olduğu karara da saygılıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş herkes için geçerli. Geçmiş dönem yanında olanlar için de, şu anki dönemin yönetimi yanında olan arkadaşlarımız için de ne bir taraf için üzüntü vesilesidir, ne bir taraf için de sevinç çığlıkları atılacak bir vesilesidir.
0: CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na güvenin çağrısında bulundu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretecek. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin sorunlarına, bölgemizdeki sorunlara eğilen, daha fazla siyaset üreten bir parti haline dönecektir. Sonuç itibariyle partimiz için hayırlı olsun. Sayın Kılıçdaroğlu'na partililerimizin, örgütümüzün, vatandaşlarımızın güvenmesini ve bu durumdan çıkmasını bilecek siyasi lider olduğunu bilmesi gerektiğine inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bugün değil ama uygun gördüğü en doğru zamanda sizleri bilgilendirecektir.
0: CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da Kılıçdaroğlu başkanlığında yolumuza devam edeceğiz dedi.
3: Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu emrinde olarak, grup olarak, parti meclisi olarak, il başkanları olarak, ilçe başkanı olarak tüm örgütümüzle beraber yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kişi dahi asla ve asla bu partiyi terk edip gidemez.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partinin alacağı kongre sürecine işaret etti.
4: Yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir.
5: Mutlak mutlağın kararını protesto için genel merkez önünde toplanan CHP'liler, habercilik görevini yerine getiren A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'a saldırı ve linç girişiminde bulundu. O anları anlatan Yeşiltaş, İlk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım dedi.
6: 10-12 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ediyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım açıkçası.
0: CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin görülen davada mutlak mutlak kararı çıkmasının ardından partililer CHP Genel Merkezi önünde toplandı.
7: Mutlak mutlak kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Önce hain Kemal sloganlarıyla birlikte Özgür Özel'in genel merkez binasına posteri asıldı. Akabinde ise hemen giriş kapısına partinin otobüsü çekildi.
0: Karara tepki gösteren partiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez binasındaki eski genel başkanlar bölümündeki portresini duvardan söktü. Partiler Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını tekmeledi. Partililer CHP binası önünde habercilik görevini yerine getiren A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'a da saldırı ve linç girişiminde bulundu. İlter Yeşiltaş o anları A Haber canlı yayınında anlattı.
6: Yayını tamamladıktan sonra bazı partiler yanımıza geldiler. A Haber'den olduğumuzu anladılar muhtemelen. Daha sonra A Haber dışarı şeklinde sloganlar atmaya başladılar. Ve aynı zamanda fiziki müdahalede bulunan birileri de oldu ama kim olduğunu göremedim. Şunu da belirteyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevli arkadaşlar da açıkçası bizi burada korumaya çalıştılar. Eğer onların müdahalesi olmasaydı maalesef burada tatsız bir olayla karşı karşıya kalabilirdik.
0: A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün de Yeşiltaş'a saldırı girişimine tepki gösterdi.
8: Belli bir karardan ötürü bazı insanlar, partililer gergin olabilirler, mutsuz olabilirler, tepkili olabilirler. Ancak bu tepkiyi dile getirmenin yolu sonuç itibariyle A Haber'in CHP muhabirine saldırmak değildir, olmamalıdır. Çünkü netice itibariyle yargının bir kararından bahsediyoruz.
9: Bu görüntüleri zaten hiçbir şekilde bir mazereti yok bu görüntülerin ama bu hastalığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne taşıyan Özgür Özel ve ekibidir. Bunun altını çizelim.
0: Saldırı sırasında sadece A Haber değil, diğer medya kuruluşlarının da hedef alındığı belirtildi. A Haber ekibi CHP Genel Merkezi bahçesinden ancak güvenlik görevlerinin yardımıyla ve oluşturulan koridor sayesinde ayrılabildi.
5: AK Parti'nin 14 Ağustos'taki 25. kuruluş yıl dönümünde yeni seçim kampanyasını başlatması bekleniyor. Bu yönde hazırlıkları da sürdüren AK Parti aynı zamanda yeni manifestosunu da tanıtacak.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. AK Parti'de seçim mesaisi başlıyor. AK Parti 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 25. kuruluş yıl dönümünde yeni seçim kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor. Hazırlıklara başlayan AK Parti kuruluş yıl dönümünde yeni manifestosunu da tanıtacak. AK Parti'nin strateji ekibi seçimlere yönelik yeni yol haritasını belirlerken, kabine üyeleri de sorun ve çözüm odaklı toplantılarını milletvekilleriyle gruplar halinde değil il il yapıyor. Başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere kabine üyeleri her hafta bir ilin milletvekilleriyle bir araya geliyor. Milletvekilleri seçim bölgelerinin sorunlarını, yarım kalan yatırımları ve acilen yapılması gereken talepleri ilgili bakana aktarıyor. Yapılacak yatırımlar raporlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'na bildiriliyor. Ayrıca AK Parti'de gelenek haline gelen ve özellikle kabine üyeleriyle yapılan istişare toplantıları artık farklı bir formatta devam edecek. Bakanlar milletvekilleriyle gruplar halinde değil il il görüşecek. İcracı bakanlıkların sahadaki talepleri hızlı yanıt verebilmesi amacıyla milletvekillerinin illerinden ve seçmenlerden topladığı şikayetler, talepler ve bölgesel projeler birinci elden ilgili bakana iletilerek çözüm süreçlerinin hızlandırılması hedeflenecek. Öte yandan Başkan Erdoğan kabine üyelerine illerde yarım kalan yatırımların tamamlanması için talimat verdi. Başkan Erdoğan'ın teşkilatlardan gelen sorunların çözümü noktasında başta bakanlar olmak üzere aciliyeti olan konularda hizmet talebi varsa tasarruf tedbirine de sığınmamak lazım vurgusunu yaptığı öğrenildi. Parti teşkilatlarının yanı sıra milletvekillerinden bakanlara en fazla illerinde yarım kalan yatırımları tamamlaması konusunda talep geliyor. Bunların başında da hastaneler olduğuna işaret ediliyor.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatına katıldı. Türkiye'nin askeri gücü üzerinden önemli mesajlar verdi. Türk ordusu barışın, huzurun, istikrarın ordusudur dedi. Barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü tutmamız gerekiyor ifadesini kullandı.
3: Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor.
4: Başkan Erdoğan mesajlarını Efes tatbikatından verdi.
3: Tarih Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle dolu.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de gerçekleşen Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes tatbikatının bir tatbikat olmanın çok daha ötesinde anlamlar taşıdığına dikkat çekti.
3: Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada bir milletin göz bebeği olarak, peygamber ocağı olarak gördüğü her bir neferine Mehmetçik adını verdiği bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var.
4: Erdoğan, Türk ordusunun ortaya koyduğu başarıları hatırlattı, küresel barışın güvencesi dedi.
3: Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş,
10: Aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu

0: Türkiye'si ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.
1: Erdoğan, güvenlik paradigmalarının değiştiği hassas bir dönemden geçildiğine dikkat çekti. Türkiye'nin önemini vurguladı.
0: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor.
1: Erdoğan, barış ve güvenliği korumak için ordunun güçlü tutulması gerektiğinin altını çizdi.
0: Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak, karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz. Efes 2026 tatbikatında sahne alan savunma sanayi ürünlerimizin hepsi bunun için.
2: Efes 2026 tatbikatının son gününde nefes kesen anlar yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tatbikatta seçkin gözlemci günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri icra edildi. İşte nefesleri kesen o anlar.

0: Efes 2026 tatbikatının son safhası nefes kesen anlara sahne oldu. 11 Nisan'da başlayan Efes 2026 tatbikatı, farklı savunma sistemlerinin uyumlu şekilde sahada işleyişini gözler önüne serdi. Tatbikatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan da takip etti. Efes 2026 tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz faaliyetleri hava, deniz ve karadan taarruzlarla devam etti.
1: Amfibi çıkarma öncesinde MEMAT mayın temizleme aracı şu anda mayınlı bölgeye girdi ve üzerindeki sistemle mayınları imha edecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki adet Süper Kobra helikopter şimdi ana doğru ilerliyor ve üzerindeki mühimmatları hedeflere doğru attı ve hedefler tam isabetle vuruldu. Çıkarma plajına 6 adet Zaha denizden intikal ederek karaya ulaştılar ve Zahalar, 6 tane Zaha TCG Anadolu'nun kıç kısmındaki havuzdan denize bırakıldı ve ardından da su jetleri vasıtasıyla hızlı bir şekilde alana doğru ilerledi ve şu anda içindeki deniz piyadeleriyle birlikte ileri harekata doğru yol alıyorlar. T-129 Atak helikopterinden şu anda atışlar yapılıyor ve ilk iki grup işte iki hedefini tam isabetle vurdu ve ardından bölgeden ayrılıyorlar ve hemen sağ tarafımızdan da gelen T-129 Atak helikopteri yine aynı bölgeye taarruz edecek.

0: katmanlı hava savunma mimarisinin temel unsurları aktif olarak kullanıldı.
1: Efes 2026 tatbikatının en önemli unsurlarından bir tanesi çelik kubbe çok katmanlı hava savunma sistemi. Sistem uzun menzilden yakın menzile kadar farklı tehditlere karşı koordineli bir şekilde çalışıyor. Helikopterlerin içerisinde T-129 Atak helikopterleriyle birlikte Cougar ve Sikorsky helikopterlerle birlikte çok sayıda fazladan yük taşıma kabiliyetine sahip Chinook CH-47 helikopterleri de var. İşte onlardan bir tanesinde çekili top, diğerinde ise konteyner var ve bu malzemeler cephe görüsüne doğru ilerliyor.
2: Çok gurur duydum, çok heyecanlandım, tüylerim diken diken oldu. Büyük gelişmeler var silah konusunda, çalışma konusunda, planlama konusunda. Dostlara güzellik, düşmanlara da korku verir yani.
0: Tatbikat Türk yıldızlarının gösterisiyle son buldu.
3: İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda terör devleti İsrail'in saldırısına uğrayan küresel somut filosundan 422 aktivist Türkiye'de. İstanbul Havalimanı'na inen aktivistler İsrail'in elindeyken yaşadıkları zulmü anlattı.
4: Uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından hukuka aykırı şekilde kaçırıldım ve darp edildim. Hem gözaltına alındığım gemide hem de İsrail'deki cezaevinde fiziksel şiddete maruz kaldım.
5: Katil İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistleri Türk Hava Yolları'nın 3 özel uçağıyla İstanbul'a getirildi.
6: Başımıza gelme ihtimali olan şeylerin farkındaydım. Ancak İsrail beklediğimizin kat kat daha üstünü zulüm uyguladı. Herkese zulmetti.
7: Filistinli direnişçilerin yaşadıkları yanında bizim yaşadıklarımız gerçekten hiçbir şey.
5: 85'i Türk vatandaşı 422 aktivist coşkuyla karşılandı. İsrail askerlerinin işkence ve zulmüne uğrayan yaralı aktivistler havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı.
8: Neler yaşadınız?
9: Ya, 3 gündür uyutmuyorlar. Sürekli dövüyorlardı bizi. Erkeklere daha kuvvetli şiddet veriyorlardı. Kirli su veriyorlardı. Su bile vermiyorlardı. Islak yerlerde uyuttular 3 gece.
10: Filistin'e odaklanmayı sürdürmelisiniz. Gazze'ye ve orada yaşanan soykırıma odaklanmaya devam etmelisiniz. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar hükümetlerini harekete geçirmeye zorlamalı. Çünkü hükümetler buna ortak oluyor ve hükümetler harekete geçmediğinde sonuç böyle oluyor.
4: Bana nasıl davrandıklarını biliyorum. Filistin halkına nasıl davrandıklarını düşünmek bile istemiyorum. Ben bir Alman vatandaşıyım ve beni her gün darp ettiler. Bana yemek vermediler, su vermediler. Filistinlilere nasıl davranıldığını ise hayal etmek istemiyorum. Mücadeleyi sürdürmeliyiz. Filistinlilerin özgürlüğe kavuşması için çaba göstermeliyiz.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sumud'un umut yolcularını karşılamak için havalimanındaydı.
11: Tablo bile şunu gösteriyor ki, insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Ve buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmelidir.
5: Aktivistler maruz kaldıkları insanlık dışı muameleyi anlattı.
12: 27 İsrail askeri tarafından 5 kez ayrı ayrı dövüldüm. Ağlamadınız hiç. Orada şunu düşündüm. Ben bir gün dayanamadım bu 5 dayağa. İsrailli ve Gazze'deki masum insanlar yıllardır dayanıyor.
3: İsrail, Gazze'de inşa ettiği yeni toprak bariyerler ve hendeklerle işgali kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Sarı hattın ilerisine de geçen İsrail, işgal ettiği alanı da sinsice genişletiyor. Peki Gazze'de ne oluyor? Dış Haberler editörü Alp Miraç Dilek'in hazırladığı editör masasını ekrana getireceğiz.
8: Gazze'nin %50'sinden fazlasını işgal altında tutan İsrail, bu işgali genişletmek için hendekler ve bariyerler kazmaya başladı. Peki Gazze'de ne oluyor? Gelin birlikte bakalım. Editör masasına hoş geldiniz. Ekim 2023'te başlayan soykırım ile birlikte İsrail'in aklında tek bir şey vardı. O da Gazze'nin işgali. Halihazırda Gazze'nin büyük bölümünü elinde tutan İsrail bugünlerde işgali ilişkin yeni adımlar atıyor. On binlerce Filistinliyi katleden İsrail ancak tüm Gazze yerle bir olduktan sonra ateşkes anlaşmasını kabul etti. Anlaşma ile birlikte Gazze'nin yarısından fazlasında tam kapsamlı işgal bölgesi kuran İsrail, Gazze'liler ile askerlerin bulunduğu bölgeyi ise sarı hat ile ayırdı. Ancak işgal sarı hattın da ötesine geçti. İsrail sarı hat üzerine ve ötesine toprak bariyerler inşa ediyor. Bu noktaları kazarak derin hendekler açan İsrail, derinliği birkaç metreyi bulan geçilmez noktalar inşa ediyor. Bu bariyerlerin şu anki toplam uzunluğu yaklaşık 23 kilometre, yani yaklaşık 220 futbol sahası. Boyu 5 ila 7 metreye ulaşan bu hendekler İsrail'in Gazze'den çıkmayı düşünmediği anlamına geliyor. Dahası bu bariyerler sarı hattın ilerisine, yani İsrail'in kontrolünde tuttuğu bölgenin ötesine inşa ediliyor. Yani İsrail işgali sinsi bir şekilde genişletiyor. Halihazırda yarıdan fazlası İsrail işgalinde olan Gazze'deki kısıtlanmış bölge ise 2 milyon Gazze'liye ev sahipliği yapıyor. Şöyle düşünün. Her gün biraz daha duvarların üzerinize geldiği bir açık hava hapishanesinde yaşıyorsunuz. Gazze'lilerin bu bölgeden ayrılması da imkansız çünkü bir yol yok. Bu durumu yalnızca bariyerler ve barikatlar gibi de düşünmeyin. İsrail askeri varlığını da her gün genişletiyor. Şu ana kadar 6 askeri üs biraz daha büyütüldü. 9 tane de yeni askeri üs inşa edildi. İsrail daha önce de Gazze'den çıkmayacağı mesajını zaten vermişti. Bunu da kendince yasal bir zemine oturtuyor. Askeri üsleri ve barikatları İsrail'i sivilleri korumak için inşa ettiğini öne sürüyor. Ancak tam bir işgal hazırlığı olduğu aşikar. Gazze'liler ise bu açık hava hapishanesinde ateşkese rağmen katledilmeye devam ediliyor. Şu ana kadar 72 binin üzerinde Gazze'li katledildi. 2 milyon insan yerinden edildi ve hala olabilecek en kötü yaşam şartlarında yaşamaya zorlanıyorlar. Çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. İsrail, Lübnan'ın güneyi için de aynı senaryoyu uygulamaya çalışıyor. Hizbullah ile mücadele bahanesiyle Lübnan'ın güneyini bombalıyor. Bölgeyi Gazze'ye çevirmeye çalışan İsrail, bunu ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail-Lübnan ateşkesine rağmen sürdürüyor. Yani İsrail, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs'ta 45 gün daha uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'da da Gazze'de olduğu gibi sivilleri katlediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail 2 Mart'tan bu yana 3000'den fazla Lübnanlıyı katletti. Şunu da unutmayalım. İsrail Gazze'de kurduğu gibi Lübnan'ın güneyinde de bir sarı hat kurdu ve sarı hatta kalan tüm bölgenin tahliye edilmesini istedi. Amacı ise silahtan da arındırılmasını talep ettiği bu bölgeyi kolayca işgal edebilmek. Halihazırda Lübnan'daki yaklaşık 10 kilometrelik bir alanı işgal altında tutan İsrail'in Lübnan'daki sarı hat üzerinde de Gazze'de yaptığı gibi hendekler kazarak ve askeri üsler açarak işgalini kalıcı hale getireceğini söylemek ise pek zor değil. Gözlerimizin önünde yaşanan bu katliamlara rağmen uluslararası toplum ise sessizliğini koruyor.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu'ya Türkiye-Kazakistan ilişkilerine sağladığı katkılardan dolayı dostluk nişanı verildi. Zorlu, bu nişan şahsıma değil, iki ülke halklarının kardeşliğine verilmiştir dedi.
13: Kazakistan'ın Orunbasarı.
0: Kazakistan'ın başkenti Astana'da 21 Mayıs Kültür ve Sanat Çalışanları Günü dolayısıyla nişan tevcih töreni düzenlendi.
13: Adildik jeni Damu Partiyası Törögasının Orunbasarı.
0: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Akorda Sarayı'nda düzenlenen törende, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı

0: Kürşat Zorlu'ya dostluk nişanı verdi.
1: Asa hürmetli prezident, osun manızlı künde bul jokarı marapatka beni layık körgeniniz üçün alkışlarımı bildiremin. Son ben Katar, hürmetli prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan Mirza'nın sizlerge ıstık selamını yetkizgim keledi.
0: Törende Kazakça konuşan Zorlu, geçen hafta gerçekleşen Kazakistan resmi ziyareti ve ilk kez Başkan Erdoğan'a tevcih edilen Ahmet Yesevi nişanının önemine değindi.
1: Bilesiz be, ötken hafta prezidentimizin öte cahsı yukarı bir saparı buldu Kazakistan'da. O saparda sizler dünya yüzünde birinci ret Hoca Ahmet Yesevi ordenini bizim prezidentimize tabus verdiniz. Sol sebepten bizlerden bu kültür halkının kıvanıp oturmuş sizge köp köp rahmetlerimize aitamız.
0: Zorlu iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, ortak tarih ve kültürden beslenen sarsılmaz bir temele dayanıyor. Bu nişan şahsıma değil, iki ülke halklarının kardeşliğine verilmiştir ifadelerini kullandı.
1: Türkiye, Kazakistan bağlustu, casasın Kazak eli, alga Kazakistan.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin Kurban Bayramı dolayısıyla erken yatırılacağını açıkladı. Işıkhan'ın verdiği bilgiye göre ödemeler 26 Mayıs'ta hesaplarda olacak.
3: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ödemeler Kurban Bayramı'na özel olarak erkene çekildi. Güzel haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Bu kapsamda 5 Haziran'da ödemeleri gerçekleştirilecek olan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri Kurban Bayramı arifesinde yani 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak. Alınan kararla yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecek. Ödemeler sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlara bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan kişilere ise PTT aracılığıyla yapılacak.
2: Kurban pazarlarında yoğunluk devam ediyor. Kurbanlıkların fiyatı, cinsi, kilosu ve yaşına göre değişiyor. Her bayramda olduğu gibi besiciler ve alıcılar sıkı pazarlığa tutuşuyor.
4: Erzurum Köprü ilçesinden geldik buraya.
5: Biz 25 yıldır geliyoruz buraya.
4: 150 hayvanla geldik buraya. Hayvanlarımızın %80'ini satmışız. Son 15 tane hayvanımız kalmış.
6: Kurban bayramından sayılı günler kala kurban pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor elbette ki. Satıcılar son hazırlıklarını tamamlarken alıcılar da bütçelerine uygun kurbanlığı almak için pazarları gezmeye devam ediyor.
7: Bu sene de inşallah kurban görevimizi yerine getireceğiz.
5: Burada olan 25 tane başka çiftliğimiz de var. İşte satılıyor, yarı oldu işte.
3: Kurban pazarlarının en renkli görüntülerini ise pazarlık anları oluşturuyor. Hem satıcılar hem de kurbanlık almaya gelenler sıkı pazarlık yapıyor.
7: 270 dedim.
8: Sen ne dedin?
7: Daha ne diyeyim abi?
5: 290 dedim en son.
8: Vallahi demiş abi.
6: 280'de bence ortayı bulalım.
7: 280 hayırlı olsun abi.
5: Bana hayırlı olsun.
6: Hayırlı olsun efendim.
7: Teşekkür ederiz, sağ olun.
6: Baban iyi pazarlık yaptı mı sence?
9: Bence yaptı.
3: Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken besiciler satışlardan memnun. Önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
4: Daha önceden de geliyorduk buraya. 7-8 yıldır geliyoruz buraya. Yani sabit bir müşterimiz vardı. Onlar sağ olsunlar, onlar da bizi tercih ediyorlar.
2: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda 3,3 milyon hayvanın kesilmesini beklediklerini açıkladı. Bayraktar'a göre kurbanlık harcamaları ise 192 milyar lirayı bulacak.
10: Son yıllardaki kurban satış verileri dikkate alındığında 2026 yılında yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin

0: küçük baş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvanın kesileceği tahmin ediliyor.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği sahadan verileri topladı, Kurban Bayramı'na ilişkin tahminleri paylaştı. Bayramda 3 milyon 300 bin hayvanın kesilmesi bekleniyor.
0: Ziraat odalarımızdan alınan verilere göre 2026 yılında büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının hayvan başına 120 bin lira ile 450 bin lira, küçükbaş hayvanların ise 15 bin lira ile 45 bin lira arasında değişmesi bekleniyor. Canlı kilogram fiyatlarının büyükbaş hayvanlarda 340 lira ile 520 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 300 lira ile 520 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.
1: Kurbanlık harcamalarının ise 192 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor. Kurban Bayramı döneminde kasaplık hizmetleri de önemli bir ekonomik faaliyet alanı oluşturuyor. Kasaplar kesim, yüzme ve parçalama işlemlerine göre farklı ücretler talep ediyor.
0: Büyükbaş hayvanların yaklaşık yarısının kasaplar tarafından ortalama 15 bin lira ücret karşılığında kesileceği varsayımıyla kasaplara ödenecek tutarın 5.6 milyar lirayı aşacağı tahmin ediliyor. Küçükbaş hayvanlarda ise yaklaşık 1 milyon 275 bin hayvanın ortalama 2 bin lira ücretle kesileceği dikkate alındığında kasaplara ödenecek toplam bedelin 2.5 milyar lirayı aşacağı öngörülüyor. Böylece kasaplık hizmetleri için ödenecek toplam tutarın yaklaşık 8.2 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.
2: 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bayram dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak. Nakit ihtiyacı büyük ölçüde ATM'lerden karşılanacak. Yetkililer olası yoğunluğa karşı vatandaşları uyarıyor.
3: Valla şu anda ben yaptım. Emeklimi de çektim, ikramiye de aldım.
4: ATM'den işleminizi önceden yaptınız mı?
5: Yarım saat önce yaptım, biraz önce ATM'den. Yani gerekli parayı çektik. Zaten çok nakit kullanmıyoruz biliyorsunuz. Bir çocuklara haçlık. İşte ufak tefek masraflar için.
1: Kurban Bayramı geldi çattı. 9 günlük bayram tatili başlıyor. Kurbanlık alışverişi, seyahat masrafları, çocuklara bayram açlığı derken nakde olan talep bir hayli artacak.
4: 9 günlük bayram tatili başlıyor. Bayram dolayısıyla vatandaşların nakit ihtiyacı da artıyor. Vatandaşlar soluğu ATM'lerde alıyor. Özellikle bayram dolayısıyla ATM'lerde büyük bir yoğunluk bekleniyor. Yetkililerse vatandaşların bayram öncesi nakit ihtiyacını gidermesini tavsiye ediyor.
6: Şu yapılan şeyler için memnunum. Herhangi bir sıkıntım da yok. ATM'den kendim çekiyorum.
3: Yani erkenden bir an önce şey yapsınlar yani, bayram şeylerini hazırlasınlar.
5: Vallahi işlemlerini nakit lazımsa önceden yapmaları tabii. Bir de ATM'lerde para kalmıyor böyle zamanlarda. Bir hafta önceden, 5 gün önceden yaparlarsa hiçbir problem yaşamazlar.
2: İş arayanların beklediği müjdeli haber Türkiye İş Kurumu'ndan geldi. Personel alımı için düğmeye basıldı. Güvenlikten temizliğe kadar Türkiye genelinde 5.355 kişiye yeni bir iş fırsatı sunuldu. Üstelik KPSS şartı da yok.
1: Türkiye genelinde 5.355 kişiye istihdam kapısı açıldı. Üstelik pek çok ilanda KPSS şartı aranmıyor. Alımlarda en büyük paysa temizlik ve güvenlik kadrolarının oldu. Yayınlanan güncel ilanlara göre Türkiye genelinde özel sektörde istihdam edilmek üzere toplam 5.355 personel alımı yapılacak. Söz konusu başvurular İşkur sistemi üzerinden alınmaya başlandı. İlanlara göre toplam 1289 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Söz konusu kadrolar arasında 722 güvenlik görevlisi, 461 silahsız özel güvenlik görevlisi, 106 silahlı özel güvenlik görevlisi yer alıyor. Güvenlik kadrolarına başvuru yapacak adaylardan geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamaları isteniyor. İlanlarda en yüksek kontenjanın temizlik personeli kadrolarına ayrıldığı görüldü. Toplam 4066 kişilik alım yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda 3690 temizlik görevlisi, 359 beden işçisi, 17 hastane temizlik görevlisi alımı yapılacak. Peki söz konusu ilanlar için temel şartlar neler? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İşkur'a kayıtlı olmak, görevi yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması, kadroya göre belirlenen özel şartları taşımak. Tüm bu şartlar İşkur'un ilana çıktığı alanlar için geçerli olacak. Bazı ilanlarda mezuniyet şartı en az ilkokul düzeyinde tutuldu. Söz konusu ilanlara başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce ilanlardaki şehir, çalışma şartları ve kadroya özel kriterleri incelemesi tavsiye edildi.
2: İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'la ilgili yürütülen soruşturmada 9 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ile inşaat şirketinin iki ortağı da bulunuyor. A1'e açıklamalarda bulunan adalet arayışındaki baba emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın sahte rapor iddiası da dikkat çekti.
7: Cinayetin sanıkları olarak yargılanan 5 bekçinin aslında büyük bir buzdağının sadece tepesi olduğunu gördüler.
1: Dorukhan Büyükışık dosyası 8 yıl sonra yeniden açıldı. İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa ve Karabük'te operasyon düzenlendi.
4: Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ve delillerin kapatıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve İzmir merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin araması devam ediyor.
1: Operasyonlarda gözaltına alınan isimler de dikkat çekti. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü de var.
4: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada olayın yüksekten düşme değil, kasten öldürme olabileceğine dair dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.
1: Yıllardır oğlu için adalet arayışını sürdüren emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık A Haber'e açıklamalarda bulundu.
7: Soruşturmaya bir aşama daha ileriye götürdüler. Bu bizler için çok önemliydi. Çünkü bugün atılan adımla Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın başta olmak üzere o dönem gene burada başkomiser olarak yapan şimdi emniyet müdürü olan İsmail Köksal ve diğer polisler hakkında her ne kadar yargılama başlamış olsa dahi gözaltı ve tutuklama kararları verilmemişti. Bunlarla ilgili kararların da alındığını öğrendik. Ve bundan sonra artık mahkeme salonlarında rastgele yalan söyleyerek devleti ve yasaları ciddiye almayarak bu organize suç örgütünün bu cinayeti kapatabileceğini düşünmesini engellemiş oldular.
1: Ethem Büyükışık oğlunun ölümüne ilişkin sahte rapor iddiasında bulundu.
7: Bundan sonra dosyanın şu anda dışında kalan başka bir soruşturma numarasıyla devam eden Adli Tıp Kurumu personeli 62 adli tıp uzmanı hakkında da benzer bir işlem yapılır ve onlar da en kısa zamanda adalete hesap verirler. Çünkü onlar da 5 kez üstelik 3. Üst Kurul'da ve 1. İhtisas Kurulu'nda olmak üzere sahte raporlar tanzim ettiler. Ve yüksekten düşme raporları verdiler. Şimdi onların hesap vereceği günü bekliyoruz.
1: Şimdi gözler gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve soruşturmanın bundan sonraki seyrine çevrildi.
2: Denizli'nin Çivril ilçesinde 10 yıl önce kaybolan Ayşen Aycan'ın eski eşi Turgay Bekdede tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Bekdede, Aycan'ın cansız bedenini boş bir araziye gömdüğünü söyledi.
8: Bayağı bir kazdım, elimle kazdım. Çünkü kabaydı toprak, yeni yapılmışmış. Oraya koydum, geri üstünü örttüm.
9: Ben 10 senedir yandım, kül oldum.
10: Yıllık sır çözüldü. Eski eşten kan donduran cinayet itirafı geldi.
8: En fazla elimle yarım metre falan, belki 40 santim falan kazmışımdır. Ama üstünü elimle şey ettim. Yığma yaptım.
10: 21 yaşındaki Ayşen Aycan 2016 yılında Denizli'de sırra kadem bastı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından kayıp dosyaların yeniden incelenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Çevre Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
11: Faili meçhul dosyalardan bir tanesi de Denizli'nin Çivril ilçesinde raftan indirildi. 10 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının eski kocası tarafından öldürüldü ortaya çıktı.
9: Kapıma geldi, Ayşen'le birleşeceğim dedi. Evden götürdü. Ondan sonra bir daha haber alamadım.
10: Operasyon kapsamında

0: katil zanlısı eski eşinin cesedini gömdüğünü ileri sürdüğü yeri ekiplere gösterdi.
1: Hatırladığım kadarıyla vicdan var söylüyorum. Biraz geçin çok geçmedi zaten. Bu şu tarz olması çok yüksek.
0: Bölgede kepçeyle kazı çalışması yapıldı. Ancak henüz bir ize rastlanmadı. Cinayete kurban giden kadına ilişkin araştırmalar sürüyor.
2: Bütün ekiplerin hepsine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. En azından ben de rahatım. Bu sonuçlandı ya, ortaya çıktı ya, bir mezar olur. Çocuğuma dua ederim.

0: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası kapsamında İstanbul'da düzenlenen bir sofrada miras programına katıldı. Erdoğan, Türk mutfağının Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir medeniyet mirası olduğunu vurguladı. Standları da gezen Emine Erdoğan, yöresel lezzetleri tattı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası kapsamında İstanbul'da düzenlenen bir sofrada miras programına katıldı.
2: Türk mutfağının kapısı Türkistan'dan açılır, göçlerle Anadolu'ya uzanır. Türk mutfağı adeta insanlığın asırlara yayılan gönül birliğinin en görünür olduğu vitrindir.
1: Erdoğan, her kültürün kendi kimliğini koruyarak ortak bir lezzete katkı sunduğunu ifade etti.
2: Dünyaca ünlü baklavamızın kat kat açılan yufkalarında Türkistan'dan taşıdığımız hamur işi geleneğinin izleri vardır. Üzerine dökülen şerbet, kökleri Romalılara kadar uzanan, daha sonra Arap mutfağında geliştirilen hamur işine bal şerbet dökme geleneğiyle doğrudan bağlantılıdır. Zaten soframıza asıl tadını, tuzunu veren de işte bu birlikte yaşama kültürü ve birlikte doğan kuvvettir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur da etkinlikteydi.
3: Bir sofrada miras temasıyla Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında kurulan sofralarda yalnızca yemeklerimizi değil, hikayelerimizi, hafızamızı, üretim kültürümüzü, misafirperverliğimizi ve ortak geleceğe dair vizyonumuzu dünyayla paylaşacağız.
4: Zenginliği, çok kültürlü yapısı ve asırlara dayanan birikimiyle Türk mutfağı bu vizyonun en kıymetli unsurlarından biri olarak ülkemizin tanıtımına ve dünyayla kurduğu bağlara değer katmaya devam edecek.
1: Konuşmaların ardından Emine Erdoğan standları ziyaret etti, yöresel lezzetleri tattı.
2: Dur yapma, dur üstüme de.
5: Aman. Tayyip babanın amanatına ihanet olmaz. Olmaz. Sizin gibi insanlara Allah başımızdan eksik etmesi.
6: İstanbul Urfa'nın mirası. İsotu. Acısıyla, tatlısıyla. Kebabıyla.
2: Elinize, emeğinize sağlık.
7: Peynir elmamız var.
8: Zerdemiz
7: var. Sayın Bakanımıza ikram ettik.
2: Bir dakika, bu zerde.
7: O peynir elması efendim.
9: Türk simidinden Maraş dondurmasına, aşureden keşkeye varan birçok Türk lezzeti günümüze bir miras olarak aktarılmaya devam ediyor. Tepsi mantımız, sini mantımız, bulgurlu, özellikle içine bulgur ve mercimeğin örtülerek yapılan dolmamız, dızmanamız, kapamamız, şuradaki dızmana tepsi yine bayramlarda çok kullanılan mancamız.
10: Baktığımızda soframızda aslında bulgurdan ve buğdaydan oluşan ürünler var. Çünkü buğday bizim özümüz, bizim bereketimiz.
11: Ben Kars'tan geliyorum, şefim Van'dan geliyor. Doğu Anadolu bölgesini temsilen bugün buradayız.
12: Doğu Anadolu'daki bütün yöresel ürünleri, kendi soframıza hazırladığımız, endemikleri hazırladığımız peynirleri falan hepsini burada toparladık. Güzel bir sunum çıktı. Hem coğrafi işaretli ürünlerimiz burada, hem yöresel ürünlerimiz burada.
10: Efendim, nasıl hazırlanıyor çiğ köfte?
13: Çiğ köftemiz, biberimiz, Urfa biberi, Urfa salçası, burgul, karabiber, tuz, soğan, sarımsak.
10: Bugün ne kadar süre yoğurdunuz?
13: Yarım saat yoğuruyorsun. Yarım saatten sonra yeşilliğini alıyorsun. Yeşilliğini aldıktan sonra sunuma hazırdır.
0: İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki Ersoy Abut yıllardır klima ustalığı yapıyor. Onu diğer ustalardan ayıran özelliği ise sanatla da uğraşması. Abut klimaları tamir ederken artan malzemeleri çöpe atmıyor, onlardan harika eserler ortaya çıkarıyor. Tarihi yapıların bakırdan

Maketlerini hazırlayan Habut'un eserlerinde sabır, ince işçilik ve sanat bir arada. Ayasofya'nın maketini 7 yılda, Sultanahmet Camii'nin maketini ise tam 5 yılda tamamladı. İşte o eserlerle bülteni noktalayacağız.

0: İsmim Ersoy Abut. 51 yaşındayım. 1992 yılından beri klima servisi, klima işleri, havalandırma işleriyle uğraşıyorum. Yaklaşık 2009 yılından beri de klima sektöründe kullandığım tesisat ve boru malzemelerinden tarihi eserlerin maketlerini yapmayla uğraşıyorum. 2009 yılında bir medyada bir haber vardı. İstanbul Dünya Kültür Başkenti olarak 2010 yılı olarak bir turizm merkezi olarak açıklanıyordu medyada. Yurt dışına gelecek olan turistlere burada bizi simgeleyen, yalnızca bize mahsus ne verip de gönderebiliriz? İstanbul'un en meşhur şeyleri, yapıları, Galata Kulesi, Kız Kulesi, işte Sultanahmet, Ayasofya. Yani bazı sergilerde şöyle söyleyeyim, yabancı turistler yalnızca bir cami maketimizin minaresini bile alıp yurt dışına götürmeyi tercih edebiliyorlar. Öyle başladık yani. Şunları biz soğutma tesisatlarında kullanıyoruz. İşte elektrik kablolarını kullanıyoruz. Bunu buna kaynatırsam şu objeye benzer, işte minareye benzer, kubbeye benzer tarzında bir hayal ortamıyla oldu. Bunu daha önce yapıp da benim örnek aldığım bir kişi yok.
1: Klima ustası Ersoy Abut, o bakırın içine sabır, tarih ve sanat işliyor.
0: Kendi mesleğimde de bir şeyi yaparken çok zor beğenirim. Yani en güzel oluncaya kadar onu tekrar tekrar yaparım. Yani bir minare yapacaksam en güzel şekilde olması lazım. Orijinaline benzemesi lazım. Yani elimden geldiği kadar orijinaline benzeterek, ölçekli olarak, birebir ölçekli olarak yapmaya çalışıyorum. İlk yapmayı düşündüğüm ve yaptığım eser Edirne Selimiye Camii oldu. Halbuki o Mimar Sinan'ın ustalık eserim dedik diyerek en son yaptığı bir eserdi. Ama ben onu daha devamını getiririm de düşünmediğim için dedim ki oradan başlayayım, güzel bir eser ortaya çıksın diye. İlk yaptığım eser oydu. En son da Sultanahmet Camii maketimizi yaptım. Bu işe devam etmekteki en önemli şey birilerinin gelerek beğenmesi ve eline sağlık usta demesi.
1: Büyük emeklerle yapılan o ihtişamlı eserler gördüğünüz bu küçük atölyede yapılıyor.
0: Öncelikle ölçeklendirme yapıyorum. Yani gerçeğinin yanına gidip de resimlerini çekiyorum. Gerçek ölçülerini alıyorum. Diyelim ki camlarının gerçek ölçüsü, merdiven sayısı, işte kubbelerinin gerçek ölçüleri. Ve satış olarak ilk eserim Kastamonu Saat Kulesi'ydi. O dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan şu anda Cumhurbaşkanımıza verildi. Yani başka bir belediye başkanımız aldı ve kendisine hediye etti. Ben o zaman yani bunun devam etmeye değer bir şey olduğunu daha idrak ettim diyebilirim.
1: Yaptığı eserler yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Umman'da gerçekleştirilen El Sanatları Festivali'nde 57 ülke ve 150 usta arasında birincilik aldı.

önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Bey sağ olsun hani bir sergide gördü ve dedi nereye gitmek istiyorsun? Dedim ki yurt dışında bir sergi var. Yani hemen yani Türkiye'yi temsil eden 4 kişi gittik oraya biz. Umman'da bir heyet dolaşıyor tabii bütün eserleri inceliyorlar. Orada ben zaten hemen bana geldi yani o yarışmanın açıklanmasından önce bile benim birinci olacağım hemen şey yaptı bana bilgisi geldi. Yani gurur duydum açıkçası orada da röportaj oldu. Yani orada en gurur verici şey şuydu. Gelen insanlar baktı beğendi mesela isme ve ülkeye bakıyorlar. Orada işte Ersoy'a bu Türkiye deyince oradan tabii sevindiğimiz gurur duyduğumuz bir ortam oluşuyor. Şehirlerimizi simgeleyen, çok güzel Osmanlı'dan kalan, Selçuklu'dan kalan çok güzel ve değerli yapılarımız var. Yani ömrümüz yeterse onları da

0: Yapabiliriz.
1: Ustamız büyük emekler verdiği eserlerinden Sultanahmet Camii'ni 5 yılda, Ayasofya'yı ise 7 yılda tamamladı.
0: Kendim bir galeri tarzında, bir sanat galeri tarzında bir ortamda bütün eserlerimi orada sergilemek, yani oranın ziyaretçileriyle geçinme tarzında olabilir. O tarzda bir galeri tarzında bir ortam kurma hayalim var. İnsanlar bu tür eserlere tamamen ticari gözle bakıyorlar. Halbuki bu iş yaparken ticari niyetle başlanamaz da yapılamaz da. Hani bu tabii ziyaretçilere şöyle düşüneceksin, böyle söyleyeceksin denmez ama bu yalnızca benim sevdiğim, boş durmayı sevmediğim için, sanatla uğraşmayı sevdiğim için yaptığım bir iş. İnşallah yapmaya devam edeceğim. Bir tek şu var. Ziyaretçilerin, sergilere gelen ziyaretçilerin ya da arkadaşlarımızın destek vermesi, motive etmesi bu işe devam etmem bakımından çok iyi oluyor benim için.

0: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına sıcak başlıkları aktarmaya başlayacağız. Bugünün manşetinde siyaset var. Siyaset var dediğimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi ve mahkemeden gelen mutlak butlan kararı günün en önemli başlığı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023 yılında Genel Başkan Özgür Özel'in genel başkan olarak seçildiği 38. kurultayın iptali istemiyle açılan davadan karar geldi. Mahkeme uzun süredir devam eden tartışmaların ardından mutlak butlan kararına verdi. Özgür Özel ve ekibinin yönetimi düştü. Genel başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü. Bu kararın açıklanmasının ardından Adalet Bakanı da kameraların karşısına geçti. Bu karara itiraz yolunun açık olduğunu hatırlattı. Kararın önce detaylarına bakalım. Bu karara giden süreçte neler yaşandı? Ekranlara getireceğiz. Ardından da kararın duyurulması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne neler konuşulmaya başlandı? Bakacağız.
1: Parti ikiye bölündü.
2: Biz birbirimize düşersek parti mahvolur.
3: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasında karar çıktı.
4: Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özgür Özel'de parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Aynı zamanda CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.
4: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmesinde CHP'nin kurultay ve kongre süreçlerinde delege iradesinin serbest şekilde oluşup oluşmadığına ilişkin iddialar ele alındı. Mahkeme dosyadaki çeşitli delilleri birlikte değerlendirerek parti içi seçim süreçlerinde demokratik işleyiş, eşitlik ilkesi ve serbest irade prensiplerinin zedelendiği kanaatine vardı.
4: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
3: Karardan söz konusu usulsüzlük iddialarının yalnızca seçim sonucuna yönelik tartışmalarla sınırlı olmadığı, siyasi partilerin faaliyetlerinde uyulması gereken temel hukuk kuralları ve kamu düzeni açısından da önem taşıdığı belirtildi.
4: Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır.
3: CHP'nin 38. olan kurultayı hakkında mahkemeden mutlak butlan kararının çıkması nedeniyle söz konusu kurultayda alınan tüm kararlar, yapılan seçimler ve oluşturulan yönetim organları hukuken hiç var olmamış kabul edilecek. Bu durum mevcut parti yönetiminin meşruiyetini yitirmesi ve alınan kararların hükümsüz

0: kalması anlamını taşıyor. 38. Kurultay'ın mahkeme kararıyla yok sayılmasının ardından CHP'nin yasal olarak kurultay öncesindeki hukuki statüsüne ve eski yönetim kadrosuna dönmesi sorumluluk haline geldi.
1: Ben Kemal, geliyorum.
0: Bu doğrultuda Kemal Kılıçdaroğlu partinin meşru lideri olarak resmi görevine geri dönüyor. Mahkemenin mutlak buttan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.
2: Mutlak butlan kararının gelmesiyle birlikte tabii gözler artık CHP'nin eski ama şu an itibariyle var olan genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına çıkmadı ama sosyal medya hesabından bir açıklamada buldu. Partililere kenetlenme mesajı verdi. İşbirliğiyle bu süreci atlatacağız dedi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajı.
1: Ben Kemal, geliyorum.
3: Yeter! Yeter artık!
4: Parti ikiye bölündü.
5: Benim canıma tak etti.
6: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu kenetlenme mesajı verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir ifadelerini kullandı. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırılganlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkenerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Kılıçdaroğlu, sürecin işbirliği içerisinde yürütüleceğine işaret etti. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızda, parti meclisi üyelerimizde, milletvekillerimizde, il ve ilçe başkanlarımızda tam bir uyum ve işbirliği içerisinde yürüteceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum.
3: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey! Hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz.
6: Kılıçdaroğlu o açıklamanın ardındansa Özgür Özel'i telefonla aradı. Kılıçdaroğlu 20 Mayıs çarşamba günü ise henüz mutlak butlan tartışmaları sürerken sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir video paylaşmış ve arınma çağrısında bulunmuştu.
7: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da, benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajın geldiği dakikalarda CHP'nin genel başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda partilileri genel merkezin önüne çağırdı. Yaklaşık 5 saat süren bir MYK toplantısı, olağanüstü bir toplantı gerçekleşti ve o toplantının ardından Özgür Özel de kameraların karşısına çıktı. Peki mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel'den gelen ilk yorum neydi? Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i de arayacağını söylemişti. Özgür Özel bu telefon aramasını doğruladı ama Kılıçdaroğlu'na yanıt vermedim dedi.
8: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz.
0: CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada çıkan mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Manisa Milletvekili Özgür Özel, kararı ilişkin itirazlarını Yargıtay'a yaptıklarını söyledi.
8: Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık.
0: Daha önce Kur'an kursları

0: için ortaçağ benzetmesi yapan Özel'in kararı Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle yorumlaması dikkat çekti.
1: Allah plan yapanların en hayırlısıdır.
0: Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediği soruldu.
1: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Dönüp de ne konuşacağız? Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir.
0: Özel, yedek parti açıklamasıyla ilgili de konuştu.
1: Bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz.
2: Özgür Özel'in açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi yeni bir güne başladık. Tabii bugün hem CHP genel merkezinden gelecek açıklamalar önemli olacak ama aynı zamanda gözler artık Kılıçdaroğlu'nun ofisine de çevrilecek. Çünkü Kılıçdaroğlu nasıl bir hamle yapacak? Genel merkeze gidecek mi? Ya da özellikle partideki bazı isimlerin ihracı konuşuluyor. Bu ihraçlar gerçekleşecek mi ya da gerçekleşebilecek mi? Tüm bu soruların yanıtını arayacağız hemen Ankara'ya. CHP genel merkezine gidelim. Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor olacak. Oğuzhan'la konuşacağız. Süreçte neler oluyor? Oğuzhan günaydın. Hareketli bir geceydi ama şu an sakinlik var CHP'de ama neler yaşanıyor? Bugüne ilişkin neler söyleyeceğiz?
3: Evet, günaydın. Sizin de söylediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün akşam özellikle mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından hareketli dakikalar yaşandı. Tabii ki Özgür Özel özellikle 5 saatlik bir MYK toplantısı gerçekleştirdi ve bu toplantı sonrasında da ilk açıklamasını yaptı. Tabii ki o açıklamalardan bahsetmeden önce şu anda genel merkez önündeki son durumu aktarmak istiyoruz. Özellikle dün akşam saatlerinde asılan Özgür Özel'in resmi hala genel merkezi üzerinde asılı bir şekilde duruyor ve kapıya çekilen parti otobüsünün de hala olduğu yerde beklediğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi içeride şu anda tabii ki dünkü kalabalık yok. Burası sakin ama gün içerisinde de kalabalığın artması bekleniyor. Tabii ki CHP Özgür Özel özellikle dediğimiz gibi 5 saatlik bir MYK toplantısı gerçekleştirdi ve bu toplantı sonrasında da açıklamalarda bulundu. Özellikle ilk itirazlarının tedbir kararının durdurulması için Yargıtay'a yapıldığını belirtti ve bugün de özellikle YSK'ya başvuru yapılması bekleniyor. Yine Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak söz konusu aramaya cevap vermediğini belirtti. Yine tabii ki özellikle nasıl bir yol haritası izleyeceklerinden bahsetti söz konusu. Açıklamasında bu açıklamalarının MYK toplantısında sonrasında yaptığı açıklamanın ardından da parti genel merkezinin giriş kapısına çekilen parti otobüsünün üzerinde burada bulunan kalabalığa seslendi ve özellikle yapmış olduğu konuşmada tabii ki yine sokak çağrısı yaptığını belirtelim. Burada da kimseye ağabeylik patronluk taslamadığını, omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz, meydanların gücünü göreceksiniz ifadelerini kullandı. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız. Gerekirse hayatı durduracağız, gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama teslim olmayacağız şeklinde açıklamaları olmuş oldu. Bu açıklamalarla birlikte tabii ki bir kez daha yine sokak çağrısı yapıldığının altını çizmiş olalım. Tabii ki şu anda genel merkez önünde dediğimiz gibi bir sessizlik hakim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Biz de kamera Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le birlikte buradaki haber nöbetimize devam ediyor.
2: Peki,
3: olacağız ve
2: Oğuzhan,
3: gün içerisindeki bültenlerimize de yine gelişmeleri aktaracağız.
2: Buyurun. Hemen şunu sorayım. Evet, CHP kanadında daha doğrusu Özgür Özel ve ekibinin kanadında tablo buydu ama şimdi Kılıçdaroğlu'na bir yandan da gözümüz çevrildi. Kılıçdaroğlu dün kameraların karşısına geçmedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bugün için Kılıçdaroğlu'ndan bir basın açıklaması ya da bir basın toplantısı bekliyor muyuz ya da kameraların karşısına geçecek bir açıklama yapma ihtimali var mı sence?
3: Evet, siz de söylediniz aslında dün CHP genel merkezi önünde yaşanan olaylar itibariyle özellikle Kemal Kılıçdaroğlu sükunet çağrıları yapmıştı. Yine tabii ki Özgür Özel'e de bir telefon etmişti. Az önce de söyledik Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i aramasıyla birlikte tabii ki Özgür Özel bu telefona cevap vermedi ve özellikle burada yaptığı açıklamada yine tabii ki ne konuşabiliriz ki kendisiyle şeklinde bir açıklaması olmuş. Özellikle bu açıklamanın tamamına bakacak olursak yoğun bir toplantı sonrası ziyaretler vardı. Arayanlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu da var dedi. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız şeklinde açıklamaları olmuştu. Bunlara rağmen dediğimiz gibi aslında Kemal Kılıçdaroğlu daha çok sükunet çağrısında bulunmuştu. Tabii ki bugün bir açıklama yapması bekleniyor ama ne zaman yapılabilir, nasıl olur bu açıklama henüz bilmiyoruz. Biz de buradan tabii ki dediğimiz gibi gelişmeler.

0: Ufan, son olarak tabii sabahın erken saatleri ama dün gece CHP Genel Merkezi'ne hareketlilik vardı. Şu dakika itibariyle bize CHP Genel Merkezi'nin etrafında bir gösterme şansın var mı? Neler oluyor? Nasıl bir gün başladı Genel Merkez'de?
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi dün tabii ki hareketli dakikalar var, yaşandı burada. Özellikle tabii ki bizim de burada yaptığımız yayınlar esnasında muhabirimize de bir saldırı düzenlenmişti o kalabalık içerisinde. Özellikle burada uzun yıllardır görev yapan muhabirimiz ne yazık ki buradaki sinirli kalabalık tarafından dışarı atılmaya çalışılmıştı. Üstüne de darp edilmeye çalışılmıştı. Ancak şu anda kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'ten de rica edeyim etrafı sizlere göstersin. Hemen kendisi. Görmüş olduğunuz gibi şu anda CHP Genel Merkezi önünde herhangi bir hareketliliğin olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki milletvekillerinin nöbette olduğu söyleniyor burada ama henüz biz de içeriye girip durumu gözlemleyemediğimizi belirtelim. Dediğimiz gibi şu anda dün akşam saatlerinde Özgür Özel'in resminin genel merkez balkonuna asıldığını söylemiştik. O resmin hala orada durduğunu görebiliyoruz ve yine tabii ki CHP Genel Merkezi'ne ait parti otobüsünün de parti girişinde hali hazırda bekletildiğini söyleyebiliriz. Şu anda tabii ki bulunduğumuz bu alan ve CHP Genel Merkezi'nin önü oldukça sakin. Yine tabii ki özellikle parti çalışanları olarak düşündüğümüz birkaç kişinin de araç ile giriş çıkış yaptığını gördük. Yine bazı insanların içeriye giriş çıkış yaptığını gördük ama şu anda dediğimiz gibi burada bir sessizlik hakim. Gün içerisinde de tabii ki buraya yine özellikle dün akşamki gibi kalabalığın oluşmasını bekliyoruz diyebiliriz.
0: Evet, Oğuzhan Gültekin ve kameraman arkadaşımız Serkan Öztürk'e notları için teşekkür edeyim. İlerleyen dakikalarda bir kez daha CHP'ye gideceğiz. CHP'de neler oluyor sorusu, mutlak butlam ve buna ilişkin gelişmeler şüphesiz ki bugün en önemli başlığı konuşacağız. Bugün zaten birazdan da konuklarımızla birlikte de değerlendireceğiz. Şimdi az önce muhabir arkadaşımız Oğuzhan'ın da söylediği gibi o kalabalık çağrılarının, genel merkez önünde toplanma çağrılarının yapıldığı sırada basın mensupları da hedef alındı. A Haber ekibinden muhabir arkadaşımız İlter Yeşiltaş, CHP'lilerin hedefi oldu. Peki neler yaşandı o anlarda? İşte basın mensuplarına yönelik saldırının detayları.
2: 10-12 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ediyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım açıkçası.
3: CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin görülen davada mutlak butlam kararı çıkmasının ardından partiler CHP Genel Merkezi önünde toplandı.
4: Mutlak butlam kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Önce hain Kemal sloganlarıyla birlikte Özgür Özel'in genel merkez binasına posteri asıldı. Akabinde ise hemen giriş kapısına partinin otobüsü çekildi.
3: Karara tepki gösteren partiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez binasındaki eski genel başkanlar bölümündeki portresini duvardan söktü. Partiler Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını tekmeledi. Partililer CHP binası önünde habercilik görevini yerine getiren A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'a da saldırı ve linç girişiminde bulundu. İlter Yeşiltaş o anları A Haber canlı yayınında anlattı.
2: Yayını tamamladıktan sonra bazı partiler yanımıza geldiler. A Haber'den olduğumuzu anladılar muhtemelen. Daha sonra A Haber dışarı şeklinde sloganlar atmaya başladılar. Ve aynı zamanda fiziki müdahalede bulunan birileri de oldu ama kim olduğunu göremedim. Şunu da belirteyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevli arkadaşlar da açıkçası bizi burada korumaya çalıştılar. Eğer onların müdahalesi olmasaydı maalesef burada tatsız bir olayla karşı karşıya kalabilirdik.
3: A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün de Yeşiltaş'a saldırı girişimine tepki gösterdi.
5: Belli bir karardan ötürü bazı insanlar, partililer gergin olabilirler, mutsuz olabilirler, tepkili olabilirler. Ancak bu tepkiyi dile getirmenin yolu sonuç itibariyle A Haber'in CHP muhabirine saldırmak değildir, olmamalıdır. Çünkü netice itibariyle yargının bir kararından bahsediyoruz.
6: Bu görüntüleri zaten hiçbir şekilde bir mazereti yok bu görüntülerin ama bu hastalığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne taşıyan Özgür Özel ve ekibidir. Bunun altını çizelim.
3: Saldırı sırasında sadece A Haber değil, diğer medya kuruluşlarının da hedef alındığı belirtildi. A Haber ekibi CHP Genel Merkezi bahçesinden ancak güvenlik görevlerinin yardımıyla ve oluşturulan koridor sayesinde ayrılabildi.

0: Gazete manşetlerinin tamamını açıyoruz. Gazetelerin hemen hemen tamamının manşetinde tabii ki CHP ve CHP'de mutlak butlanla ilişkin gelişmeler var. Şimdi Sabah Gazetesi diyelim. Sabah Gazetesi'nde hem mutlak butlan var hem Başkan Erdoğan'ın sözleri ilk sırada yer alıyor. Bakalım Efes'te dosta güven, düşmana gözdağı. Dün Efes 2026'da tatbikatına Başkan Erdoğan katıldı. Çok önemli mesajlar verdi. Efes 2026'nın sadece bir tatbikat olmadığını belirten Başkan Erdoğan, dostlara güven aşılamış, Türkiye ile ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakmıştır Türkiye ifadesini kullandı. Yüksek teknolojili yerli ve milli silahların başarıyla kullanıldığı Efes 2026 tatbikatının çok ötesinde bir anlamı var. Karanlık senaryolar yazılırken başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyor. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz dedi. Bayraktar TB3, TCG Anadolu, Akıncı TİA, Teber, Atmaca, Aksungur SİHA, Tamam, Fırtına, Zaha, Preveze, Boran, Karaok sadece birkaç öne çıkan başlıklarımız arasında yer alıyor. Çok daha fazla silah ilk kez gün yüzüne çıktı bu tatbikatta. Mutfağımız Anadolu'nun ruhunu dünyaya taşıyor. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan bir sofrada miras temasıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası programına katıldı. Önemli mesajlar verdi. Tabii manşette yer alan bir başka haberse şaibeli kurultay iptal. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesine hükmeden kararda delege iradesi menfaatlerle yönlendirildi denildi ve mutlak butlan kararı geldi. Torbacıların mesajları ünlüleri yaktı. Birazdan detaylandıracağımız haberlerden biriydi. Dün güne ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuyla başlamıştık. Onu da konuşacağız. Şimdi Hatay'a gidelim. Dünden itibaren konuştuğumuz başlıklardan biri meteorolojinin uyarıları vardı. Sağanak yağış beraberinde sele neden oldu. Göçükler yaşandı ve toplamda 2 kişi hayatını kaybetti. Yol yarıldı, araçlar içine girdi. Tablo giderek saatler ilerledikçe tablonun boyutları daha da korkutucu bir hale geldi. Kayıplar var. Onları arama çalışmaları devam ediyor. Hatay'da selle mücadelenin kameralara yansıyan görüntülerine bakalım.
1: Hatay'da sele kapılan bir kişi öldü, 3 kişi arama çalışmaları sürüyor. Hatay'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak faciaya neden oldu. Antakya ilçesinde yamaçta bulunan ev yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan yabancı uyruklu 4 kişi yaralı çıkarıldı. Ancak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samandağ ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı araçlar Çeylik sahiline sürüklendi. Sele kapılan 2 kişi kayboldu. Kaybolan Şahut Kimyon Okun'da cansız bedenle Tekebaşı mahallesinde ulaşıldı. Antakya ve Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan köprünün bir kısmı yıkıldı. Bu esnada seyir halindeki otomobil Karaçay Nehri'ne düşerek akıntıya kapıldı. Otomobil hurdaya dönmüş halde bulunurken araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Höşkeli arama çalışmaları devam ediyor. Antakya ilçesi Baryanık mahallesinde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü. 5 araç hasar gördü. Selde bazı hayvanlarda telef oldu.
2: 29 bin dekar sahada hasar vardır. Diğer yandan 100 bin fidanda hasar oluşmuştur. Onun yanında yaklaşık 10.500 kanatlı hayvanımız, 80 büyükbaş hayvanımız ve diğer taraftan da 43 küçükbaş hayvan telef olmuştur.
1: Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin taşmasıyla 3 mahalleyi su bastı.
3: Etkili olan sağanak yağış sonrasında Asi Nehri'nin yatağı taştı. Birçok ev, iş yeri ve araç görmüş olduğunuz gibi su altında kaldı.
1: Kent genelinde selde mahsur kalan toplam 20 kişi kurtarıldı.
3: Oluşan selle birlikte pek çok vatandaş da olduğu yerde mahsur kaldı. Devreye ise iş makineleri girdi ve insanları olduğu yerden tahliye etmeye çalıştı.
1: Samandağ ilçesindeki tüm okullara, Antakya'da ise 5 okula bir gün süreyle ara verildi. Ordu'nun Korgan ilçesinde de sel vardı. İlçenin farklı noktalarında taşkınlar meydana gelirken bir noktada ise ilginç bir görüntü oluştu. Evin içerisinden

0: geçerek balkondan caddeye şelale gibi akan sel suyu büyük hasara neden oldu. Yağışla birlikte bölgede heyelanlar da yaşandı. Bartın'da 3 gündür etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin taşmasıyla Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Bazı evlerde tarım arazilerine de su bastı. Derelerin taşmasıyla Karabük yolu kısmen su altında kaldı. 15 ev ve iş yerini de su bastı. Kent genelinde mahsur kalan 32 kişi ekiplerce kurtarıldı. Kırıkkale'de de sağanak etkiliydi. Çok sayıda yapıyı su basarken suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.
1: Şimdi bir de havanın durumuna bakalım. Meteoroloji verilerine baktığımızda şu an itibariyle yurt genelinde daha sakin bir hava var. Yalnızca Karadeniz'de, Samsun, Ordu hatta Sivas'a kadar ulaşan hat boyunca sağanak yağışlar var, geçişler var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ancak yurt geneli sakin. İskenderun Körfezi biraz daha ayrı ama biraz daha artık şu an Lazkaya'ya doğru kaymış durumda o yağışlar. Batıya baktığımızda ise şu an Trakya bölgesinden bir yağış girişi söz konusu. Ancak genel olarak yağışların şimdilik diyelim, şimdilik etkisini kaybettiği bir tablo var ama ilerleyen günlerde özellikle hafta sonu boyunca da yağışların devam edeceği, çok da güneş göremeyeceğimiz günler içerisindeyiz. Havanın durumu bu şekildeydi. Türkiye'nin gündeminde başka neler var? Hemen bakalım. Biraz daha asayiş haberleri diyeceğiz. Ankara'da yaşayan Türkan Biçer'in 25 Mart'taki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Sayın seyirciler, olayla ilgili Türkan Biçer'in nişanlısı tutuklanırken ailesi de ölümün bir intihar değil, cinayet olarak değerlendirilmesini istiyor.
2: Çok iyi anlaşıyoruz. Neden mi? Çünkü o da ben de aynı şeyi seviyoruz.
3: Ben 50 gündür acı çekiyorum.
0: Türkan intihar mı etti yoksa cinayete mi kurban gitti?
3: Bu bir intihar değildir. Bu bir cinayettir.
4: 30 yaşındaki Türkan Biçer Ankara Eryaman'da nişanlısıyla birlikte işte bu sitede yaşıyordu. 25 Mart'ta bu apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybetti.
3: O gün ablam ölmeden önce alışverişe gittik, gezdik. Ablam bana hediyeler almıştı. Kendini öldürmek isteyen bir insan bu kadar pozitif olamaz.
4: 46 yaşındaki nişanlı Türkan'ın ölümüne dair intihar dese de aile cinayet olduğunu öne sürüyor. Hatta Türkan'ın daha önceden de nişanlısı tarafından şiddete uğradığını iddia ediyor.
0: Türkan'ın kız kardeşi Rabia Biçer, ablasının gördüğü şiddet nedeniyle kafasında şişlikler olduğunu söyledi.
3: Daha önce ablamı darp etti. Oradaki resepsiyondakiler de polise haber verdi. Hemen kaçtı oradan zaten. Orada da ablama aynısını yaptı. Sen epilepsi krizi geçirdin dedi. Ama ablam epilepsi krizi geçirmemişti. Şiddete uğramıştı. Ölmeden bir gün öncesi de yine aynısını yapmıştı ablama.
4: Olay gününe ait komşularında çeşitli iddiaları var. Komşular o gün Türkan'ın yardım çığlıklarını duyduklarını ve arbede seslerini işittiklerini iddia ediyor.
3: O gün o ifadelerini vermiş. Zaten imdat, kurtarın beni, yardım edin gibi çığlıkları varmış. Binaya girerken de zaten aynı şekilde ablamı iterek çekerek ablam kardeşime gideceğim demiş. Ama şahıs bırakmamış ablamı. Asansörde falan itmiş ablamı.
0: Dosyanın soruşturma aşamasında olduğunu belirten davanın avukatı Berkay Gökner ise cinayet şüphesine dair kuvvetli delillerin olduğunu söyledi.
5: Kendini atmaya çalıştı. Kurtaramadım, atladı şeklinde bir ifadesi olsa da kendisinin ön kolunda özellikle tırnak izleri mevcut. İntihar süsü verilerek kapanmasına kesinlikle rıza göstermiyoruz. Elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız. Bu ulaştırılmış müebbette kadına karşı kasten öldürme suçuyla yargılanmasını istiyoruz.
3: İntihar edecek birisi kendini çıplak aşağı atmaz ve benim yanımda bu kadar pozitif ayrılmaz.
1: Bir yandan da tabii ki ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleşti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında ünlü sanatçı Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Onur Tuna'nın da bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.
6: Ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu yapıldı. Çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma

0: Kapsamında ekipler harekete geçti. Belirlenen 24 adrese baskın yapıldı.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga bir operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Tan Taşçı'nın da bulunduğu toplamda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Gözaltı kararı verilen isimlerden Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu öğrenildi. Bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi, bir boş şırınga ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan isimler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uyuşturucu testi için adli tıp kurumuna götürülecek.
2: Afyonkarahisar'da yaşanan bir olaya bakacağız. Kan donduran bir olay. Bir kişi kızına küfrettiği iddiasıyla sadece 11 yaşında olan bir çocuğu öldüresiye bir şekilde sokak ortasına darp etti. O çocuk ağır yaralandı.
0: Önce yumruk attı, sonra yerden yere vurdu. Küçük çocuğu öldüresiye dövdü. Dehşete düşüren görüntüler Afyonkarahisar'dan. Susuz beldesinde yaşayan bir kişi 9 yaşındaki kızına küfrettiğini ileri sürdüğü 11 yaşındaki çocuğun yolunu keserek yumruklamaya başladı. Vicdansız adam daha sonra boğazından tuttuğu küçük çocuğu defalarca havaya kaldırıp yere fırlattı. Aldığı ağır darbelerle bilinci kapanan çocuk yere yığılıp kaldı. Saldırgansa bölgeden uzaklaştı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Ona dehşeti yaşatan vicdansız adamsa yakalanarak tutuklandı.
2: Dünyada neler oluyor diyeceğiz. Dünyada neler oluyor dediğimizde karşımıza Amerika Birleşik Devletleri ile İran gerilimi çıkıyor tabii ki. Bir mutabakat metni var mı ya da mutabakat metnine yaklaşıldı mı sorusu gün boyunca yanıt aradı. Hatta bugün özellikle dün Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Tahran'a gittiğine ilişkin bilgiler geldi. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı. Takip ediyor olacağız ama ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına çıktı ve bir kez daha Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan para almasını kabul etmiyoruz dedi. Abluka nedeniyle İran'ın günlük kaybının ise 500 milyon dolar olduğunu iddia etti. Trump'tan gelen açıklamalara bakalım.
3: Açık olmasını istiyoruz. Ücretsiz olmasını istiyoruz. Geçiş ücreti istemiyoruz.
4: Hürmüz'e ilişkin taleplerini sıraladı. İran'ı kuşatma altına aldık dedi.
3: Bizim onayımız olmadan geçebilen hiçbir gemi olmadı.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ı uyguladıkları abluka nedeniyle Tahran'ın ekonomik çöküşe sürüklendiğini öne sürdü.
3: Bildiğiniz gibi hiçbir gemi İran'a gitmiyor. Bizim onayımız olmadan İran'a giden veya İran'dan çıkan hiçbir gemi yok. Şu anda günde 500 milyon dolar kaybediyorlar.
4: Hürmüz'ün açık olması gerektiği mesajını da yineleyen ABD Başkanı, ücret istemiyoruz dedi.
3: Hürmüz Boğazı uluslararası bir su yolu ve geçiş ücreti alınmamalı. Açık olmasını istiyoruz, ücretsiz olmasını istiyoruz, geçiş ücreti istemiyoruz.
4: Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin soruyu da yanıtladı.
3: Onu alacağız. Ona ihtiyacımız yok, onu istemiyoruz. Aldıktan sonra muhtemelen onu yok edeceğiz ama onların eline geçmesine izin vermeyeceğiz.
2: Şimdi geçtiğimiz günlerde İran'ın revize edilmiş planını Pakistan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği bir ortaya çıkmıştı. Amerika'dan da bir yanıt var. Özellikle belli konu başlıkları ki zaten belli. Hürmüz'ün konusu, Hürmüz'ün aşılıp aşılmayacağı konusu, dondurulmuş varlıklar ve saldırmama garantisi gibi başlıklar konusunda görüşmeler devam ediyor. Buralarda aslında bir uzlaşıya yakın olduğu belirtilse de uzlaşıya çok uzak olunan bir başlık var. O da zenginleştirilmiş uranyum konusu. Amerika Birleşik Devletleri zenginleştirilmiş uranyumu yaklaşık 400 kilogramlık uranyumun kendisi tarafından alınmasını istiyor. İran ise buna karşı hatta gün içerisinde dini liderin uranyumun ülke dışına çıkarılmasını yasakladığı iddia edildi. Ancak daha sonra bu haberler yalanlandı. Ama uranyumun İran'da muhafaza edilmesi konusunda bir görüş var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o görüşmelerdeki düğüm noktasına bakacağız. Yani uranyum krizine.
3: Saldırı kararını vermemize bir saat kalmıştı diyebilirim. Muhtemelen bugün güzel bir balo salonundan bahsetmiyor olacaktık. İran'a saldırıdan bahsediyorum.

0: olacaktı.
1: ABD ile İran arasındaki mesaj trafiği yeniden hızlandı. Müzakerelerde bir sonuç alınamazken diplomasi kanalları ise açık. İran'ın sunduğu güncellenmiş planı reddeden ABD'nin bu kez yeni liste hazırladığı iddia edildi.
2: Bence görüşmelerde ilerleme sağladık. İranlılar anlaşma yapmak istiyor. ABD Başkanı da bizden iyi niyetle müzakere yapmamızı istedi.
1: İddialara göre ilk aşamada İran'ın da talep ettiği gibi savaş tüm cephelerde duracak.
3: Savaşmamız gerekirse savaşacağız. Müzakere etmemiz gerekirse müzakere edeceğiz. Tüm ülke olarak tam bir uyum içerisindeyiz.
1: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası kaldırılacak. İran karşılık olaraksa kendi belirlediği tarife ve güzergahla gemilerin geçişine izin verecek. ABD'nin İran petrolüne uygulanan yaptırımlara 30 günlük muafiyet vermesi, dondurulmuş varlıkların %25'ini serbest bırakması da öne sürülenler arasında. Ancak olası müzakerelerin kilitleneceği noktanın yine uranyum konusu olduğu bildirildi. ABD, İran'ın 400 kilogramlık uranyumunun tamamını almak istiyor. Ancak İran'ın uranyum için belirlediği rota ise Çin ya da Rusya. 20 yıl boyunca zenginleştirmenin askıya alınmasına İran karşı duruyor. Ayrıca İran, nükleer müzakerelere geçmeden önce 30 günlük geçiş aşaması da talep ediyor. ABD ise tüm anlaşmaların aynı anda hayata geçmesinden yana.
2: Fransa'da geçtiğimiz Mart ayında yerel seçimler yapılmıştı. Yerel seçimlerde özellikle Macron'un yakınlığıyla bilinen adaylar ağır bir yenilgi almıştı. Ancak o yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bir iddia var. İsrail'in seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Fransa iç siyasetinde İsrail krizi derinleşiyor. Paris yönetimi yerel seçimlere müdahale şüphesiyle İsrail'li Blackhawk firması hakkında yasal süreç başlattı. Fransız basınında yer alan iddialara göre İsrail'li Blackhawk firması Mart ayında düzenlenen yerel seçimlerde Filistin'e desteğiyle öne çıkan solcu boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin adaylarına karşı karalama ve dezenformasyon kampanyası yürüttü. Fransa İçişleri Bakanı Le Hunyunyes, iddiaların ciddiyetle incelendiğini ve Blackhawk firması hakkında resmi sürecin başlatıldığını duyurdu.
5: Ülkemizin istihbarat servisleri İsrail'li Blackhawk şirketinin belediye seçimleri sırasında bize karşı müdahalelerde bulunduğundan şüpheleniyor. Hükümetten yabancı müdahalelere karşı mücadele etmeyi sağlayan bir yasa talep ediyoruz.
4: Seçimlerin iptalini talep eden dava Fransa'da sadece yerel siyaseti değil, demokrasinin dış müdahalelere karşı ne kadar savunmasız olduğu tartışmasını da yeniden alevlendirdi.
2: Şimdi bir yandan da tabii ki Rusya'dan gelen o tatbikat haberine bakacağız. Dünyada gerilimin alt safhaya ulaştığı bir dönemde, Ukrayna Savaşı'nın sürdüğü, İran konusunda belirsizliğin hala devam ettiği bir ortamda Rusya, Belarus'la birlikte ortak nükleer bir tatbikat gerçekleştiriyor.
1: Nükleer mühimmatlar, balistik füzelerle donatılan denizaltılar, nükleer kapasiteli savaş uçakları. Rusya ve Belarus 3 gün boyunca Batı'ya karşı adeta gövde gösterisi yaptı. 19 Mayıs'ta başlayan 3 günlük nükleer tatbikat Rusya ile Belarus genelinde gerçekleştirildi. Tatbikatın zamanlaması ise dikkat çekti. Zira günler önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'yı Belarus üzerinden Ukrayna'ya ve NATO ülkelerine saldırmakla suçlamıştı.
5: Rusya'nın amacı Belarus'u savaşa daha da derinden çekmek ve Belarus topraklarından Ukrayna'ya ya da Belarus ile sınır komşusu olan NATO ülkelerinden birine karşı saldırgan operasyonlar başlatmak.
1: Rusya Savunma Bakanlığı tatbikat kapsamında İskender M kısa menzilli balistik füze sistemi için nükleer mühimmatın Belarus'taki depolama tesislerine ulaştırıldığını da açıkladı. Tatbikattan görüntüler de paylaşıldı.
6: Tatbikatın en dikkat çekici özelliği, operasyonların sadece önceden hazırlanmış fırlatma rampalarından değil, hazırlıksız bölgelerden de gerçekleştiriliyor olması. Bu durum, taktik nükleer silahların olası bir çatışma

0: senaryosunda öngörülemez bir şekilde kullanılabileceği anlamına geliyor.
1: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da gazetecilerin bu tatbikat ne anlama geliyor sorusuna her türlü askeri tatbikat bir mesajdır diyerek yanıt verdi. Balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasının da prova edildiği tatbikatta 64 binden fazla askerin yanı sıra yaklaşık 200 füze fırlatma sistemi, 140 uçak, 73 gemi ve 13 denizaltı dahil 7800'e aşkın askeri araç yer aldı. Bu Rusya'nın son yıllarda yaptığı en büyük nükleer tatbikatlardan biri oldu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ise orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamıyor. 5 gündür devam eden yangınlarda çok geniş bir alan kül oldu.
1: Rüzgarla büyüyen alevler dört bir yanı sardı. Binlerce dönüm alan küle döndü. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangınların merkezinde Los Angeles'ın 50 kilometre kuzeybatısındaki Simi Vadisi var. Bir ulusal parktan tüm bölgeye yayılan alevler nedeniyle 15 bin dönümlük yeşil arazi küle dönmüş durumda. Günlerdir sahada olan yüzlerce itfaiye personeli de yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle alevlere kesintisiz müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeyi kaplayan yoğun duman ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zorlu şartlar altında yürütülüyor.
2: Gazete manşetlerine bakmaya devam edelim. Türkiye Gazetesi, Türkiye Gazetesi'nin sür manşetinde heveslerini kursaklarında bırakıyoruz. Başkomutan, Efes 2026 tatbikatında Türkiye üzerinde hesap yapanların heveslerini kursaklarında bırakıyoruz mesajını verdi. Bir uyarı, yola çıkmadan havaya bakın, tatile gideceklerin şiddetli yağış ve sel riskine göre güzergah belirlemesi tavsiye edildi. Hatay ağır yaralı, 2 kişi hayatını kaybetti, kayıplar var, arama çalışmaları devam ediyor. Gelelim manşete. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçiyor. Butlan kararı sistemi dağıttı. Yargı, Özel ve İmamoğlu'nun rüşvet paralarıyla delegeleri satın alarak partiyi ele geçirdiği kurultayı yok saydı. CHP'de parti üyelerinin şikayetiyle başlayan süreçte beklenen son gerçekleşti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, pavyondaki pazarlıklarla belediyelerde iş vaatleriyle delege oylarının satın alındığı 2023'teki 38. olağan kurultayı iptal etti. Özgür Özel ile parti kurullarını görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, şaibeli kurultay öncesine dönerek Kılıçdaroğlu'nun liderlik koltuğuna oturmasına hükmetti. Şaibeler belgelenmiş oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklamalar var. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim dedi. Mahkeme sonrası genel merkezde hareketli anlar yaşandı. Parti binası önünde toplanmaya çağrıldı vatandaşlar. MYK'ya acilen toplayan Özgür Özel, yargıtaya itirazımızı yaptık, YSK'ya da başvuracağız dedi. Kılıçdaroğlu'nun aradığını söyleyen Özel, dönmemin manası yok, zaten dönüp de ne konuşacağız ifadesini kullandı. Bir başka haber, önemli bir başarı. Milli Telefon'la 29 yıllık hesabı kapatıyoruz. Suikastler durduramadı. FETÖ, küresel çete ve mühendis cinayetleri Milli Telefon'u geciktirdi ancak engelleyemedi. Türkiye ilk cep telefonu Aselsan 1919 adıyla 1997'de üretti. Projenin her adımını bilen İbrahim Büyükbaş, Osman Kavala dağıtımı engelledi. Soros ve FETÖ de devreye girdi. Mühendisleri şehit edilen Aselsan'ın bugün tekrar telefon üretmesi dijital istiklal ilanımız olacaktır değerlendirmesine bulunuyor. Türkiye Gazetesi manşetine aktaracağımız haberlerden biri. Ankara'da 2018 yılında bisikletine binerken kaybolan, bir hafta sonra ise cansız bedeni bulunan Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı için en üst sınırdan verilen ceza onandı. Minik Eylül'ün 8. ölüm yıl dönümüne günler kala Yargıtay'dan gelen bu kararsa ailenin yüreğine bir nebze de olsa su serpti.
3: Sadece iş vermedim. Orada kinle, şube yavrumu benden koparttı. Eylül çok akıllı ve zeki bir kızdı. Neşe doluydu, böyle çok sevgi doluydu.
4: Komşusu tarafından katledildiğinde yalnızca 8 yaşındaydı. Yaşasaydı 16'sında olacaktı. Ölümünün 8. yıl dönümüne günler kala Yargıtay Yağlıkara ailesinin

0: yüreğine su serpen bir karara imza attı. Küçük Eylül'ün katili Uğur Koçyiğit'e verilen en üst sınırdaki cezaları onadı.
1: Günlerde cuma günüydü. Özellikle sordum, dedim bir şey istiyor musun Eylül? Dedi baba kavun getir. En çok sevdiği kavundu. O gün bugün bir daha da almadım zaten. Yemedim de.
0: Babasından istediği kavunu yiyemedi Küçük Eylül. Çünkü cani komşusu Eylül'ü istismar ettikten sonra boğarak öldürdü. Komşusu İbrahim Yağlıkara ile yaşadığı anlaşmazlığın faturasını masum bir çocuğa kesecek, cansız bedenini babasının tarlasına gömecek ve arama çalışmalarına katılacak kadar da vicdansızdı.
2: Minik Eylül'ün babası İbrahim Yağlıkara evladının hayattan koparılışının 8. yılında mezarı başındaydı. Acısı ise hala ilk günkü gibi taze.
1: Mezara geldikçe işte onunla bir şekilde konuşuyorum. Kendimi öyle anlatıyorum. Evlat acısı bitmiyor. O günkü yaşanan acı halen devam ediyor. Çocuğumuzu bizden aldı, kopardılar. Ciğer acısı bitmiyor.
0: Caninin aracında bulunan saç ve kan örnekleri korkunç cinayeti ortaya çıkardı.
1: Bizle aramaya kalkınca belli saatten sonra onun olmadığını hissettim. Aracında çocuğumun saç teli, gömleğinde salyası bulunmasıyla onun üstüne noktalandık.
0: Mahkeme Uğur Koçyiğit için ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezasına hükmetti. Caniye yardım eden anne Huriye Koçyiğit hakkında ise 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Cezaları en üst sınırdan veren mahkeme takdir indirimi de yapmadı. Verilen ağır cezaların ardından sanık avukatı dosyayı temyize taşımış, delillerin hatalı değerlendirildiği gerekçesiyle de cani ve annesinin beraatini istemişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi talepleri reddederken en üst sınırdan verilen cezaları da aynen onadı. Yağlıkara ailesi emsal olarak değerlendirilen kararla biraz olsun rahat bir nefes aldı.
1: Bugün yaşasaydı belki onun çok güzel yerlerde bir eğitim alacağını biliyordum. Çünkü kendi hedefinde güzel şeyler düşünüyordu çocukluğuyla.
3: İstanbul'da Küçükçekmece'de kuyumculuk yapan Murat Karahan'a önce telefonla tehdit mesajları gelmeye başladı. Hemen ardındansa o mesajlardan sonra kuyumcu dükkanı kurşunlandı. O anlara bakalım.
4: Çalışanlarımı yanımda tutamıyorum. Herkes evlatları var, herkes can korkusu yaşıyor.
5: Önce tehdit ettiler, sonra kurşunladılar. İstanbul Küçükçekmece'de kuyumculuk yapan Murat Karahan geçtiğimiz günlerde mesaj yoluyla tehdit edildi.
4: Hiç tanımadığım, bilmediğim Portekiz kayıtlı bir numaradan benim şahsi telefonuma tehdit içerikli mesaj geldi. Mesajın içeriğini okuduktan sonra ben hiçbir şekilde karşılık vermedim.
5: Bu tehdit mesajlarından sonra kuyumcu dükkanı 2 gün arayla kurşunlandı.
4: Pazartesi sabahı 04:37'de benim dükkanıma bir el ateş ederek kaçtılar. Evraklarımı verdim, koruma talep ettim.
5: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde her iki saldırıda da kuyumcu dükkanına çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi.
4: İnsanlar benim yanımda çalışmak istemiyor. Ben bu durumdan kurtulmak istiyorum. Bulaşan çeteler ya da çete grupları, bunlar bizden haraç almak için ya da bizi kendilerine bağlı kılmak için bize tehdit mesajları atıp dükkanlarımızı kurşunluyorlar.
3: İstanbul'da kağıthanede bir genç annesinin kendisini evde yalnız bıraktığı iddiasıyla sinir krizi geçirdi. Eline ne geçirdiyse dışarı attı, evin camlarını kırdı, dakikalarca bağırdı. Sonunda ise müdahale edildi.
5: Camları kırdı, eşyaları yola fırlattı. İstanbul Kağıthane'de annesi evde yalnız bıraktı diye öfkelenen genç, sandalye ile camları kırıp mobilyaları balkondan attı.
6: Dur anne bak, dur.
5: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren genç, polis memurlarının ısrarına rağmen kardeşi gelene kadar kapıyı açmadı. Kendine zarar veren genç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sokağa atılan eşyalar aile tarafından toplanırken konuyla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadı.

0: çıkmaya çalıştığı sırada aracın ön tekerleri havaya kalktı. Durumu görenler hemen yardıma koştu. Kamyonete binip ağırlık yaparak aracı indirmeye çalıştılar.
1: Arkadan da biri kız.
0: Sıra dışı anlar görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Ancak çabalar sonuç vermedi. Bu kez de fazla yük araçtan indirildi.
1: Arkadan da biri kız.
0: Kamyonet yükün indirilmesi sonucu normale dönerek yoluna devam etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Bayramı yaklaşıyor. Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı.
0: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ödemeler Kurban Bayramı'na özel olarak erkene çekildi. Güzel haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Bu kapsamda 5 Haziran'da ödemeleri gerçekleştirilecek olan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri Kurban Bayramı arifesinde yani 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak. Alınan kararla yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecek. Ödemeler sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlara bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan kişilere ise PTT aracılığıyla yapılacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Konya'nın Selçuklu ilçesinde gerçekleşen Teknosel 2026 Teknoloji Festivali dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Festivalde robotikten yapay zekaya kadar birçok alanda gençlerin projeleri de çok büyük ilgi gördü.
0: Altı gün süren Teknosel 2026 coşkulu bir ödül töreniyle sona erdi.
4: Festivalimize, yarışmalarımıza katılan tüm takımlarımız aslında bizim gözümüzde birinci. Çünkü burada olmak, bu yarışlara katılabiliyor olmak, özgün fikirleriyle, yenilikçi fikirleriyle, bu yarışmada projeleriyle bulunmak zaten işin en önemli kısmı.
0: Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnopark İşbirliği ile düzenlenen Teknosel 2026, bu yılda Anadolu'nun en kapsamlı teknoloji festivallerinden biri olmayı başardı. Gençler 6 gün süren festival boyunca sadece yarışmadı. Aynı zamanda üretmenin, takım olmanın ve teknolojiyle geleceğe yön vermenin de heyecanını yaşadı. Üçüncüsü bu yıl gerçekleştirilen Teknosel 2026 Teknoloji Festivali'nde serbest ve özel kategorilerde toplam 120, Gazze temalı yapay zeka film yarışmalarında 20 finalist, kodlama yarışmalarında 355 ve robot yarışmalarında 7 kategoride 567 takım yer aldı.
4: İnşallah burada ortaya koydukları yenilikçi fikirler önümüzdeki süreçte yeni fikirlerin oluşması, yeni projelerin ortaya çıkması için ilham kaynağı olacak.
3: Şimdi ekranlarımıza doğada ender rastlanan rengiyle dikkat çeken beyaz bir kurtun avını taşıma görüntülerini getireceğiz. Ankara'da kayda alınan o görüntülerde beyaz kurdun avladığı koyunu güçlükle taşıdığı anlar yer alıyor. Ekranlara getirelim.
0: Güçlü, asil ve avcı. Beyaz kurt Ankara'da görüntülendi.
5: Avcı gidiyor, hadi güle güle.
0: Haymana ilçesinde doğada ender rastlanan rengiyle dikkat çeken açık renkli bir kurt, ağzında taşıdığı avıyla birlikte görüntülendi. İncirli mahallesinde özel bir şirkete ait enerji nakil hattında çalışan işçiler, iş makinesiyle seyir halindeyken arazi ortasında hareket eden bir canlı fark etti. Dikkatle baktıklarında bunun Türkiye'de nadir görülen beyaz bir kurt olduğunu anlayan işçiler hemen cep telefonu kameralarına sarıldı. Görüntülerde beyaz kurdun avladığı koyunu güçlükle taşıdığı ve iş makinesinin

0: Sesini duyduktan sonra hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı anlar an be an kayda geçti. Bozkırın ortasında yaşanan bu sıra dışı avlanma ve hayatta kalma mücadelesi işçilerin kamerasına çarpıcı görüntülerle yansıdı.
1: Sekizinci Etnospor Kültür Festivali başladı. 20'den fazla ülkeden katılımın olduğu 4 gün sürecek festival Atatürk Havalimanı'nda ev sahipliği yapılıyor. Organizasyonla konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilel Erdoğan ortak değerlere vurgu yaptı.
2: Bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir motto ile gerçekleştiriyoruz. Dünya burada.
0: 4 gün sürecek festival bu sözlerle kapılarını açtı. Geleneksel sporlar ve sahne sanatları gibi daha birçok etkinlik Etnospor Kültür Festivali'nde hayat buluyor. Adresse İstanbul Atatürk Havalimanı.
2: Geleneksel sporları ve oyunları, geleneksel tatları, geleneksel sanatları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız.
3: Görülecek çok yer var, görecek çok böyle kültürden çok insanlar var. O yüzden çok beğendim ben burayı şahsen.
4: Türkiye, Azerbaycan, Japonya gibi birçok medeniyetin bir araya geldiği festivalde birbirinden eğlenceli etkinlikler ve gösteriler de yer alıyor.
5: Evet, birazını deneyimledim, çok güzel. Herkesin deneyimlemesini, buraya gelmesini tavsiye ediyorum.
6: Çok güzeldi. Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Böyle etkinlikler başka illerde de olsun.
7: Bu sene 8.'si düzenlenen Etnospor'a ilgi ilk günden hayli yoğun oldu. Bu alana gelenler, festivale gelenler ise okçuluktan el sanatlarına kadar birçok etkinlikte deneyim kazanma imkanı buluyor.
8: Ata bindim. Yemek yedik.
9: Bir sürü şey deneyimledim. Bence çok güzel bir yer.
10: Etkinliği çok beğendik. At sürdüler. Onu izledik. Çok dikkatimizi çekti.
11: Kültürümüze sahip çıkmak da bence gayet güzel bir şey. Ve kültürümüzle de kendimizi böyle bilgilendirmek çok güzel, hoşumuza giden bir şey yani.
0: 8. Etnospor Kültür Festivali'ne 20 ülkeden katılım oldu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin açılış konuşmasında ortak değerler vurgusu yaptı.
2: Farklı dilleri konuşsak da, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da, bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik. Festivalimiz boyunca geleneksel sporları ve oyunları, geleneksel tatları, geleneksel sanatları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız.
0: Festivalde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sporda yapılan yatırımlara dikkat çekti.
12: Sporda büyüyen güçlü bir Türkiye var. Spor tesislerine yatırım yapılmış bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere değer vermesi ve Türkiye'nin dört bir yanında yapılan yatırımlarla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor.
0: 24 Mayıs'a kadar sürecek olan festival ziyaretçilerini bekliyor. Tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlanabiliyor.
13: Evet, biz de Büyükçekmece'den geldik. Aslında biz öğrenci değiliz ama bizim de en dikkat çektiğimiz şey attı. Atları çok beğendik. Sabahtan beri buradayız. Sadece atları izliyoruz.
14: Farklı kültürleri tanıma şansı buluyoruz ve bilmiyorum, öğrenciler açısından da bence çok ilgi çekici. İnsanlar açısından da öyle. Çok beğendik. İyi ki gelmişiz.

Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. A Haber ekranlarındayız. Sabah ajansında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Günün en önemli başlığı hiç şüphesiz ki mahkemeden gelen mutlak mutlan kararıydı. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki 38. kurultayın iptalinin istemiyle açılan davada mahkeme kararını verdi. Ve o kararla genel başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu döndü. Mutlak mutlan kararının verilmesiyle birlikte tabii tartışmalar da başladı. Adalet Bakanı Akın Gürle kameraların karşısına geçti. Kararın hukuki bir karar olduğunu altı çizildi ve Yargıtay'a başvuru yolunda açık olduğu vurgulandı. Peki mutlak mutlan kararında hangi vurgular öne çıktı? Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman partiye geri dönecek ve bundan sonra Özgür Özel ve ekibinin durumu ne olacak? Çok fazla soru var. İşte Türkiye'nin konuştuğu siyasetin ana başlığı mutlak mutlan.

0: bilmezsiniz.
1: Parti ikiye bölündü.
2: Biz abi, birbirimize önce düşersek parti mahvolur.
3: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butan davasında karar çıktı.
4: Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özgür Özel'de parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Aynı zamanda CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.
4: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmesinde CHP'nin kurultay ve kongre süreçlerinde delege iradesinin serbest şekilde oluşup oluşmadığına ilişkin iddialar ele alındı. Mahkeme dosyadaki çeşitli delilleri birlikte değerlendirerek parti içi seçim süreçlerinde demokratik işleyiş, eşitlik ilkesi ve serbest irade prensiplerinin zedelendiği kanaatine vardı.
4: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
3: Karardan söz konusu usulsüzlük iddialarının yalnızca seçim sonucuna yönelik tartışmalarla sınırlı olmadığı, siyasi partilerin faaliyetlerinde uyulması gereken temel hukuk kuralları ve kamu düzeni açısından da önem taşıdığı belirtildi.
4: Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır.
3: CHP'nin 38. olan kurultayı hakkında mahkemeden mutlak butan kararının çıkması nedeniyle söz konusu kurultayda alınan tüm kararlar, yapılan seçimler ve oluşturulan yönetim organları hukuken hiç var olmamış kabul edilecek. Bu durum mevcut parti yönetiminin meşruiyetini yitirmesi ve alınan kararların hükümsüz kalması anlamını taşıyor. 38. kurultayın mahkeme kararıyla yok sayılmasının ardından CHP'nin yasal olarak kurultay öncesindeki hukuki statüsüne ve eski yönetim kadrosuna dönmesi sorumluluk haline geldi.
5: Ben Kemal geliyorum.
3: Bu doğrultuda Kemal Kılıçdaroğlu partinin meşru lideri olarak resmi görevine geri dönüyor. Mahkemenin mutlak butan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.
6: Mutlak butlan kararı ile birlikte gözler bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na, diğer yandansa Genel Başkan Özgür Özel'e çevrildi. Genel merkeze yaklaşık 5 saat süren bir MYK, olağanüstü bir MYK toplantısı yapıldı. O toplantının ardından da Özgür Özel kameraların karşısına çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na geri dönmediğini söyledi. O telefonu atsaydım ne söyleyecektim ki dedi. Aynı zamanda tartışılacak başka açıklamaları da imza attı Özgür Özel. İşte CHP'de gece boyunca yaşananlar.
7: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz.
3: CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada çıkan mutlak butan kararı sonrası olağanüstü toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Manisa Milletvekili Özgür Özel, kararı ilişkin itirazlarını Yargıtay'a yaptıklarını söyledi.
7: Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık.
3: Daha önce Kur'an kursları için orta çağ benzetmesi yapan Özel'in kararı Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle yorumlaması dikkat çekti.
7: Allah plan yapanların en hayırlısıdır.
3: Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediği soruldu.
7: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Dönüp de ne konuşacağız? Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir.
3: Özel, yedek parti açıklamasıyla ilgili de konuştu.
7: Bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz.

0: Bundan sonra ne olacak? Şu dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi'de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu bugün kameraların karşısına geçecek mi ya da genel merkeze gidecek mi? Genel merkeze giderse nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacak? Çok fazla soru var siyasete dair konuşacağımız bugün için. Hemen Ankara'ya gideceğiz. CHP Genel Merkezi'nde neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Bir yandan da çok değerli bir yayın konuğumuz Doçent Doktor Berat Akıncı bizlerle birlikte olacak. Berat Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Gökhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizinle değerlendireceğiz ama öncelikle bir CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor olacak. Oğuzhan bir kez daha günaydın. Saatler ilerliyor. Peki genel merkezde hareketlilik var mı? Bugün için Özgür Özel'in programı netleşti mi? Tabii Kılıçdaroğlu'nun bir programı olacak mı? Neler söyleyeceğiz?
2: Teşekkür ediyorum. Tekrar kolaylıklar diliyorum sizlere. Evet tabii ki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi dün verdiği kararla partinin 38. olay kurultayının iptaline karar verdi ve bu kararla Özgür Özel ve yönetiminin görevi tedbiren sonlandırılarak Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralması yönünde hüküm verildi. Bununla birlikte tabii ki dün akşam saatlerinde özellikle CHP Genel Merkezi önü oldukça kalabalıktı. Yine 5 saatlik bir MYK toplantısı düzenlendi. Bu toplantının ardından da Özgür Özel tabii ki ilk açıklamalarını yaptı. Özellikle biz CHP değişmelidir dedik. Sonra bu sözlerimiz tepki görünce görevi hep birlikte biz üstlendik ve yola çıktık dedi. Yine tabii ki özellikle ilk itirazlarının yapıldığını söyledi Yargıtay'a. Biz ilk itirazımızı tedbir kararının durdurulması için Yargıtay'a yaptık. Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırmasını bekliyoruz dedi ve yarın yani bugün işaret ederek YSK'ya da başvuru yapacaklarını söyledi. Tabii ki CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle kendisini aradığını söyledi ama telefonlarına cevap vermediğini, zaten dönükte ne konuşacağız şeklinde de ifadeleri olmuş oldu Özgür Özel'in. Yine tabii ki özellikle verilen karar sonrasında nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkinde düşüncelerini söylemiş oldu Özgür Özel. Tabii ki burada dediğimiz gibi dün yoğun bir kalabalık vardı, kargaşa vardı. Özellikle bu kargaşadan A Haber ekibinden kameraman arkadaşımız Serkan Öztürk ve yıllardır CHP'de muhabirlik yapan İlter de nasibini almış oldu. Özellikle parti üyelerinin kendilerini buradan dışarıya çıkardıklarını, darp etmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bugün tabii ki CHP Genel Merkezi'nin önü oldukça sakin görünüyor. Tabii ki özellikle bu MYK toplantısının ardından da Özgür Özel partinin önünde hali hazırda hala duran parti otobüsünün üstüne çıkarak da yine buradaki kalabalığa seslendi ve evet, özellikle kimseye ağabeylik patronluk taslamadan omuz omuza bir mücadele için buradayız dedi. Meydanların gücünü göreceksiniz diyerek aslında gözdağı vermeye çalıştı.
0: Peki, Oğuzhan,
2: ve insanları sokağa dökmeye çalıştı.
0: O meydanların gücünü göreceksiniz sözü bir kez daha Özgür Özel'in ülke genelinde mitingler düzenleyeceği anlamında mı yorumlanmalı? Nasıl okunmalı?
2: Yani şöyle, geçmiş ifadelerine bakacak olursak aslında Özgür Özel bu gibi birden fazla ifade kullandığını söyleyebiliriz. Bu ifadeleri aslında birçok kişi vatandaşları sokağa çıkarma çağrısı olarak yorumladı ki biz de o şekilde yorumluyoruz. Yani meydanların gücünü göreceksiniz, gerekirse hayatı durduracağız ifadelerini kullandı. Bu tip ifadeler biliyorsunuz daha önce de birçok kez aslında gündeme gelmişti. Vatandaşı sokağa çıkarmak, insanları sokağa dökmek, kamu düzenini ve huzuru bozmaya yönelik ifadeler olarak değerlendiriliyor bu ifadeler. Evet. Daha önce de buna benzer Özgür Özel'in ifadeleri olmuştu zaten.
0: Konuşmaya devam edeceğiz. Genel merkezde bakın bugün neler olacak? Tabii Kılıçdaroğlu tarafı artık bundan sonra gözümüzün çevrili olduğu nokta. Peki neler konuşacağız? Doçent Doktor Berat Akıncı'ya hemen dönelim. Berat Hocam günaydın, bir kez daha hoş geldiniz Sabah Ajansı'na. Mutlak mutlan kararı çıktı. Peki bundan sonra ne olacak? Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu artık genel merkeze gidip genel başkanlık koltuğuna oturabilir mi? Hukuken bunun önünde bir engel var mı? Ve tabii ki süreç nasıl işleyecek?
1: Evet Gökhan Bey, şu an mahkemenin vermiş olduğu kararla aslında 37. genel kurulda seçilmiş bütün aslında yönetim kademesinin aslında geriye döndürülmüş oluyor. Nihayetinde bu tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu bağlamda geri dönmesi için mahkemece bir altlık sağlamış oluyor. Ama tabii bu iş tabii bir hukuki tarafı var, bir de politik tarafı var. Yani

0: hukuki anlamda alınan kararları bazen fiiliyatta uygularken zorluklarla da karşı karşıya kalınabiliyor. Tabii Kılıçdaroğlu geri dönebilir. Bunun önünde hukuken hiçbir engel yok. Zaten tedbir kararlı buttan kararı verildi. Ama tabii Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de vereceği bir karar. Yani burada Kılıçdaroğlu yani partinin iç karışıklığını veya işte ne bileyim oradaki uzlaşıya dayalı olarak belki de süreç öngörebilir. Yani Özgür Özel mevcut yönetimle görüşerek uzlaşarak ki Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara da bakıldığında Gökhan Bey yani itidaldan yana birliktelikten yana bir çağrısı bulunuyor. Ama sizin de dediğiniz gibi mutlak buttan kararı aslında bütünüyle 38. Olağan Kurultayı ve dahi arkasında 21. Olağanüstü Kurultayı da aslında başlangıçtan itibaren kesin hükümsüzlükle yok hükmünde sayıyor. Dolayısıyla hukuken Kılıçdaroğlu dönebilir. Ancak işte bunun zamanlaması Gökhan Bey. Yani buna tabii ki Kılıçdaroğlu ve ekibinin karar vereceği bir husus. Yani siyaseten belki birkaç gün bekleyebilir. Biraz sular durulsun isteyebilir. Burada parti içi
1: peki,
0: görüşmeler
1: gerçekleşebilir. Peki Berat Hocam, şimdi itiraz süreci de var. Şimdi Yargıtay, dün Özgür Özel Yargıtay'a konuyu taşıdık dedi. Bir yandan da YSK'yı işaret etti. Şimdi Yargıtay konusunu konuşacağız ama Yüksek Seçim Kurulu'nun mahkemeden gelen mutlak butlan kararına yönelik bir karar verme, bu kararın işleyişini durdurma yönünde bir yetkisi var mı?
0: Ya tabii şimdi bu karar aslında Gökhan Bey ilk olma özelliğini de taşıyor. Yani hukuki boyutu çok ama politik tarafı da olan bir konu. Yani bu sıradan bir firma için veya bir başka kamu kurumu için verilmiş bir mutlak butlan kararı değil. Türkiye'nin ana muhalefet partisi için verilmiş bir mutlak butlan kararı. Ve dolayısıyla aslında bu süreçlerin mahkemelere dönüştürülmeden veya mahkeme süreçlerine bu işler yansıtılmadan aslında parti içinde çözülmesi gereken konular. Yani burada Türkiye demokrasi açısından da aslında ilk olma özelliğini de taşıyor Gökhan Bey. Yani burada tabii ki YSK ne karar vereceğini şu andan kestirmek mümkün değil. Nihayetinde hukuk mahkemeleri bu konuyla ilgili olarak bir karar verdi. Ve nihayetinde temiz yolu açık olmak koşuluyla da bir karar söz konusu ve şu an bu fiilen de uygulanacak. Dolayısıyla bir taraftan aslında Gökhan Bey şunun altını çizmemiz gerekiyor. Özgür Özel mevcut mahkemenin vermiş olduğu kararı bir taraftan karşı çıkarken yani biz tanımıyoruz derken diğer taraftan da Yargıtay'a hemen daha ilk günden temize gitmesi de aslında kendi içerisinde bir ikircikli durum yaratıyor. Yani hem siz mevcut hukuk düzenine karşı çıkıyorsunuz, onun verdiği kararları tanımayacağız diyorsunuz. Hem diğer taraftan da yine aynı hukukun bir üst mercii olan Yargıtay sürecine hemen temiz başvurusunda bulunuyorsunuz. Madem güvenmiyorsunuz neden o zaman temize başvuruyorsunuz? Şimdi dolayısıyla tabii şu an verilmiş bir karar var. Ve mahkemenin kararları bütün kurumları, bütün kişileri bağlar. Dolayısıyla Gökhan Bey burada bir süreç işleyecektir. Ve YSK da bence bu noktada verilen mahkeme kararını zedeleyecek bir karar çıkma noktasında çok zorlayıcı olacağını düşünüyorum. Nihayetinde şu ana kadar verilmiş, işlemiş bir süreç de var. Mahkeme kararları var. Burada işte dedik gibi ilk olma özelliğini de taşıyor Gökhan Bey. Yani ilk defa biz bir siyasi partinin mutlak butlan kararıyla görevini, mevcut görevinden el çektirildiğini görüyoruz.
1: Peki Berat Hocam, Yargıtay süreci için ne söyleyeceğiz? Şimdi Yargıtay'a başvuru yapıldı. Yargıtay süreci sizce kısa süre içerisinde sonuçlanır mı yoksa aylarca sürecek bir hukuki süreç mi başlar?
0: Başlayabilir Gökhan Bey. Yani bunun tabii ki CHP mevcut yönetim açısından hemen temiz kararı sonuçlansın talebi var. Ama tabii hukuk öyle işlemiyor. Evet. Hukukun işlemesi için çok çeşitli mekanizmalar devreye giriyor. Deliller toplanıyor. Çeşitli altyapılar oluşturuluyor. Ondan sonra nihayetinde bir karar veriliyor. Bunun için de elbette bir süreç öngörülüyor. Ama mahkeme, Yargıtay tabii ki hani çok farklı kararlar verebilir. Onayabilir, işte bu işi bozup tekrar da gönderebilir. Çok çeşitli senaryolar olabilir ama bunu şu aşamada tabii bir tarih öngörmek, bir zaman öngörmek de çok mümkün değil. Gökhan Bey, bu tabii yargı sürecini de aslında bir şekliyle...

0: yani kararlarına karşı da saygı noktasında da aslında bu tür işte zaman olsun, işte içeriye yönelik olarak olsun, çok kesin böyle cümleler de kurmak evet. da aslında çok sıkıntılı bir sürece de sokabilir bizi. Çünkü çok yeni süreçte bu örnekler de çok yeni Gökhan Bey. Dolayısıyla hani yorum yaparken de değerlendirirken de aslında kırık kırık yararak değerlendiriyoruz. Evet. Nihayetinde çok yeni süreçte. Ama şurası bir gerçek tabii ki. Hangi mahkeme olursa olsun mahkemelerde bir süreç işliyor, bir zaman alıyor. Bu CHP'nin mevcut yönetiminin istediği hızda olmayabilir. Bunun altını da çizmemiz
1: şimdi,
0: gerekiyor.
1: Mahkeme. Hocam izin verirseniz hemen araya giriyorum. Çünkü bir kez daha bir CHP'nin önüne gidelim. Ama CHP'nin önüne gitmeden önce Kılıçdaroğlu'nun seçenekleri nedir sorusuna da bir yanıt arayalım. Ardından da Oğuzhan'a soracağım. Bugün Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama bekliyor muyuz ya da bir hareket planı var mı? Şimdi kulislere baktığımızda özellikle Kılıçdaroğlu'nun planı nedir sorusuna yaklaşık olarak 40 il başkanının değiştirileceği iddiası var. Bu il başkanlarının hem Kılıçdaroğlu'yla arasındaki mesafe hem farklı iddialardan dolayı 40 il başkanının görevden alınacağı belirtiliyor. Ama en önemli konu haklarında rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle iddialar nedeniyle yargılama yapılan dava açılmış isimler var. Tabii ki onların başında İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor ve pek çok isim. Bu isimlerin yargılama süreçleri tamamlanana kadar partiden ihraçları konuşuluyor. Bu kulislerde çok fazla dile getirilen bir isimdi. Çünkü CHP Genel Başkanı'nın eski Genel Başkanı aslında şu anki artık yeni Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki gün önceki yapmış olduğu arınma çağrısının temelinde de İmamoğlu'na bir gönderme vardı. Aklanmayan partiye geri dönemeyecek, yargı sürecinin bitmesi beklenecek. Kesinlik kararı gelirse, aklanırsa bir isim partiye geri dönecek. Eğer mahkeme suçlu bulursa bu isimlerin CHP'ye geri dönmesinin yolu da kapatılacak. Kılıçdaroğlu şimdi yeni bir ekip oluşturacak. Ancak parti meclisi MYK nasıl kurulacak dendiğinde daha dar bir MYK kurulacağı iddiası var. 7 kişilik bir MYK oluşturulması bekleniyor. Özgür Özel ne olacak dediğimizde Özgür Özel şu an artık mahkeme kararıyla genel başkanlığını kaybettiği için Manisa milletvekili sıfatını kullanacak. Manisa milletvekili olarak görev yapmaya devam edecek. Malum bu süreçler öncesinde grup başkan vekiliydi Özgür Özel. Bu göreve tekrar gelir mi gelmez mi? Bunlar tabii ki artık yeni dönemin tartışma konuları. Seçenekler var. Tabii ki bu seçenekleri arttırabiliriz ama konuşacağız. Bir Oğuzhan'a gidelim. Ankara'ya gideceğiz bir kez daha. Oğuzhan, şimdi ihtimalleri konuştuk ama bu ihtimallerin hayata geçebilmesi için Kılıçdaroğlu'nun kameraların karşısına geçip bir mesaj vermesi gerekiyor. Bugün Kılıçdaroğlu cephesinden bir açıklama bekliyor muyuz? Ya da Kılıçdaroğlu'nun kameraların karşısına geçmesi ya da daha ileri bir adım ekibiyle birlikte genel merkeze gitmesi. Bunlar ihtimal dahilinde mi?
2: Tabii ki bunların hepsi ihtimal dahilinde. Özellikle şu anda tabii ki CHP Genel Merkezi'nde bu tuttuğumuz haber nöbeti çerçevesinde bakacak olursak burada henüz herhangi bir hareketlilik olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki kameraman arkadaşımdan şöyle bir rica edeyim. Hemen genel merkezi ve etrafını sizlere bir kez daha göstermiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi dün akşam saatlerinde aslında genel merkeze asılan Özgür Özel fotoğrafı hala merkez önünde duruyor ve yine tabii ki merkez önündeki özellikle girişe çekilen parti otobüsünün de hali hazırda bölgede hazır tutulduğunu görebiliyoruz. Bu da aslında bize şu anlamı çıkarıyor. Olası bir içeriye girişin engellenebilmesi açısından da böyle bir hareket sergilendiğini tahmin edebiliyoruz. Böyle bir düşünceye sahibiz ama tabii ki özellikle mutlak butlan kararı sonrasında edindiğimiz bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede özellikle gerilim görüntüsünün oluşmaması için gerekli çalışmaların yapılması istendiğini vurguladı. Burada özellikle tabii ki Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na gelişi sırasında yaşanan tartışmaların ve görüntülerin tekrarlanmaması için bir adım atılması vurgusunu yaptı. Yine özellikle yakın isimlerine de bir talimatı olduğu söylendi. Burada da sert açıklamalardan kaçınılması istendiğini belirtti. Bugün tabii ki özellikle dün yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi daha ılımlı yaklaşılması, sert açıklamalardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Ancak bugün kendisinin tabii ki bir açıklama yapması bekleniyor. Özellikle karara ilişkin ve bundan sonraki sürece ilişkin de bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz.
1: Oğuzhan Gültekin'e notları için teşekkür ederim. Berat hocamızla devam ediyoruz. Berat hocam, süremiz sonuna geliyorum. Şimdi bundan sonra ne olacak? Siyaseten bakmamız gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri var, il başkanları var ama aynı zamanda Özgür Özel'in yanında olan isimler de var. Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte ne yapacak sizce? Bir kurultay kararı, acil bir kurultay kararı mı verilecek, yoksa hayır zamana yayılmış bir şekilde az önce listelediğimiz o

0: ihraçların da gerçekleşeceği adımlar mı olacak?
1: Gökhan Bey, nihayetinde Kılıçdaroğlu bir kayyum algısı yaratmak istemiyor ve partisinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünmesini ve bu noktada aslında bir zarar görmesini de istemiyor. Dolayısıyla kendi yakın çevresine de itibar çağrısı yapması aslında bundan dolayı. Hı hı. Şimdi tabii bundan sonraki süreçlerde tabii eski parti meclisine iş düşüyor. Hı hı. Oradaki görevde olanlar şimdi yeni listede de var. Dolayısıyla burada yeni yönetimle çalışmak istemeyenler olabilir. Buradan istifa edenler olabilir. Ama tabii eski yönetim bir şekilde yoluna devam edecek. Sizin de söylediğiniz gibi. Hemencecik ben burada kısa süre içerisinde bir kongre sürecinin işletileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Nihayetinde Kılıçdaroğlu da elbette bir çek edecek. Çünkü çok uzun zamandır kendisi genel merkezde bulunmuyor. Birçok işte il teşkilatı bütünüyle yeniden değişti. Bir değerlendirme sürecine girecektir elbette. Hı hı. Ve dolayısıyla ben sonbahar gibi bir kongre sürecinin işletileceğini düşünüyorum. Yani bütün mahalle delegelerinden başlayarak aslında olağan bir kongre takviminin belirlenip işte il ve ilçe örgütlerinin yeniden şekilleneceğini düşünüyorum. Ama evet, bu noktada böyle topluca görevden alma, işte bütünüyle disipline sevk etme gibi böyle hani tabanı da gelecek şeylerden, uygulamalardan da bence biraz daha temkinli davranacağını düşünüyorum. Hı hı. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi disiplin süreci başlayabilir mi bazı kişiler için, özellikle yargı sürecinde olan kişilerle ilgili olarak? Hı hı. Evet de yani o zaten Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde bunu ifade ediyor.
0: Evet.
1: Yani hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddialar bulunan tutuk veya tutuksuz yargılanan, bunlar işte belediye başkanları, işte parti yöneticileri veya milletvekilleri hakkında elbette üyeliğinin askıya alınması, belki bütünüyle hani CHP'den ihraç değil mi? İşte git aklan gel, ondan sonra kardeşim üyeliğine devam et şeklinde üyeliğinin askıya alınması durumu daha çok konuşuluyor, evet, şu an. Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu eğer tekrar genel başkanlığa gelirse kısa süre içerisinde bir olağanüstüye gideceğini düşünmüyorum. CHP içerisinde önce şöyle bir taşları önce yerine bir koymaya başlayacak. Arkasından olağan bir süreç dahilinde. Yani çünkü CHP'de sürekli olağanüstülerle alınsın da istemiyor Kılıçdaroğlu. Bence önce bir bekleyecektir, bir durum tespiti, durum değerlendirmesi yapacaktır. Akabinde süreci olağan bir şekilde götürmek için eski yönetim ve yeni yönetimde olup da eskiden ismi olanlar, evet, birlikte çalışmak isteyenlerle bu süreci götüreceklerdir Gökhan Bey.
0: Siyaset bugün ana gündem başlığımız. Doçent Doktor Berat Akıncı bizlerle birlikteydi hocam. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Oğuzhan Gültekin de CHP Genel Merkezi üzerindeki önündeki haber nöbetine devam ediyor. Kolaylıklar dileyelim.
1: Yayınlar diliyorum Gökhan Bey.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi gazete manşetlerine bakalım hızlıca. Gazete manşetlerini de bugün yine aslında mutlak putlan kararı tüm gazetelerde ortak manşet konumunda. CHP'ye mutlak putlan. CHP'nin 38. kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayın iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak mutlan kararı verdi. Mahkeme Özel ve ekibini görevlerinden uzaklaştırdı. CHP yönetimini Kılıçdaroğlu'na geri verdi. Adayım deseydim koltukta rahat olurdum. CHP lideri Özgür Özel kararı kaldırılması için Yargıtay'a başvurduklarını belirterek bugün de YSK'ya sorumluluk alanına sahip çıkması için müracaat edeceklerini söyledi. Özel partisinin kurullarıyla toplantılardan sonra açıklamalarda bulundu. Birileri kurultayı seçimi kazanmamızı azmedemedi. Suçumuz yenmek. Bize Ekrem'i bırak, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur diyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ben olurum deseydim benden iyisi yoktu arkadaşlar. Ben de bu koltukta rahat olurdum ama ben değilim, biz o değiliz dedi. Kılıçdaroğlu'nun da telefonuna cevap vermediğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de açıklamalar var. Kararı değerlendiren Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Kılıçdaroğlu bu köklü kurumu incitmemek için tarihi sorumluluk üstlenmeli. Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin ortak bir formül bulmak için feragat etmeli diyor MHP lideri Bahçeli. Bu kez yolda kural farklı. Artık güne ilişkin başka haberler de var. Onlara da bakalım. Trafik cezalarını artıran, yeni düzenlemeler getiren yasadan sonra ilk büyük tatil yarın başlıyor. Dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Bagajlarda yeni ekipman uyarısı da var ve gelelim Başkan Erdoğan'dan gelen mesajlara. Hürriyet'in de manşetinde yer alıyor. Efes'ten dünyaya mesajlar. Cumhurbaşkanı

Erdoğan İzmir'de dün sona eren Efes tatbikatını izledi. Erdoğan Efes'in tüm dünyaya verdiği mesajların çok iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Bu sadece bir tatbikat değildir dedi. İşte Başkan Erdoğan'dan gelen o açıklamaların detaylarına bakacağız. Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu o tatbikat olan Efes 2026'nın detaylarına bakalım.

0: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur.
1: Göğsünde ay yıldızlı rozeti, yüzünde büyük gurur ifadesiyle, başkomutan sıfatıyla izledi nefes kesen tatbikatı.
0: Barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
1: Mavi Vatan'da karayel botları, çıkarma gemileri,
2: TCG Anadolu'dan çıkan 6 adet çıkarma gemisi şu anda karaya ulaştı, kapak attı ve içindeki deniz piyadeleri ilerlemeye devam ediyorlar.
1: Gökvatan'da aralarında Gökbey'in de bulunduğu savaş helikopterleri karada mayın tespit imha araçları ve çok daha fazlası. Hepsi 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın personelin katıldığı Efes 2026 tatbikatında boy gösterdi. Başkomutan Erdoğan da mesajlarını güçlü Türk ordusu üzerinden verdi.
0: Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
1: Tek bir amacımız var diye devam etti.
0: Savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz.
1: Savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz dedi. Sözlerinin hedefinde İsrail de vardı.
0: Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Tarihi mesajlarını dikkat çeken bir uyarıyla bitirdi.
0: Tarih, Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle dolu.
1: Hazırlanan senaryoları büyük bir başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları da tatbikatı izleyenlerden tam not aldı. Tatbikatta çelik kubbe çok katmanlı hava savunma sistemi de ilk kez kullanıldı. Erdoğan daha sonra tatbikat alanında kurulan standları da gezdi.
3: Türk savunma sanayinin geldiği nokta, özellikle de insansız hava araçları teknolojisine gelmiş olduğumuz nokta tabii ki tüm dünyada yakından takip ediliyor. Ama en fazla yakından takip eden ülkelerden biri Yunanistan. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türk savunma sanayine ilişkin açıklamalar geldi. Hemen bakalım.
4: Kabul etmeliyiz ki Türkiye son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı.
5: Atina yönetiminden Türk savunma sanayisine takdir dolu sözler geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda gösterdiği yükselişe dikkat çekti.
4: Kabul etmeliyiz ki Türkiye son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı ve bu her türlü takdiri hak ediyor.
5: Özellikle yerli ve milli savunma hamleleriyle küresel pazarda dikkat çeken Türkiye, İHA, SİHA, savaş gemisi ve milli muharip uçak projeleriyle uluslararası arenada adından söz etti.

0: gerektiriyor. Türk savunma sanayisinin son dönemdeki başarısı rakip ve müttefik ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor.
1: Yeni teknolojileri erken fark etti. Birçok ülkenin insansız hava araçlarının ne ifade ettiğini bilmediği bir dönemde belirli bir İHA üretim seviyesine ulaştı. Bunların hepsi kesinlikle doğrudur ve bunu kabul etmemiz gerekir. Bu komşu ülkemizin başardığı bir şeydir.
0: Ankara'nın savunma alanında dışa bağımlılığı azaltan stratejisi bölgesel dengeleri değiştiren en kritik adımlardan biri olarak gösteriliyor. Yunan Bakan'ın sözleri, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı noktanın uluslararası düzeyde de kabul gördüğü şeklinde yorumlandı.
1: Önemli bir ihracat kapasitesi oluşturdu. Özellikle 3. Dünya ülkeleri ve Afrika'daki birçok ülkeye satış yaptı. Bu çaba sayesinde diplomatik bir nüfuz da oluşturdu. Kabul etmemiz gerekir. Komşu ülkemizin başardığı bir şeydir.
2: Tüm dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş durumda. Hürmüz Boğazı'nda çifte bir abluka var. İran tarafından yapılan yeni bir rejim ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamış olduğu abluka. Peki Hürmüz'de şu an itibariyle neler yaşanıyor? A Haber ekibinden Ekber Karama Hürmüz Boğazı'nın son durumunu görüntüledi.
3: Burası ABD-İran savaşının kilit noktası. Dünya enerji piyasasını sarsan, dengeleri değiştiren Hürmüz Boğazı. A Haber adeta gemi mezarlığına dönen stratejik noktayı görüntüledi.
4: Arkamda görülen sular Hürmüz Boğazı. 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdıktan 4 gün sonra İran Devrim Muhafızları ordusu bu boğazın kontrolünü eline geçirdi ve o tarihten itibaren bu boğazdan geçişlere izin vermiyor.
3: Hürmüz Boğazı küresel enerji krizini tetiklerken petrol fiyatları zirveyi gördü. Tahran yönetimi savaşın başından bu yana Hürmüz'ü koz olarak kullanıyor.
5: Bizim açımızdan Hürmüz Boğazı açıktır ve bizimle savaş halinde olan, bizimle çatışmaya giren ülkelerin gemileri hariç tüm gemiler geçebilir.
3: Enerji Boğazı sadece İran'la değil, ABD ablukasıyla da en durgun dönemini yaşıyor.
6: Üç gün önce geldiler ve boğazı açmayı kabul edeceğiz dediler ve tüm ekibim mutluydu. Herkes mutluydu, ben hariç. Ben dedim ki bir dakika, eğer boğazı açarsak bu onların günde 500 milyon dolar kazanacakları anlamına gelir. Bu yüzden boğazı kapalı tutan ben oldum.
3: ABD ve İran arasında müzakere arayışı sürerken Hürmüz'deki gemilerin bekleyişi de devam ediyor.
4: An itibariyle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki en büyük ihtilaf konularından birinin bu mesele, yani Hürmüz meselesi olduğunu ifade edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ordusu defalarca İran'ın buradaki direncini kırmak için teşebbüslerde bulunsa da bunu başaramadı. Şu anda ise iki taraf müzakere sürecine devam ettirerek bu sorunu çözmeye çalışıyor.
3: ABD ve İran'ın Hürmüz çıkmazı sürüyor. Krizin sona ermemesi dünya enerji piyasasının rahat bir nefes almasına izin vermiyor.
2: Meteorolojiden gelen uyarılara bakacağız ancak sınırlarımızın dışına gidiyoruz. Çin'de bir felaket yaşandı. Yaşanan selde 22 kişi hayatını kaybetti. Çin'in orta ve güney kesimlerinde devam eden sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Çin devlet medyası 22 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Yağışlar nedeniyle yollar, caddeler su altına gömülmüş durumda. İşte araçların sürüklendiği o anları ekranlara getiriyoruz. Peki bugün itibariyle bizi nasıl bir hava bekliyor? Hafta sonu ne yaşayacağız? Daha da önemlisi yaklaşan Kurban Bayramı'nda bizi nasıl bir hava bekleyecek? Bu soruların tüm yanıtını meteoroloji uzmanımız Adil Tek'ten alacağız. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydın Gökhan.
2: Öncelikle şu anla başlayalım. Nasıl bir tablo var?
7: Ülkede uzun zamandır geçtiğimiz haftalarda ama devam eden yağışlar var. Sel haberleri geliyor özellikle Hatay'da. Hatta artık özellikle Karadeniz'de, Tokat civarı ve Amasya'da kuvvetli yağışlar var. Oradaki yağışlar zaman zaman etkisini arttırdı. Sel bazı yerleri sel aldı, su baskınları oluştu. Ve şu anda özellikle Tokat civarında riskler var. Almus Barajı'nda riskler vardı. Oralardan sular salındı. Her ne kadar önde iki tane SIBOP nitelikte baraj da olsa Kızılırmak Nehri'nde debiler oldukça yükselmiş vaziyette. Şu anda son duruma bakalım hemen. Trakya'da yağış geçişlerini görüyoruz. Edirne Kırklareli çevresi, Tekirdağ civarında yağışlar var. İstanbul'da da sabah saatlerinde yağış vardı. Şu saatlerde

0: sonu, önümüzdeki hafta. Hep genelde öğleden sonra, öğle saatlerine doğru sistem gelişiyor, büyüyor ve akşama doğru etkisini kaybediyor.
1: Tam dediğimiz 42. yağışları.
0: 42. yağışları gibi yağışları görüyor olacağız.
1: Şimdi bir de Hatay'a bakalım. Çünkü Hatay'da sel felaketi yaşadığımız bölgeydi. Hatay için ne söyleyeceğiz hocam?
0: Hatay'da yağışlar var ama o sel felaketinde olduğu günkü yağışlar değil. Yani o gün kuzeyden bir cephe sistemi geçişi de olmuştu zaten. O yağışın bir de Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıklarıyla beraber oradaki yağışın etkisini arttırmıştı. Onu o gün zaten modellerimizde, çıktılarımızda görüyorduk. Yağışın çok kuvvetli olacağını ama bugün için yağışlar var ama kuvvetli yağışlar değil. Ama tabii ki oradaki selden dolayı kaynaklanan hala daha telafi çalışmaları devam
1: ediyor. Toprak kayma riski var mı hala Hatay için?
0: Şöyle ki yağış var. Zemin doymuş vaziyette. Evet, o riskler mevcut durumda. İç Anadolu'da da yine sıcaklıklar çok yükselmiyor. Ülke genelinde de yükselmiyor zaten. Bu az önce sizin söylediğiniz gibi 17 ile 21-22 dereceler arasında değişiyor. Biraz güneyde sıcaklıklar artıyor. Hemen başkent Ankara'ya da bakalım. Evet, başkent Ankara'da gördüğünüz gibi 1-2 derecelik şeye çok kadar sıcak, çok sıcaklık farklılık yok. Evet. Hemen hemen her gün yağışlar var. Aynı şeyi başkent Ankara için de tekrarlıyoruz. Öğleden sonra genellikle ağırlıklı yağışlar. Akşam saatlerinde yağışlar kesilmiş olacak. Önümüzdeki bayram için de başkentte hemen bahsedelim. Bayramda da başkentte ilk gün yağış gözükmüyor. Bayramın ilk günü aslında Doğu Karadeniz'den Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış var. Yurun diğer kesiminde bayramın ilk günü yağış gözükmüyor ama ikinci, üçüncü günler yağışlar bayramda devam ediyor.
1: Hızlıca
0: olacak.
1: Devam hemen edelim. Karadeniz'deyim ki özellikle burada Tokat'a ayrı bir parantez açmamız gerekecek. Şu an itibariyle Tokat'ı öne alalım. Risk nedir Tokat için?
0: Şu an az önceki radar görüntümüzde zaten yağış çok kuvvetli bir şekilde devam ediyor ve Kızılırmak büyük risk taşımaya başladı. Yani burada konuşuyoruz ama önerimiz barajların çoğaltılması. Yani bu barajlar hem SİBOP görevi görecek hem de o su konusundaki ihtiyacımızı bir ölçüde karşılamış olacak. Bugün Tokat yine risk var, yağış önümüzdeki günlerde de devam ediyor. Tokat'ta Almus Barajı önemli riski oluşturuyor. Oradan su salınmaları oldu ama önünde iki tane de aslında baraj var ama yine de sadece Kızılırmak, yani barajların tuttuğu yerin ön tarafında, yani çıkış tarafında yine oralarda da yağışlar devam ettiği için özellikle Tokat ve Amasya risk gözüküyor.
1: Hemen Güneydoğu'ya geçelim. Güneydoğu Anadolu bölgesine bakalım. Yine burada
0: Güneydoğu Anadolu, evet. Öğleden sonraki yağışlar bunlar ama Güneydoğu Anadolu şöyle söyleyebilirim. Diğer illere nazaran biraz daha yağışları daha zayıf alacak. Yağışlar var ama çok kuvvetli yağışlar değil. Gördüğünüz gibi sıcaklıklar yine hiç hani öyle artış Güneydoğu Anadolu olmasına rağmen bu mevsimde sıcaklıkların arttığını görmemiz lazım ama o az önce bahsettiğim büyük sistem sıcaklıkları çok arttırmıyor. Diyarbakır'da da gördüğünüz gibi 4-5 gün boyunca yağışları görüyoruz.
1: Ve son olarak Doğu Anadolu ki burada düşük sıcaklıklarda karşımıza çıkacak. Evet.
0: Yani Doğu Anadolu'da yani öğleden sonraki yağışlar o sistem yurdun tüm bölgeyi etkiliyor aslında. Bu hafta aslında ıslak bir hafta. Ne zaman ısınacağız? Bayramdan sonra ısınacağız ama bu ısınma çok fazla değil. Mevsim normalleri civarında olacak değerler. Erzurum'da da bugün gördüğünüz gibi
1: sıcak.
0: Biraz kuzeyden sarkan sistem var. Yarın bir parça ısınıyor ama genel olarak yine yağışların devam ettiğini görüyoruz Gökhan.
1: Yağışlarla dolu bir hafta sonuna, dolu bir bayrama doğru giriş yapıyoruz. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün ve iyi bir hafta sonu dileyelim.
0: Mukabele.
1: Kolaylıklar dilerim. Şimdi tabii havanın durumunu ekranlara getirdik ama farklı başlıklarımız da var. Onlardan biri Karaman. Karaman'da kontrolden çıkan bir kargo aracı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaralı sürücünün yardımına ise motokurye yetişti.
2: Bilgi ve soğukkanlılığını birleştirdi, hiç düşünmeden yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
3: Abi, nasılsın?
4: Abi, iyi değilim.
2: Karaman'da sağanak kazaya neden oldu. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kargo minibüsü park halindeki otomobilin üzerine devrildi. O sırada sipariş teslimatından dönen motokurye Murat Gezer yardıma koştu. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.
4: Bir şey yok, araba bir anda dön diyor.
3: Senin herhangi bir yerinde ağrı sızı?
4: Yok abi, sol tarafımda şu anda var biraz.
5: Sağlık meslek okulundan mezunum. O yüzden bir yeminimiz olduğu için yaralıya yardım etmek istedim.
3: Gözlerini açık tut abi, kapatma.
6: Hadi kendine bak.
2: Dakikalar içinde sağlık ekipleri geldi. Sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılma anları kask kamerasına yansıdı. Yaralı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla

0: BNP Paribas Finansal Kiralama Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın hayata geçirdiği Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı 3 kapsamında 25 milyon euro finansman sağladı. Şirket, finansmanla işletmelerin enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı odaklı yatırımları destekleyerek yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasını hedefliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla.
4: Uğur Derin Dondurucu.
8: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle.
4: Uğur Derin Dondurucu.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın...

0: kolay yolu.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: MG ile İngiltere seyahate hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
13: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezon

0: seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
11: Kazancım.net, Sigortam.net.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
13: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
14: Yoksa sorun değil.
13: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
15: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
16: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
15: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
16: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi! Türksel
17: gücünde. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
20: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin

0: Günün sıcak başlığı siyaset. Siyaset dediğimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin mahkemeden gelen mutlak butlan kararı. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay mutlak butlan kararıyla karşılaştı ve Özgür Özel ve yönetimi düştü. Yönetim Kemal Kılıçdaroğlu'na veriliyor. Ve peki bundan sonra süreç ne olacak? Dün geceden itibaren CHP Genel Merkezi hareketli. Gözlerimiz iki noktada. Bir yandan genel merkezde, diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek mesajlara ve adımlara çevrilmiş durumda. Peki bugüne nasıl geldik? Bugün konuştuğumuz mutlak butlan süreci nasıl başladı? Aslında bu süreç için 3 yıl öncesine dönmek gerekiyor. Yine CHP içinde başlayan bir tartışmanın sonucuydu. 5 Kasım 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin ardından parti kurultaya gitti ve 38. olan kurultayda Özgür Özel genel başkan seçildi. Ancak tartışmalar bitmedi. Özellikle delegelerin satın alındığı iddiası bütün süreç boyunca konuşuldu ve ilk suç duyurusu 19 Kasım 2023 tarihinde başladı ama asıl bugüne getiren süreç Lütfü Savaş ve eski delegelerin açmış olduğu davaların birleştirilmesiyle geldi. Peki kimdi Lütfü Savaş? Hemen hatırlatayım. Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı ki bu sürecin önemli mimarlarından biri olarak da kabul ediliyor. 3 Haziran 2025'e geldiğimizde iddianame hazırlandı ve mahkeme karar verilmesine yer olmadığını hükmetti. Bu kararla birlikte acaba mutlak butlan süreci bitiyor mu sorusu gündeme geldi ama hayır, çünkü bu konu mahkemeye taşındı. İstinaf davanın reddini kaldırdı. Bugüne geçecek süreçte önemli bir kapının aralanmasıydı ve 21 Mayıs yani yaklaşık 5 ay sonra CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Şimdi ne demek mutlak butlan? Artık o kurultay sürecinde alınan kararların ve sonrasındaki tüm sürecin tamamen yok sayılması. İki nokta bundan sonra gözümüzün Ankara'da çevrileceği nokta. CHP Genel Merkezi Oğuzhan Gültekin, kameraman arkadaşımız Serkan Öztürk'le sabahın ilk saatlerinden itibaren bize gelişmeleri aktarıyor. CHP nasıl bir güne başladı? Özgür Özel nerede? Bugün ne yapacak? Bu soruların yanıtını arayacağız. Ama bundan sonra gözümüzün çevrileceği bir başka nokta ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi ve konutu. Kılıçdaroğlu'ndan gelecek her mesaj, her adım bundan sonra CHP'nin geleceği açısından çok önemli. Burcu Özduru da bize yine Ankara'da bekliyor olacak ama öncelikle bir genel merkeze gidelim. Genel merkezde neler oluyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor. Oğuzhan, kolaylıklar dilerim. Özgür Özel'in programı, bugünkü programı belli oldu mu? Özgür Özel bugün ne yapacak? Ya da genel merkeze gelip milletvekilleriyle bir araya gelecek mi? Daha da önemlisi belediye başkanları ve il başkanları ve milletvekilleri. Onlardan şu ana kadar hangi tepkiler geldi?
1: Dün akşam saatleri itibariyle tabii ki mutlak butlan kararı açıklanmasıyla birlikte biliyorsunuz Özgür Özel'le birlikte aslında milletvekilleri buradaydı ve gece geç yarılara kadar Özgür Özel genel merkezdeydi. Tabii ki özellikle milletvekilleri de sabaha kadar burada nöbet tuttular. Tabii ki kameraman arkadaşım şu anda genel merkezin son durumunu sizlere gösterirken ben de tabii sorulara cevap vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi aslında haber nöbetimizin 3. saatindeyiz burada ve genel merkezde şu an itibariyle henüz olağan dışı bir şey olmasa bile Özgür Özel'in posterinin tabii ki balkonda hala asılı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bir önceki yayınlarımızda aslında genel merkezin önünde bir otobüs olduğunu söylemiştik. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde bu otobüse ek olarak bir de dışarıdan takviye edildi ve genel merkezin girişinin tamamen kapatıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki genel merkezde bir hareketlilik henüz gözükmüyor ama olası bir duruma karşı da polis ekiplerinin burada önlemler almaya başladığını belirtebiliriz. Güvenlik önlemlerinin giderek de sıkılaştığını aktarmakta fayda var. Tabii ki Özgür Özel'in bugünkü programını sordunuz. Özellikle henüz net bir bilgi olmamakla birlikte Özgür Özel'in de genel merkeze gelmesi bekleniyor. Buna göre de tabii ki hazırlıkların yapılacağını söyleyebiliriz. Tabii ki özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama yapılıp yapılmayacağı da bekleniyordu. Bu konuya ilişkin de yine bir açıklama olması bekleniyor diyebiliriz.
0: Oğuzhan Gültekin'e notları için teşekkür ederim. Şimdi CHP'de yaşananları genel merkezdeki şu anki tabloyu ekranlara getirdik. Ama bir yandan da artık gözümüzün çevrili olacağı nokta Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutu ve ofisinden gelecek adımlar önemli. Burcu Özduru bizi bekliyor olacak. Burcu, günaydın. Kemal Kılıçdaroğlu dün mutlak butlan kararı çıktıktan sonra sosyal medyasının açıklamalarda

0: bulundu ama kameraların karşısına geçmedi. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapmasını bekliyor muyuz? Bir yandan da tabii CHP milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları Kılıçdaroğlu'yla temasa geçtiler mi? Ona ilişkin neler söyleyeceğiz?
1: Günaydın Gökhan Kurt. Aslında dün Kemal Kılıçdaroğlu senin de ifade ettiğin gibi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve kameralar karşısına çıkmadı. Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde olduğu ancak ilerleyen saatlerde süreci evinden takip ettiği yönünde bilgiler paylaşıldı. Elbette akşam saatlerinde mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte oldukça hareketli anlar yaşandı. Özellikle CHP genel merkezinde öfkeli bir kalabalık hakimdi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde durumu oldukça farklıydı. Hem CHP seçmenleri hem de bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için evinin önüne geldi. Bu noktada Kılıçdaroğlu'na destekleyen milletvekilleri konutunun önüne geldiğini söyledik. Bu isimler Mahir Polat, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Hüseyin Yıldız ve Ahmet Akın'ın da aralarında bulunduğu vekiller Kılıçdaroğlu'na destek için konutunun önüne geldi. Bu noktada özellikle CHP'den 20 milletvekilinin de aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğunu biliyoruz elbette. Bizler kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde oldukça hareketli anlar yaşandığını söyledik. Özellikle eski başkanların bulunduğu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yere atıldı, hatta yırtıldı. Bu tür olayların da yaşandığını söyleyelim. Ardından Özgür Özel ise acil kodla toplanma kararı vermişti. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu ise süreci sakin ve dikkatli bir şekilde takip ettiğini aktaralım size. Bu noktadan evinden ailesiyle birlikte sakin ve dikkatli bir şekilde takip ediyor Kemal Kılıçdaroğlu süreci. Özellikle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Bu açıklamada tansiyonu biraz düşürmesi de bekleniyordu. Bu noktada yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir ifadelerini kullandı. 38. Olağan Kurultay'la ilgili bir mahkeme kararı ayrışma değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Ayrıca gün semit çığlıklarıyla birbirimize kırma günü değildir diyerek hem parti yönetimini hem de kendisini destekleyen seçmenlerine bu yönde sükunet çağrısı yaptığını ifade edebiliriz. İlk açıklamayı elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yapmıştı. Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından hem seçmenlerine hem ilçe başkanlarına hem de kurultaylarına aslında bu şekilde bir mesaj yayınlamıştı. Ama bundan sonra ilerleyen süreçlerde neler olacak tabii gözler bu noktada. Kemal Kılıçdaroğlu tekrardan CHP Genel Başkanlığı'na geçecek mi? Kabul edilecek mi? Bu gözler o noktada. Ancak geçtiğimiz günlerde de çarşamba günü akşam yaptığı bir açıklamada, videolu yaptığı bir açıklamada da elbette kabul edeceği yönünde de düşüncelerin olduğunu ifade edelim. O videoda CHP yönetimini eleştiriyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak geçtiğimiz yıllarda 2025 yılında da elbette bir açıklaması vardı yine. Bunu da sizlere aktaracak olursak partimi kayyum eline bırakmam, el birliğiyle bu süreçten çıkarız demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bu noktada da elbette yaptığı açıklamalarla birlikte tekrar CHP Genel Başkanlığı'na geçeceği yönünde düşünceler olduğunu söyleyelim. Bizler şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Aslında CHP Genel Merkezi'ne elbette gitmesi beklenmiyor. Bu noktada ofisine geçeceği yönünde iddialar var. Kesin olmayan iddialar var. Bizler bu noktada yayın nöbetimizi devam ettireceğiz. Ancak CHP Genel Merkezi ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin arasında da 6 kilometre gibi aslında çok yakın bir mesafe olduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım. Bu noktada an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu süreci evinden takip ediyor. İlerleyen saatlerde neler yapılacağını bizler gözlemleyeceğiz ve bu noktadan sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden sizlere bırakalım.
0: Burcu Özdur'a notları için teşekkür edelim. Bir yandan da bu sürecin başından beri aslında söylenen simge haline gelen bir ifade var. Bu süreci mahkemeye taşıyanlar da CHP'li, davalık olanlar da CHP'li diye. Şimdi tam da bunu gösteren başlık. Davacılar kim? Yani bu mutlak butlan kararının çıkmasına neden olan isimler kim dediğimizde CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP delegesi Levent Çelik, yine CHP delegesi Kamile Bahar Önal, CHP delegesi bir başka delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan. Bu isimler kurultayda, yani Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla konuyu ve kurultayı mahkemeye taşımışlardı. Ardından da zaten yaklaşık 3 yıllık bu sürecin sonunda geldiğimiz noktada mutlak butlan kararı çıktı. Şimdi siyasette yeni bir dönem var. Tekrar mı Kılıçdaroğlu dönemini konuşuyor olacağız? Özgür Özel ne yapacak? Bu süreçte tabii bir yandan da Ekrem İmamoğlu faktörü var. Hepsini değerlendireceğiz. Çok değerli bir yayın konuğumuz. Profesör Doktor Zakir Afşar bizlerle birlikte olacak. Zakir Hocam günaydın.

0: geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, yayınlar diyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Yeni bir dönemden bahsediyoruz şimdi. Öncelikle bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne adım atmasını bekliyorsunuz? Genel merkeze gitme ihtimalini düşünüyor musunuz?
1: Tabii biraz daha tansiyon düşürmeden Kemal Bey'in genel merkeze gideceği kanaatini taşımıyorum. Kemal Bey tansiyon düşürmeye uğraşıyor ama Özgür Özel tam tersine tansiyonu fırlatmak için yoğun bir çaba gösteriyor dün akşamdan beri dikkat ederseniz. Dolayısıyla tansiyon düşmesi o kadar da kolay olmayacak. Bu bakımdan da Kemal Bey şimdi gidip o ortamın içerisinde o kadar gergin bir yapıda herhalde genel merkeze gitmek noktasında biraz daha beklemeyi tercih eder diye düşünüyorum. Benim kanaatim o.
0: Peki,
1: çünkü böyle bir ortamda çok mantıklı olmaz, makul de olmaz. O çağrısıyla çok fazla uyuşmaz. Oraya gelen insanlar artık böyle farklı bir şekilde güdülenmiş, çağrılmış insanlar ve ağızlarına da farklı sloganlar verilmiş insanlar. Öyle bir ortam içerisinde kuşkusuz ki Kemal Bey'in hedeflediği o birlik beraberlik yapısını oluşturması o kurgu içerisinde mümkün olmaz.
0: İki gün önce Kılıçdaroğlu'ndan gelen arınma çağrısı, hemen ardından gelen mutlak butlan kararı ve bundan sonra atılacak adımlar nasıl okunması gerekiyor? Kılıçdaroğlu bundan sonra şimdi artık genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte o arınma çağrısı adına ne yapacak sizce?
1: Kemal Bey bıraktığı koltuğu aldığı zaman hakikaten çok sorunlu bir şekilde almış olacak. Niye? Şundan dolayı bu aradan geçen zaman 4-5 Kasım 2023'ten bugüne geçen zaman dilimi içerisinde gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde pek çok şey değişti. Yani bıraktığı Cumhuriyet Halk Partisi değildi. Bıraktığı kişiler her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu döneminde siyaset yapan kişiler olsa da Kemal Bey'le siyaset yapan hatta bir kısmı Kemal Bey'in siyasete dahil etmiş olduğu isimler olsa da parti bıraktığı biçimde kalmadı. İşte yolsuzluklar, yozlaşmalar, pek çok skandallarla anılan bir hale geldi. Doğal olarak da Kemal Bey'le Kemal Bey'e bu konuda refleks vermesi istendiği zaman uzun süre suskun kalmayı tercih etti biliyorsunuz. Pek çok şeyi yutkundu ama öyle bir noktaya geldi ki artık Kemal Bey'e de bir arınma ihtiyacını dile getirmeye başladı. Niye dile getirmeye başladı? Çünkü şundan dolayı çok hırslı bir ekip var karşısında. Kendisini hançerleyecek kadar sırtından hırslı bir ekip var. Ama iş orada kalmadı. Kemal Bey'in ekibini de ya da Kemal Bey'e yakın olduğunu düşündüğü herkesi de tasfiye etmeye başladılar. İşte böyle bir ortam içerisinde Kemal Bey bunlara ilişkin yaklaşımını bu arınma sözcüğünün içerisine bir yerde çerçeveleyerek koymuş oldu. Ama gelinen noktada Kemal Bey gerçekten bu arınma kavramında ısrarlı olabilecek mi? Partinin birliğini, bütünlüğünü muhafaza veya temin etme açısından. Yoksa biraz daha bu konuda bir yumuşak geçiş peşinde mi olacak? Ona bakmak lazım esas. Yani bu arınma meselesi dünün konusuydu ama bugünün konusu artık arınmadan öte partiyi bir arada nasıl tutabileceği. Evet. Çünkü gelinen nokta bir yarılma noktası artık. Bölünme noktası falan değil farkındaysanız. Tam bir yarılma noktası. Böyle bir noktada Kemal Bey artık partinin tekrar yönetimini ele alacak, başlayacak.
0: Peki tam da yarılma demişken onu soralım. Bir kopuş şimdi Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğu oturduktan sonra özellikle Ekrem İmamoğlu gibi pek çok yargılanan isim var. Bu isimlerin ihraç edileceği iddiası var. Önce bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Ardından özellikle Özgür Özel ve ekibinin istifa ederek CHP'den yeni bir parti kurabileceği, hatta farklı parti isimleri de telaffuz ediliyordu uzun zamandır. Bir yeni partiyle yeni bir siyaset yolculuğuna başlayabilecekleri iddiası da var. Hangi ihtimalin gerçekleşmesi daha güçlü sizce?
1: Her ikisi de gerçekleşebilir ama şöyle bir esas durum var. Kemal Bey'in bu arınma ifadesi eğer tahakkuk ettirilecek olursa bunun birinci pratize yöntemi nedir? Artık Silivri ziyareti partinin kurumsal kimliğiyle mümkün olmayacak. Hiç kimse oralara gidip gelip orada yargılanmakta olan kişilerle şu anda Özgür Özel'in kurmuş olduğu irtibat gibi bir irtibata yeltenmeyecek, girmeyecek. Yine Cumhuriyet Halk Partisi meydanlarda bu kişiler için tırnak içerisinde hak arayışı içerisine girmeyecek. Çünkü niye? Burada arınmanın yargı yoluyla olması, aklanmaları gerektiğini zaten Kılıçdaroğlu ifade etmişti. Kılıçdaroğlu'nun söylemine de yaklaşımına da bu ters olur. Öyle olunca da yalnız kalacaklarını hissedenler elbette ki bir başka arayış içerisine girecekler. Bu arayışta nedir? Yeni bir parti çatısı altında yine aynı şekilde Silivri'de kendilerini sürekli irtibatlı olacak ve canlı tutacak bir yapı.

0: kurmak olacak. Ama diğer taraftan da bunu öyle kolaylıkla değil de vuruşarak çekilmek suretiyle bir taban konsolidasyonuyla yapmak arzusunda olacaklar. Dolayısıyla şu anda dün geceden beri Özgür Özel'in başlatmış olduğu strateji tam da buna işaret ediyor. Biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi tabanını gerginleştirmek suretiyle bölerken de önemli bir kısmını kendileriyle birlikte götürmek amacıyla burada parti içi mücadele çok keskin seyredecek. Bu parti içi mücadele bu kadar keskinleşince ister istemez bir kısmı ile ilgili belki ihraç kararı da alma yoluna gidecek Kılıçdaroğlu ve ekibi ve o da onlara bir tekrar yeni bir meşruiyet alanı sağlayacak. İşte Kılıçdaroğlu da bu oyuna düşmemek için belki biraz daha sabırla hareket edecek. Belki kimse hiç ihraç etmeden kendileri ayrılsınlar diye bir yol tercih edecek. Öteki tarafta sabredemeyecek yeni bir parti peşinde mecburi olarak duracaklar. İşte bir Cumhuriyet Halk Partisi belirsizlikler içerisine girdi. Bu türbülans ne kadar sürer? Evvela bir 48 saat, 72 saatte beklemek lazım. Çünkü bu 48 saatten evvel veya 72 saatten evvel Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiye gidip oturmasını pek ben ihtimal dahilinde bulmuyorum. Yani biraz daha herhalde bürosunda vesaire istişarelerde bulunacak. Oradaki nümayişlerin sona ermesini biraz bekleyecek. Biraz daha tansiyonu düşürücü cümleler kuracak, açıklamalar yapacak. Çevresinden de yine aynı şekilde bir beklenti içerisinde olacak diye düşünüyorum.
1: Peki Zakir Hocam,
0: tabii ki
1: şunu da hemen sorayım. Özellikle son 2 haftadır ya da 3 haftadır önce Uşak Belediyesi'nde ortaya çıkan o skandal görüntüler, ardından Uşak Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu Özkan Yalım'ın itirafları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in itirafları, bu süreç üzerinde nasıl bir etki oluşturdu? Daha da önemlisi, CHP seçmeni üzerinde nasıl bir etki oluşturdu bu açıklamalar, bu itiraflar?
0: Tabii Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni üzerinde çok ciddi bir perdeleme operasyonu vardı biliyorsunuz ve baskılama operasyonu vardı. Öncelikle bu tür suçlamaların toptan reddi biçiminde bu gerçekleşiyordu. İki, bunun kurgusal olduğu yönünde bir takım ifadeler vardı. Üç, bunu bir iktidar gücüyle ortaya çıkan yapı olarak değerlendirme, anlatma gibi bir retorik çabası vardı. Tüm bunların hepsi artık açığa düştü. Çünkü niye? Ortada bir yargısal süreç var. Bu yargısal süreç içerisinde şikayetçi olanlar da biraz evvel sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bu 38. kurultaydan beri Cumhuriyet Halk Partililer bu tür skandalların ortaya çıkmasını temin edenler yine Cumhuriyet Halk Partililer, yargılananlarda, tanıklık yapanlarda, itiraflarda bulunanlarda hepsi de Cumhuriyet Halk Partililer. Evet. Hal böyle olunca artık Cumhuriyet Halk Partililer dönüp şunu soruyor. Bizden ne gizleniyor? Bizden ne isteniyor? Bizi niye böyle bir noktaya doğru taşıdılar? Çünkü yeniler yutulur hadiseler değil. Gerçekten de parti eliti olarak ortaya çıkmış olan 38. kurultayla birlikte bazı isimlerin hakikaten çok taşkın bir şekilde bir yaşamı tercih ettikleri, siyasetin dışında bir noktaya meseleyi taşıdıkları ama bunun siyaset görünümüyle sunma çabası içerisinde oldukları anlaşılıyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partililer de oradan kaynaklı bir sükutu hayali yaşıyorlar. Ama bu şimdi bu mutlak mutlak kararıyla bütünleşince Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte bu yolsuzluk, yozlaşma ağı içerisinde olmayan ve bunu kabul etmeyenler açısından tabii bir söylem üstünlüğü ortaya çıktı. Bakın biz demiyor muyduk diye. O kanaatliyim ki bu olaylar en fazla da onlar açısından bir rahatlatıcı unsur olacak diye düşünüyorum.
1: Son bir dakika içerisiniz. Peki bundan sonra Özgür Özel'in özellikle dün yapmış olduğu konuşmada tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltından tutuklandıktan sonraki mesajlarında olduğu gibi ekonomiyi durduracağız. Ekonomiden gelen, harcamadan gelen, tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız dedi. Bundan sonra olacaklardan hiçbirinden de ben sorumlu değilim gibi ifadeler de kullandı. Bunun yansıması nasıl olur? Seçmen üzerine nasıl bir etki oluşturur? Özellikle yeniden sokağa işaret eden, sokak çağrısı anlamına gelecek o mesajlar nasıl okunması gerekiyor? Bir yandan da tabii dün akşam o genel merkezin önünde yer alan toplanmayı da nasıl okumak gerekiyor sizce katılım açısından?
0: Yani katılım çok ciddi bir katılım olmadığı da kamuoyuna yansıdı biliyorsunuz. bir zorlama, bir katılım vardı. O çağrıda gördüğüm kadarıyla Sayın Özgür Özel'in ilk refleksi olarak söylediği bir çağrıydı.

0: Sonuçta bunu daha evvel de denediler. Çok da başarılı olmadı. Yani Türkiye'de ekonomi çarkını yolsuzlukla, yozlaşmayla durduramazsınız veyahut da parti içi iktidar mücadelesi için milleti motive edemezsiniz. Burada artık herkes tarafından, özellikle de Cumhuriyet Halk Partililer tarafından fark edilen bir şey var. Hı hı. Bu parti içi bir iktidar mücadelesidir ama parti içi iktidar mücadelesini sürdüren taraflardan birisi son derece kirli bir durumun savunma çabası içerisine girmiştir. Yolsuzluk ve yozlaşmayla mağlup hale gelmişlerdir. O yolsuzluk ve yozlaşmanın sonucunda bir partiye hakim olma durumuyla karşı karşıya olmuşlar. Ama sonrasında da hukuk galebe gelmiştir ve hukuk içerisinde hak arayanlar, evet, yani o hak arayanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün böyle bir neticeyi elde etmişlerdir. Bu bakımdan da Cumhuriyet Halk Partililer arasındaki bir mücadele, iç iktidar mücadelesi elbette ki sokaklarda bir karşılık bulmaz. Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bulabilir de, yani Türkiye genelinde öyle bir karşılık bulacağı bir şey yok.
1: Süremin sonuna geldim ama hocam, hemen şunu da yorumlamanızı rica edeceğim siyaseten. Bu mutlak mutlak kararın çıkmasının hemen ardından İyi Parti'den, DEM Parti'den, Zafer Partisi gibi bu diğer muhalefet partilerinden Özgür Özel'e destek mesajları geldi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok kısa bir yorum alayım.
0: Çok aceleyle, çok yanlış değerlendirmeler olarak görüyorum. Bu karar siyasi bir karar değildir, hukuki bir karardır. Kararı talep edenler de Cumhuriyet Halk Partililerdir. Kararı savunanlar da, karara karşı çıkanlar da Cumhuriyet Halk Partililerdir. Bu tür hadiselerde böyle hızlı siyasetin pozisyon alması, açıklamalar yapması çok makul gelmiyor bana göre. Türkiye bir hukuk devlettir. Hukuk devleti içerisinde ise hak arama yolları hala devam ediyorsa burada siyasetin teniyle hareket etmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Günün en önemli başlığı, manşeti mutlak butlan. Profesör Doktor Zakir Avşar bizlerle birlikteydi. Zakir Hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın efendim. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederiz. Bir de bu olayların, bütün bu yaşananların gazete manşetlerindeki yansımalarına bakalım. Milliyet'le devam edeceğiz. Milliyet gazetesini hemen açalım. Hangi haberler öne çıkmış durumda? Milliyet gazetesinin manşetinde tabii yine mutlak butlan var. Mahkeme Kılıçdaroğlu dedi. Mahkeme Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal etti. Sonraki tüm kurultaylarda otomatik olarak yok sayıldı. Tedbirli kararlı Özel görevden uzaklaştırılıp Kılıçdaroğlu görevine devam etmesine karar verildi. Az önce söylediğimiz gibi Kılıçdaroğlu'ndan gelen kenetlenme mesajı önemli. Kılıçdaroğlu aramış ama dönmedim. Özgür Özel'den gelen açıklamalar. MHP lideri Devlet Bahçeli ise bu noktada Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu feragat etmeli dedi MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları da. Diğer yandan Efes'ten dünyaya gelen o önemli mesaj, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları tabii ki güne damgasını vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece gösterisi de önemli. Milliyet'in bir sürü manşetini açalım. Çünkü bu yoğun gündem içerisinde arada kalan haberlerden biri önemli bir haber. Türk sineması açısından çok önemli bir isim Kadir İnanır. Kadir İnanır entübe edildi. Zatürre nedeniyle bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır dün entübe edildi. Akciğerinde tümör tespit edildiği öğrenilen 77 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren hayat arkadaşı Jülide Kural da daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıya izledi. Ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkinde haberler Milliyet'in sürmanşetinde yer alıyordu. Şimdi meteorolojiden gelen uyarılar var. Az önce uzmanımız Adil Tek'le de konuştuk. Hatay tabi günlerdir etkili olan sağanak yağış vardı. Bu bir faciayı da beraberinde getirdi. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi de yaralandı. Sele kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları ise hala devam ediyor. Hatay'dan görüntüler ekranlara getiriyoruz. Hatay sele teslim oldu. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Köprüler, yollar çöktü. Kent genelinde binden fazla ihbarda bulunuldu. Sahada 1200 personel görev aldı. Ev ve iş yerlerine mahsur kalanların yardımına ise ekipler koştu. Sahil güvenlik dalış timi Defne ilçesinde mahsur kalan 20 kişiyi kurtardı. Sel felaketinde enkaz altında kalan çocukla çöken yolda aracıyla kaza yapan sürücü de hayatını kaybetti. Böylece selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 3 kişiden bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Meteorolojiden bugün içinde riskin yüksek olduğu illerden biri Tokat için gelen uyarılar var. Özellikle 4000'in üzerinde hane tahliye edildi. Peki nasıl bir gün başladı Tokat'a? Hemen sıcak noktaya gidelim. Murat Onur bizi bekliyor. Murat, günaydın. Günlerdir haber nöbetini tutuyorsun Tokat'ta. Nasıl bir

0: Gün başladı. Şu an itibariyle yağışlar var mı?
1: Günaydın Gökhan Kurt, iyi yayınlar. Şimdi ben Tokat'tan geldim, Turhal ilçesine. Tokat'ta çok yoğun bir şekilde yağışların olduğunu söylemek istiyorum. Aslında en büyük risk Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı'nda yağışların artmasıyla o savaklardan taşan suyun oluşturacağı riskti. Almus'ta da yine keza yoğun bir şekilde yağışların olduğunu söylemekte fayda var ama Turhal ilçesinde şu an itibariyle yağışlar yok. Şimdi şöyle yürüyeceğim yavaş yavaş kameraman arkadaşımla birlikte. Burası kaldırım. Efendim, kaldırımın kenarında adeta bir setten duvar oluşturuldu, tahkimat oluşturuldu. Yani burada büyük kayalar, hani deniz kenarında Gökhan Kurt öyle kayalıklar olur ya, aynı o şekilde kayalık alanlar oluşturdu, tahkimat oluşturuldu. Burada Yeşilırmak'ın taşması sonucunda şehre suyun girmemesi için devlet su işleri, karayolları, yine özel daireye bağlı ekipler, belediyenin ekipleri bu şekilde bir tedbir ve önlem aldı. Peki kaç kilometrelik bir alanda oluşturuldu bu tedbir ve önlem? Yaklaşık 13 kilometre. Dün itibariyle 9 kilometreydi. Bugün 13 kilometreye, 14 kilometreye kadar bu tahkimat çıkartılmış durumda. Şimdi şöyle karşı tarafa doğru dönerim Sayın İbrahim. Suyun debisini göstermek istiyorum sizlere. Aslında düne nazaran baktığım zaman ölçümler de aynı şeyi söylüyor. Yaklaşık 15-20 santim daha suyun debisinin arttığını söylemek istiyorum. Tabii aslında en büyük risklerden bir tanesi Almus Barajı'ndan taşan suyun Turhal ilçesine geldiği zaman buradaki meyil oranının düşük olmasından dolayı, yani Yeşilırmak Tokat'tan %40 meyilden akıp geçerken Turhal ilçesinde bu eğim yaklaşık 10-15 santime kadar düşüyor. İşte o eğimin az olması nedeniyle burada bir göllenme, yani taşkın olması riskine karşı bu şekilde önlemler alınmış durumda. 4000 haneden bahsediyoruz. 15 binden fazla vatandaşımız tahliye edildi. Yine bölgede AFAD Başkanı bulunuyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Tokat Valisi aralıksız bir şekilde koordinasyon merkezinde Devlet Su İşleri'nin yaptığı ölçümleri an be an takip ediyorlar. Yağışın ne kadar metrekareye düştüğünü takip ediyorlar. Suyun şiddetini ölçüyorlar. Kaç kilometre hızla geldiğini buraya. Muhtemel olarak da bugün akşam saatlerinden itibaren burada Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'ndan gelen sularla birlikte bir taşkın olma riski bekleniyor. Ama devletimiz her türlü önlemini almış durumda. Halil İbrahim, karşı tarafa bir gösterebilir misin? Aslında çok ilginç görüntüler de var Gökhan Kurt. Bakın karşı tarafta o kayalıkların olduğu alanda onlarca, belki de yüzlerce kazları, ördekleri görebiliyorum. Tamamıyla kıyıya çıkmış durumda hepsi. Suyun içerisine girmediklerini görüyoruz. Şu anda tamamıyla o kayalık alanda da birçok hayvan bulunuyor. Tabii bir taraftan da hayvanlar için de tedbirler alındı. Binlerce hayvan güvenli alanlara çıkartıldı. Yani devletimiz afet olmadan önce her türlü tedbiri şu an itibariyle Tokat'ta, Turhal'da, Amasya'da almış durumda. Bizler de haber ekipleri olarak gelişmeleri takip ettiğimizi belirtelim ve söz şimdilik İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım Gökhan.
0: Murat Onur'a notları için teşekkür ederim. Hem Tokat'ta hem de bölgede neler yaşandığı sorusunun yanıtını Murat Onur'dan aldık. Almaya da devam edeceğiz. Gecenin bir başka sıcak gelişmesine bakalım. Sahipleri hakkında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından soruşturma açılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatıldı. Öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Mimar Sinan Üniversitesi garantör okulu oldu.
2: İstanbul Bilgi Üniversitesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla faaliyet izni kaldırılarak kapatıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Üniversitenin kapanma süreci sahibi olan Can Holding'e Eylül 2025'te başlatılan soruşturmaya dayanıyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'in yönetim kurulu başkanı Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Murat Can hakkında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. TMSF'nin en koyarak kayyum atadığı Can Holding'e bağlı şirketler arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi de vardı. Kapatma kararının ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri eğitimlerine garantör okul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kontrolünde devam edecek.
0: Bir de piyasa

0: Bakalım. Özellikle tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin mutlak mutlan kararının piyasada yansıması çok hızlı olmuştu. %6'lık bir düşüşle gün tamamladı Borsa İstanbul. Devre kesiciler devreye girdi. 13.163 puanda. Bakalım yeni gün nasıl başlayacak? Dolar TL'ye hemen bakalım. Dolarda bir yükseliş var. %0.34. Uluslararası piyasalarda doların güçlendiği bir tablo var. 45 lira 74 kuruş. Euro TL'de bir zayıflama var. 53 lira 13 kuruştayız. Altın fiyatlarına bakacağız. Altındaki düşüş seyri devam ediyor. %0.35'lik bir geri çekilme var. Dün %1'e yakın bir düşüş vardı. 4527 dolardayız. İç piyasaya bakalım. Gram altın ne oldu dediğimizde 6654 liraya geriledik. Gümüş fiyatlarına bakalım. Gümüşteki tablo biraz daha sakin. 76 dolar 49 sent ve petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında düşüş var ama temkinli bir tablodayız petrolde. 110 dolarları görmüştük çarşamba günü. Şu an 104 dolar 61 sent. Yaklaşık 5,5 dolarlık bir düşüş var. Ama bu rakam çok da piyasanın uzlaşı olacağını düşünmüyoruz. Medinde bir tablosu. Ama özellikle tabii ki biz biraz bugün iç siyaseti daha ağırlıklı konuşuyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin gelen mutlak mutlan kararının piyasalar üzerindeki etkisini biraz da değerlendiriyoruz. Bu kapsamda bugün önemli bir toplantı gerçekleşiyor. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı da gerçekleşecek. Hemen Ankara'ya gidelim. Arzu Fidan verdi bizi bekliyor. Arzu kolaylıklar dileyim. Tabii piyasalarda oluşabilecek dalgalanmaya karşı ve panik havasına karşı önlemler de alınıyor. Peki neler söyleyeceğiz o önlemlere ilişkin?
1: Gökhan günaydın. Evet aslında sen de söyledin. Bugün başkentte siyasetin yoğun olduğu bir gündem var ama ekonomide de önemli bir toplantının olduğunu söyleyelim. Özellikle piyasalar açısından oldukça önemli bir toplantı. Gözler bugün Finansal İstikrar Komitesi toplantısına çevrilmiş durumda. Komite aslında saatler 8.30'u gösterdiğinde yani şu dakikalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda artık toplanmış olacak. Toplantının gündeminde neler var hemen detaylandıracak olursak özellikle baktığımızda elbette ana gündem başlığını finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkileri üzerinde yoğunlaşacak bugünkü toplantıda. Bu kapsamda özellikle piyasaların etkin, sağlıklı, kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımlar noktasında bu toplantıda detaylı bir görüş alışverişinde bulunmuş olacak. Yine özellikle baktığımızda döviz kuru hareketleri, faiz beklentileri, borsa tarafındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki gelişmelerin toplantıda kapsamlı bir şekilde ele alınmış olmasında beklediğimizi bu noktadan söyleyelim. Yine ekonomi yönetimine baktığımızda aslında finansal istikrarın korunması, piyasalardaki oynaklığın azaltılması, yatırımcı güveninin desteklenmesi başlıklarının da bugünkü toplantıda yeni değerlendirme konu başlıklarından olacağını da söylemekte fayda var. Yine toplantıya baktığımızda aslında bankacılık sektörünün görünümü, likidite yönetimi ve piyasaların sağlıklı bir şekilde işleyişine yönelik önemli mesajların da çıkmış olması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında yürütülen bu toplantı çerçevesinde özellikle güçlü koordinasyon, istikrarın korunması ve piyasaların etkin işleyiş mesajlarına yönelik önemli başlıkların öne çıkmış olmasını bekliyoruz. Aslında baktığımızda Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK ve bununla birlikte ekonomi kurumlarının koordinasyon içinde hareket etmiş olduğu kritik platformlar tarafından oluşturuluyor. Bu çerçevede baktığımızda bu nedenle toplantının ardından yapılacak açıklamalar, olası açıklamalar ve verilecek mesajlar elbette piyasalar üzerinde de oldukça önemli bir yere sahip olduğunda bu noktadan söylemiş olalım. Bir kez daha ifade edecek olursak özellikle Finansal İstikrar Komitesi şu saatler itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda artık toplanmış olacak. Detaylar geldikçe sizlere aktarmayı bu noktadan sürdüreceğimizi söyleyerek şimdi sözü tekrar size bırakalım Gökhan.
0: Arzu Fidan verdiği notları için teşekkür ederim. Bugün gözümüz Ankara'da olacak. Hareketli bir gün bizi bekliyor. Şimdi bir ihmalle devam edeceğiz. 70 yaşındaki Emekli Hava Kuvvetleri Subayı Adnan Karakış'ın beyninde bir süre önce tümör tespit edildi ve kanserle mücadele ediyordu. Kötü günler geride kalmıştı. Karakış taburcu olmadan önce ise son kontrolleri gereği tedavi gördüğü hastaneden bağımsız özel bir merkezde MR'a girdi. Ancak bir daha oradan çıkamadı. İddia o ki verilen ilaçtan anafilatik şok geçiren Karakış'a geç müdahale edildi ve oğlunun gözleri önünde yaşlı adam hayatını kaybetti. Ailesi ise talihsiz adamın ihmaller zincirine kurban gittiğini öne sürüyor.
2: Eşim adına Çok üzgünüm. Biz onunla hayat yolunda yürürken elimden aldılar.
3: 20 yıl hava kuvvetlerine hizmet etti. Mücadeleci ruhuyla yakalandığı kanserin bile üstesinden geldi. Ancak ölüm onu hastaneden taburcu olacağı gün yakaladı. Zavallı adam ihmaller zincirinin kurbanı oldu.
4: Bu kadar ağır hastalıkla öyle güzel savaştı ki benim meleğim.
3: Emekli Hava Kuvvetleri Subayı Adnan Karakış bir süre önce beyninde tespit edilen tümör sebebiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.
5: 70 yaşındaki eski Hava Kuvvetleri personeli beyin kanseriydi. Aynı zamanda akciğer enfeksiyonuyla mücadele ediyordu. Tam 3 ay boyunca hastanede yattı. 5 ameliyat geçirdi.
4: Güle oynaya, sevinçle gittik. Çünkü her şey iyiye gidiyordu. Tablo iyiydi.
3: Taburcu olacağı gün tedavi gördüğü hastaneden bağımsız yerleşke içerisindeki özel bir sağlık merkezinde kontrolleri yapılacak, sonrasında evine kavuşacaktı.
5: Her şey yolunda gidiyordu. Hatta tümöründe %95 oranında küçülme bile olmuştu. Doktoru son bir kez kontrol amacıyla MR'a girmesini istedi. Ancak girdiği MR'da can çekişerek hayatını kaybetti.
6: O kadar mutluyduk ki gerçekten babamızı taburcu edeceğiz, tedavisine devam ettireceğiz diye beklerken babamız gerçekten göz göre göre vefat etti.
3: İddia o ki yaşlı adama MR öncesi verilmesi gereken ilaç teknikerler tarafından unutuldu. Hastayla ilgilenmesi gereken personel de o esnada dizi izliyordu.
4: 25 dakikalık ilaçlı MR alınacaktı. Bir jenerik müziği çalıyordu. Hasta bakıcımız ve ben babamı çarşafıyla koyduk sedyeye. Sonrasında ben unuttum diyerek bir dile getirdim.
3: 70 yaşındaki hastanın oğlu ve hasta bakıcı da o esnada oradaydı. Babası oğlunun gözleri önünde yaşamını yitirdi. Emekli subay meslektaşlarının askeri cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
4: Göğsündeki hızlı iniş çıkışları gördüm. Zaten bir can çekişme senaryosuna denk gelmiştik orada.
5: Yaşlı adamın hayati bulgularının kontrol edilmesi için takılı olan bir satürasyon cihazı bile yoktu. Hayatını kaybettiğini oğlu fark etti. Ardından kod verilmesini ve doktor çağrılmasını istedi. Ancak müdahale bile iddiaya göre gecikti. Doktor tam 7 dakika sonra geldi.
4: Ekip, herhangi bir profesyonel ekipman dahi bulunmuyordu. Personel hangi kodu vereceğini bilemedi.
3: Verilen ilacın yanlış teknikle veya fazla doz verilmiş olma ihtimali yüksek ama adli tıp raporu henüz çıkmadı. Üstelik tek şahit oğlu değil. O esnada odada olan hasta bakıcı da yaşananları olduğu gibi anlattı. Suçlamaların hedefindeki sağlık çalışanları hakkında da soruşturma başlatıldı.
2: MR'a gitti. MR'daki kişilerin eğitimsizliği, oğlumun bu konuda onları uyarmasına rağmen hala durmaları eşimi hayattan koparttı.
0: Peki geceden sabaha yeni güne hangi başlıkları taşıdık? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
7: Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çakmak gazı patladı, 3 kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri devam ediyor. Tokat'ın Çat beldesinde şiddetli yağış sebebiyle yamaçtan kopan kaya parçaları yola savruldu. Bölgede güvenlik önlemi alındı, İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışmasına başladı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sis nedeniyle akaryakıt yüklü tankerle yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı. Gaziantep'te sağanak sonrası kilitlenen yolu bir otobüs şoförü trafikteki diğer sürücüleri yönlendirerek açtı. İlerlemekte güçlük çeken bir ambulans da trafiğin açılmasıyla yoluna devam etti. Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir yunus karaya vurdu. Yapılan incelemede başı ve kuyruğunda yara izi bulunan yunusun ölü olduğu belirlendi.
0: Şimdi bir yandan da Sumut diyeceğiz. Sumut filosu İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulmuş, ardından da ülkeye getirilmiş. Ve burada İsrail'le aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in o skandal eylemini tüm dünya izlemiştik ve dün de ekranlara getirmiştik. Ve Türkiye filoduyu Türkiye'ye geri getirmek için harekete geçti. 3 uçak böyle İsrail'e gönderildi ve Sumut filosundaki hem Türk vatandaşları hem de diğer aktivistler Türkiye'ye getirildi. O anlara bakalım.
8: Thank you.
3: Terör devleti İsrail, uluslararası sularda hukuksuzca alıkoyduğu Sumud aktivistlerine eziyet etti ve insanlık dışı muameleyi gören dünya ayağa kalktı. Elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülen aktivistlerin görüntülerini paylaşan soykırımcı İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir'e tepki yağıyor. Türkiye, İsrail'in aktivistlere reva gördüğü muameleye en üst perdeden tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrailli bakanın aktivistlere şiddet uygulamasını lanetliyoruz ifadelerine yer verildi. Yapılanların kabul edilemez olduğunu açıklayan İngiltere, İsrail'in Londra Büyükelçiliği maslahat güzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Öfkeliyiz diyen Fransız

0: esir Avrupa vatandaşlarını kaçırıyor, siz burada gülümsüyorsunuz. Peki bunu İran yapsaydı ne yapardınız? Mevzu bahis İsrail olunca gülümseyip bakışlarınızı kaçırıyorsunuz. Yazık, utanın.
1: Shame on you.
2: Türkiye insanlık dışı muamele gören aktivistlerin İsrail'den çıkarılması için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk vatandaşlarının ve üçüncü ülkelerden aktivistlerin özel uçak seferleriyle Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. V-85'i Türk 422 aktivisti taşıyan iki uçak saat 18 sularında İstanbul Havalimanı'na indi.
3: İstismar var, şiddet var. Kaburgaları kırılanlar var. Bize bunu yapıyorlarsa Filistinlilere kim bilir neler yapıyorlardır.
4: İran'a gideceğiz bir kez daha. 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in başlatmış olduğu o saldırılarda daha ilk gün savaşın simgesi yaşanmıştı. Minap'ta kız öğrencilerinin okuduğu okul İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından vurulmuştu. 168 öğrenci, her şeyden habersiz, okullarına giden masum 168 öğrenci çocuk o saldırılarda katledilmişti. Onlar son yolculuklarını uğurlandılar. A Haber ekibi ise işte o acılı ailelere mikrofon uzattı. Yaşananları bir kez daha hatırlayacağız.

0: Şahsen Binap Mezarlığı. Arkamda gördüğünüz bu mezarlık o 28 Şubat tarihinde Amerikan saldırısında Şecere-i Teyyibe Okulu'na yapılan saldırıda hayatını kaybeden çocuklara ve öğretmene ayrılmış bir alan. Gördüğü gibi gecenin geç saati olmasına rağmen insanlar burada toplanmış ve sevdiklerini arıyor. İşte burada bir anneyi görüyoruz. Gözyaşı döküyor.
1: Okuldan dumanların yükseldiğini görünce hemen oraya koştum. Avluya girdiğimde böyle bir manzarayı bırakın yaşamayı rüyamda bile göreceğimi düşünmezdim.
2: ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda ilk hedeflerden biri olmuştu. Şecere-i Tayyibe Kız İlkokulu. Çoğunluğu kız öğrenci, 180'den fazla kişi hava saldırılarıyla katledildi. Geriye acı ve gözyaşı kaldı.
1: Cenazeler parçalanmıştı. Çocukların bedenleri okul bahçesine savrulmuştu. Hayatım boyunca unutamayacağım korkunç bir manzaraydı. İki çocuğum da o okuldaydı. Kızım yaralı kurtuldu ama oğlum şehit oldu.
2: A Haber ekibi kaybettikleri canların mezarlarını ziyaret edenleri yalnız bırakmadı.
0: Her mezarlığın başında insanların toplandığını görebiliriz. Yani olaydan 80 günden fazla geçmesine rağmen bunlar için o acı bitmiş değil.
1: Burada yatan kardeşimdir. Okulda beden eğitimi öğretmeniydi. Büyük bir acı. Kelimelerle bu acıyı anlatmak yetersiz. 82 gecedir her gece buraya geliyorum.
2: Mezar taşlarına sarılan anneler, çocuklarının fotoğraflarını öpen babalar, gözyaşları içinde onlar sadece okula gitmişti diye haykırdı.
1: 8 yaşındaydı. Onu çok özledim. Kur'an okuyan sesini özledim. Çok sevimli bir çocuktu. Haberi duyduğumda cenazesini gidip gördüğümde yıkıldım.
2: Yan yana yatan minik bedenler ABD-İsrail vahşetinin en acı vesikası olarak tarihe geçti.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu'ya Türkiye-Kazakistan ilişkilerine sağladığı katkılardan dolayı dostluk nişanı verildi. Zorlu, bu nişan şahsıma değil, iki ülke halklarının kardeşliğine verilmiştir dedi.
4: Başkanının orumbasarı.
5: Kazakistan'ın başkenti Astana'da 21 Mayıs Kültür ve Sanat Çalışanları Günü dolayısıyla nişan tevcih töreni düzenlendi.
4: Adaletlik ve Damu Partisi Törögasının orumbasarı.
5: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Akorda Sarayı'nda düzenlenen törende Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu'ya dostluk nişanı verdi.
6: Asa hürmetli prezident Osman'ın.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Alkışlarımı bildiremin. Son ben Katar, hürmetli prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan Mirza'nın

0: sizlerge ıstık selamını yetkizgim keledim.
1: Törende Kazakça konuşan Zorlu, geçen hafta gerçekleşen Kazakistan resmi ziyareti ve ilk kez Başkan Erdoğan'a tevcih edilen Ahmet Yesevi nişanının önemine değindi.
0: Bilesiz be, ötken hafta prezidentimizin ötecaksı yukarı bir saparı buldu Kazakistan'a. O saparda sizler dünya yüzünde birinci ret Hoca Ahmet Yesevi ordenini bizim prezidentimize tapus verdiniz. Sol sebepten bizlerin bu kültür halkının kıvanıp oturmuş sizge köp köp rahmetlerimizi aytamız.
1: Zorlu iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, ortak tarih ve kültürden beslenen sarsılmaz bir temele dayanıyor. Bu nişan şahsıma değil, iki ülke halklarının kardeşliğine verilmiştir ifadelerini kullandım.
0: Türkiye
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Karadeniz Holding'in uluslararası markası Carpowership, Meksika'nın bağımsız şebeke operatörü Senasa ile anlaşma yaptı. 3 yıl süreli anlaşma kapsamında Carpowership, ülkenin en hızlı büyüyen bölgelerinden Yucatan Yarımadası'nda enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
2: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Lezzet arıyorsan
4: Festi.
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: buldum.
3: Opet'te bulacaksın.
5: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS

0: SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
16: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz prim

0: Plaxi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: MG ile İngiltere seyahate hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
1: ...ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
2: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özgür Özel'de parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Aynı zamanda CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.
1: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır.
2: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmesinde CHP'nin kurultay ve kongre süreçlerinde delege iradesinin serbest şekilde oluşup oluşmadığına ilişkin iddialar ele alındı. Mahkeme dosyadaki çeşitli delilleri birlikte değerlendirerek parti içi seçim süreçlerinde demokratik işleyiş, eşitlik ilkesi ve serbest irade prensiplerinin zedelendiği kanaatine vardı.
1: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
2: Karardan söz konusu usulsüzlük iddialarının yalnızca seçim sonucuna yönelik tartışmalarla sınırlı olmadığı, siyasi partilerin faaliyetlerinde uyulması gereken temel hukuk kuralları ve kamu düzeni açısından da önem taşıdığı belirtildi.
1: Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır.
2: CHP'nin 38. olan kurultayı hakkında mahkemeden mutlak butlan kararının çıkması nedeniyle söz konusu kurultayda alınan tüm kararlar, yapılan seçimler ve oluşturulan yönetim organları hukuken hiç var olmamış kabul edilecek. Bu durum mevcut parti yönetiminin meşruiyetini yitirmesi ve alınan kararların hükümsüz kalması anlamını taşıyor. 38. kurultayın mahkeme kararıyla yok sayılmasının ardından CHP'nin yasal olarak kurultay öncesindeki hukuki statüsüne ve eski yönetim kadrosuna dönmesi sorumluluk haline geldi.
3: Ben Kemal geliyorum.
2: Bu doğrultuda Kemal Kılıçdaroğlu partinin meşru lideri olarak resmi görevine geri dönüyor. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.
4: Şimdi mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. İl başkanlarından 81 ilin başkanlarının Özgür Özel'in yanında olacağı yönünde bir çağrı geldi. Özgür Özel bu toplantının ardından hem açıklamalar yaptı. O açıklamalarda telefonum çaldı. Onlardan arayanlardan biri Sayın Kılıçdaroğlu'ydu ama dönmedim. Dönsem ne konuşacaktım zaten dedi. Biraz sonra Özgür Özel'in açıklamalarına da bakacağız ama öncesindeki açıklamalara bakalım önce. Yaklaşık 5 saat sürdü bu toplantı. Kameraların karşısına geçti CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel. Karara ilişkin ilk itirazlarını Yargıtay'a yaptıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'yla görüştünüz mü sorusuna az önce verdiğim arada ancak henüz dönmedim. Kendisiyle zaten görüşsek ne konuşacağız cevabını verdi. Ve Özgür Özel'in söylediklerine de bakalım.
5: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz.
2: CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada çıkan mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Manisa Milletvekili Özgür Özel, kararı ilişkin itirazlarını Yargıtay'a yaptıklarını söyledi.
5: Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık.
2: Daha önce Kur'an kursları için orta çağ benzetmesi yapan Özel'in kararı Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle yorumlaması dikkat çekti.
5: Allah plan yapanların en hayırlısıdır.
2: Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediği soruldu.
5: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Dönüp de ne konuşacağız? Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir.
2: Özel, yedek parti açık.

0: açıklaması ile ilgili de konuştum.
1: Bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz.
2: Şimdi bir yandan Oğuzhan Gültekin CHP Genel Merkezi'nde, Burcu Özduru'da, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde muhabir arkadaşlarım sabahın erken saatlerinde haber nöbetlerine başladılar. Oğuzhan Gültekin'le başlayalım. Kameraman arkadaşımız Serkan Öztürk'le birlikte CHP Genel Merkezi önünde bizi bekliyorlar. Oğuzhan, günaydın, hoş geldin yayına. Dün oldukça hareketliydi gece boyunca bulunduğun nokta. Şu an itibariyle hem yeni bir gelişme var mı, hem de orada son durum ne, senden dinleyelim.
3: Sizin de söylediğiniz gibi aslında mutlak butlan kararı sonrasında CHP genel merkezi önünde oldukça hareketli saatler yaşandı. Tabii ki özellikle Özgür Özel 5 saatlik bir MYK toplantısı gerçekleştirdi ve toplantı sonunda da ilk açıklamalarını yaptı. Tabii ki bu esnada özellikle CHP genel merkezi önüne gelen kalabalık Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar attı. Yine bazı yerlerde, bazı bölgelerde, özellikle CHP genel merkezinde de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun resminin bulunduğu yerden resmi söküldü ve çerçeve kırılarak resim özellikle tekmelendi. Yine bununla alakalı da birçok yerde de benzer görüntüler oluştu. Bugün tabii ki sabahın erken saatlerinden itibaren kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le beraber CHP Genel Merkezi önündeki haber nöbetimizi devam ediyoruz. Ancak şu anda genel merkez içerisinde ve dışarısında da herhangi bir aksi görüntünün, herhangi bir aksiyonun olmadığını söyleyebiliriz. Sadece şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, sizlere genel merkezin önünü göstersin. Dün akşam saatlerinde Özgür Özel'in asılan resmi yine CHP genel merkezi önünde hali hazırda duruyor ve sabah erken saatlerinde geldiğimizde genel merkezin önünde sadece bir otobüs vardı. Ancak şu anda söz konusu otobüslerin sayısının ikiye çıkarıldığını, kapıdan hem girişte hem de çıkışta otobüslerin girişi ve çıkışı engelleyecek şekilde kapatıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki burada özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin CHP genel merkezi önüne gelmesine karşı bir önlem olarak yorumluyoruz. Dediğim gibi içeriden edindiğimiz bilgilere göre genel merkez içerisinde hala bir henüz herhangi bir gelişme yok. Bir sessizlik hakim orada. Tabii ki 5 saatlik dün akşam bir MYK toplantısı gerçekleştirildi dedik ve burada Özgür Özel'in bazı açıklamaları oldu. Özellikle yaptığı açıklamada bu ülkenin 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunun tadını çıkaran genel başkanlara ihtiyaç yok diyerek yine Kemal Kılıçdaroğlu'na dair sözler sarf ettiğini söyleyebiliriz. Yine ilk itirazlarının yapıldığını Yargıtay'a söyledi ve yarın da YSK'ya başvuracağız. Yani bugün işaret ederek YSK'ya bir başvuru yapacaklarını söylediler. Yine Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ve dönmediğini, dönse de zaten ne konuşacağız şeklinde de açıklamaları olmuş oldu. Bugünkü tabii ki gelişmeler oldukça önemli. Bugün dediğimiz gibi bir YSK'ya başvuru olabilir. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamaları olabilir ya da genel merkeze gelme durumu söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili tüm gelişmeleri de tabii ki burada kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le yakından takip ediyor olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü tekrar sizlere bırakalım.
2: Oğuzhan Gültekin, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yeni bir gelişme olsa zaten konuşuyor olacağız. Şimdi bir yandan da merak edilen şu, dün bunlar yaşanırken Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp bir açıklama yapmadı ama bir paylaşım yaptı. Biliyorsunuz zaten bir gün önceki videosu konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu paylaşımı yapıp oradan sakin olunması ve birlik olunması yönünde mesajlar verdi. Genel merkeze gelir mi gelmez mi merak edilirken gelmedi. Az önce Oğuzhan'ın söylediği gibi bugün bir açıklama gelir mi? Genel merkeze gider mi? Bunlar merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde muhabir arkadaşımız. Hemen onun bulunduğu noktaya da dönelim. Burcu bizi beklemeye devam ediyor. Burcu Özduru da hazır. Burcu, günaydın. Hoş geldin yayına. Var mı bir hareketlilik?
4: Günaydın Cansın Elvacı. Senin de belirttiğin gibi bizler ana itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Aslında dün akşam saatlerinde bu noktada oldukça yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şu an sabahın erken saatleri olması durumuyla da elbette sakinlik olduğunu söyleyelim. Akşam saatlerinde CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte oldukça hareketli zamanlar yaşandı. Özellikle CHP genel merkezinde kalabalık ve öfkeli bir grup vardı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde durum oldukça farklıydı. Onu destekleyenler aslında evinin önüne gelmişti ve ona desteklerini göstermişti. Bazı CHP'li vekiller ve CHP seçmenleri bu noktada yerini almıştı dün akşam saatlerinde. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı vekillerin olduğunu söyledi.

0: Bu isimler Mahir Polat, Deniz Demir, Ahmet Akın, Hüseyin Yıldız ve Mustafa Adıgüzel olmak üzere bazı milletvekilleri CHP artık yeni başkanı diyebiliriz aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne geldi ve ona desteklerini gösterdiler. Bu noktada CHP'den milletvekili, aktif milletvekilinden yaklaşık 20 isminde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğunu biliyoruz bizler. Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde oldukça yoğunluk olduğunu, hareketlilik olduğunu söyledik. Bu noktada CHP Genel Merkezi'nde eski başkanların bulunduğu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yere atılmıştı, yırtılmıştı. Bu tür olaylar da yaşanmıştı elbette. Tabii gözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek açıklamadaydı. Kemal Kılıçdaroğlu sözlü bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bunu sizlerle paylaşacak olursak, Kılıçdaroğlu tansiyonu düşürmeye yönelik bir açıklama yaptı aslında. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. 38. Olağan Kurultay'la ilgili mahkeme kararının bir ayrışma değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Ayrıca gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir diyerek hem parti yönetimine hem de kendisini destekleyenlere sükunet çağrısı yaptı. Sürecin ortak akıl ve işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğini de vurguladı. Bu noktada ilk açıklama Celal Çelik'ten gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten gelmişti ve Özgür Özel'i arayacağı yönünde bir iddia vardı. Tabii bu akşam Özgür Özel'in yaptığı açıklamayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i aradığını, ancak Özgür Özel'in telefonu cevaplamadığı, açsam ne konuşacaktım yönünde açıklama yaptığını sizlerle de paylaşmış olalım. An itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Akşam saatlerinde burada oldukça bir yoğunluk hakimdi. Ancak sabahın erken saati olması itibariyle de burada biraz sakinlik hakim diyelim. Elbette güvenlik ekipleri de burada, polis ekipleri giriş çıkışları kontrol ediyor. Denetimli bir şekilde içeri alınıyor kişiler. Bu noktada da hem basın mensupları hem de bizler beraber burada yayın nöbetimizi devam ettiriyoruz. Gelişmeler oldukça size aktaracağız. Şu an itibariyle herhangi bir seçmenin ya da vekilin bu noktada olmadığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Peki ilerleyen süreçte tabii neler olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde çarşamba günü akşam Kemal Kılıçdaroğlu, evet, sosyal medya hesabından bir video yayınlamıştı. Bundan sonraki sürecin neler olacağına yönelik aslında düşüncelerimizi de o şekilde cevaplayabiliriz. Hem 2025 yılında hem de geçtiğimiz gün çarşamba akşamı CHP'nin yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. 2025 yılında da partimi kayyuma bırakmayacağım, el birliğiyle toparlayacağız demişti. Bundan sonraki süreçte de tekrar CHP Genel Başkanı olacak mı? Gözler onun üzerinde. Bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an için bir hareketlilik yok. Çıkış olursa, ofisine geçerse sizlere bilgileri aktaracağız. Ofisiyle evi arasında da çok yakın, yaklaşık 4-5 kilometre olduğunu söyleyelim. Ancak CHP Genel Merkezi'ne de gitmeyeceği yönündeki bilgileri size aktaralım ve sözü şimdilik Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden tekrar sizlere bırakalım.
1: Burcu, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yeni bir gelişme olursa söylediğin gibi haberleşiyor oluruz. Şimdi siyasetin ana gündem başlığı oldu tabii ki bu başlık. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de gündemindeydi. Dün bir yayına katılarak açıklamalar yaptı Bahçeli. CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli bu mutlak butlan kararı sonrası krize ilişkin açıklamalarını bu yönde yaptı. Kararı tanımıyoruz, çıkışınız boşa. Yani bu anlayışta kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla birlik ve dayanışma içerisinde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yani CHP'yi aslında bir arada olun, dayanışma içerisinde olun ve kararı tanıyın dedi. CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır ifadesi de yine Bahçeli'nin dikkat çekici ifadelerinden bir tanesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de herhangi bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de söyledi. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir açıklamasını yaptı. Şimdi Tülay Ağlı bizi bekliyor. Bir yandan hem Ankara kulislerinde neler konuşuluyor, hem yeni bir gelişme var mı? Siyaseti yakından, yıllardır takip eden deneyimli ismimiz A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağlı. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum, nasıl başladınız güne?
2: Cansın, hem

0: Biz kuşkusuz çok hareketli başladık ve bu hareket bitmeyecek. Uzun süre devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii kulisler hareketli. Gözler bundan sonra ne olacağına çevrilmiş durumda. Şimdi CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararıyla görev verilmiş durumda. Kılıçdaroğlu gidecek mi? O koltuğa tekrar oturacak mı? Oturmayacak mı? Bundan sonra neler yaşanacak? İşte genel başkan Özgür Özel direneceğiz dedi. Bu direnç nasıl gösterilecek? Ne yönde adımlar atacaklar? Bu da çok önemli. Genel merkezin kapılarını kapatacaklar mı? Kılıçdaroğlu'nu içeri almayacaklar mı? Yani o İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan görüntüler mi yine gündeme gelecek? Tüm bunlar tabii soru işareti henüz. Bir planlamalar yapılıyor, çeşitli senaryolar gündeme geliyor. Bu arada tabii CHP yönetimi şu anki aslında görevden alınan yönetim Yargıtay'a başvurmuş durumda. Bu kararın durdurulması için. Ancak şunu da ifade edelim, hukuka göre, hukuki yollara göre daha doğrusu, aslında onların değil CHP'nin kurumsal olarak başvurulması gerekiyor. Bu kurumsal kimliği kim temsil ediyor? Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu temsil ediyor. Yani tebliğin yapılmasından sonra, mutlak butlan kararı tebliğin yapılmasından sonra. Bu durumda ancak CHP genel başkanlık koltuğuna oturması beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ancak Yargıtay'a başvurabileceği ifade ediliyor. Bu tür gelişmeler tartışılıyor, konuşuluyor. Tabii şu anda 138 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu milletvekillerinden bir kısmı Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Bir kısmı Özgür Özel'in yanında yer alıyor. Yani ikiye bölünmüşlük de yaşanıyor. Alternatif parti gündeme gelir mi, gelmez mi? Bir parti kurulduğu söyleniyor. Ancak bunu Özgür Özel kapatmaya karşı kurduk. Mutlak butlanla ilgili değil diyor. Yani direnmeye devam edeceğiz diyor ama bu direnç nereye kadar sürecek? Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Telefonla da görüşemediler. Bir uzlaşma arayışına girdi Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak Özgür Özel bunu kabul etmedi. Görünen o ki. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün bir televizyon kanalına açıklama yaptı ki bu önemli bir açıklama. Aslında özeti şu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragat etmesini istiyor. Yani o koltuğa oturmamasını, önerisini getirdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Yani Özgür Özel'le otursunlar, uzlaşsınlar ve o koltuğa oturmasın, bir hukuki yol bulunsun şeklinde. Çünkü hukuk direkt aslında şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesini emrediyor bir anlamda. Şunu da ifade etti tabii, niye böyle söyledi? CHP'nin karıştırılmaması adına. CHP kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalı dedi, taraflar için. CHP ortak paydasında buluşmalılar dedi ve etrafımızın ateş çemberi olduğu bir ahvalde, aynı zamanda da terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu iklimde toplumsal hareketliliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemek elzemdir. CHP farklı amaçlarla kullanılmaya müsait hale getirilmemeli, o hale de bırakılmamalıdır dedi. Yani bu önerisini aslında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP aracılığıyla toplumsal hareketlilik yaratmak, bir muhalif tavır ortaya koymanın önünü kapatılması gerektiği üzerinde durdu. Böylesi riskler ve olasılıklar görüyor demek ki MHP lideri Devlet Bahçeli. O nedenle bu konuda uyarıda bulundu ve uzlaşılmalı önerisini getirmiş durumda. AK Parti'den henüz bir değerlendirme gelmiş değil, ancak bugün bu değerlendirmelerin yapılabileceğini düşünüyoruz. Şöyle ki, AK Parti'den gelen tek değerlendirme dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelmişti. Akın Gürlek bu sürecin her yerinde CHP'lilerin olduğunu hatırlattı bir anlamda. Şikayet için başvuranların, sonra ifade süreçlerine katılanların hepsinin CHP'li olduğunu söyledi. Evet. Ve hukuki yolların açık olduğunu da ifade etti. Evet. Yani Yargıtay sürecine işaret etti bir anlamda. Ancak az önce söylediğim gibi Yargıtay için CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuru yapması gerektiği üzerinde duruluyor. Hukuki hakiki olarak diyelim. Sözü Cansın Helvacı'ya bırakalım.
1: Sözü almadan Tüleyhaoğlu, bir yandan arkadaşlarım görüntüler taşıyorlar ekrana. Kılıçdaroğlu'na CHP içerisinde tepki de çok büyük. İşte fotoğraflarını ezdikleri anlar, slogan attıkları anlar, buraya sokmayız diyenler, cam çerçeve indirenler.

0: Ama bir yandan dün sizler de zor bir gün geçirdiniz. İlter'in görüntülerini gördük. Yıllardır CHP Genel Merkezi önünden ben İlter'le 11. yılıma giriyorum bu kanalda. İlter benden de eskidir herhalde. Binlerce yayın yapmışımdır. En azından ben kendi yayınlarımda hiç denk gelmedim. İlter'e de geçmiş olsun diyelim bu arada. Orada başka meslektaşlarımız da aynı şekilde hedef alındılar. Bu konuya ilişkin son durum ne? İlter'in iyi olduğunu biliyoruz da bu görüntüler de hiç yakışık almayan görüntülerdi. Ne oldu?
1: Cansın Elmacı, aslında İlter Yeşiltaş yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin haberlerini yapıyor ve bunları son derece objektif bir şekilde gündeme getiriyor. Yayınlarında da kamuoyu biliyor zaten. Kesinlikle bir yoruma girmiyor. Aslında olanı kamuoyuna aktarmaya çalışıyor. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önünden, işte meclis grubundan yayınlar yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak. Bugüne kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı bu konuda. Ancak bir linç kültürü hakim şu anda. Sosyal medyada da görüyoruz aslında. Sosyal medyadaki o linç kültürü bir anlamda somutta yansıtmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Bir takım provokatif isimler dün A Haber aleyhinde sloganlar attılar. Ardından İlter'e yönelik bir fiziki saldırı girişiminde bulundular. Hatta oldu bu saldırı. Sözlü saldırılar da söz konusu. Tabii orada güvenlik güçleri önemli rol oynadı. Güvenlik güçleri o gelişmelerin ya da o olumsuzlukların daha büyük olaylara dönüşmesini engellediler. Ayrıca meslektaşlarımız da bu konuda son derece duyarlı davranarak İlter'in çevresinde bir anlamda bir çember oluşturdular ve daha fazla olayların büyümesine engel oldular. Hem güvenlik güçleri hem meslektaşlarımız, CHP'den bazı görevliler de ayrıca olayın büyümesini engellemeye çalıştılar yine. Tabii bu son derece evet, hoş olmayan görüntüler. Bu arada linç kültürü dedim. Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik zaten sosyal medyada inanılmaz bir linç söz konusu. Ancak bunun fiziki linçe dönüşür mü, dönüşmez mi? Genel merkeze gelmeye kalktığında ne olur? Tabii bu da bir soru işareti diyelim. Cansın Elbacı.
0: Merak edilen de bu. Takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum Tülay Ağulu. Kolay gelsin. Şimdi yine Ankara'da kalmaya devam edelim. Faruk abi, bu Finansal İstikrar Komitesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bir toplantı gerçekleşti. Piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri değerlendirildi. Önce Ankara'dan bir bilgileri alalım. Ne oldu diye.
2: 8.30'da başladı toplantı.
0: Saat 9.30. Ankara İstihbarat Şefim bu kez Arzu Fidan verdi. Hazır bizi bekliyor. Arzu, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir toplantıya dair elimizdeki bilgiler?
3: Cansın, günaydın. Evet, aslında başkentte siyasetin yoğun olduğu bir günden bugün için söz konusu, ancak elbette ekonomide de bugün önemli bir toplantı var. Önemli diyoruz çünkü özellikle mutlak butlan kararı sonrasında yapılacak bu toplantı elbette piyasalar açısından da oldukça önemli bir yere sahip bizler için de. Şu an için gözler Finansal İstikrar Komitesi'nde diyebiliriz aslında Ankara'da. Saatler 8.30'u gösterdiğinde siz de söylediniz, o saat diliminde başlamıştı o toplantı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda. Peki neler konuşuldu, hangi günden başlıkları değerlendirecek bugünkü bu toplantıda? Hemen bakacak olursak elbette ana gündem başlığını finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmelerin ekonomiye etkisi konusu. Bu konu oldukça önemli bir yere sahip. İşte bu konuyla ilgili bu komite bugün bir toplantı düzenledi ve saatler 8.30'u gösterdiğinde artık başlamış oldu. Yine bu kapsamda baktığımızda aslında piyasaların etkini sağlıklı ve özellikle kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımlar noktasında bugünkü bu toplantıda önemli istişareler yapılmış olacak. Özellikle döviz kuru hareketleri, faiz beklentileri, borsa tarafındaki dalgalanmalar ve elbette küresel piyasalardaki gelişmelerin toplantıda kapsamlı bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz bu noktada. Özellikle ekonomi yönetimi, finansal istikrarın korunması, piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve yatırımcı güveninin desteklenmesi başlıklarıyla ilgili yeni parantezler açacaklar ve bu konuyla ilgili tüm detayları masaya yatırmış olacaklar bu toplantıda. Özellikle baktığımızda yine güçlü koordinasyon konusu oldukça önemli bir yere sahip. İstikrarın korunması ve piyasaların etkin işleyişi mesajlarının da öne çıkmış olmasını bekliyoruz. Bu noktada baktığımızda aslında Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı

0: Merkez Bankası, BDDK ve elbette pek çok ekonomi kurumunun da koordinasyon içerisinde çalıştığı bir komite. Elbette bunların da içerisinde yer almış olduğu bir komite. Bu sebeple bu toplantının ardından yapılabilecek olası açıklamalar ve değerlendirmeler oldukça önemli bir yere sahip. İlerleyen saatlerde bir açıklama geldiği takdirde bu noktada yine sizlere aktarmayı sürdüreceğimizi söyleyerek şimdilik sözü tekrar sana bırakalım Cansın.
1: Teşekkür ediyorum Arzu. Kolay gelsin sana da Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da. Faruk abi, önemli bir toplantı.
2: Çok önemli. Çünkü şöyle, yani bu toplantıya finansal düzenleyici kurumların başkanları katılıyor zaten. Finansal İstikrar Komitesi bu başkanlardan oluşuyor. Yani Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı orada, TMSF Başkanı orada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı var, Merkez Bankası Başkanı zaten var ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de başkanlık ediyor. Tabii dün akşam yaşanan gelişmeler karşısında hemen borsadaki düşüşle ilgili devre kesiciler gündeme geldi ve orada bir tedbir alındı. Merkez Bankası piyasayı kontrol etmek amacıyla yine orada bir dengeyi sağlamak amacıyla piyasaya işte döviz sürmekte dahil olmak üzere bir müdahalede bulundu. Dolayısıyla hani eskisi gibi değil Türkiye. Türkiye'nin kırılganlıklarının birçoğu atlatıldı. Yani bu tür şoklara karşı ekonomi sağlam duruyor. Ve bu toplantıda hemen çok piyasalar açılmadan bu toplantının yapılıyor olması, belki piyasalar açılmadan önce de toplantı bitip bir piyasalara güvence verecek şekilde açıklamalar da yapılabilir. Bu saydığım kurumların koordinesinde piyasalarda bir denge sağlanması da söz konusu. Piyasalar kendi dengesini sağlarlar ama kurumların bu noktada yapılacak müdahalelere hazır olması önemli tabii.
1: Tabii bu kapanış rakamları saat 10'da açılacak. Bakacağız o zaman nasıl olduğuna. Kıymetli konuklarım var, hazırlar. Hemen onlara da selam verelim. Avukat Mehmet Yılmaz Erş bizimle birlikte ve gazeteci Ekrem Kazataş bizimle birlikte bu saat itibarıyla. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Ekrem Kızıltaş, bekliyorduk ne olacak, ne bitecek diye üzerine konuşuyorduk ki son dönemde gelen itirafları vesaireleri konuşurken mutlak butlan kararı çıktı. Şimdi asıl bugün itibariyle merak edilen, dün Özgür Özel'in buradayım hiçbir yere gitmiyorum, Kılıçdaroğlu da beni aradı açmadım zaten ne konuşabiliriz ki açıklamasından sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı yönündeki nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Bugün herkes gözünü o noktaya çevirdi. Alınan kararla birlikte CHP'yi neler bekliyor diyeyim.
3: Yani alınan kararla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni zannediyorum kendi içinde en azından malum kim ne düşünürse düşünsün dün itibariyle İstinaf Mahkemesi'nde alınan kararla eski yönetim, yani bugün için artık eski yönetim dediğimiz ki şu anda Özgür Özel'le alakalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı değil, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili tabirini kullanıyoruz. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı demek durumundayız. Çünkü bir mahkeme kararı var ve bunun herkesi bağlayacağı açık. Dün itibariyle yapılan açıklamalar, dün yapılan konuşmalar, dün yüksek perdeden yapılan açıklamaların arka planında şu. Mesela Özgür Özel aradı, açmadım, ne konuşacaktık ki dedi ve zannediyorum bütün haberlerde, manşetlerde bu öne çıktı ama arka planda söyleydi de şu. Dün gecenin havası içerisinde zaten konuşulacak bir şey yoktu. Bu şu demektir, uygun bir zamanda nasıl olsa konuşmak mecburiyetinde kalacağız ve konuşuruz. Dolayısıyla şu an itibariyle şu anda gösterdiğiniz o güruh diyeceğim, affedersiniz. Çünkü kısa bir süre sonra Allah korusun az kaldı Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçeceğimiz ve 13 sene liderliklerini yapmış olan bir ismin şeyini, fotoğrafını çiğniyorlar. Büyük ihtimalle bir ay sonra o kişi genel başkan olduktan sonra bir ay sonra gelip herhalde arzu hürmet edecekler. Dolayısıyla siyasetin bu tür insanların devreye alınarak anlık tepkilerini, anlık işte nefretlerin, kinlerini, kusmalarını gösterdikleri bir alan haline getirilmesi kötü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yönetiminde, yani elden görevden el çektirilen yönetimde zannediyorum buna uygun isimler var. Bu tablo hakikaten çok üzücü ve bir yönüyle de iğrenç bir tablo. Çünkü bu kişi sizin genel başkanınızdı. 13 yıl boyunca genel başkanlarınızı yaptı. az kaldı da Allah korudu ki olmadı. Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçeceğiniz adam şu anda da mahkeme bir karar vererek bu kişiyi genel başkan haline getirdi tekrar.

0: Sebebi de mevcut, pardon, şimdi köşeye aldığınız genel başkanınızın parayla oraya geldiğinin netleşmesi, bir takım vaatlerle oraya geldiğinin netleşmesi, delegelerin, yani demokrasinin olmazsa olmazlarından olan bir partinin kurultayında delegelerin iradelerini sakatlayarak oraya geldiğini mahkeme böyle gördü ve böyle bir karar verdi. Dolayısıyla sükunetle geçilmesi gereken bir ortamda birileri işte onlara gaz vererek böyle vurma, kırma, resim parçalama gibi şeylere kanalize etmeye çalışıyorlar. Anlaşılan şu, daha önce İstanbul'da yaşadığımız gibi mahkemenin aldığı kararı uygulatmamak için genel merkeze, herhalde zannediyorum biraz önce haberlerde gördük, kapıya iki tane otobüs çekmişler. Bu kapıya otobüs çekme işi bana 15 Temmuz gecesi Kışlaların önüne çekilen ya da tankların geçeceği yerlere çekilen otobüsleri hatırlattı. Tamam, o gece milletimiz şahlanmıştı ve kötü niyetlilere karşı mani olunabildi, ama buradaki konu ne? Mahkeme bir karar aldı ve mahkemenin aldığı kararla Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık eski yönetim kalmadı, yeni yönetim gelecek. Ha, illaki otobüsleri oradan kaldırmazsanız karşıda bir kulübe kiralarlar. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi olarak orayı kabul edeceği için mahkeme orada faaliyetlerini sürdürürler. Dolayısıyla dünün havası bugün de belki gene heyheyler üzerinde olacak insanların, ama kısa bir sürede ben ortalığın sakinleşeceğini ve büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten mevcut durumda bu bir tedbir kararı. İşte Özel dün bir yandan Yargıtay'a da müracaat ettiklerini söyledi. Akşam saatlerinde nasıl hızla bunu yaptılar bilmiyorum, ama edeceğiz manasını da gelmiş olabilir bu. Buradaki konu görevden alma bir tedbir kararı. Yargıtay'a itiraz hakları var. Yargıtay bunu ne zaman ele alır? Bir ay mı, bir sene mi, ya da daha fazla mı, daha az mı bilmiyoruz, ama buradaki konu mahkeme kararlarının kesin olduğu ve ilgililerin buna uymak zorunda olduğu. Anlaşıldığı kadarıyla heyheylenmeleri geçtikten sonra Özgür Özel de mecburen buna uymak durumunda kalacaklarının farkında. Bu arada benim asıl dikkatimi çeken şeylerden birisi de, şu an zannediyorum canlı görüntü izliyorsak Cumhuriyet Halk Partisi önünde, dün akşamki görüntülerde CHP fleması yerine tuhaf, marjinal bir takım sol partilerin flemalarını seyrettik. Dolayısıyla oraya CHP'lilerden çok sanki başka marjinal partilerden birileri aktı. Fırsat bu fırsat diye flemalarını, bayraklarını gösterme yarışına girdiler gibime gelmişti. Ve aslında herhalde Özgür Özel'in ya da başkalarının beraber olduğu kesimlerin umdukları kadar da bir şey olmadı anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü eninde sonunda bir mahkeme kararı ve o mahkemenin kararı alma sebebine dair şeyleri bizim kadar Cumhuriyet Halk Partililer de biliyorlardı. Onlar da neler olup bittiğini farkındaydılar. Başta genel başkanlar olmak üzere son dönemde belediyeler ve benzeri konularda ortaya atılan iddialar hakkında yeterli bir açıklama yapmak yerine sadece işte bunlar siyasidir suçlamaları yapılması ve en son olarak da zannediyorum görevden alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı'nın kurultaya yönelik açıkladıkları şeyler herhalde şüpheler olanların da kafalarında olayı netleştirdi. Dolayısıyla mahkeme kararının haklı ve yerinde olduğuna dair itirazlar olan olsa da eninde sonunda herhalde CHP'li kitlenin büyük bir kısmı da bizden daha fazlasını bildikleri için böyle bir şeyin kaçınılmaz olduğunun farkındalar. Yani geliyor, gelmekte olan tabirinin şeyinde geldi, gelmesi beklenen şey. Artık bundan sonrası bilmiyorum. Belki Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında olduğu gibi bir araya gelip çözüm arayacaklar. Ya da 2023 Kasım ayındaki konuda sırtından bıçaklandığını söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu bunun gereklerini yapacak. Ve galiba tek şey şu, bekleyecek ve göreceğiz.
1: Mehmet Bey, şimdi tedbir kararı gelen, bu kararla birlikte Özgür Özel hukuki yoldan adım attıklarını duyurdu dün. Ne olabilir, nasıl ilerler hukuki süreç buradan sonra, onu biraz anlatabilir misiniz bize?
2: Evet,
0: Yani
2: tekrar iyi yayınlar. Mehmet Bey mi dediniz, Ekrem Bey mi?
1: Mehmet
2: Pardon,
1: Bey
2: ben
1: dedim,
2: görüştüm.
1: buyurun, tabii ki hukuki süreci
2: Ha,
1: size
2: Mehmet Bey.
1: sordum.
2: Evet. Şimdi şöyle, dün verilen istinaftaki mutlak butlanla mağlul olduğuna dair mevcut genel başkanın ve yönetim

0: yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi'nde hali hazırda bir organ yokluğu doğurduğu aşikar. Çünkü ne genel başkanlık sıfatını şu an Özgür Özel kullanabilir, ne de parti meclis üyeleri, parti meclis üyesi oldukları sıfatını, ne de genel başkan yardımcıları genel başkan yardımcısı sıfatını kullanabilirler. Bunu resmi hiçbir yerde kullanamazlar artık. Şimdi burada Ekrem Üstadımızın söylediği bir hususa değinerek devam edeceğim. İhtiyati tedbir kararı geçici bir hukuki himaye tedbiridir. Ara nihai karardır diyeyim, bir yönüyle de hukuken bunu söyleyeyim. İhtiyati tedbir kararı verildi ve tebliğ olduktan sonra uygulanması gereken nitelikte bir karardır. Dolayısıyla ne dünkü işte efelenmeler, biz buraları terk etmeyeceğiz ifadeleri, bunlar hukuk karşısında tamamen hukuka aykırı hareketlerdir ve toplumu bu anlamda bir şekilde provoke etmenin yolunu açıyor. Bunu söylemek lazım. Bu çok ciddi manada ihtiyati tedbir kararının uygulanmasının önünde eğer engel olunursa, malumunuz her ihtiyati tedbir kararı ve her mahkeme kararında olduğu gibi yine mevcut yerde bir mahkeme kararının uygulanabilmesi için Ankara'daki icra dairelerinden polisle görevlendirilerek bu kararın infazı istenebilir. Bu karar infaz edildiğinde polisle ve icra dairesi kanalıyla icra memuru ve polis birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne girip bu mevcut görevli olduklarını iddia edenlerin bu görevlerinin bittiğini, ihtiyati tedbir olarak tedbiren atananların da görevlerine tesliminin sağlanmasını yapabilirler. Birincisi bu. İkincisi, dün Özgür Özel'in biz işte bu akşam itibariyle Yargıtay'a başvurduk hemen dediği konu temyizle ilgili konu değil. Bunlar ihtiyati tedbir kararına karşı bir itiraza başvurduklarını anlıyorum ben buradan. Yani o ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını istiyorlar. Uygulanmamasını istiyorlar. Bununla ilgili hukuki gerekçeler var ise sunmuşlar. Bu kararın Yargıtay tarafından kaldırılmasını beklerler. Bunun bir gün içerisinde, üç gün içerisinde vesairesinde karar verilmesi, belli bir süre içerisinde karar verilmesi beklenebilir. Ama ihtiyati tedbir kararının şu anki mevcut koşulda kaldırılacağını bekleyemeyiz. Neden? İstinaf Mahkemesi hali hazırda burada bir tespit yapmış durumda. Yani kamu düzenine aykırı bir şekilde delegelerin iradeleri fesada uğratılacak şekilde yapılan bir kongreyle iş başında görünen Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Özgür Özel ve parti meclisi üyelerinin hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmelerine imkan verilemez. Dolayısıyla Yargıtay'a yaptıkları başvurunun itirazın reddedileceği hukuken kanaatimce.
1: Peki hukuken içeride alınan hangi karar bu söylediğinizden yola çıkarak? Mesela diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu o koltuğa oturmayı tercih etmedi, oturmadı. İçeride bir şekilde ne yönde bir karar çıktı, parti içerisinde verilecek karardır o. O kararı zaten kendileri yolu izleyecekler. Nasıl bir seçenek olabilir hukuki olarak orada?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyelim ki bu koltuğa oturmama kararı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifası gerekir. O durumda istifası halinde Cumhuriyet Halk Partisi parti tüzüğü neyi emrediyorsa, anlatabiliyor muyum? Kendi tüzükleri neyi emrediyorsa ona göre hareket ederler. Ama parti meclisi şu an Özgür Özel'in parti meclisiyle bir karar verilmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o 2023'teki kongre öncesindeki parti meclisi üyeleri kimlerse onların vereceği bir kararla yola devam edilebilir. Şu anki ihtiyati tedbir kararı sebebiyle şu an genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Parti meclis üyesi ve genel başkan yardımcıları da o günkü genel başkan yardımcıları ve parti meclis üyeleridir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğer iradesi genel başkanlık koltuğuna oturmamak ise yine 2023 kongresinde 38. olağan kongresinde

0: Ben bir tedbir kararı
1: anladım.
0: Var.
1: Ekrem Kızıltaş'a o zaman şunu sorayım. Şimdi bugüne kadar zaten bölünmeyi konuşuyorduk ama şu an itibariyle İmamoğlu cephesi, Özgür Özel cephesi ayrı ayrı cephe olarak soracağım bunu. Çünkü orada da bir bölünme olduğunu görüyoruz yapılan açıklamalardan. Bir yandan Kılıçdaroğlu, bir yandan da işin daha eskileri diye adlandırılan bir cephe. Şu ana kadar benim sayabildiğim 4 cephe. Fakat dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ya da başka nadir de olsa CHP'lilerden gelen açıklama şu yöndeydi. İtidal, sakin olalım, süreci ortak akılla yürütelim. Aman ha dikkat, zaten bunun yapılma nedeni belli. Yani şu an hali hazırda AK Parti işaret eden de açıklamalar da vardı işin içerisinde. Böyle baktığımız zaman CHP bir bütünlüğü bu kez sağlayabilir mi?
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünlüğü bu kez sağlayabilir mi sorusu önemli bir soru. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki şu anki yarılma, şu anki bloklaşma, şu anki kutuplaşmanın arka planında ideolojik ya da siyasi bakış açılarından çok anladığım kadarıyla ciddi bir rant problemi var. Bu rant probleminin bir tarafı şu ana kadar 2024 seçimlerinden itibaren sayılarını unuttum ben. Birçok belediye başkanı tutuklu. Bunlardan bazıları doğrudan itirafçı bile oldular hatta ki zannediyorum bu itiraflar mesela Uşak Belediye Başkanı'nın itirafları büyük ihtimalle bu son alınan kararda belli oranda etkili de oldu. Çünkü yüzden fazla delegenin, yüzden fazla kurultay delegesinin iradelerini etki altına almak için yapılan operasyonlardan bahsetmişti Uşak Belediye Başkanı. Başka bazı konular da büyük ihtimalle butlanla doğrudan ve dolaylı olarak alakalı. Dolayısıyla gelinen aşamada bu ihbarların Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki gerek mutlak butlana sebebiyet veren davanın, gerek bununla alakalı devam etmekte olan ceza davasının, gerek belediye başkanlarıyla alakalı sürecin tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olduğunu, bütün ihbarların içeriden geldiğini düşünürsek burada rantla alakalı bir beklediğini alamayanın ya da kendisine düşen paydan memnun olmayanların şikayetleri olduğunu ama asıl belki gönlün istediği şekliyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ranta alet edilen bir parti olmasından rahatsız olanların bulunduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle, Kılıçdaroğlu'nu severiz, sevmeyiz. Takdir ederiz, etmeyiz ayrı mesele ama en azından yönetimi, 13 yıllık yönetimi boyunca rant konusunun çok fazla gündeme gelmediği hatırlandığında şu an Kılıçdaroğlu ve çevresinde bulunanların ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra onu eleştirmeye cüret ettikleri için kenara atılmış olanları gördüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşmaya korkulan bir ortam vardı. Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte en azından tekrar insanların rahatlıkla konuşabilecekleri, düşündüklerini söyleyebilecekleri bir ortama geçilebileceğini ve buradan hareketle de partiyi bugünkü hale getirenlerin tasfiye edilerek, en azından yönetimden tasfiye edilerek belki partiyi kendi ayakları üzerinde tutup rant söylentilerinden uzağa taşıyabilecek bir ekibin hakim olabileceği söylenebilir. Hı hı. Çünkü çok açık bir şey var. Milyonların, bazı halde milyarların konuşulduğu bir ortamda şu an partide önemli görevlerde bulunan insanların da doğrudan bu işlerle alakalı oldukları, belki bazılarını milletvekili dokunulmazlıklarının korudukları bir ortamdayız. Ve belli ki bizim bildiklerimizin, mahkemenin bildiklerinin çok ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu konuda ciddi bir farkındalık var. Dolayısıyla bu insanların bir şekilde kenara çıkmaları gerektiğini onlar bizden daha iyi biliyorlar. Ve şu anda mesela verdiğiniz ekranda gösterilen manzaraya sebebiyet veren arkadaşların da herhalde 13 yıl bu partinin genel başkanlığını yapmış. 2023'te de Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen bir ismin mahkemenin verdiği bir karar sebebiyle fotoğrafının çiğnenmesi gibi şeylerin kendilerine yakışmadığını da herhalde düşünecekler.
1: Peki. Şimdi Faruk abi, bir yandan kararı siyasi bir karar olarak yorumlayan uzun süredir bir CHP var. Buna gösterilen tepki var. Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında da partiyi aslında şu an yaşananlardan dolayı ciddiyete davet etmesi de dikkat çekici başlıklardan bir tanesi. Çünkü herkes birbirini suçlamaya devam ediyor. Nereye evrilecek süreç?
3: Burada aslında önce şuna bir bakalım. Bu davayı

0: açan bir CHP'li belediye başkanı. Yani davanın muhatabı yine CHP'li, davacı CHP'li, davalı CHP'li. Şu anda işte karar verilmiş, genel başkan yapılmış da eski CHP genel başkanı. Dolayısıyla CHP kendi içinde bu işi çözmek durumunda. Hani bunu işte siyasi dava, başkalarını suçlamak gibi noktalarla aslında işin aslından biraz uzaklaşıyorlar. O yüzden de hani önce bunu bir tespit etmek istedim. Yani netice itibariyle CHP'liler birbirlerinden şikayetçi oldular. Az önce Ekrem abinin söylediği gibi CHP'li belediye başkanları itiraf etti. İşte bu kurultaydaki delegelerin iradelerinin satın alınması, işte onlara belediyelerde iş verilmesi, hepsi artık ispatlı delilli olduğu için de mahkeme bu kararı verdi. Ha, bundan sonra CHP'de ne olur? Ben az önce İlter'e yapılan saldırı izlerken bir anda Saraçoğlu'nun önündeki polislere yapılan saldırılar aklıma geldi. Hani böyle sokaklara
1: karıştı.
0: Saraçoğlu önünde. Biliyorsun hani güvenlik kuvvetlerine saldırılar oldu işte.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizi nedeniyle NATO'nun olası bir adımı gündemde. Uluslararası basında yer alan haberlere göre NATO içinde Boğaz'ın yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlanması için bir deniz eskort görevi seçeneği tartışılıyor. Öte yandan bazı üyeler böyle bir görevin NATO'nun doğrudan yetki alanı dışında olduğunu savunurken kararın siyasi düzeyde şekilleneceği belirtiliyor. NATO liderlerinin konuyu 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirvede ele alması bekleniyor.
3: Halkbank'ın katkıları.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
7: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
8: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
15: Bana göre vizyoner olmalı.
16: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
17: Sağlam bankacılık.
18: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
19: Sen ne istersen ol.
20: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
21: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
22: Finansal özgürlük budur işte.
20: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
21: Abi hayırlı olsun. E bayağı da genişmiş.
23: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
21: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
23: Abicim.
21: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
23: Abicim.
21: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
24: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin

0: yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Tekirdağ-Şatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
6: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik Mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Aslına bakarsanız partililerden çok, yani CHP'lilerden çok başka sol partilerin üyeleri burada söz konusu buradaydı ve burada çeşitli olaylar yaşandı. Hoş olmayan görüntüler de yaşandı kuşkusuz. Ve sonrasında Özgür Özel işte kamuoyuna bir açıklama yaptı, basın toplantısı yaptı. Basın toplantısından sonra da burada seslendi

0: partililere. Ondan sonra da dağıldılar zaten. Şu anda da vatandaşlar ya da partililer burada değiller. Burada yoklar daha doğrusu. Henüz gelmedi diyebiliriz. Belki akşam saatlerinde buranın kalabalıklaşmasını kalabalıklaşabileceğini tahmin edebiliriz. Şimdi Kılıçdaroğlu ne yapacak? Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecek mi? Bugün gelmesi beklenmiyor. Yarın ve diğer günde yani pazar günde gelmesi beklenmiyor. Ancak pazartesi günü genel merkeze gelebileceği ifade ediliyor. Bir uzlaşma arayışı söz konusuydu Kılıçdaroğlu cephesinde. Özgür Özel'i aradı telefonla ancak Özgür Özel telefonla çıkmadı. Ne dedi? Ne konuşacağız dedi ve geriye dönülür. Bu telefon mutlaka geriye dönerim. Ancak şu anda ne konuşacağız dedi. Özgür Özel biraz da bu konuşma için gelişmelere bakmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrına bakmak istiyor gibi görünüyor. Tabii adımlar atacağız dedi, direneceğiz dedi. Bu direniş ne şekilde gerçekleşecek? Burada genel merkez nöbeti tutarak mı gerçekleşecek? Yani Kılıçdaroğlu pazının pazartesi günü genel merkeze gelebileceği ifade ediliyor. Bu durumda buraya alınmaması yönünde bir iradesi var şu anki yönetimin. Ne yapacaklar? Nasıl bir yol izleyecekler? Polis eşliğinde mi Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze girecek? İşte tüm bunlar tabii soru işareti. Şu anda genel merkezin sakin olduğunu söyleyebiliriz. Özetle Özgür Özel ve bir grup milletvekili ve basın mensupları dışında burada partililerin olmadığını ifade edelim şu dakika itibariyle, ama biz burada bekleyişimizi sürdüreceğiz kuşkusuz Cansın Elbacı.
1: Tüyaoğlu, teşekkür ediyorum. Burcu, seni birazcık bekleteceğim çünkü biraz önce konuştuğumuz, takip ettiğimiz saat 8.30 gibi başlayan bir toplantı vardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan o toplantıya dair bir basın açıklaması geldi. Arkadaşlarım da son dakika bilgisi olarak veriyorlar. Finansal İstikrar Komitesi toplantısına ilişkin o basın duyurusunda tedbirlerin ele alındığı yönünde bir bilgi var. Açıklamayı okudunuz. Okudum. Ne ifade eder?
2: Evet, eşgüdüm içinde. Dediğim gibi bu şoklara karşı finansal altyapının dirençli olduğunu bir kere daha vurgulamış açıklamada. Hani somut tedbirlerden bahsetmiyor ama zaten eşgüdüm içinde. Az önce söyledim. Bankacılık Düzenleme Kurumu orada, Sermaye Piyasası Kurulu orada, TMSF orada, Merkez Bankası orada. Dolayısıyla eşgüdüm içinde bu şoklara karşı gerekli tedbirleri alınacağını, alındığını söylemiş. Tedbirler ne olabilir? Somut tedbirler var. İşte Sermaye Piyasası Kurulu piyasayı izler, Merkez Bankası piyasayı izliyordur, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu bankaların risklerini mutlaka değerlendiriyordur. Zaten az önce söylediğim gibi piyasada artıya döndü.
1: Evet.
2: Yani tepki alımları gelecek. Bugün yeniden 14.000 puana doğru bu tepki alımlarıyla piyasa kendi dengesini bulacaktır. O yüzden de hani endişeye gerek yok. Dün akşamki satışlar biraz da yatırımcının panikle yaptığı satışlardı. Hani bugün ve hafta sonu çok büyük kaybım olmasın paniğiyle yapılmış satışlardı. O da doğal bir tepkiydi. Zaten bu panik hep oluyor zaten. Yatırımcının psikolojisinde var bu. O yüzden de bugün dediğim gibi yani biz konuştuk hemen birkaç dakika sonra piyasa artıya döndü. Bugün de kendi dengesini bulacaktır. Ekonomi yönetimi duruma hakim. Dolayısıyla hani endişeye, paniğe gerek yok. Bu tür şoklara karşı artık ekonomimiz çok daha dirençli.
1: Peki. Hemen Burcu'nun bulunduğu noktaya da dönelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde haber nöbetini sürdürüyor. Bu arada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de oradan kişilerin de evin önüne geldiği bilgisini verdi Burcu bize. Destek amaçlı mı geldiler yoksa protesto amaçlı mı diye sorarak başlayayım. Bir hareketlilik var mı?
3: Cansın Elvacı, senin de ifade ettiğin gibi Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Aslında dün de ziyaret eden ilk isimlerden biriydi Akın. Bugün de sabahın erken saatlerinde yine ilk ziyaret eden isimlerden biri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın oldu. Mikrofonumuzu uzattık ancak kendisine sadece basın mensuplarına günaydın dedi ve binaya doğru devam etti. Onun haricinde geçtiğimiz dakikalarda gerçekleştirdiğimiz yayınlardan bu yana gelişen bilgileri size aktaracağım. bakacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili herhangi bir açıklama ya da bir paylaşım söz konusu değil, ancak evinin birinci katında, hemen arkamdaki bulunan evinin birinci katından Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun camdan bizlere 4-5 saniyede olsa baktığını gördük. Onun haricinde herhangi bir gelişme olmadığını söyledik. Sadece Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Onun haricinde aslında sabahın erken saatinden beri yayın nöbetimizi devam ettiriyoruz. Dün akşamki gibi çok fazla bir yoğunluk olmadığını söylemiştik. Ancak şu saatlerde artık yavaş yavaş vatandaşlar da bu noktada yerini almaya başladı. Dün akşam saatlerinde çok fazla yoğunluk vardı. Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte oldukça bir yoğunluk hakim oldu. Özellikle CHP genel merkezinde bu yoğunluk hakimdi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde aynı durumun söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Burada bir destek söz konusuydu. Hem CHP'li vekillerden hem de yine CHP seçmenleri bu noktada yerini alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteklerini göstermişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamadaydı. Gözler dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Onun haricinde herhangi bir sözlü açıklama yapmadı. Yarın ve bundan sonra yarın açıklamayı yapmazsa 2 gün sonra bir açıklama yapması yönünde bilgiler var. Onun haricinde bizler şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çukur Ambar'da bulunan evinde yayın nöbetimizi sürdürüyoruz. Gün içerisinde CHP Genel Merkezi'ne gitme gibi bir durumu söz konusu değil. Öncelikle bunu söyleyelim. Bu bilginin altını çizelim. Ancak ofisine gideceği yönünde de bir bilgi var. Ofisiyle evi de çok yakın. Aslında 3-4 kilometrelik bir mesafe var. Arada kolaylıkla ulaşabileceğini söyleyelim. Bizler yayın nöbetimizi bu noktadan devam ettiriyoruz. Herhangi bir gelişme olursa, Kemal Kılıçdaroğlu ofisine hareket ederse ya da bir açıklama yaparsa bu noktadan sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden sizlere bırakalım. Cansın Elvacı.
1: Burcu, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Şimdi son durum böyle. Okan Müderrisoğlu, günaydın.
4: Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı cumalar.
1: Size de çok teşekkür
4: Özellikle
1: ediyorum.
4: Özellikle A Haber'e ve bilhassa İlter Yeşiltaş kardeşime geçmiş olsun diyorum. İlter tanıdığım en yetenekli, en beyefendi ve işini en iyi yapan yeni nesil gazetecilerden, benim gıpta ettiğim isimlerden birisi. Hakikaten maruz kaldığı vandallık şu anda konuşacağımız konunun bile bence önünde. Neden? Görünür gelecekte Türkiye'de siyasetin ve sokakların ve azgın bir kitlenin neyi nereye götürebileceğinin maalesef bir provası yaşandı. Allah'tan ucuz atlatıldı. Ama galeyana gelmiş linç psikolojisiyle mesleğini icra eden ve gerçekten çok nitelikli, çok kıymetli arkadaşları bu şekilde hedef almak, göstermek önümüzdeki dönemler için bence bir tehlike sinyali, herkes aklını bir başına alsın diyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Özellikle beyefendiliğinin de altını çizmek isterim sizin söylemeniz vesilesiyle. Bir de dışarıdan bizim işimizi bilmeyen topluluklar da şöyle görüyor herhalde. İlter orada bize kulis bilgilerini alan, yıllardır CHP'lilerle iç içe çalışan, onlarla dostluklar kuran, yani siz biz diye ayırıp da kimse birbirini kesip düşman

0: herkes aklını bir başına alsın diyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Özellikle beyefendiliğinin de altını çizmek isterim sizin söylemeniz vesilesiyle. Bir de dışarıdan bizim işimizi bilmeyen topluluklar da şöyle görüyor herhalde. İlter orada bize kulis bilgilerini alan, yıllardır CHP'lilerle iç içe çalışan, onlar Ankara kulislerinde gazeteciler olarak ziyaretler gerçekleştirip sohbetler ediyorsanız, siyasette gazetecilikte iç içe geçmiş, birbirinden ayrı okunamaz meslekler. Son şeyde baktığımızda gerçekten insan bu görüntüleri görünce çok üzülüyor. İlter'e de bir kez daha geçmiş olsun. İlter de gerçekten Okan Müderrisoğlu'nun söylediği gibi işini ehli olması dışında çok beyefendi bir isim, onu da söyleyelim. Şimdi Okan Müderrisoğlu mutlak butlan son gelen açıklamalarla belli ki bir mutlak krizi getirecek gibi görünüyor. Neden derseniz, içeride nöbet tutan Özgür Özel, nasıl bir adım atacağını merakla beklediğimiz Kemal Kılıçdaroğlu, bir de dün çok uzunca açıklamalar yapıldı ama hazır başlamışken o sesi de bir verelim. Özgür Özel'in sesinden bir kısmı dinleyelim birlikte.
2: Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız.
1: Şimdi bunun tabii dahası var. Diyor ki son cümlede de, sorumluluk kabul etmiyorum diyor bunun sonunda cümlede. Aynen şöyle cümlesi: gerekirse tüketimden gelen gücümüzü de kullanırız ama asla teslim olmayız. Bundan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbeyi yapanlardır cümlesi. İki sorun var. Birincisi, mutlak kriz bu. Şu yüzden soruyorum bunu. İl binasında gördüğümüz o krizler, o görüntülerin daha büyüğünü mü göreceğiz? Yani Kılıçdaroğlu içeri girdiğinde Özgür Özel hayır giremezsiniz diye etten duvar mı örecek? Ne olabilir? Bir. İkincisi, sorumlusu ben değilim bundan sonra yaşanacakların ifadesi ne anlam taşır, ne anlamlar taşır diye sorayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yayını birlikte gerçekleştirdiğiniz değerli Faruk Erdem, Takvim Gazetesi'nin yayın yönetmeni, gerek siyasi sürece gerekse ekonomiye ilişkin çok soğukkanlı, çok isabetli ve böyle zamanlarda hep aradığımız sağduyulu mesajlar verdi. Ben de onun tamamlayıcısı olarak devam edeceğim. Genel merkezde nöbet tutan Özgür Özel profilinden söz ettiniz. Yine burada Ankara'da haberin haber yükünü çeken Muhammed Karadağ arkadaşımız var. Ona sordum, Özgür Bey nerede diye yayına girerken. Dedi ki ayrıldı genel merkezden. Hani sabaha kadar burada olacağız diye, ama valizleriyle gelip genel merkezde nöbet tutan, çağrı üzerine genel merkezin girişine miting otobüsleri çekip genel merkezin girişini kapatan isimler de var. Fakat daha önce de bu konu, özellikle ilk derece mahkemesinde bu mutlak butlan konusu gündeme geldiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu ille de genel merkeze gitmem gerekli değil, benim bulunduğum yer fiilen genel merkez olur demişti. Tabii ki genel merkeze gitmesinin onun arınma çağrısı bağlamında sembolik bir karşılığı ve değeri var. Ama çalışma ofisini de bir süre genel merkeze dönüştürmesi mümkün. Çünkü kararın gereğinin ifası için hem valiliğe hem de ilgili seçim kuruluna tebligat istinaf mahkemesi kararının son cümlesinde var. Bu nedenle Özgür Özel ve arkadaşları an itibariyle orada siyasi korsan durumuna da düşmüş şekilde yorumlanır. Eğer bu direniş ya da direnç adı altında gösterdikleri hukuk dışı faaliyet devam edecek olursa, sen mutlak kriz dedin, doğru. Ben onu istersen butlana da bir atıfta bulunarak mutlak buhran diyeyim. Yani mutlak buhran, aslında buhran kriz birbirine benziyor kavramsal olarak. Ama akustik itibariyle mutlak buhran diye devam edelim. Burada dikkat edilmesi gereken iki husus var. Ve çok isabetli bir şekilde size ve rejiye yine bir meslektaşınız olarak teşekkür edeyim. Neden? Bu hafızayı tazeleme adına. Faruk Erdem'in söylediği husus aynen katıldığım husustur. Bir, kurultay CHP'nin. 2. iradesi fesata uğratıldığı iddia edilen DRG CHP'nin, bu kurultayın iptali için başvuran CHP'li, ilk derece mahkemesinden beklediği sonuç çıkmayınca bunu istinafa, yani bölge adliye mahkemesine taşıyan yine CHP'li, konu CHP'nin içinde fakat profesyonel bir şekilde bunu yargıya

0: yargıçlara ve iktidara, hatta özellikle Cumhurbaşkanı'na hedeflemeye çalışan, tabir caizse bir cambaza bak cambaza oyunu içinde kendi iç hesaplaşmasını yapmak yerine dışarıda bir tehdit oluşturarak tabanı konsolide etmeye çalışan bir zihniyet. Umarım bundan kısa bir süre içinde dönülür ya da CHP tabanı bu gerçeği görür. Diğer husus, hayatı durdurma, ben sorumluluk almıyorum işi Saraçhane'den başlayan, yine Faruk Erdem'in işaret ettiği bir süreç bu. Ve yerli ve milli sermayeye de ciddi zarar da verildiğini unutmayalım. Tek tek isimler verilerek, tabiri caizse tehdit edilerek, sonra da seni çıkarttım, seni aldım gibi bir takım manipülasyonlarla Türkiye'de Türk tüketicisi siyasal tercihleriyle değil, ihtiyacına göre harcama yapan o Türk tüketicisi birdenbire siyasal kimlikle bambaşka bir zemine ve ekonominin, piyasanın gereklerinin dışında bir yere doğru oturtulmaya çalışıldı. Allah'tan o da bir süre sonra yerli yerine oturdu. Anlamı kalmayınca da zaten belki Özgür Özel de geri adım atmak durumunda kaldı. Sorumluluk almıyorum cümlesine gelince, hani ben küstüm oynamıyorum ya da top benim, oyunu ben kurarım, ben dağıtırım. Bu ergen tavırlar siyasette karşılık bulmaz. Siyasetçinin söylemi siyasi zeminden sokağa, sokağın da karanlıklarına taşıdığı andan itibaren çok ağır sorumluluklar ortaya çıkar. Ben bunu üstlenmiyorum, bunun sorumlusu iktidardır demek sorumluluktan kaçma çabası olarak yorumlanır. Ama hukuk böyle bir kaçak güreşe izin vermez.
1: Peki şimdi bir yandan Sayın Bahçeli'nin açıklaması da önemli. Diyor ki özetle, Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu bir araya gelsinler, bir otursunlar aklı selim bir şekilde, bir konuşsunlar. Aralarında önce anlaşıp sonra da bunun bir hukuki yolunu bulsunlar. Bu iş böyle olmaz diyor, işin özeti yaptığı açıklamada. Şimdi böyle bakınca bu açıklamayı CHP'nin...
0: Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nda
1: aynı söyleyecektim.
0: Özür dilerim, Mansur Yavaş'ın da aynı yönde bir çağrısı var. Doğru.
1: Tam da onu söyleyecektim. CHP'nin içerisinden çok böyle açıklamalar duymadık. Ankara Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklaması bu çerçevedeydi. Daha doğrusu attığı paylaştığı yazı öyleydi. Şimdi böyle bakıldığında CHP'de bu seslerin çıkması yerine baktığınızda Muhalefet Partisi, Cumhur İttifakı'nın üyelerinden bu yol gösterme mesajlarının gelmesi de ayrıca okunması gereken bir başlık, ama hali hazırda sıcağı sıcağına olduğu için bir araya gelip oturabilecekler mi? Çünkü Özgür Özel telefonunu bile açmadım. Ne konuşacağız biz diyor.
0: Çok doğru. Gayet güzel özetler bunlar. Ben de teşekkür ediyorum. Dün gece genel merkezde yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını, henüz dönmediğini, hani bir süre sonra konuşabiliriz ama konuşacak ne var ki dediğini ifade etti. Ve CHP operasyon yapıldığı tezini yine canlı tutuyor. Eğer Ekrem İmamoğlu'na sırtımı dönseydim burada rahat rahat otururdum. Bana Silivri'lerde dolaşma, meydanlarda dolaşma, gel genel merkezde partinin başında otur denildi şeklinde açık örtülü farklı isimleri çağrıştıran, ima eden bir tutum sergiledi. Ve şu anda o tutumunda da ısrarcı gibi gözüküyor. Fakat Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu iddia eden bir partinin ilk kez genel merkezinin, ilk kez genel başkanlığında bizzat birlikte çalıştığı arkadaşları ve özellikle belediye başkanları ya da eski belediye başkanları tarafından akçalı ilişkilerin içinde gösterildiği somut rakamlar, ilişkiler ve miktarların söz edildiği bir duruma geldik. Bu da CHP tarihinde bir ilk. Bütün mesele şu, CHP siyaset yapma zeminini yerel yönetimlerin ipoteğine teslim etmiş durumda. Bunun başında Ekrem İmamoğlu'nun olduğuna kuşku yok. Yani yerel düzeyde halka hizmet etmek için seçilen belediye başkanları genel merkezi ve CHP politikalarını yönetir hale geldi. Üstelik CHP özellikle maddi açıdan da aciz bir parti değil. Türkiye'nin birinci muhalefet partisi olarak AK Parti'den sonra hazineden en çok yardımı alan, bu nedenle de dış tesirlere, hatta kendi belediye başkanı olsa bile genel merkezde etki edebilecek bir takım isimlerin ya da ilişkilerin varlığına karşı siyaset temiz yürütülsün diye bu ülkenin vergileriyle toplanmış helal kazançlardan partilere, siyasi partilere belli oranlarda ve belli dönemlerde, ama her yıl tekrarlanmak üzere, seçim dönemlerinde iki kat olmak üzere bu yardımlar yapılıyor. Buna rağmen belediye başkanlarının, özellikle Uşak Belediye Başkanı'nın pişmanlık ya da itirafları diyebileceğimiz açıklamaları bunu teyit ediyor. Ne olur bundan sonra? Sayın Bahçeli'nin dikkat çektiği hususu ben de önemsiyorum. Yani bir şekilde Türkiye'de CHP'nin iç işi diye bırakabileceğimiz bir tabloyla karşı karşıya değiliz. bu siyasetin dinamiklerini, sürdürülebilirliğini, toplumun siyasete güvenini, muhalefet kimliği itibariyle siyaset yapanların bu ülkeyi yönetme iddiasını içerecek şekilde farklı sonuçlar da üretecektir. O yönüyle bakıldığında da elbette CHP'nin iç işi gibi görülmekle birlikte bu ilişki biçiminin Türk siyasetinin geleceğini, özellikle de yani siyasi rekabetin sürdürülebilirliğini sekteye uğratmaması bakımından da derlenip toparlanmasında fayda var. Ama biz biliyoruz ki baştan itibaren Sayın Kılıçdaroğlu arka arkaya seçimler kaybetmiş. Girdiği 13 seçim, referandum, yerel seçim hepsinden başarısızlıkla çıkmış. Son olarak da Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmiş bir isim olarak CHP tabanı ve kitlesi itibariyle, hatta zaman zaman yaşını da dile getirerek, çoktan siyaseten rafa kaldırılmış bir aktördü. Ama Kemal Kılıçdaroğlu tabiri caizse Ekrem İmamoğlu'nun bir dönem kullandığı ifadede olduğu gibi ben kendimi taca çıkarmam dedi. Burada aslında CHP'yi kendine göre dizayn ederek bırakabileceği isimler yerine kendisine rağmen ve karanlık ilişkiler ağıyla kurulmuş bir sürece bu yapının oluşturduğu da siyasete kategorik olarak karşı çıktığını belirtti. Ama CHP tabanında bunu ikna edici bir seviyeye de getiremedi.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bugün yargı kararıyla tekrar görevine dönmüş gibi gözüküyor. Halbuki ben 4-5 Kasım 2023'teki CHP kurultayını bizzat izlemiş ve akşam oylama başlayıncaya kadar da orada bulunan bir isim olarak söyleyebilirim ki Kemal Bey o seçimi kazanmıştı aslında. Peki. Bir şeyler oldu gerçekten. En azından bununla benim mesleki size hislerim bunu doğruluyor. Günün sonunda 4-5 Kasım 2023 gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi. İlk düğmesi yanlış iliklenince zaten konuşacak fazla bir şey yok aslında.
1: Peki, bununla ilgili size sorum var ama bir değerli konuğumuz daha bizimle birlikte. Avukat Eyüphan Korkmaz. Eyüphan Bey hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk Çansın Hanım.
1: Şimdi,
2: günaydın.
1: Sağolunuz. Şimdi bir tedbir kararından bahsediyoruz. Bir yandan da YSK'ya saat 11 gibi bir itirazda bulunması, bir başvuru yapılması da bekleniyor CHP tarafından. Gelen açıklamalar bu yönde, en azından takip ediyoruz. Şimdi hukuki sürece baktığımızda CHP'nin tepkisi belli, verilen karar belli. Kim içeride nasıl anlaşır ayrı ama hukuk buna bu saatten sonra ne der, süreç nasıl işler?
2: Tabii bu Okan Bey'in az önceki beyanlarına iştirakla birlikte hukuki süreci kısaca bir tanımlamak gerekirse nihayetinde şu an Bölge Adliye Mahkemesi'nin 3 heyet halinde ve oy birliğiyle vermiş olduğu bir karar söz konusu. Ve bu karar 4-5 Kasım 2023 tarihinden itibaren başlayan CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun usulüne uygun ve delege iradesini yansıtan bir boyut olup olmadığına ilişkindi. Tabii o tarihten başlayan 2,5 yıllık bir hukuki süreç. Ama bu evre içerisinde en önemli noktalardan bir tanesi, ki 20 sayfalık gerekçeyi inceleme imkanım söz konusu oldu. Orada baktığımız zaman da en önemli dayanak noktalarından biri 10 Şubat 2025 tarihidir. 10 Şubat 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bir soruşturma var. Bu soruşturmada nihayetinde takvime baktığınız zaman yaklaşık o 38. olağan genel kuruldan 1,5 yıl sonra vuku bulan, ki daha öncesinde Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş Beyefendi'nin beyanları, ihbarları ve sonrasında da yaklaşık 5 ayrı davanın birleşmesi neticesinde vuku bulan ve Bölge Adliye Mahkemesi'ne yansıyan bir süreç var. Tabii buradaki en önemli dayanak bu Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki gerekçeye de dayanak olan 10 Şubat 2025 tarihli beyanlara baktığımız zaman orada şu ifade var, bu önemli. Yüzlerce kurultay delegesinin iradesinin rüşvet olguları çerçevesinde değiştirilmiş olduğu halde iki adaylı seçim ve 18 oy farkla mevcut genel başkan lehine sonuçlandığının görüleceğini, bu irade fesadını gerçekleştirmiş olan ve bundan yarar sağlayan mevcut genel başkana verilen oyların 10 tanesinin irade fesadına bağlı olmaması halinde diğer adaya verilmesi halinde seçimin ilk turda diğer aday lehine sonuçlanacağını da anlaşılmış olacağının söz konusu kurultayı mutlak bir şekilde tüm sonuçları iptal edilmesi gerektiğini ileri sürerek 4-5 Kasım 2023 tarihli o olağan genel kurulun fesadını söylemişlerdi. Burada şu çok önemli, ki YSK'nın tüm kararlarında, dayanaklarında da var. Burada da aynı şekilde bu dayanak geçiyor. Temel

0: formasyon şudur bakılırken. Orada irade fesadına uğradığı iddia olunan sayı sonucu etkiler mi etkilemez mi? Bu çok önemli. Yani bu aradaki fark 18 oy ve nihayetinde 10 oyun yer değiştirmesi halinde bunun iki adaylı bir turda sonucu değiştirip değiştirmeyeceği matematiksel olarak da mantıksal olarak da normal, makul, orta zekalı bir insanın da öngörebileceği bir hadisedir. Eğer bu 18 fark değil, 180 fark olsaydı ve iddia edilen şahıslar, kişiler vesaire ve az önce de ifade ettiğim gibi 10 Şubat 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ismi zikrolunan, kamuoyunda açığa çıkan ve mevcut ana muhalefet partisi olması hasebi ve kamu yararı dernekler yasasına tabi olması unsurlarını da nazar aldığımız zaman zaten evet. Kamu yararı hasebiyle resen de bir şekilde devletin etkin kurumların savcılığın vesaire bunları kayda alması gerekir. Evet. Bu çok önemli bir mihenk noktası ve gerekçede de bu geçiyor. Dolayısıyla da dediğim gibi bu 10 irade fesadına uğrayan çeşitli vaatlerle, farklı sahiplerle bir şekilde irade fesadına uğrayan o 10 oyun yer değiştirmesi halinde doğal olarak da sonuç değişiyor. Temel dayanak bu ve oy birliği verilmiş olan bir karar var. Tabii bu mutlak mutlan halleri var. Ben davalının CHP genel yönetiminin beyanlarına da baktım. Hani zaman aşımı boyutu vesaire. Tabii mutlak mutlak halleri söz konusu olunca birçok şey geçersizlik oluyor. Peki. Bu bir nevi evlilikte akıl zafiyeti olan bir şahsın hangi koşulda evlenirse evlensin onun geçersiz olması mantığı gibidir. Şimdi burada sizin o bahsetmiş olduğunuz hukuki süreçte dün yanılmıyorsam parti yönetimi Özgür Bey burada 2 haftalık bir temyiz süresi söz konusu Yargıtay'a. Bununla ilgili başvuru yaptıklarını ifade ettiler. Evet. O başvuruyla birlikte yani o süreç devam ediyor takdir edersiniz. Çünkü ilk derece mahkemesinde başlayan 2025 esaslı orada başlayan bir süreç vardı. Bu sürecin devamı yaklaşık 7 aydır Bölge Adliye Mahkemesi'ndeydi ve Bölge Adliye Mahkemesi oy birliğiyle karar verdi ve dernekler yasasındaki ve anayasanın 69. maddesindeki dayanakları da resen göz önüne almak suretiyle bir mevcut durumla alakalı da adeta bir yürütmenin durdurulması mevcut halle ilgili bir karar verdi. Şimdi aynı istemle Yargıtay'a başvurup Yargıtay'dan da mevcut durumun ortadan kaldırılması noktasında bir talepte bulunabilirler ki bulunmuşlardır muhtemelen. Yargıtay da bunu ivedi olarak öne alıp eğer burada bir hukuksuzluk varsa mevcut yönetimin devamına karar verebilir.
1: Peki.
0: Ve dosyanın esasına girebilir.
1: Peki.
0: Dolayısıyla da kendi rayında ilerleyen bir süreç var. Bunu unutmamak lazım. Bir. İkincisi buraya kayyum atanmış değil. Bu çok önemli bir hadise.
1: İrfan Bey toparlamanızı rica edeceğim. Buyurun.
0: Tamam. Burada kayyum atanmış değil. Buradaki hadise şu. Adeta ilerleyen bir süreç vardı ve 2,5 yıl öncesi yani 4 Kasım 2023 tarihine geri dönüldü. O tarihte kimler varsa gerek parti başkanı olarak gerek yönetim kurulunda disiplin kurulunda vesaire olan şahıslar onlara tevdi edildi. Yani üçüncü bir şahsa bazı vakalarda olduğu gibi vasi atanması, kayyum atanması gibi bir hadise söz konusu değil. Bu çok önemli.
1: Peki. Şimdi bu söyledikleriniz önemli. Süreç devam edecek. Bu süreç boyunca da bunları izleyeceğiz ve konuşmaya devam edeceğiz. Bir yandan siz konuşurken arkadaşlarım Mustafa Sarıgül'ün dün akşam CHP Genel Merkezi'nin önünde Özgür Özel'i karşılayıp sarılıp öptüğü anları da paylaştı. Öyle de bir coşku vardı orada. İşte Özgür Özel'e destek verenler, vermeyenler diye. Bu görüntü de çokça konuşulan görüntülerden bir tanesi. Ekrana taşıyoruz şu anda. Süren bitti ama son Okan Müderrisoğlu benim bu son 1 dakikalarıma, 1,5 dakikalarıma artık alışkındır. O yüzden ona güvenerek döneceğim ve şunu da sormak istiyorum. Bu yedek parti meselesi bu işin neresinde olur? Bu süreçte işleyebilir mi?
2: Bugün herhalde benim teşekkür etme günüm gibi oldu ama bu kadar tempolu bir yayını, bu kadar hassas bir konuyu, teknik bir konuyu böyle 8-10 dakikada toparlayacak şekilde iki konukla yönetmek hakikaten maharet istiyor. Ben o süreci iyi bildiğim için bu soruya kısa bir cevap vereyim. Yine Özgür Bey'in, Özgür Özel'in ağzından cevap vermiş olalım. O bizim için olası bir kapatma davasına karşı B planıydı. Şu anda mücadele edeceğiz, partimizi bırakmayacağız diye vurguladığı husus. O yönüyle bakıldığında bugün hani en azından an itibariyle yedek parti konusu öncelikli gündem değil. Belki düşünüldü ama CHP gibi asırlık bir partiyi bırakmak yerine içeride veya içeriden çıkılınca, yani genel merkezden çıkınca dışarıda mücadeleye devam edilecekmiş gibi gözüküyor.
1: Okan Müderrisoğlu, çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
2: Teşekkür ederim.
1: Eyüphan Korkmaz, hukukçu. Çok teşekkür ediyorum Eyüphan Bey. Sağolunuz. Kıymetli konuklarımı uğurlayayım. Ankara Büro'daki arkadaşlarıma selamlar göndereyim. Bugün onların işi bizden zor. Gerçekten çok gündem yoğun Ankara'da. Şimdi bir virgül koyalım siyaset başlığına. Yeni bir gelişme olsa hemen geri döneriz. Hatay'dan bir haber paylaşalım. Arkadaşlarım, Hatay'dan bir haberimiz var, paylaşalım diyorlar. Sağanak sele dönüştü. Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi de yaralandı. Sele kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Samandağ ilçesi genelinde eğitime de bir gün ara verilmiş durumda. Hatay sele teslim oldu. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Köprüler ve yollar çöktü. Kent genelinde binden fazla ihbar var. Sahada 1200 personel görev aldı. Ev ve iş yerlerinde mahsur kalanların yardımına ekipler koştu. Sahil güvenlik dalış timi Defne ilçesinde mahsur kalan 20 kişiyi kurtardı. Selde etkilenen bölgelerde başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şimdi Tokat'ta taşkın riski var. Bu nedenle 4000 üzerinde hane tahliye edildi. Yaklaşık 15.000 vatandaş da güvenli bölgelere gönderildi. Bölgeye gidelim, taşkın riski sürüyor deniliyor. Muhabir arkadaşım Murat Onur bizi Tokat'ta bekliyor. Bir yandan da Samsun Çarşamba'da Mahmut Erdoğan hazır. Bizi bekliyor. Tokat'ta etkili olan yağışların ardından başlayan taşkın riski Samsun'a ulaşır mı diye çünkü gündemde bir soru var. Hemen Murat Onur'la başlayalım. Son durum ne diye soralım. Kameraman arkadaşımız Sayın İbrahim Yel de hazır. Murat, günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Teşekkür ederim Cansın Elacı. Günaydın diyelim bizler de sizlere. Evet, şu an itibariyle Tokat'tan geldim. Biraz önce Tokat'a adeta yoğun bir şekilde yağış vardı ama en çok etkilenmesi beklenen Turhal ilçesinde şu an itibariyle güneş iyiden iyiye kendisini gösteriyor. Ancak tüm tedbirler şu anda alındığını söyleyebiliriz. Taşkın riskine karşı bakın, Yeşilman hemen kenarındayız. Yol boyunca ilerliyoruz kameraman arkadaşımla birlikte. Neredeyse yaklaşık bir 13 kilometrelik işte bu tahkimat oluşturuldu. Yani burada büyük taşlarla, kayalarla bir set oluşturuldu. Su eğer debisi yükselip de şehre doğru girmeye kalkarsa işte bu oluşturulan tahkimat evlere veya iş yerlerine girmesine biraz daha mani olacağını söyleyebiliriz. Tabii iş makinelerini gösterelim Halil İbrahim. Yine iş makineleri bölgede işte bu tahkimat alanının oluşturulmasında yoğun bir şekilde mücadele veriyorlar. 4000 hane, 4000'den fazla hane ve 15.000'den fazla vatandaşımız şu anda güvenli alanlara alınmış durumda, tahliye edilmiş durumda. Su seviyesi her geçen dakika, her geçen saniye daha çok artıyor. İşte bakın şöyle biraz daha Halil İbrahim, hatta şuraya çıkıp bir de su seviyesini gösterebilirsek, o 2 metrelik neredeyse alanın üzerine çıkıp işte Yeşilırmak'ta şu anda net bir şekilde sizlere kameraman arkadaşım Halil İbrahim Yer gösteriyor. Oldukça hızlı aktığını söyleyebiliriz. Normalde bu alanda suyun seviyesi hem daha düşüktü hem de yavaş bir akım vardı ama şu an itibariyle Tokat'ta olan yağışlarla birlikte, Almus Paracı'ndaki taşkınla birlikte suyun seviyesi hem bir taraftan artıyor hem de çok hızlı akmaya başladığını ifade etmek lazım. Tabii vatandaşlar kendilerince de önlemler alıyor. Şimdi Turhal'ı biz gezerken kimi vatandaşlar arabalarını ağaçlara bağlamışlar. Kimi vatandaşlar kapıların önüne kum torbaları koymuşlar, brandalar çekmişler. O şekilde önlemler almışlar. İşte vatandaşların o çektiği brandalardan bazılarını da yine bu alanda görmemiz mümkün. Evet, taşkın riskine karşı Turhal'da kırmızı alarm devam ediyor. Tüm ekipler seferber olmuş durumda. Bizler de haber ekipleri olarak an be an bölgede gelişmeleri takip ediyoruz. Aktarmaya da sürdüreceğimizi belirtelim. Ve şimdilik sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Cansın Helvacı.
1: Murat Onur'a, Halil İbrahim Yer'e teşekkür edelim. Hemen Mahmut Erdoğan'ın bulunduğu noktaya da dönelim. Oradaki son durumu da soralım. Mahmut, günaydın, hoş geldin.

0: Yayına. Sizde son durum ne?
1: Günaydın, iyi yayınlar diyelim. Önce Yeşilırmak'la ilgili biraz bilgi vermekte fayda var. Çünkü Yeşilırmak, Sivas'ın Suşehri ilçesi, Köse Dağı eteklerinden doğup Samsun Çarşamba ilçesinden denize dökülen 519 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin önemli nehirlerinden birisi. İşte bu nehir yağan yağışlarla birlikte özellikle geçtiği güzergahlar Tokat, Amasya ve Samsun, Sivas'tan sonraki güzergahlarında aşırı yağışlar, Almus Barajı'nın taşma tehlikesi ve devamında oluşabilecek sorunlar ve problemlerin önüne geçilmek için tedbirler ve önlemler Sivas'tan, Tokat'tan, Almus'tan, Turhal'dan başlayarak Samsun Çarşamba ilçesine kadar alınmış durumda. Çarşamba'nın ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su debisinde evet daha önceki günlere göre bir yükseklik var. Nehrin hemen kenarında bulunan o ağaçların suyun içerisinde varlığını hissettirdiğini söylemek mümkün. Ancak şu anda bölgede yağış yok, hava kapalı. Yüksek kesimlere yani Tokat'a, Almus'a, Turhal'a yağacak o yağmurlar, Almus'taki barajın taşkın riskini oluşturması, Samsun'da da Yeşilırmak'ın geçtiği güzergahlarda bir teyakkuzu elbette ki doğurmuş durumda. Şu an için bir risk beklenmiyor ancak olası bir riskin yaşanmasına karşın hem Samsun Büyükşehir Belediyesi hem Çarşamba Belediyesi hem de Devlet Su İşleri ve Karayolları tarafından önlemler ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Suyun debisi sürekli bir şekilde ölçülerek kontroller yapılıyor. 7/24 esasına göre Yeşilırmak'ta herhangi bir taşkın olmaması için debideki ölçüm işlemlerinin aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü belirtelim. Meteorolojinin hem Tokat için hem de bulunduğumuz bölge Samsun için de yağış uyarısının olduğu bilgisini paylaşalım. Burası Samsun Çarşamba ilçesi. Hemen döndüğümüzde ilçe merkezinin olduğu noktanın tam içerisinden geçen Yeşilırmak hemen alt kısımda yaklaşık 1 kilometre bir mesafeden sonra denize dökülüyor ve denize bulunuyor. İşte açıklık Çarşamba ilçesinde o kadar geniş tutuldu ki olası bu ve buna benzeri durumlarda ilçe merkezi yaşanan o şiddetli ve yoğun yağışlarla birlikte suyla herhangi bir problem yaşanmasın diye hem yapılan köprülerin açıklığı hem de nehrin aktığı dere yatağındaki açıklık sürekli bir şekilde bu şekliyle tutulmaya çalışılıyor. Şu an için Tokat'ta Almus Barajı'ndaki taşkın Yeşilırmak ve devamında Çarşamba'da döküldüğü noktayla ilgili tedbirler alınmış durumda. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için ekipler tarafından 7/24 esasına göre tedbirler arttırılarak alınmaya devam ediyor. Ancak Samsun'da ve Çarşamba'da an itibariyle hayatı olumsuz etkileyecek bir durum yok. Olmaması da elbette ki temennimiz.
0: Evet, Mustafa İnan'a, Mahmut Erdoğan'a teşekkür edelim. Bölgedeki son durum böyleydi. Bu arada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında sanat ve spor dünyasından tanınmış isimlerinde bulunduğu 9 kişi adli tıpta kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. 11'i ise adliyeye sevk edildi. Savcılık nöbetçi mahkemeye gönderdiği isimlerden Doktor Mehmet Rafşan tutuklandı. Diğerleri için adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı var.
2: Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda aralarında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncular Feyza Civelek ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Ünlü isimler saç ve kan örnekleri alınmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. 9'u örnek verdikten sonra serbest bırakıldı, 11 şüpheli ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan ünlülerden Mehmet Rahşan tutuklanırken diğer 10 isim ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Tren seferlerinde yolcuların bıraktığı binlerce eşya, yani unuttuğu eşyalar, sahipleri ortaya çıkmayınca yeni alıcılarını buldu. Aralarında gözlükten şarj aletine, drondan bebek kamerasına, hatta protez bacağı kadar yok yoktu.
3: Furkan Koçyiğit 15 metre.

0: 16 Önder Şat.
1: Var mı artıran?
2: 65
1: İbrahim Ataş. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun.
3: Teklifler ard arda geldi. Salondaki heyecan her saniye yükseldi. Masadaki eşyalar sadece birer kayıp değil, değeri binlerce lirayı bulan saatler, marka gözlükler, kulaklıklar ve kıyafetlerdi.
4: Heyecan oldu, teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Türkiye'nin dört bir yanında her gün binlerce kişi trenle seyahat ediyor. Ama kimi yolculukların sonunda koltuklarda ve bagaj raflarında şaşırtıcı eşyalar unutuluyor. Onlardan en ilginç olanı da protez ayak.
5: Her şeyi unutmuşlar yani. Biz kendileri kalmış unutmadıkları.
3: Trenlerde unutulan ve sahipleri tarafından geri alınmayan yüzlerce eşya önce gruplara ayrıldı. Açık artırma başlangıç fiyatı belirlenip alıcıların incelemesi için bir gün boyunca sergilendi.
6: Onlarca saat, yüzlerce gözlük, trenlerde unutulan eşyalar yeni sahiplerini bekliyor. Tren garında görücüye çıktı bu eşyalar. Elektronik eşya köşesindeyiz. 1387 elektronik eşya var. Açık artırma fiyatı 50.750 lira.
7: Açık artırma değil de yani hani direkt satış beklerdim. Çünkü ben büyük alıcı değildim.
6: Unuttuğunuz eşyalar var mı?
8: Evet, kulaklığımı unuttum birkaç kez.
6: Belki sizin kulaklığınız da buradadır.
8: Ama öyle olsa bile beraberinde bayağı bir kulaklık daha almam gerekecek.
3: Unutulmuş eşyaların yeni sahiplerine kavuşacağı gün geldi. Alıcılar sabahın ilk ışıklarıyla mezadın yolunu tuttu.
6: Ve unutulan eşyalar yeni sahiplerini buluyor tren garında. Binlerce eşya için açık artırma yapılıyor.
0: 77 Erkan Baş.
1: Tekliflerini yenilemek isteyen, yeni teklif tutmak isteyen
0: 81 Önder Şat.
1: Hayırlı olsun Önder Şat Bey.
6: 1387 elektronik eşya 50.750 liradan açık artırma başladı. 82.000 liraya Önder Şat'ın oldu.
9: Bize nasip kısmetmiş. Kesinlikle çok riskli. Neden? Çünkü aldığımız ürünlerin garantisi yok. Bozuk olabiliyor.
3: 351 kitap ve tablonun sahibi koleksiyonu için mesada katılan bir akademisyendi.
10: Zaten koleksiyonum vardı. O yüzden çok memnundum yani. Bir tane kitapla Alper'e hediye edeceğim yarıştığım arkadaşa.
3: Tam 42 oyuncaktan oluşan koleksiyonun yeni sahibi de yeğenine sürpriz yapmak isteyen bir amca oldu.
11: 4000 TL'ye aldım. Ben aslında sadece hamağı gördüm, hamak için aldım. Yeğenime vereceğim. 3 yaşında bir yeğenim var.
3: Ancak herkes aynı şansa sahip değildi.
12: Bizler de eli boş, gönlü hoş bir şekilde gidiyoruz.
6: Hiçbir şey alamadınız.
12: Maalesef.

0: oyuncu Charles'ın hayatını kaybettiği anonsları verildi İngiltere'de radyodan. Sosyal medyada bir anda gündemi değiştirdi. Kral ölmüş, kral ölmüş diye insanlar tweetler atmaya başladı. İngiltere'nin köklü radyo istasyonlarından biri burası. Radyo Caroline. Yayın akışını bir anda kesiyor radyo. Kral 3. Charles'ın hayatını kaybettiğini duyuruyor. Acil durum anonslarını peş peşe yayınlıyor. Anonsun hemen ardından çalınan ulusal marş dengeleri bir anda sarsıyor. Dinleyiciler büyük bir şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışıyor gelen haber üzerinden. Teknik arızanın da fark edilmesinin ardından yayın hızla normale döndürülmüş. Yaşanan bu protokol kazası uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı tabii. Radyo yönetimi olayın tamamen teknik bir hatadan kaynaklandığını açıklamış durumda. Yetkililer kraliyet ailesiyle ilgili herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını söyledi. Peki iletişim başkanı Burhanettin Duran konuşuyor, o noktaya dönelim.
1: Küresel ölçekte üretmiş olduğu güven duygusudur. Bir milletin var olma, hayatta kalma iradesi de bu öngörülebilirliği ve güveni inşa etmektedir. Bu sene 10. yılını idrak edeceğimiz 15 Temmuz'da oluşturulmak istenen kargaşayı hatırlayalım. Huzurumuzu ve istikrarımızı hedef alan bu tasallutta karşı devlet ve millet olarak verdiğimiz refleks, geleceğimizi koruma ve inşa etme irademizin en güzel örneklerinden birisi olmuştur. Bugün güvenli liman dediğimiz Türkiye'mizin istikrarının korunmasında devlet ve millet olarak hep birlikte bu iradeliği sergiliyoruz. Ülkemizin her türlü kaos ve karmaşadan uzak kalması bizim için çok önemlidir. Nitekim Türkiye'yi kaos ve karmaşa içine çekmeye çalışan, bu konuda manipülasyon yapan odaklarla hem yurt içinde hem yurt dışında mücadelemiz devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı temaslarında ortaya koyduğu güçlü liderlik ve kararlı diplomasi ile güven telkin eden vizyonunu inşa etmeye devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın dijital yatırım alanlarının özgürce, bilinçli ve güven içinde kullanabilmesidir. Böyle bir sanal ortamın güçlendirilmesidir. Devletin doğru bilgiyi vatandaşa temin edebilmesi, piyasanın güven ikliminin korunmasıdır. Ve Türkiye'nin ekonomik vizyonunun dünyaya güçlü, şeffaf ve tutarlı bir dille anlatılabilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli misafirler, şu hususa özellikle vurgu yapmak istiyorum. Türkiye son 20 yılda gerçekleştirdiği reformlar, sağladığı yasal güvenceler ve vizyoner teşvik programlarıyla ve ayrıca yürüttüğü şeffaf iletişim stratejisiyle küresel yatırım haritasında kendine özgün konumunu almıştır. Yatırımların dijital altyapı, yeşil enerji ve yüksek teknolojiye yönlendirilmesi geleceğin ekonomisine hazır ve emin adımlarla yürüdüğümüzü göstermektedir. Öyle inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve yatırım yüzyılı vizyonu ile Türkiye ekonomi alanındaki yükselişini sürdürecektir. Ve tüm bunlar Allah'ın izniyle üretimin, teknolojinin ve finansın kalbi bu topraklarda atacak demektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle teşrifleri için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ayrıca tekraren teşekkürlerimi sunuyorum. Özgün fikirleri ve ufuk açıcı fikirleriyle oturumlarda yer alan panelistlere de şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri de saygıyla selamlıyorum.
0: Evet, Burhanettin Duran'ın açıklamalarını canlı yayında ekrana taşıdık. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin Kurban Bayramı dolayısıyla erken yatırılacağını açıkladı.
2: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ödemeler Kurban Bayramı'na özel olarak erkene çekildi. Güzel haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Bu kapsamda 5 Haziran'da ödemeleri gerçekleştirilecek olan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri Kurban Bayramı arifesinde yani 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak. Alınan kararla yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecek. Ödemeler sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlara bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan kişilere ise PTT aracılığıyla yapılacak.

0: Şimdi ekranlara yansıyan son dakika önemli. Zaten az önce konuşurken saat 11 gibi bu başvurunun yapılmasını beklediğimizi söylemiştik. CHP'den böyle bir açıklama gelmişti. An itibariyle gelen son dakika bilgisi şu. Çıkan mutlak butlan kararından sonra CHP Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru gerçekleştirdi. Biliyorsunuz hukuki yoldan da tüm seçenekleri kullanacaklarını açıklamışlardı zaten. Karar doğrultusunda şu an itibariyle gerçekleşen CHP'nin 38. kurultayı ve 21. olağanüstü kurultayının iptali sistemiyle açılan davanın sonuçlanması mutlak butlanı beraberinde getirdi. Mevcut mutlak butlan çıkmadan önceki yani 21. olağan kurultayda görev alan Özgür Özel ve ekibi gelen bu kararla birlikte görevlerinden alınmış, uzaklaştırılmış oldular ve dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin göreve gelmesi konuşuluyor. Şu an itibariyle Ankara'da merak edilen başlıklar bir CHP'nin nasıl bir adım atacağı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun evinde olduğunu biliyoruz. Evinden çıkıp ofisine geçeceği yönünde bilgiler paylaştı arkadaşlarımız bizimle. Buradan genel merkeze gider mi? Genel merkezde Özgür Özel dün geceden bu yana ayrılmadı ve oradan ayrılmayacağını açıklıyor. Hukuki süreç bir yandan mutlak butlan dedi. Bir yandan da bu bir ara karar olarak okunuyor. Tedbir kararı olduğu için de hemen yürürlüğe konulmuş durumda. Bundan sonra hukuki süreçte nasıl olur, nasıl işler? Bir Yüksek Seçim Kurulu'na verilen bu itirazla birlikte, başvuruyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu ne gibi kararlar verebilir? İşin bir başlığı bu. Bir başlığı da hukuki olarak süreç nasıl işler? İç tüzüğü CHP'nin önümüzdeki süreç için ne diyor? Bunlar hep merak konusu ve sonuçlanması zaman alacak işler. Tüleyağoğlu Ankara'da hazır. Hemen soralım. Bekliyorduk zaten 11 gibi bu başvurunun yapılacağını. CHP'den böyle bir açıklama vardı. Şimdi ne olacak? Bu başvuru niye yapıldı diyelim. Tüleyağoğlu hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk Cansın Elvacı. Şöyle ki bu başvuruyu yapacaklarını zaten söylemişti Özgür Özel. Yani tüm yolları deniyorlar, hukuki yolları deniyorlar şu anda. Yargıtay'a da başvuru yapıldı. Bu tedbir kararının kaldırılmasına yönelik olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılıyor. Ancak Yüksek Seçim Kurulu zaten rutin bir toplantısı vardı 11'de. Bunu görüşecek. Yüksek Seçim Kurulu'ndan nasıl bir sonuç çıkar? Yüksek Seçim Kurulu bir anlamda yetkisizlik kararı verecek. Yani bu kararı bozma gibi bir yetkisi olmadığı ya da onaylama, bozma şeklinde bir yetkisi olmadığı kararı çıkacak. Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldığımız bilgilere göre beklentimiz bu yönde. Yani YSK'ya evet yani tüm yolları deniyor. YSK, Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak buralardan bir sonuç alması beklenmiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şöyle ki şunu da ifade edelim. Yargıtay'a da başvurduklarını söyledi ama Yargıtay'dan Yargıtay'ın da benzer yönde bir karar vermesi bekleniyor. Çünkü başvuru yapma yetkisi yok. Şu anda CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel. Yani genel başkan değil. Ancak kurumsal kimliği temsil eden bir isim başvuru yapabiliyor Yargıtay'a da bu kararın değişmesi için. Bu nedenle sadece Kemal Kılıçdaroğlu yapabilir bu başvuruyu. O nedenle bu başvurunun da Yargıtay tarafından kabul edilir olmadığı görülüyor diyebiliriz. Yani Yüksek Seçim Kurulu'ndan da bu işin döneceğini bekliyoruz Cansın Elbacı.
0: Peki Tüleyağoğlu şimdi bir yandan biraz önce zaten bu bilgileri bize aktarmıştın. Bu gelen son dakikayla birlikte bunu bir daha tazelemiş olduk. En azından bilmeyen seyircilerimiz için YSK başvurusunun altını çizmiş olduk. CHP hali hazırda YSK'dan gelecek bu başlığı yani sonucu kuşkusuz biliyordur. Bu başvurunun yapılma nedeni CHP içerisinde neydi bu süreçle ilgili onu da merak ediyorum. Çünkü genel başkanın yani şu an itibariyle artık değil ama Özgür Özel'in CHP genel merkezindeki nöbetinin sürmesi. Yani her yolu biz başvuracağız mesajı mı bu?
1: Evet kesinlikle direneceğiz demişti ve gerekli adımları atacağız dedi. Gerekli hukuki adımları da atacağız dedi. Hukuki adımlardan birisi bu. Daha önce İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmişti. Yani İstanbul'daki daha doğrusu bu kayyum

0: atamasını, çare heyetinin ataması konusunda Yüksek Seçim Kurulu kongrelerin devam etmesi yönünde karar vermişti. Yani o zaman da CHP başvurmuştu. Biraz da ona güvenerek bunun olduğunu söyleyelim. Yani İstanbul İl Kongreleri devam etsin yönünde YSK karar vermişti ama tabii bu durum çok farklı. Yani CHP ona güvenerek YSK'ya başvuruda bulundu. Hani orası orada lehimize bir karar çıkmıştı. Şimdi yine lehimize bir karar çıkabilir umuduyla bir başvuru yapıyor ama o zamanki İstanbul İl Kongreleri ile ilgili durum çok farklıydı. Şu anki durum çok farklı tabii ki. O nedenle YSK'ya da bu adımı atıyorlar. Yani umut bir anlamda belki lehimize bir karar çıkar diye bütün hukuki adımları atacaklar kuşkusuz. Bu yolları deneyecekler ve sonra da diyecekler ki biz hukuki adımları attık, artık bundan sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz. Zaten Özgür Özel bunu ifade etti, bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim dedi. Bundan sonra yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkinde böylece biz adımları attık ama olmadı deme yetkisini de ya da söylemini de bir anlamda zemin hazırlamış olunuyor.
1: Çelay Aldı, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi CHP lideri Özgür Özel demişti, kararın kaldırılması için Yargıtay'a başvuracağız. Zaten 2 haftalık bir süreleri vardı. Bu başvurunun gerçekleştiğini Özgür Özel açıklamıştı. Şu an itibariyle gelen son dakika bilgisi şu ki CHP Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yaptı. Bu aslında bir temsili başvuru olmuş oldu. Çünkü buradan yetkisizlik, yani bozma yetkisinin olmadığına dair bir karar çıkması bekleniyor. Şimdi bu 2 haftalık itiraz süreci, çünkü karar şöyle geldi. Az önce Tülay Ağalı da hatırlattı. İl başkanlığında da mutlak butlan kararı gelmişti. Orada şimdi bugün itibariyle konuştuğumuz Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin gelecek olması ve Özgür Özel yönetiminin olmayacak olması ile ilgili de 2 hafta süreleri vardı. Bununla ilgili Özgür Özel'den duyduk açıklamayı yapılacağı yönünde, Yargıtay'a başvurduklarını belirtmesine. İstanbul'da eski yönetimin devam etmesi istenmişti. Biliyorsunuz bu da ayrı bir karardı. Aynı zamanda dün dikkat çeken görüntülerden biri de oydu. Gürsel Tekin'in CHP içerisinde Özgür Özel'le bir arada olması. Burcu mu hazır dediniz arkadaşlar? Samet. Peki Burcu'nun bulunduğu noktaya hemen geri dönelim. Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde haber nöbeti sürüyor Burcu Özduru'nun. Burcu, hoş geldin tekrar. Var mı bir hareketlilik? Nedir sizde son durum?
2: Cansın Helvacı, geçtiğimiz saatlerde yaptığımız yayından bu yana aslında Ömer Topsakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski basın danışmanı olduğunu ziyaret etti. Bir görüşme gerçekleşti. Onun detaylarını bizlerle paylaştı. Gün boyu ofisinde olacağını şu an...
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dijital dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı vatandaşları sahte bağış kampanyaları, HGS mesajları ve oltalama saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bayram dönemlerinde artan yardım ve bağış, Ticaret Bakanlığı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Bakanlık tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim.

0: Dilim DNR mağazalarında.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: 11'de Yüksek Seçim Kurulu'nun rutin toplantısı var. Orada bu CHP'nin başvurusu da ele alınacak ama CHP lehine, daha doğrusu özel ve kurmayları lehine bir karar çıkmasını beklemiyoruz. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu bu konuda karar verme konusunda bir yetkisi olmadığı yönünde bir karar verebileceği, bir açıklama yapabileceği ifade ediliyor. Aldığımız bilgiler bu yönde. Bunun ötesinde Yargıtay'a başvuru olmuştu. Ancak Yargıtay'a başvuru, CHP kurumsal kimliği ancak başvuru yapabiliyor. Kurumsal kimliği temsil eden bir isim yapabiliyor. Bu isim de şu anda Kemal Kılıçdaroğlu. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu dışında yapılacak bir başvurunun da geçerli olmayacağı yine ifade ediliyor. Şimdi burada şu anda sakin diyebiliriz. İki otobüs çekilmiş durumda CHP Genel Merkezi'nin önüne. Dün akşam da hareketli anlar yaşandı. Partililer CHP Genel Merkezi'ne çağrıldı ancak bunun çok da rağbet görmediğini söyleyebiliriz. Daha çok başka partilerin temsilcilerini burada gördük.

0: Çok fazla CHP'lileri göremedik burada. Şimdi bizim burada bekleyişimiz sürüyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Tülay Ağoğlu'na çok teşekkür ediyoruz efendim. CHP'de son durum böyle. Peki gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde son olarak neler yaşanıyor? Detayları bize A Haber muhabiri Burcu Özudur aktaracak. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Son durum nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun evden çıkış yapacağına dair geçtiğimiz yayında bazı paylaşımlarda bulunmuştum. Burcu, şu an için durum nedir? Aktarır mısın bize?
2: Bizler an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışını bekliyoruz. Sizlerin de ifade ettiği gibi az önceki yayınımda söylemiştim. Hafif de olsa bir hareketlilik başladı. Çıkış yapacağı yönünde iddialar var. Bizler evinin önünde yayınlarımızı gerçekleştiriyorduk. Hemen alt kısma doğru, otopark girişine doğru geldik ve bu noktadan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışını bekliyoruz an itibariyle. Geçtiğimiz yayınlardan bu yana ise herhangi bir gelişme olmadığını, ancak geçtiğimiz yıllarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığını yapan Ömer Topsakal onu ziyaret etti ve ziyaretten sonra da sorularımıza cevap verdi. Buna ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün evinden ayrılacağını, ofisine geçeceğini ve çalışmalarına ofisinde devam edeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Bundan sonraki sürecin gidişatıyla ilgili de öncelikle Özgür Özel'le görüşme sağlayacağını, sonrasında da süreci o şekilde planlamasını yapacağı yönünde bilgileri paylaştı bizimle Ömer Topsakal. Bununla birlikte az önce gelen bilgiye göre de Balıkesir Ahmet Akın, Balıkesir, Bursa, çok özür diliyorum, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Kılıçdaroğlu'nun ofisini ziyaret etti. Aslında buradan da anlaşılacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu çıkışını yapacak ve ofisine gidecek. Sonrasında oradaki görüşmeler neler olur, bunları takip edeceğiz elbette. Çalışmalarına o noktada devam edeceği bilgisini paylaşalım. Dün akşam saatlerinde burada çok yoğun bir kalabalık vardı. Hem vekiller hem seçmenler bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu desteğini göstermek üzere nöbetlerini tutmuşlardı. Bu sabah itibariyle de sabahın erken saatleriyle de sadece Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Akın'a sorularımızı yönelttiğimizde ise sadece genel merkeze geçeceğini ifade etti bizlere. Görüşmenin detaylarını aslında paylaşmadığını söyleyebiliriz bu noktada. Az önce ifade ettik tabii. Her an çıkış yapabilir Kemal Kılıçdaroğlu. Bizler bu noktada çıkış yapmasını bekliyoruz. Buradan direkt ofisine geçecek. Ofisiyle evinin arası 4-5 kilometre. Genel merkezle evinin arası ise yaklaşık 6 kilometre. Genel merkeze gideceği beklenmiyor. Bunun da altını çizelim, vurgusunu yapalım. Ofisine gidecek. Şu an itibariyle evde çalışmalarına devam ediyor. Sonrasında ise ofisine gidecek ve ofisinde çalışmalarını devam edecek. Ofisinde ise onu Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal bekliyor dedik. O ziyaret etti geçtiğimiz dakikalarda. Orhan Sarıbal'la CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dün akşam saatlerinde bir açıklama gelmişti. Sosyal medya hesabından sözlü bir açıklama geldi. Onun haricinde herhangi bir açıklama yapmadığı bilgisini de tekrardan paylaşalım size. Herhangi bir değişiklik yok bu konuda. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi pencereden baktı bize. Selvi Hanım pencereden kafasını uzatıp bir 4-5 saniye kadar bize baktı basın mensuplarında. Sonrasındaysa tekrardan içeri girdi diyelim. Hemen yan tarafta evi bulunuyor. Evi birinci katta, herhangi bir hareketlilik olmadığını, ileri kısımda, aslında tam ön kısımda değil, evini göremiyoruz şu an. Evinin önünde polis ekipleri var. Hemen şu alt kısımda, tabii o kısmı gösteremeyeceğiz size, biraz uzak ama girişlerde de bir polis barikatı olduğunu, oradan bu kısmı olan girişlerin kontrollü şekilde ilerlediğini de ifade edelim. Koruması da var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Az önce aslında kapıdalardı. Şimdi muhtemelen çıkış yapacağı yönünde iddialar olduğu için otoparkta da olabilirler. Bunu da ifade edelim. Hemen şu arka kısımda da biri daha var. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları hem de polis ekipleri bu noktada nöbetlerini sürdürüyorlar. Hafif de olsa bir hareketlilik var. Çok yoğun da basın mensubu olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada hepimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışını takip ediyoruz. An be an bekliyoruz. Gelişmeleri size aktarmak için takip ediyoruz olayları diyelim. Herhangi bir ziyaret olmadığını, sadece Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onu ziyaret ettiğini söyledik. Ancak dün çok yoğun bir katılım vardı. Hem onu ziyaret eden milletvekilleri hem de CHP seçmenleri vardı. Onu ziyaret eden milletvekilleri ise Mahir Polat, Polat, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Hüseyin Yıldız ve Ahmet Akın'dı. İfade ettiğimiz gibi sabahın erken saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk ziyaret eden isim Ahmet Akın'dı. Yine bu sabah da ziyaret etti. Akşam da onu ziyaret etti. Ziyaretlerin devam ediyor. Ahmet Akın'ın da şu anda genel merkezde olduğu bilgisini paylaştık sizinle. CHP aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'de 20 milletvekili isim vardı. 20 milletvekili ismi vardı. Birçoğu da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Onlara desteğini bildirdi. Hem sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda hem de evinin önündeki nöbetlerinde onlara gösterdiği desteği gördük bizler. Tabii kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde de ortalık karıştı diyebiliriz. CHP Genel Merkezi'nde eski başkanların fotoğraflarının bulunduğu alanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti. Yırtılmıştı, parçalanmıştı. Bu şekilde olaylar da yaşanmıştı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde durumun farklı olduğunu, burada bir destek, bir sevinç olduğunu da aslında ifade edebiliriz. Bizler dün akşam saatinde kararın çıkmasıyla birlikte burada da çok yoğun bir kalabalık oldu. Hem vekiller tarafından hem de seçmenler tarafından. Şu an aslında birkaç da seçmen olduğunu da ifade edebilirim. Hem desteklemek için hem de bu durumun bu şekilde ilerlemesinden hoşnut olmayan seçmenlerin de burada olduğunu ifade edebiliriz. Hemen evi bu tarafta dedik. Alt kısımda otopark var. Bizler giriş çıkışını takip edeceğiz. Şöyle son kez şunu da sizlerle paylaşacak olursam Kemal Kılıçdaroğlu'nun gün içerisinde sözlü bir açıklama yapması beklenmiyor. Aslında yarın yapılır deniliyor. Yarın yapılmazsa iki gün sonra yapar deniliyor. Ancak eski basın danışmanı Ömer Topsakal'ın yaptığı açıklamaya göre de Özgür Özel'le görüştükten sonra bir sözlü açıklama yapılacak dendi. Sözlü konuşma, Özgür Özel'le konuşma ne zaman gerçekleşir bilinmiyor. Ancak dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i aradığını, ancak Özgür Özel'in bu aramaya cevap vermediği bilgisi var şu an itibariyle. Bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden yayın nöbetimizi sürdüreceğiz. Gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Burcu, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararının ardından CHP'lilerden de açıklamalar ardı ardına geldi. 38. kurultayın iptali için davayı açan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ne Özgür Özel'i ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler için üzüntü ya da sevinç duyulacak bir karar olmadığını söyledi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise Kılıçdaroğlu'na güvenin mesajı verdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası CHP'lilerden açıklamalar ard arda geldi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kararın ne yenilikçiler ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar için sevinçle ya da üzüntüyle karşılanacak bir durum oluşturmadığını söyledi.
4: Bu Türkiye'de belki de son 100 yılın siyaset açısından önemli bir davasıydı. Tabii ki önceki mahkeme sonucunda ben saygıyla karşılık cevap verdim. Yani mahkemenin vermiş olduğu karara saygılı izledim. Bugünkü mahkemenin vermiş olduğu karara da saygılıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş herkes için geçerli. Geçmiş dönem yanında olanlar için de, şu anki dönemin yönetimi yanında olan arkadaşlarımız için de ne bir taraf için üzüntü vesilesidir, ne bir taraf için de sevinç çığlıkları atılacak bir vesilesidir.
3: CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na güvenin çağrısında bulundu.
5: Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretecek. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin sorunlarına, bölgemizdeki sorunlara eğilen, daha fazla siyaset üreten bir parti haline dönecektir. Sonuç itibariyle partimiz için hayırlı olsun. Sayın Kılıçdaroğlu'na partililerimizin, örgütümüzün, vatandaşlarımızın güvenmesini ve bu durumdan çıkmasını bilecek siyasi lider olduğunu bilmesi gerektiğine inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bugün değil ama uygun gördüğü en doğru zamanda sizleri bilgilendirecektir.
3: CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da Kılıçdaroğlu başkanlığında yolumuza devam edeceğiz dedi.
6: Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu emrinde olarak, grup olarak, parti meclisi olarak, il başkanları olarak, ilçe başkanı olarak tüm örgütümüzle beraber yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kişi dahi asla ve asla bu partiyi terk edip gidemez.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partinin alacağı kongre sürecine işaret etti.
7: Yapılması gereken gerilimi büğütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir.
1: Evet, CHP'de mutlak butlak

0: Kararını ve sonrasında yaşanabilecek senaryoları konuşacağız sevgili izleyenler. Avukat Engin Akın ve gazeteci Melek Yiğitel bizimle birlikte. Her iki konuğuma da hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle.
1: Merhabalar, selamlar Sümeyye Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Bir mukabele, çok teşekkür ederim. Sıcak gelişmeyle başlayalım isterim. Malum CHP YSK'ya başvurdu. Bu sıcak gelişmenin değerlendirmesini almak istiyorum öncelikle sizlerle. Avukat Engin Akın, sizinle başlayalım mı? Nasıl değerlendirirsiniz? CHP adımlarını atmaya başladı.
2: Evet, CHP iki tür bir formül üzerinde duracak. Birincisi, bu kararı temyize götürecek. Yine ihtiyat tedbir kararının kaldırılması istemli bir temyiz yapacak. İkincisi ise zaten önceki savunma dilekçelerinde, yani davaya cevap dilekçelerinde de ileri sürdükleri üzere bu konuda asli hukuk mahkemelerinin hüküm verme yetkilerinin olmadığı, YSK'nın görevli ve yetkili tek merci olduğu noktasında bir girişimde bulunacaklar. YSK'nın nasıl bir karar vereceği konusu elbette ki bizce de merak edilmekte. Çünkü Gürsel Tekin olayında hatırlarsanız YSK hukuk mahkemesinin bu konuda yetkili olmadığını, o il kongresinin YSK kararıyla tescilli olduğunu, dolayısıyla bu kayyum kararının geçersizliği yönünde bir karar vermişti. Ama tabii ki bu uygulamayı durdurdu mu? Elbette ki hayır. Çünkü netice itibariyle bir hukuk mahkemesi tarafından verilen bir ihtiyati tedbir kararı, ki bunu da biraz açayım. Şimdi Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği mutlak butlan hükmü henüz icra edilebilir kesin hüküm değildir. Şimdi hukukta, hukuk yargılamalarında mahkemelerin verdikleri kararlar derhal icra edilebilir. Ancak bazen benim sesim geliyor mu? Pardon.
0: Evet, alabiliyorum sesinizi, buyurun lütfen.
2: Bir karışıklık oldu galiba. Normal şartlarda hukuk mahkemeleri tarafından verilen kararlar derhal icra edilebilir. Ancak istisnai haller vardır. Bunlardan biri de kişiler hukukuna ilişkin kararların icrasıdır. Kişiler hukukuna ilişkin kararlarda mahkeme kararı kanun yollarından geçerek kesinleşmedikçe icra edilemezler. İşte bu noktada verilecek kararın kesinleşme merciği de Yargıtay olduğu için Bölge Adliye Mahkemesi bir ihtiyati tedbir kararı verdi. Yani dedi ki bu karar kesinleşinceye kadar mevcut yönetime el çektiriyorum. Eski yönetim, yani 2023 öncesi duruma dönüyorum. Dolayısıyla da görevi iade ediyorum dedi. Bu noktada eğer şu anki hukuken artık yönetimde olmayan Özgür Özel ve ekibi parti genel merkezini, başkanlığı terk etmediği takdirde tabii ki icra eliyle bu uygulanacaktır.
0: Evet. Teşekkür ediyorum ilk değerlendirmeleriniz için. Sayın Yiğitel, sizinle devam etmek isterim. Dün CHP'de oldukça hareketli anlar yaşandı. CHP Genel Merkezi'nin önünde de nahoş olmayan durumlar yaşandı maalesef. Aylardır konuştuğumuz Kurultay davasının sonucu mutlak butlan olarak çıktı ve baktığımızda süreci mahkemeye taşıyanlar da, davalık olanlar da CHP'li. Açıklamalar da geliyor elbette. İtidal ve işbirliği çağrıları da var. Sizce bu çağrılar yanıt alabilecek mi? Yoksa Gürsel Tekin'de yaşanan durum gibi benzer bir durum mu yaşanacak? Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Şu an için genel merkeze gitmeyeceği yönünde bilgiler geliyor ama sizin değerlendirmeniz ne yönde olur?
1: Evet, Sümeyye Hanım, önce şeyini ifade edeyim, dün gelen o peş peşe açıklamalara istinaden. Şimdi olay tümüyle CHP'nin bir iç meselesi.
0: Evet.
1: Yani şöyle, şikayet edenler CHP'li, şikayet edilenler de CHP'li. Hatta ben size davacı olanların titirleriyle birlikte isimlerini vereyim. Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, evet. Eski Belediye Başkanı, CHP Kurultay Delegesi. Kamile Bahar Önal, CHP Kurultay Delegesi, eski CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı. Yılmaz Özkanat, CHP Kurultay Delegesi. Hatip Karaaslan, CHP Kurultay Delegesi. Levent Çelik, CHP Kurultay Delegesi. Bunlar bizzat avukatlarıyla birlikte gidip davacı olanlar.
0: Evet.
1: Bir de delegelerin, evet ya bizi işte, bize para verdi. Kimisi bizi işte pavyona götürdüler. Kimisi işte çocuklarımıza iş vaadinde bulundular. falan doğru, biz oy tercihimizi böyle değiştirdik dediler.

0: Sonra da mahkemede dedi ki evet, bütün bunlar üzerinden delegenin iradesi fesata uğramıştır, kesintiye uğramıştır. Ve bu fesat durumu da ancak mutlak butlanla, yani Engin Hocam daha iyi bilir, keennem yekün, yani hiç olmamış, yok hükmünde, başa dönerek telafi edebilirim diyor. 3-4 Kasım'a dönerek ancak bu telafisi mümkün. Başka türlü telafi edemem. Uzun uzun dosyada var zaten, madde atıflarıyla birlikte. Dolayısıyla ya, şöyle özetleyeyim. Olay tümüyle Anadolu Burvarı numara 12 Söğüt Üzü'nde geçiyor. Yani CHP Genel Merkezi'nde. Bunun herhangi bir yerinde AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ya da mevcut hükümet yoktur. Olay tümüyle Anadolu Burvarı numara 12 Söğüt Üzü'nde geçiyor. Şimdi bu iç meseleye bakarak şimdi tarafların çok böyle iddialı ve sağduyulu olmadığını görüyoruz Sümeyye Hanım. Yani buradan bir uzlaşı pek çıkacak gibi görünmüyor. Açıklamalara baktığımızda görünmüyor. Şimdi Kemal Bey'in daha önceki videolu mesajda ne diyor? Benim partim bir çınar diyor, harama bulaştırıldı diyor.
1: Evet.
0: Nerede yolsuz ve harama bulaşmış var, partini ele geçirmiş. Arınmalıyız diyor, arınma diyor, arınma. Arınmalıyız diyor. Partim işgal altında diyor. İşte Özgür Bey ne diyor? Ya diyor işte kendi hevesinize partinizi kurban ettiniz. Hatta diyor ki Kemal Bey beni aradı ama ben dönmedim ona. Şimdi dolayısıyla bu mevcut tabloya baktığımızda eğer Özgür Bey gece bir de Kemal Bey engellediyse hem WhatsApp'tan hem aramalardan o temas tümüyle kesildi demektir. Yani konuşsalar ne konuşacaklar, buradan bir uzlaşı çıkmaz. Biri bana bırak diyor, biri bana bırak diyor. Ha burada üçüncü bir yol mümkün mü? Ya evet, aslında mümkün. Yine Engin Hocam'ın konusu ama ya oturup konuşurlar.

0: tabloya baktığımızda eğer Özgür Bey gece bir de Kemal Bey engellediyse hem WhatsApp'tan hem aramalardan, o temas tümüyle kesildi demektir. Yani ha konuşsalar ne konuşacaklar, buradan bir uzlaşı çıkmaz. Biri bana bırak diyor, biri bana bırak diyor. Ha burada üçüncü bir yolsuzlardan, bu benim deyimim değil, onunla Kemal Bey'in deyimi. Temizleyeceğim, sonra da kurultaya gideceğim. Kurultay'da istiyorsanız gelin yeniden aday olun, yarışın. Kimler çıkmak istiyorsa yarışsın deyip bu şeye, bu sonuca ulaşılabilir. Yani siyaseten doğmuş krizi aşmanın yöntemi olarak söylüyorum. Yoksa öbür türlü, kusura bakmayın yani tabirimi mazur görün, ama CHP karpuz gibi ortadan ikiye bölünür. Yani kopup gidip artık parti kurmazlarsa bile fiili olarak karpuz gibi ortadan ikiye bölünür. Yani bir tarafta özelciler, bir tarafta Kemalciler, ki şu anki fiili durum o. Hatta birbirlerinin sayılarını falan sürekli bize atıyorlar. Mesela diyor ki işte biri diyor ki dün gece itibariyle Kemal Bey 70 milletvekili aradı diyor. Hayırlı olsun demek için. Bu yarısından bir fazla demek diyor. İşte öbürü diyor ki yukarıda toplantıda biz Özgür Bey'le birlikte 27 kişi evet toplantıda olabiliriz ama 23'ü de şeyde lobi girişindeydi. 60'a yakın sayımız var falan diye. Ya iş böyle sayısal özelci, Kemalci tarafa doğru giderse hakikaten karpuz gibi böyle şak ortadan ikiye ayrılır CHP.
1: Evet. Dün CHP Genel Merkezi'nde hem önünde hem içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan naaş olmayan o söylemler, tavırlar da zaten CHP'nin içerisinde bulunduğu durumu gözler önüne seriyor. Devam edelim Sayın Yiğitel. Tekrar hukuki bir sorum olacak Sayın Akın'a. Şimdi mutlak butlan kararı çıktı ama o süreçte alınan diğer kararlar var, yapılan atamalar var. Kurultay delegeliklerini zincirleme olarak nasıl etkileyecek bu süreç? İptal, ama her şey iptal mi olacak ondan sonraki süreçte? Nasıl anlamak, nasıl okumak lazım?
2: Evet Sümeyye Hanım, biraz önce Melik abi çok güzel bir ifade kullandı ki enlem yüküm. Yani mutlak butlam şunu bize izah eder. Bir hukuki işlem tesis edilmiş olsa da o hukuki işlem kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğu için hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz. Mutlak butlan bu manaya gelir. Yani yapılan bir işlemin, yani bu bir kongre olabilir, bu bir sözleşme olabilir, irade beyanı olabilir, ne olursa olsun. Onun hukuk düzeninde hiçbir sonuç doğurmamasıdır mutlak butlan. Dolayısıyla da mutlak butlanla mutlak butlan yaptırımına tabi tutulan bir işlem yapıldığı andan itibaren hiçbir netice doğuramayacağından, yani bir nevi o yokmuş gibi davranılacağından 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma otomatik olarak hukuk bizi geri döndürüyor. Hatta o konu da tartışılmıştı. Bu mutlak butlan davasını etkisizleştirmek için CHP olağanüstü kurultay ve olağan kurultayları yapmıştı hatırlarsanız. Bir kısım hukukçular da artık yeni bir kurultay yapıldığı için açılan davaların konusuz kaldığı yönünde savlar ileri sürmüştü. Ben kendi hukuki değerlendirmelerim itibariyle de buna asla katılmadım. Çünkü eğer bu mutlak butlan kararı çıkarsa o kongreleri toplayan, o büyük kurultayları toplayan kurullar, çağrıyı yapanlar yetkisiz olacağı için onların da artık hüküm ifade etme imkanı kalmadığını ve bu yapılan kurultayların hiçbir şekilde sonuç doğuramayacağını ve davayı konusuz bırakamayacağını savunanlardandır. Nitekim Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi de benim gibi düşünenlere paralel bir hüküm tesis ederek, kararda da net şekilde bunu ifade ederek, bu tarihten, yani Kasım 2023 tarihinden sonra yapılan kongrelerinde, büyük kurultaylarında hükümsüz olduğunu tescillemiş oldu.
1: Evet. Bu arada
0: Sümeyye Hanım, ben Engin Bey'i bir tamamlayan bir cümle izin veriyor musunuz?
1: Buyurun tabii.
0: Çünkü Engin Bey çok önemli bir yere temas ettiniz. Tam da sizin söylediğiniz gibi. Şimdi yaptığı atıfta diyor ki ilk derece mahkemenin dava konusu kaldığı yaklaşımı kesinlikle isabetli değildir. Hukuk yararına bir karar değildir diyor. Sonra da diyor ki sonradan yapılan olağanüstü kurultayın hiçbiri sakatlığı gideremedi. Sakatlık ancak 4-5 Kasım

0: 2023 Kurultayı ne geri dönüldüğünde ortadan kalkar diyor. Tam da sizin söylediğiniz gibi. Ben biliyorum siz bu tezi savunuyordunuz. Sizi de tebrik ediyorum. O yüzden özellikle oraya
1: teşekkür yaptım. Ederim.
2: Evet, bu arada Sayın yani Yüksel, bir son dakika gelişmesi var. Onu değerlendirmenizi rica edeceğim. Lütfen söyleyeceklerinizi birazdan almak istiyorum. Şu anda da son dakika bandına yansıyor. Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 avukatını azletti. Önemli bir gelişme. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani şöyle mevcut avukatlar biliyorsunuz hem davaya da müdahillerdi.
2: Evet.
0: Ve ya şöyle Sümeyye Hanım, ya şu, kusura bakmayın da hani mesela diyelim ki hani ben de aynı durumda olsam, ya o partide o hukuk işlerine talimat veren adam ya Kemal Bey yeniden dönerse yüzüne tükürülmeli. Yani şimdi ben de hani öyle niye izin vereyim ki, yani değiştirmesi gayet normal.
2: Evet.
0: Kendi hukukçularıyla çalışması, kendi ekibiyle çalışması, burada anlaşılmayan bir şey yok. Göreceksiniz bu 63 parti meclisinde bütün genel başkan yardımcılarını da değiştirecek Kemal Bey. Hepsini değiştirecek. Çünkü içlerinde onu hain ilan eden var, ihanetle suçlayan var, koltuk bağımlısı diyen var. O 63 parti meclisindeki bütün genel başkan yardımcılarını Kemal Bey değiştirecek. 60 kişi parti meclisinden istediğini seçebiliyor. Hukuk ona imkan tanıyor. Şimdi muhtemelen Celal Bey ile yürüyecek, onu söyleyeyim. Celal Çelik Bey ile. Celal Bey onun zaten kişisel avukatı da. Yani Kemal Bey'in
1: kişisel
0: avukatı.
1: Ben de yakından tanırım. Çok da iyi bir hukukçudur kendisi.
0: Evet, Celal Bey ile.
1: Yargıtay hakimi kökenli iyi bir hukukçu olduğunu biliyorum.
0: Evet. Hatta şöyle Engin Bey, bu süreçte Kemal Bey'in hukuki konularda bizzat Celal Bey'den istifade ettiği ve zaten Celal Bey de onun kişisel avukatı. Yani Kemal Bey'in kişi olarak avukatı.
1: Evet, şahsi avukat. Hakaret davalarına onun, falan da Celal Bey girerdi.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Bravo. Muhtemelen şey yapacak. Parti'deki o hukuk komisyonunu Celal Bey havale edecek. Celal Bey de kendi altında kaç kişiyle çalışacaksa bir hukuk ekibi oluşturur. Onunla yol yürüyecek gibi görünüyor.
2: Evet.
1: Hatta ben bir parantez içi bilgi vereyim. Benim bildiğim kadarıyla şu anda Kılıçdaroğlu'nun çalıştığı ofis de galiba Celal Bey'in mülkiyetindeki olan bir ofis.
0: Çok doğru. Çok, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisi Kemal Bey boşalttıktan sonra Celal Bey'e ait olan bir ofiste çalışmalarını sürdürdü. Doğru.
2: Peki, bu sıcak gelişmeyi değerlendirdiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık kendi ekibini de kuracağını, ekibi de değiştireceği yönünde de değerlendirmede bulundunuz. Şimdi bu arada...
1: Ama Sümeyye Hanım, ben burada bir parantez açabilir miyim? Şimdi Özgür
2: Hocam,
1: Özel ekibi...
2: Hocam birazdan alalım mı? Çünkü tamam. bir ses paylaşacağız izleyicilerimize ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. CHP'nin mutlak butlan kararının ardından Halk TV'de yapılan programda darbe iması verilen cümleler kaydedildi. Geçti. Bir dinleyelim, üzerine konuşalım, sonra da sizin paylaşmak istediklerinizi dinleyeceğiz.
3: Ben 2 yıl önce bu ekranda burada nazikçe uyarmaya çalışmıştım. Bakın, siyasal dinler, bu İslam filan değil, siyasal dinler veya böyle siyasal dine dayalı dava dedikleri şeyler, bu tür yapılar öyle kolay kolay demokrasiyle gitmez.
4: Yani yanlış anlaşılır bu ifade, istersen
3: kolay ya, doğru anlaşılır arkadaş. Bu tür uygulamaların demokrasideki yeri, bugün bütün gazeteler zaten aynı şeyi veriyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor.
2: Evet, bu tür yapılar demokrasiyle gitmez diyor Sayın Yiğitel. Nasıl değerlendirirsiniz bu imaları?
0: Vallahi yani İbrahim Kahveci ya kusura bakmasın Sümeyye Hanım, ben buna başka bir şey bulamam. Vallahi halt etmiş. Yani böyle mütedeyin olan, işte İslami inancı da olan insanlar niye? Bu ülkede işte var, bak da demokrasi işte 2002 yılından beri muhafazakar demokratik bir kitle partisi var. AK Parti. AK Parti. Yani orada kim Türkiye'nin büyük yürüyüşüne inanıyorsa ona yer ver demiyor mu AK Parti? Ve yıllardır bir şekilde sadece tek dayanak, ortak payda demokrasi inanmışlık deyip kapılarını herkese açmıyor mu Sümeyye Hanım? Allah aşkına bir söyleyin bana ya. Yani nedir bu? Bu cümleler çok ezber. Ya yine tabirim bağışlayın, ben gerçekten geriliyorum böyle şeylere. Ya artık hala ya artık şu demokrasiyi içselleştirin ya Allah aşkına ya. Demokrasi bu ülkeyi babanızın tapulu malı görmek değildir ya. Demokrasi böyle bir şey değil. Demokrasi bu ülke hepimizin söz hakkı vardır. Yani başı kapalı Sümeyye Gafaroğlu'nun da söz hakkı var. Benim de var. İşte Sude Naz'ın da var. Mine'nin de var. Başkasının hukukuna saygı duyduğu sürece problem yok. Ama sen onun hukukunu gasp edip başka bir şey öneriyorsan kusura bakma faşistsin ya. Böyle şey olur mu ya? Azıcık kendinize bir çek düzen verin ya. Böyle bir ezber laflar. Ya benim evdeki papağan bile aynı şeyi tekrarlar yani birkaç kere söylüyor. Lüzum halinde camı kırınız. İslamcılar demokrasiye inanmıyor. Neye inanıyor? Neye inanıyor? Söyle. Söyle biz de görelim yani. 2002'den beri bu ülkede ne olmuş yani? Bak sen ya kusura, hakikaten ya bu ya demokrasi halel getirmek işte budur yani. İbrahim Kahveci kusura bakmasın ama eğer demokrasi halel gelecekse, demokrasiye bir şekilde çiğnenecekse senin bu laflarınla halel gelir, çiğnenir. Tam tersi. Tam tersi ya. Ya Erdoğan değil miydi sokaktakiler? Bu kendini bu ülkeye aidiyet hissi olmayanlara biz aidiyetini tesis edeceğiz deyip gelen, vesayeti kırıp paramparça eden. Siz değil miydiniz daha önce bir tane üniformalı gördüğünüzde esas turuşa geçen yargıcınız, rektörünüz, hakiminiz, savcınız bizi talimat almıyor muydu? Erdoğan yıkmadı mı bunu? Ne anlatıyorsunuz siz ya? Ne anlatıyorsunuz siz? Darbelere karşı direnen Erdoğan değil mi? Bana bir söyleyin ya. 17-25 Aralık yargı darbesine, 15 Temmuz darbesine kim direndi ya?
2: Sayın Yiğitel,
0: Erdoğan direnmedi.
2: Siz de söylediniz 17-25 Aralık'ta FETÖ'cü gazeteciler de benzer imalarda bulunmuştu. Ne dersiniz bu konuda?
0: Ya çok çirkin. Çok çirkin Sümeyye Hanım ya. Bakın bir şey söyleyeyim. Ya ne olur beni anla. Ya biraz böyle hani hakikaten gerildim. Ben çok rahatsız oluyorum. Ya böyle şeylerle itham edilmek insanı rahatsız ediyor. Demokrasiye inanan biz insanları böyle bir şeyle itham etmek sizin haddiniz değil. Hadsizlik yapmayın ya. Ya haddinizi bilin ya. Hadsizlik yapmayın ya. Ya bu ülkede bedel ödendi. Bedel. Bedel ödendi. Ya bu AK Parti kapatma davası açıldı. Bu AK Parti 17-25 Aralık darbesiyle devrilmek istendi. 15 Temmuz darbesiyle devrilmek istendi. FETÖ yapılanmasıyla, hendek olaylarıyla. Öyle değil mi? Kör müydünüz? Görmediniz mi? Niye gözünüzü kapattınız? Kim bu demokrasiyi inşa etti ve kim bununla mücadele etti? Mayın tarlasında kim yürüdü ya? Recep Tayyip Erdoğan demokrasi adına mayın tarlasında yürüyen Recep Tayyip Erdoğan bu arkadaşlarıdır ya. Hadsizlik yapmayın ya. Hadsizlik yapmayın. Yani hem şeytan taşladı hem tavafı gerçekleştirdi. İçeride dışarıda mevcut miktarda da şeytan vardı yani. Dışarıdan gelen saldırılar, içeriden gelen saldırılarla hem mücadele etti hem de bu şeytan taşlarken de tavafı gerçekleştirdi. Yolları yaptı, köprüleri yaptı, hastaneleri yaptı, demokrasi getirdi, hukuku tesis etti, ekonomiyi düzeltti. Ya arkadaş ne istiyorsunuz ya? Ya kusura bakmayın Sümeyye Hanım, ben bunu söyleyeceğim. Hiç öyle lamicimi yok, benim öyle şey bir derdim de yok, kimseye yaranma. Kardeşim Erdoğan'ı sevmeyelim de taşa mı dönerim? Ben de sana bunu soruyorum. Hadi. Bu cevabı ver bana. Demokrasiymiş. Al sana demokrasi. Ya senin bak gerçekten hani İbrahim Kahveci oradan çıkıp camdan dışarı baktığında gördüğü her iki kişiden biri Erdoğan'a oy veriyor. Evinin balkonundan baktığında her iki kişiden biri oy veriyor ona. Gördüğü her iki kişiden biri yani %52,5 oy alan birinden bahsediyoruz Sümeyye Hanım.
2: Evet.
0: Ya bu kolay bir şey mi zannediyorsunuz Allah aşkına? Daha önce %20, %21'lerle, %22'lerle canımızı okuyan iktidarlar gördük. Ben 54 yaşındayım. Yaşım var. Müsait yani. 80 darbesini bile iyi kötü hatırlıyorum. Ne anlatıyorsun sen ya? İki kişiden birini oy almış, birinden oy almış. Sandıkla sürekli seçimle ve sandıkla gelmiş. Tam tersi. Sandığı tank paletleri altında parçalamaya çalışanlara karşı dimdik durmuş ve meydan okumuş bir adamı sen demokrat olmamakla yok işte İslamcılar demokrasiyle problem var demekle itham ediyorsun. Kusura bakma ne içtin sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Yani kusura bakmayın biraz gerildim ama hakikaten rahatsız edici ya.

0: Ya 25 yıldır hala mı aynı şey? Müflis tüccar şey eski defterleri karıştırmış. Canları sıkıldıkça, sıkıştıkça, böyle köşeye sıkıştıkça lüzum halinde camı kırınız. Demokrat değilsiniz, darbe yapıyorsunuz. Ya kim darbeye uğramış? Al 17-25 Aralık 15 Temmuz'u açıkladı göreyim. İki tane darbe girişimi. 28 Şubat'ın da mağduru Recep Tayyip Erdoğan. Şiir okudu diye hapse atmadınız mı? Ne anlatıyorsunuz siz ya? Allah aşkına ne anlatıyorlar? Olmaz böyle ya. Gerçekten olmaz yani.
1: Evet. Sayın Akın, Engin Akın, size de sormak isterim bu imaları. Bu bir suç teşkil etmiyor mu sizce? Hep siyasi tarafa çekilmeye çalışılıyor ama hukuki bir süreç işliyor. İşte davalıların, davacıların, davalık olanların CHP'li olduğunu biliyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Öncelikle şunu ifade edelim. Demokrasi kurum ve kurallarıyla demokrasiye aykırı davrananları da demokrasi yoluna çekmeyi çok iyi bilir. Bunun da demokrasiye aykırı herhangi bir söylemin de halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve teşvik suçu kapsamına girip girmediğini de Cumhuriyet savcılarımızın bir değerlendirip resmen soruşturma başlatmaları gerekiyor. Bu da işte demokrasinin gereğidir. Siz eğer demokrasi dışında bir söylemle halkı farklı bir yöne çevirmeye çalışıyorsanız en başta bu demokrasiye aykırılık teşkil eder. Gelelim diğer konuya. Şimdi bakın ben eski bir masapçı olarak bir konuya değineceğim. Uluslararası ve uluslararası hukuku daha çok kim yönlendirir? Batı hukuk sistemleri, batılı devletler. Batılı devletlerin suç gelirleriyle mücadeledeki en önemli konulardan biri nedir biliyor musunuz Sümeyla Hanım? Siyasetin finansmanı. Şimdi biz burada bir siyasetin hukuka aykırı finansmanıyla karşı karşıyayız. İddia odur. Eğer seçime bir hile karıştırılmışsa ki iddialar Cumhuriyet savcılıklarınca yürütülen soruşturmalara temel teşkil eden veriler bu seçime menfaat karşılığı hile karıştırıldığı noktasındadır. Bu gerek nakit para olabilir, gerek bir eşyanın temini olabilir, gerek nüfus ticareti dediğimiz kişilere belli makam mevkilerin işlerin vaadi olabilir. Siz şimdi soruyorum, kendi delegeleriniz bu tür iddiaları somut verilerle ortaya koyduktan sonra neden konuyu AK Parti'ye veyahut da mahkemelere getiriyorsunuz? Mahkemeler önlerine gelen bir davaya bakmasınlar mı? Anayasanın hükmüdür. Bir hakim önüne gelen davaya bakmakla mükelleftir. Ben bu davaya bakmıyorum diyebilir mi? O davaya bakan bir hakim de ne yapacak? Bütün delilleri inceleyerek ona göre bir hüküm tesis edecek. Bakın hakimler arasında yorum farkı olabilir. Hukukçular arasında da yorum farkı olabilir. Zaten bu hukuk devletinin gereğidir. Hukukun gereğidir. Eğer biz hakimlere yorum hakkı vermezsek hukuk devleti işlemez. Çünkü o zaman hakimlik makamının teminatını ve yargılamadaki adaleti ortadan kaldırırız. Görüyorsunuz ilk derece mahkemesi dava konusuz kalmıştır dedi. Kimine ehliyet yönünden red verdi. Ama bölge adliye mahkemesi ne dedi? Hayır ben senin hukuksal yorumuna iştirak etmiyorum. Olay ayyuka çıkmış. Somut veriler var. Dolayısıyla bu seçimdeki iradeye net yani o seçimin sonucunu etkileyecek ölçüde fesat karışmıştır. Şimdi bunun darbeyle ne alakası var? Bunu bir batıdaki bir devlette bir Almanya'daki partinin kurultayında olduğunu düşünün. Zaten bu yargılama devam ederken o bütün yönetim istifa ederdi. Hani biz diyoruz ya istifa kültürü yok. Peki ben bir şey soracağım, muhalefette var mı bu kültür? Hep biz iktidarı, kamu görevlileri, işte Türkiye'de istifa kültürü yok diyoruz. İktidarda yoksa muhalefette var mı? Bu kadar olaylar ayyuka çıkmışken, bu kadar belediye başkanınız hakkında tutuklamalar verilmişken, bu kadar belediye başkanınız parti değiştirmişken, demek ki sizin ciddi bir yönetim kriziniz de söz konusudur. Dolayısıyla da bu olayı tutup da başka yönlere çekmek sadece manipülasyondur.
1: Evet. Çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızdan ötürü. Avukat Engin Akın ve gazeteci Melik Yiğiter'le birlikte CHP'de son yaşananları, mutlak butlan kararını ve bundan sonra yaşanabilecekleri konuştuk. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan ötürü. Efendim bizler bir virgül koyacağız. Şimdi bir yandan da tabii dünya gündeminde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda, son aylarda...

0: hakikaten Orta Doğu'da ABD-İran-İsrail savaşına dair çok sıcak gelişmeler yaşandı malum. Küresel enerji ve ticaretin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı'nı çok sık konuştuk. Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ediyor, gerilim tırmanıyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan en sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Peki İran'ın kritik Hark Adası yakınlarında neler yaşanıyor? Sözü kendisine bırakıyoruz.
1: Şu an bulunduğum nokta stratejik Hürmüz Boğazı'nın tam ortası, Lark Adası'nın kuzeyindeyim. Burası savaş öncesinde dünya enerji ticaretinin 1/5'inin yapıldığı bir nokta. Ancak bu savaş öncesi için geçerlidir. 28 Şubat tarihinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdıktan sonra İran devrim

0: muhafızları bu boğazın kontrolünü eline geçirdi ve an itibariyle bu boğazdan geçişler tamamıyla İran Silahlı Kuvvetleri ve İran Devrim Muhafızlarının koordinasyonu ve onun belirttiği rota üzerinden yapılmaktadır. Gelen bilgilere göre en son dün 31 gemi bu boğazdan geçiş yaptı ki bu geçişler de yine İran Devrim Muhafızlarından izin alınarak ve onun belirttiği rota üzerinden yapıldı. Bu boğazda bazı gemiler yine görebiliyoruz. Ancak bunların hareket edemez bir vaziyette de olduğunu söyleyebiliriz. Savaş öncesinde bu boğazdan günlük 100'ün üzerinde, hatta ortalama 129 gemi giriş çıkış yapıyordu. Ancak savaş sonrasında bu durum tamamıyla değişmiş oldu. Hatta bazı günlerde bir tek gemi bir dahi bu boğazdan geçemedi. Son zamanlarda İran Devrim Muhafızları boğazla ilgili bir esneklik göstermektedir. Az önce de söylediğim üzere dün 31 gemi bu boğazdan geçiş yaptı. Ondan önceki günde 26 yine gemi bu boğazdan geçmişti. İran Devrim Muhafızları bu boğazın tamamıyla kendi kontrolünde olduğunu, geçişlerin kendi izniyle ve belirttiği rotada mümkün olabileceğini ifade ediyor. İran aynı zamanda buradan geçen gemilerden de hizmet bedeli alıyor, para alıyor ki bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça tepkisini çekmektedir. Hatta dün ABD Başkanı Donald Trump yaptığı bir açıklamada bu durumun işte kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Hatta ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio, eğer İran bu tavrını sürdürürse, yani işte buradan geçen gemilerden işte para almaya devam ederse bu iki ülke arasındaki anlaşmayı da etkileyebileceğini ifade etti. An itibariyle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler, görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler özellikle
1: efendim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıkış yapıyor. Burcu Özudur'u bekliyor bizi.

ikisinin birlikte çıkış yapması bekleniyor. Öte yandan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde hazır. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor. Buradan iki vekille birlikte ofisine doğru hareket edecek. Ofisiyle evinin arası çok fazla uzak değil. Yaklaşık 3-4 kilometre olduğunu söyleyelim özellikle. Ancak buradan çıkış yaparken herhangi bir açıklama yapmayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Gün boyu ofisinde olacak. Çalışmalarının ofisinde devam edecek. Özellikle yine burada da tabii çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Ofisine gittiğinde ise yine orada çalışmalarına devam edecek. An itibariyle burada bir hareketlilik söz konusu. Hemen ileri kısımda evi var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Burada araçlar hareketlendi. Korumaları araçlara, araçlarda yerini aldı korumalar. Ön kısımda da polis ekipleri yine burada görevlerini sürdürüyor diyelim. Polis ekipleri de hemen bu noktada. Evi hemen burada dedik. Otopark hemen iç kısımda. Yine bir iki koruma aracının da o tarafta hazır olduğunu, aracın önünde hazır olduğunu söyleyelim. Birlikte çıkış yapacaklar. Tabii buradan sonra ofisine gidecek. Gün boyu ofisinde olacağını söyledik. Herhangi bir açıklama olmayacağını ifade edelim. Özellikle tabii Mahir Polat ve Hüseyin Yıldız ziyaret etti onları dedik. Birlikte geçecekler ofise ve o noktada çalışmalarına devam edecekler. Şöyle bir hatırlayacak olursak neler olmuştu hemen Kemal Kılıçdaroğlu çıkışını beklerken onları da sizlerle paylaşalım. Dün akşam mutlak putlan kararının çıkmasıyla birlikte çok hareketli bir gün geçirmişti başkent Ankara. Bununla birlikte CHP Genel Merkezi'nde de öfkeli ve kalabalık bir grup vardı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde onun olmadığını söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bir destek söz konusuydu. Hem vekiller tarafından hem de bu noktada CHP'li seçmenler tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek söz konusuydu. Sabahın erken saatlerinde de bizler bu noktada yayın nöbetimizi devam ettiriyoruz. Çok fazla kalabalık olmadığını söyleyelim. Dün akşama nazaran çok fazla kalabalık değildi. Birkaç seçmen vardı. Sadece Burs Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın ziyarete geldi. Ardındansa Mahir Polat, İzmir Milletvekili Mahir Polat ziyarete geldi ve Hüseyin Yıldız ziyarete geldi. Son olarak şu an Mahir Polat ve Hüseyin Yıldız'ın içeride olduğunu söyleyelim. Birlikte çıkışını yapacaklar. Onun haricinde geçtiğimiz dakikalarda Ömer Topsakal da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Ömer Topsakal geçtiğimiz yıllarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığını yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptığı görüşmelerde ise herhangi bir açıklama yapmayacağını, öncelikle Özgür Özel'le birlikte bir konuşma gerçekleştireceğini söyledi. Tabii bu görüşme ne zaman olur, bunun detayları şu an belli değil. Ancak dün akşam itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının açıklamasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e bir telefon açacağı söylenmişti. O telefon görüşmesi yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradı. Ancak Özgür Özel o telefona bakmadı. Açsaydım ne konuşacaktım yönünde açıklamalar da bulundu. Onun haricinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir açıklama yapmadığını söyleyelim sizlere. Sadece dün akşam saatlerinde bir yazılı açıklama yapmıştı. Bu yazılı açıklamanın haricinde herhangi bir yazılı açıklama ya da sözlü bir açıklama yapmadı. Sözlü bir açıklama yapması beklenmiyor. Bununla beraber bugün de bir açıklama yapması beklenmiyor. Şu an itibariyle çıkışını bekliyoruz. Çıkış yaptıktan sonra ofisine gidecek ve ofisinde çalışmalarına devam edecek. Peki geçtiğimiz günlerde gelecek günlerde ne olacak? Bunlar da tabii merak konusu. Özellikle hani CHP Genel Başkanlığı'nı kabul edecek mi Kemal Kılıçdaroğlu? Tekrardan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak mı? Aslında buna da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara bakarak cevap bulabiliriz. Çarşamba günü akşamı bir video mesajı yayınlamıştı. Orada CHP yönetimini eleştirmişti sert sözlerle. 2025 yılındaysa ben partimi kayyumeline bırakmam. El birliğiyle bu yükü sırtlanacağız yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Yani kabul edeceği yönünde de aslında bilgiler paylaşabiliriz sizlerle. An itibariyle bu noktada bir hareketlilik olduğunu söyledik sizlere. Çıkışın yapılacağını söyleyelim. Hem dün akşamdan bugüne kadar polis ekipleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları bu noktada aslında yoğun güvenlik önlemleri aldılar. Hemen kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Bir yandan o korumaların araçlarına yerleştiklerini görebiliyoruz. Birçok araç yoğunluğu var. Özellikle bir iki araç öncesinde o hareketlilik başlamadan önce otoparkın girişine doğru hareket etti. Hemen şu üst kısımda polisler yer almıştı. Şimdi ise yine bu noktada polislerin olduğunu görebiliyoruz. Bir yandan özel korumaları var, bir yandan da polis ekipleri var. Hemen şöyle biraz ilerleyecek olursak alt kısma doğru hemen şu noktada

Hasan Can buradan rica edeyim. Hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracı şu noktada çıkacak. Hemen ileri kısımda bir siyah aracı da görüyoruz. O da az önce o kısma gitti. Çıkışın olacağını söylediğimizde o kısma doğru gittiler. Burada bir yoğunluk olduğunu söyledik. Bir hareketlilik olduğunu söyledik. Hemen ileri kısımda evi vardı. Alt kısımda o otopark vardı. Otoparkta doğru hareket ettiler. Polis ekipleri, güvenlik ekipleri, bir yandan da korumaları, hem de araçlar da yerlerini aldılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir açıklama yapmadığını paylaştık tabii sizlerle. Peki gelişmeler var mıydı dünden bugüne? Herhangi bir gelişme olmadığını, sadece sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama vardı. O açıklama aslında tansiyonu düşürmeye yönelik mesajlar verdi o açıklamasında. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir ifadelerini kullandı. 38. Olağan Kurultay'la ilgili mahkeme kararını bir ayrışma değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Ayrıca gün sevinç çalıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Kırma günü değildir diyerek hem parti yönetimine hem de onu destekleyen CHP seçmenlerine bir mesaj verdi. Bu noktada sabahtan beri aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yayınlarımızı devam ettiriyoruz. Bir hareketlilik söz konusu olduğunu söyledik. Kameraman arkadaşım onları sizin ekranlarınıza getiriyor bir yandan. Hem buradaki araçları gösterelim Hasan Can, neler olduğunu ekranlara getirelim. O hareketliliği sizler de an itibariyle izliyorsunuz. Özellikle dedik ki çok fazla destek de vardı aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na. Birçok isim dün akşam kararın alınmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine geldi. Özellikle seçmenler ve milletvekilleri buradaydı. Mahir Polat, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Hüseyin Yıldız ve Ahmet Akın da aralarında vardı o vekillerin. Özellikle 20 vekilin aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğunu biliyoruz. Ahmet Akın ve Hüseyin Yıldız dün ziyaret etmişti. Aralarında Mahir Polat da var elbette. Bunlar dün ziyaretlerini gerçekleştirmişti ve bugün de ziyaretlerini yaptılar. Ahmet Akın sabahın erken saatlerinde geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yine dün de ziyaret ettiğini tabii paylaştık. Ahmet Akın'a mikrofonumuzu uzattığımızdaysa genel merkeze geçeceğini söyledi. Ancak konuşmanın detaylarını bizlerle paylaşmadı. Ardından onları bir sonraki ziyaret eden isim ise Mahir Polat'tı. Ardından Hüseyin Yıldız. Şu an içeride Mahir Polat ve Hüseyin Yıldız var ve birlikte aslında çıkış yapmaları bekleniyor bu yönde. Özellikle dedik ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski basın danışmanı Ömer Topsakal da ziyaret etti. Topsakal aslında dün de bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ve bu ziyaretin ardından ona sorduğumuz sorulara yönelikse bugün çıkış yapacağını, an itibariyle zaten çıkış yapmasını bizler şu an bekliyoruz. Herhangi bir açıklama yapmayacağını, evinde çalışmalarına devam ettirdiğini, ancak ofisine geçtikten sonra ofiste de yine çalışmalarına devam edeceğini bilgisini paylaştı. Öte yandan bundan sonraki süreçte ne olacak, gidişat nasıl olacak sorusuna, sorumuza cevabıysa öncelikle Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Görüşmenin ardından izlenecek yol ona göre belli olacak diyelim. Bundan sonraki süreçte tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutacağı tutum da çok önemliydi. Tekrar CHP Genel Başkanı olacak mı, koltuğa oturacak mı, gözler üstünde. Bizler çıkışını takip ediyoruz an itibariyle. Tabii bu noktada dün akşam ifade ettiğimiz gibi yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Sadece sözlü bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Ofisinde çalışmalarına devam etti. Vekilleri ağırladı. Tabii dün akşam saatinde CHP mutlak karara varıldı. Tabii bununla birlikte başkent Ankara'da hareketli zamanlarda yaşandı. Özellikle CHP Genel Merkezi çok fazla hareketliydi. Ve bu noktada CHP Genel Merkezi'nde eski başkanların fotoğraflarının bulunduğu yerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yırtılmıştı, yere atılmıştı. Bu tür tepkiler vardı. CHP Genel Merkezi çok fazla hareketliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi ise ona nazaran bir nebze daha sakindi diyebiliriz. Ancak orada öfkeli bir kalabalık vardı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde ise ona destek kalabalığı vardı. Ona birçok ismin destek olduğunu söyledik. Özellikle CHP'li seçmenler de var onların arasında ve milletvekiller de var. Yaklaşık 20 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğunu söyledik. Bunlar, tekrar hatırlatacak olursak bu isimleri, Mahir Polat, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Hüseyin Yıldız ve Ahmet Akın'dı. Mahir Polat'ın, Hüseyin Yıldız'ın ve Ahmet Akın'ın bugün tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu'nu

0: ziyaret ettiği bilgisini sizlerle paylaştık. An itibariyle Mahir Polat ve Hüseyin Yıldız içeride Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çıkış yapması bekleniyor. Öte yandan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Kılıçdaroğlu'nun ofisinde Kılıçdaroğlu'nu bekliyor. Bugün tahmin ediyoruz ki hep birlikte bir çalışmaları olacak. Birlikte konuşacaklar. Dün akşam saatlerinde zaten Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hem ilçe başkanlarının hem kurultaylarını bu şekilde hazır olmaya davet etmişti diyelim ve onu destekleyen vekiller de CHP'li seçmenler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Şu an itibariyle çıkışını hala bekliyoruz. Biraz yoğunluk olduğunu söyledik. Güvenlik önlemleri tabii alındı. Onun haricinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları araçlarında yerini aldı. Öte yandan hemen otoparkın girişinde akabinde araçlar hazır tutuldu. An itibariyle çıkışını bekliyoruz. Her an çıkış yapılabilir dendi. Ancak şunu da ifade etmekte fayda var. Tekrar altını çizecek olursak Kemal Kılıçdaroğlu şu an çıkış yapacağı esnada herhangi bir açıklamada bulunmayacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BNP Paribas Finansal Kiralama Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın hayata geçirdiği Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı 3 kapsamında 25 milyon euro finansman sağladı. Şirket, finansmanla işletmelerin enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı odaklı yatırımları destekleyerek yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasını hedefliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
7: gücünde. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
7: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türksel
4: gücünde 5G. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında. D&R, senin dünyanın.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Kuş kapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde bizi bekliyor. Az önce detayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünden Burcu Özudur aktardı. Burcu'ya çok teşekkür ediyoruz ve Damla'yla devam edelim. Damla, ofisin önünde neler yaşanıyor? Orada bir hareketlilik var mı? Aktarman için sözü sana bırakalım.
3: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimi devralmasının ardından CHP'de karışık günler şu anda yaşanıyor. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu bugün evindeydi. Dün akşam saatlerinde oradaydı. Ancak şu an için artık evinden çıktığını, ofisine doğru yol aldığını söyleyebiliriz. Bizler sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktadaydık. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında ne yapacağı merak konusuydu. Kılıçdaroğlu evinde çalışmalarına devam ediyordu ve şu anda da evinden çıktı, ofisine doğru Çankaya'da Mustafa Kemal'de bulunan işte bu binaya doğru yol aldı. Ofisiyle evinin arası aslında 3-4 kilometrelik mesafe olduğunu söyleyelim ve bugün burada çalışmalarına devam edeceğini de yine belirtmiş olalım. Kılıçdaroğlu burada olacak. Dün aslında onu sevenler, onu destekleyenler evinin oraya gitmişti. Bugün de buraya gelecekler mi? Bu da ayrı bir merak konusu. Kılıçdaroğlu birazdan işte tam da bizim bulunduğumuz bu noktadan girmiş olacak ofisine. Dediğimiz gibi bizler sabahın erken saatlerinden itibaren Çankaya Mustafa Kemal mahallesindeki Kılıçdaroğlu'nun ofisindeyiz. Sabah saatleri oldukça sakindi ancak an itibariyle artık bir yoğunluğun oluştuğunu söyleyebiliriz. Kalabalık toplanmaya başladı. Polis ekipleri yine bu noktada. Onlar da geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet ekipleri bu noktada. Onlar da çalışmalarına devam ediyorlar. Şu an için önlemleri aldıklarını söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu'ndan aslında öncesinde onu destekleyen vekiller yavaş yavaş gelmeye başladı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Salıbal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi. Diğer vekiller de yavaş yavaş giriş yapıyorlar aslında ve ilerleyen saatlerde de Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin bu noktaya gelmesini bekliyoruz. Kılıçdaroğlu evinde Hüseyin Yıldız ve Mahir Polat'la birlikteydi. Muhtemelen onlar da birazdan bu noktaya doğru gelecekler. Kılıçdaroğlu'nun peki planına merak konusu şu an için bu nokta. Ama bütün gün burada çalışacağını şu an için biliyoruz bizler. Herhangi bir açıklama beklenmediğinin de altını çizmiş olalım. Dün Kılıçdaroğlu'nun özeli aradığını da biliyoruz ama dünkü basın toplantısında kendisinin aramasına dönmediğini söylemişti özel. Dönsek de ne konuşacağız demişti. Ancak ilerleyen zamanlarda Kılıçdaroğlu'nu arayacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun aslında ne yapacağı da biraz sanırız özelle olan konuşması sonrasında netleşecek. Planı da aynı şekilde netleşmiş olacak. Şu anda bu noktada hazırlıklar sürüyor. Sizin de şu anda görmüş olduğunuz gibi araç sayısı çoğaldı. Polis ekipleri bu noktada, çevik kuvvet ekipleri bu noktada Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelmesini bekliyorlar. Diğer yandan tabii ki hani dünden fazla çok fazla olay yaşandı. Özgür Özel ve ekibi genel merkezi bırakmayacaklarını söyledi. Milletvekilleri orada nöbetlerini tutuyor. Kılıçdaroğlu genel merkeze geçecek mi? Bugün bu konuda yine merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi iade edilmesi kararının ardından CHP Genel Merkezi ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda dün bir kalabalık toplandı. Orada geniş güvenlik önlemleri alındı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları genel merkez binasından kaldırıldı. Kılıçdaroğlu karşıtı sloganlar atıldı. Özgür Özel'in posteri asıldı. Ortamda bir hayli gergindi. Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun ofisinin 3. katta olduğunu da söyleyelim. O noktada da ekip arkadaşları da şu anda bekliyor. Bir yandan da güvenlik ekipleri araçları geriye doğru çekmeye çalışıyorlar. Zaman zaman bizleri de alandan uzaklaştırdıkları oluyor. Onlar da tabii ki güvenlik amacıyla yapılıyor. Diğer yandan an itibariyle 76 CHP milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na destek mesajı ilettiği iddiaları var tabii ki. Biz de bu noktada bugün buraya kimler gelecek görmüş olacağız aslında. Kılıçdaroğlu'ndan karar sonrası İlk açıklama da gelmişti. Dilerseniz ondan da bahsedelim. Barış ve ortak akıl çağrısı yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil. Asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür mesajında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun elbette ilk açıklamasıydı bu. Şu anda da bu noktada hazırlıklar sürüyor. Ofis evin arasının yaklaşık 3-4 kilometre olduğunun altını çizmiş olalım. Birazdan da buraya gelmesi bekleniyor. Gözler tabii ki şu anda parti içindeki dengelere çevrildi. Kararın ardından pek çok isim açıklamalarda bulundu. Hatay Büyükşehir eski belediye başkanı Lütfü Savaş'tan da dün bir açıklama gelmişti. Onun açıklamasına bakacak olursak, bu parti tarihin bize emanet ettiği bir parti. Ben de bir Atatürk sevdalısı, bu ülkeyi seven biri olarak partimin üzerinde böyle bir şaibe kalsın istemedim. Varsa bir şaibe, şaibeyle ilgili insanların ayıklanması, yoksa da partimizi hiç kimsenin kirletmemesi gerektiğini düşündüm. Bu nedenle davayı açtım ama dava bugün sonuçlandı açıklamasında bulundu. Sizler de aslında yavaş yavaş oluşan o kalabalığı görüyorsunuz bu noktada. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek isteyenler bu noktaya doğru geliyorlar. Evinden çıktığını bilen vatandaşlar ve vekiller Kılıçdaroğlu'nun ofisine doğru aslında geliyorlar.

Artık birazdan da itibariyle buraya gelmesini bekliyoruz. Şimdi ne olacak aslında merak konusu bu. Kararın taraflara tebliğ edilmesinden sonra CHP yönetimi ve davadaki tarafların 2 hafta içinde Yargıtay'a temiz başvurusu yapma hakkı bulunuyordu. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin sistem üzerinden YSK'ya başvuru yapacağı bilgisi ulaşmıştı. İtiraz başvurusunda yapıldığını söyleyelim. YSK'nın da bugün başvuruyu değerlendirmek için toplanması bekleniyor. Bugün 11'de aslında yine Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da genel merkeze gitmesi bekleniyordu. Şu anda da Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisindeyiz ve 3. katta kameraman arkadaşım Barış Er gösteriyor. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelerek bu alandan giriş yapacak ve ardından da 3. kattaki ofisine çıkacak ve gün boyu da burada olacak. Açıklama

0: olacağız. Şu an için beklemede olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki burada çok fazla CHP'li isim var. Onlar da bu noktada bekliyorlar. Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için bu alandalar. Kılıçdaroğlu'nun ofisine her gün geldiğini söyleyelim aslında. Normal şartlarda buraya her gün gelerek zaten çalışmalarını sürdürüyordu ve bugün de yine gelecek. Şu anda da aslında gelmek üzere olduğunu tahmin ediyoruz.
1: Damla Kuşkapan, çok teşekkür ediyoruz. Ofisin önünde haber nöbetini sürdürüyor tabii. Sıcak dakikalarda yine kendisine bağlanmayı sürdüreceğiz. Kıymetli iki isim bizlerle birlikte bu saat diliminde. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya ve Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür. Sayın Güçlü, Sayın Övür, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Dün açıklanan mutlak butlan kararı sonrası tabii CHP'de sıcak dakikalar, sıcak saatler yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neler söyleyeceğini merak ediyoruz. Bir açıklama yapacak mı? Bu merak ediliyor tabii ama dün avukatı Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirdikten sonra açıklama yapacağını söylemişti. Yazılı bir açıklama geldi ama bundan sonra süreç nasıl işleyecek merak edilen bu. CHP'nin siyasi yol haritası nasıl şekillenecek bunu merak ediyoruz. İki uzman isimle birlikte tabii hukuki olarak da merak ettiklerimiz var. Kadriye Hocam, sizlerle de konuşmak istiyoruz. Bir yandan da sıcak görüntüleri takip ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ofise geliyor. Bir açıklama yapacak mı, yapmayacak mı, gözümüzde, kulağımızda orada. Ama değerlendirmelerinizi de alarak başlamak isterim. Sayın Övür, sizinle başlayalım.
3: Şimdi tabii çok tarihi bir anı yaşıyoruz aslında. Çünkü CHP gibi yüzyıllık bir partide yargı yoluyla yönetimin değişmesi belki de siyasi tarihimizde pek görülmüş bir şey değil. İlk defa böyle bir şey yaşanıyor. O yüzden hani önemli bir şeydir. Çünkü siyasete paranın veya başka şeylerin karıştığı bir süreç yaşadık. Yani 38. CHP kurultayı gerçekten hani tarihin geriye dönüp baktığımızda böylesine farklı yollarla etkilenen bir kurultay yaşanmamıştı. Şimdi de bunun tam tersi bir süreç yaşanıyor. Bir butlan kararı çıktı. Şimdi buradan tabii nereye gidecek bu mesele? Yani CHP tabii çok kaotik bir yapısı var. Zaten tartışmalar hiç bitmedi. Yani 38. kurultay sonrası işte hançerlemeyle başlayan, arkasından benzer şeylerle devam eden bir süreç yaşandı. Hiç o gerilim bitmedi. Şimdi geldiğimiz noktada Kemal Bey tabii daha sakin bir siyaset izleyecek. Dün de kendi çevresindeki arkadaşlarına böyle bir talimat veriyor. Yani çok fazla sert açıklamalar yapmayın. Daha serin kanlı yaklaşalım. Normalde ya orada da bir beklenti vardı. Mesela bu büronun önü çok daha kalabalık olabilirdi aslında. Ama o şeyi yaşamak istemiyor herhalde. Daha önce Gürsel Tekin'in İstanbul'da yaşadığı gerilimin bir benzerini Kemal Bey yaşamak istemiyor. Çünkü bu daha farklı bir şey. İstanbul,
1: o yüzden CHP daha tedbirli, daha sükunetli bir ilerleyiş görüyoruz.
3: Evet, CHP gibi bir partinin genel merkezli, genel başkanlığına döneceksiniz. Böyle kaotik bir şekilde dönmek çok da doğru değil diye düşünüyorum. Kendisi de öyle düşünüyor. Ama karşı tarafta Özgür Özel ve ekibi tam tersini düşünüyor. Daha bir kaotik süreç yaşanmasını istiyorlar.
1: Evet. Dünkü açıklamalarında yine sokak çağrısına benzer açıklamalarda bulundu. Yine ekonomiyi tehdit etti aslında. Ekonomideki gücümüzü kullanırız minvalinde bir açıklaması oldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar sükunetle ilerlese de Özgür Özel'in aksi yönde ilerlediğini görüyoruz sizin de ifade ettiğiniz üzere.
3: Şimdi Özgür Bey ve çevresi şöyle bir siyaset izliyorlar. Yani bu çok hakikaten bir kitle partisine ya da işte 100 yıllık bir CHP geleneğine pek uymayan siyaset üreterek siyasetle toplumun gönlünü kazanmak yerine bir gerilim yaratarak bir yöntem izlemeye çalışıyor. 19 Mart olayında da gördük. Yani sokakları vandalizme kadar varan bir süreç yaşandı. Çok daha sakin geçirilebilirdi. Hani ülkenin içinden geçtiği küresel savrulmaları da dikkate alarak çok daha farklı bir yaklaşım sergilemiş. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Yani bu mahkeme kararına gelmeden CHP içerisinde de bu süreç kendi içerisinde siyasi diyalogla çözülebilirdi bir biçimde. O yol da denenmedi. Çünkü partiye ele geçiren bir grup farklı bir yaklaşımları var. İmamoğlu Özel ekibinin partiyi bırakmak istemedikleri gibi bir yaklaşım var. Şimdi bundan sonraki süreç hakikaten biraz daha gerilimli geçecek. Dünden beri de görüyoruz. Sokağa hareketlendireceğiz, sokağa bırakmayacağız, evet. Meydanları bırakmayacağız gibi bir yaklaşım var. Ben bu işin CHP'ye çok ciddi zarar vereceğini, Özel ve İmamoğlu ekibine de zarar vereceğini, zaten son bir sene içerisinde yargılamalarda ortaya çıkan fotoğraflar, işte

0: Antalya'dan Uşak'a kadar uzanan o farklı yolsuzluk görüntüleri, bütün bunların partiyi çok yıprattığını...
1: Skandal görüntüler, gelen itiraflar...
0: Ekibi çok yıprattığını düşünüyorum. Yani ister CHP'yi direnerek elde tutmaya çalışsınlar, isterse farklı yedek partiyi devreye sokarak yolculuğa çıksınlar. Her iki ihtimalde de bu sokak hareketi, bir marjinal sol partiler geleneğinde olan yapıyı devam ettirmeleri onların hanesine eksi yazacak diye düşünüyorum. Başka bir türlü bir yöntem bulunabilir. CHP içerisinde kalınarak, kurultay kongre süreçlerine müdahil olarak, madem ki o kadar kendilerine güveniyor, sosyolojide bir karşılıklar olduklarını söylüyor. Kemal Bey geldikten sonra ihtimaldir birkaç kişiyi ihraç edecekler, doğrudur. Kemal Bey zaten hani yolsuzluk, arınma üzerinden bir siyaset yapıyor ve ona bulaşan insanların partide kalmayacağını söylüyor. Böyle bir yaklaşımla geliyor. Karşı taraf buna karşı bir hamle yapabilirdi. Daha siyaseten bir hamle yapabilirlerdi. Ama ne yazık ki Türkiye'yi bambaşka bir yere sürüklemeye çalışan bir yaklaşım var. Siyasetle değil, sokakla, gerilimle, kaotik yapıyla elde etmeye çalışıyor. Partiyi elde tutmaya çalışacaklar. Bu hani sadece CHP değil, Türkiye siyasetine de katkı sunacak bir çaba değil diye düşünüyorum.
1: Evet, Türkiye siyasetine de zarar veren adımlar aslında bunlarda. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Tabii hukuki süreçte işliyor bir yandan. İşi ne kadar siyasi zemine çekmeye çalışsalar da hukuksal bir sürecin işlediğini biliyoruz. Mutlak butlan kararının ne olduğunu artık hepimiz de az buçuk biliyoruz.
2: Öğrendik.
1: Ama, öğrendik, evet. Şunu sormak istiyorum size. Tabii geçtiğimiz saatte de bir son dakika bilgisi paylaşmıştık izleyicilerimizle. CHP YSK'ya başvurdu. Bu bilgi geldi haber merkezimize. Aynı zamanda yargıya da başvurduğunu biliyoruz. Ancak kurumsal yönetim şu anda hukuksal olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Burada bir soru işareti var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu ancak Yargıtay'a başvurabileceği ifade ediliyor ama bir yandan da CHP Yargıtay'a başvurdu deniliyor. Buradaki karışıklığı çözebilir misiniz zihinlerimizdeki?
2: Aslında tabii ki şimdi sorduğunuz soru gayet akıl mantık çerçevesinde düşünülebilecek bir soru. Şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu genel başkansa genel başkan sıfatıyla kim bu itirazı yapacak diye. Ama tabii ki davada ve davalı kısımda yer alan CHP'nin 38. kurultayından sonraki ekip olduğu
1: Kadriye
2: için.
1: Hanım, çok özür dilerim. Canlı görüntüler ekranlarımızda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracı ofise geldi. Damla Kuşkapan o noktada takip ediyor. Sözü hemen kendisine bırakalım.
3: Kurultay davasında Kemal Kılıçdaroğlu yönetimin CHP yönetim devralmasına karar veriliyor. Şu an içinde Kemal Kılıçdaroğlu ofisine gelmiş bulundu. Arabasıyla birlikte evindeydi. Evi de yaklaşık 3-4 kilometrelik bir mesafedeydi ve şu an içinde evinden yola çıkarak yaklaşık bir 5 dakikanın ardından çalışma ofisine geldi. Tabii ki bu karar elbette CHP'de iç karışıklıkları beraberinde getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı oldukça merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu aslında dünden beri evinde çalışmalarına devam ediyordu. Ancak eski basın danışmanı ziyaretine çalışma ofisine geleceğini söylemişti. Ardından da Kılıçdaroğlu yaklaşık bir 5-10 dakika öncesinde çıktı ve ofisine geldi. 3-4 kilometrelik bir mesafenin ardından bizler aslında sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktadaydık. Çok sakindi aslında sabah saatlerinde. Sadece güvenlik ekipleri vardı. Ancak saatler ilerledikçe Kılıçdaroğlu'nun buraya geleceği netleştikten sonrasında burada da yoğun bir kalabalığın arttığını söyleyebiliriz. Polis ekipleri yine bu noktada, çevik kuvvet ekipleri bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği bilgisi olduğu için hazırlıklarını bu noktada yaptılar. Kılıçdaroğlu bu noktadan otoparktan aracıyla girdi ve buradaki ofisinin 3. katına doğru ilerleyecek birazdan ve bütün günde aslında çalışma ofisinde olması bekleniyor. Güvenlik birimleri, polis ekipleri saatler öncesinden burada hazır bekliyordu. Çevik kuvvet ekipleri bu noktada, trafik ekipleri bu noktada alanı ayarladılar ve Kılıçdaroğlu da birazdan ofisine çıkmış olacak. Etrafında sabah saatlerine göre oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde aslında şöyle dediğim gibi çok kalabalık yoktu. Kılıçdaroğlu'nu sevenlerinde dün evine gittiklerini biliyoruz. Bugün de buraya gelmelerini bekliyoruz. Vekiller de keza yine aynı şekilde bu noktaya gelen, sabah saatlerinde gelen vekiller de oldu ve saatler ilerledikçe de aslında gelmelerini bekliyoruz. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal bu noktada şu anda içeride. Hüseyin Yıldız ve Mahir Polat da aslında Kılıçdaroğlu'nun

0: evindeydi. Onlar da buraya gelmiş olabileceğini tahmin ediyoruz. Dün dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu'nun sevenleri evine de gitmişti. Bugün de buraya gelmelerini, kalabalığın ilerleyen saatlerde artmasını bekliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun planı da peki merak konusu şu an için. Ama bizler bütün gün burada çalışacağını biliyoruz. Şu an için açıklama beklenmediğini de söyleyelim. Dün Kılıçdaroğlu'nun Özel'i aradığını biliyoruz. Özel dünkü basın toplantısında kendisinin aramasına dönmediğini söylemişti. Dönsek de ne konuşacağız demişti. Ancak ilerleyen zamanlarda Kılıçdaroğlu'nu arayacağını söylemişti. Burada da açık bir kapı bırakmıştı. Anladığımız kadarıyla da Kılıçdaroğlu'nun neler yapacağı aslında biraz Özgür Özel'le yaptığı görüşme sonrasında netleşmiş olacak. Bizler bu noktada takip ediyoruz ve gelişmeleri oldukça da yine Kılıçdaroğlu'nun Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisinden aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, Damla Kuşkapan'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Beklendiği gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmadı. Tüm gün ofiste çalışması bekleniyor. Tabii bazı isimler tarafından da ziyaretler gerçekleşiyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu karar öncesi yaptığı bir paylaşım vardı. Hatırlayacaksınız değerli izleyicilerimiz. İkinci arınma çağrısı gelmişti. O çağrıyı 22 isim paylaşmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler var. Tabii bundan sonraki süreçte malum geçtiğimiz süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de yine partiden tasfiye edildiğini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Bu kararların geçerliliği devam edecek mi? Onları da konuşacağız ama canlı yayın noktasına gitmeden önce tabii geçtiğimiz saatte de sıcak bir gelişme yaşanmıştı. CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yine yargıya da başvurduğunu biliyoruz ancak kurumsal yönetim Kemal Kılıçdaroğlu'nda şu an için. Bu konuda bir kafa karışıklığı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ancak Yargıtay'a başvurabileceği ifade ediliyor. Kadriye Hocam'la birlikte bunu konuşuyorduk. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu karışıklığı giderebilir misiniz hocam?
2: Evet. Davalı olan, yani bu davada bir davacı taraflar var, bir de davalı olan davacılar belli, delegeler, Lütfi Savaş da vardı mesela, evet, davacı kısmında. Davalı olan kısımda da CHP'nin 38. kurultayından sonraki yönetimdi davalı olan. O yüzden de sadece CHP genel merkezi gibi değil de oradaki yönetim olarak tabii düşünüldüğünde şu an itiraz etme haklarının ben kendilerinde olduğunu düşünüyorum hukuki yorum olarak. Yani Özgür Özel'in ve diğer arkadaşlarının bu itirazı yapmaları, Yargıtay'a gitmelerinde hukuki olarak bir sakıncanın olmadığını düşünüyorum. Aksi takdirde zaten adil bir durum da olmaz. Hem davacı hem davalı aynı sıfatta birleşmiş olduğu zaman da bizim usul hukukumuz açısından da çok da mümkün değil bu aşamada baktığımızda. Ama tabii şu gerçeği hiçbir şekilde değiştirmeyecek. 38. Olağan kurultayından, yani 4-5 Kasım'dan biraz önceki 3 Kasım tarihinden itibaren verilmiş olan bütün kararların tamamının iptal edildiği gerçeğini de değiştirmeyecek. Sadece itiraz hakkının ben Özgür Özel'in ekibinde ve Özgür Özel'de olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum. Çünkü burada yok hükmünde, bakın mesela dedik ki biraz önce mutlak yok hükmünde. Yani sanki hiç olmamış gibi, hiç doğmamış gibi manasına geldiği için de yapılan bütün işlemlerin iptali dün itibariyle gerçekleşmiş oldu. Sanki o aradaki 2,5 yıllık süreç hiç yaşanmamış gibi kabul edilebilir Sümeyye Hanım. Bu da ne demek oluyor? Yani genel merkezin bir bardak suyu satın almasından tutun, bakın bu küçük bir bardak suyu satın almasından tutun, genel başkan yardımcılarının da atanmasına kadar olan kısım. Hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela Muharrem İnce aday üye oldu ve Muharrem İnce'nin rozetleri takıldı. Muharrem İnce şu an CHP'nin üyesi değil.
3: Bu durumda.
2: Çünkü partinin genel başkanı, o zamanki genel başkanı olarak konumlanan Özgür Özel ona rozet taktı. O yönetim onun üyelik başvurusunu onaylamış oldu. Tabii bunu Muharrem İnce bilinen bir isim, herkesin bildiği bir isim olduğu için söylüyorum. O aşamadaki bütün yapılan bütün işlemler iptal oldu.
3: Bu kadar hani genel geniş başkan, kapsamlı bir şey diyorsunuz değil mi?
2: Yani tam o aradaki yapılan her imza, atılan her imzanın yani iptal olduğunu söyleyebilirim. İhraç olunan kişilerin de ihraçlarının hiçbirinin gerçek olmayacağı.
3: Çok daha vahim bir şey var. 420'ye aşkın belediye başkanını bunların imzasıyla aday oldu.
2: Şimdi orada
3: o başka bir şey mi?
2: O başka bir şey. Çünkü

0: orada bir...
1: En merak edilen şeylerden
0: en merak edilen durum. Çünkü şöyle düşünün, orada bir kazanılmış hak var. Aday olarak tespit edilmişse de bir seçime girilerek yapıldı. Ha, şunu söyleyebilir miyiz? Özgür Özel'in atamış olduğu il başkanları, ilçe başkanları, mahalle muhtar teşkilatları bile dahil olmak üzere tamamının da işleminin iptal olduğu gerçeğiyle de tabii yüzleşebiliriz. O Muharrem İnce örneğinden örnek verirken bir taraftan da şunu söyleyelim. Mesela genel başkan yardımcıları belirlendi. Bakın başka partilerden, Deva Partisi'nden, geçişler Gelecek oldu. Partisi'nden geçişler oldu ve onların da üyelikleri onaylandı. Bunu şu an itibariyle çok hukukçu arkadaşlarım da bahsetmediler. Ama onların da bütün o üyelik sistemlerin hepsinin iptal oldu gerçeğiyle karşılaşırız.
2: Yani çünkü üyelikler ve atamalar iptal oldu.
0: Mahkeme dedi ki 3 Kasım gece 24.00'dan bugüne kadar ki olan dönemin, yani tabii ki yani kurultaya kadar olan dönemin hepsinin tamamına ne yapıldıysa yapılsın iptal etmiş olduk dedi. Onun için de 3 Kasım tarihine işte zaman makinesi gibi geri döndük. 3 Kasım tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve görevdeki arkadaşlarının tekrar geri geldiğini söyleyelim.
2: Şimdi 3 Kasım'dan bu yana CHP'de çok şey değişti. Pek çok
0: tabii
2: şey.
0: Tabii doğal olarak 2,5 sene.
2: Doğal olarak 2,5 seneden bahsediliyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de tasfiye edildi, biliyoruz malum. Çok. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu partiyi bir arada tutabilecek mi? Bu tüm değişikliklere rağmen partiyi yeniden ayağa kaldırabilecek mi? Tüm bu karışıklıklara rağmen Mahmut Övün ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi Süreyya, tabii partiyi bir arada tutacak mı? Çok mümkün, yani şu anda mümkün görünmüyor. Bundan sonra da görünmüyor. Çünkü niye? İki ekip inanılmaz bir şekilde kopmuşlar. Tabii hemen şunu söyleyeyim. Yani CHP'lilerin bir kısmı sevinecek. Cemal Engiyurt'un üyeliği de düşecek bu arada, değil mi?
0: Yani o dönemde yapılan bir bardak su satın almaya kadar dedim.
1: Şimdi şöyle bir noktaya geldi tabii. Parti içindeki ayrılıklar yeni değil. Bakın 2022'ye falan gidin. O 21, 22, 20 o civarlarda Ekremciler, Kemalciler diye yazılar yazdı.
0: Evet.
1: Yani işin geriye de yani son 4-5 yıla yayılan bir geçmişi var. Ekrem İmamoğlu yola çıkarken ve İstanbul Belediye Başkanı kazandıktan sonra zaten İstanbul'da planlama ajansı ekseninde bir paralel yapı oluşturdu. Hem bir taraftan belediyeyi yönetmek, diğer taraftan CHP'ye iyi yönetmek üzerine kurulu bir strateji izledi. Onun sonuçlarını görüyoruz. Yani tohumları o zaman atılan ve keskin bir ayrım yaşanan bir süreç yaşıyor. Kemal Bey gelirse ne olur? Hı hı. Şimdi zaten herkesin merak ettiği şey bu. İki şey söyleyeceğim. Birincisi, bir defa CHP hani son 20 yılda, özellikle son 20-25 yılda AK Parti döneminde bir CHP markası güçlü bir şekilde oluşturuldu. Geçmişte de vardı mutlaka. Yani 100 yıllık partiden bahsediyoruz. Ama yani mesela 90'lara bakın, 4.8'e kadar inmiş bir CHP vardı. 99'da seçim dışı kalan bir CHP vardı. Yani tamam, CHP her zaman da marka, yani marka bir parti doğru, ama böyle durumlar da vardı. Farklı partiler çıkabilir. Şimdi burada yol ayrımına gelindi. Bu sokağa çağrı ya da işte direneceğiz, partiyi teslim etmeyeceğiz diyen Özel ve ekibi öyle bir noktaya geldi ki, bir tarafıyla seçim kazanan bir grup, 47 yıl sonra birinci parti olan bir grup, tamam böyle bir artısı var, ama aynı zamanda bagajı da çok dolu. Nasıl dolu? Yani son davalara bakın. Yani hadi tamam diyelim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun siyaseten önü kesildi, operasyon onun için yapıldı. İyi de Uşak'ta ne oldu? Antalya'da ne oldu? Manavgat'taki baklava kutuları ne oldu? Benzeri onlarca örnek sayılabilir. Yani bütün bunlar neyi gösteriyor? Pervasız bir CHP dönemi yaşandığını gösteriyor. Fütursuz bir şekilde. Yani sadece İstanbul Belediye İBB eksenli bir parasal ilişkiler ağı kurulmadı. İzmir'inden Antalya'sına kadar bu yeni nesil, yeni kuşak CHP yönetimi enteresan bir şekilde, korkusuz bir şekilde para üzerinden siyaset yapma yöntemini devreye soktular. Bakın yani her hangi belediyeye bakarsanız bakın, işten çok bu sosyal medyaya yatırım var, medyaya yatırım var, sosyal etkinliklere yatırım var. Yani parayı daha çok siyaseti dizayn etme üzerine kurulu bir yapı var. O yüzden bu iki yapının bir arada durma ihtimali yok. Şöyle bir fotoğraf çıkacak önümüzdeki süreçte. Kemal Bey CHP'nin başına geldiği zaman elbette bir tepkiyle karşılandığını şimdiden görüyoruz. Ama CHP sonuçta bir yüzyıllık bir parti, bir marka değeri var, bir ideolojik duruşu var. Ve en önemlisi Kemal Bey ve çevresindeki arkadaşları ahlaki üstünlükten söz ediyorlar. Yani ne demek bu? Evet. Partinin ahlaki üstünlüğünü, daha doğrusu sağ sol ilişkileri üzerinden baktığınız zaman CHP'yi en çok kendisini öne çıkartan ya da övündüğü şey ahlaki üstünlüktü. Biz yolsuzluk yapmayız gibi bir İSKİ skandalı hariç çok büyük şeyler, her partide olabilecek kadar küçük şeyler oluyordu. Ama bu düzeyde büyük kirletici, partiyi de kirletici, zan altında bırakan, itibarını sarsan bir pozisyona gelmemişti. Bu Kemal Bey ve çevresinin artısı diye düşünüyorum.
2: Evet, ve CHP vurgusunu da yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Nasıl? Evet.
2: Vurgusunu yapmıştı.
1: Açıklamada bunu yapmıştı.
2: Kirlenen siyaset önce vicdan çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker demişti. Evet.
1: Şimdi bu CHP'nin ayakta kalma şansını arttıran bir pozisyon. Hı hı. Diğer taraftan ekip ayrılır giderse tabii ki yeni kuşak, yeni nesil bir siyaset ilgi çekiyor mu? Çekiyor. İmamoğlu özel ikilisinin böyle bir artısı var mı? Var. Ama dediğim gibi bagajları da çok dolu. Yolsuzluk, işte farklı yaşam biçimleri, yetkililer, böyle bir yapının da taşınabilir olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Elbette ayrılırlar. Belli bir parti de kurabilir. Yedek parti olduğunu zaten söylüyor.
2: Tabii zaten parti
1: orada bir şey yapabilir. Ama
2: vardı.
1: Çok klasik bir şey daha biliyoruz. CHP'den ayrılan hiçbir parti çok tek etkili olmadı. Hı. Yani bu 60'lardan beri de böyledir. Belki bir Ecevit deneyimi hariç, o da başka bir konjonktür nedeniyle DSP fırladı. Onun dışında büyük bir partiden ayrılıp yolculuk yapmaya çalışan partiler yeni siyaset, farklı bir bakış açısı oluşturmadığı sürece, güven vermediği sürece en önemli şeylerden birisi siyaseten güven vermektir. Siyaseti kirletmeden yolculuğa devam etmektir. Bence burada negatif bir durum var. O yüzden ben CHP Kılıçdaroğlu tarafının daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama bu ikiye ayrılmadıkları da anlamına gelmez. Yani parti şu anda ikiye ayrılmış durumda.
2: Zaten iki iddia var. Bir, yargılanan isimlerin ihracı iddiası, yani Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden süreçte. Bir de yeni parti hazırlığı iddiası, partinin bir kısmının ayrılması iddiası. Hangi ihtimalin gerçekleşmesini daha güç

0: gitmeyeceklerini söylemişti. Ama halihazırda da bir parti hazırlığı olduğunu da biliyoruz. Ya
1: onu dün akşam da açıkladı. Biz partiyi kapatma üzerine böyle bir şey yapıyoruz. Halbuki Türkiye'de 2010 referandumu sonrası parti kapatma meselesi siyaseten çok tartışılsa da DEM ve HDP üzerinden parti kapatma meselesi

0: Ekim Partisi diye. Ekim, yani 2022'de bu konuşulmaya başlandı. Yani evet. Bir parti kuracakları, ayrı bir yolculuğa çıkacakları. O açıdan ben mesela bu ekibin belki 6 ay önce ya da 1 sene önce böyle bir yolculuğa çıkmalarını onlar açısından çok daha şanslı olacağını düşünüyorum. Yani o zamanlar çıksalardı bu kadar lekelenmeden yollarına devam edebilirlerdi. Şimdi o yükü taşıma ihtimalleri yok. Bir, iki partiyi, partinin bölündüğü bir zemin düşünün. Yani CHP zaten hani sol 47 yıl sonra birinci parti olmuş. Bunun bölündüğü bir zeminde ikinci bir partinin CHP varken çok etkili olma ihtimalini zayıf görüyorum.
1: Peki.
0: Ama geçecekler, öyle bir durum var ya. Bir partiyi kuracaklar büyük ihtimalle.
1: Kuracaklar. Şimdi siz de bahsettiniz Mahmut Övür. Özellikle şimdi Özkan Yalın meselesi, o gelen skandal görüntüler, ardından etkin pişmanlıktan yararlandılar, gelen itiraflar, şimdi Antalya tutuklandı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve yine oğlu Gökhan Böcek'in itirafları, tüm bu itiraflar, gelen açıklamalar, sızan görüntüler vesaire, bunlar bu dava sürecini nasıl etkilemiş olabilir sizce? Hem CHP seçmeni üzerine nasıl bir etki bıraktı aslında, bunu da konuşalım istiyorum, ama bu kararın verilmesinde bu itirafların etkisini sorayım size Kadriye Hanım.
2: Şimdi bu davalara etkisini şöyle söyleyebiliriz. Bu delegelere karşı ödendiği iddia edilen paralar var. Evet. Yani şimdi bir kere şu algıyı düzeltmek

İşte bir üyeleri vesaire açmıyor. Kendi delegeleri açıyor. Bütün delilleri de kendi delegelerinin sunmuş olduğu deliller. Bu deliller de öyle sadece konuştu, o bizden para istedi, biz ona para verdik gibi deliller değil. Masak kayıtları, hesap hareketleri, banka hesap dökümleri vesaire vesaire. O yüzden de şimdi baktığınızda orada o delegelere ödenen ücretler var ya, verilen hediyeler, yapılan...

0: markayı, onu bunu boykotlayarak, herkesi sokaklara koyarak, yine gencecik polislere taş toprak atarak, onları da zedelemeye çalışarak yapmış oldukları gösterilerin hiçbirinin şu anda gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü neden? O zaman daha neler olduğu, dava dosyasında ne olduğu, delillerin ne olduğu belli değildi. Onun için binlerce kişi zaman zaman toplandı. Biraz da uzun sürmüştü. Fakat şimdi bugün burada, dün akşam baktık işte, hatta biz yayındaydık. Gece saat 1'de ne CHP'nin önünde bir kişi var, ne başka bir yerde bir kişi var. Kimse hiçbir yerde değil. Çünkü artık CHP'li seçmen de iddianamelerde geçen, işte itiraflarda geçen detayları da anladıkça, dinledikçe de ya bir dakika, bunun içinde bir iş var. Acaba bize anlatılan gibi olmayabilir mi diye de düşündükleri için aynı etkiyi görebileceklerini düşünmüyorum. O yüzden de yeni parti kurdukları takdirde de o partinin de çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Bu nedenle de Özgür Özel'le eğer Kılıçdaroğlu bir büyüklük, bir abilik yapar, hadi gel sana da partide bir görev verelim demezse, ki demeyecektir. Neden desin ki? Çünkü zaten kılıçların birbirine karşı çekildiği bir durum ortada. Bu halde de o da gelip de herhalde bir grup başkanı, grup başkan vekili, bir işte partinin bir şey başkanı olmayı kendisine yediremeyecektir. Bu nedenle de gidip başka bir parti kuracak. O başka bir partinin de 60'lı yıllardan beri örneklerini gördüğümüz koskoca Ecevit'in kurmuş olduğu partiden, ki onda da bir oradaki siyasi konjonktür farklılığından dolayı bir orada bir öne geçme hali vardı. Tekrar başarılı olmalarının da ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Onun için de Özgür Özel'in siyasi kariyerinin de 21 Mayıs itibariyle de bitmiş olduğunu açıkçası ben düşünüyorum.
1: Peki. Mahmut Öğür, şunu size sormak istiyorum. Dün İyi Parti, DEM Parti, Zafer Partisi gibi muhalif partilerden destek paylaşımları geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, bu paylaşımları, bu desteği?
2: Ya Türkiye'de 2017 sonrası, daha da öncesi 2013 sonrası bir muhalefette bir ortaklaşma gibi bir durum var. Yani bunu görüyoruz. Yani bütün bu muhalefet partileri böyle birbirlerine destek vererek ayakta kalmaya çalıştığı bir süreç yaşandı. Bunun görüyor. Yani burada tabii öne çıkan bir parti de olmadığı için, en büyük parti CHP olduğu için doğal olarak yani muhalefet bu türden mağduriyetler, tırnak içinde söylüyorum, sahip çıkan bir pozisyon alacaklardı. Tabii bir kısmı da hakikaten bu işte yargının siyaseten karar verdiğini söylüyor. Buna benzer şeyler söyleyeceklerdir. Ama dediğim gibi oradan çok böyle bu muhalefetin bu tavrı alıyor olması, ya ben tabii yani aslında şunu oturup Türk siyasi elitlerinin ya da aktörlerinin şu gerçeği oturup konuşmaları gerekiyor. Şimdi siyaseti parayla dizayn etmenin çok daha tehlikeli olduğu konusunda ne yazık ki hiçbirisinin bir çaba... Efendim, yargı bugün, Asya Hukuk Mahkemesi bugün CHP'ye yönelik bir karar verirse yarın başka partilere de verir deniyor gibi bir argüman söyleniyor. Bu tamamen iktidar karşıtlığı üzerinden yaklaşımın bir yansımasıdır. Oysa asıl tehlike şurada. Cebine para koyan, İstanbul'un ya da işte diyelim ki Antalya'nın olanaklarını siyaset için kullanmayı kafaya koyan birisinin siyaseti çok kolay dizayn edebileceği bir noktaya geldik. Partileri asıl tehdit eden bu. Siyaseti tehdit eden, kirleten bu. Bu yargı, herhangi bir yargının ya da bir Asya Hukuk Mahkemesi'nin vereceği kararın 10 katı zarar verebilecek bir süreci başlatıyor. Yarın öbür gün yani bir mafya babasının cebine para doldurup başka şeyler yapmayacağının önüne geçemezsiniz. Bunu nasıl durduracağız? Yani şu gerçeği görüyoruz. İstanbul'da yani demin arkadaşımız da anlattı. Yani parası bakıyorsunuz, inanılmaz bir lüks yaşam süren bir İBB bürokrat kesimi var. Evet. Siyasi kesimi var. Siyasi elitleri var. Yani marka, yüksek markalar giyen, sosyetenin yaptığı markalar giyen bir halkçı parti olabilir mi? Araba yarışı yapıyorlar. Hangi lüks araba kullanacaksın yarışı yapan bir noktaya geldiler. Kazandığının 10 katı parayla yaşamını sürdüren insanlar var. Peki. Uçaklarda eğlenceler düzenleyen bir yapı oluştu.
1: Evet.
2: Yani 2020'den itibaren yazdığım isimlere bakın. Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz, Ali Nuhoğlu. Ya ben bunu gazeteci olarak 2020'den beri yazıyorum. Bu yapı, o İBB'de kurulan paralel yapının bir uzantısı, bir birlikte hareket eden bir yapı. Şimdi bu parasal zenginliği gören bir vatandaş var, demin söylediniz.

0: artık şuraya geldiler. Ya bu kadar lüks bir yaşam var, eğlence var. İstediği, yani inanılmaz şeyler yapmışlar. Belediyeleri, kamu kaynaklarını kendi çıkarları için kullanmışlar. Doğal olarak siyaseti de belirlemişti.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ve avukat Kadriye Güçlü Sakarya ile birlikte bu son gelişmeyi değerlendirdik. Yayına sunduğunuz katkıdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun efendim. Devam edeceğiz biz de. Bugüne gündemin diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nda taşkın riskine karşı Yeşilırmak kenarı boyunca 9 kilometrelik set çekildi. Bölgeye gidelim. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur aktarıyor.
2: Evet Sümeyye, aslında yetkililerin en fazla tedirgin eden noktalardan bir tanesi yoğun yağışlardı bölgede. Meteorolojiden sürekli yağış uyarısı yapılıyor ki şu an itibariyle de artık yavaş yavaş gökyüzünden damlaların düştüğünü söyleyebilirim. Tokat kent merkezine dün akşamdan itibaren sabah biz Turhal ilçesine gelirken de yine yoğun bir yağış vardı. Yeşilırmak'ın debisi de her geçen dakika arttığını ifade etmekte fayda var. Bakın şu anda su seviyesinin neredeyse 15 santim yükseldiğini söyleyebiliriz. Yani dünle bugün arasında 10-15 santim arasında bir fark olduğunu belirtmekte fayda var. Tabii suyun hızından biraz bahsetmek lazım. İşte Almus Barajı'ndaki o dolu savaklardan taşan suyla

0: Orada bir adeta taştan set duvar örülmüş durumda. Bakın karşı tarafta da keza aynı görüntüleri görüyoruz. Yaklaşık bir 13 kilometrelik alana çıkartıldı bu set alanı tahkimat. Yani 13 kilometre boyunca yolun hem sağında hem solunda Yeşilırmak'ın geçtiği alanlarda bu tür kayalıklarla bir önlem alınmış durumda. Tabii vatandaşlar da kendince önlem alıyor. Dükkanlarını kapattılar. Birçok vatandaş dükkanların önüne kum torbaları koydu. Yine kapılarının, pencerelerinin önüne özel naylonlar çektiler ve suyun girmesine karşı tedbirlerini vatandaşların da aldığını söylemek mümkün. 4000'den fazla hane boşaltıldı. 15000'den fazla vatandaş ise tahliye edildi. Şimdi bu yayından sonra biz köylere gideceğiz. Oralarda da şu an itibariyle tahliye edilen köylerin görüntüsünü görmemiz mümkün. Evet, bizler de Turhal'dayız. Yağmur artık yavaş yavaş kendisini hissettiriyor. Gelişmeleri aktaracağımızı belirtelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım, Sümeyye.
1: Evet, Murat Onur'a çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. İstanbul'da doğal kaynaklar zirvesine birçok ülkenin enerji ve petrol bakanları katılıyor. Başkan Erdoğan'ın da programda konuşması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Erşan Karaca'dan alacağız. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: İyi günler ve iyi yayınlar dileyelim. Küresel enerji diplomasisinin kalbi İstanbul'da atıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi İNURES 2026 kapılarını açtı. Aslında önemli başlıklarımız var. Dünya genelinde yaşanan enerji krizleri ve kritik mineraller üzerindeki stratejik rekabetin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen işte bu zirve yeni küresel enerji mimarisinin merkez üssü konumunda olduğunu belirtmiş olalım. Sümeyye Gafaroğlu, 45 ülkeden geniş bir katılımın sağlanacağı dev organizasyonda 9 ülkeden enerji, petrol bakanları ile bakan yardımcıları kritik başlıklar için aynı masada buluşuyor. Başta Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Libya, Moldova, Nijerya ve Somali olmak üzere küresel aktörlerin yer aldığı zirvede enerji güvenliği, petrol, doğalgaz tedarik hatları ve son dönemde küresel bir milli güvenlik meselesine dönüşen kritik madenlerin geleceği ise ele alınacak. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin stratejik coğrafi konumuyla küresel arz güvenliğindeki oyun kurucu ve köprü rolünü şüphesiz ki bir kez daha dünyaya ilan edeceğini belirtmiş olalım. Aslında dediğimiz gibi önemli başlıklarımız var. Onlardan bir tanesinden son bir kez bahsetmek istiyorum. Zirve marjında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin geçtiğimiz dakikalarda başlamış olduğunu belirtmiş olalım. Türkiye ile katılımcı ülkeler arasında enerji ve madencilik alanında yeni dönem stratejik işbirliklerine ve milyar dolarlık anlaşmalar imza atılması bekleniyor. İstanbul bu dev zirveyle birlikte sadece bir transit rota olmadığını ve aynı zamanda küresel enerji ve doğal kaynaklar politikasının belirlendiği ana merkez olduğunu bir kez daha kanıtlamış olacak diyelim ve sözü İNRES 2026'dan stüdyomuza bırakalım.
1: Efendim, bu arada 8. Etnospor Kültür Festivali başladı. 20'den fazla ülkeden katılımın olduğu 4 gün sürecek festivali Atatürk Havalimanı ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun açılışında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ortak değerlere vurgu yaptı. Haberimizde izleyelim ve Ajans Bugün'ü de burada noktalayalım.
3: Bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir motto ile gerçekleştiriyoruz. Dünya burada.
4: 4 gün sürecek festival bu sözlerle kapılarını açtı. Geleneksel sporlar ve sahne sanatları gibi daha birçok etkinlik Etnospor Kültür Festivali'nde hayat buluyor. Adresse İstanbul Atatürk Havalimanı.
3: Geleneksel sporları ve oyunları, geleneksel tatları, geleneksel sanatları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız.
5: Görülecek çok yer var, görecek çok böyle kültürden çok insanlar var. O yüzden çok beğendim ben burayı şahsen.
6: Türkiye, Azerbaycan, Japonya gibi birçok medeniyetin bir araya geldiği festivalde birbirinden eğlenceli etkinlikler ve gösteriler de yer alıyor.
7: Evet, birazını deneyimledim, çok güzel. Herkesin deneyimlemesini, buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Çok güzeldi. Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Böyle etkinlikler başka illerde de olsun.
8: Bu sene 8.si düzenlenen Etnospor'a ilgi ilk günden hayli yoğun oldu. Bu alana gelenler, festivale gelenler ise okçuluktan el sanatlarına kadar birçok etkinlikte deneyim kazanma imkanı buluyor.
9: Ata bindim.

0: Yemek yedik.
1: Bir sürü şey deneyimledim. Bence çok güzel bir yer.
2: Etkinliği çok beğendik. At sürdüler. Onu izledik. Çok dikkatimizi çekti.
3: Kültürümüze sahip çıkmak da bence gayet güzel bir şey. Ve kültürümüzle de kendimizi böyle bilgilendirmek çok güzel. Hoşumuza giden bir şey yani.
4: 8. Etnospor Kültür Festivali'ne 20 ülkeden katılım oldu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin açılış konuşmasında ortak değerler vurgusu yaptı.
5: Farklı dilleri konuşsak da, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da, bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Karadeniz Holding'in uluslararası markası Car Powership, Meksika'nın bağımsız şebeke operatörü Senasa ile anlaşma yaptı. 3 yıl süreli anlaşma kapsamında Car Powership, ülkenin en hızlı büyüyen bölgelerinden Yucatan Yarımadası'nda enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
10: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Aygaz diyorum.
13: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
16: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre yenilikçi olmalı.
19: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
20: Bana göre vizyoner olmalı.
21: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
22: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuveyt Türk.
23: Sağlam bankacılık.
6: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam.
24: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
25: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor.
0: Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
25: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç, 139 ekran, 4K Ultra HD Google QLED TV, Tekno Club'a özel 42.999 lira.
26: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
27: Reklam.
6: A Haber Radyo.
28: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Merkez Bankası konut piyasasına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Nisan ayında konut fiyatları aylık %1,8 artarak 223.4 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda yükseliş %26,6 oldu. Konut fiyatları reel olaraksa %4,3 geriledi. 3 büyükşehirde de artışlar devam etti. İstanbul'da aylık %1,6, Ankara'da %2,6, İzmir'de ise %2,1 oranında artış görüldü. Yıllık artışlarsa İstanbul'da %26,2, Ankara'da %29,9, İzmir'de %26,7 olarak gerçekleşti.
28: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
27: Reklam.
29: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
24: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
30: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
27: Peugeot. Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
31: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: çok güzel bir festivali hep beraber yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dünya Etne Spor Birliği Başkanımız Bilal Bey'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok coşkulu. Bu organizasyonun mottosu da dünya burada. Görüyoruz. Özbekistan burada.

ekibimiz var. Müthiş bir şekilde heyecanla, coşkuyla gerçekleştiler. Danslar güzel. Dediği gibi pilav var. Her şey var. Coşku var, heyecan var. Dünya burada. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten kültürleri yaşatmaktaki bize verdiği destek, sporun birleştirici gücünü ortaya koyması çok çok önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bilal Bey'e de Dünya Etme Spor Konfederasyonu olarak kültürlerin gönül

0: Derin Radyosu.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 22 Mayıs Cuma. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayı iptal etti. CHP yönetimi için mutlak butlan kararı verildi. Tülay Ağaoğlu Ankara'da CHP Genel Merkezi'nden canlı yayında. CHP mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Oğuzhan Gültekin Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu'ndan canlı yayında. Kararın ardından gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu evinden çıkıp ofisine geçti. Damla Kuşkapan Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinden canlı yayında. İstanbul'da doğal kaynaklar zirvesi düzenleniyor. Zirveye birçok ülkenin enerji ve petrol bakanları katılıyor. Numan Erşen Karaca İstanbul'dan canlı yayında. Tokat'ta taşkın riski sürüyor. Yeşilimbak kenarında dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi. Murat Onur Tokat'tan canlı yayında. Ziraat Türkiye Kupası'nda final günü. Trabzonspor Konyaspor final maçı bu akşam Antalya'da yapılacak. İsmet Yerdelen Antalya'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: CHP'nin 2023'teki 38. kurultayının iptali istemiyle açılan davadan mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayı iptal etti. Karar sonucu kurultay tamamen yok hükmünde sayıldı. Özgür Özel ve mevcut CHP yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine devam etmesine hükmedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek kararın demokrasiye güveni pekiştirdiğini söyledi, temiz yolu açıktır dedi.
1: Parti ikiye bölündü.
2: Biz birbirimize düşersek parti mahvolur.
3: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasında karar çıktı.
4: Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP kurultay davasında Özgür Özel'de parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Aynı zamanda CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.
4: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmesinde CHP'nin kurultay ve kongre süreçlerinde delege iradesinin serbest şekilde oluşup oluşmadığına ilişkin iddialar ele alındı. Mahkeme dosyadaki çeşitli delilleri birlikte değerlendirerek parti içi seçim süreçlerinde demokratik işleyiş, eşitlik ilkesi ve serbest irade prensiplerinin zedelendiği kanaatine vardı.
4: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
3: Karardan söz konusu usulsüzlük iddialarının yalnızca seçim sonucuna yönelik tartışmalarla sınırlı olmadığı, siyasi partilerin faaliyetlerinde uyulması gereken temel hukuk kuralları ve kamu düzeni açısından da önem taşıdığı belirtildi.
4: Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır.
3: CHP'nin 38. olan kurultayı hakkında mahkemeden mutlak butlan kararının çıkması nedeniyle söz konusu kurultayda alınan tüm kararlar, yapılan seçimler ve oluşturulan yönetim organları hukuken hiç var olmamış kabul edilecek. Bu durum mevcut parti yönetiminin meşruiyetini yitirmesi ve alınan kararların hükümsüz kalması anlamını taşıyor. 38. kurultayın mahkeme kararıyla yok sayılmasının ardından CHP'nin yasal olarak kurultay öncesindeki hukuki statüsüne ve eski yönetim kadrosuna dönmesi sorumluluk haline geldi.
5: Ben Kemal geliyorum.
3: Bu doğrultuda Kemal

0: Kılıçdaroğlu, partinin meşru lideri olarak resmi görevine geri dönüyor. Mahkemenin mutlak buttan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.
1: Süreci evinden takip eden Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah ofisine geçti. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le acaba görüşecek mi? Kılıçdaroğlu'nun ofisindeki duruma bakıyoruz. Damla Kuşkapan o noktada.
2: Evet, Kurultay davasında Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP yönetimine devralmasına karar verildi. Tabii bu karar CHP'de karışıklıkları beraberinde getirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı bugün yine oldukça merak konusu olan konu başlıklarından oldu. Kılıçdaroğlu aslında dünden beri çalışmalarına evinde devam ediyordu. Ancak bugün saat 12 gibi evinden çıkarak yaklaşık 3-4 kilometre mesafedeki çalışma ofisine geldi. Şu an için aslında bizler de sabahın erken saatlerinden beri bu noktadayız. Sabah oldukça sakindi burası, ancak Kılıçdaroğlu'nun geleceği belli olduktan sonra oldukça bir yoğunluk yaşandığını söyleyebiliriz. Polis ekipleri zaten sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktadaydı. Çevik kuvvet ekipleri yine bu noktadaydı. Onlar da önlemlerini aldılar. Vekiller zaman zaman giriş yapıyorlardı ve Kılıçdaroğlu geldikten sonrasında da o ziyaretlerin altını söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu bizim de bulunduğumuz bu noktadan girdi aslında. Aracıyla otoparktan girdi. Bizler de kendisini görmedik. Sadece aracını gördük. Ardından da 3. kattaki ofisine geçti. Çalışma ofisine ve orada da çalışmalarını sürdürüyor. Aslında Kılıçdaroğlu bizler de daha önce burada yaptığımız röportajlarda, konuşmalarda ofisine her gün geldiğini söylediler bizlere de. Ve bugün de yine bu aslında kararın ardından da ofisine çalışmaya için geldi. Dediğimiz gibi etrafta yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyebiliriz. Dün aslında sevenleri de yine evine akın etmişti. Bugün buraya da gelecekler mi? Yine o da merak edilen konu başlıklarından birisi. Kılıçdaroğlu ile birlikte onu destekleyen vekiller de dediğimiz gibi gelmeye başladı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelmişti. Az önce o çıkış yaptı. Hüseyin Yıldız, Deniz Demir ve Mahir Polat da yine içerideler. Zaman zaman aslında bugün ziyaretlerin artarak devam etmesini bekliyoruz bizler de. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü planı ne peki? Bugün aslında bütün gün burada çalışmasını bekliyoruz. Ziyaretçilerini kabul etmesini bekliyoruz. Ve aynı şekilde tüm gün burada çalışmalarına devam edecek. Dün aslında Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i aradığını da yine biliyoruz bizler de. Özgür Özel dün yaptığı basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun aramasına dönmediğini söylemişti. Ancak konuşsak ne konuşacağız gibi bir cümle de kurmuştu hatta. Ancak ilerleyen zamanlarda Kılıçdaroğlu'nu arayacağını söylemişti. Bu noktada aslında açık bir kapı bırakmıştı. Anladığımız kadarıyla aslında Kılıçdaroğlu'nun neler yapacağı da biraz Özgür Özel'le olan konuşmasından sonra netleşecek. Diğer yandan tabii ki genel merkez oldukça harekette. Milletvekilleri orada nöbet tutuluyor. Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Bu konuda şu an için belirsizliğini koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi iade edilmesi kararının ardından CHP Genel Merkezi dediğimiz gibi dün bir kalabalık toplandı. Orada geniş güvenlik önlemleri alındı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları genel merkez binasından kaldırıldı. Karşıt sloganlar atıldı. Özgür Özel'in oraya posterleri asıldı. Ortam bir hayli gergindi. Şu an için Kılıçdaroğlu'nun oraya gidip gitmeyeceği belli değil. Açıklamada beklemiyoruz. Ancak dediğimiz gibi belki Özgür Özel'le konuştuktan sonra ya da belki vekillerin ziyaretinin ardından bir açıklama olabilir. Şu an için burada bir olumsuz durum olmadığını söyleyelim ve Kılıçdaroğlu'nun Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisinden söz sizlere bırakalım.
1: Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel karara ilişkin ilk itirazlarını Yargıtay'a yaptıklarını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'yla görüştünüz mü sorusuna aradı ancak henüz dönmedim. Zaten kendisiyle ne konuşacağız cevabını verdi.
3: Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz.
0: CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada çıkan mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Manisa Milletvekili Özgür Özel, kararı ilişkin itirazlarını Yargıtay'a yaptıklarını söyledi.
3: Biz bugün İlk itirazım.

0: tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık.
1: Daha önce Kur'an kursları için ortaçağ benzetmesi yapan Özel'in kararı Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle yorumlaması dikkat çekti.
0: Allah plan yapanların en hayırlısıdır.
1: Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediği soruldu.
0: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Dönüp de ne konuşacağız? Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir.
1: Özel, yedek parti açıklamasıyla ilgili de konuştu.
0: Bir yedek parti, bir başka parti...

0: Biz burada ev sahibiyiz.
1: CHP Yüksek Seçim Kurulu'na da mutlak butlan itirazında bulundu. Yüksek Seçim Kurulu toplandı. CHP'nin itirazına ne karar vereceği bekleniyor. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin YSK'da.
2: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararın ardından tabii ki CHP Genel Merkezi'nde özellikle 5 saatlik bir MYK toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantının ardından da Özgür Özel ilk açıklamalarını yaptı. Yaptığı açıklamalarda özellikle tedbir kararının durdurulması için Yargıtay'a başvurumuzu yaptık. Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırmasını bekliyoruz. Ardından YSK'ya başvuru yapacağız ifadelerini kullanmış oldu. Tabii ki bugün saatler 11'i gösterdiğinde 11 öncesinde aslında YSK'ya CHP tarafından başvuru yapıldı. Özellikle CHP mahkemenin kararını YSK'ya da itiraz ederek dilekçesini dijital ortamda verdi. Tabii ki dilekçede bu ihtiyati tedbir kararının uygulanabilir nitelikte olmadığı vurgulandı. Ayrıca YSK'nın daha önce İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul İl Kongresi'ni ve ilçe kongrelerine ilişkin tedbir kararları karşısında verdiği tam kanunsuzluk başvurusuna verdiği kabul kararlarına da atıfta bulunulduğu belirtildi. Yine tabii ki özellikle dilekçede şu ifade yer verildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimler ve mazbataları yok saymaktadır denildi. Ancak anayasanın 79. maddesi uyarınca 22. olağan kurultay İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. olağan İl Kongresi seçim kongresi ve 39. olağan kurultayda yapılan seçimlerin iptali mümkün değildir. Bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalar iptal edilemez vurgusu da yapılmış oldu. Dediğimiz gibi seçim YSK'ya başvuru dijital ortamda gerçekleştirildi. Özellikle burada tabii ki başvurunun fiziksel olarak yapılması bekleniyordu. Ancak yapılan süreç içerisinde yaşanan gelişmeler neticesiyle dijital ortamda yapılmasına karar verilmiş oldu. Tabii ki itiraz sonrasında da YSK toplantıya geçti ve toplantı hali hazırda devam ediyor. Toplantı sonucunda da bir açıklama olup olmayacağı tabii ki merak konusu. Biz de bu YSK önündeki haber nöbetimize devam ediyor olacağız ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü YSK önünden tekrar sizlere bırakalım.
1: Şu sıralarda CHP kulislerinde neler konuşuluyor? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu CHP Genel Merkezi'nden karşımızda.
3: Canan Kunar, hemen şunu söyleyerek başlayalım. Göreve iade edilen mutlak butlan kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi ve CHP'nin 3 avukatını azletti. Kemal Kılıçdaroğlu, bu önemli bir gelişmeydi. Bu arada neler yaşanıyor şu anda genel merkezde, onu aktaralım hemen. Özgür Özel burada, hiç ayrılmadı dün akşamdan beri genel merkezden ve bir grup milletvekili de yine burada nöbet tutuyorlar. Çünkü direneceğiz demişti Özgür Özel. Bu direnişin ilk örneklerini veriyorlar diyebiliriz. Belediye başkanları var şu anda. Bazı belediye başkanları Muğla, Eskişehir, Tekirdağ ve Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın da burada. Aslında Ahmet Akın daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Bir uzlaşma arayışının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz Ahmet Akın aracılığıyla. Başka belediye başkanı, örneğin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı burada mı? Hayır, değil. Çünkü Mansur Yavaş'ın Londra'da olduğu söylendi ve Londra'dan hemen dönemediği ifade edildi. Bu da bir gelişme olarak kayıtlara düştü. Özgür Özel görüşmeler yapıyor. Grup başkan vekilleri de burada. Milletvekilleri var. Onlarla görüşmeler yapıyorlar, gerçekleştiriyorlar. Dün akşam burada da bir takım olaylar yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atıldı ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları indirilerek duvardan üzerine basıldı. Böylesi gelişmeler yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman genel merkeze geleceği henüz bilinmiyor. Kesinleşmiş değil ama buradaki beklenti Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü CHP genel merkezine gelebileceği ifade ediliyor. Şunu da bir not olarak ekleyelim. Ankara İl Başkanlığı da akşam saatlerinde partilileri yine CHP Genel Merkezi'ne çağırmış durumda diyelim. Sözü Can Okanır'a bırakalım.
1: CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, Türkiye ekonomisinin şok

0: Kara karşı önemli ölçüde dirençli olduğuna dikkat çekti. Gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada tüm adımlar eş güdüm içerisinde atılacak denildi.
1: CHP kurultayının iptaline ilişkin mutlak buttan kararının ardından ekonomi yönetimi harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara etkileri ele alındı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Yapılan açıklamada komite Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır denildi. Finansal İstikrar Komitesi'nin tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği vurgulandı.
0: Hukukçu Adi Dündar stüdyomuzda, gazeteci Merve Şebnem Oruç da uzaktan bağlantıyla ajansa katılıyor. Hoş geldiniz ve siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Evet, Adi Bey'le başlıyorum. Şimdi bir teknik meseleyle ilgili bilgilerinize başvurmak istiyorum.
2: Estağfurullah.
0: Şimdi hem Yargıtay'a başvurduk diyor, hem Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk diyor. Şimdi bu dosyalar geldi Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne, diğeri de Yargıtay'ın önüne. İlk olarak bu dosyalara şeklen bakmazlar mı usul yönünden?
2: Tabii ki bakalım. Usul esastan önce gelir bizde.
0: Evet.
2: Önce usule bakılır, sonra esasa geçilir.
0: Peki.
2: Hatta bu üzerinde konuştuğumuz konu, biliyorsunuz ki Ankara'daki ilk mahkeme usulden reddetmişti. Yani esasa girmeden bir davayı red kararı vermişti. Fakat İstinaf Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi ne yaptı? Esasına girdi. Esasına girince de burada mutlak butlan kararı vermesi gerektiği kanaatine vardı ki öyle bir karar verdi. Fakat Sayın Özgür Özel ve arkadaşları bu karara karşı temiz yoluna başvurmak istediler. Temiz yoluna gidebilirler mi? Gidebilirler. Önde
0: nasıl
2: herhangi bir engel
0: yani
2: yok.
0: Başvuracak olan kişi, o başvurunun altında imzası olanlar netice itibariyle İstinaf Mahkemesi'nin mutlak mutlak kararından sonra yok sayılan kişiler.
2: Evet, şimdi biz burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünüyoruz, onun için böyle söylüyoruz. Fakat dosyanın içerisinde 40 tane ferri müdahil olan şahıs da var. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi tek başına dosyanın tarafı değil.
0: Evet.
2: 40 tane ferri müdahil olan dosyada şahıslar da var. Bunlar da dosyayı istinafa götürebilirler. Tabii burada Cumhuriyet
0: Yargıtay'a
2: Halk Partisi Yargıtay'a özür dilerim, temiz edebilirler. Fakat burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileriki aşamalarda ne yapacağı önemli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına bugün temiz edenler, yani temiz başvurusu yapıp temize dosya gittiğinde daha sonra ileriki aşamalarda Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir karar alacak mı? Ben temiz hakkımdan vazgeçtim. Onu ileriki günlerde göreceğiz. Ya da Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyleyebilecek mi? Ben kendi arkadaşlarımın hakkını da koruyarak buraya bir başvuruyu geri çekmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Orada yargılama devam etsin diyebilir yani. Onu ileriki aşamalarda görmüş olacağız. O zaman usul çok önemli oluyor. Ancak Yüksek Seçim Kurulu şu an bu usulü uygulamak zorunda. Neden? Çünkü mahkeme şunu söyledi Can Bey. Dedi ki 3 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kim varsa, parti meclisinde kim varsa, disiplin kurulunda kim varsa ben bunları görevde olduğunu söylüyorum. Yani o gün Cumhuriyet Halk Partisi neyse bugün o olacak diyor. Yani mutlak mutlak
0: kim
2: kararı
0: diyor bunu?
2: Veriyor.
0: Yüksek Seçim Kurulu mu?
2: Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Cumhuriyet.
2: Mahkeme şunu söylüyor, diyor ki 4-5 Kasım olan kurultayı iptal ediyorum, ben 3 Kasım'a dönüyorum.
0: Hı hı.
2: 3 Kasım neyse Cumhuriyet Halk Partisi, şu anki Cumhuriyet Halk Partisi o olmak zorunda diyor.
0: Hı hı.
2: Peki bir tedbir kararı var dosyada, o tedbir kararı nedir diye soracak olursanız da tedbir kararı da Sayın Özgür Özel arkadaşları PM listesi ve disiplin kurulunu geçici olarak tedbiren görevden uzaklaştırıyor. Yani şu an Sayın Özgür Özel, Sayın Özgür Özel'in PM listesi, Sayın Özgür Özel'in disiplin kurulu listesi görevde değil. Ve bu kararı Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdi mahkeme. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na gönderdi. Gönderdiği andan itibaren artık Yüksek Seçim Kurulu'nun muhatabı kim? 3 Kasım 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin organları. Onun için o tarihten sonra Sayın Özgür Özel çıkıp ben YSK'ya başvuru yaptım ya da işte arkadaşları aracılığıyla YSK'ya başvuru yaptı ya da avukatları aracılığıyla YSK'ya başvuru da yapılırsa, yani Cumhuriyet Halk Partisi adına, bunların geçerli olamayacağını söyleyebiliriz. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu, dikkat ederseniz, ilk icraatı ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları olarak bulunan 3 tane meslektaşımızı azletti hemen.
0: Evet.
2: Mahkemenin verdiği yetkiye dayanarak. Azledince bu sefer onların adına, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi olarak adına, ne YSK'ya da başvuru yapabilirler ne de temiz yoluna başvuru yapabilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni atayacağı avukatlar bu işlemleri yapma yetkisine sahiptir. Tabii o ileriki aşamalarda Sayın Kılıçdaroğlu ikisini de yapacak mı yapmayacak mı göreceğiz. Fakat Yüksek Seçim Kurulu şunu söyleyecek. Diyecek ki yaptığınız başvuruyu hangi sıfatla ben kabul edeceğim ya da direkt reddetme kararı verecektir. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Evli olan bir şahıs tekrar evlenirse, eşi yaşıyorken, evliliği devam ediyorken, İkinci evliliğin geçerli olabileceğini söyleyebilir miyiz?
0: Hayır.
2: Söyleyemeyiz. Ama şunu dersek ya ben belediye memurunu getirdim. Nüfus müdürlüğüne başvuru yaptım. Geldi nikah memuru, benim nikahımı kıydı. Bütün işlemlerimi yaptım, düzgündür, o zaman bu evlilik geçerli diyebilir mi? Diyemez. Ya da ikinci evlilikte, hani sahte olan evlilik, hiç var olmamış olan evlilikteki eş çıkıp mirastan hak talep edebilir mi?
0: Hayır.
2: Edemez. Bu da aynı durum söz konusu. Çünkü hiç var olmamış bir olaydan bahsediyoruz. Hiç var olmamış bir olay ne demektir? Orada, yani 3 Kasım'dan bugüne kadar alınan bütün kararların iptal edildiği demek. Alınan bütün kararların ortadan kalktığı demektir yani. Öyle olunca genel başkanlıkta gidiyor, PM listesi de gidiyor, olağanüstü kurultay, olağan kurultay. O günden bugüne neler yapıldıysa aklınıza gelebilecek her şey ortadan kalkmış oluyor ve geçersiz hale geliyor. Ve yeni yönetim onaylamadığı hiçbir şey Cumhuriyet Halk Partisi'de devam etmez. Örneğin diyelim ki bir sözleşme yapılmış. Bu sözleşmenin tarafı önceki yönetim oluyor, eğer devam ettirmek isterse eder. Birini işe aldıysa isterse devam eder, isterse etmez. Bir harcama yaptıysa bu harcamanın hesabı doğru mu yapılmış, yanlış mı yapılmış, hesabı sorulur. Ha, çok basit işlere girer mi? Girmezler. Çünkü işin içinden çıkılmaz.
0: Evet.
2: Fakat önemli olan kısımlarda hızlıca hareket eder. Örneğin nedir? MYK'sını oluşturma. Çünkü ne, genel başkan artık belli. Genel başkan yardımcılarını belirlemek zorunda. Şu anki genel başkan yardımcıları ortadan kalkıyor. Diğer tarafta grup başkanını belirlemek zorunda. Grup başkan vekillerini belirlemesi gerekiyor. Niye bunları hepsini belirlemesi gerekiyor? Çünkü bunların hepsi doğal olarak MYK üyesi.
0: Evet.
2: MYK üyesi olduğu için öncelikle bunları ayarlayacak. Ayarladıktan sonra da bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sonraki yol haritasını tamamen ortaya koyacak. Yol haritasını, en kritik noktası neresi olacaktır diye soracak olursanız, o da şöyle Can Bey. 2023 tarihinden bugüne kadar 1600'ün üzerinde şahıs Cumhuriyet Halk Partisi üyelikleri iptal edildi. Sayın Özgür Özel ve ekibi tarafından. Bunlar da hepsi geri döndü. Şimdi bunlar hepsi geri dönmeyle beraber...
0: Yani bu mahkeme kararıyla geri dönmüş oldular.
2: Tabii mahkeme, çünkü onların aldığı kararlar ortadan kalkınca onların aldığı ihraç kararları da, yani ortadan disiplin kalktı. Kurulu kararları da ortadan kalkmış oluyor. Otomatikmen ne yapıldı? 1600 kişinin üyelikleri artık devam etti, aktif hale geldi. Burada bu 1600 kişi içerisinde yeni yönetim bazılarını çıkartabilecek mi? Disipline sevk edecekler, illa ki edeceklerdir. Bunların yanında bir de Sayın Özgür Özel ve ekibinin sevk etmedikleri var. Kimler bunlar? Belediye başkanları. Tutuklu olan belediye başkanları. Bunların dosyasında bulunan CHP üyeleri, meclis üyeleri. Bunlarla ilgili de bir çalışma yapacak. Bunlarla ilgili de yeni bir disiplin süreci başlatacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok hızlı yapabileceği birinci adım MYK, ikinci adım da arınma. Çünkü niye bunu söylüyorum? Hani iç işlerine karışma gibi bir niyetim yok. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu arınma vaadiyle zaten devamlı ortadaydı ve kendi seçmenleri tarafından kabul görüyordu. İşte o arınmayı burada göstermiş olacak.
0: Evet.
2: O da ileriki günlerde görmüş olacağız.
0: Şimdi Yüksek Seçim Kurulu bu durumda, sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bu başvuruyu kabul etmeyecek. Onu
2: etmemesi
0: anlıyorum.
2: Gerekiyor. Eğer ederse o zaman mahkeme kimin adına karar veriyor? Türk milleti adına karar verilen bir mahkeme. bu mahkeme kararını kabul etmiyorum demek. Ya da bir mahkeme kararı var ortada, bu mahkeme kararını ortada

ortada kaldıracak başka bir kurumlar arası bir çatışma durumu söz konusu olur. Bu da tamamen çok kötü bir duruma evrilir. İzleyicilerimiz şunu söyleyebilirler. Ya İstanbul'da farklıydı. Burada niye ne değişiyor? Orada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi İstanbul'da il başkanlığı için bir çağrı

0: Mutlak butlan olduğu için geçmişe döndü. Geçmişe dönünce de tedbiren de yeni yönetimi uzaklaştırdı.
1: Evet.
0: Bu İstanbul'daki fark neydi? Burada il başkanlığı için bir sorun vardı. Fakat il başkanlığı kendi başına hareket edip YSK'ya başvuru yapamazdı. Genel merkez tarafından il başkanlığının tekrar kurultayını yapma talebi olmuştu. Onun için YSK kabul etmişti. Dikkat ederseniz. Ancak burada biz genel merkezin bir üstü yok. Hı hı. Genel merkezin bir üstü olmadığından dolayı genel merkezin adına ya da genel merkezin üstü olarak hareket edip YSK başvuru yapacak bir durum da söz konusu değil.
1: Evet. Peki. Bir de tabii Yargıtay açısından bakalım o olaya. Yargıtay'a da başvurduk diyor. Yine aynı kıstaslar, sizin belirttiğiniz kıstaslar o başvuru için de geçerli kuşkusuz. Ama kısaca bir yanıt rica edeyim.
0: Yargıtay'da şöyle bir durum söz konusu Can Bey. Şimdi Yargıtay'a başvuru yapınca biz az önce usulden reddedebilir diyoruz ya. Bunlar ne zaman olur? Karar verilme aşamasına gelince. Yani hemen başvuru yapınca usul tartışılmaz. Nasıl esas ve usul birlikte tartışılır? Başvuru yapabilirler. Yargıtay bu başvuruyu alır. İleriki aşamalarda o hangi daireye düşecekse o dairedeki heyet hangi yorumu yapacak o zaman görmüş olacağız yani. Çünkü burada keskin kurallarımız yoktur. Yani asil olanlar vardır, ferî müdahil olanlar vardır. Bir de bu davada bu karardan etkilenebilecek olan şahıslar vardır. Bunlar da bir başvuru yapabilir. Yani Sayın Özgür Özel ve ekibi bireysel anlamda da gidip bir başvuru yapabilirler. Ben bu dosyaya tekrar ferî müdahil olarak eklemek istiyorum kendimi diyebilirler, talepte bulunabilirler. Ancak bunu Yargıtay'daki heyet değerlendirecek. Biz geçmiş döneme baktığımızda bunun bir sürü örneği var mı? Var. Onu ne söylüyorlar mesela Yargıtay'da bu tür olaylarda? Şunu söylüyor. Diyor ki ilk derece mahkemesi ve istinaf aşamasında eğer eklenmek istemiş olsaydın eklenebilirdin. Çünkü hali hazırda araştırma içerisinde olan mahkemeler ikisi de. Fakat temyiz sadece denetleme konusunda görevi var. Bu denetleme konusunda ben senin taraf olarak eklesen de eklemesem de bir anlam ifade etmez. Yeni bir şey araştırmam, yeni duruşma açmam, tekrar seni dinlemem der. Ona göre müdahilliklerini kabul etmeyebilir. Etmediği zaman ne olacaktı? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve ferri müdahil olanlar, kimin yanında ferri müdahil olarak katılmışsa dosyaya, onlar temyiz edebilirler. Ferri müdahillere bakıldığında hepsinin davacıların yanında yer alma ihtimalini görebiliyorum. Onun için zaten davacıların istedikleri olmuş. Bir daha temyiz etme ihtiyacı hissetmezler. Geriye ne kalıyor? Cumhuriyet Halk Partisi kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi adına da Sayın Kılıçdaroğlu ileriki günlerde karar verir diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii Yargıtay açısından, Yüksek Seçim Kurulu açısından da Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yüksek Mahkemesi'ne başvuru prosedüründen esinlenerek sordum bu soruları. Biliyorsunuz orada önce görüşülebilirlik açısından bakarlar bir davaya. Görüşülebilirlik açısından bakmaları demek usul açısından dosya tamam mıdır, eksikleri var mıdır, yanlışları var mıdır, yok mudur? Eğer her şey tamamsa davayı görmeye başlar.
0: Doğru, bizim Anayasa Mahkememiz de öyledir. Çünkü önce usul yanlışsa zaten tamamen reddeder. Ama bizde Yargıtay'da usulle esas birlikte değerlendirildiği için bekler onu.
1: Anladım.
0: Bekler, eğer hani usulde bir hata varsa kararını yazar, der ki usulde hata vardı, zaten esasa geçilmeden reddedildi der.
1: Peki, teşekkür ederim. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, sizi çok uzun süre beklettik, özür dileriz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun vurguladığı, daha doğrusu üzerinde önemli durduğu bir cümle var. O cümlenin satır aralarına biraz bakmak istiyoruz. Diyor ki sükunet, itidal tavsiyesi yapıyor Cumhuriyet Halk Partililere. Her iki taraf içinde, yani özel yandaşları içinde, kendisini sevenler açısından da belki bir üçüncü yol var, onu da bilmiyoruz. Ama tüm CHP'lilere bir sükunet, bir itidal tavsiyesinde bulunuyor. Bunu altını da kalın çizgilerle çizerek söylüyor. Şimdi bu cümlenin altında, ya yeniden bu halkı sokaklara dökmeyin lütfen mesajı mı var sizce?
2: Aslında pek çok mesaj var diyebiliriz ama öncelikle nezaketiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah Özre, hiç

0: Gerek yoktu. Hadi Bey'den ben de yasal çerçeveyi çok kapsamlı bir şekilde dinlediğim için memnun
1: Estağfurullah.
0: oldum.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sükunet ve itidal çağrısı aslında bir önceki günkü çok ağır, çok sert arınma çağrısından sonra gelince yani böyle nüansı çok değişiyor CHP'de liderlerin. Örneğin Özgür Özel'in de basın toplantısında daha sakin, sanki biraz daha ılımlı gidecekmiş gibi verdiği mesajlar aslında parti binasının önünde otobüsün üzerine çıkınca bir direniş, bambaşka bir söyleme dönüşüyor. Biraz aslında özellikle Özgür Özel cephesinde daha henüz ne yapacağını tam bilemeyen, kestiremeyen bir duruş varken Kılıçdaroğlu açısından şartlar şu anda tamamen lehine dönmüş vaziyette. Evet, son bir arınma mesajı en sert çağrısının üzerine bir siyasetçi, eski bir siyasetçi olarak evet şimdi gelin bakalım hani beraber ne yapabileceğiz düşüncesindeler. Ama böyle satır aralarını sorduğunuz için şunu söyleyeyim. Çok uzun süredir konuşulan bir gerçek var. Aslında Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaya çalıştığı diyaloğun altında Ekrem İmamoğlu'na bir mesafe koy, bundan sonraki süreci beraber çözelim çağrısının olduğunu söylüyorlar kulislerde. Yani bu sadece yasal sürecin bir parçası olarak değil, bunun dışında da geçmişten bugüne gelen tüm meselelerde Özgür Özel'e o tarafla bir mesafe koy deniyor. Tabii bunun bir hem yani burada kurultay meselesiyle alakalı olarak hem Ekrem İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk meseleleriyle alakalı olarak bir boyutu var. Ama Can O'Kanar siz de tahmin edersiniz ki Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki mevzu ta genel seçime kadar gidiyor. 2023 seçimine kadar gidiyor. O zaman her ne kadar baba oğul gibiyiz deseler de pek de öyle değildi. Cumhurbaşkanı adayı olma yarışı gerçekten çok ciddi bir yarıştı CHP içerisinde. Ve yani gerçekten de saman altından çok sular yürütülmüş. Öyle anlıyoruz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu açısından yani Hadi Dündar çok güzel açıkladı. Şimdi pek çok karar mevcuttaki yönetim resmen hükümsüz olduğu için bu 2 yıl kağıt üstünde hiç yaşanmamış durumda ve aynı zamanda 2023 kurultayı da yani 38. kurultay da yapılmamış durumda. Dolayısıyla aslında Kemal Kılıçdaroğlu için sanki ne yapacak ve çok geniş zamanı varmış gibi değerlendiriyoruz ama o kadar da uzun bir vakti olmayabilir. Neden? 2020'de yapılmıştı bir önceki kurultay. Normalde hem siyasi partiler kanununa göre hem de CHP'nin parti tüzüğüne göre 2 yılda bir şey yapması gerekiyor. Kurultaya gitmesi gerekiyor. Bir tek parti meclisinin kararıyla 1 yıl erteleyebilir. 2022'de ertelemişlerdi ve 2023'e sarmışlardı. Şimdi 2023'teki kurultayın gerçekleşmemesi durumunda bir zaman sıkıntısı olacaktır Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani 38. olan kurultaya gitmek açısından. Ha burada Yargıtay kararı beklenir kesinlik açısından doğru. Ama Yargıtay kararıyla birlikte çok hızlı hareket etmesi gerekebilir. Çünkü o zaman parti kapatması vesaire gibi tamamen teknik nedenlerden kaynaklanan bazı durumlar söz konusu olacaktır. Bunu da Özgür Özel tarafı, evet diyelim ki işte Yargıtay'a başvurdular, YSK'ya başvurdular. Umutlular mı, umutsuzlar mı bilmiyorum ama buralardan ret geldi. Ondan sonrasında yapabilecekleri hamleler ki Mansur Yavaş'ta biraz bunu gördük. Partinin ağır topları da yine evet sulh ve sükunete gidelim ve hızlıca kurultaya gitsin parti ve yani süreci bu şekilde kurtaralım, partiyi bu şekilde kurtaralım çağrıları var. Ben zaman içerisinde bu çağrıların biraz daha artacağını düşünüyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu bu gelen baskılara dayanabilecek mi? Onun iddiası da şu. Ben arındıracağım partiyi. Ben temizleyeceğim. Arındırma kelimesi, arınma kelimesi çok önemli, çok ciddi bir kelimedir. Çok sert bir kelime. Karşınızdakini, muhatabınıza pislenmekle, kirlenmekle, yozlaşmakla suçluyorsunuz. Ve bir misyon adeta üstlenmiş gibi davranıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisi aday olur mu? Açıkçası ben zannetmiyorum. Bir
1: Evet.
0: varisi var mıdır zihninde? Olabilir ama bunu gerçekleştirmek için önce o vaat ettiği arınmayı kendisi yapacaktır diye düşünüyorum. Parti binasını isterseniz işte kapatabilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu almayabilirsiniz örneğin içeriye ve bir direnişe

0: öyle Türkiye'de sokakları kilitlemeye yönelik bazı çabalarınız olabilir. Ama günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu resmi yollarda yapabileceklerini de çok iyi biliyor, öyle gözüküyor. Örneğin bugün avukatların azledilmesi. Avukatların azledilmesi demek gerçekten teknik olarak hukuken sizin vekillerinizin hiçbir şey yapamaması demek. Yani evet. Kemal Kılıçdaroğlu parti adına artık hiçbir şey yapılamaz. Sadece bireysel başvurular yapılabilir. O yüzden kartlarını çok doğru oynadığını düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun.
1: Çok teşekkür ederim. Gazeteci Merve Şebnem Oruç bizlerle birlikteydi. Aynı şekilde hukukçu Hadi Dündar da açıklamalarıyla bizi aydınlattı. Size de çok teşekkür ediyorum ve ajansa devam ediyoruz. İstanbul'da Doğal Kaynaklar Zirvesi düzenleniyor. Zirveye birçok ülkenin enerji ve petrol bakanları katılıyor. Başkan Erdoğan'ın da programda konuşması bekleniyor. A Haber muhabiri Erşan Karaca aktaracak.
2: İyi günler ve yayınlar diliyorum Can Okanar. Ev sahipliğini Türkiye İstanbul'un yaptığı Lütfi Kırdağ Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi İNURES 2026 kapılarını geçtiğimiz saatlerde açtı. Dünya genelinde yaşanan enerji krizleri ve kritik mineraller üzerindeki stratejik rekabetin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen zirve, yeni küresel enerji mimarisinin merkez üssü konumunda olduğunu belirtmiş olalım. Toplamda 45 ülkeden geniş bir katılımı sağlandığı dev organizasyonda 9 ülkeden enerji ve petrol bakanları ile bakan yardımcıları kritik başlıklar için aynı masada buluşacaklar. Başta Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Libya, Moldova, Nijerya ve Somali olmak üzere küresel aktörlerin yer aldığı zirvede enerji güvenliği, petrol, doğalgaz, tedarik hatları ve son dönemde küresel bir milli güvenlik meselesine dönüşen kritik madenlerin geleceği ele alınacak. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştirecek olan, önümüzdeki saatlerde gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin stratejik coğrafi konumuyla küresel arz güvenliğindeki oyun kurucu ve köprü rolünü şüphesiz ki bir kez daha dünyaya ilan edeceğini belirtmiş olalım. Zirve marjında aslında önemli başlıklar var. Gerçekleştirilecek olan bu ikili görüşmelerle Türkiye ile katılımcı ülkeler arasında enerji ve madencilik alanında yeni dönem stratejik işbirliklerine ve milyar dolarlık anlaşmalara imza atılması bekleniyor. İstanbul bu dev zirveyle birlikte sadece bir transit rota olmadığını, küresel enerji ve doğal kaynaklar politikasının belirlendiği ana merkez olduğunu bir kez daha kanıtlamış olacak diyelim ve sözü İNRES 2026'dan stüdyomuza bırakalım.
1: Tokat'ta şiddetli yağışta tamamen dolan Almus Barajı taşmaya başladı. Olası taşkın riskine karşı bazı mahalleler boşaltıldı. Yaklaşık 15 bin kişi Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına ve misafirhanelere yerleştirildi.
3: Almus Barajı dolunca fazla su taştı, birçok mahalle tahliye edildi. Tokat'ta yer alan 3 milyon ton su kapasitesine sahip Almus Barajı tamamen doldu. Dolu savaklardan su taşmaya başladı.
4: Malumunuz Almus Barajı %100 doluluk oranına ulaştı ve dolu savaktan su akmaya başladı. Bununla birlikte bir de Kılıçkaya Barajı malumunuz Sivas sınırları içerisinde. O da Kerkit Vadisi içerisinde bir çoğalmaya, suyun çoğalmasına malumunuz gene yol açtı yoğun yağmurlar neticesinde.
3: Kent genelinde de günlerce devam eden tedbirler artırıldı.
4: Bir yandan müdahaleyle ilgili ekipmanla sahada çalışılırken bir yandan da işte Cedaş Köprüsü'nde olduğu gibi ki dün gece saatlerinde değerli belediye başkanımızla birlikte oradaydı. Sayın Valimizin koordinasyonunda ilde oranın da kontrollü yıkımı DSİ'nin gene tabii bilimsel değerlendirmeler neticesinde gerçekleştirildi.
3: Birçok köy ve mahalle sakinleri tahliye edildi.
4: 4000'in üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızın bu anlamda güvenli bölgelere alınması ki bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Anlayış gösterdiler.
5: Taşkın riskine karşı boşaltılan evlerdeki vatandaşlar misafirhanelere ve KYK yurtlarına yerleştirildi. Yurtta kalan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı devletimiz ve Kızılay yetkilileri tarafından karşılandı.
6: Konaklayan misafirlerimiz evde olan bütün hizmetler hepsi şu an mevcut ve veriliyor.
5: Tural ilçesinde mobil mutfaklar kuruldu. Aynı zamanda yine KYK ve misafirhanelerin yemekhaneleri de vatandaşların hizmetine açıldı. Kızılay

0: Yetkililer ise her afette olduğu gibi yine Tokat'ın Tural ilçesinde afet öncesinde de vatandaşlara sıcak yemek ikram etti.
1: Şu anda afet koordinasyonunda Kızılay Beslenme Grubu olarak vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmetinde bulunuyoruz. Burada Turhal'da şu anda 3 noktadan yemek üretimlerini sabah, öğle ve akşam olmak üzere hazırlayıp sıcak şekilde sahada çalışan personelimize ve vatandaşlarımıza yemek sunumunda bulunuyoruz.
2: Üniversite öğrencisiyim. Turhal'da okuyorduk. Yani Kızılay olsun, devletimiz olsun, ilk günden beri sel felaketinin hissedildiği ilk günden beri yani inanılmaz derecede çalışıyorlar. KYK'ları tahliye edildi, vatandaşlar tahliye edildi. Gerçekten de çok yoğun bir çalışma var, çok güzel bir çalışma var burada.
3: Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bayram dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak. Nakit ihtiyacı büyük ölçüde ATM'lerden karşılanacak. Yetkililer muhtemel yoğunluğa karşı vatandaşları uyarıyor.
4: Valla şu anda ben yaptım. Emeklimi de çektim, ikramiye de aldım.
5: ATM'den işleminizi önceden yaptınız mı?
6: Yarım saat önce yaptım, biraz önce ATM'den. Yani gerekli parayı çektik. Zaten çok nakit kullanmıyoruz biliyorsunuz. Bir çocuklara harçlık, işte ufak tefek masraflar için.
7: Kurban Bayramı geldi çattı. 9 günlük bayram tatili başlıyor. Kurbanlık alışverişi, seyahat masrafları, çocuklara bayram açlığı derken nakde olan talep bir hayli artacak.
5: 9 günlük bayram tatili başlıyor. Bayram dolayısıyla vatandaşların nakit ihtiyacı da artıyor. Vatandaşlar soluğu ATM'lerde alıyor. Özellikle bayram dolayısıyla ATM'lerde büyük bir yoğunluk bekleniyor. Yetkililerse vatandaşların bayram öncesi nakit ihtiyacını gidermesini tavsiye ediyor.
8: Şu yapılan şeyler için memnunum. Herhangi bir sıkıntım da yok. ATM'den kendim çekiyorum.
4: Yani erkenden bir an önce şey yapsınlar yani, bayram şeylerini hazırlasınlar.
6: Vallahi işlemlerini nakit lazımsa önceden yapmaları tabii. Bir de ATM'lerde para kalmıyor böyle zamanlarda. Bir hafta önceden, 5 gün önceden yaparlarsa hiçbir problem yaşamazlar.
3: 64. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'la Konyaspor arasında yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen notlarıyla Antalya'dan karşımızda.
9: Evet, teşekkürler Can Okanar. Ziraat

0: Satacak olursak Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'i kalede Onana, defansta Mustafa, Nivu, Savic, Pina, orta sahada Jabol, Olayi, hücum hattında Augusto, Muçi, Zubkov ve forvette de Paul Onaçu'nun olması bekleniyor. Konyaspor'un muhtemel ilk 11'ini göz attığımızda kalede Bahadır, defansta Berkan, Adil, Nagola, Uğurcan, orta sahada Yetoviç, Milih, hücum hattında Enis Bardi, Konçelves, Deniz ve forvette de Muleka'nın olması bekleniyor yine. İki takımda sakat ve cezalı futbolculara bakacak olursak Trabzonspor'da sakatlıktan dolayı görev alamayacak futbolcular Batagov, Okay, Viska, Konyaspor'un kart cezalısı Bazur ve sakatlığından dolayı görev alamayacak futbolcular Tunahan, Şitafenescu, Setya ve Ufuk olacak. Trabzonspor ile Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda final olarak ilk kez karşılaşacak, ilk kez final oynayacaklar. Daha önce Trabzonspor ile Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası münasebetiyle 6 kez karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmalardan sadece bir tanesini Konyaspor kazandı. İki maçı Trabzonspor kazandı ve üç maçta beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor daha önce bu kupayı bir kez müzesine götürdü. 2016-2017 sezonunda bir kez müzesine götürdü ve bugün ikinci kez müzesine götürmek için mücadele edecek. Trabzonspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nı 9 kez kazandı. 10.sı için bugün mücadele verecek diyor. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
1: Saat başında devam edeceğiz.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizi nedeniyle NATO'nun olası bir adımı gündemde. Uluslararası basında yer alan haberlere göre NATO içinde boğazın yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlanması için bir deniz eskort görevi seçeneği tartışılıyor. Öte yandan bazı üyeler böyle bir görevin NATO'nun doğrudan yetki alanı dışında olduğunu savunurken kararın siyasi düzeyde şekilleneceği belirtiliyor. NATO liderlerinin konuyu 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirvede ele alması bekleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi. Üst kişide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorum.

0: istiyorsanız Sivi Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle Sivi Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası Sivi Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Tekirdağ-Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Günün öne çıkan haberleri.
4: Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor.
5: Başkan Erdoğan mesajlarını Efes tatbikatından verdi.
4: Tarih Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle dolu.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de gerçekleşen Efes 2026 tatbikatına katıldı. Efes tatbikatının bir tatbikat olmanın çok daha ötesinde anlamlar taşıdığına dikkat çekti.

0: çektin.
1: Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada bir milletin göz bebeği olarak, peygamber ocağı olarak gördüğü her bir neferine Mehmetçik

0: Bunları hatırlattı, küresel barışın güvencesi dedi.
1: Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş. Aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.
0: Erdoğan, güvenlik paradigmalarının değiştiği hassas bir dönemden geçildiğine dikkat çekti, Türkiye'nin önemini vurguladı.
1: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor.
0: Erdoğan, barış ve güvenliği korumak için ordunun güçlü tutulması gerektiğinin altını çizdi.
1: Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak, karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz. Efes 2026 tatbikatında sahne alan savunma sanayi ürünlerimizin hepsi bunun için.
2: Günün öne çıkan haberleri.
0: Gün süren Teknosel 2026 coşkulu bir ödül töreniyle sona erdi.
3: Festivalimize, yarışmalarımıza katılan tüm takımlarımız aslında bizim gözümüzde birinci. Çünkü burada olmak, bu yarışlara katılabiliyor olmak, özgün fikirleriyle, yenilikçi fikirleriyle bu yarışmada projeleriyle bulunmak zaten işin en önemli kısmı.
0: Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnopark İşbirliği ile düzenlenen Teknosel 2026, bu yılda Anadolu'nun en kapsamlı teknoloji festivallerinden biri olmayı başardı. Gençler 6 gün süren festival boyunca sadece yarışmadı. Aynı zamanda üretmenin, takım olmanın ve teknolojiyle geleceğe yön vermenin de heyecanını yaşadı. Üçüncüsü bu yıl gerçekleştirilen Teknosel 2026 Teknoloji Festivali'nde serbest ve özel kategorilerde toplam 120, Gazze temalı yapay zeka film yarışmalarında 20 finalist, kodlama yarışmalarında 355 ve robot yarışmalarında 7 kategoride 567 takım yer aldı.
3: İnşallah burada ortaya koydukları yenilikçi fikirler önümüzdeki süreçte yeni fikirlerin oluşması, yeni projelerin ortaya çıkması için ilham kaynağı olacak.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Ajans A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Bir son dakika haberi var. Reklamlar sırasında onlar da altyazıyla ekranlarınızda göründü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP kurultayına yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu telefon attığımızda.
7: Can Okanar, şu anda CHP Genel Merkezi'nde de hareketli anlar yaşanıyor.

0: şöyle ki cami memurları mutlak kutlan kararını tebliğ etmek için CHP Genel Merkezi'ne gelecekler. Onlar bekleniyorlar. Ancak CHP Genel Merkezi görevlileri ise bu tebligatı almamak için bir mücadele verecekler buradan. Şöyle diyelim, 36. Asya Mahkemesi de yine CHP başvuru yaptı tedbir kararının kaldırılması için. Mutlak mutlan kararının kaldırılması için itirazda bulundu. Ancak bu itirazda kabul edilmedi. Mahkeme 36. dairede böyle bir karar vermiş durumda. Şu anda az önce de söylediğim gibi CHP Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. İcra memurları şu anda gelmek üzereler CHP Genel Merkezi'ne ve mutlak mutlan kararını tebliğ edecekler. Elden tebliğ edecekler daha doğrusu. Bunu da almama yönünde bir kararlılık söz konusu CHP Genel Merkezi'nde. Evet, neler yaşanıyor? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman geleceği tabii bu arada merak ediliyor. Ve pazartesi bunun gerçekleşebileceği ifade ediliyor yine. Bir direniş sergileyeceğiz dedi Özgür Özel. Bu anlamda bu direnişin ilk örnekleri veriliyor aslında. Bu tebligatın alınmama yönündeki karar da yine bunlardan bir tanesi. Genel merkezde Özgür Özel belediye başkanlarıyla görüşmeler yapıyor. Bütün belediye başkanlarının genel merkeze geleceği, bu görüşmelerin devam edeceği ifade ediliyor. Evet, şu anda tebligat için bekliyoruz. 36. dairenin de yine CHP'nin yaptığı itiraz başvurusunu reddettiğini bir kez daha söyleyelim. Sözü Can Okanar'a bırakalım.
1: Mutlak mutlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu sakinlik ve sağduyu çağrısında bulundu. Partilere kenetlenme mesajı veren Kılıçdaroğlu, sürecin işbirliği içerisinde yürütüleceğini söyledi.
2: Ben Kemal, geliyorum.
3: Yeter! Yeter artık!
4: Parti ikiye bölündü.
5: Benim canıma tak etti.
6: CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu kenetlenme mesajı verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir ifadelerini kullandı. 38. Olağan Kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırılganlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkenerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Kılıçdaroğlu, sürecin işbirliği içerisinde yürütüleceğine işaret etti. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızda, parti meclisi üyelerimizde, milletvekillerimizde, il ve ilçe başkanlarımızda tam bir uyum ve işbirliği içerisinde yürüteceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum.
3: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey! Hepinize söylüyorum, haysiyetsizlerin defterini düreceğiz.
6: Kılıçdaroğlu o açıklamanın ardındansa Özgür Özel'i telefonla aradı. Kılıçdaroğlu 20 Mayıs çarşamba günü ise henüz mutlak mutlan tartışmaları sürerken sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir video paylaşmış ve arınma çağrısında bulunmuştu.
7: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da, benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ofisine geçti. Yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Kılıçdaroğlu

0: Oğlunun ofisindeki duruma da bakıyoruz. Damla Kuşkapan o noktada.
1: Karar sonrası artık gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağına çevrilmişti. Bizler de şu anda Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin hemen önündeyiz. Kılıçdaroğlu aslında evinde çalışmalarını sürdürüyordu dünden beri, ancak bugün öğle saatlerinde buradaki Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisine geldi ve 3-4 kilometre evine 3-4 kilometre mesafedeki bu ofiste şu anda çalışmalarını ve temaslarını sürdürüyor. Dün akşamdan itibaren temaslarını aslında öğlen saatlerine kadar evinde sürdürüyordu ve bugün öğlen saatlerinden itibaren de görüşmelerini bu alandan devam ettiriyor. Bizler aslında sabahın erken saatlerinde bu alana geldik. Oldukça aslında sabah sakindi. Sadece polis ekipleri vardı, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği bilgisi üzerine burada da yoğun bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Çevredekilerde aslında Kılıçdaroğlu'nun ofisine her gün zaten geldiğini söyledi. Bugün de gelmesi bekleniyordu. Bizim de bulunduğumuz bu alandaki hemen yanımızdaki otoparktan ofisine girdi Kemal Kılıçdaroğlu ve 3. kattaki ofisinde şu anda görüşmelerini sürdürüyor. Güvenlik birimleri, polis ekipleri bu noktada, çevik kuvvet ekipleri bu noktada. Onlar da geniş güvenlik önlemleri almış durumdalar. Kılıçdaroğlu ile birlikte onu destekleyen milletvekilleri de aslında sabah erken saatlerden itibaren buraya gelmeye başladı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi. Hatta o Kılıçdaroğlu gelmeden gelmişti. Daha sonra da görüştükten sonrasında buradan ofisten ayrıldı. Diğer vekiller de ara ara tabii ki girişlerini yapıyorlar. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da şu anda içerideler. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de yine içeride. Onlar da görüşmelerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun peki bugünkü planını elbette en çok merak edilen konu bu. Şu an için aslında bütün gün burada çalışmasını bekliyoruz bizler de. Açıklama beklemediğimizin de altını çizelim. Şöyle ki dün Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i aradığını biliyoruz. Bizler de Özgür Özel o telefona dönmediğini söylemişti. Konuşsak ne konuşacağız gibi bir açıklama yapmıştı. Ancak yine de ilerleyen saatlerde, ilerleyen zamanlarda o telefona döneceğini söylemişti. Açık kapı bırakmıştı. Ve aslında Kılıçdaroğlu'nun neler yapacağı da biraz Özgür Özel'le bu konuşmasının ardından netleşmiş olacak. Diğer yandan Özgür Özel ve ekibi genel merkezi bırakmayacağını söylemişti. Milletvekillerinin o alanda genel merkezdeki nöbetleri sürüyor. Kılıçdaroğlu genel merkeze geçecek mi? Yine bu da merak edilen konu başlıkları arasında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi iade edilmesinin ardından tabii ki CHP genel merkez üzerinde dün bir kalabalık oluşmuştu. Orada geniş güvenlik önlemleri alındı. Kılıçdaroğlu o noktadan fotoğrafları indirildi. Özgür Özel'in posterleri asıldı ve ardından Kılıçdaroğlu karşıtı sloganlar atılmıştı. Tabi hal böyleyken genel merkeze Kılıçdaroğlu gidecek mi? Bu konu şu an belirsizliğini koruyor. Diğer yandan 76 CHP milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdiği iddiası da yine dolaşıyor. Bu konuda şu an için net değil, ancak Kılıçdaroğlu'na zaman zaman milletvekillerinin buraya geldiğini söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu karar sonrasında ilk açıklamasını yapmıştı aslında. Açıklamasında sağduyu ve sükunet çağrısı yapmıştı. O açıklamaya da dilerseniz kısaca bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. 38. Olağan Kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir arayışma vesilesi değil. Asırlık çınarımızın altına kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değil. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle ve sükunetle kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür mesajını vermişti. Bizler de şu an bu noktada Ankara Çankaya'da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki o nöbetimizi sürdürüyoruz. Gelişmeleri oldukça da aktarmaya devam edeceğiz.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir açıklama geldi. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini vurguladı. İşte Bahçeli'nin o açıklamasının ayrıntıları.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası MHP'den de açıklama gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. MHP lideri Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü söyledi. Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye

0: hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir, dedi. Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in yaptığı açıklamaların birlik çerçevesinde olduğunu da dile getirdi Bahçeli. Bu aşamada tek yol uzlaşmak değerlendirmesini yaptı ve ekledi. Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır. Unutulmamalı ki CHP'nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır, CHP'ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan MHP lideri, anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır açıklamasını yaptı.
1: Mutlak butlam kararını protesto için genel merkez önünde toplanan CHP'liler habercilik görevi

0: Bunları anlatan Yeşiltaş, ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım dedi.
1: 10-12 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ediyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım açıkçası.
2: CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin görülen davada mutlak butan kararı çıkmasının ardından partiler CHP Genel Merkezi önünde toplandı.
3: Mutlak butan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Önce hain Kemal sloganlarıyla birlikte Özgür Özel'in genel merkez binasına posteri asıldı. Akabinde ise hemen giriş kapısına partinin otobüsü çekildi.
2: Karara tepki gösteren partiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez binasındaki eski genel başkanlar bölümündeki portresini duvardan söktü. Partiler Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını tekmeledi. Partililer CHP binası önünde habercilik görevini yerine getiren A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'a da saldırı ve linç girişiminde bulundu. İlter Yeşiltaş o anları A Haber canlı yayınında anlattı.
1: Yayını tamamladıktan sonra bazı partiler yanımıza geldiler. A Haber'den olduğumuzu anladılar muhtemelen. Daha sonra A Haber dışarı şeklinde sloganlar atmaya başladılar. Ve aynı zamanda fiziki müdahalede bulunan birileri de oldu ama kim olduğunu göremedim. Şunu da belirteyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevli arkadaşlar da açıkçası bizi burada korumaya çalıştılar. Eğer onların müdahalesi olmasaydı maalesef burada tatsız bir olayla karşı karşıya kalabilirdik.
2: A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün de Yeşiltaş'a saldırı girişimine tepki gösterdi.
4: Belli bir karardan ötürü bazı insanlar, partililer gergin olabilirler, mutsuz olabilirler, tepkili olabilirler. Ancak bu tepkiyi dile getirmenin yolu sonuç itibariyle A Haber'in CHP muhabirine saldırmak değildir, olmamalıdır. Çünkü netice itibariyle yargının bir kararından bahsediyoruz.
5: Bu görüntüleri zaten hiçbir şekilde bir mazereti yok bu görüntülerin. Ama bu hastalığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne taşıyan Özgür Özel ve ekibidir. Bunun altını çizelim.
2: Saldırı sırasında sadece A Haber değil, diğer medya kuruluşlarının da hedef alındığı belirtildi. A Haber ekibi CHP Genel Merkezi bahçesinden ancak güvenlik görevlilerinin yardımıyla ve oluşturulan koridor sayesinde ayrılabildi.
0: Hukukçu Uğur Çağlar konuğumuz. Hoş geldiniz Uğur Bey.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, bir yeni gelişme var. Onun için bir Ankara'ya uzanıyoruz. Tülay Ağaoğlu bizlerle birlikte ve ardından size döneceğiz tekrar. Mutlak butlan kararı mahkemenin görevlendirdiği icra memurları tarafından tebliğ edilecek. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu CHP Genel Merkezi'nde bizi bekliyor. Tülay, seni dinliyoruz.
7: Evet Can Okanar, şu anda CHP Genel Merkezi'nin otopark girişindeyiz ve icra memurlarının gelmesi bekleniyor. Mutlak butlan kararını tebliğ etmek için, elden tebliğ etmek için şu anda buradaki kalabalık bunun için bekliyor. CHP'nin hukukçuları da bu arada burada bekliyorlar ve bu tebligatı almama yönünde bir irade ortaya koyacaklar. Öyle görünüyor. Bize gelen bilgi bu yönde. Şu anda tebligat için icra memurların buraya gelmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi'ne elektronik ortamda bu tebligat yapılmış olabilir ama elden de yapılması yönünde bir durum söz konusu. Bu nedenle işte icra memurları buraya doğru şu anda yolda oldukları söyleniyor. Bir süredir burada bekleniyor. Yoğun bir ilgi olduğunu söyleyelim bu noktada. Şu anda bakıyorum polis eşliğinde mi gelecekler diye de bakıyoruz bir taraftan icra memurlarının. Burada çünkü partililer de toplanmaya başladılar artık CHP Genel Merkezi'nde. İcra memurlarına bir herhangi bir fiziki müdahale olmaması için de kuşkusuz burada güvenlik güçleri önlemler alıyorlar. CHP Genel Merkezi'nde şu anda Özgür Özel de 14. katta makam odasında direneceğiz demişti. Özgür Özel işte bu direnişe ilişkin ilk örnekler veriliyor diyebiliriz. CHP Genel Merkezi'nde tebligatın alınmayacak olması da bunlardan bir bir tanesi.

0: tebligat alınmak alınmayacağı, bunun kabul edilmeyeceği ifade ediliyor CHP'nin hukukçuları tarafından. Burada bekleniyor icra memurlarının gelmesi, hatta genel merkeze bile sokulmaması yönünde bir durum söz konusu, bir kararlılık olduğu görülüyor CHP genel merkezinde. Bu arada belediye başkanlarıyla görüşüyor. Belediye başkanlarından bazıları burada. Eskişehir, Muğla, Tekirdağ ve Balıkesir belediye başkanları var. Ayrıca Ankara ve İzmir belediye başkanlarının da yolda olduğu ifade ediliyor. Bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilinin de yine buraya genel merkeze geleceği söyleniyor. Ankara İl Başkanlığı CHP'nin bir duyuru yaptı. Akşam tüm partilileri CHP Genel Merkezi'ne çağırdı ki dün akşam da çağrılmışlardı. Ancak çok da istenilen olmadı gördüğümüz kadarıyla. Başka partilerin bayraklarını daha çok gördük burada. Bu nedenle bu akşam daha büyük bir kalabalığın buraya toplanabileceği ifade ediliyor. İşte her gün bu toplantının gerçekleşeceği söyleniyor CHP Genel Merkezi'nde. Tabii Kılıçdaroğlu ne zaman gelecek CHP Genel Merkezi'ne? Bu da konuşulan, beklenilen konulardan bir tanesi, merak edilen konulardan bir tanesi. Bunun da pazartesi olabileceği yönünde bir beklenti var CHP Genel Merkezi'nde. Yani hafta sonu geçtikten sonra biraz daha belki sakinlik, sükunet sağlandıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun buraya gelebileceği ifade ediliyor. Tabii şu notu da düşelim. Kemal Kılıçdaroğlu göreve iade edildikten sonra mutlak butlan kararıyla birlikte ilk icraatını gerçekleştirdi. CHP'nin 3 hukukçusunu, avukatını daha doğrusu azletti Kemal Kılıçdaroğlu. Böylesi de bir gelişme yaşandı, oldukça dikkat çekiciydi. Yani ilk imzasını atmış oldu genel başkanlığa döndükten sonra. Evet, buradaki bekleyiş devam ediyor. İcra memurlarının gelmesi bekleniyor. Yoğun bir ilginin olduğunu söyleyelim bu noktada. Partililer de bekliyor. Hukukçular da bekliyor. Bu arada yoğun bir basın ilgisi var tabii, doğal olarak burada. Biz geldiğinde de yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Burada bir tebligatın söz konusu olması halinde gelişmeleri aktaracağız diyelim. Can Okan'a bırakalım sözü.
1: Evet, teşekkürler ediyoruz Sülay Ağaoğlu'na ve hukukçu Uğur Çağlar'la birlikteyiz. Evet, şimdi önce mahkeme itirazı reddetti. CHP'nin itirazını, bir son dakika gelişmesiydi bu. Şimdi de icra memurlarını bekliyor CHP Genel Merkezi. Tebligat yapacaklar, yani mahkeme kararını tebliğ edecekler de bu tebligatın arkasından ne gelecektir sizce?
2: Şimdi hani tebligatın arkasından hukuken gelecek bir şey yok. Tebligat olayı, daha doğrusu mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararının tarafları resmi teslimi anlamına geliyor. Burada tebligatın değişik usulleri var. Fiili bir teslimin yapılacağını, bunun da icra memurları aracılığıyla yapılacağını açıklamalardan anlıyoruz. Bu tebligat teslim edildikten sonra artık mahkeme kararının hüküm ifade etmesi gerekiyor. Daha doğrusu aslına bakarsanız ben dünden beri parti yönetiminin, ilgililerin dolaylı yollardan aslına bakarsanız mahkeme kararını, özellikle UYAP üzerinden edindiklerini, vekilleri vasıtasıyla bu karardan haberdar olduklarını düşünüyorum ve değerlendiriyorum. Bununla birlikte mahkemenin aynı zamanda fiili bir teslimle gerekçeli kararı, tedbire ilişkin kararı taraflara ileteceğini buradan anlıyoruz. Bu saatten sonra zaten mahkeme tedbir kararı bir hüküm doğurmuştur. Yani Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına ilişkin karar ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi diğer taraftan hem Yüksek Seçim Kurulu'na hem Yargıtay'a itiraz başvuruları var. Bu başvuruları yapmaya, başvuruyu yapan taraf bu başvuruları yapmaya yetkili midir? Bir onu soralım. Ve iki taraftan, yani Yüksek Seçim Kurulu'ndan

0: ve Yargıtay'dan farklı kararlar eğer çıkarsa o zaman ne olur?
1: Şimdi yani burada tüzel kişiliklerin durumunu değerlendirmek gerekiyor. Yani tüzel kişilikler tarafından temsil yetkisi bunu temsile resmi olarak yetkili kişi tarafından yapılacaktır. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtemel bu tebligatı almadıklarını, hala Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Özgür Özel olduğu yorumuyla onun vasıtasıyla vekiller aracılığıyla yapılan bir başvurudan bahsediyoruz. Dünkü durumda aslına bakarsanız tarafların durumdan dediğim gibi haberdar olduğu bir durum söz konusu. Burada yürüyen bir dava olduğu için Yargıtay başvurusunu ayrı değerlendirmek lazım. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bu işlemleri yapan vekillere ilişkin olarak bir azil kararı aldığı ve bunu taraflara tebliğ ettiğini anlıyoruz. Bu çerçevede yürüyen bir dava olduğu için eğer vekile verilen vekaletname bir tartışma konusu değilse, işte mutlak mutlak karar çerçevesinde tartışılmayacaksa, yapılan işlemde usul açısından bir sorun görünmüyor. Ancak benim değerlendirmem özellikle hani burada yürüyen bir dava dışında yeni bir başvuru Yüksek Seçim Kurulu'na yapıldığında burada bir talimat gerekiyor. Yani bu talimatı kimin vermesi gerekir? Aslına bakarsanız burada talimatı verebilecek kişinin o saat itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşılıyor. Burada belki yetkiyle ilgili bir tartışma söz konusu olacaktır. Zaten bu tartışmaları ortadan kaldırmak için de Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekilleri azlettiğine ilişkin bir haberi biz duymuş olduk. Süreç nasıl devam edecek? Bence YSK bakımından Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlendirmesinin hukuki bir temeli yok. YSK'nın bu çerçevede alınan bu kararı değerlendirecek ya da bu karara ilişkin bir red kararı vermesi veya bu kararı değiştirmeye ilişkin bir yetki ve görev alanı bulunmadığı kanaatindeyim. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu devam eden bir seçim sürecine ilişkin olarak bunları değerlendirebilir. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktada atıfta bulunduğu İstanbul'la ilgili İstanbul'da yapılan atama ve atama sonrasında seçimlerin de durdurulmasına ilişkin bir mahkemenin kararı vardı. Orada Yüksek Seçim Kurulu hayır, devam eden bir süreç vardır. Bu süreci biz idare ediyoruz ve süreç devam edecek demişti ama ortada bir kurultay süreci veyahut da seçime ilişkin bir süreç olmadığı için Yüksek Seçim Kurulu'nun bu noktada bir karar verebileceğini ya da bunu esasen değerlendirebileceğini düşünmüyorum. Burada bir red kararının gelmesi kanaatine sahibim. Tabii takdir yine Yüksek Seçim Kurulu'na olacaktır. Yargıtay bakımından baktığımızda ise işte yerel mahkeme bu olayı değerlendirdi. Yerel mahkeme bu konuda husumet ve konusuz kalma konusunda bir değerlendirme yaptı. Bölge İdare Mahkemesi bunun husumet yönündeki durumu kabul etti, evet dedi. Belli kişilerin bu davayı açmaya husumeten yetkileri yoktur. Ancak konu mutlak mutlak olduğu ve yapılan bütün işlemler ortadan kalktığı için burada konusuz kalma değerlendirilemeyeceği için bu kararı kaldırdı ve arkasından da konuyu esastan değerlendirdi. Yargıtay'ın da bu çerçevede bir değerlendirme yapacağı kanaatindeyim. Özellikle içtihatlara baktığımızda esasen de hani konunun mutlak mutlak çerçevesinde değerlendirecek kanaatini görüyoruz. Tabii orada da Yargıtay heyetinin takdirini bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü devam eden bir yargı süreci var. Burada konuşulan her şey aslına bakarsanız bir noktada yargısal konuların hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde başka konulara ya da başka tartışmalara gitmesine sebep oluyor.
0: Evet. Bu arada bir son dakika bilgisi daha var. Onu da aktaralım. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerini genel merkeze çağırmış. Herhalde onlarla da bir toplantı yapacak. Bunu da bir bilgi notu olarak aktaralım ve devam edelim. Şimdi bir noktaya, önemli bir noktaya işaret ettiniz. İcra memurları gitti. Yani gidecekler. Gittiler. Tebligatı yapmak üzere. Fakat CHP'liler, CHP yetkilileri vesaire, her kimse o tebligatı almakla yükümlü olanlar tebligatı almadılar. Tebligat havada boşta kaldı. O zaman ne olacak?
1: Şimdi resmi işlemler boşta kalmaz. Yani biz bunu böyle bıraktık, tebligat işlemi yarım kaldı gibi bir durumla karşı karşıya kalınmaz. Bizim tebligat kanunumuzda

0: tebligatın nasıl yapılacağı, bu tebligat durumunda kişinin bulunamaması durumunda hangi yöntemlerin uygulanacağı veyahut da kişinin tebligatı almaktan imtina etmesi durumunda neler yapılacağına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Burada posta yoluyla değil de fiili bir teslim olduğunu görüyoruz. Bunu yapacak kişi tebligat memuru sıfatıyla bunu yapacak. Oraya gidecek, bu tebligata yetkililerinin teslim almasına ilişkin bildirimi yapacak. Eğer taraflar bunu burada almak istemezlerse durumu sesli olarak orada bildirecek. Diyecek ki yani bunlar işte sözlü olarak burada okunmuştur. Durum tebliğ edilmiştir. Ancak taraflar buna ilişkin imzadan imtina etmişlerdir deyip bunu bir resmi tutanak altına alacak ve arkasından oradaki işlemini tamamlamış olacak. Bu da muhataba teslim edildiğine ilişkin kesin bir delil ortaya koyacak. Yani ortada boşluk bir durum olmayacak. Tabii ki tarafların takdiri nedir? Buna ilişkin başka hukuki tartışmalar çıkartabilirler. Ama buna ilişkin mevzuat düzenlemesi açıktır. Burada en azından tebligat konusunda bir boşluk söz konusu olmayacaktır.
1: Evet. Bu arada yine bir son dakika bilgisi var. İcra memurları Kılıçdaroğlu'nun ofisinde. Tabii aynı tebligatın Kılıçdaroğlu'na da yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru mu?
0: Evet, tabii ki artık konunun muhatabı o olduğu için doğal olarak bir görevlendirme. Daha doğrusu burada tam görevlendirme demeyelim de eskiye dönüşü ifade için, daha doğrusu durumu bildirilmesi için Kılıçdaroğlu'na tabii ki durumun resmiyette bildirilmesi gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederim. Hukukçu Uğur Çağlar bizlerle birlikteydi. Tekrar devam edeceğiz. Bir damla kuş kapana uğrayalım. O epeydir bekliyor çünkü Kılıçdaroğlu'nun ofisinde. Sonra tekrar görüşürüz. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından icra memurları görevlendirme kararını bildirmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitti. Damla Kuşkapan da o noktada.
2: Evet, bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisindeyiz. Az önce sıcak bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz icra memurları genel merkeze gitmişlerdi ve oraya görevlendirmeyi tebliğ etmişlerdi. Ve oradan sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldiler ve bizler de onlar tam girerken bir anda geldiler. Çünkü mikrofon uzattık ve görevlendirmeyi bildireceklerini söylediler. Ve çıktıktan sonra da görevlendirme tebliğ edildikten sonra da bir açıklama yapacaklarını söylediler. Bugün aslında Kemal Kılıçdaroğlu ofisindeyiz. Bizler de sabahtan beri burada yayınlarımızı sürdürüyoruz. Evindeydik Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde, ancak öğleden sonra ise buraya gelerek saat 12 civarında buraya geldi ve bu noktada temaslarını sürdürüyor. Sabah aslında dediğimiz gibi erken saatlerden itibaren burada da geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri bu noktadaydı. Ve onlar da aslında Kılıçdaroğlu'nun geldiğini duyduktan sonra daha da arttırdı o önlemleri. Şöyle ki çevredekiler zaten Kılıçdaroğlu ofiste her gün geldiğini söylüyordu. Bugün de gelmesi bekleniyordu ve bizim de bulunduğumuz bu alandan giriş yaptı ve 3. kattaki ofisine geçerek orada şu anda çalışmalarını, temaslarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu ile birlikte onu destekleyen vekiller de aslında sabah yine erken saatlerden itibaren buraya gelmeye başladı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Salıbal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi, ancak o daha sonra görüştükten sonra ayrıldı bu alandan. Diğer vekiller de yine zaman zaman giriş yapıyor. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da şu anda içerideler ve Kılıçdaroğlu ile görüşmelerini sürdürüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de yine bu noktada, o da içeride Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Bugün ne yapacak peki Kemal Kılıçdaroğlu? Dilerseniz çok kısa ondan da bahsedelim. Bütün gün burada olacak aslında. Bu noktadan temaslarını, görüşmelerini sürdürecek gelenler olacaktır. Zira şu anda da icra memurlarının içeride olduğunu söyleyelim. Şu an için aslında Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama beklenmiyor ama icra memurları çıktıktan sonra bir açıklama yapılabilir. Dün Kılıçdaroğlu'nun Özel'i aradığını biliyoruz, ancak Özgür Özel o aramaya dönmediğini söylemişti ve konuşsak dönsek ne yapacağız, ne konuşacağız gibi bir açıklamada bulunmuştu. Ancak ilerleyen saatlerde tekrardan konuşacaklarını duyurmuştu ve aslında Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı da biraz Özgür Özel'le konuşmasından sonrasında netleşmiş olacak. Keza yine icra memurlarıyla olan görüşmenin ardından da bir açıklama bekliyoruz. O açıklama da bizler için oldukça önemli olacak. Bu noktanın oldukça hareketli olduğunu söyleyelim. Herhangi bir olumsuz durum yok ama dediğimiz gibi oldukça hareketli.

0: etti. Çünkü zaman zaman gelenler oluyor. Kılıçdaroğlu içeride temaslarını sürdürüyor. Vekiller yine içeride. Diğer yandan Özgür Özel ve ekibi genel merkezi bırakmayacaklarını söylemişti. Milletvekilleri orada nöbetlerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geçip geçmeyeceği de yine merak ediliyor. Görevi iade edilmesinin ardından tabii ki CHP genel merkezinde dün bir kalabalık oldu. Orada geniş güvenlik önlemleri alındı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları indirilmişti. Özgür Özel'in de posterleri açılmıştı. Ve ardından da aslında Kılıçdaroğlu karşıtı sloganlar atılmıştı. Bizler de şu anda Ankara Çankaya'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisindeyiz. Ve icra memurları da birazdan çıkış yapacak. O zaman da sizlere bildireceğiz ve o açıklamayı da vermiş olacağız.
1: Evet, Damla Kuşkapan'a teşekkür ediyoruz. Hukukçu Uğur Çağlar, son birkaç cümlenizi rica edeyim.
2: Tabii ben aslında bakarsanız tartışmanın farklı boyutlarda değerlendirildiği bir konuda atlanan bir hususu aktarmak istiyorum. Burada bence üzücü olan taraf, siz usulüyle birçok şeyi tartışabilirsiniz. Mutlak mutlak kararı bu mahkemenin görevi midir değil midir veyahut da usulüyle yapılması gereken işlemler belki her hukukçu tarafından farklı değerlendirilecek, farklı görüşleri ortaya koyacak ama temelde o kararı kim verecekse asla onun vicdanı ve kararı olacaktır. Bu tarafının bence bu boyutuyla çok fazla tartışma konusu yapılması, özellikle yargıya olan güven ve yargı üzerinde bir baskı oluşturmak dışında başka bir sonuca varmaz. Ama benim asıl üzüldüğüm nokta şudur. Bunun esasına ilişkin kimseden bir açıklama gelmiyor. Yani burada özellikle çok az bir delegenin oyuyla kazanılan bir seçimde bu delegelerle ilgili İşte ev alındığı, işte bilgisayar alındığı, iş vaat edildiği, buna ilişkin iddialar varken bunları yalanlayan, hayır bunlar olmadı, bu beyanları söyleyenler yalan söylüyor şeklinde bir değerlendirme ya da hani bu çerçevede yapılan bir açıklama olmaması doğrusu beni bir hukukçu olarak üzüyor. Yani temelde aslında değerlendirilmesi gereken yerin burası olduğunu düşünüyorum. Maalesef konu buranın uzağında kalıyor. Asıl olan mesele gerçekte ne kadar süre geçerse geçsin bu işler yapıldı mı yapılmadı mı, delegenin gerçekten bu noktada iradesine fesat karıştı mı karışmadı mı sorusu üzerine bir tartışma yürütmek ve aslında ülkede bunun ortadan kaldırılması için bir çalışma yapmak ama maalesef zannediyorum tarafların menfaatine olmadığını düşündükleri için bu tartışmaya çok fazla girmiyorlar. Aslen burada değerlendirmesi gereken konunun bu olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da yargı sürecinin devam ettiğini suretle bu sürecin takibinin önemli olduğu kanaatindeyim.
1: Çok teşekkür ederiz. Önemli katkılarda bulundunuz. Sayın Uğur Çağlar, sizi uğurluyoruz. Hilmi Daşdemir, kamuoyu araştırmacısı, bizlerle birlikte. Sizden de biraz süre rica ediyoruz Hilmi Bey. Çünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle son dönemde İran merkezli yaşanan savaş enerji güvenliğinin önemini ve bu anlamda küresel ekonominin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 2002 yılından bu yana ortaya koyduğunuz güçlü siyasi irade ve liderliğinizde yürüttüğümüz politikalar sayesinde Türkiye olarak bu krizi de en hazırlıklı, en dirençli karşılayan ülkelerden biri olduk. Bu süre içerisinde yerli ve yenilenebilir kaynakları önceliklendirerek altyapıya yaptığımız yatırımlarla kaynak ülke, güzergah ve form çeşitlendirmesi yaparak ve aktif bir enerji diplomasisi izleyerek arz güvenliğimizi teminat altına alacak stratejik adımlar attık. Bu süreçte milli enerji ve maden politikamız enerjide ve madenlerde tam bağımsız Türkiye idealimizin ana rotasını oluşturdu. Artık dünyanın en büyük derin deniz sondaj filolarından birine sahip olarak ülkemizde ve farklı coğrafyalarda petrol ve doğalgaz arıyoruz. Kara alanlarımızda daha önce hiç gidilmedik yerlere gittik. Sismik yaptık, sondaj yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İşte bu sayede Karadeniz ve Gabar'da tarihi keşiflere imza attık. Şimdi üretimi arttırmak ve milletimize yeni keşiflerle yeni müjdeler verebilmenin gayreti içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, bir yandan savaşların, büyük ekonomik kırılmaların yaşandığı, diğer yandan yapay zeka çağına girdiğimiz büyük teknolojik gelişmelerin arka arkaya

0: gerçekleştiği bu dönemde dünya çok önemli bir enerji dönüşüm sürecinde. Biz de Türkiye olarak bu yeni dönemde ülkemiz için yeni bir enerji mimarisinin hazırlığı içerisindeyiz. Burada temel hedefimiz Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığını bitiren, arz güvenliğini güçlendiren, bölgesel entegrasyonu arttırmış bir merkez ülke konumuna getirmek. Yeni enerji mimarimizde mevcut TANAP, Türk Akım, Bakü Tiflis Ceyhan ve Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı gibi hem ülkemizin hem de bölgemizin enerji arz güvenliğinde stratejik önemi olan doğal gaz ve petrol boru hatlarımızın tam kapasite çalışmasına dönük hamleler yapacağız. Komşularımızla ve bölge ülkeleriyle petrolde, doğalgazda ve elektrikte kazan kazan anlayışı içerisinde ilave altyapı projeleri geliştirerek enerji bağlarımızı güçlendireceğiz. Bu kapsamda Irak-Türkiye petrol boru hattının Basra'ya kadar uzatılması, Trans-Hazar petrol doğalgaz boru hattı ile Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılması bu yeni dönemin önemli başlıkları arasında olacak. Ayrıca elektrik tarafında da çok boyutlu bir entegrasyon hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl Bakü'de imzaladığımız Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan Yeşil Elektrik İletimi Anlaşması ile Azerbaycan'da üretilen yenilenebilir enerjiyi Avrupa'ya ulaştırmayı hedefliyoruz. Benzer şekilde Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kadar uzanacak bölgedeki komşu ülkelerle entegre bir mega elektrik iletim hattı üzerinde de çalışıyoruz. Bunun hem ülkemiz için hem de Avrupa için alternatif bir enerji yolu olacağına inanıyoruz. Yeni enerji mimarimizde daha çok bağlantısallık var. Daha çok altyapı projeleri olacak. Gazlaştırma altyapımızı geliştirerek özellikle Güneydoğu Avrupa'ya ve diğer komşularımıza daha yüksek miktarlarda LNG'yi ulaştırma imkanına sahip olacağız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrik yer alıyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji hedeflerimizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Bu süre içerisinde gelişmiş yenilenebilir enerji portföyümüzün ihtiyaç duyduğu güçlü bir şebeke altyapısı için toplamda 30 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Ayrıca baz yük üretim kabiliyetiyle arz güvenliğimiz açısından nükleer enerjiyi bir tercih değil bir zaruret olarak görüyoruz. Akkuyu ile başlayan süreç Türkiye'nin enerji tarihinde nükleer dönemin kapısını açacak. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye bu enerji dönüşüm sürecinde aynı zamanda bir üretim üssü olmak istiyor. Bu nedenle nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanındaki yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Ar-Ge ve teknolojiye yapılan yatırımları arttırmayı ve yerli sanayimizin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bugün malumunuz nadir toprak elementleri enerji teknolojilerinden batarya sistemlerine, elektrikli araçlardan savunma sanayine kadar neredeyse tüm stratejik sektörlerin adeta temelini oluşturmaktadır. Eskişehir Beylikova nadir toprak elementleri sahasında zat-ı alinizin açılışını gerçekleştirdiği pilot tesisini inşallah yakın zamanda temelini atacağımız endüstriyel bir tesisle taşlandırmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, biz enerjiyi her zaman vurguladığınız şekilde yalnızca ekonomik büyümenin değil, bölgesel barışın, istikrarın ve ortak refahın anahtarı olarak görüyoruz. Ve bu yıl ikincisini düzenlediğimiz İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin de bu amaca hizmet eden önemli bir uluslararası platform olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda zirveye sizin teşriflerinizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden zirveye katılan tüm konuk bakanlarımıza, tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. İNRES 2026'nın ortak fayda temelinde yeni işbirliklerine zemin hazırlayacağına yürekten inanıyor. Hepinizi tekrar saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
1: Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Saygıdeğer konuklarımız, şimdi güçlü liderliğiyle pek çok konuda olduğu gibi enerjide de yol ve yol gösterici olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim efendim.

Buyurun. Kıymetli bakanlar, enerji sektörünün değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. İstanbul'umuz enerji güvenliği, kaynak diplomasisi ve küresel işbirliğinin masaya yatırıldığı önemli bir buluşmaya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Zirve vesilesiyle Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan coğrafyanın seçkin temsilcilerini ülkemizde ağırlıyoruz. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisinde sizleri güzel İstanbul'umuzda misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu evvel emirde belirtmek istiyorum. İNRES 2026'ya hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değişen küresel manzarada enerji güvenliği, bağlantısallık ve işbirliği temasıyla tertiplenen zirve boyunca düzenlenecek panel ve oturumların ülkelerimiz ve sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İlki geçen sene başarıyla gerçekleştirilen zirvenin bu sene daha farklı konularla ikinci kez tertiplenmesine öncülük eden Enerji Bakanlığımıza ve Turkuaz Medya Grubumuza teşekkür ediyorum. Enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanlarında güncel meseleler yanında tehdit ve fırsatların da ele alınacağı zirvenin ülkelerimiz arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesine katkı yapacağına inanıyorum. Sayın Bakanlarla birlikte tüm katılımcılara kıymetli değerlendirmeleri için şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli misafirler,

istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını giderek perçinliyor. Petrol ve doğalgaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor. Bu kaynaklara ulaşmak, bu kaynakları istikrarlı ve maliyet etkin şekilde temin etmek devletler için daha fazla önemli hale geliyor. Bölgemizde son yıllarda yaşanan olaylar bir taraftan enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koyarken diğer taraftan ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkisinin ulaştığı seviyeyi de göstermektedir. Hatırlarsanız Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum. Sizlerin de bildiği gibi enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı ve düşük maliyetlerle geçişini temin etmek en az bu kaynaklara sahip olmak kadar stratejik öneme de sahiptir. Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Değerli dostlarım, bunda elbette son 23 yılda hükümetimizin attığı adımların çok büyük payı vardır. Bakınız, göreve geldiğimizde Türkiye'nin günlük doğalgaz giriş kapasitesi yaklaşık 90 milyon metreküptü. Bugün bu rakam 495 milyon metreküp'e çıktı. Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan 1 olmak üzere toplam 5 boru hattı ile doğalgaz temin ediyoruz. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG

ikinci gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız. Kuşkusuz bir diğer kayda değer başarımız 2016 yılında ilan ettiğimiz milli enerji ve maden politikası ile başlayan sondaj ve arama faaliyetlerimizdir. Burada kelimenin tam anlamıyla paradigmayı değiştirdik. Bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla 10 yılda bu alana çok ciddi yatırım yaptık. Kendi mühendislerimizle, kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla Mavi Vatan'da arama faaliyetleri yürüttük. Fatih sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştı. Bu üretim miktarıyla milyonlarca hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküp'e yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız. İkinci yüzer üretim platformumuzun inşası sürüyor. 2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim 3. fazda günlük 45 milyon metreküp'e çıkacak ve 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak. Değerli dostlar, tabii sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdık. Şırnak, Gabar'da gerçekleştirilen petrol keşfimiz Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. 10 yıllar boyunca terörle ve terör eylemleriyle anılan bölgeler bugün üretimle, yatırımla, istihdamla anılıyor. Güvenlik tehdidi nedeniyle yıllarca atıl kalan yerlerde bugün turizm canlanıyor. İstihdam artıyor. Tarım gelişiyor. Çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın, vatandaşımızın yüzü gülüyor. Terörün karanlık gölgesi çekilip huzurun aydınlattığı alanlar genişledikçe yıllarca korkunun, göçün ve güvensizliğin sembolü olan şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor. Bakınız, bugün Gabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları aşan ağır bir yükten kurtulurken terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak. Terörün sıfırlandığı bir atmosferin ülkemiz açısından ne manaya geldiğinin işaretlerine şimdiden şahit oluyoruz.
Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Bunların haricinde başka hazırlıklarımız da söz konusu. Türkiye petrollerinin toplam 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket haline gelmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında arama, sondaj ve üretim çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Değerli misafirler, Türkiye kendi kaynaklarını geliştirirken aynı zamanda küresel enerji diplomasisinin en güvenilir ortaklarından biri olarak adından sıkça söz ettiriyor. Somali'deki sondaj faaliyetlerimiz, Pakistan'da planlanan çalışmalarımız, Libya'dan Orta Asya'ya uzanan işbirliklerimiz bunun en somut göstergesidir. Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemdedir. İklim ve hava şartları el verirse sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz. Arzumuz uzun yıllar iç istikrarsızlıkla ve kıtlıkla boğuşan kardeş Somali halkına bekledikleri müjdeli haberi vermektir. Komşumuz Suriye'de de hem maden hem petrol tarafında yeni hükümetle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Suriye'deki entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeni işbirliği fırsatları için zemin çok daha uygun olacaktır. Türkiye olarak sürecin suhuletle hitama ermesi için Suriye hükümetine gereken desteği veriyoruz. Diğer taraftan madencilik alanında da büyük bir dönüşüm içindeyiz. Dünyada maden çeşitliliği bakımından 9. sıradayız. 2025 yılında maden ihracatımız 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz eti maden aracılığıyla dünya bor pazarının lideridir. Nadir toprak elementlerinde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştır. Eskişehir Kırka'da kurulan pilot tesisle lityum karbonat üretiminde ilk ürünü elde ettik. Aynı yerde yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulumuna yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şu gerçeğin bir defa hepimiz farkındayız. Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma sanayinden yüksek teknolojiye birçok sektörün geleceği bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir. Son 23 yılda bunun altyapısını çok sağlam bir şekilde zaten hazırladık. Ufku ve vizyonu eski Türkiye'yi aşamayanlara rağmen dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4. ülkesi olduk. Mersin Akkuyu
nükleer güç santrali ile

0: Bu alanda yeni bir çığır açtık. Güneş ve rüzgar enerjisinden hidroelektrik santrallerine, temiz enerji alanında tarihimizin en büyük projelerini hayata geçirdik. Bütün bunları da öncelikle ülkemizde tesis ettiğimiz güven ve huzur iklimi sayesinde başardık. Yere sağlam bastık. Kararlı yürüdük. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda çok daha büyük başarılarla ülkemizi buluşturmakta kararlıyız. Bunun için karada veya denizde hükümranlık alanlarımızda ne kadar tabii kaynağımız varsa işleyecek, bu kaynakların Türkiye'nin atılım sürecinde lokomotif vazifesi görmesini mutlaka sağlayacağız. Altını çizerek ifade etmek isterim ki savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir. Bu yürüyüşün önünün kesilmesine de hiçbir surette müsaade etmeyecektir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveye katkı sunan dost ülkelerin temsilcileriyle düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza zirvemizi teşrifleri ve kıymetli hitapları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizi bir süre daha...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yani İstanbul'da 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasını tamamladı. Konuşmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuaz Medya'ya teşekkür ederek başladı Cumhurbaşkanımız. Enerji, milli güvenliğin, kalkınmanın, evet, bağımsızlığın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç olma vasfını efendim, giderek perçinliyor dedi.
1: Hasan Çelebi'nin kaleme aldığı
2: Türkiye zengin eseri, enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür, geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir diyerek devam etti konuşmasına. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir hediye takdimi oldu Enerji Bakanımızın. O anları da ekranlarınıza taşıdık. Enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı ve düşük maliyetlerle geçişini temin etmek en az bu kaynaklara sahip olmak kadar stratejik öneme de sahiptir. Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır dedi Cumhurbaşkanımız. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin günlük doğalgaz giriş kapasitesi yaklaşık 90 milyon metreküptü. Bugün bu rakam 495 milyon metreküpe çıktı. Sakarya gaz sahasından da bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla 10 yılda bu alana çok ciddi yatırım yaptık. Kendi mühendislerimizle, gemilerimizle, ekipmanlarımızla Mavi Vatan'da arama faaliyetleri yürüttük. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküpe ulaştı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji zirvesinde yapmış olduğu açıklamalar kapsamında. Terörün karanlık gölgesi çekilip huzurun aydınlattığı alanlar genişledikçe yıllarca korkunun, göçün ve güvensizliğin sembolü olan şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır dedi Gabar'daki petrol arama faaliyetlerinden bahsederken.

0: Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon dolara aşan ağır bir yükten kurtulurken, terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek dedi Cumhurbaşkanımız. Türkiye kendi kaynaklarını geliştirirken aynı zamanda küresel enerji diplomasisinin en güvenilir ortaklarından biri olarak adından sıkça söz ettiriyor dedi. Bu arada Türkiye'nin zirvedeki yerine de vurgu yaptı Cumhurbaşkanımız. Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz etimadinin aracılığıyla dünya bor pazarının lideridir dedi. Aile fotoğrafının ardından yetkililer Enerji Bakanlığı'dan kurmaylar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden ayrılıyor ve biz de böylelikle canlı yayınımızı noktalamış olacağız. Böylelikle gün içi kuşağına da başlamış bulunuyoruz. Malum gündemin en sıcak başlığı CHP'nin 38. kurultayının iptali istemiyle açılan davadan mutlak butlan kararı çıkması. Özel mevcut CHP yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine devam edecek. Mahkeme tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı da reddetti. İcra memurları da kararı tebliğ için CHP Genel Merkezi'ne gittiler. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Türey Ağoğlu'na döneceğiz önümüzdeki dakikalarda. Tabii çok enteresan gündem başlıkları da var. Yine bu butlan kararı ile alakalı olarak kulis bilgileri de akmaya devam ediyor. CHP genel merkezinde yaşananları az sonra ekranlarınıza taşıyacağız. Zira icra memurlarının CHP genel merkezine sokulmadığı, kapıda karşılandıkları ile ilgili bilgiler var. Hepsini Türey Ağoğlu'ndan alacağız ama bir de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafında neler yaşanıyor ona bakalım. Konutundaydı malum, konutundan takip etti dün gece yaşananları Kemal Bey. Ardından da bugün öğlene doğru çalışma ofisine geçti. CHP'nin 3 avukatının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de avukatı olarak görevlendirildi kendisi. Azledildiği bilgisi sabahın erken saatlerinde paylaşılmıştı. Bu arada destek mesajları da, destek telefonları da gelmeye devam ediyor Kemal Bey'e. Özellikle milletvekillerinden sayının 70'in üzerine çıktığı yönünde kulis bilgileri var. Detayları alalım. A Haber ekibinden Şener Kılıç'a dönelim bir. Şener.
1: Evet, kolaylıklar dileyelim. Tabii başkentte dünden bu yana oldukça gelişmeler hızlı bir şekilde seyrediyor. CHP genel merkezinde hareketlilik devam ediyor. Bir yandan da Kılıçdaroğlu tarafında da o hareketliliğin devam ettiğini söyleyelim. Dün akşam yaşanmaya başladı. O mutlak butlan kararının alınmasıyla birlikte süreç hızlı bir şekilde ilerledi. Biz de akşam saatlerinde geç vakte kadar Kılıçdaroğlu'nun evinden o gelişmeleri aktarmayı sürdürdük. Tabii Kılıçdaroğlu evinde ailesiyle birlikte takip etmişti yaşananları, olanı biteni. Gün içerisinde yine o gün açıklama da yapmıştı. Birlik ve sükunet çağrısı yapmıştı. Özellikle partililere bir mesaj vermişti kucaklayıcı bir şekilde. İşte bu açıklamaların ardından yeni bir güne başlamamızla birlikte bu hareketlilik de başkentte devam etmeye devam ediyor. Bunun altını çizelim. Öğle saatlerinden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu evinden ayrıldı ve ofisine geçti. Mustafa Kemal Mahallesi an itibariyle de bu noktada çalışmalarını devam ettiriyor, mesaisini devam ettiriyor. Alınan bu kararlara ilişkin çok gönlü ele alınıyor. Hem avukatı bu noktada, hem de kendisine destek veren milletvekilleri bu noktada. Mahir Polat vardı, Hüseyin Yıldız vardı. O isimler arasında tabii o görüşmeler an itibariyle devam ediyor. Bir yandan da CHP'nin istinafın vermiş olduğu karara bir itirazı vardı. O itiraz talebi bir kez daha reddedildi. Bunu ifade edelim. Tabii süreç devam ediyor. Bir yandan da kararın tebliğ edilmesi işlemi vardı ki icra memurları Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi. Karar Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Bunun altını çizelim. O ekip, heyet, icra memurları bu noktadan dakikalar önce ayrıldı. CHP Genel Merkezi'ne mi gitti? O noktada neler yaşanıyor? Orada da ekip arkadaşımız takip ediyor. Tabii kararın tebliğ bildirilmesinin ardından Lütfü Savaş'ın avukatı

0: bu kurultay iptal sürecinin mimarı olan isimlerinden bir tanesi. Avukatı bir açıklama yaptı. Onur Yusuf Üregen neler söyledi hemen paylaşalım sizlerle. Davada ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu dedi alınan bu karar mahkeme tarafından. Artık bundan sonra CHP adına yeni bir sürecin başladığını söyledi. Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diledi. Yine hem Türkiye'ye hem de tüm partililere alınan istinafın hukuk dairesinden çıkan bu kararın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Alınan bu kararla birlikte CHP'nin genel başkanı artık Kemal Kılıçdaroğlu'dur ifadesini kullandı. Tabii şu süreçten sonra da partinin nasıl bir siyaset izleyeceği, nasıl bir yol haritası şekilleneceği de merak konusu. Tabii bu yönde gelişmeler bu şekilde devam ederken CHP Genel Merkezi'nde de bu süreç gergin bir şekilde takip ediliyor. Şimdiden sonra da bu dakikadan sonra Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturacak mı? Ne zaman oturacak? Yeni bir açıklama gelecek mi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan? Gözlerimizde o noktada biz de burada gelişmeleri takip ediyor olacağız diyelim ve sözü şimdilik Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinden size bırakalım.
1: Fener Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Bir de gidelim CHP Genel Merkezi'ne. 38. Kurultayının iptali istemiyle açılan davadan mutlak butlan kararı çıkmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde neler yaşanıyor? Bu sorunun yanıtını da alacağız. A Haber ekibinden Tülay Ağoğlu'na dönelim hemen. Tülay, söz sende.
2: Pala sabah saatlerinden bu yana CHP Genel Merkezi sakindi, ancak o sakinlik yerini şimdi hareketliliğe bıraktı. CHP'liler buraya gelmeye başladılar. Bu arada tebligat olayını anlatalım size. Elden tebliğ etmek için icra memurlarının buraya geleceği söylendi CHP Genel Merkezi'ne. Hatta başta Grup Başkan Vekili Murat Emir olmak üzere hukukçular da burada kapıya çıktılar ve tebligatı almamak üzere burada bir eylem gerçekleştireceklerdi. Ancak icra memurları beklenmesine rağmen gelmediler. Daha doğrusu biraz ileride araçlarını gördük, icra memurlarının resmi aracı gördük. Fakat sonra buraya gelmeden Kılıçdaroğlu'nun oraya gittiler. Kılıçdaroğlu'na tebligatı gerçekleştirdiler. Tabii burası oldukça hareketli dedik. Sonrasında icra memurlarının buraya o anda gelmeyeceği anlaşılınca milletvekilleri ve parti yöneticileri içeriye girdiler. Artık partililer yavaş yavaş buraya gelmeye başladılar. Burada yoğunluk başladı. Zaten İstanbul İl Başkanlığı da çağrıda bulundu buraya partililerin gelmesi için. Şunu da söyleyelim. Yarın Özgür Özel milletvekillerini grup toplantısı için genel merkeze çağırdı. Ardından da parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek CHP Genel Merkezi'nde. Evet, akşam saatlerinde de burada partililer buraya gelecekler. Burada genel merkezin önünü doldurmalarını bekliyoruz yine. Avluyu daha doğrusu doldurmalarını bekliyoruz. Dün beklenen kalabalık olmadı. Bugün bakalım nasıl bir kalabalık olacak, burada gerçekleşecek diyelim. Şunu da söyleyelim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gelebileceği ifade ediliyor. Genel merkezde şu anda parti yöneticileri, milletvekilleri.
1: Kemal Kılıçdaroğlu görevlendirmeler yapmaya devam ediyor. Basın danışmanı da belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atakan Sönmez artık bu görevi üstlenecek. Hemen biz de çalışma ofisinin olduğu noktaya bir kez daha çevirelim kameralarımızı. O noktada bir basın açıklaması var. Kulak verelim.
3: Siz de izlediniz. Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı. Şu anda gerek milletvekilleriyle, gerek parti meclis üyeleri, belediye başkanları, mevcut belediye başkanları, mevcut milletvekilleri, daha önceki dönem milletvekilleri ve pek çok il ilçe teşkilatı yöneticileriyle hem fiilen yüz yüze hem telefon üzerinden yoğun görüşmeler sürdürüyor, çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii ki genel başkan bugüne kadarki siyaset çizgisini hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadı. Sadece parti için değil, toplumun genelini kucaklamakla ilgili bir siyaseti kararlılıkla sürdürmüş 13 yıl boyunca bir genel başkan. Bundan bundan sonraki süreçte de gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kucaklaşıp ayağa kalkması ve ülkenin sorunlarını çözmek için iktidar, güçlü bir iktidar altında. Zaten açıklamalarında da hepiniz takip ettiniz. İktidar yürüyüşünden bahsetti. Bu iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekibinde arkadaşlarına olan güveni tam ve arkadaşlarının da kendisine olan güveni tam. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 yıllık ömründe kendisinin sıklıkla vurguladığı gibi temiz siyaset, toplum için siyaset dışında herhangi bir şiarı yoktur ve bunun dışında da bir önceliği olmadı. Bundan sonra da olmayacağını siz de biliyorsunuz, değerli kamuoyu da biliyor. Onun dışında size şu anda paylaşabileceğim birkaç bilgi var. Zaten bazı dezenformasyon şeyleri sosyal medyada dolaşıyor anladığımız kadarıyla. MYK'da görevlendirme yapıldığına dair galiba yazılıp çizildi. Böyle bir şey şu anda yok. Yani ne parti meclisi içerisinden böyle bir MYK görevlendirildi ne de buna dair herhangi bir isim listesi vesaire bir şey söz konusu değildir. Zaten böyle bir şey olduğu zaman bunun açıklaması resmi olarak yapılır. Hiç endişeniz olmaz. Şu anda böyle bir görevlendirme olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun dışında Genel Başkan bir açıklama yapacak mı diye merak ettiğinizi biliyorum. Tabii ki iki gündür çok yoğun çalışıyor Sayın Genel Başkan. Bir serum kullandı, sesiyle ilgili bir şey var. Eğer ki gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde birazcık sesi toparlanmış olursa, yani bunun başka bir sebebi gerçekten yok. Umarız zaten toparlar bir an önce. Çıkışta kısa bir açıklama yapabilir ve kendisi de bundan sonraki süreçle ilgili çok herhalde uzun bir basın toplantısı olmayacaktır ama bir bilgilendirme kendisi yapacaktır. Onun dışında şu anda sizinle paylaşabileceğimiz
4: aslında en çok merak ettiğimiz CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidileceği, genel merkeze gidiş söz konusu olacak mı yakın? Birkaç gün içerisinde bunu görecek miyiz? Şimdi icra memurları tebliğde de bulundu. Gidecek mi yakın bir zamanda?
3: Şunu söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Yani bundan şüpheniz olmasın. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti meclisi ve diğer YDK bütün organların görevi az önceki tebligatla başlamadı. Bakın dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten göreve başlamıştır. Bugünkü yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli bir işlemdir. Mahkeme kararı şey olduğu andan itibaren Sayın Genel Başkan'ın görevi de başlamıştır. Parti meclisinin 37. kurultayla belirlenen parti meclisinin ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibariyle resmi olarak başlamışlardır. Fiili olarak zaten Sayın Genel Başkan bu süreçte Türkiye'nin sorunlarına dair, toplumun sorunlarına dair yazdı, söyledi, konuştu, anlattı. Temiz siyaset dahil başta olmak üzere pek çok konuda ve ülkenin problemleriyle ilgili. Hatırlarsınız en son yazdığı bir makale vardı. Hepiniz hatırlıyoruz değil mi? Okullardaki şiddet olayıyla ilgili. Herkes farklı farklı konuları konuşup da sanki sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleleriyle meşgulmüş gibi bir algı yaratılırken Sayın Kılıçdaroğlu bölgedeki sorunlar da dahil olmak üzere, okullardaki şiddet olayları da dahil olmak üzere bu konulara kafa yorup yazıp çiziyordu. Bundan sonra zaten asıl siyasetin yapma amacı toplumun sorunları ve toplumun sorunlarını çözüm üretmek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında göreve başlayarak çalışmalarına sürdürecek.
4: Özgür Özel'le telefon
5: tarih
4: görüşmesi...
5: Var mı? Evet, tarih var mı efendim? Yani ne zaman?
3: Hayır, bu süreç... şu anda öyle bir tarih yok. Elinde öyle bir bilgi olsa tabii ki paylaşırdım. Sayın Genel Başkan belki hani dediğim gibi
5: bugün yarın mı, bayram sonrası
3: arkadaş, şu anda öyle bir hiçbir şey yok. Yani söylenen iddialar varsa da bunların hiçbiri alınmış bir karar olduğundan değil. Zaten hani Sayın Genel Başkan bunu az önce söylememin sebebi buydu. Milletvekilleri de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarıyla istişareler ediliyor. Burada istenen şey bir gerginliğin yaratılması değildir. Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır, olmayacaktır da. Gerginliğe fırsat verecek bir adımın da tarafı olmayacaktır. Bundan sonraki süreç suhuletle, sakinlikle, olgunlukla tam da Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine uygun şekilde işleyecektir. Bundan hepiniz emin olabilirsiniz.
4: Özgür Özel'i aramış, Sayın Özgür Özel'i aradı sanırım Kemal Bey. Dün Özgür Özel öyle söyledi. Ama dönüş olmadı. Bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti mi? İkili görüşebildi mi? Konuştu mu?
6: Ya da bir daha arayacak mı yani?
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşebileceği ileri sürüldü. Bu üç görüşmeye ilişkin değerlendirmenizi.
3: Şöyle, şimdi bunlar olağanüstü anlamlar yüklenecek şeyler şeyler değil yani. Şu anda böyle bir görüşme programı olduğu için söylemiyorum. Ama ortaya bir iddia atılmasında, bu iddianın arkasındaki alt metni okuyabilecek kadar hepimiz gazetecilik mesleğinden geldiğimiz için biliyoruz. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nda da Sayın Devlet Bahçeli'de ve diğer, bakın altılı masayı kurmuş, Halil İbrahim sofrasını kurmuş bir

0: siyasetçinin başka siyasetçilere muhatap almaması, onlarla görüşmemesi diye bir siyaset tarzının söz konusu olamayacağını zaten biliyoruz. Ama şu anda böyle bir planlanmış, programlanmış bir görüşme takvimi yoktur. Az önce söylediğim gibi gerek MYK belirlendi vesaire şeklindeki iddialarda olduğu gibi bu konularda gerçekten az önce söylediğim sadece şey olsun diye söylemedik. Yani bir temenni cümlesi olarak kurmadık. Süreç böyle ilerleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kesin bilgileri, kesin kanaat demeyelim, kesin alınmış bir karar varsa ve bu konuda bir işlem olacaksa, bir temas olacaksa bunlar doğrudan medyaya bilgilendirilecektir. Hiç kuşkunuz olmasın.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi, bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Özgür Özel'e yakın, Özgür Özel'e uzak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz. Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır. Bu kadar söyleyebilirim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
2: Sağ olun.
0: Sağ
2: olun.
3: Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görevlendirmelerine de başladı. Basın toplantısını gerçekleştiren kişi gazeteci Atakan Sönmez'di. Artık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı olarak görevlendirilen bir isim kendisi. O da oldukça teferruatlı başlıklarda sorularını yanıtladı sahadaki gazeteci arkadaşlarımızın. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neredeyse genel merkez orasıdır ifadesi de dikkat çekiciydi. Biz de sıcak başlıkları konuşmaya başlayacağız. İstanbul İkinoğlu Barosu Başkanı Avukat Sayın Yasin Şanlı bizimle birlikte. Yasin Bey, hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum bilmukabele. Şimdi Özgür Özel ve yönetiminin YSK'ya yönelik bir şikayeti vardı. İlgili mahkemeye de kararı, mutlak butlan kararını ve tedbir kararını veren mahkemeye de bir itirazda bulundular. Ama mahkeme itirazı reddetti malum. Bu arada icra memurları hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kararı tebliğ ettiler. Aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine gitmeden önce CHP Genel Merkezi'ne gitmişler. Lakin içeriye girememişler anladığımız kadarıyla. Zaten CHP'li yetkililerin yani Özgür Özel'in kadrosunun onları içeriye sokmama noktasında da bir hazırlık yaptıklarına dair bilgileri arkadaşlarımız CHP Genel Merkezi'nden aktardılar. Nasıl bir değerlendirme yapmak gerekir? Yani icra memurları kararı tebliğ edemezse ne olur? Bir şey değişir mi? Bu arada Gaffar Yakınca da aramıza katıldı. Gaffar Bey, siz de hoş geldiniz.
5: Merhaba Banu, hoş bulduk.
3: Yasin Bey, dinleyelim sizi efendim. Buyurun.
4: Şimdi Banu Hanım, öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Yani bir hukuk devletinde mahkeme kararlarının icra edilmesi zorunluluğu vardır. Aksi takdirde kaos olur. Yani bunu hukukun her alanına, yalnızca işte partilerle ilgili kararlar olarak düşünmeyin. Bunu normal bir ceza mahkemesi düşünün. Yani bir insan diyelim ki gitmiş bir insanı öldürmüş. Sonra mahkeme bir karar vermiş. Diyor ki ben hapishaneye girmeyeceğim. Ben bu kararı doğru kabul etmiyorum. Bu kararı hukuki kabul etmiyorum. İşte böyle bir durumda kaos olur. Dolayısıyla kararın hukuki bulunmaması, doğru bulunmaması, eleştirilmesi başka bir şey. Onun icra edilebilip edilememesi ayrı bir şey. Hukuk devletinde kararlar icra edilir. Peki kararların hepsi %100 hukuki ve %100 doğru mudur da icra edilir? Eğer bu kanaatte değilseniz, verilen bir kararın hukuka uygun olmadığını düşünüyorsanız, hukuk devletinde bunun da yolları vardır. İtirazdır, istinaftır, temyizdir, Anayasa Mahkemesi'ne müracaattır. İşte Avrupa İnsan Hakları, Türk mevzuat açısından düşündüğümüzde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaattır. Eğer kararı beğenmiyorsanız, hukuka uygun bulmuyorsanız, isabetli olduğunu düşünmüyorsanız bu yollara başvurursunuz. Ama bu kararı ben uygulamayacağım, uygulatmayacağım dediğiniz anda orada hukuk devletinden, hukuk devleti anlayışından

0: bahsedilemez. Aksi takdirde bir kararı beğenmeyen mutlaka olacaktır ve kaos olur. Taraflardan bir tanesi kararı mutlaka beğenmez. O bakımdan da bir defa bu tespiti yapmak gerekiyor. İkincisi tabii burada mahkemenin bu red kararının yani temyiz başvurusu red kararının kararı henüz bana ulaşmadı. Onu inceleyemedim ama zaten o karar verilmeden önce de ben bunu ifade ettim. Şimdi mutlak butlan kararıyla tedbir kararını aynı anda düşünecek olursa, yani kararın bir tanesi diyor ki bu 38. kurultay hukuka aykırı, ben hukuk aleminde bunu yok kabul ediyorum, hiç olmamış gibi kabul ediyorum. Eğer burada kalmış olsaydı, yalnızca mutlak butlan karar verilmiş olsaydı, bu karar kesinleşinceye kadar, yani kanun yolları işte temyiz incelemesi yapılıp bu noktada bir karar verilinceye kadar Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin görevi devam ederdi. Ancak tedbir kararı veriliyor mutlak butlan kararıyla birlikte. O tedbir kararında da diyor ki şu andaki yöneticiler artık partiyi temsil edemezler. Partiyi bundan böyle kararın verilmesinden itibaren temsil edecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani ben bu yönetimi de görevden bu şekilde bu kararla, tedbir kararıyla uzaklaştırıyorum demiş oluyor. Şimdi burada bir hukuki açık veya bir incelik söz konusu, o da şu. Şu ana kadar davanın tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak Özgür Özel ve yönetimdi. Ama bu tedbir kararından sonra artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğinin yöneticisi ve temsilcisi Özgür Özel değil, Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bu kanun yoluna başvurup vurmama noktasındaki takdir yetkisi, eğer başvuracaksa bu anlamda yapılacak müracaat da Kılıçdaroğlu'na ait. Ve bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra sorularınızla devam edebiliriz. Gene kamuoyuna yansıyan haberlerden öğrendiğimize göre bazı avukatları Kemal Kılıçdaroğlu azletti. Şimdi bu ne demektir biliyor musun? Bu fiilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı görevi icra edilmeye başlandı demektir. Yani bu azilnameyi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak yapıyor. Diyor ki siz şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğinin avukatıydınız ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı olarak sizin bu görevinize son veriyor. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet bu azil işlemiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını fiilen yürütmeye başladığını göstermiş de oldu. Yani oraya girip girmemesi, engel olunup olunmaması bir yana, kanunen ve hukuken buna başlamış olduğunu da bu şekilde göstermiş oldu.
1: Evet, öyle görünüyor. Gaffar Bey, sizinle devam edelim. Şimdi Sayın Şanlı hatırlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP adına görev yapan 3 avukatı azletti. Basın danışmanı resmen görevlendirildi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı için. Aynı zamanda genel merkezin banka hesaplarına erişimi noktasında bir tedbir alındı. Erişim izninin kaldırıldığı bilgisi var. Banka hesaplarını kullanma yetkisi olan yetkilinin de görevden alındığı noktasında bilgiler de yine içeriden yansıyor. Bu arada bayram ikramiyeleri yatacakmış CHP Genel Merkez çalışanlarının. Onlar Kemal Bey'e ulaşmışlar. Siz talimat vermezseniz biz bayram ikramiyelerimizi alamayız. Sayın Genel Başkanım lütfen talimat verin de biz de bayram ikramiyelerimizi alalım diye. Kemal Bey talimat da vermiş, yani Genel Başkan görevine başlamış, öyle gözüküyor. 70'in üzerine çıktı deniyor tebrik telefonları CHP'li milletvekilleri arasından. Yani bu tablo bize bir şeyler söylüyor. Sizin değerlendirmenizi alayım. Buyurun.
2: Şimdi bendeki son bilgi 92.
1: 92
2: milletvekili. Evet, 92 milletvekili Kemal Bey'i arayarak tebrik ettiler. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kendisini ziyaret etti. Biliyorsunuz zaten haberlerde verdik, haberde verdi. Büyükşehir Belediye Başkanlarından da tebrik edenler var. Parti meclisi kombinasyonuna baktığımızda zaten Kemal Bey'in ağırlığı vardır. Yani 30

0: 21-26 gibi benim notlarıma göre öyle. Zaten Kemal Bey'i destekleyenlerin önde olduğu görülür. Şimdi değerli Yasin Bey çok önemli bir noktanın altını çizdi. Hukuk yani mahkeme kararlarını doğru bulmayabilirsiniz. Hoşunuza da gitmeyebilir ama son noktada mahkeme kararlarına uyarız. Hepimiz öyle. Benimle ilgili de mahkemelerin hoşuma gitmeyen kararları olmuştu. Gitmişti bir gazeteci olarak ben de uydum onu. Yani yapacak başka bir şey yok. Başka bir çareniz yok. Çünkü mahkemeler böyle, hukuk devletiyiz ve buna uymak zorundayız. Yani burada artık haklılık haksızlık tartışması biter mahkeme kararı çıktıktan sonra. Fiili durum oluşur. Yeni durum oluşur. Yani tartışma siyaset alanına ne kadar taşar, ne kadar yürür onu bilmiyoruz. Ama fiili durum nedir? İşte bugün onu görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kendi ekibini kuruyor. İşte basın danışmanından başlamak üzere. Bir önceki dönem görev sahibi olanların da görevlerini, bazılarını görevden alıyor. O başka kişilere görev tevdi ediyor. Genel başkan dediğiniz bunu yapıyor zaten. Yasaya uygun hareketler bunlar. Burada en kritik olan kısım tabii şu ikramiyeler konusu. Çünkü bu geçiş dönemlerinde hep emekçiler mağdur olur. Öyledir yani. Şimdi yani bir patron gitti yenisi gelecek. Bir başkan gitti yenisi gelecek. Hep onlar bu unutulur en sona kadar. Yani herkes böyle çok büyük olayları tartışırken asıl orada mesela işini yapan kişinin bayramda alacağı 3-5 bin lira bir ikramiyesi vardır. O da çok önemli bir şeydir. Bunlar unutulur. Bence bu iyi olmuş. Güzel bir haber verdiniz.
1: İnşallah kasada para vardır.
0: Vardır. Cumhuriyet Halk Partisi büyük parti. Bence güzel bir yerden yakaladınız bana onu. Cumhuriyet Halk Partisi büyük parti. Yani kasasında parası olmayacağını zannetmiyorum. Parası vardı. Kaldı Kemal Bey o parayı bulur. Yani onu organize eder. Ben ondan eminim. Çünkü yıllarca o partiyi yönetti. Ve işin enteresan tarafı da şu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bürokrasisi dediğimiz yani kadrolarında çalışanların çok büyük bir bölümü Kemal Bey'le teşriki mesai etmiş. Onu tanıyan hatta bazıları bizzat onun elinde yetişmiş kişiler. Yani öyle Kemal Bey açısından bu partiyi yönetmek, çekip çevirmek çok zor bir iş değil ama burada bir başka problem var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağanüstü kurultayı uzun bir süredir tartışma konusu ve bunun üzerinden bir katlaşma oluştu. Bir sonraki adımda biz ne göreceğiz siyasi olarak? Yani Kemal Bey evet burada hakimiyeti sağlar, tamam sağlıyor fakat ona itiraz edenler yani bu iş doğru değil diyenler, biz direneceğiz diyenler Özgür Bey'le beraber onlar nasıl bir yolu izleyecekler acaba? Şimdi ilk gelen sinyaller şu yönde. Kemal Bey kapsama, genişletme, kucaklama, işte devri sabık oluşturmama yönünde sinyaller veriyor. Fakat Özgür Bey tarafından öyle sinyaller gelmiyor. Özgür Bey diyor ki biz hayatı durdururuz, direniriz vesaire diyor. Şimdi ben bugün köşe yazımda şunu söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak hayatı durduramayan Özgür Özel, Manisa Milletvekili olarak nasıl durduracak? Yani bu çok zor görünüyor. Büyük ihtimalle orada da bir fiili durum duvarı oluşacak. Yani biz bunu kabul etmiyoruz, buna uymuyoruz diyenler de bir süre sonra hızlı bir şekilde eriyecekler. Çünkü iddiaların arkasında durma imkanları yok. Fiilen bu çok mümkün görünmüyor. Yani dün mesela şeye baktım ben özellikle baktım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde bu karara tepki duyan insanlar ne kadar yani çok kalabalıklar mıydı diye baktım. Küçük bir topluluk. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiasına genel, eski genel başkanın iddiasına göre hayli küçük bir topluluk. Bu arada eski genel başkan diyecek miyiz Özgür Bey onu da bilmiyorum. Çünkü o kurultay yani kadük ilan edildiği için hani o genel başkanlık sıfatı da düştü. O da ayrı bir gündem oluştu orada. Bir anda yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne zafer kazandıran tek genel başkan diyen bir grup var Özgür Özel'i. Diğer yanda da şimdi şu mahkeme kararları ve itirazlara baktığımızda yani Cumhuriyet Halk Partilerin itirazlarına baktığımızda genel başkan statüsünü bile alamıyor. Yani tuhaf da bir durum oluşuyor burada.
1: Öyle gözüküyor.
0: Benim kanaatim şu. Şimdi mühür kimdeyse Süleyman olur. Mührü eline aldı Kemal Bey. Ve çalışmaya da behemal başladı. Destekleyenlerin sayısı hızla artacaktır. Özgür Bey civarında da bir erime olacaktır. Yani orada olmak zorunda. Ha, binayı terk ederler etmezler. Bunlar çok da anlamlı şeyler değil. Demin mesela Atakan Sönmez ilginç bir şey söyledi. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu neredeyse genel merkez orasıdır diye. Öyledir zaten. Yani şöyle düşünün. 12 Eylül darbesi yapıldı. Askeri darbe yapıldı. Junta yönetimi geldi. Partileri kapattı. CHP de kapatıldı. CHP kapalı olduğu zamanda bile CHP'liler siyasi faaliyet yürüttüler. Sonra siyasi partilere, yani siyasi parti kurma yasağı kalkınca hemen arkasından seçime giderken işte SODEP zannediyorum kuruldu, SHP kuruldu. Hı hı.

0: Yani başka partilerde örgütlendiler. Daha sonra CHP'nin yasağı kalkar kalkmaz da CHP kuruldu. Bu arada CHP neredeydi? CHP işte o kişiler, yöneticiler, o zamanın genel başkan adayları neredeyse CHP oradaydı. Yani askeri darbe döneminde bile siyasi faaliyet yürüdü. Şu anda da yürür. Bu zor bir şey değil. Ama o konunun da yani hani binada duralım, bir bırakmayalım mesela onu da çok ben uzayacağını düşünmüyorum. Çok kısa bir süre içinde yani çok uzun olmayan bir vadede biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Bey ve ekibini görürüz diye tahmin ediyorum.
1: Yasin Bey, şimdi az önce ihtiyati tedbir kararıyla alakalı değerlendirmenizi aldık sizin. Şimdi ihtiyati tedbir kararına itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne yapılıyor. Hukuk Dairesi de diyor ki bize bir itiraz mekanizması yok mevzuatta. O yüzden bu kararı değerlendirmemize bile gerek yok gibi bir gerekçeli kararla itirazı reddetmiş oldular aslında. Bir itiraz da Yüksek Seçim Kurulu'na yapıldı. Bir Yüksek Seçim Kurulu'na gidelim. Orada neler yaşanıyor? Bir toplantı yapılacağı ve bu talebin, itirazın değerlendirileceği ifade edilmişti. Biz de A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin'e bırakacağız şimdi sözü. Ama Oğuzhan, bizi duyabiliyor musun? Kendisi YSK'nın önünde. Oğuzhan, bizi duyabiliyor musun? Sözü sana bırakalım. Ne oluyor orada?
2: Tabii ki YSK önünde sessiz bekleyiş devam ediyor. Özellikle toplantının başlamadığını belirtelim isterseniz. Çünkü bazı internet siteleri ve haber sitelerinde özellikle CHP'nin yaptığı itirazların reddedildiği yönünde haberler var. Ancak bu haberlerin henüz gerçeği yansıtmadığını, özellikle bir açıklama olmadığını belirtmiş olalım. Tabii ki özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verilen mutlak butlan kararına ilişkin itiraz süreci de devam ediyor. Bu çerçevede özellikle CHP kurmayları karara hem Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nde hem de Yüksek Seçim Kurulu'nda itirazlarını yaptı. Özellikle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 38. olan kurultay ile 21. olağanüstü kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazında karara bağlamış oldu. Özellikle dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda davalı vekilin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildiği belirtilmiş oldu. Yine tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'na da itiraz edildi ve buradaki sürecin henüz devam ettiğini, bu yapılan itiraza ilişkin toplantının başlamadığının bir kez daha altını çizmiş olalım. Burada özellikle itiraz dilekçesinde bu ihtiyati tedbir kararının uygulanabilir nitelikte olmadığı vurgulandı. Ayrıca YSK'nın daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul İl Kongresi ile İlçe Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının karşısında verdiği tam kanunsuzluk başvurusuna verdiği kabul kararına da atıfta bulunulmuş olduğu dilekçede özellikle şu ifadeler oldukça önemliydi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçim ve mazbataları yok sayılmaksadır dendi. Ancak anayasanın 79. maddesi uyarınca 22. olağanüstü Kurultay İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay'da yapılan seçimlerin iptali mümkün değildir dedi. Bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalar iptal edilemez şeklinde dilekçeye tabii ki ifadeler yazılmış oldu. Özellikle dijital ortamdan başvuru yapıldı itiraz sürecine ilişkin. Bunun bir kez daha altını çizmekte fayda var. Tabii ki başvuru yapıldıktan sonra CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de açıklamalarda bulundu. Kendisi YSK'ya başvurumuzu yaptık. Çünkü bize bu mazbataları veren YSK'dır. Bu kongreler YSK'nın gözetimi ve denetiminde yapılmıştır. Dolayısıyla YSK eğer buradan bundan sonra varlığına saygın bir şekilde sürdürecekse kendi kararlarının arkasında durmalıdır şeklinde açıklama yaptı. Dediğimiz gibi şu anda YSK önündeki bekleyiş devam ediyor. Henüz toplantı başlamadı. Toplantı başladığı zaman da kararın açıklanmasına ilişkin de bir kez daha buradan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü Yüksek Seçim Kurulu önünden tekrar sizlere bırakalım.
1: Sen çok teşekkürler. Yasin Bey, sizi dinleyelim. İşin bir de YSK boyutu var. Ne dersiniz?
3: Yani Banu Hanım, muhabirimizin anlattıklarından biraz daha net olarak anlamış olduk. Yani kamuoyunun, izleyicilerin de daha net anlaması açısından şunu ifade etmemizde fayda var. Bu verilen her iki kararında, hem mutlak butlan kararının hem de tedbir kararının inceleme merciği Yargıtay. Dolayısıyla bu kararlar oraya götürülecek. Peki Cumhuriyet Halk Partisi

0: veya Özgür Özel diyelim artık, şu anda Yüksek Seçim Kurulu'ndan ne istiyor? Yüksek Seçim Kurulu'na bu kararı nasıl götürüyor? Kanuna, hukuk yollarına, temiz yoluna baktığınız zaman bunun Yüksek Seçim Kurulu'ya bir alakası yok. Ama muhabirimizin anlattıklarından benim anladığım şu, Yüksek Seçim Kurulu'ndan şu talep ediliyor. Deniyor ki bu seçim yapıldı, mazbataları siz bize verdiniz. Bu verdiğiniz mazbatalar bir mahkeme tarafından geçersiz sayılıyor. Dolayısıyla bu duruma müdahale edin. Yani sizin verdiğiniz hukuka uygun belgeler geçersiz sayılıyor demiş oluyorlar. Ancak burada şunu görmek gerekiyor. Yani benim bu anlamda bir hukukçu olarak kafam çok net, düşüncem çok net. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu işin tabiri caizse bu anlamda esasına girip yargılama yapan bir merci değil. Yüksek Seçim Kurulu seçimden sonra önüne gelen belgelere istinaden karar veren bir kurul. O diyor ki tamam, seçimler yapıldı, bu seçimlerin sonuçları da bana ulaştı. Bu ulaşan sonuçlara göre ben mazbata veriyorum. Mesela diyelim ki siz orada, daha böyle şahsileştirelim, İşte Gaffar Bey'e oy verdiniz. Bu da seçim kuruluna gitti, sizin oyunuzla Gaffar Bey kazandı ve mazbatasını aldı. Ama bizim şundan haberimiz yok. Daha sonra bir iddia ortaya çıkıyor. Deniyor ki Banu Hanım silah zoruyla Gaffar Bey'e şey verdi, oy verdi. Şimdi bunu hangi, kim değerlendirecek? Bunu mahkeme değerlendirecek ve karar verecek. O mahkeme bir karar veriyor. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu şunu mu söyleyecek? Ya hayır, ben Gaffar Bey'e bir mazbata vermişim. Artık Banu Hanım silah zoruyla da bu oyu vermiş olsa geçmiş olsun, bitti. Böyle bir şey olmaz. Yani dolayısıyla mahkemelerin kararları bu anlamda birbirini de etkileyecektir. Ve hatta ben şunu söyleyeyim. Şimdi bu mutlak butlan kararının ve tedbir kararının bir bu bahsettiğimiz dar sonuçları var. Bir de bunun daha geniş siyasi sonuçları kanaatimce olacak. Bu gerekçeler ve iddialar, yani hangi gerekçelere istinaden bu mutlak butlan kararını verdi, hangi fiiller bu mutlak butlan kararının sebebi oldu, onlar ortaya çıkıp kamuoyunda tartışıldığı zaman kanaatimce daha ciddi siyasi sonuçlar tartışılmış olunacak. Şu anda çok spesifik şeyler, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini hangi genel başkan temsil ediyor, tebligat hangi genel başkana yapılacak, işte kanunun ve hukukun muhatap aldığı başkan hangisi, bu dar çerçevede tartışıyoruz. Ama dediğim gibi mahkeme kararının, bu mutlak butlan kararının gerekçeleri ortaya çıktığı zaman daha geniş siyasi bir tartışmanın içinde olacak kamuoyu.
1: Peki. Gaffar Bey, sizinle devam edelim. Süremiz de artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor. Şimdi iddia o ki CHP'li Özgür Özel ve ekibi Kılıçdaroğlu'yla aralarında aracı olması için Önder Sav'dan ricacı olacaklarmış. Yani biz yıllar sonra tekrar Önder Sav'ın ismini duymaya başladık. Hem de bu kadar kritik bir gündem başlığı içerisinde. Enteresan, çok nostaljik geldi bana ama bilmiyorum aslı astarı var mı? Size ulaşan bilgiler ne yönde? Malum Kemal Bey Özgür Özel'i aradı. Bunu Özgür Özel ifade etti zaten. Telefona cevap vermediğini, cevap verse de ne söyleyeceğini o ortamda bilemediğini ifade etti mealen Özgür Özel. Şimdi görüşecekler mi, görüşmeyecekler mi? Bu merak ediliyor. Kemal Bey de Önder Sav'ın aracı olmasına pek olumlu bakmıyormuş anladığım kadarıyla. Özgür Özel'in kendisini aramasını ya da kendisini ziyaretini beklediğine dair bilgiler var. Sizdeki bilgiler ne yönde ve bu eğer gerçekse nasıl bir okuma yapmak gerekir yani ortama Önder Sav faktörü tekrar sokulacak anladığımız kadarıyla.
2: Şimdi
1: Aramızı buldu onlar.
2: Bende de benzer bilgiler var. Aynı bilgiler var bende de. Şimdi Önder Bey'in şöyle bir özelliği vardır Banu Hanım. Genel başkan değişimlerinde

0: Tabii bir de eski CHP, yeni CHP farkı var yani. YCHP var evet, diyebilirsin.
1: Evet, doğrudur.
0: Biz öyle Önder Sağ sonrası benim için.
1: Evet, denge adamıdır aynı zamanda. Böyle bir özelliği de var. Yani takip eden gazeteciler bilir, CHP'yi takip edenler de bilir. Önder Bey, hani bir işte arabuluculuk olsun, iş bir sulhe oluşsun isteyen bir kişi açısından doğru adrestir. Ben bunu söyleyeyim. Ha, Kemal Bey bunu beğenir beğenmez, o ayrı bir konu. Ama Kemal Bey'in itirazı da Önder Bey'in şahsına değil. Kemal Bey'in itirazı, ben genel başkanım. Özgür Bey de benim çok uzun yıllar boyunca grup başkan vekilimdi. Hı. En yakın kişiydi. Yani hatta ben onu siyasete soktum. Hı. Yani benim talebemdi diye. Yani öyle demiyor da dese yeridir, öyle diyelim. Dolayısıyla ben Özgür Özel'le kendim şahsen konuşabilir, halledebilirim diyor. İtirazının sebebi bu. Öyle anlıyoruz. Yoksa Önder Bey'in şahsına bir itiraz geliştirmez. Çünkü Kemal Bey ile Önder Bey'in arasında da iyi bir hukuk vardır yani. Bilenler bilir. Evet, evet. Hani Kemal Bey ile nazı geçebilecek, konuşabilecek. Onun da ona nazı geçebilecek. İki kişiden bahsediyoruz. Yani bu doğru mudur diye bakarsak bence ihtimal dahilindedir. Şundan dolayı Özgür Özel şimdi çok sert bir çıkış yaptı. Başka bir şansı da yoktu. Yani başka türlü konuşamazdı. Yani şimdi Özgür Özel'e mesela ya neden böyle konuştu? İşte olur mu, mahkeme kararı var, akla uygun değil söylediği falan diye eleştiriler getiriliyor. Kısmen ben de eleştiriyorum ama şimdi şöyle düşünün. 1,5 yıl boyunca Özgür Bey'in hatta 2 yıla yakın zaman boyunca Özgür Bey'in girdiği angajmanlar var. Çok sert bir söylem var. Bu yolsuzluk davaları ile ilgili takındığı son derece sert bir tavır var. Uzlaşmacı olmayan, yani sütte leke var bizde leke yok türünde bir tavrı var ve kitleyi de, yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bir bölümünü, kendisini sevenleri de böyle konsolide etti. Evet. Şimdi mahkeme sürecindeki direnci de böyleydi. Yani hiçbir zaman şunu söylemedi. Ya evet, burada bazı şaibeler olabilir, mahkeme karar versin demedi Özgür Bey hiçbir zaman. Aksine tansiyonu hep yüksek tuttu, çıtayı yüksek tuttu. Bu bir siyasi tercihti bakın. Bunu özellikle evet yaptı. Şimdi bu karardan sonra Özgür Bey'in ya ben yanılmışım, hadi dağılın arkadaşlar deme imkanı yok. Evet. Onun yerine ne diyor? Mücadele edeceğiz diyor. Şimdi bu akşam mücadele edeceğiz, direneceğiz diyen kişinin ertesi gün ya ben vazgeçtim, hadi Kemal Bey'in yanına gidiyoruz demesi, kendi ağzıyla bunu söylemesi çok zor. Evet. Onun için bir aracının olması doğru bir yöntem olabilir. Yani öyle bir taktik olabilir. Ben şahsi kanaatimde şu, bence kısaca de böyle lütfen olsun. Yani bıraksınlar Önder Bey gibi bir isim. Bu şeyi, arabuluculuk görevi yapsın. Çok kısa bir sürede çözerler Banu Hanım. Bakın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu an kriz var diyoruz ya bakın. Bu kriz dedikleri şeyi çözmeleri aslında 24 saat. 24 saatte bir bakarsınız Cumhuriyet Halk Partisi eski haline dönmüş. Güçlü gövdesiyle ortaya çıkmış. Ama şunu da söyleyeyim. Bak
0: çok kısaca.
1: Ben yazımı da bugün öyle bitirdim. Tabii bu mümkün. 24 saatte olur ama Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman bizim gibi acı konuşanları dinlemedi. Hep dal kavukları dinledi. Kusura bakmasınlar, bu da eleştirim olsun. Yani kendilerine yağ çekenleri, gaz verenleri dinliyorlar. Biraz eleştiren, acı eleştirenlere kulak versinler. Yani bizim yayınları takip etsinler. Bizim yazılara biraz baksınlar. Çok da zor bir şey değil. 24 saat içinde toparlarlar ve eski kuvvetlerine kavuşurlar.
0: Gaffar Bey çok teşekkürler. Yasin Bey size de çok teşekkür ediyoruz. Bizi bilgilendirdiniz ve değerlendirmelerinizi paylaştınız. Kolaylıklar diliyoruz sizlere.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi
0: yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bir aramız var. Aranın ardından yine buradayız.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Bilgiç, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

0: avantajı sağlayın.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay...

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. A Haber Radyo.

0: yan fiyatlarla. Uğur Deri Dondurucu. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel...

0: 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Reklam. Benivedi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Benivedi Göz.
11: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın.

0: A Haber Radyo.
1: Reklam. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir.

0: Detaylar getirfinans.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Tekirdağ-Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt çalışmaları nedeniyle de sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Karadeniz Holding'in uluslararası markası Car Powership, Meksika'nın bağımsız şebeke operatörü Senasa ile anlaşma yaptı. 3 yıl süreli anlaşma kapsamında Car Powership, ülkenin en hızlı büyüyen bölgelerinden Yucatan Yarımadası'nda enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dijital dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı vatandaşları sahte bağış kampanyaları, HGS mesajları ve oltalama saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bayram dönemlerinde artan yardım ve bağış, Ticaret Bakanlığı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Bakanlık tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo canlı yayın.
3: Nasıl yapılıyor? Birlik ve beraberlik mesajı, kucaklayıcı bir, birleştirici bir mesaj veriliyor Kılıçdaroğlu tarafında. Aynı şekilde vekillerin, yine kendisine yakın olan isimlerin de açıklamaları var bu minvalde. Birlik mesajı içeren karar bu şekilde konutunun şu an ofisinin önünde, o gelişmeler yakından takip ediliyor. Tabii Yargıtay süreci var. Bu aşama ne olacak? Yargıtay'dan ne tür bir karar çıkacak? Bu da merak ediliyor. İşte Kılıçdaroğlu da kendisine yakın isimlerle ve avukatlarıyla birlikte hem bu aşamayı değerlendiriyor hem de son aşamada da bu gelişmeleri en yakından takip ediyor. Kaldı ki ilk icraatı da olmuştu. 3 avukatı azletmişti Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla göreve geldikten sonra. Bundan sonra da yapacağı yeni açıklamalar önemli. Biz de o açıklamalar ne olacak merak ediyoruz. Tabii o açıklama geldiğinde de mikrofonumuzu uzatacağız kendisine. Bu ofisinden çıkış yaptıktan sonra onları da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü şimdilik Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinden size bırakalım.
4: Şener, çok teşekkür ediyoruz. Hemen genel merkeze dönelim. İlter, orada neler yaşanıyor? İcra memurları kapıya kadar geldi. Ancak girmeden ya da giremeden döndüler. Kemal Bey'in ofisini ziyaret ettiler ve kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ ettiler. Geldiler mi tekrar? Nasıl bir hazırlık var orada? Girenler, çıkanlar var. Onu da zaman zaman görüyoruz senin arkanda otopark girişinden. Sözü sana bırakalım şimdi de.
5: Henüz şu anda icra memurları gelmedi Banuel. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de bir bekleyiş hakim. Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte dün akşamdan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve bazı milletvekilleri de yine parti yöneticileri de genel merkezde süreci takip ediyorlar. İcra memurları gelecek mi, ne zaman gelecek veya gelmeyecekler mi, buna ilişkin henüz net bir bilgi yok elimizde. Henüz ulaşan bir bilgi de yok açıkçası. Ancak burada yine partililer, basın mensupları burada icra memurlarını bekliyor. Süreçte, hukuki süreçte icra memurlarının gelmesiyle birlikte başka bir aşamaya geçmiş olacak. Bir yandan da partililere çağrı yapılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan çağrı 20.30'da genel merkezin önünde toplanalım şeklindeydi. Akşam saatlerine göre de akşam saatlerinde nasıl bir tablo olacak onu da görmüş olacağız. Ve şu anda da yine bazı milletvekilleri Serkan ekranlara getiriyor. Genel merkeze gelenler var. Genel merkezden ayrılanlar var. Az önce de Cumhuriyet Halk Partisi'ne başka partilerden geçen bazı milletvekilleri geldiler genel merkeze. Belediye başkanları, bazı büyükşehir belediye başkanları da buradaydı. Ve Özgür Özel TİP Genel Başkanı'yla da görüştü geride bıraktığımız dakikalarda. İlerleyen saatlerde de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun genel merkeze geleceği ifade edildi. Zaten Müsavat Dervişoğlu da bu mahkeme kararıyla birlikte Özgür Özel'e destek açıklamasında bulunmuştu. Sancılı bir süreç yaşanıyor açıkçası. Şu anda dediğimiz gibi basın mensupları, bizim bulunduğumuz nokta önemli. Çünkü eğer icra memurları gelirlerse buradan giriş yapacaklar. CHP'nin temel tutumu bu şu şekilde: eğer mutlak butlan kararı çıkarsa biz asla genel merkezden ayrılmayız. Genel merkezde etten duvar öreriz şeklinde bir yaklaşım ortaya koymuşlardı. Özgür Özel de dünkü mitingde direniş çağrısı yaptı. Meydanlara ineceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine partileri bir kez daha davet etti. Bir fiili direniş durumunun burada hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu ne kadar sürecek? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izlenecek? Ve en önemlisi şu tabii ki, Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aramıştı dün akşam. Henüz Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapmadı. Bu dönüşle birlikte eğer bir görüşme olursa işin rengi değişebilir. Farklı bir atmosfer Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanabilir. Ancak Özgür Özel kararlı görülüyor. En azından şu an itibariyle bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapması beklenmiyor. Ancak ilerleyen saatlerde farklı bir tablo da ortaya çıkabilir. Dediğimiz gibi genel merkezdeyiz. Süreci takip ediyoruz. İcra memurları henüz gelmedi. Bekleyişimiz sürüyor. gelmeleri halinde tabii ki o anda ekranlarda ekranlara getireceğiz Banuel.
4: İlter, çok teşekkürler. Bir diğer önemli noktada Yüksek Seçim Kurulu malum. CHP'li avukatlar dün akşam saatlerinde karar açıklandıktan, ortaya çıktıktan sonra bir mutlak butlan itirazında bulundular YSK'ya, hem de İstinaf'ın ilgili dairesine. İstinaf'ın ilgili dairesinin kararını red yönünde olduğunu söylemiştik. Peki YSK'dan nasıl bir yanıt gelecek bu itiraza? A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin YSK'da haber nöbetinde. Oradaki son durum nedir? Bir açıklama var mı? Ne zaman gelir? Neler söyleyeceksin Oğuzhan?
6: Evet, tabii ki mutlak butlan kararının açıklanmasıyla birlikte biliyorsunuz dün CHP Genel Merkezi'nde 5 saatlik bir MYK toplantısı gerçekleştirildi ve bu toplantının ardından da Özgür Özel özellikle Yargıtay'a ve Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçelerinin iletileceğini söylemişti. Tabii ki sabahın erken saatlerinde özellikle Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi iletilmiş oldu. Dijital ortamda söz konusu bu dilekçenin iletildiğini belirtelim. Özellikle tabii ki Yargıtay'a da bir itiraz dilekçesi iletildiğini tekrar hatırlatmış olalım. Ayrıca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 38. olağan kurultayı ve 21. olağanüstü kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itiraz da karara bağlamış oldu. Özellikle dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda davalı vekilin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildiği vurgusu da yapılmış oldu. Yine tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nda sabahın erken saatlerinde dediğimiz gibi hareketli dakikalar yaşandı ve özellikle dijital ortamdan bir itiraz başvurusu yapıldı. Henüz başvuruya ilişkin bir açıklama olmadı. Tabii ki burada bekleyişimiz de devam ediyor. Özellikle söz konusu toplantının yapılmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan toplantının kararına ilişkin bir açıklama bekliyoruz. Burada tabii ki haber nöbetimiz devam ediyor olacak ve gelişmeleri de Yüksek Seçim Kurulu'ndan aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü sizlere bırakalım.
4: Evet, Oğuzhan Gültekin'e de çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Evet, CHP'nin itirazları oldu. CHP'nin görevden alınan, görevi hiç olmamış kabul edilen Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi diyelim. Dün akşam Oğuzhan'ın da ifade ettiği gibi 5 saate aşkın bir süre devam eden toplantıları esnasında ya da öncesinde mahkemeye kararı veren İstinaf Mahkemesi'nin ilgili dair

0: İdaresine ve YSK'ya itiraz başvuruları yaptılar. O itirazlardan biri, yani esnafa yapılan itiraz reddedildi. YSK nasıl bir yanıt verecek belli değil. Bu arada kulis bilgileri de akmaya devam ediyor bu süreçte. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğlene kadar konusundaydı. Dün akşam gece yaşananları tamamen evde izledi, dinledi. Hatta CHP'li Özgür Özel'e telefon da açtığını öğrendik Özgür Özel'den. Tabii buna cevap vermemiş Özgür Özel, öyle anlaşılıyor. Şimdi ne olacak? İki isim bir araya gelecek mi, gelmeyecek mi? Özgür Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayacak mı, aramayacak mı? Bu merak ediliyor. İcra memurları yola çıktı yaklaşık 1-1,5 saat kadar önce. CHP Genel Merkezi'ne gittiler. Orada CHP'liler, Özgür Özel'in ekibi bir hazırlık yapmıştı. İcra memurlarını içeri sokmayacaklardı. Ama oradan ayrılan icra memurları Kemal Bey'e bu kararı, mutlak butlan kararını ilan ettiler, açıkladılar. Şimdi tekrar CHP Genel Merkezi'ne gitmelerini bekliyoruz. Gitmelerine gerek var mı, yok mu? Hepsi ayrı bir tartışma konusu. Biz de şimdi bu sıcak gündemi konuklarımızla konuşmaya başlayacağız. Gazeteci Kurtuluş Taiz konuğumuz. Kurtuluş Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Banu.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Kemal Bey göreve derhal başlamış, 3 avukatı azletmiş, bir basın danışmanı görevlendirmiş. Basın danışmanı Kemal Bey adına çıktı, bir basın toplantısı gerçekleştirdi Kemal Bey'in çalışma ofisinin önünde. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır dedi. CHP genel merkezindeki hesaplara ulaşma yetkisini ellerine almışlar. Artık Kemal Bey'in elinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesaplarının kullanım hakkı ya da Kemal Bey'in görevlendirdiği insanlarda. Yani bir hızla başlamış Kemal Bey göreve. Ne olacak bundan sonra, ne öngörüyorsunuz?
1: Evet. Ya Kemal Bey'in kararlılığı belliydi. Çünkü şunu kabul edelim. Kurultay'da çok büyük bir haksızlığa uğramıştı. Evet. Gerçek anlamda mağdur olan kişi Kemal Kılıçdaroğlu. 13 yıl bir partinin genel başkanlığını yapıp daha sonra belediye fonlarıyla organize bir grubun hile karıştırarak seçime genel başkanı devirmesi, kabul edelim ki, çok trajik bir durumdu. Sonraki süreçte de zaten Kemal Bey'e çok da el uzatmadılar. Kemal Bey'i dışlamaya çalıştılar. Seni sokakta taşlarlar diye tehdit ettiler. Ya bütün Kemal Bey'in dostane işte barış eli uzattığı barış elini geri çevirdi genel merkez. Özgür Özel'in çok da saygılı davrandığını söyleyemeyiz. Ya mahkemenin kararı, biz yani sanılıyor ki bu sürekli programlarda anlatılıyor. Yani bu kızgınlığın, öfkenin sebebi kurultay delegeleri. Yani o belediye fonlarıyla, bakın bir ekosistem diye bir şey çıktı daha sonra. Bu ekosistemin ilk meyvesi kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmekti.
0: Evet.
1: Bunu yani açıklıkla söylememiz gerekiyor. Bunu delegelerin kendisi, zaten Cumhuriyet Halk Partili delegelerin kendisi gözleriyle tanık oldukları için.
0: Tabii mesela CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyan'ın bir röportajı var. Birebir şahitliklerinden ve belgelerden bahsediyor. Sadece o şahitlikler doğrultusunda oyunu değiştirmiş olan delegeleri sayacak olursak zaten o bile yetiyor yani Kemal Bey'in ilk turda seçimi almasına.
1: Evet. Yani o dönem için şunu tekrar vurgulayayım. Değişimcilerin, yani Özgür Özel, İmamoğlu'nun bu kurultayda topladığı, delegelerden topladığı imza sayısı zaten bir defa kurultayı kazanmaya yetmiyordu. Birkaç gün içerisinde çok ciddi paralar aktararak bu delegelerin oyları değiştirildi, fesata uğratıldı, sakatlandı, her neyse satın alındı diye ifade ediyoruz. Bunu bugün tartışmıyoruz, bakın bugün ifade etmiyoruz. Daha bu kurultayın hemen ertesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın, hem çok yakın gazeteciler, Bunu sosyal medyada kendileri ifade ettiler. Bakın çok yakın isimler.

0: Nereden bahsediyorum? Yani kurultayda paraların döndüğü, delegelerin iş vaadiyle, paralarla, değişik imkanlarla satın alındığına dair zaten kendi aralarında çıkan bir kavgaydı. Velhasıl yani bu mahkeme bence bu mağduriyeti giderdi. Yani bir Türk siyasetinde de bence kara bir leke olacaktı. Evet. Kurultayda belediye fonlarıyla genel başkan devirmek. Çok da hukuka uygun bir davranış değil. Bunu kabul etmeseler bile, sindiremeseler bile gerçeklik bu. Yani Sayın Adalet Bakanımızın da açıkladığı gibi yani burada demokratik ilkeyi koruyor aslında hukuk. Evet. Şimdi Kemal Bey bu yeniden eski yönetici olarak göreve iade kararından sonra ne yapacaktı? Yapacağı şuydu, partiyi ortadan bırakacaktı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni, onun için genel başkanlık yapmış, çok ciddi bir aidiyeti olan bir isim, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ortadan bırakacaktı. Hayır, ben istemiyorum, kayyumlar mı atansın buraya diyecekti mesela. Bunu demelerini bekleyin. Şimdi mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikbal alanı olarak görmelerinden kaynaklanıyor. Yani ikbal alanı olarak gördükleri için efendim o geldi biz gideceğiz. Peki. Biz geldik o gidecek mantığını işletiyorlar. Kemal Bey de diyor ki yani bunu bu sükunet içerisinde işletelim. Bu bir realite. Mahkemenin kararı bir realite. Bu realiteye göre genel başkan gelir, partiyi sükunet içerisinde istişarelerle, ortak akılla, bakın ortak akıl vurgusu. Şimdi evet. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonuna çıkmıyor. Ya ne hakla telefonuna çıkmıyorsun? Yani partiyi bölmek mi istiyorsun? Yani ben şunu söyleyeyim, bundan sonra ne olacağı dair şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bu itibar suikastları devam edecek. Bunun merkezi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki genel merkezi, yani Özgür Özel ve etrafındaki arkadaşları. Mümkün oldukça mobbing yapacaklar, baskı yapacaklar ve kendileri ayrılmaya dönük yeni bir partiyi konsolide etmek için Cumhuriyet Halk Partisi tabanını kendi yanlarına çekmeye çalışacaklar. Ben de şunu söylüyorum. Yukarıda ne kadar fırtına koparsa kopsun, Cumhuriyet Halk Partisi tabanının çok da umurunda değil. Siz bunu böyle çok ilintilendiriyorlar Cumhuriyet Halk Partisi tabanıyla. Peki. Böyle mobilize edilmiş kitlelerle Cumhuriyet Halk Partisi'nde sanki bütün bir taban bu işe tepkiliymiş gibi yaklaşmaları bence çok da doğru değil.
1: Peki. Profesör Doktor Sayın Selami Kur'an da aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz yayına.
2: Teşekkür ederim Banu Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum bilmukabele. Şimdi bugüne kadar CHP'nin avukatı olarak görevlendirilmiş olan ve birkaç saat kadar önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP adına hareket etmek için görevlendirdiği, yetkilendirdiği avukatı tarafından azledilen 3 avukatı dün akşam hem kararı veren mutlak butlan ve tedbir kararını veren İstinaf Mahkemesi'ne bir itirazda bulundular, hem de YSK'ya. İstinafın ilgili dairesi bu itirazı reddetti, ama işin bir de YSK boyutu var. YSK'ya yapılan bir itiraz var. YSK bunu işte inceleyecek, irdeleyecek, sonra da karara bağlayacak. YSK boyutuyla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Siz bir hukukçu olarak niye CHP'nin avukatları gitti YSK'ya itiraz ettiler? Ne amaçlıyorlar? Buyurun.
2: Evet, evet. Şimdi aslında biraz net fotoğraf ortaya koymak lazım. Yani bu davanın ve davada İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararın hem hukuki anlamda hem de siyasi anlamda yankıları, yansımaları, etkileri çok büyük. Yani siyasi anlamda çok farklı değerlendirmeler yapabilirsiniz, haklı da olabilirsiniz. Bu ayrı bir mesele, oraya hiç girmiyorum ben. Ama hukukçular arasında dahi bu meseleyle ilgili yaklaşım noktasında, yani siyasi partilerin yargı kararlarıyla bu kadar sarsıntı geçirmesi meselesi tartışıla gelecek. Yani bu önümüzdeki dönemde çok tartışacak diye düşünüyorum ben. Doğru, yani şimdi ilk derece mahkemesi de Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız yargı mahkemesi. Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nin verdiği bir karar vardı. Evet. Şimdi İstinaf Mahkemesi o kararı kaldırdı. Düşündüğünü, farklı tedbirli bir mutlak butlan kararı verdi ve dosya netice itibariyle şeye gidecek, Yargıtay'a gidecek. Tabii ki yargı kararına uymak ve saygı göstermek zorunluluğumuz var. Bu anayasal bir zorunluluktur. Yani Özgür Özel veya 2000'in ifade ettiği şeyler sadece siyasettir, siyasi retoriktir. Yani hukuk karşısında teknik anlamda nesnel anlamda farklı değerlendirebiliriz, eleştirebiliriz artıları ile eksiler.

0: O anlaşılabilir. Ama zorunda uymak zorunluluğu var. Şimdi ilk derece bakın bu çok önemli. Onu söyleyeyim de bu kamuoyunda belki en azından bu perspektiften biraz daha sağlıklı yaklaşım olur. Aslında ilk derece mahkemesi de sürecin CHP'li delegelerin başvurusuyla başladığını belirtmişti. Yani gerçekten de süreç öyle başladı. Yani süreci CHP'li delegeler başladı. Dolayısıyla zaten başka birilerinin benim veya sokaktaki CHP'li olmayan bir delegenin o süreci iptal davası açması, suç duyurusunda bulunması söz konusu olamaz. Hukuki yararı yok. Dolayısıyla CHP'nin kendi içindeki bir kavganın, bir mücadelenin yargıya taşınması ve hukukun işletilmesi süreciyle karşı karşıya kaldı Türkiye 2-2,5 yıldır. Şimdi aslında ilk derece mahkemesi de dedi ki, bunun altını çizerek söylüyorum. Birincisi dedi ki demokratik iradenin korunması esastır. Yani hem anayasamıza göre, hem siyasi partiler kanunumuza, hem medeni kanun ve dernekler hukuku mevzuatımıza göre delegenin, seçmenin iradesinin korunması hukuki, demokratik bir yükümlülüktür. Bir devlet için, kamu organları için. Bunu tespit ediyor. Ve kurultayda delegenin iradesinin fesada uğradığına ilişkin bir tespite de yer veriyor. Yani diyor ki işte menfaat karşılığında bir takım görüşmeler, alışverişler, hediyeler, şunlar bunlar, işe alım vaatleri yapılmış ve bu anlamda da iradenin, delegenin iradesinin sakatlandığı, fesada uğradığı tespitini de yapıyor. Ve bunun da kurultayın sonucunu etkileyecek kapsamda ve sayıda olduğunu da tespitini yapıyor. Evet. Bakın. Ama sonuçta geldiği nokta ne diyor? Diyor ki işte 6 Nisan yani orada aslında İstinaf Mahkemesi'nin yaptığı tespitlerin delil, bilgi ve belgelerin hukuki değerlendirilmesi aynı. Ama ne diyor? İstinaf Mahkemesi'yle ilk derece mahkemesinin sonuç kısmıyla hüküm kurma noktasındaki farklılığı ne? Burada işte olay biraz farklı bir noktaya gidiyor. İlk derece mahkemesi diyor ki bu sakatlık iradenin fesada uğraması durumunu ben tespit etmeme rağmen 26 Nisan 2026'da Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişili olağanüstü bir kongre kararı aldı ve yaptı bunu. Kurultay yaptı. YSK buna izin verdi ve o tescil edildi. Dolayısıyla 3-4 Kasım 2026'daki 38. kurultayda tespit ettiğim iradenin fesada uğraması, efendim sakatlanması giderildi diyor. Arıza vardı, arızayı tespit ettik biz. Zaten ceza yargılaması da devam ediyor. Halen de devam ediyor şu anda. Biliyorsunuz. Yani bu seçimin ile karıştırılması suçu çünkü 1 yıldan 3 yıla kadardır. Dolayısıyla orada bu meseleyi yaklaşımını öne koydu. Ama istinaf farklı dedi. Ben dedi tamam tespit ediyorum ama tedbirli olarak görevden uzaklaştırıyor mevcut yönetimi ve daha önce yapılan kurultayları hükümsüz kabul ediyorum. Alınan kararlı, bakın az önce söylediniz Banu Hanım, o çok önemli. Görevlendirilen, vekaletleme çıkarılan avukatlarla yapılan bir vekalet ilişkisi vardır genel merkeze. Evet, onu Kemal Kılıçdaroğlu şimdi iptal etti. Aslında sadece avukatlar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasındaki Özgür Özel ve ekibinin yapmış olduğu tüm iş akitleri, hizmet sözleşmeleri, hukuki anlamda yapmış oldukları bütün tasarruflar, almış oldukları kararları istinaf mahkemesi hükümsüz ve geçersiz saydı. Şimdi böyle bir kaotik durum ortaya çıktı. Ha bunu Yargıtay'ın burada şeyi çok önemli, yaklaşımı önemli. Yani Yargıtay şuna karar verecek. Ben burada medeni hukuk yargısını, temel ilkelerini, mevzuatını kullanarak bu meseleyi siyasetin de kendi iş dinamikleri içerisinde daha makul, daha kabul edilebilir bir zeminde mi değerlendireceğim? Şöyle diyebilir. Diyebilir ki İstinaf Mahkemesi'nin değerlendirmesi hukuka uygundur. Onaylıyorum. Karar kesinleşir ve mesele kapanır.
1: Sayın Kur'an, Yargıtay'a kim başvuracak?
0: Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Yargıtay'a kim başvuracak? Bugünkü şartlarda Özgür Özel'in görevlendirdiği avukatlar artık CHP adına işlem tesis edemeyecekler. Yargıtay'a kim başvuracak? Burası da biraz problemli gibi geldi bana.

0: Dava adına başvurabilir mi Yargıtay'a?
1: Evet. Yani Özgür Özel ve yakın çevresi, yani özellikle İstinaf Mahkemesi'nin bu tedbir kararından etkilenenler, menfi anlamda durum, yani kararın kaldırılması yönünde, iptal edilmesi, tedbir kararının kaldırılması yönünde hukuki yararı olan, başta Özgür Özel, işte yakın çalışma arkadaşları neyse, yönetimi deki kişiler başvurabilirler. Hukuki yararları var. Hukuki yararları var kararının verilmesi için. En azından tedbir kararının kaldırılması için. Veya şöyle Yargıtay şunu da söyleyebilir. Teknik anlamda ben değerlendirme yapmaya çalışıyorum. İşin siyasi boyutunu zaten kıymetli arkadaşlarımız yapıyor. Siyasetçiler de yapacaktır. Yargıtay ya onaylayabilir ya diyebilir ki bakın ben işte hem usul açısından delillerin değerlendirilmesi açısından hem de hukuki değerlendirme açısından farklı düşünüyorum. Esastan bozabilir veya da sadece usul açısından bozabilir ve dosyayı tekrar istinafa gönderebilir. Bu durumda da tedbir kararının kaldırılması ve tekrar bakın söylemiyorum. Bu defa Özgür Özel ve arkadaşlarının tekrar göreve gelmesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevden el çektirilmesi söz konusu olabilir. Teorik olarak söylüyorum. Bilmiyoruz tabii Yargıtay nasıl karar verecek. Veya üçüncü seçenek diyebilir ki ben ceza yargılamasının, ceza davasının sonucunu bekleyeceğim. Çünkü ceza davasını bildiğimiz gibi devam ediyor. Bir de onu da söyleyelim teknik anlamda. Ceza yargılamasıyla hukuk yargılaması farklıdır. Yani hukuk mahkemesinin vereceği karar Ceza mahkemesinin vereceği karar da hukuk mahkemesini doğrudan bağlamaz.
0: Çünkü hocam bu soruyu niye sordum? Şimdi incelenen karar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ve buna bağlanan başka davalar var ya, bunların hepsinde davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı, yani Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği, o yüzden soruyorum artık kişilik. Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği başka bir yönetimin elinde olduğu için onlar tabii bu davaya müdahil olmak ya da bir üst mahkeme olan Yargıtay'ı taşımak istemezler. Ama siz diyorsunuz
1: çok
0: ki
1: çok doğru, hayır,
0: siz diyorsunuz ki mağdur olan
1: tüzel kişiliği başvurmayacak şuna da çünkü resmi olarak dün itibariyle, bugün tebliğ edildi ama dün itibariyle İstinaf Mahkemesi'nin kararının tefhim edilmesi, yani öğrenilmesiyle birlikte resmi olarak tedbiren altını kırmızıyla çiziyorum. Geçici olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve geldi. Evet. Resmi anlamda. Tedbiren. Tedbiren de eski ekip, işte Özgür Özel ekibi görevden uzaklaştırıldı. Dolayısıyla şimdi Yargıtay'a başvuracak olanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği ve onu tabii Kemal Kılıçdaroğlu temsil ediyor ve ekibi temsil ediyor genel baş. Onlar değil. Bu karardan dolayı görevden el çektirilen ve dolayısıyla hukuki yararını kaybeden ve tedbir kararının iptal edilmesinin hukuki yarar olarak gören Özgür Özel ve eski yönetimdeki arkadaşları başvurabilirler.
0: İçerisinde başvuracaklar. Ondan sonra Yargıtay'ın ilgili dairesinin yani kararı beklenecek.
1: Kendi şahısları adına, yani parti tüzel kişiliği adına değil, onu söyleyelim.
0: Tamam hocam,
1: parti
0: anladım,
1: tüzel kişiliği
0: anladım,
1: adına değil. Anladım. Kendi şahında çünkü delegelerin de onu sözün en başında delegelerle ilgili bir değerlendirme yaptım. Yani delegeler başvurabilir. Yani bu sürecin başlaması da Butkuran davasının başlaması, ceza davasının da şikayetçi bulunmaları hep CHP'li delegelerin başvurusuyla başladı.
0: Tabii,
1: hukuki yarar olarak görüyorlar. Dolayısıyla sıradan birilerinin gidip Yargıtay'a başvurması veya söz konusu değil ancak o şeyden doğrudan etkilenen kişilerin hukuki yararının etkilenmesi nedeniyle başka Özgür Özel ve ekibindeki arkadaşlarının başvurma hakkı vardır.
0: Kurtuluş Taiz'e dönelim. İşin biraz da siyasi boyutunu konuşalım. Bir Yargıtay süreci olacak anladığımız kadarıyla Kurtuluş. Şimdi iddia o ki Özgür Özel ve ekibi Önder Sava aracı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeye çalışacaklar. Kemal Bey buna sıcak bakacak mı bakmayacak mı, bu ayrı bir tartışma konusu ama bir yandan işin hukuki sürecinin devam ettiğini vurgulayalım. Bir yandan da işte Cumhuriyet Halk Partisi ne olacak, akıbeti ne olacak sorusuna da yanıt aradığımız bir süreci yaşıyoruz.

0: Ne olacak? Ne öngörüyorsun? Yani hukuki süreç kesinleşmemişken, yani Yargıtay aşaması sona ermemişken bu iki isim Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir araya gelecekler? Kemal Bey bundan sonra ne yapacak? Bazı Özgür Özel ve ona yakın olan bazı isimlerin disipline sevk edilebileceği hem de çok yakında disipline sevk edilebileceği ile alakalı iddialar da gündeme düşüyor. Bunları da okuyoruz. Ne görüyorsun? Senin elindeki bilgiler ne yönde ve ne öngörüyorsun? Buyur.
1: Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle bir görev üstlenmesini bekliyorlar. Yani sen ağabeylik yap. 13 yıllık partimizin genel başkanısın. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ni sahipsiz bırakmadın, kayyumların eline terk etmedin. Gel toparlayıcı ol, partiyi de işte mevcut yönetimle uzlaşarak kurultaya götür. Daha sonra da aday olma diyorlar Kemal Bey'e. Bunu pek çok şeyden kaynaktan işittik, duyduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yani böyle bir pozisyon alması ne kadar mümkün? Yani genel merkezde biliyorsunuz fotoğrafları sosyal medyaya da düştü. Ben buradan söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafla portresini ayaklar altına alıp çiğneyen böyle fanatik çok da böyle siyasi bir parti üyeliği davranışı olmayan görüntülere şahit olduk. Bunlar iki taraf arasını daha da keskinleştiriyor, kutuplaştırıyor, daha da uçlaştırıyor. Şüphesiz dışarıdan genel olarak aslında kamuoyunun beklediği, ya bu kavga, gürültü, bu patırtıyı bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani daha fazla dağıtmayın. Ki bu konuda en fazla işte biliyorsunuz Muharrem İnce'nin açıklamasını da dinledik. Tamam, sükunet zamanı deme gereği duyuyor. Çünkü böyle bir sükunet zamanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin akil adamları arasında yürüyor. Ama bu Özgür Özel ve çok yakın ekibinde geçerli değil. Özgür Özel en fazla yani şu davranışı mümkün olabilir mi? Cumhuriyet Halk
0: Kurtuluş, çok özür diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanları'nın alacağı pozisyonla ilgili tartışmalar da devam ederken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı da çok konuşuldu. Onun bir açıklaması var, bir dinleyelim.
2: Hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde çözüleceğine ben yürekten inanıyorum. Onun için de mücadele ediyoruz hepimiz. Yani inşa arkadaşlarımızın, tüm partili arkadaşlarımızın da böyle düşündüğünü de biliyorum, inanıyorum. O yüzden yani Sayın Genel Başkanımız da hep birlikte benim düşüncem birlik beraberlik içerisinde bütün bu süreçler aşılır. Önemli olan bu birliği beraberliği daim kılmak. Yani Türkiye'yi kuran partiden de bu beklenir. Onun için bu konuda herkesin gönlü rahat olsun. Tabii ki olağan bir süreçten geçmiyoruz. Yani bu olağanüstü bir süreç. Sabah onu yanlış söylemişler. Oradaki vatandaşlarımızın bu tepkileri de olağan. Ama sürecimiz tabii ki olağanüstü bir süreç. Ama bu süreci yani öyle bu parti savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Onun için bunların da üzerinden aşılır. Önemli olan görüşmek, beraber olmak, birlik içinde olmak. Onu söylemiştim. Tekrar sizi görünce hem bir selam vereyim istedim boş çevirmemek için. Hem de hepinize kolaylıklar diliyorum. Başkanım, hayırlı uğurlu olsun.
3: Başkanlar toplantısında Sayın Özgür Özel'in bir mesajı var mıydı belediye?
2: Yok, biz orada bir büyükşehir başkanlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik. Yani şey yok. Biz sonuçta belediye başkanıyız. Görevimizin başındayız yani hepimiz.
4: Efendim, MYK'nın oluşturulmasına dair bir çalışma var mı?
2: Hiç bilmiyorum.
4: Son MYK'da yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında siz de vardınız. Siz o göreve devam mı edeceksiniz? Nasıl bir
2: program? Ya ben hiç bilmiyorum. Ben şu anda ziyarete geldim tekrar. Bir şey yok yani. Onları benim takdirimde değil.
5: Genel başkan kameralar karşısına geçecek mi efendim?
2: Bilemem efendim, bilemem. Kendisi takdir. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler.
0: Evet, yine bir basın toplantısı gerçekleşti Kemal Bey'in çalışma ofisinin önünde. Bu konuyu değerlendirerek devam edelim isterim. Kurtuluş Taiz, şimdi bir arınma videosu çekti malum Kemal Bey. O arınma videosunu işte 20'nin bir miktar üstünde milletvekili paylaşmıştı. Ama iddia o ki Kılıçdaroğlu'nu arayıp işte tebrik eden, hayırlı olsun diyen milletvekillerinin sayısı 90'ı geçmiş. büyük

0: Büyükşehir belediye başkanlarından da destek ziyaretleri gelmeye başlamış. Gidişat nereye?
1: Evet, siyasetin doğasında var. Yani güç, asıl güç, yetki kimdeyse cazibe merkezde orası olur şüphesiz. Fakat Kemal Bey'e destek biraz daha fazla artacak. Yani biz abartılı belki rakamlar duyuyoruz akşamdan bu yana. Yani 70'e vardı gibisinden değerlendirmeler de duyuyoruz. Fakat bunlar sadece şunu ortaya çıkaracak. Yani Kemal Bey etrafında bir konsolidasyon olur. Bu niceliksel olarak değil ama niteliksel olarak zaten şu ana kadar çıktı. Son o bahsettiğiniz videonun paylaşılmasında gösterdi ki yani mecliste grup kurabilecek kadar bir sayıdaki milletvekili Kemal Bey'i desteklediğini açıkladı. Ya yani parti içerisinde bir arınmanın başlatılması gerektiğine ilişkin görüş beyan ettiler. Şimdi Kemal Bey'in ilk icraatlarından biri de doğal olarak bu olacak. Daha doğrusu yol haritası bunun üzerinde biraz şekillenecek. Ve şöyle bir ifade de duyduk biz. Yani Kemal Bey geçmişte yaptığım hataları yapmayacağım diye bir ifade kullanıyor. Geçmişte hangi hatalardan bahsediliyor? Yani çok iyi niyetli, naif, bol belki de herkese yetki dağıttığı o yönetici pratiğine tekrar düşmeyeceğini ifade ediyor. Zaten mesajlarından da biraz anlıyoruz. Tatlı sert mesajlar söz konusu. Bir taraftan sükunet, ortak akıl derken diğer taraftan da bir arınma çağrısı, kararlılığı göze çarpıyor. Bu durumda şu hep kafada şu birlik beraberlik içinde çözeceğiz deniyor ama şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi yetkisiz kişilerin etkisi altında. İşgali altında daha doğrusu. Yani fiili olarak zaten biz burayı tuttuk diyen bir yaklaşım ve anlayış söz konusu. Ya bu böyle kutuplaşmak, dikleşmek, sadece böyle pozisyon olarak sert pozisyonlara kaymak, uç pozisyonlarda durmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok fazla da hizmet etmiyor işin aslına bakılacak olursa. Neyi yansıtıyor? Dışarıdan baktığımızda biz burayı tutmuşuz demek ya biz kendimize bir ikbal alanı tutmuşuz bunu bırakmak istemiyoruz izlenimi veriyor dışarıya. Bu da iyi bir izlenim değil. Hem kendi tabanları açısından hem genel olarak kamuoyu açısından iyi bir izlenim değil. Bence kavgacı görüntü, resleşmeci görüntü mevcut haliyle eski genel merkeze diyelim Özgür Özel'e ve arkadaşlarına çok da bir şey kazandırmaz. Kemal Bey'in ifadesi şu genel başkan neredeyse. Genel merkez orasıdır. Çalışmalarını gelip hiç orada da yürütmek. Yani sonunda nereye kadar orada duracaksınız? Bu süreç netleşene kadar Kemal Bey çalışmaları kendince bulunduğu ofisten yürütmeye çalışacak. Burada Özgür Bey'in Kemal Bey'in uzattığı eli geri çevirmemesi gerekiyor. Biz siyasette istikrar istiyoruz. Yani benim kanım da şu, kamuoyu her zaman istikrar ister. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ana muhalefet partisi olarak bir kaos görüntüsünü istemez. Bu istikrarı bir an önce sağlamakla görevlendirilen biraz da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olmaları gerekiyor. Bence çok böyle aşılmaz görünen bir takım engeller açtılar aralarında. Yine de mevcut hukuka riayet ederlerse, hukuk mevcut durumu bir realite olarak kabul ederlerse, bunun içinden bir çözüm aramaya çalışırlarsa bu kaos görüntüsü de ortadan kaybolabilir. Fakat yani anlaşılıyor ki Özgür Özel ayrı bir parti, ya ayrı bir parti konuşuluyor, ayrı bir yol ayrımı konuşuluyor. İşte hukuki sürecin gidişatına bakarak bu adımları adım adım atmaya çalışacaklar. Zaten bir yol haritaları çıkardılar. Fiili olarak direnecekler. Bütün hukuki süreçler tükendikten sonra da kendilerine kurdukları yedek partiyi tekrar devreye sokabilirler. Ama eğer partinin ağırlığı Kemal Bey'in arkasında konsolide olursa bu ayrılmanın da çok bir faydalı bir ayrılma olmayacağı ortaya çıkar. Onu tekrar düşünmeleri gerekebilir.
0: Sayın Kur'an size de şunu sorayım. Şimdi Kemal Bey CHP Genel Başkanı artık görevden almalara, görevlendirmelere başlamış, avukatları azletmiş. Özellikle genel merkezin banka hesapları ile ilgili bazı adımlar atmış. Bunu bir not düşelim, izleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Ama bir de

0: icra memurları marifetiyle yürütülen bir süreç var ki CHP Genel Merkezi'nde icra memurlarına yönelik bir direncin haberleştirildiği dakikalar yaşadık geride bıraktığımız dakikalarda. Bu icra memurlarını içeri sokmamak, kararın tebliğ edilmemesine zemin hazırlamak, bunlar neyi değiştirir?
1: Birçok şeyi değiştirmez. Tabii şimdi tansiyon yüksek, daha üzerinden yani 24 saat geçmek üzere, daha çok zaman dilimi geçmedi. Sular durulur ama ne dediğim gibi yani karar her boyutuyla nasıl bakılır? Neticede bir mahkeme kararı ve mahkeme kararlarına da uymak zorunluluğu vardır. Edersiniz etmezsiniz o ayrı bir şey ama sadece siyasi retorikle bir mahkeme kararını ortadan kaldıramazsınız. Hiç kimse kaldıramaz yani Türkiye'de hiç kimse, altını çiziyorum. Ama şimdi zaten mahkeme kararının, tedbir kararının icrası icra dairelerine ait. Yani icra müdürlükleri bunu tebliğ ederler. Daha sonra da belirli bir süre, yani bir haftalık süreden sonra da özellikle hem orada direnen, işte siyaseten işgal diyorlar her ne dersiniz diye. Orada direnen Özgür Özel Bey ekibinin tahliye edilmesi ve çok güç çıkarırlarsa, direnç vesaire bir öyle nahoş hazineler olursa tabii ki valilik kararıyla, emniyetin kararıyla kolluk kuvvetlerinin devreye girmesi söz konusu olabilir ama umuyorum ve diliyorum ki gerçekten o noktaya gelmez. İcra memurları kararı tebliğ ettikten sonra da dediğim gibi tahliye süreci başlayacak ve daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mührü resmi olarak hem defterlerin alınması, karar defterlerinin alınması ve işte yeni başkana, yeni genel başkana teslim edilmesi süreci başlayacak. Ama bir şeyi söyleyelim, yani o siyaseten değerlendirmeleri ben dinliyorum, zaten 2,5 yıldır yapılıyor. Ayrışma noktası şöyle, bakın ben onu da söyleyeyim size. En azından bu da benim bu anlamda siyasi bir yorumum olsun.
0: Tabii.
1: Ayrışma noktası 23'te önce daha çok Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı adayı ayrışma noktasındaydı. Yani Kılıçdaroğlu ile, Sayın Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki ayrışma noktası oydu. Özellikle Ekrem İmamoğlu ile. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün itibariyle yayınlamış olduğu videoda ayrışmanın özellikle temiz siyaset, ahlaki ve etik siyaset meselesinde ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Kılıçdaroğlu en önemli iddiası, zaten yolsuzluk dosyaları malum, derdest davalar devam ediyor, oraya girmeyeyim, buna dayandırıyor. Dolayısıyla bu ayrışma çok farklı bir şey. İdeolojik ayrışma değil. Yani adaylaşma ayrışması değil. Farklı düşünce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin sorunlarına, dünya sorunlarına bakış açısındaki farklılık değil. Bu çok önemli bir ayrışmadır. Ben yine de sözlerimi şöyle ifade edeyim. Suhuletle herkes birlik beraberlikten bahsediyor. Az önce Balıkesir Belediye Başkanı da ifade etti. Bunlar güzel temennilerdir. Ancak şu, bakın, akut bir sorun var. Bu hem başta Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok önemli ölçüde ilgilendiriyor, Türk demokrasisini ilgilendiriyor ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiriyor. Dış gözler var Türkiye'ye bakma noktasında. Dolayısıyla bu akut meselenin aklı selimle, Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği şekilde dün itibariyle Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelerek mutlaka makul noktada bir uzlaşma zeminini bulmaları lazım. Herkes şunu söylüyor, olağanüstü kongre kararı, kurultay kararı alsın. Mesele o değil ki, kurultay kararı alınır. Ama şimdi, ama sonra, ama hangi delegasyonla yapılacak bu? Aslında o kritik bir soru. Yani 2023'teki Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki delegasyon mu tekrar görevlendirecek? Yoksa şu anda Ekrem, Özgür Özel ve ekibinin oluşturduğu yeni delegelerle mi kurultaya gidilecek? Yani çünkü kurultayın sonucu da bunlar belirleyecek. Yani herkes güzel temennilerde bulunuyor da bence en kritik soru kurultayın delegasyon yapısının nasıl tespit edileceği. Yani Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğer yarın öbür gün bilmiyorum mutlaka bir araya gelecekler. Yani ondan kaçamayızlar. Belki birkaç gün sürebilir. Ben ayrışma noktasında o kadar emin değilim. Farklı bir parti noktasında da emin değilim. Ben farklı düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseten, ideolojik olarak şöyle değerlendirirsiniz, böyle değer. Oraya hiç girmiyorum ama bir marka değil.

0: insanları şu tarafta yer almış. Bence bunlar aldatıcı bir şeydir. Önemli olan husus, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, destekleyen CHP'li seçmenlerin bu ayrışma noktasında hangi tarafta saf tutacaklarıdır. Bence en kritik soru budur diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kur'an, katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kurtuluş, İyi çok diliyorum. Teşekkürler Kurtuluş Tayyip, size de çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
2: Kolay
1: değerlendirmeleriniz
2: gelsin
1: için. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Evet, gündem sıcak. CHP'nin mutlak butlan kararının ardından nasıl bir akıbetle yüzleşeceğini merak ediyoruz açıkçası. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hala çalışma ofisinde. Oradan çıkarken bir açıklama yapabileceği, kameraların karşısına geçip bir açıklama yapabileceği söyleniyor. Sesi de biraz kısılmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bakalım açıklamasında neler söyleyecek. CHP Genel Merkezi'nde de ciddi bir bekleyiş var. İcra memurlarıyla alakalı bir tedbir aldılar. İçeriye sokmayacaklardı. Ancak icra memurları oradan ayrılarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiler ve kararı tebliğ ettiler. Bakalım bundan sonraki dakika, saat ve günlerde neler yaşanacak Cumhuriyet Halk Partisi özelinde, biz de merak ediyoruz. Öğrendikçe sizlerle paylaşacağız. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BNP Paribas Finansal Kiralama Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın hayata geçirdiği Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı 3 kapsamında 25 milyon euro finansman sağladı. Şirket, finansmanla işletmelerin enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı odaklı yatırımları destekleyerek yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasını hedefliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Tekirdağ-Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: zaman aktı. Her aynaya baktığımızda çizgilerin daha da derinleştiğini gördük. Yaşadığımız bu süreçler bilim insanları tarafından mercek altına alındı ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
1: 44 ve 60 yaşından sonra aman dikkat, çünkü yaşlılık belirtileri daha da artıyor. Bunu ben değil, bilim insanları söylüyor. Stanford Üniversitesi bir araştırma gerçekleştirdi ve 44 ve 60 yaşından sonra ani yaşlanmanın daha da hızlı gerçekleşti.

0: geçtiğini belirtti.
1: Kendimizi hem genç hissediyoruz hem yaşlı hissediyoruz. Zamanla kütle kazanıyor insan. Zaman daha ağır bile geçiyor diyebilirim size. Psikolojik durumu, çevre durumu, yaşam şekilleri bunlara etki ediyor.
2: Stanford'lu bilim insanları tam 108 kişiyi yıllarca takip etti. Yaşları 25 ila 70 arasında değişen 108 kişinin gözlem altında 135 binden fazla biyolojik özelliği incelendi. Bu incelemeyle aslında yaşlanmanın adeta röntgeni çekildi.
0: 40 geldi mi ömür bitiyor hesabı.
3: Çocuk kucağımdayken tabii ki gencim.
2: Araştırmaya göre ilk büyük biyolojik değişim dalgası ortalama 44 yaş civarında ortaya çıkıyor.
4: Yıllar hızlı geçiyor. Şimdi bir gözümü açtım, askerdeyim. Kapattım, geldim, evlenmişim. Yeri açtım, torunlarım olmuş. 45'ten sonra biraz daha zaman çabuk geçiyor. Yaşlılık belirtileri oluyor da o zaman 50'den 55'ten sonra biraz daha zaman akmıyor sanki.
2: Çalışmada ikinci büyük yaşlanma kırılması ise yaklaşık 60 yaş civarında tespit edildi.
5: Artık insanlar birazcık da 40'ından sonra hani her şeyi tamamlamış hissettikleri için belki daha da yaşlı hissetmeleri normal olabilir artık hayatları. Çünkü düzene, tek düze gitmeye çalışıyor. Öyle olunca da belki o tek düzelikten sıkılıp yaşlılık belirtilerini arttırıyor olabilirler diye düşünüyorum.
2: Tabii burada yaşam koşulları, çevre, kişi psikolojisi ve bunlara bağlı kişinin kendini hissettiği yaşta önemli bir faktör.
6: Doğru bir araştırma yapmışlar. Biraz olabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Tabii şimdi mesela ben öğrenciyim. Tabii mesela ben böyle hissediyorum. Mesela bir sanayicisi daha farklı hissediyor. Çünkü onun hayatı biraz daha yoğun işler falan. Yani 22 yaşında bir sanayicisi bence daha kendini yaşlı hissediyordur. Çünkü zor iş koşulları falan.
7: Ben kendimi daha büyük hissediyorum yaşımdan. Çünkü yaşanmışlıklar ve bence kimisi kendini küçük hisseder, kimisi büyük hisseder ama ben kendimi daha büyük hissediyorum. Daha erken belki bazı şeylere atıldığımızdan dolayı.
8: Ve gayri ihtiyari yaşlanma kaygısı insanlara kafaya yerleşiyor. Onu düşünüyorsun yani. Yaşlanacağını diyorsun ve daha sonra da yaşlanacağını anlayınca benimsiyorsun.
2: Araştırmacılar yaşlanmanın hangi dönemlerde hızlandığını anlamanın gelecekte geliştirilecek tedavi ve koruyucu sağlık yöntemleri açısından kritik önem taşıdığı görüşünde.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a Doğru'na hoş geldiniz. A Haber ekranlarındasınız. A Haber Radyo'da canlı yayındasınız. Yaklaşık da 2 saat boyunca Ajans Akşam'a Doğru'nda gelişmelerle karşınızda olacağız. Muhabir arkadaşlarımız sahada, ağırlıklı olarak Ankara'dayız bugün. Ankara'nın her noktasında muhabirimiz var. Her biriyle sıcak gelişmeleri yerinden değerlendireceğiz. Konuklarımız olacak bu bölümde. Şimdi dün tam da bizim canlı yayınımızda İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden genel başkanlık görevine getirildi Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün tebligat kendisine ulaştı. Basın danışmanı açıklamalarda bulundu ve yani genel merkezde olmasına gerek yok. Her yerden Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetebilir. Her yer, bulunduğu her yer Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık merkezidir ifadelerini kullandı. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararı yerel mahkemeye götürmüştü Cumhuriyet Halk Partisi. Oradan bir ret geldi itiraza. YSK'daki süreç devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu bugün çalışma ofisine geldi Ankara'da öğle saatleri sularında. Biz de tam onun önündeyiz şimdi. Şener Çetin bizi bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu henüz ofisinden çıkmadı Şener, değil mi? Biz yeniden sana geleceğiz.

0: biraz oradaki gelişmeleri dinleyeceğim ama Ekonomi Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşması var. Hemen oraya dönelim.
1: Geleneksel okuryazarlık, finansal okuryazarlık, bir de yanına dijital okuryazarlık, yapay zeka okuryazarlığı çok kritik önem taşıyor. Bazı ülkelerde bütün vatandaşlara artık yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilmeye başlandı. Bugün finansal sistemimiz hiçbir dönem olmadığı kadar hızlı, karmaşık ve dijitalleşmiş durumda. Vatandaşlarımız artık son derece karmaşık bir finansal ekosistemde karar vermek zorunda kalıyor. O nedenle finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için tam 2 yıl önce bugün Sermaye Piyasası Kurulumuzun bünyesinde finansal okuryazarlık platformunu hayata geçirdik. Bugün itibariyle bu platformumuzda 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya, 45 milyonu aşan ziyaretçiye ulaştık. Tabii çalışmalarımızı sadece dijital platformlarda eğitimle sınırlı bırakmıyoruz. Toplumun farklı kesimlerine farklı platformlarda özel eğitim programlarıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün aramızda çok değerli Milli Eğitim Bakanımız var. Kendilerine özellikle müsaadenizle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 24 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk ders zili finansal okuryazarlık için çaldı efendim. Yani yaklaşık 18 milyon öğrencimiz aynı anda yaş gruplarına özel hazırlanan içeriklerle finansal okuryazarlık eğitimi aldı. Bizim için bu önemli bir adımdı. İnşallah devamı gelir. Finansal bilinç ne kadar erken yaşta olursa tasarruf kültürü de o kadar güçlü oluyor. Risklere karşı direnç bir o kadar fazla oluyor. Hedefimiz finansal bilinci yüksek, tasarruf yönü güçlü ve yatırım kültürü gelişmiş bireylerden oluşan bir toplum. Burada özellikle manipülasyonlara karşı bilinçli ve dirençli, kısa vade yerine uzun vadeli yatırımı önceliklendiren, risk ve fırsatı doğru ayırt edebilen, sosyal medyada veya başka platformlarda tüyolar yerine bilgiyle hareket eden, temel analiz yapabilen bireylerin ve toplumun tabii ki oluşması. Güçlü ekonomiler yalnız üretimle değil, tabii ki bilinçli tasarrufla, sağlıklı yatırım kültürüyle ve derin sermaye piyasalarıyla inşa edilir. Finansal bilinci yüksek toplumlarda kaynaklar daha üretken alanlara, daha verimli alanlara aktarılır ve makroekonomik istikrar da bu çerçevede daha da pekişir. Sayın Cumhurbaşkanım, sözlerime son verirken tekrar size teşrifleriniz için, bizi onurlandırdığınız için tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Finansal okuryazarlığa verdiğiniz destek bizim için son derece değerli. Değerli Komisyon Başkanımız Suna Hanım'a da, bugün bu hazırlıkların yapılmasında emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlarımıza, bireylere teşekkürlerimi arz ediyorum. Sizleri hürmetle, sevgiyle selamlıyorum.
2: Sayın Şimşek'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Bakanımızın da belirttiği üzere çocukların genç yaştayken, ağaç yaşken eğilir. Milli Eğitim Bakanlığı ile oluşturulan protokolle olduğu gibi eğitilmesinin meyvelerini önümüzdeki zamanlarda alacağımıza eminiz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile değil, başka kamu kurumlarıyla, çeşitli sivil toplum kurumlarıyla da işbirlikleri yapıldı. Ev hanımlarına, gençlere, kadın girişimcilere çok faydası oldu emin olun platformumuzun. Şimdi ülkemizde finansal okuryazarlığın bilincinin geliştirilmesinde ve farkındalığın arttırılmasında, tıpkı işte bugünü, 22 Mayıs gününü, finansal okuryazarlık günü ilan edilmesinde de katkıları olan, takdirleriyle bugünün de adını koyan finansal okuryazarlık gününü kutlamamıza vesile olan Cumhurbaşkanımızı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerine arz ediyorum.

Buyurun. Bakanlıklarımızın kıymetli mensupları, sermaye piyasası kurulumuzun değerli yöneticileri, ekonomi ve finans dünyamızın saygıdeğer temsilcileri, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 22 Mayıs Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programın tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu anlamlı buluşmanın finans sektörümüz başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında düzenlediği eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle finansal okuryazarlığın ülke geneline yaygınlaştırılmasında önemli payı olan Sermaye Piyasası Kurulumuzu tebrik ediyorum. Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütülen bu çalışmalar, ilkokul çağındaki gençlerimizden hane halkına kadar finansal farkındalığın her yaş grubunda oluşturulmasına katkı sağlıyor. Bankacılıktan borsaya, bütçe yönetiminden krediye, yatırımlardan dijital varlıklara geniş bir yelpazeye yayılan bu çalışmaları kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, sizlerin de çok iyi bildiği gibi üretimden ihracata, yatırımdan istihdama, ekonominin tüm bileşenleri sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlıdır. Aynı şekilde milli gelir ve refah seviyesindeki artışta finansal sistemlerin sorunsuz ve öngörülebilir surette manipülasyon ve spekülasyonlardan arındırılmış bir şekilde çalışmasıyla doğru orantılıdır. Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlü ise üretim kapasitesi, teknoloji yatırımı, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur. Sermaye ve finans piyasalarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesi, piyasadaki beklenti ve ihtiyaçların karşılanması bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Bugün gelişmiş ülke ekonomilerine baktığımızda hepsinin gerisinde derinleşmiş finansal yapılar ve güçlü sermaye piyasaları görüyoruz. Fakat şurası da bir hakikat ki dijital teknolojilerin ve yapay zekanın diğer alanlar gibi finans piyasalarını da dönüştürdüğü bir önemi ve dönemi yaşıyoruz. Tasarruf alışkanlıklarından yatırım kararlarına, dijital ödeme sistemlerinden siber güvenliğe, sanal kumar ve yasa dışı bahisten dijital finans tehditlerine uzanan çok boyutlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vaat eden yapılar dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Aynı şekilde sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve paravan hesap girişimleri ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemlerin itibarını da tehdit eden boyutlara varmıştır. Böyle bir konjonktürde finansal okuryazarlık bireysel bütçe yönetim kapasitesinin çok çok ötesine geçmiş güçlü dirençli

0: ve sürdürülebilir bir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir. Biz bu meseleye daha geniş bir açıdan bakıyor, toplumsal farkındalık, dijital güvenlik ve finansal dayanıklılık perspektifiyle yaklaşıyoruz. Nitekim uluslararası çalışmalar da bizim bu hassasiyetimizi doğruluyor. OECD'nin 2023 yılında yaptığı bir araştırma, finansal okuryazarlığı yüksek toplumların tasarruflarını daha verimli alanlara yönlendirdiğini, borçlanma ve yatırım kararlarını daha sağlıklı verdiğini ortaya koyuyor. Aynı şekilde manipülatif yönlendirmelere karşı daha uyanık olduklarını, uzun vadeli yatırım kültürünü benimsediklerini teyit ediyor. Bu da kuşkusuz sermaye piyasalarının derinleşmesine, finansal sistemin sağlıklı büyümesine ve ekonomide kaynakların daha etkin, verimli ve adil dağılımına çok ciddi katkı sağlıyor. Kıymetli misafirler, devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık, harcıyoruz. 4 hafta önce İstanbul Finans Merkezi'nde tertiplediğimiz yatırımlar için güçlü merkez Türkiye programıyla bu yöndeki kararlılığımızı bir kez daha ve güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Önceki gün meclisimizde kabul edilen yasa teklifimizle ülkemize yabancı kaynak girişini teşvik edecek bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Bugün de İstanbul Finans Merkezi'ndeki yatırımcılara hizmet vermek üzere tek durak ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Bütün bunları özellikle şunun için çok önemsiyoruz. Son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler, Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem vatandaşlarımızın, hem firmalarımızın, hem de ekonominin tüm paydaşlarının finansal farkındalıklarını artırmasına büyük önem atfediyoruz. 2014 yılında hazırladığımız strateji ve eylem planı ile sektöre ilişkin kapsamlı bir yol haritası oluşturduk. Geçtiğimiz sene yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 22 Mayıs'ı Finansal Okuryazarlık Günü ilan ettik. 24 Mart'ta ilkokul, ortaokul ve liselerimizin ilk dersi finansal okuryazarlık başlığıyla işlendi. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz aynı anda kendi yaş gruplarına ve eğitim kademelerine göre özel olarak hazırlanan içeriklerden istifade etti. Finansal bilincin erken yaşta edinilmesiyle tasarruf kültürünün güçlendirilmesi, bu bakımdan iyi bir örnek olan uygulamayı hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığımızı ve kurulumuzu tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin olası piyasa risklerine karşı korunabilmeleri bizim temel önceliğimizdir. Bu noktada Sermaye Piyasası Kurulu'nun asli görevi olan düzenleme ve denetleme faaliyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi çok mühimdir. Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Şu bir gerçek ki doğası itibariyle sermaye piyasalarına yatırım veya işlem yapmak risklidir. Ama denetime, gözetime, düzenlemeye tabi alanlarda manipülasyon ve spekülasyona fırsat vermemek de düzenleyici kurumların vazifesidir. Eğer atıl vaziyette duran üretime, yatırıma, büyüme ve kalkınmaya hiçbir katkısı olmayan birikimlerin ekonomiye katma değer sağlayan alanlara yönelmesini istiyorsak, sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız. Bunun da yolu finansal okuryazarlığın artırılmasının yanı sıra yatırım ve tasarrufların güven veren bir kanaldan sisteme dahil edilmesinden geçiyor. Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan aç gözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer türlü ortaya sadece ekonomik değil, toplumsal bir fatura da çıkmakta, bunun da yükünü siyaset kurumu çekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulumuzun bu anlamda üzerine düşen görev ve sorumlulukları en etkin şekilde doğru araç ve tedbirlerle bir hakkın yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Finansal Okuryazarlık Günü'nün bir kez daha ülkemiz, aziz milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programa iştirak eden tüm konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu değerli konuşmalarınızla 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'ne zaten bu günü de siz takdirlerinizle vesile olmuştunuz. Bugün de bir kez daha mesajlarınızla ve gerek Maliye Bakanımız, gerek SPK Başkanımız, gerek de siz anlam ve önemini belirtmiş olduk. Eksik olmayın, sağ olun. Efendim, programımızı burada noktalıyoruz. Başka bir programımız yok değerli misafirlerimiz. Evet efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız salonumuzdan ayrılmaktadır. Teşrifleri için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı burada noktalıyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Finansal Okuryazarlık Günü'ndeki konuşmasını canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Ankara'ya gidiyorduk ki bu konuşma vesilesiyle salona dönmüştük. Şimdi bir süreci hızlıca hatırlatalım isterseniz. Daha ziyade kim ne dedi ilk açıklamalarında, kimin hangi önemli başlıklar vardı, bunlara bakalım. Ardından da ofisinin önüne gideceğiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şöyle ki, ilk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya hesabı üzerinden geldi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP gerektiğinde arındırılmıştı. kaçırmasını bilir. Benden susmamı bekleyen var. Tehditlerinizde vız gelir demişti. 20 Mayıs'ta yapmıştı bu açıklamayı.

0: Yani dün mahkemenin İstinaf Mahkemesi'nin aldığı kararın bir gün evvelinde yapmıştı bu açıklamayı. 22 Mayıs'ta ise CHP itiraz dilekçesini YSK'ya bugün itibariyle iletti. Mahkeme kararı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Dün ilk açıklamasında Özgür Özel, ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum açıklamasında bulundu. Ve o isim eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ki davacı sıfatıyla geçiyor dosyada ve mutlak butlan istemiyle dava açan isim de kendisiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Hatay milletvekili. Kendisinin ilk açıklaması karar tüm milletimize hayırlı olsun şeklinde oldu. Bugün yine bir açıklama geldi. Dün düzeltiyorum, 21 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na bu süreci ortak akılla yönetmek zorundayız ifadelerini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bugün çalışma ofisine gitti. Ankara'da demiştik, her an çıkabilir, her an bir açıklama yapabilir ki basın danışmanı da bu açıklamayı yaptı. Bu arada YSK'ya başvuruda bulunmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı tarafı. Artık şöyle de ifade etmek gerekiyor, hukuken ne kadar doğru terimler kullanıyorum bu anlamda bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde dava edilen taraf diyebiliriz. O taraf bunu kabul etmemişti. Bugün yerel mahkemeye itirazlarını sunmuştu. Yerel mahkeme bu itirazları kabul etmedi. Bir de itirazlarını YSK'ya sunmuşlardı. Şimdi YSK'da butlan itirazı toplantısını bugün saat 17.30'da gerçekleştirecek. Biz de şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önüne dönelim. Her an çıkabilir. Ofisten her an bir açıklama gelebilir. Bugün basın danışmanı çünkü kısa da olsa bir açıklama yapabileceğini ifade etmişti. Sesinden biraz rahatsızlık yaşadığını söylemişti. Şener bizi bekliyor. Orada takipte, hemen ben sözü ona bırakayım.
1: Evet, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından o karar verildi. İstinafta görüşülüyordu. Karardan mutlak butlan kararı çıktı. Dolayısıyla bu kararla birlikte Özgür Özel yönetimden düştü ve CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. İşte bu kararla birlikte de CHP'de sancılı bir süreç başladı. Krizin özellikle daha da derinleştiğini söylemek mümkün. Bir yandan Özgür Özel cenahında CHP genel merkezinde o gerilim devam ediyor. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da özellikle bu noktada dün akşam saatlerinde evinden gelişmeleri takip etmişti. Yeni günle birlikte saat 12 sıralarında evinden çıktı kendi konutundan ve çalışma ofisine geldi. Burada da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyleyelim ki birçok kendisine yakın isim de bu noktada ziyaretlerini sürdürüyor. Kendisine yönelik milletvekilleri vardı. Bu noktada yine kendisine destek veren farklı şehirlerden gelen isimler vardı, önemli isimler. Açıklamalar da vardı. Kim hangi açıklamayı yaptı? Özellikle 2023 tarihinde o kurultayın iptaline yönelik açılan davada Lütfü Savaş bu sürecin mimar isimlerinden bir tanesiydi. Lütfü Savaş'ın avukatı buradaydı. Onur Yusuf Üregen açıklamalarda bulundu. Alınan kararla birlikte aslında davada ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu ifadesini kullandı. CHP adına yeni bir sürecin başladığının altını çizdi. Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diledi. Genel Başkanımız şu an için CHP'nin Genel Başkanı. Başkanı alınan kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'dur ifadesini kullandı. Tabii CHP'nin bu süreçten sonra izleyeceği yol haritası siyaseten de önemli. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir açıklama yapacak mı? Genel merkeze gidecek mi soruları da merak ediliyor. Bunun da yanıtını Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmasını Atakan Sönmez açıklamalarıyla aslında dile getirdi. Sesiyle ilgili bir sorun olduğunu ifade etti. Serum takviyesi yapıldığını söyledi kendisine. Bir açıklama yapabilir dedi. Ofisindeki çalışmasının tamamlanmasının ardından evine, konutuna geçiş yapması esnasında belki bir açıklama olur ifadesine yer verdi. Gerginliğe fırsat vermeyeceğiz dedi. Birlik mesajları paylaşılıyor. Özellikle Kılıçdaroğlu tarafında bunun altını çizelim. Tabii Atakan Sönmez'in açıklamaları yine bu minvalde. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yine Ahmet Akın'dan bir açıklama geldi. CHP'nin Türkiye'yi kuran bir parti olduğunu söyledi. Yine kendisinden birlik mesajı geldi. Süreçle ilgili gergin sürece de değindi aslında, yaşanan o gerilime de değindi. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz dedi CHP olarak dedi. Bu tür şeylerin de yaşanmasının olağan olduğunun altını çizdi. Kendisi de yine birleştirici

0: bir mesaj verdi. Şu dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle ofisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir açıklama bekleniyor mu? Şunu ifade edelim. Sesinde ciddi bir problem olduğu söylendi. Az önce CHP'nin eski parti meclis üyesi Gaye Uslar'la birlikte de görüşme fırsatımız oldu. Motivasyonunu sorduğumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin gayet iyi olduğunu söyledi. Sakin bir şekilde, ılımlı bir şekilde süreci takip ettiğini ifade etti. Bir açıklama gelebilir mi sorusunu yönelttiğimde de sesinin çıkmadığını söyledi. Yani bu minvalde de bugün en azından o açıklamayı Gaye Uslar'ın ifadesiyle çok yapacağını da söylemek mümkün değil. Tabii diğer yandan YSK süreci, itiraz süreci var. Yine bu anlamda CHP'nin tüm tuşlara basıyor CHP Özgür Özel tarafındaki Cena. Dolayısıyla hem Yargıtay aşaması, bir yandan YSK süreci, kaldı ki istinafa da yine bir itiraz talebi olmuştu. İstinaf o talebi reddetti. Yaklaşık 2 saat önce bu karar tebliğ olarak, resmi bir şekilde tebliğ edildi Kemal Kılıçdaroğlu'na. İcra memurları bu noktaya geldi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Elden tutanağı teslim etti aslında. Kemal Kılıçdaroğlu da almış olduğu sözde elden tebellü aldım dedi. Bunu ifade edelim. Şu dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde de bir yandan sakin bir durum olduğunu söyleyelim. Yine giriş çıkışlar, ziyaretler devam ediyor. Bir yandan polis ekiplerinin de olası bir duruma karşı burada güvenlik önleminin aldığını söyleyelim. Biz de yeni gelen gelişmeleri bekliyoruz. Yeni açıklamaları bekliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği de söz konusu. Bununla ilgili soruya da yanıt aldık. En kısa sürede gideceği yönünde bilgi geldi ama şu an değil elbette. Çünkü genel merkezde de gergin bir durum hakim. Bu noktadan biz gelişmeleri takip ediyor olacağız. Yeni bir gelişme, yeni bir açıklama olduğu takdirde de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Şener Çetin aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünden gelişmeleri, ekranlarınızdaki son dakika bilgisi. YSK'da butlan itiraz toplantısı saat 17.30'da olacak. Sadece birkaç dakika kaldı toplantının başlamasına. Buyurun YSK'nın önüne gidelim. Biz de Ankara'dan ayrılmıyoruz. Oğuzhan bizi bekliyor YSK'da. Detaylar da onda olacak. Oğuzhan, 17.30'da başlayacak toplantı. Hazırlıklar tamamdır herhalde. Ne kadar sürecek bir bilgi var mı?
2: Aslında toplantı tabii ki sabah başladı çünkü her cuma olduğu gibi YSK'da saatler 11'i gösterdiğinde haftalık bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Ardından da bir öğle arası verildi ve öğle arasının sonunda da tabii ki toplantının yapılması bekleniyordu. Ancak net bir saat yoktu. Geçtiğimiz dakikalarda edindiğimiz bilgiyle 17.30'da, yani önümüzdeki 3 dakika içerisinde toplantının başlamasını bekliyoruz. Tabii ki toplantının ne kadar süreceğine ilişkin henüz net bir bilgi yok. Toplantı sonrasında bir açıklama olmasını bekliyoruz ama bu açıklamanın yazılı mı yoksa eski usul sözlü bir başkanı kameralar karşısına geçerek sözlü bir açıklama yapılması konusunda da henüz netleşmiş bilgi olmadığını belirtmek isterim. Tabii ki özellikle bu aşamaya nasıl gelindi ondan bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz dün mutlak butlan kararı açıklandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 5 saatlik bir MYK toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantının ardından da Özgür Özel yaptığı ilk açıklamada itiraz dilekçesi önce Yargıtay'a gönderileceğini, ertesi günde bugün işaret ederek YSK'ya bir başvuru yapılacağını söylemişti. Tabii ki sabahın erken saatlerinde söz konusu bu başvuru dijital olarak gerçekleştirildi ve artık karara bağlanması için Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı toplantıya da gözler çevrilmiş durumda. Tabii ki bu toplantının an itibariyle başlamasını bekliyoruz. Özellikle tabii ki YSK toplantı sonrasında 3 karar verme ihtimali var. Özellikle ilk kararında tabii ki mahkemenin vermiş olduğu karara uyabilir. İkinci kararında ise mahkemenin tam tersi bir karar verebilir. Ve üçüncü ve son kararda bir karar yetkinin olmadığını da belirtebilir. Tabii ki burada yine özellikle CHP'nin yapmış olduğu itirazda önemli noktalar var. Burada CHP itiraz dilekçesinde söz konusu tedbir kararının madden ve hukuken icrasının imkansız olduğunu belirterek 21 Eylül 2025 tarihli CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nın 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin ve 19 Mayıs 2025 tarihli CHP İstanbul 39. İl Kongresi ve 28-30 Kasım 2025 tarihli 39. Olağan Kurultay sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olunduğu tespit talep edildi ifadeleri var. Yine bu ihtiyadi tedbir kararının uygulanabilir nitelikte olmadığı vurgulandı dilekçede. Ayrıca YSK'nın daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin

0: İstanbul İl Kongresi ve ilçe kongrelerine ilişkin tedbir kararları karşısında verdiği tam kanunsuzluk başvurularına da verdiği kabul kararına atıf yapılmış oldu. Özellikle dilekçede önemli bir ifade, önemli noktalara değinildi. Burada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleşmiş seçimleri ve mazbataları yok saymaktadır denildi. Yine ancak anayasanın 79. maddesi uyarınca 22. Olağanüstü Kurultay, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay'da yapılan seçimlerin iptali mümkün değildir denildi. Bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalar iptal edilemez denildi. Bu dile iptal bu kararla birlikte tabii ki özellikle yapılan bu başvuruyla birlikte artık gözler YSK'ya çevrilmiş durumda. Toplantının başlaması bekleniyor diyelim. Toplantı sonrasında da tabii ki gözler yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda diyerek sözü Yüksek Seçim Kurulu'ndan tekrar sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan Bilgin, teşekkür ediyoruz. Biz de Yüksek Seçim Kurulu'ndan sözü alalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünden bir canlı yayın gerçekleştirmiştik. Bugün genel merkeze gidecek mi Kemal Kılıçdaroğlu? Giderse nasıl karşılanacak? Orada nasıl bir atmosfer var? Bakalım oraya da. CHP genel merkezine gidiyoruz. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Detaylar onda olacak.
2: Merve Türkay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de olağanüstü bir hareketlik var. Sabahın erken saatlerinden itibaren Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulunan siyasi parti liderleri var. Az önce de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Genel Merkez'e geldi ve zaten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada desteğini ifade etmişti. Bugün de az önce Genel Merkez'e geldi. Yine 12. katta Özgür Özel'le görüşüyorlar. Şimdi Genel Merkez'deki dışarıdaki tabloyu aktarmak gerekirse partililer yine genel merkezin bahçesinde toplanmaya başladılar ve genel merkez binasına da şu afiş asıldı. Geri adım yok, mücadeleye devam afişi asıldı. Özgür Özel'in fotoğrafının yer aldığı bir afiş. Zaten dünkü burada partililere seslenirken Özgür Özel bir direniş çağrısı yapmıştı ve bugün yine gün içerisinde sosyal medya hesabından yine partililere seslendi. Saat 20.30'da genel merkezde herkesi bekliyoruz şeklinde bir paylaşımı oldu Özgür Özel'in. Yine kurmaylarından da benzer yönde paylaşım yapıldı. Yani ilerleyen saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki hareketliğin daha da artması bekleniyor. Bir yandan da tebligat, tabi icra memurları ne zaman genel merkeze gelecek? Bugün gelip tebligatta bulunacaklar mı? Buna ilişkin henüz net bir durum yok ortada. Ancak bugün bu tebligatın yapılmayacağı yönünde bir kulis bilgisi var. Bunu en azından şimdilik bu şekilde paylaşabiliriz. Tabi bu tebligatın yapılmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden karar defteri de istenecek ve tabi ki bunun gerçekleşebilmesi için de tebligatın yapılması gerekiyor. Tebligat aslında fiili olarak da değil, elektronik ortamda da tebligatın yapılabileceği ifade ediliyor. Tabii süreci de bu anlamda takip ediyoruz. Özgür Özel dün akşam saatlerinde dediğimiz gibi genel merkezin bahçesinde partililere seslendi ve genel merkezden ayrılmayacağını ifade etmişti. Dün geceyi burada Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde geçirdi. Bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de yine burada nöbet tuttular ve bununla birlikte tabii genel merkeze gelen gidenler de oldu. Özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın ziyareti önemliydi. Neden önemli? Çünkü Ahmet Akın Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na zaten yakın olduğu ifade edilen bir belediye başkanıydı. Burada belediye başkanları Özgür Özel'i ziyaret ettiğinde Ahmet Akın da vardı. Yani Ahmet Akın'ın aslında Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında iletişimi sağlayan kişi olabileceği de yine ifade ediliyor. Özellikle Ahmet Akın bu süreçte özellikle de soğukkanlı, tansiyonu düşüren nitelikte mesajlar veriyordu. Bu anlamda özellikle Ahmet Akın'ın bu ziyaretlerini, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında yapmış olduğu görüşmelerin oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Buradayız, genel merkezdeyiz. Süreci takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İlter, çok teşekkür ediyoruz. Detaylar böyle genel merkezden, CHP genel merkez binasından. Bu arada YSK'daki toplantının başladığı belirtiliyor. 17.30 olarak saat ifade edilmişti. Toplantının başladığı duyuruldu. Her an YSK'dan bir açıklama gelebilir. Süratle oraya döneceğiz. O vakte kadar bir konuğumuz

0: olacak. Daha iyi anlayabilmek için, bundan sonrasını daha net görebilmek için sorular soracağız, değerlendireceğiz süreci. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doçent Doktor Cem Duran Uzun bizimle birlikte. Sayın Uzun, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Banu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi Sayın Uzun, bu konuyla ilk defa, yani hukuken de ilk defa karşılaşıyoruz. Siyasi tarihimizde de ilk defa tartışıyoruz. Gönül isterdi ki ana muhalefetin gündeminde böyle bir hadise olmasın. Sonuçta ana muhalefetin gündemi bu kadar karmaşıkken bir tedirginlik oluşturuyor elbette. Ama Lütfü Savaş'ın bizzat şikayetiyle başlayan bir süreç, 2023 yılındaki kurultayın ardından ve mutlak butlan kararı alınmasını istediği, yani o kurultayın yok sayılmasını istedi. Ve üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçti, karar verildi. İstinaf dün kararını açıkladı. Şimdi biz nasıl bir süreçten geçiyoruz ana muhalefeti izlediğimizde, sonra da bunun Türkiye'ye yansımalarını konuşalım. Dediğimiz gibi, yani keşke böyle bir sürecin içinde olmasaydı ana muhalefet, ama içinde çok ciddi bir kavganın olduğu bir süreçte, sadece hani genel başkanlık düzeyinde değil, belediyeler düzeyinde de bu iddialar çok vahim, itiraflar, ifadeler çok vahim. Nasıl bir süreçten geçiyoruz sizce baktığınızda?
1: Yani aslında siz çok kısaca ve güzel özetlediniz. 2023 yılındaki kongreye ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partili delegelerin şikayetleriyle başlayan bir süreç oldu. Ve hatta biz sadece Lütfi Savaş diyoruz ama aslında 5 ayrı Asli Hukuk Mahkemesi'nde 5 tane ayrı dava açıldığını ve bu davaların birleştirilerek Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlandığını biliyoruz. İşte 7. 17. 31. 40. ve 42. Asli Hukuk Mahkemelerinde davalar görülüyordu. Bunların hepsi 42'de birleştirildi ve orada yürüyen, adliye de yürüyen bir dava söz konusu oldu. Aslında yakından bakarsak bir de ceza davası süreci var.
0: Henüz karara varılmadı onda.
1: Evet evet, çok doğru. O kongre sürecine ilişkin bu Asli Hukuk Mahkemelerinde görülen ve en son istinaf mahkemesinde mutlak butlanla sonuçlanan eylemlere ilişkin olarak, çünkü bu eylemler aynı zamanda suç niteliğinde eylemler, ceza mahkemelerinde görülen ve bir takım cezaların verildiği bir süreçte yürüyor. Yani bir tarafta
0: dün Özgür Özel konuşmasında o yürüyen, henüz karara varılamayan ceza davasından bahsetti. Yani o ceza davasından karar çıkmamışken istinaf mahkemesinin böyle bir karara varabilmesini usulsüzlük olarak nitelendiriyor. Hukuken böyle bir ifade mümkün mü sizce?
1: Şöyle, hukuk davaları ve ceza davaları iki aynı konuya ilişkin bir hususta hem ceza hukukunu ilgilendiren suç olabilir, aynı zamanda da hukuk davasında bir butlan kararı ya da benzeri bir yaptırımı gerektiren eylem olabilir. O yüzden aynı eylem iki davaya, iki ayrı mahkemede konu olabilir. Ancak bunlar birbiri için bağlayıcı değildir. Yani ceza hukuk açısından suç niteliğinde bir eylem yoktur ama özel hukuk açısından butlanı, yokluğu, nisbi butlanı, mutlak butlanı gerektiren bir eylem olabilir. Bunu biz birçok hususta görüyoruz. Yani suç niteliğinde bir eylem değil ama disiplin suçu olabiliyor. Memur disiplin hukuku açısından, idari hukuku açısından disiplin cezası veriliyor bir kişiye ama aynı zamanda ceza davası açıldığında beraat edebiliyor. Bu şu anlama gelmiyor: birinde ceza verildiğinde diğerinde de verilmesi gerekir. Burada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Hukuk davası ayrı koldan yürüyen bir dava. Burada mutlak butlanı eylemlerin niteliğine bakarak mahkeme karar vermiştir. Nitekim isterseniz ben bir takım notlarda kısaca bu karar neye dayanıyor aktarabilirim.
0: Lütfen.
1: Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine veriyor. Varmış durumda istinaf mahkemesi. Yine para, iş, adaylık ve başka menfaatlerin belirleyici olduğunu tespit etmiş. Ve bunlara ilişkin de dosyada yer alan ceza soruşturmaları var, iddianameler var, tanık beyanları var, MASAK raporları var, yazışmalar ve fezlekeler mevcut. Yine oyların denetlendiği ve gizli iradenin sakatlandığını tespit etmiş istinaf mahkemesi. Diyor ki şu kişiye oy verin, bu delegelere, işte Özgür Özel'e oy verilmesini istiyor onun listesine ve buna ilişkin resim çekerek, o gizli kabinde kullanılan oyların resim çekerek bize gönderin deniliyor. Buradan da gizli iradenin ve zedelendiğini ve oyların denetlendiğini görüyoruz.
0: Bunlar zaten

0: bizzat ifadelere yansımıştı delegelerin bu ifadeleri, evet. O fotoğraf çekilmesi, işte bahsedilen yani suça konu olan o para alışverişinin tüm o ifadelere yansıdığını biliyoruz. Yani 3 yıldır.
1: Tabii, ifadelere yansıyor, evet. Masak raporlarında görülüyor, bir takım yazışmalarda ortaya çıkıyor. Hatta biz 5 kişi, 5 ayrı dava açmış diyoruz ama kararı ayrıntılı okuduğumuzda 34 tane delegenin ifadeleri olduğunu görüyoruz. Hatta 100 küsür delegenin iradesinin çeşitli şekillerde satın alındığını, işe yerleştirmeler vesaire gibi yöntemlerle ya da parti yönetimde görev vermeler gibi belediyelerde iş vaatleri, yakınlarına iş vaatleri ve bunların da gerçekleştiğine dair bilgiler yine istinaf mahkemesinin kararında mevcut. Bu açıdan parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiğini belirtiyor Ankara Bölge Adliye Mahkemesi. Kanunun emredici hükümlerinin ihlal edildiğini belirtiyor. Evet. Biz hukukun genel teorisinde kanunun emredici hükümleri ihlal edilirse mutlak butlanla, irade sakatlığı ortaya çıkarsa nispi butlanla karşılaşır o işlem diyoruz. Burada da kanunun emredici hükümlerine açık bir aykırılık ve ihlal söz konusu olduğu için mutlak butlan kararının verildiğini görüyoruz.
0: Şimdi yine Sayın Uzun, şimdi nispi butlan kararı alınmadı. Mutlak butlan kararı alındı. Mutlak. Yani kurultayı yok hükmünde saydı. Kurultaydan sonra yani doğru. Hatta şu da ifade ediliyor. Özgür Özel'in genel başkanlığı yok sayıldığı için yani o seçim yok sayıldığı için doğru. Eski genel başkanlar arasında da geçemeyecek bundan sonra doğru. Diye ifade ediyor. Peki ondan sonraki sürece baktığımızda yani 2023 Kasım'ındaki o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında ondan sonra atılan adımlar mesela baktığımızda kadro çok evet. Değişmemiş. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 yıllık yönetiminde efendim.
1: İki defa daha kongre yapıldı. Bu
0: yapıldı kadro sonra. Ama çok karar alındı. Yani bundan sonra doğru. Cumhuriyet Halk Partisi genel yerel seçimlere de girdi. Mesela orada belediye başkanların adayları konusundaki tasarruflar. Yani bu mutlak butlan kararı biz baktığımız zaman sadece yani yeni o seçimde seçilen o kongrede seçilen genel başkanın seçimi tamamen yok sayıp eski düzene dönülmesinden bahsediyor ya. Tamamen doğru. Bu 2,5 yıllık süreçte verilen kararların tamamını adı mutlak olduğu için sizin de dediğiniz gibi nispi evet. Değil mutlak tamamını içeriyor derken tam olarak neleri içeriyor daha?
1: Evet. Hukukun genel teorisi açısından baktığımızda nispi butlan olduğu takdirde iptal edildikten sonra geçersiz hale geliyor. Tamam. İlk başta geçerli doğmuş demektir. İptal edildiği andan itibaren geçersizdir. Ancak mutlak butlan durumu ilk baştan işlem yapıldığı andan itibaren geçersiz olduğu anlamına geliyor. O yüzden biz diyoruz ki geçersiz olduğu tespit edilen bu kongrede seçilen genel başkan ve yönetim organlarının aldığı sonraki kongre kararları ve o kongrelerde yeniden yapılan seçimler de geçerli değildir. Yani burada şu iddia ediliyordu. Tamam bu
0: yani
1: mutlak,
0: bu net olarak hukuken geçerli değil midir? Yoksa bundan sonra CHP yönetim yeniden Kılıçdaroğlu'na geçtiği için bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki tasarrufuna bağlı mı ilerler?
1: Tabii ki bunlar o kongre iptal edilen kongreden sonra yapılan kongreler de geçerli değildir. O iptal edilen 2023'teki kongreden önceki duruma dönülüyor. O önceki genel idare partinin genel idare kurulu, merkez karar yönetim kurulu ve genel başkanı göreve geliyor. Yani iptal edildikten önceki duruma direkt dönülüyor ve ondan sonra yapılan işlemler o iki kongrede o iptal edilen kongreyi hukuka uygun hale getirmiyor. Çünkü o iki kongrede yine iptal edilmiş kongreyi yapan kongrede seçilen yöneticiler tarafından karara bağlanmıştır. O yüzden ondan sonraki işlemlerin bir geçerliliği söz konusu değil. Tabii ki bir yerel seçim oldu, orada seçilenler oldu ama o yerel seçimlere ilişkin şunu demek lazım. Orada asıl irade milletin iradesidir. Orada seçimlerde milletin oylarıyla seçimler olmuştur. O yüzden bu kongredeki kongre sonrası yönetimin geçersiz kılınması bu işlemleri de geçersiz kılar demek biraz daha zor olacaktır. Ama parti yönetimine ilişkin olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 2023 Kasım öncesine dönecektir bütün işlemler. Çünkü bundan önceki ilk derece mahkemesinin

0: çok değişmedi baktığımızda. Değişmedi. Bundan sonraki süreçte yapılan açıklamalar, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın kaynaklar diyorlar ki yani dünden beri Kemal Kılıçdaroğlu tebrik telefonlarına yanıt vermekten sesi kesildi. Bu evet. süreçte bıraktığı yerden aynen devam edebileceğini düşünüyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de?
1: Evet, ben aslında bu sürecin çok uzamadan kısa sürede Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde konsolidasyonu sağlayabileceğini, meclis grubunda ciddi oranda kontrolü sağlayabileceğini ve eski durumun devam edeceğini düşünüyorum. Sizin de aktardığınız üzere tebrik telefonları, milletvekillerinin ziyaretleri, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, yayınladığı videoya ilişkin retweetler, buna ilişkin destekler bunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra, ki bunun da adımlarının atıldığını görüyoruz, işte avukatların görevlendirilmesi vesaire gibi hususlar, ki birazdan sizin KCD'de de belirtiliyor, YSK'nın mutlak itirazı var. O konuda da hatta birkaç şey hızlıca söyleyebilirim aslında. Bunlar birbirinden ayrı süreçler. Yani kongredeki Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkili olduğu seçimlere ilişkin hususlar var. Seçim kuruluna 2 gün ve 7 gün içerisinde itiraz edilebilecek konular var. Bir de adli yargının, Asli Hukuk Mahkemesi'nin ve İstinaf Mahkemesi'nin yetkili olduğu hususlar var. Bunlar birbirinden ayrı yargı kolları.
0: Yani bunlar yetki aşımı değil diyorsunuz. Hani değil, yani partiler kanunu, YSK'nın buradaki yetkisi. Çünkü bir yandan da dediğim gibi hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın medya organlarında böyle bir tartışma konusu da ortaya atılıyor.
1: Yani seçim yargısının yetkili olduğu konular var, ama aynı zamanda adli yargının o kongrenin düzenlenmesine, yönetim heyetinin, divanının oluşmasına, kongre kararlarının, delegelerin belirlenmesine, oylamalara, her şeye ilişkin olarak genel bir yetkili adli yargı da var. Burada verilen karar bütün bir kongrenin iptal edilmesi şeklinde oldu. Yani sadece o kongredeki seçimlerin değil, o seçimlere yönelik, kongre seçimlerine yönelik yetkili olan Yüksek Seçim Kurulu'dur. Burada 2 günlük ve 7 günlük itiraz süreleri vardır. Ondan sonra o kesinleşir. Ve seçim kurulu o davadan, dosyadan elini çeker. Artık adli yargıya başvurular artık yapılabilir. Adli
0: yargı
1: bu süreci işler. Kuvvetle muhtemel Yüksek Seçim Kurulu burada adli yargının görev alanında işleyen bir süreç olduğunu tespit edecektir. Peki. Diyebiliriz.
0: Peki Sayın Uzun, sadece 1,5 dakikam var. Bir soru daha sormak istiyorum. Merak ediyorum lütfen okumanızı bu konuda. Neticede 14 yıllık genel başkanlık makamın Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. başarısızlıklarla dolu bir süreçti. Şimdi tam da son gene oradaki kurultaya gelmişken, ki dönemine baktığımız zaman yani bu 3 yılı 2,5 yılı yok sayıp oraya geri dönüyor şu an Kılıçdaroğlu. Sizce o gün bulunduğu noktadan daha güçlü bir şekilde mi geldi bugün yeniden o koltuğa, yoksa eli biraz zayıfladı mı?
1: Yani aslında kongreyi hatırlarsak ilk oylamada sadece 12 oy farkla Özgür Özel kazanmıştı.
0: 18 yani miydi, 12 miydi bilmiyorum ama çok da fark yok.
1: 12 ya da 18'di, evet. Çok, evet. Çok ufak bir farkla ilk tur sonuçlanmıştı. İkinci turda biraz fark açılmış, sonuçlanmıştı. Yani kongrede, delege yapısında, o milletvekili listelerindeki, sonuçta 2023 seçimlerinde partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayıydı Kılıçdaroğlu. Hı hı. Milletvekili listelerinde ve hatta partinin grup başkanı olarak Özgür Özel'i belirleyen kişi de Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisiyle, hatırlayacağımız üzere. Ben hala parti delege yapısında ve milletvekili yapısında Kılıçdaroğlu'nun çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama şüphesiz bu süreç onu biraz yıpratmış olacaktır. Ama bu yeniden konsolidasyonun çok da zor ve uzun sürmeyeceğini ne ilişkin çok işaretler görüyoruz. İlk başlarda bir takım sancılı süreçler olabilecektir. Ama Kılıçdaroğlu yönetimi devralacak gözüküyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doçent Doktor Cem Duran, uzun kolaylıklar diliyorum.
1: İyi yayınlar efendim.
0: Sağ olun. İyi akşamlar. Biz de müsaadenizle çok kısa bir araya gidelim. Ardından devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir

0: bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Aygaz diyorum.
12: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
16: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
17: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
18: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini
3: toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: bütün masrafsız. Ayrıntılı bilgi halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Reklam.
1: A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Tekno.

0: desteklerinizi Plaxi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net Sigortam.net.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: Hanım'la günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo canlı yayın.
5: Mümkün olmadı, belirtildi. Yine tabii ki verilen bu dilekçeyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz dakikalar içerisinde toplantısına başlamış oldu. Artık dediğimiz gibi yaşanan bu süreçte, bu gelişmeler ışığında gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karara çevrilmiş durumda. Biz de tabii ki Yüksek Seçim Kurulu önündeki haber nöbetimize devam ediyor olacağız. Özellikle toplantı sonunda bir açıklama yapılması bekleniyor. Tabii ki bu açıklamanın yazılı mı yoksa eski usul kameralar karşısına geçerek YSK Başkanı'nın sözler olarak yapıp yapmayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Ancak bir açıklama olması bekleniyor. Biz de bu açıklamayı tabii ki A Haber ekibi olarak yakından takip edip aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü Yüksek Seçim Kurulu'ndan tekrar sizlere bırakalım.
6: Olsan teşekkür ediyoruz. Sözü hemen YSK'dan alıp hızlıca CHP Genel Merkezi'ne uzanalım. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Bir de oradaki gelişmeleri dinleyelim.
7: Merve Türkay Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki olağanüstü hareketlikte devam ediyor. Az önce Müsavat Dervişoğlu'nun genel merkeze geldiğini söylemiştik. Özgür Özel'le 12. katta makamında bir görüşmesi oldu. İlerleyen dakikalarda da bir ortak açıklama yapılması bekleniyor. Genel merkezdeki tabloyu anlatacak olursak yine partiler genel merkeze gelmeye başladılar. Zaten Özgür Özel'in de çağrısı bu yöndeydi. Saat 20.30'da tüm partileri genel merkeze bekliyoruz şeklinde bir çağrıda bulunmuştu. Ve bununla birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geri adım yok, mücadeleye devam pankartı asıldı. Özgür Özel'in de bir fotoğrafı yine genel merkeze asılmış durumda. Zaten Özgür Özel kurmayları ile birlikte 5 saat süren MYK toplantısının ardından direnişe devam mesajı vermişti. Bu yönde çağrıları olmuştu. Ve yine akşam saatlerinde de yine partilere seslenebileceği ifade ediliyor. Gün içinde de yine Özgür Özel'in görüşmeleri oldu. Diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla da bir araya geldi. Partilerle görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve orada özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a ayrı bir parantez açmakta fayda var. Çünkü Ahmet Akın hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem de Özgür Özel'le görüşen bir isim. İki isim arasında bir mesaj trafiğini yürüten isim olarak da değerlendiriliyor Ahmet Akın. Bu anlamda bu görüşmelerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bir yandan da genel merkezde alkış sesleri yükseliyor. Önümüzdeki dakikalarda iki genel başkan Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu'nun kameraların karşısına geçmesini bekliyoruz. Yarın da yine Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi hareketli olacak. Özgür Özel parti meclisini toplayacak. Aynı zamanda milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak ve o toplantıyla birlikte il başkanlarıyla da bir görüşme yapması bekleniyor. Süreci takip ediyoruz genel merkezde, aktarmayı sürdüreceğiz.
6: İlter, çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'den aktardığı İlter son durumu. Şimdi Şener Çetin'e dönelim çünkü birazdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinden çıkış yapması bekleniyor. Her an çıkabilir Kemal Kılıçdaroğlu. Şener orada takipte. Dönelim, kameralara bir açıklama yapacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaların sonrasında Şener'e dönüyoruz.
8: Evet, dün oldukça sakindi ama Kemal Kılıçdaroğlu için bugün çok yoğun bir gün geçti. Zira çalışma ofisine öğle saatleri itibariyle geldi. Saatlerimiz an itibariyle 18'i gösteriyor. Yaklaşık 6 saatlik kadar uzunca bir mesai harcadığını söyleyebiliriz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şu dakika

dakikalarda da artık o çalışması sona erdi. Yavaş yavaş da ofisinden konutuna doğru hareket edecek, istirahate çekileceğini söylemek mümkün. Gelişmeleri yine evinden takip etmeyi sürdürecek. Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyordu. Bunu belirtelim. Fakat ses sıkıntısı dolayısıyla sesinde oldukça önemli bir problem var konuşma noktasında. Dolayısıyla az önce Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de kısa bir bilgilendirme yaptı bize. Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapmayacağını ifade etti. Fakat yarın bir açıklama yapacak. Bunun altını çizelim. Yer ve saati bildirilecek basın mensuplarına. Belirlendikten sonra da o açıklama gerçekleştirilecek. Özellikle kameralara konuşması bekleniyor. Yaşanan bu olayların üzerinden de ilk görüntü vermesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisindeydi. Öğle saatlerinde geldi. Yaklaşık 6 saatlik yoğun bir mesai harcadı. Şehir dışından farklı isimler bu noktadaydı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik. O ziyaretler gün boyu devam etti. Tabii bazı açıklamalar da oldu. Özellikle bunun altını çizelim. Lütfü Savaş'ın avukatı bir açıklama yapmıştı. Davada ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu dedi alınan karar. Yeni bir sürecin başladığını söyledi. CHP'de Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diledi. Özellikle CHP'nin genel başkanı artık bu kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. O mahkeme süreci istinaftan çıkmıştı hukuk dairesinden. Bunun altını çizelim. Tabii kararın açıklanmasıyla birlikte CHP'de hareketli dakikalar başladı. O hareketlilikte akşam saatlerinden itibaren geride bıraktığımız gün başkent Ankara'da devam ediyor. Siyaset oldukça hızlı. Hızlı gelişmeler yaşanıyor. Bunun altını çizelim. Bir yandan CHP genel merkezinde Özgür Özel cenahı o noktada bekleyişini sürdürüyor. Genel merkezi terk etmeyeceğiz diyor. Bunun altını çizelim. Orada da ekip arkadaşlarımız süreci takip ediyor. Bir yandan da biz dünden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde, konutunda o gelişmeleri aktardık. Kılıçdaroğlu ailesiyle birlikte gelişmeleri yakından takip etti. Tabii gün içerisinde de bugün itibariyle de çalışma ofisine geldi Çankaya'daki. Bunun altını çizelim. Burada oldukça yoğun bir görüşme trafiğinin yaşandığını söylemek mümkün. Özellikle ilk icraatı olmuştu. 3 avukatı görevden azletmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. An itibariyle de Kılıçdaroğlu'nun şu dakikalarda artık çalışmasını tamamladığını söyleyebiliriz ve şu dakikalarda da artık istirahate çekilecek. Yine gelişmeleri evinden takip edecek. Bunun altını çizelim. Kimler geldi Kılıçdaroğlu'na dünden bu yana? CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kendisine destek veren isimler arasında yer alıyor. Yine CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat kendisine destek veren bir diğer isim. Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara Milletvekili Deniz Demir yine kendisine destek veren diğer isimler arasında yer alıyor. Tabii farklı şehirlerden farklı isimler de gelmişti bu noktaya. CHP'nin özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında yer alan eski parti meclis üyesi Gaye Uslar bu noktadaydı. Kendisinden bir takım bilgiler de almıştık Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin. Kendisini de aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun serum takviyesi aldığını, sesinde bir problem olduğunu, konuşacak durumda olmadığını ifade etmişti. Şu dakikalarda bir açıklama yapması beklenmiyor. Bunun altını çizelim ama az önce Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez bir kısa bilgilendirme yaptı. Bu bilgilendirme neydi? Hem Kılıçdaroğlu'nun artık çalışmasını an itibariyle tamamladığı yönündeydi. Ses probleminden dolayı da bir açıklama yapmayacağı yönündeydi. Zira yapılacak açıklamanın da yarın geleceğini söylemek mümkün. Bununla ilgili de yer saat bildirimi yapılacak. Bunun bilgisini paylaşmış olalım. Diğer yandan bugün gün içerisinde neler oldu? Kılıçdaroğlu'nun ofisinde giren çıkan çoktu. Çok fazla ziyaretçi ağırlandı. Farklı şehirlerden gelenler oldu dedik. Lütfü Savaş'ın avukatı açıklama yaptı dedik. Yine Atakan Sönmez'in daha sonra bir açıklama olduğunu söyleyelim. Onun açıklamasında da yine gerginliğe fırsat vermeyeceğiz ifadesini kullanmıştı. Siyasi liderlerle de görüşleyebilir demişti Atakan Sönmez. Şu an için bir planlı takvimin olmadığını belirtmişti. Alınan bu kararla birlikte artık kesin bir hüküm olduğunu ifade etmişti. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ifadesini kullanmıştı. Bir yandan da tabii bu açıklamalar önemli. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da bir açıklaması oldu. Yine kendisi

0: hangi ifadeleri kullandı? Özellikle tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi kuran bir parti olduğunu söylemişti. Yani birlik ve beraberlik mesajı vermişti. Genel başkanımızla birlikte yine bu birlik ve beraberlikle birlikte bu süreci en kolay bir şekilde aşacağız dedi. O yaşanan CHP genel merkezinde yaşanan gerginliğe ilişkin de mesajları oldu. Kaldı ki sürecin olağanüstü bir süreç olduğunu ifade etti. Böylesine bir süreçte de yaşananların olağan bir durum olduğunu ifade etti. Ki bu noktada da zaten dünden bu yana özellikle sert protestolara karşın Kılıçdaroğlu tarafı ılımlı bir politika çiziyor. Bunun altını çizelim. Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız iki gün önce bir video mesaj yayınlamıştı. 3,5-4 dakikalık. Bu video mesajında neler söylemişti? Özellikle CHP içerisinde yaşanan yolsuzluklara değinmişti. Bunun bilgisini paylaşalım. Tabii CHP'nin özellikle kirli ellere teslim edilmemesi gerektiğinin altını çizmişti. CHP'ye kara leke çalınamaz ifadesini kullanmıştı. Bu videoyu yayınladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na tabii çok sayıda destek geldi. Türkiye'nin 81 ilinden, bunun altını çizelim. Tabii hemen ertesi gün mahkemeden böyle bir karar çıktı, istinaftan. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verdi bu kararı. Neydi o karar? Delegelerin iradesinin sakatlandığı ifade edildi. O karar tutanağında dolayısıyla mutlak butlan kararı çıktı. Tabii bu kararla birlikte de CHP'de an itibariyle dünden bu yana olağanüstü bir durum yaşanıyor ki bu kararla birlikte de partideki krizin daha da derinleştiğini söylemek mümkün. Parti bir yandan Özgür Özelciler, bir yandan Kılıçdaroğlu'cular, bir yandan tarafsız kalan isimler de var. Çünkü CHP çok yoruldu, CHP seçmeni çok yoruldu bu yaşananlardan dolayı. Uzun bir süredir de devam ediyor. 2023 tarihinde gerçekleşti o kurultay. CHP'nin 38. olağanüstü kurultayıydı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışmıştı o kurultayda. Özgür Özel seçimi kazanan isim olmuştu. Bunu ifade edelim. Tabii bu süreçten sonra kurultayda delegelerin iradesinin sakatlandığı iddiası üzerine bir süreç başladı. Kim tarafından başlatıldı bu süreç? Elbette Lütfü Savaş, yani bu sürecin başlamasında önemli rol oynayan isimlerden bir tanesiydi kendisi. Ne olduysa o süreçten sonra yaşandı. Dava süreci başladı. Özellikle Ankara'da 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kurultayın iptaline ilişkin yürütülen bir süreç vardı. Birçok duruşma gerçekleşti. O duruşmaları biz de sürekli takip ettik. Son olarak oradan red çıktı. Talep olarak red kararı çıktı. Dolayısıyla süreç istinafa gitti. İstinaf mahkemesinde bir süredir beklenen o kararda artık açıklandı. 21 Mayıs tarihinde açıklanan bu kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin genel başkanı oldu. Geride bıraktığımız dakikalarda, gün içerisinde özellikle icra memurları bu noktaya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na görevi resmen tebliğ etmek üzere görevliler içeriye girdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na icra tutanağını yöneltti. Yani bundan böyle görevi resmi olarak kendisine tebliğ etti. Kemal Kılıçdaroğlu da görevi elden tebellü ettim dedi. Zaten açıklamaları da hep bu yöndeydi. Dün kararın açıklanmasıyla birlikte paylaşmış olduğu bir mesaj vardı. Ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten göreve hazır olduğunu da belirtmişti paylaşmış olduğu bu açıklamayla birlikte. Dolayısıyla bugün gün içerisinde de buradaki trafik yoğun bir şekilde devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu göreve hazır. Kendisine görev resmi olarak tebliğ edildi. Biraz sonra da şu dakikalarda yoğun çalışmasının ardından ofisinden ayrılacak ve istirahate çekilecek. Konutunda o gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürecek diyelim ve aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Şener, teşekkür ediyoruz. Biz de hızlıca konuklarımızla değerlendirelim. Gazeteci Bülent Erandaş ve hukukçu Yurdal Kılıçer bizimle birlikte. Her iki konuma da hoş geldiniz demek istiyorum.
2: Merve Hanım, iyi yayınlar dilerim. İyi.

0: Günler Bülent Bey, Sayın Uygar Bey, müsaadenizle bir genel değerlendirme yapalım istiyorum Bülent Bey'le. Çok eski bir Ankara gazetecisi, bu süreçleri hem çok yakından takip ediyor, bu anlamdaki deneyimine ihtiyacımız var. Bülent Bey, genel bir değerlendirme isteyeceğim ama yani bugünkü fotoğrafa baktığımızda bölgedeki muhabirlerimiz, genel merkezdeki muhabirlerimiz parti meclisi toplantısı yapacağını duyurdular Özgür Özel'in. Yarın da milletvekilleriyle kapalı oturumda bir toplantı yapacağını ifade ediyorlar. Aslında dün mahkemenin kararıyla birlikte genel başkanlık yeniden Kılıçdaroğlu'na geçmişti ama Kılıçdaroğlu iki gündür genel merkeze gitmiyor. Herhalde biraz daha sükunetli bir ortam oluşmasını bekliyor diye tahmin ediyoruz sizce. Bu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman gider? Genel merkezde tam olarak ne oluyor? Sizin edindiğiniz kulis bilgileri neler? CHP'li vekillerle konuştunuz mu? Onların tutumları neler? Biz çok merak ediyoruz. Sözü size bırakıyorum.
1: Sevgili Merve, CHP'nin kulislerinin nerelerde olduğunu bilen bir gazeteciyim. Çevre Sokak, Çankaya Belediyesi ile bağlantı bölge ve Çankaya bölgesi. O bölgelerde 2-3 saat önce dolaştım, çok kulis aldım. Size şimdi o güzel kulisleri tek tek vereceğim.
0: Lütfen buyurun.
1: Ahmet Bey var biliyorsunuz, Ahmet Akın, Balıkesir Belediye Başkanı. Bir de Zeydan Karalar, Adana eski belediye başkanı görevden alındı. Hapisteydi, dışarı çıktı. Görevi iade edilmedi.
0: Bunlar ki Kılıçdaroğlu Silivri ziyaretinde bir tek Zeydan Karalar'la görüşüyordu. Bu da çok tartışılıyordu.
1: Gayet tabii. Tabii çok yakın. Hatta biliyorsunuz Zeydan Karadar'la ilgili belediye ve birlikleri seçiminde bazı sıkıntılar olmuştu. Mersin Belediye Başkanı Vahap Geçerli. Orada mesela hakkı olan dediler, Zeydan Karalar dışarıda olduğuna göre gelmesi lazım. Orada bir tartışma çıktı. Vahap Geçer vekil olarak ben adayım dedi parti olarak. Daha sonra öğrendik ki aralarında bir tartışma olduktan sonra Zeydan Karalar şu anda belediye başkanı olmadığı için, yani görevi iade edilmediği için orada bir formül bulmaya çalışmışlar. Biraz geç buldular. Dert olmuştu. Zeydan Bey de çok yakındır Kemal Bey'e. Şimdi birinci kulisimi veriyorum. Şu anda hem Ahmet Bey hem Zeydan Karalar mekik diplomasisi yapıyorlar. O da şu: bayramda Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde Özgür Özel'in ziyaret etmesi. Bayramda bu ziyareti Özgür Özel evine gitsin. Hem orada bir ortak yol bulunması için bir araya getirelim sizi ve bununla ilgili orada bir çıkış bulalım. Yoksa
0: altını
1: şu anda
0: çiziyorum, tekrar ediyorum. Bir kulis bilgisi aktarıyorsunuz. Bir mekik diplomasisi, mekik süreci gerçekleşiyor ki o da şunun için: Özgür Özel'in bayramda Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmesi. Bu buzların eriyeceği anlamına mı geliyor peki?
1: Şimdi bu temas şimdi var. Dün de zaten, dün akşam da Özgür Bey'e sordular telefonda arayacak mısınız diye. Beni aradı dedi. Daha sonra gelişmeleri
0: bu arada Kılıçdaroğlu'na döndüm, telefonu kapalıydı demiş Özgür Özel, son dakika gelişmesi ekranlarınızda.
1: O şekilde veriliyor. Şimdi burada bir sıkıntı da şundan kaynaklı. Direniş kararı alınmasını dün gece alınmasını Ekrem İmamoğlu sağlamış. Gökhan Günaydın çok önemli bir isim. Parti meclisine ve yönetimde Ekrem İmamoğlu'nun ekipleri hakim. Mesela parti meclisinde çok etkili isimler var. Özgür Karabat gibi, Taşkın, Turan Taşkın, Özer gibi. Bunlar çok etkili ve doğrudan doğruya da konuşanlar. Şimdi toplantıda bir yumuşak gidelim, tansiyonu düşürelim diye Kemal Bey ile bağlantı olabilir şeklinde bir iki konuşma olmuş. Belli bir isim, o ismi biliyorum, teyit etmedim kendisiyle. Hayır demiş, direneceğiz. Direneceğiz ve direnme kararı alındıktan sonra Özgür Özel de işte nasıl direndiklerini anlattı dün akşam. İkinci önemli konulardan birisi de Ekrem İmamoğlu'nun bu dalaşmayı engelledi. Bu gelişmeye taş koyduğu şeklinde.
0: Bülent Bey, bir virgül koyalım.
1: Sonra, Buyurun. Son bir kelimemi söyleyeyim, bu da önemli. Buyurun. Bayramdan sonra eğer ziyaret olursa Özgür Bey ile Kemal Bey yan yana gelebilirse

0: Kemal Bey bayram sonrası genel merkeze gidecek. Şu anda işgal altında olduğu için gitmeyecek. Eğer anlaşma olmadı, ofisi genel merkezi olacak, CHP genel merkezi.
1: Basın danışmanı da bugün yani Kemal Bey'in bulunduğu her yer genel merkezdir ifadesini kullandı. Eğer
0: Olacak.
1: siz diyorsunuz ki işgal altında Cumhuriyet Halk Partisi şu an, hukuken de öyle
0: Evet.
1: mi? Hemen ben yeniden Yurdal Bey'e dönmek istiyorum. Yurdal Bey, bu arada Özgür Özel'den yeni bir açıklama gelmiş. Baba ocağını terk etmeyeceğim ifadesini kullanmış Özgür Özel. Son dakika ekranlarınıza da yansıyor, izleyicilerimize duyurayım. Baba ocağını terk etmeyeceğini ifade ediyor Özgür Özel. Sayın Bülent Erandaş ise bunun bir işgal olduğunu söylüyor. Genel merkezi işgal biçimi olduğunu söylüyor. Yurdal Bey, hukuki olarak böyle midir? Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kimdir? Fiilen kimdir? Hukuken kimdir? Fiilen şu an hala Özgür Özel'miş gibi görünüyor. Temiz başvurusunda bulunulacaksa eğer Yargıtay'a kim vuracak, bu isim kim olacak, kim adına itirazda bulunacak? Biraz bunları anlatmanızı isteyeceğim sizden.
2: Şimdi öncelikle belirtmek gerekir ki bugün Sayın Mahkemenin mutlak mutlak kararı, yani Özgür Özel'in seçildiği, genel başkan seçildiği 38. CHP Genel Kurulu'nun yok hükmünde olduğuna dair karar tebliğ edildi. Ve bu tedbirli bir karar. Yani bu kararın tebliğiyle birlikte Özgür Özel artık CHP Genel Başkanı değildir hukuken. Yani fiilen Sayın Bülent Bey buna işgal der ya da bir başkası başka bir ifade, kavram kullanır. Ama ben hukukçu olarak net olarak söyleyebilirim. Mahkemenin kararıyla birlikte, kararın tebliğiyle birlikte artık CHP Genel Başkanı Özgür Özel değildir, Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
1: Evet.
2: Bu andan itibaren.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şu andan itibaren.
2: Şunları şöyle bir şey eklemek isterim.
1: Buyurun.
2: Eğer gerçekten Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu uzlaşı içerisinde CHP'yi bu krizden çıkarırlarsa hem Türk demokrasisi hem ülkemiz hem de CHP için hayırlı olacak. Ben basından takip ettiğim kadarıyla Özgür Özel ve ekibi temiz etmiş, sonra Kılıçdaroğlu ekibi vazgeçmiş, sonra temiz olmuş vesaire ve Yargıtay temizi kabul etti diye bir şey okudum. Özgür Özel'in, yani yok 38. Genel Kurul'la birlikte tüm sonuçlarıyla birlikte yok hükmündeki karara rağmen Özgür Özel'in temiz etme, çünkü davalı burada CHP tüzel kişiliği, hukuken hakkı yetkisi var mı yok mu bu tartışılır, ancak CHP'ye acizane bir hukukçu olarak tavsiyem, bu mahkeme kararı tedbirli bir karardır. Eğer siz temize başvurursanız temiz süresi boyunca Kılıçdaroğlu CHP'yi genel kurula götüremeyecek ve dolayısıyla bu kaos ve kriz
1: daha da uzayacak.
2: Temizden, Yargıtay'dan kararın onanıp veya bozuluncaya kadar devam edecek. Ama temize götürmeseler idi, götürmezlerse bu karar kesinleşecek ve Kemal Kılıçdaroğlu ivedi bir şekilde CHP'yi yeniden ilçe vesaire kongreleri yaparak genel kongreye kalacak. Götürecekti. Bu bu anlamda hukuken bir hızlandırarak CHP'nin normalleşmesine, sağlıklı bir kongreler sürecinden sonra normalleşmesinin hızlı bir şekilde olmasına neden olacaktı.
1: Temiz bu süreci uzatacaktır diyorsunuz.
2: CHP'lilere bir hatırlatma yapmış olalım.
1: Hukuken de tavsiyemiz bu diyorsunuz. Peki, çok çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da. Bülent Bey, müsaadenizle Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yayın konuğumuz olacaklar şimdi. O yayına dönmem gerekiyor. O yüzden
0: Yargıtay'a temiz.
1: çok teşekkür ediyorum şimdilik. Bir başka yayında değerlendirelim. Çünkü İstanbul 2. Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne sahipliği yapıyor. İNRES 2026'nın önemli konukları var. Zirveye ilişkin Türkiye'nin

0: Enerji politikalarına ilişkin bizim de önemli bir konuğumuz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Apara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve A Haber Spikeri Gökhan Kurt'un sorularını yanıtlayacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla birlikte dünyanın ana gündem başlığı bir kez daha enerji oldu. Hürmüz'de yaşananlar ve sonrasında bugüne gelinen tabloda enerji ana başlığımız konusu durumunda. Ve bu kritik süreçte Türkiye ve İstanbul çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuaz Medya'nın işbirliğinde İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla çok kritik mesajların verildiği bir toplantı. Ve bu toplantının ardından çok özel bir isimle bu toplantıyı ve enerjiyi konuşacağız. Apara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'le birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar yayın konuğumuz. Sayın Bayraktar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
3: Hoş geldiniz efendim.
2: Sağ olun, hoş bulduk.
3: Çok yoğun bir gündü. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisi gerçekleştirildi. Ve oldukça da aslında yoğun katılımla bir zirve gerçekleşti. Nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle bir İNRES 2026 değerlendirmesi alalım sizden.
2: Şimdi aslında ilkine başlarken de geçen yılda hedefimiz, temel amacımız şuydu. Biz enerjiyi Türkiye olarak çok uzun zamandır şunu söyledik. Enerji barışın bir unsuru olabilir. Toplumsal refahın uluslararası ilişkilerde karşılıklı fayda temelinde müspet gelişmelere sebep olabilecek bir unsur olarak biz bunu kullanalım istedik. Enerji ve madencilik konusunu. Ve onun için geçen sene bu zirveyi tasarlarken geniş katılımlı ve uluslararası bir platform olmasını, burada farklı projelerin gündeme gelmesini, bir kısmının imzalanmasını ama dünyanın farklı coğrafyalarından temsilcilerin, üst düzeyde hükümet temsilcilerinin olduğu bir program hedeflemiştik. Doğrusu geçtiğimiz yıl ilkinde de hemen bunu başarmıştık. O zaman da yaklaşık 9-10 ülkeden bakan düzeyinde katılımın olduğu bir program gerçekleştirmiştik. Bu yılda bu minvalde devam ettik ve yine burada siz de gördünüz, özellikle bakanlar oturumu, yani sabahki bölümde yine çok farklı ülkelerden, farklı bölgelerden katılımcıların olduğu, diğer konuşmacıların olduğu güzel bir oturuma dönüştü. Ama tabii bu yıl biraz daha anlamlı ve özel bir toplantı oldu. Çünkü bahsettiğiniz gibi işte 28 Şubat'ta özellikle İran'a hava saldırılarıyla başlayan süreç adeta enerjiyi işin merkezine koymuş durumda. Dolayısıyla bizim burada verdiğimiz mesajlardan bir tanesi de işte bu işbirliğinin ne kadar önemli olduğu ve işbirliklerinin artarak, büyüyerek devam etmesi gerektiğiydi. Buraya katılan ülkeler ama başta Türkiye, dünyanın bugün karşı karşıya olduğu enerjideki sorunlarla alakalı hem bölgesel hem küresel anlamda farklı cevapları üretebilen, farklı alternatifleri geliştirebilen bir ülke olduğunu bu vesileyle tekrar ortaya koymuş olduk.
1: Çok önemli bir zirvesinde söylediğiniz gibi tabii çok yüksek düzeyde katılımlar var. Birçok ülkeden bakanlar düzeyinde, bakan yardımcıları düzeyinde katılımlar oldu ve önemli anlaşmalar da imzalandı. Biraz da bu anlaşmaları isterseniz değerlendirelim.
2: Şimdi şunu ifade edelim. Yani buraya gelen ülkelerin tabii Türkiye ile hepsinin farklı ilişkileri var ama bu arada kendi aralarında da ikili görüşmeleri söz konusu oldu. Dolayısıyla burası bir anlamda biz burada bir uluslararası platform, enerji ve madencilik platformunu aslında hayata geçirmiş olduk. Bizim açımızdan baktığınızda iki tane çok önemli gelişmeden bahsetmem lazım. Bunlardan bir tanesi, biraz önce toplantısını tamamlayıp buraya geldim, bu yayına geldim. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan'ın aslında başladığımız ama şu anda önemli bir aşamaya geldiğimiz elektrik iletim hattı. Elektrik iletim ticareti ve iletim projesi. Bu proje hakikaten yani elektriğin TANAP'ı diyebileceğimiz, elektriğin Güney Elektrik Koridoru diyebileceğimiz büyüklükte bir proje. Projeye katılmak isteyen başka ülkeler de var, özellikle Avrupa tarafından, onu söyleyebilirim ama temel nosyonu özellikle belki Orta Asya'dan ama şu an itibariyle Azerbaycan'dan gelecek yenilenebilir enerjinin Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Bulgaristan'a, oradan Avrupa'ya aktarılmasıyla alakalı bir proje. Biraz önce tamamladığımız toplantı neticesinde bir fizibilite çalışmasının kararını birlikte aldık ve inşallah en kısa zamanda hükümetler arası anlaşmaya, belki devlet devlet başkanlarımızın imza atacağı bir anlaşmaya dönüşecek. Dolayısıyla burada önemli bir ilerleme oldu diyebilirim. Onun dışında BOTAŞ'ın Edison'la yaptığı bir anlaşma oldu. O anlaşmanın özünde de aslında iki tane temel şey var. Malumunuz Edison bir İtalyan şirketi ve özellikle

0: Doğalgaz alanında hem İtalyan piyasasında önemli bir oyuncu hem de Avrupa'da önemli bir oyuncu. Bu anlamda BOTAŞ da keza çok önemli bir Avrupa'da dördüncü büyük tüketici ülkenin sistem operatörü, doğalgaz şirketi, milli şirketi. Bunların arasında LNG ve doğalgaz ticaretiyle alakalı bir kısım var anlaşmada. Ama daha ilginci aslında Türkiye'den başlayacak Yunanistan'ı ve Yunanistan'dan İtalya'ya gidecek yeni bir boru hattı, doğalgaz boru hattı üzerinde de bugün bir çalışma mutabakatı sağlanmış oldu. Bunu da fevkalade önemsiyoruz. Bu bizim toplamda özellikle bu içinde bulunduğumuz süreçte, sıkıntılı süreçte, kriz ortamında aslında dünyaya, bu proje özelinde Avrupa'ya sunduğumuz önemli alternatiflerden bir tanesi. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Bütün aslında buradaki bu ikinci zirveyi o kavram üzerinde ortaya koyduk. Önümüzdeki süreç şunu gösteriyor. Konuşmam panelde de ifade etmiştim. Artık yeni normalimiz kriz, maalesef bitmeyen, devam eden, süre gelen savaşlar, belki yeni krizler, ticaret savaşları. Dolayısıyla bu bizim artık yeni normalimiz olmaya başlıyor maalesef. Dolayısıyla biz ülkeler olarak ama Türkiye olarak buna hazır olmamız lazım. Ve şu ana kadar yaptığımız hazırlıklar, işte Milli Enerji ve Maden Politikamız, bunlarla yaptığımız projeler neticesinde bakın bu krize Türkiye en hazırlıklı, en dirençli ülkelerden biri olarak yakalanmış durumda. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yeni dönem daha çok bağlantısallık, daha çok altyapı projesi ve ülkeler arasında daha büyük bir işbirliğiyle ancak üstesinden gelebileceğimiz zorlukları barındırıyor.
1: Şimdi Sayın Akam, son dönemdeki krizin merkezi Hürmüz. Ve evet. 28 Şubat'tan beri de maalesef oradaki kriz sona ermiyor. Peki son durumu nasıl değerlendirirsiniz Hürmüz açısından?
0: Valla yapılan değerlendirmelerin hepsi yani akşamdan sabaha değişebiliyor. Hani bir olumlu haber piyasaları petrol tarafını mutlu ediyor ve en azından ithalatçı ülkeleri petrol fiyatları ciddi anlamda gerileyebiliyor. Gün içerisinde %6'lık %10'luk fiyat hareketleri görüyoruz. Ama birkaç saat sonra da değişen farklı yaklaşımlar da oluyor. Dolayısıyla Hürmüz'le alakalı bir değerlendirme yapmak zor. Beklentimiz ve temennimiz odur ki bu süreç bir an önce neticelenir ve yavaş yavaş petrol piyasaları, enerji piyasaları ve küresel güvenlik mimarisi bölgemiz özellikle bir dengeye, bir uhulete ve suhulete kavuşur. Ama bir şey söylemek hakikaten çok zor. Ama bunun etkileri ve bu süreç uzadıkça hep onu söylemiştim. Normalleşme sürecimizin de uzadığını söyleyebilirim. Yani normalleşme öyle akşamdan sabaha olmamaya başlayacak. Bu süreç uzadıkça çünkü üretimde kayıplar artacak, daha kalıcı, daha yapısal etkileri olmaya başlayacak ülkeler üzerinde ve piyasalar üzerinde. Dolayısıyla bu anlamda ümit ediyoruz ki bir an önce bu süreç olumlu bir şekilde neticelenir.
2: Bu yaşananlarla birlikte özellikle 2,5-3 aydır tabii ki savaş, kriz ana gündem başlıklarımız. Evet. Ama bir yandan da siz bugünkü konuşmanızda da vurguladınız. Türkiye'nin yeni enerji mimarisi. Evet. Bu ifade oldukça dikkat çekici. Ne anlamamız gerekiyor bu sözde?
0: Şimdi şunu söylememiz lazım. Yeni enerji mimarisi bugün yaşanan gelişmelerden aslında bağımsız olarak bizim ortaya koyduğumuz bir kavram. İşin özünde de şu var. Biz Türkiye'de AK Parti iktidarlarının enerji politikalarını, enerji gelişimini, enerji serüvenini aslında iki temel bölüme ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi 2002-2003 diyelim, 2016'ya kadar gelen bir süreç. Türkiye'nin elektrik piyasasını başta olmak üzere enerji piyasalarını serbestleştirdiği, özel sektörü oyuncu yaptığı, devletin rolünün düzenleyici ve denetleyici kısımda kaldığı, çok önemli piyasa reformlarını, Avrupa Birliği normlarını piyasamıza kazandırdığımız bir süreç. Hakikaten sessiz bir devrim, çok ciddi siyasi bedellerinin olduğu aslında bir süreçti ama Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle AK Parti iktidarının istikrarlı olmasından kaynaklanan, ekonomik gücümüzden kaynaklanan bir süreçte bunu başardık. 2016 ve sonrası özellikle Berat Bey'in bakanlığı dönemiyle başlayan Milli Enerji ve Maden Politikası bunun yeni bölümü. Yeni bölüm içerisinde yerlileşmeyi, içerisinde enerji bağımsızlığını, içerisinde öngörülebilir piyasaları barındıran bir onun etrafında mottolaşmış bir politika. Bu politika belgesinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti. Biz elbette ki Cumhurbaşkanımız da bugün konuşmasında takip ettiğiniz ifade ettiler. Türkiye'nin enerjide bağımsızlık meselesi bizim kızıl elmamız. Yani bizim nihai varmak istediğimiz nokta, bütün yaptığımız çalışmaların sonu buraya gitmesini hedefliyoruz. Oraya ulaşmak için elbette ki ortaya koyduğumuz politikalarda ana omurga devam ediyor. Yani nedir bu? Türkiye yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanacak. Türkiye enerjisini verimli kullanacak. Şimdi birkaç gün sonra, bayram sonrasında İstanbul'da biliyorsunuz hanımefendinin, saygıdeğer hanımefendinin organizasyonunda, onun liderliğinde bir sıfır atık forumu düzenliyoruz. Dolayısıyla Türkiye enerjisini verimli kullanan, işte yenilenebilir enerjiyi sistemine katan, nükleeri mutlaka yapan bir Türkiye, petrol ve doğalgazı arayan, Türkiye'de ve dışarıda arayan bir Türkiye hedefimiz var. Madenlerini enerjisine, sektörüne, sanayiye katan bir Türkiye var. Bunun yanı sıra yani bu ana omurgada bir değişiklik yok. Bu devam ediyor. Ama işte bu yaşanan gelişmeler bize bu programımıza biraz dokunmak, bazı yerlerini belki rötuşlamak, daha farklı alanlarda biraz daha yoğunlaşmayı gerektiriyor. Onun için bu yeni enerji mimarisine, yani bunu bu 23 yılda oluşturduğumuz temelin üzerine inşa ediyoruz bu yeni enerji mimarisini. Peki burada ne var derseniz, bunun içerisinde tabii dünyadaki gelişmelere bakın şimdi. 2016'da çok yapay zeka konuşuyor muyduk? Konuşmuyorduk yani. Şimdi robotlardan bahsediyoruz, veri merkezlerinden, yoğun bir dijitalleşmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların getirdiği etkiyle bizim de önümüzdeki süreci bunun üzerine şekillendirme. Yani yeni enerji mimarisi dediğim aslında bu. Değişen dünyadaki gelişmeler, teknolojik devrimler. Bunlarla beraber Türkiye'yi, Türkiye'nin altyapısını, enerji altyapısını buna hazırlamak. Yeni enerji mimarisi bu. Bunu çalışıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde muhtemelen Antalya'da COP31 öncesinde bunu inşallah ülkemizin kamuoyuyla ve tabii ki dünyayla paylaşacağız.
1: Şimdi tabii enerji bağımsızlığı dediğimiz zaman herhalde vatandaşların da çok rahat bir şekilde söyleyeceği önemli iki yer var. Birisi Sakarya, birisi de Gabar.
0: Evet.
1: Şimdi Sakarya konusunda özellikle doğalgaz üretiminde Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi de Karadeniz'de göreve başladı. Hem Karadeniz'deki çalışmaları sormak isterim, hem de tabii aslında belki de teröristiz Türkiye'nin de çok önemli nişanelerinden birisi kesinlikle olabilecek Gabar konusunda da gelinen son durumu merak ediyoruz efendim.
0: Şimdi Sakarya gaz sahası ve bu keşif hakikaten bu işte 2016'da başlayan sürecin aslında kısa bir süre içerisinde, yani 2016-17 bizim ilk Fatih gemimizi, sondajı ve keşfi açıkladığımız gemimizin Türkiye'ye geliş tarihi ya 30 Aralık ya da 31 Aralık 2017. İzmit'e gelmişti o zaman, hatırlıyorum. Onu Temmuz ayında Norveç'ten almıştık. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde aslında bu stratejinin sonuçlarını görmeye başladık. Keşif, Karadeniz keşfi, Sakarya gaz sahası keşfi böyle bir keşif. Çok kısa bir süre içerisinde, dünyada rekor sayılabilecek bir süre içerisinde üretimine başladık ve bugün Türkiye'deki 4 milyon evde kendi doğalgazımız var. Hep şunu söyledik, biz bir sonraki aşamada veya devamında işte ikinci fazla, üçüncü fazla bulduğumuz gazın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız bugün ifade ettiler, 2028'de ikinci yüzer üretim platformumuz devreye girince, bu sene de 2026 da önemli ama 2028'de üçüncü fazla beraber 16-17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. Bu muazzam bir başarı, muazzam bir nokta. Ama yeter mi? Yetmez, çünkü Türkiye'nin sanayisinin, Türkiye'nin ekonomisinin doğalgaza ihtiyacı var. Elektrik üretiminde doğalgaz kullanıyoruz. Onun bir şekilde sağlanması lazım. Ve bu anlamda biz işte bahsettiğiniz gibi yeni sondaj gemilerimizle bir taraftan üretimi artırıyoruz o 2028 hedefine yetişmek için. Bir taraftan da onu başarabilmek için, bir taraftan da yeni keşiflere ihtiyacı var Türkiye'nin. Yani artan talebimiz, bekleyen işte sanayimizin ihtiyacı. Şu anda devam eden bir keşif amaçlı bir sondajımız var Eflani kuyusunda. İnşallah önümüzdeki günlerde onun neticesini alacağız. Şu anda erken bir şey söylemek için ama ümit varız. İnşallah oradan iyi bir netice alıp yeni keşiflerle de bu rezerv miktarını arttırmaya gayret ediyoruz. Gabar tarafına gelince siz de ifade ettiğiniz hakikaten terörsüz Türkiye'nin böyle küçük bir fragmanı, küçük bir kesiti gibi ne zamanki bölge terörden kurtarıldı, kurtardık. O zaman o bölgenin işte petrol potansiyeli, aslında ekonomik potansiyeli, Cumhurbaşkanımız bugün başka vurguları da yaptı. İşte bölgenin tarım potansiyeli, hayvancılık potansiyeli, turizm potansiyeli de ortaya çıkmaya başladı. Ama bizim açımızdan hakikaten milyonlarca yıldır o toprağın altında, o dağların altındaki doğalgaz, petrol affedersiniz, şimdi gün yüzüne çıktı. Çok ciddi bir ekonomik getiri Türkiye'ye. Türkiye'nin enerji ithalatını azaltan etkisi var. Böyle bir ortamı düşünün. Yani şu anda ülkeler parasını verse bile gazı petrolü bulamadıkları bir dönemden geçiyoruz. Arz güvenliğimize çok ciddi katkı yapan, bölgenin sosyoekonomisine çok ciddi katkı yapan, 3000'in üzerinde 4000'e yakın gencimize istihdam sağlayan muazzam bir proje haline geldi.
2: Biz az önce siz de vurguladınız, Hürmüz'ü konuşuyoruz, bölgeyi evet. konuşuyoruz ama bir yandan da Doğu Akdeniz'e bakmamız gerekiyor. Doğu Akdeniz'e baktığımızda özellikle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki enerji işbirliği, elektrik ve doğalgaz. Bu konuda evet. geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ile bir araya gelmiş ve önemli sinyaller, önemli mesajlar da vermişti. Evet. Şimdi merakla beklenen bir konu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki enerji işbirliği. Nedir son durum?
0: Şimdi aslında biz bu konuya da bu yeni enerji mimarisinin perspektifinden şöyle yaklaşıyoruz. Biz biraz önce ifade ettiğim gibi daha çok bağlantısallığa ihtiyaç var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'nin komşularıyla, bölgesiyle daha çok petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı, elektrik iletim hatlarıyla biz altyapımızı geliştirmemiz lazım. Bu Türkiye için iyi. Bu Avrupa için iyi, bu Orta Doğu için iyi, bu Kafkas coğrafyası için iyi, herkes için iyi. Yani biz herkese aslında kazan kazanı öneriyoruz. İnanıyoruz ki bu bağlantısallık arttıkça, bu karşılıklı bağımlılık arttıkça bu aynı zamanda bölgeye bir anlamda hem ekonomik anlamda katkı sağlayacak hem de daha önemlisi belki siyasi istikrar anlamında da bölgeye katkı yapacak. Belki oluşan çatışmaların da önlenmesine katkı yapacak. Benzer şekilde bizim çok uzun zamandır Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyaç duyduğu elektriğin Türkiye'den oraya gitmesiyle alakalı üzerinde çalıştığımız bir kablo projemiz var. Doğrusu 70-80 kilometrelik bir mesafede ada bize. Hı hı. Ve maalesef şu anda adada fosil yakıtla, foil oil ile elektrik üretiliyor. Ve bunun çevresel etkilerini göz ardı etmemek lazım. Ve de bununla alakalı arz güvenliğinde zaman zaman sıkıntılar da olabiliyor. Çünkü adanın da aslında elektrik ihtiyacı artmaya devam ediyor. Biz bunu sağlamak adına iki tane proje geliştirdik. Bunlardan bir tanesi ifade ettiğim gibi elektrikle adayı beslemek. Bir diğeri de aslında biraz daha stratejik ve biraz daha büyük bir proje. O da adaya doğalgaz götürmek. Yani malumunuz Türkiye'de muazzam bir doğalgaz altyapımız var. 200 bin kilometrenin üzerinde doğalgaz boru hattımız var. Bunun yaklaşık 20 bin kilometrenin üzerindeki kısmı yüksek basınçtaki boru hatları, yani BOTAŞ'ın büyük iletim hatları. Ve biz şu anda mesela Karadeniz'de ürettiğimiz elektriği, doğalgazı 170 kilometre taşıyoruz denizden ve Filyos'ta karaya çıkarıyoruz. Şimdi Kıbrıs'ta Türkiye'ye baktığınızda arada bizim şu anda öngördüğümüz 97 kilometrelik bir doğalgaz boru hattına ihtiyaç var. Anamur'dan başlayan, Alanya'dan başlayan bir boru hattıyla beraber adaya çıkmak istiyoruz. Buradaki hedeflerimizden bir tanesi elbette ki doğalgazı adaya götürüp oradaki santralleri doğalgaza dönüştürmek. Yani foil şu an sıvı yakıt kullanan santralleri çok daha temiz bir yakıtla buluşturup dolayısıyla hem çevresel açıdan etkisi olumlu olabilecek bir şeye dönüştürmek, hem de belki ileride, inşallah çok çok uzun ileride değil ama çok yakın zamanda Akdeniz'de oluşabilecek bir doğalgaz keşfini, doğalgazı Kuzey Kıbrıs üzerinden o boru hattından bu sefer ters akışla, yani şimdi ilk etapta biz Türkiye üzerinden kuzeyden güneye o gazı vereceğiz. Ama önümüzdeki dönemde bir keşif olursa adanın civarında, Akdeniz'de bizim yapacağımız çalışmalarla bu sefer o boru hattını biz ters akışla o gazı Türkiye'ye ve belki ilerleyen zamanda Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürmek gibi bir stratejik bakış açısıyla yaklaşıyoruz.
1: O çalışmalarda da hızlanma olacak mı?
0: Yani şöyle, yani Sayın Başbakan'ın ziyaret

0: yeni keşifler, işte Eflani'de olduğu gibi yeni keşif arayışlarımız var. Ama bizim bir sondaj gemimiz var. O da malumunuz Somali'de. Bugün Somali Bakanı da buradaydı. Somali'de şu anda fiilen bir sondaj yapıyoruz. Dolayısıyla gemimiz oradaki çalışmaları bittiğinde bir sonraki durağı belki Doğu Akdeniz olabilir. İşte Libya'da bazı sahalarda şu anda çalışmalarımız var. En azından mutfak çalışmasını yapıyoruz. Dolayısıyla ona karar vereceğiz zamanı geldiğinde.
1: Siz Somali demişken aslında Somali'deki son durumu da sormak isterim. Çünkü bir yandan da aslında bugün burada gördük ki pek çok bakanla birlikte Türkiye'nin artık dünyada söz sahibi olduğu bir enerji coğrafyası var. Somali'de Çağrı Bey acaba neler yapacak? Bundan sonraki dönem için nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Çalışmalar ne durumda?
0: Şimdi Çağrı Bey Somali'de Curat 1 kuyusunda sondaj faaliyeti yapacak. 3500 metre su derinliğinin olduğu oldukça, yani bugüne kadar yaptığımız en zor sondajlardan biri diyebilirim. Yani biz Akdeniz'de 8-9 tane derin deniz sondajı yaptık. Karadeniz'de onlarca yaptık, yapıyoruz şu anda ama burası daha zor açıkçası ama bunu başarabilecek güçteyiz çünkü çok ciddi tecrübe kazandık bu konuda. Ve oradaki bizim 3 tane ruhsat sahamızda toplam 15 bin kilometre kare içerisinde 2024'te bir sismik çalışma yaptık. Onun sonucunda da ümit var olduğumuz bu lokasyon arkadaşlarımız aylarca süren çalışmalar sonucunda tespit ettiler ve inşallah dediğim gibi önümüzdeki 6 ay 9 ay süre içerisinde, yani deniz şartları, hava şartlarına bağlı olarak herhangi bir aksilik olmazsa biz buradan bir netice alacağız. Ümit ediyorum hem Somali halkı için hem ülkemizdeki 86 milyon için bir müjde vermek bize nasip olur.
2: Şimdi bir başka başlığımız daha var. Özellikle hemen hemen tüm ülkelerin son dönemde ana gündem başlığı nadir toprak elementleri. Evet. Bu konuda Türkiye hiç şüphesiz ki nadir toprak elementleri dediğimizde Eskişehir Beylikova önemli bir nokta konumunda ve burada çalışmalar da yapılıyor. Şimdi burada yapılan çalışmalarda son durum nedir?
0: Nadir toprak elementleri veya biraz daha genişletirsek aslında kritik madenler, dediğiniz gibi şu anda yani yeni dünyanın petrolü bunlar. Bir zamanlar hala öyle ama petrole nasıl bir petrolü ele geçirmeye, petrol kaynaklarını kontrol etmeye, güzergahları kontrol etmek kritikse, ki halen kritik olduğunu söyleyelim, işte Hürmüz örneğinde olduğu gibi, ama şu anda yeni dünyada işte bu gerek savunma sanayindeki gelişmeler, dijitalleşme, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, depolama teknolojileri, uzay teknolojileri, bütün bunlarda öne çıkan madenler var, öne çıkan mineraller var. Dolayısıyla bunlara dünya kritik ve stratejik madenler diyor. Bunlardan bir tanesi nadir toprak elementleri. Dolayısıyla Türkiye olarak bizim bu konuda çok net bir yol haritamız var kritik madenlerle alakalı. Hatta yakın zamanda bu işi biraz daha üst düzeye taşıyıp bütün paydaşları içerisine katmayı düşündüğümüz bir hukuki düzenlemeyle bir üst kurul etrafında bu işleri takip etmek, işte ne bileyim Savunma Bakanlığımız, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, hakikaten bu konu yani çok uzun vadede değil, yakın vadede Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesi ile çok ilintili bir konu olacak. Çünkü özellikle Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı devrim niteliğindeki hamleler ancak bununla beraber desteklenirse daha güçlü bir hale gelecek. O anlamda biz bu konuya çok stratejik yaklaşıyoruz. Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri keşfi, rezervi, kurduğumuz pilot tesis, şimdi bugün de ifade ettim, onu endüstriyel tesise dönüştürmekle alakalı bir aşamaya geldik. Yani orada sadece bir pilot uygulamamız vardı. Artık onu ticari hale getirip nihai olarak endüstriyel tesisi kurma aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah temelini bu yıl içerisinde atmayı hedefliyoruz ama bunun için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bir taraftan nadir toprak elementlerinin saflaştırma, işte onu daha katma değerli hale getirmekle ve tabii sanayimizle, savunma sanayiyle birleştirmeyi, yani o değer zincirini kuracak bir ortamı kurmayı da hedefliyoruz.
2: Türkiye ve dünyanın gündemi çok yoğundu. Özellikle demin dediğimiz gibi enerji ana başlıktı. Bu yoğun gündemde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz.
0: Teşekkür ederim.
2: Apar Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'le birlikte gündemin o sıcak başlıklarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a sorduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
3: Biz de teşekkür ediyoruz ve Ajans Akşam'a doğru bugün burada noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum herkese.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
6: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
7: MG ile İngiltere seyahate hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık.
17: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
18: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
19: Sen ne ister ister ol.
20: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
21: Ben QNB'ye geçiyorum.
22: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet...

0: Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
6: Reklam. A Haber Radyo.
7: Bir reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Bir reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Bir reklam.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. Canlı yayın.
11: CHP'de mutlak putlan kararı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi'nden önemli bir açıklama geldi. Gelinen süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini vurguladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan Türk savunma sanayisine övgü dolu sözler geldi. Dendias, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği gelişime dikkat çekti. Türkiye'nin ulaştığı seviyenin takdiri hak ettiğini söyledi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla otogarlar en yoğun günlerini yaşamaya başladı. İstanbul'daki Kurban Bayramı öncesi otogarlarda denetimler sıkılaştırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki denetimlere katıldı. Bayramda arkadaşlarımız 7/24 sahada olacak dedi.
12: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayında gelişmelerle karşınızdayız. Dünden beri Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her iki cephesinden de yani genel merkezde bulunan Manisa Milletvekili Özgür Özel ve an itibariyle genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu

0: Cephesinden açıklamalar var. Neler konuşuyorlar? Hepsini teker teker ekranlarınıza taşıyacağız. Ama öncesinde gözlerin çevrildiği bir başka nokta. Yüksek Seçim Kurulu. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak buttan itiraz yapıldı YSK'ya. YSK'da bu konu için toplandı. Neler konuşuluyor? Ne zaman toplandı? Ne zaman bitmesi bekleniyor toplantının? Oğuzhan Gültekin bekliyor bizi. Oğuzhan, anlat lütfen, bize dinleyelim.
1: Evet, iyi akşamlar, kolaylıklar diliyorum. Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi aslında dün başlayan süreç bugün de hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle dün tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı tebliğ edildikten sonra özellikle Özgür Özel 5 saatlik bir MYK toplantısı gerçekleştirdi ve bu toplantının ardından yaptığı ilk açıklamayla itirazlarının önce Yargıtay'a, Yargıtay'ın ardından da bugün işaret edilerek tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacağı söylendi. Tabii ki sabahın erken saatlerinde aslında dijital olarak bu başvuruda yapılmış oldu ve başvurunun ardından da saatler 17.30'u gösterdiğinde YSK Başkanı Doktor Serdar Mutta tarafından parti temsilcileri bir araya gelerek toplantıya başladı. Tabii ki toplantıda şu anda hali hazırda 1,5 saatin geride kaldığını belirtmekte fayda var. Tabii bu süreç buraya nasıl geldi? İtiraz dilekçesinde neler var? Onlardan da bahsedecek olursak özellikle CHP itiraz dilekçesinde söz konusu tedbir kararının madden ve hukuken icrasının imkansız olduğunu belirtti. Yine 21 Eylül 2025 tarihli CHP 22. Olağan Kurultayı ve 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ile beraber 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 28-30 Kasım tarihleri arasındaki 39. Olağan Kurultay sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti talep edildi. Yine dilekçede bu ihtiyati tedbir kararının uygulanabilir nitelikte olmadığı vurgulandı. Ayrıca YSK'nın daha önce İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul İl Kongresi ve ilçe kongrelerine ilişkin tedbir kararı karşısında verdiği tam kanunsuzluk başvurularına verdiği kabul kararlarına da atıf yapılmış oldu. Yine özellikle dilekçede Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçim ve mazbataları yok sayılmaktadır dendi. Ancak anayasanın 79. maddesi uyarınca 22. Olağanüstü Kurultay İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay'da yapılan seçimlerinin iptalinin mümkün olmadığına değinildi. Bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalarında iptal edilemeyeceğinin altı çizilmiş olduğu verilen itiraz dilekçesinde. Dediğimiz gibi aslında Yüksek Seçim Kurulu Cuma günü olması sebebiyle genel bir toplantı yapmıştı saat 11'de, ancak CHP'den gelen itirazla birlikte gün içerisinde tabii ki 11'de yapılan toplantı sonrasında bir ara tatil verildi ve saatler 17.30'u gösterdiğinde toplantı, CHP'nin itiraz dilekçesine ilişkin toplantı başlamış oldu ve toplantıda dediğimiz gibi 1,5 saatte geride kaldı. Şu anda hala hazırda toplantının devam ettiğini biliyoruz. Toplantı sonunda da tabii ki bir yazılı açıklama ya da eski usul Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın kameralar karşısına geçerek sözlü bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bizim tabii ki buradaki haber nöbetimiz devam ediyor olacak ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü bir kez daha Yüksek Seçim Kurulu'ndan sizlere bırakalım.
0: Oğuzhan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. YSK'dan gelecek karar bekliyoruz. Bakalım YSK bu konuda nasıl bir açıklama yapılacak? Ekranlarınıza taşıyacağız gelir gelmez. Şimdi gözlerinin çevrildiği yerse Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisiydi. Biliyorsunuz artık Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Zira kendisine tebliğ yapıldı, o imzalar atıldı. Ve bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın açıklaması vardı. Basın danışmanı kameraların karşısındaydı. Şöyle bir bilgi paylaşalım. Kemal Kılıçdaroğlu aslında bugün kendisi kameraların karşısına geçecekmiş. Fakat sesine yaşadığı bir problem, rahatsızlıktan dolayı açıklama yapmamış. Hatta ofisinden de ayrıldığı an itibariyle ofisinden ayrılırken bir açıklama yapması bekleniyordu. Eğer ses tellerine bir iyileşme olursa belli ki olmamış. Yarın sabah bir açıklama yapacak ama basın danışmanının yaptığı açıklamalar çok önemli. Dinleyelim bakalım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır.
3: Genel başkanımız şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
4: Kurultay davasında Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP yönetimini devralmasına karar verildi.
5: Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden sonraki ilk durağı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisi oldu. Kendisini destekleyen milletvekilleri de ofisinde onu yalnız bırakmadı.
3: Bu karar davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu.
5: İcra memurları genel merkezin ardından Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi ve kendisine görevlendirmeyi tebliğ etti.
2: Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı. Şu anda gerek milletvekilleriyle gerek parti meclis üyeleri, belediye başkanı

0: Başkanları, mevcut belediye başkanları, mevcut milletvekilleri, daha önceki dönem milletvekilleri ve pek çok il ilçe teşkilatı yöneticileriyle hem fiilen yüz yüze hem telefon üzerinden yoğun görüşmeler sürdürüyor, çalışmalarını devam ettiriyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görevlendirdiği basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun en kısa zamanda CHP Genel Merkezi'ne gideceğini de duyurdu.
0: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de Genel Merkez binasında göreve başlayarak çalışmalarını sürdürecek.
1: Atakan Sönmez, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmaması konusuna da değindi.
0: Bir siyasetçinin başka siyasetçileri muhatap almaması, onlarla görüşmemesi diye bir siyaset tarzının söz konusu olamayacağını zaten biliyoruz. Ama şu anda böyle bir planlanmış, programlanmış bir görüşme takvimi yoktur.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde neler yaşanıyor? Oraya gideceğiz. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Zira Özgür Özel yönetimi artık görevde değil. İlter, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde neler yaşandı? En çok merak edilen konuların başına. Zira işte bir taraftan tebligat vardı. CHP genel merkezinde bu tebligat yapıldı mı? Mahkeme tebligatı, neler konuşuluyor? Aynı zamanda nöbet tutma hikayeleri vardı. Pek çok başlık var. Sen bize aktar lütfen, onları dinleyelim senden teker teker.
3: Hikmet Öztürk, olağanüstü bir hareketlik var. İki gündür Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte yine 12. katta süreci takip ediyor ve aynı zamanda ziyaretlerde oluyor Özgür Özel'e. Geride bıraktığımız dakikalarda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu buradaydı. Görüştüler, ziyarette bulundu Dervişoğlu. Destek ziyaretiydi bu ve bu ziyaretin ardından Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Burada özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir telefon görüşmesi yaptı mı yapılmadı mı, bu sorunun yanıtı gün içerisinde merak ediliyordu. Bu konuya ilişkin açıklama yaptı Özgür Özel. Bugün öğle saatlerinde kendisine döndüm dedi. Döndüm dedi. Neden? Çünkü dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aramıştı. Ancak Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonuna cevap vermemişti. Acaba bir görüşme olmayacak mı diye merak edilirken bugün öğle saatlerinde Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na dönüş yaptığını söyledi. Döndüğümde telefonu kapalıydı dedi. O yüzden hiçbir görüşme gerçekleşmedi. Kendisinin yeniden araması durumunda dün de ifade ettiğim gibi tabii ki kendisiyle bir telefon görüşmesi yaparız ifadesini kullandı. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde nöbet devam ediyor. Zaten Özgür Özel bir direniş çağrısı yapmıştı. Bugün de yine benzer bir çağrı yaptı. Ve aynı zamanda Genel Merkez binasına da geri adım yok, mücadeleye devam pankartı asıldı. Bu konuya ilişkin de bir değerlendirmesi oldu Özgür Özel'in. Genel Merkez baba ocağımız dedi. Baba ocağımızda kalmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Dün gece de Genel Merkez'de geçirmişti Özgür Özel. Bugün de yine bu geceyi Genel Merkez'de geçirmesi bekleniyor ve aynı zamanda önümüzde bayram var. Bayramda nasıl bir yol izleyecek Cumhuriyet Halk Partisi? Bu konuya ilişkin de şöyle söyledi. Bayram boyunca Genel Merkez'de olacağız. Partilerle de bayramlaşacağız. Malum partiler arası bayramlaşma gerçekleşiyor her bayramda Ankara'da. Yine bu bayramlaşma programlarının da devam edeceğini dile getirdi Özgür Özel. Bir yandan da tabii ki olağanüstü kurultay çağrıları da yapılıyor. Geride bıraktığımız dakikalarda İstanbul Milletvekili Oğuz Kansalıcı'nın bir sosyal medya paylaşımı oldu. O da yine geniş bir yankı uyandırmış durumda. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına umudun, mücadelenin ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bir demokrasi bayramı olarak gördüğümüz kurultayımızın mümkün olan en kısa sürede toplanması elzemdir dedi. Yani bir olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı Oğuz Kağan Salıcı tarafından. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de şu bilgiyi de paylaşalım, detay bilgiyi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında 2023 kurultayının ardından CHP 7. Genel Başkanı olarak biyografisinde bu şekilde ifade yer alıyordu. Onu değiştirdi, biyografisini değiştirdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazıyor sosyal medya hesabında, çünkü bir tebliğ yapıldı ve tebliğin yapılmasıyla birlikte resmi olarak da Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak göreve başlamış oldu. Diğer tebliğ ise bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yapılmadı. İcra memurları bugün gelmedi. Önümüzdeki günlerde gelebileceği ve bu mahkeme kararının tebliğ edileceği ifade ediliyor. Bir yandan da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir sonraki gün neler yaşanacak onu da kısaca aktaralım. Yine parti meclisi toplanacak. Aynı zamanda milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak Özgür Özel ve il başkanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Saat 20.30'da ise yine Özgür Özel'in ve kurmaylarının çağrısıyla burada bir toplantı gerçekleştirilecek. Özgür Özel'in de yine bir konuşma yapabileceği ifade ediliyor. Genel merkez oldukça hareketli ki zaten olağanüstü bir süreçten geçiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Tarihi kararlar alınıyor, tarihi gelişmeler yaşanıyor siyasette. Bu anlamda biz de genel merkezde haber takibimizi sürdürüyoruz. Aktarmaya devam edeceğiz yeni bilgiler elimize ulaşması halinde.
2: Bir B planı falan gibi bir şey düşünülüyor mu? Yani işte itirazlar yapıldı. Şimdi YSK'dan bir cevap bekleniyor. YSK'dan nasıl cevap geleceğini bilmiyoruz. Bütün bunların sonucunda eğer Kemal Kılıçdaroğlu gelip o koltuğa oturursa, şimdi bugünden bakınca çok garip bir durum söz konusu olacak. Bir tarafta işte diğer CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu gelmesine nöbet tutan milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun emrine girmiş olacaklar. Genel başkan olacak vesaire. Bir B planı gibi bir şey düşünülüyor mu? Var mı bu konuda bir bilgi, konuştan kulis bilgisi?
3: İlk etapta şöyle Hikmet Öztürk, biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden asla ve kata ayrılmayacağız yaklaşımı zaten hakim. Dışarıya asılan pankartta da bu aslında partinin kurumsal görüşü olarak kamuoyuyla da bir şekilde paylaşılmış oldu. Geri adım atmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz deniyor. Bir yandan da tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen bir açıklama var. İlla Kemal Kılıçdaroğlu partiyi burada genel merkezde yönetecek diye bir şey yok. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır yaklaşımı hakim Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Ancak tabii ki burada özellikle Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak telefon görüşmesinde bu tansiyon eğer düşürülebilirse Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne 3 yıl aranın ardından yeniden dönebilir. Aksi halde nasıl bir durum ortaya çıkar? Yani daha doğrusu Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşları nasıl bir stratejiyle hareket edebilir? Yedek bir partiden zaten uzun süredir bahsediliyordu. Eğer tabii şunu o yedek parti konusunu da Özgür Özel şöyle açıklıyordu. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bir kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa yedek parti planını hayata geçireceğiz şeklinde bir değerlendirmesi olmuştu. Ancak bir mutlak butlan kararıyla da yine önümüzdeki seçimlere eğer biz görevden ayrılırsak bir yedek partiyle yolumuza devam ederiz şeklinde parti yönetiminin bu şekilde bir plan yaptığı da evet, yine kulislerde dillendiriliyordu. Bunu da özellikle göz önünde bulundurmakta fayda var. Ancak en önemli husus şu, eğer Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel anlaşırsa önümüzdeki süreçte çok başka bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Ve şu kulis bilgisini de daha önce paylaşmıştım. Yeniden hatırlatmakta fayda var. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa dönerse Özgür Özel'le bir şekilde çalışmaya devam edebileceği şeklinde daha önce mutlak butlan kararı çıkmadan önce bir kulis bilgisi dillendiriliyordu. Bu ihtimal dillendiriliyordu Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde ve aynı zamanda tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte şu anda Özgür Özel'le birlikte onun yanında yer alan, onunla birlikte hareket eden bazı isimlerin de yine bazı isimlerle de yolların ayrılabileceği de ifade evet, ediliyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yapacağı telefon görüşmesi bundan sonraki sürece ilişkin bir yol haritasını ortaya koyacaktır diye tahmin ediyoruz.
2: Peki İlter, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. İlter konuşurken ekranlarınızın bir diğer tarafında da YSK vardı sevgili seyirciler. Hatırlatalım, YSK an itibariyle toplantıda. YSK Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda görevde olan kişilerin verdiği dilekçeyi görüşüyor. Eğer buradan bir karar çıkarsa da hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağımızı belirtelim. Şimdi mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel ve arkadaşları kameraların karşısına geçti. İnsanlarla konuştular ama bir de bir çağrısı vardı Özgür Özel'in. Sokak çağrısı. İnsanları sokağa çağırmaktan bahsediyor. Hayatı durdurmaktan bahsediyor mutlak butlan davasında. Bir Cumhuriyet Halk Partili eski belediye başkanının yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne açtığı bir davada bu sefer kendi işlerindeki meseleyi sokağa çıkarmak istiyor. Diyor ki gerekirse hayatı durduracağız ama teslim olmayacağız diyor.

0: direnişe, meydanlara davet ediyorum.
1: CHP'de sokak çağrısı geleneği sürüyor.
0: Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız.
1: Mutlak buttan kararı sonrası genel merkeze gelen partililere seslenen Özgür Özel, sokak ve boykot çağrısı yaptı. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim dedi. Ekonomiyi hedef aldı. Yargı kararını yine görmezden geldi.
0: Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız.
1: CHP'den daha önce de çok sayıda sokak ve boykot çağrıları gelmiş, ekonomik istikrar hedef alınmıştı.
0: Söke söke almak için sokaklar bizimdir.
2: Sokak demokrasinin mabedidir.
3: Artık sokağa çıkmanın ve hakkını almanın zamanıdır. Kumandayı bir kenara atsınlar, sokağa çıksınlar.
4: Efendim şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne gidelim. Şener Çetin bizi bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisindeydi. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde ayrıldı ve evine gitti. Şener de orada bizi bekliyor. Şener, Kemal Kılıçdaroğlu takip ettiğimiz kadarıyla herhangi bir açıklama yapmadı. O ses tellerinden bir rahatsızlık olduğu belirtilmişti basın danışmanı tarafından. Nedir Kemal Kılıçdaroğlu'nun bildiğimiz programı, bir açıklama yapması, ilerleyen saatlerde ses telleri düzelirse yapmasını bekliyor muyuz? Ne zaman gidecek CHP Genel Merkezi'nde, neler konuşuluyor? Kim geliyor, kim gidiyor? Dinleyelim senden.
5: Evet, teşekkür edelim. Tabii gün içerisinde Kılıçdaroğlu tarafında da yoğun bir ziyaret trafiği olduğunu söylemek mümkün. Geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde tüm gelişmeler aslında yine bu noktadan takip edildi Kılıçdaroğlu tarafından. Yine bu noktada ziyaretçileri vardı. Bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'na destek vermek için geldi. Açıklamalar yapıldı. Yine Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasıydı o açıklamalar. Bir yandan da aslında tüm partilileri tek çatı altında toplamak için bir birliktelik mesajları verildi. Bunun altını çizelim. Tabii yeni günle birlikte 22 Mayıs tarihinde öğle saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu bu noktadan korumalarıyla birlikte çıkış yaptı ve saat 12 sıralarında çalışma ofisinde yoğun bir mesai harcadığını söylemek mümkün. Tabii o noktada da çok sayıda ziyaretçisi oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kimler ziyaret etti? Onun bilgisini dilerseniz sizlerle paylaşalım. Gamze Akkuş İlgez, Sevda Erden Kılıç, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürkmen, Mahir Polat gibi isimlerin de bu noktada olduğunu söylemek mümkün. Yine bazı partililer de yine il ve ilçe teşkilatı başkanları, eski parti meclis üyelerinin de yine Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. Yoğun bir mesaisi vardı, çalışma gerçekleştirdi. Alınan kararla birlikte tabii ilk icraatı da oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 avukatı görevinden azletti. Dolayısıyla bu noktada da bu gelişmenin de önemli olduğunun altını çizmekte fayda var. Tabi bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde bazı açıklamalar da yapıldı. Açıklamayı yapan isimlerden bir tanesi Lütfü Savaş'ın avukatlarından Onur Yusuf Üregen'di. Davada ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu dedi bu alınan karar. Yeni bir sürecin başladığını söyledi CHP adına ve partimizin siyaseten nasıl bir yol izleyeceğini de önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylemleriyle karar vereceğinin altını çizdi. Tabi bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den de yine bir açıklama geldi. O açıklama neydi? Öncelikle gerginliğe fırsat vermeyeceğiz dedi Atakan Sönmez de. Sürecin ılımlı, sakin bir şekilde takip edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yine özellikle siyasi liderlerle görüşebileceği mesajını paylaştı. Alınan bu kararla birlikte, mahkemenin vermiş olduğu kararla birlikte CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. Tabii saat 15 sıralarında icra memurları Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi. Mutlak butlan tebliği Kılıçdaroğlu'na resmi olarak tebliğ edildi. İcra memurları tarafından Kılıçdaroğlu da teslim aldı. Bunu ifade edelim. Ve tebellü ettim dedi aslında mahkemenin ilamını. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra

0: yeniden resmen genel başkan olarak görevini icra ediyor. O çalışmasını da gün boyu çalışma ofisinde gerçekleştirdi. Tabii bu süreçten sonra ne olacak? Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacak mı? Genel merkeze ne zaman gidecek? Bunun cevabını da aslında almış olduk. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı tarafından özellikle açıklama yapmadı bugün. Bekliyorduk bir açıklama. Ses telleriyle ilgili bir problem vardı. Hatta rahatsızlığından dolayı serum takviyesi yapıldığını söylendi kendisine. Dolayısıyla herhangi bir açıklama gelmedi. Yani konuşma noktasında zorluk yaşadığı için bir açıklama gelmedi. Ama şunun bilgisini paylaşalım. Ofisten çıkmadan önce yine Atakan Bey'le görüşme fırsatımız oldu. Bilgi alma fırsatımız oldu. Kendisi yarın açıklama yapacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun bilgisini paylaşmış olalım. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Bunu geçebiliriz aslında. Zira bu konuşmada yine kameralar olacak. Bunun yeri ve zamanı da yine bizlerle paylaşılacak. Biz de tabii bilgilendirmemizi yapmış olacağız. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu tarafında az önce de ifade etmiş olduğum gibi dün akşam saatlerinde kararın açıklanmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ilk paylaşımını sosyal medya hesabından yapmıştı. Birlik mesajı vermişti. Kısaca hatırlayacak olursak ne demişti? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şekilde kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı olmadığının altını çizmişti. Kurultayla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır ifadesini kullandı. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakarak ortak akıllı hareket etme zamanıdır ifadesini kullandı. Evet. Aslında bu mesajıyla birlikte de göreve hazır olduğunu belirtti Kemal Kılıçdaroğlu. Gün içerisinde de o yoğun trafiği vardı. Bir yandan mahkemenin kararı itirazlar olduğu hukuk dairesinden gelen o karara bununla ilgili itiraz reddedildi. Bunu ifade ederim. Süreç işliyor. Biz de takip ediyoruz gelişmeleri. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinden çıktı. Evinde şu an istirahata çekildi. Yeni bir gelişme oldukça da paylaşmayı sürdüreceğimizi hatırlatalım. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Peki Şener. Teşekkürler aktardım bilgilerden dolayı. Şimdi Şener de söyledi. Süreç takip ediliyor ama bir taraftan gözler YSK'da, Yüksek Seçim Kurulu'nun ne cevap vereceğini merak ediyoruz. Şimdi bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı. Dikkat çekici bir değişiklik var burada. Artık biliyorsunuz mahkeme kararıyla resmen Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Fotoğrafın altındaki biyoda da artık unvanını değiştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak o unvanı oraya yazdı. Daha önceden 7. Genel Başkanı yazıyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama artık resmen ve mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Özgür Özel ise Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili olarak an itibariyle mahkemenin verdiği kararla görevine devam ediyor biliyorsunuz. Şimdi bu mutlaklıktan kararı sonrasında partilerden teker teker açıklamalar geliyor. Bir açıklama da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Devlet Bahçeli'nin uzlaşı çağrısı var burada. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir çağrısı da var burada. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na görevinden feragat et. Tamam mahkeme seni mutlak tutan kararıyla genel başkan yaptı ama sen de ki Özgür Özel'e git ben bu görevden feragat ediyorum. Sen genel başkan olarak tekrar seçil. Kurultayı toplayın hızlı bir şekilde seçim yapın. Ben aday da olmayacağım. Sen tekrar genel başkan olarak seçil ve görevine devam et diyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrası MHP'den de açıklama gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. MHP lideri Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü söyledi. Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye hepimizindir. Bu anlayışta kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi. Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in yaptığı açıklamaların birlik çerçevesinde olduğunu da dile getirdi Bahçeli. Bu aşamada tek yol uzlaşmak değerlendirmesini yaptı ve ekledi. Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır. Unutulmamalı ki CHP'nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır, CHP'ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan MHP lideri, anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır açıklamasını yaptı.
1: Şimdi mutlak putlan kararından sonra yeni tartışmalar muhtemelen önümüzdeki günlerde göreceğiz. Mesela onlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin salı günleri yapılan grup toplantılarında kim konuşacak bundan sonra? Peki hadi bu önümüzdeki salı bayram, dolayısıyla grup toplantısı muhtemelen olmayacaktır ama bir dahaki salı grup toplantısında kürsüde kim olacak mesela? En büyük sorulardan bir tanesi bu. Bir taraftan partilerin bayramlaşmaları var, resmi karşılamalar var. Bunları kim yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu resmi olarak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Özgür Özel'in sıfatı sadece Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili. Peki ne olacak ilerleyen günlerde? Hukukçulara sorduk efendim.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni genel başkan olarak bu kararlardan sonra, yani mutlak putlan ve tedbir kararından sonra temsil edecek olan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur, Özgür Özel değildir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek bir temsilcisi vardır. O da genel başkan. Genel başkanla beraber PM listesi.
2: CHP'de mutlak putlan tartışmaları tüm hızıyla sürerken şimdi gözler partinin resmi temsil süreçlerine çevrildi.
3: Özgür Özel'in o kurultayda hiç seçilmemiş gibi hukuk alemi böyle kabul ediyor.
4: Hiç olmayan bir kurultaydan sonra gerçekleşen bütün olaylarda ne olacaktır? Ortadan kalkmış olacaktır.
2: CHP grup toplantılarına kim başkanlık edecek?
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki genel başkan odasını Sayın Kılıçdaroğlu kullanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü mahkeme kararı Yüksek Seçim Kurulu'na tebliğ edildiği andan itibaren Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi başlamış oldu.
2: Bayramlaşmalarda partiyi kim temsil edecek? Eski CHP milletvekili Barış Arkadaş'a göre Özel artık partiyi temsil edemez. Özgür Özel artık sadece CHP Manisa milletvekilidir. Mutlak putlan kararı sonrası CHP eski genel başkanı sıfatı da olmayacaktır. Özel bu sıfatı da kullanamaz. Özgür Özel dönemi artık yok hükmündedir. CHP için yeni ve güzel bir dönem başlıyor. Partimiz arınacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyecek dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık Kemal Kılıçdaroğlu temsil edecek, hem genel başkan olarak hem de yönetim olarak.
4: Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurunun bir anlam ifade edemediğini söylememiz gerekir.
2: Tüm bu sorular Ankara kulislerinde en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
3: Mutlak butlan kararı şu demektir: bir işlemin mutlak olarak butlanına karar verilmişse ya da mutlak butlanla mağlul olduğuna karar verilmişse onun hukuk aleminde hiç sonuç doğurmadığı gibi bir netice elde edilecek demektir.
2: Peki hukukçular ne diyor? Bu süreci nasıl yorumluyor?
3: Mutlak butlan kararı hukuk aleminde bir sonuç doğurmadı demektir.
4: Bugünden sonra yapılabilecek, Cumhuriyet Halk Partisi adına yapılabilecek her işlemi kim yapabilir? Tek yetkili Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu yapabilir. Sayın Kılıçdaroğlu dışında Cumhuriyet Halk Partisi adına hareket etme ya da herhangi bir şekilde bir sözleşmeye taraf olma, birini atama, birini partiden azletme, birini partiye alma durumu söz konusu olamayacaktır.
2: Siyasi kulislerde gözler şimdi yargı sürecinden çıkabilecek yeni adımlara çevrilmiş durumda.
4: Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi başlamış oldu. Hatta ilk icraatını da gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden avukat meslektaşlarımızı azletti. Bu aşamadan sonra biz şunu görmüş olacağız. Mahkeme 2023 tarihinde gerçekleşen 38. olağan kurultayı hiç olmamış gibi kabul etti.
1: (Gülüyor) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuaz Medya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ortak düzenlediği 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin menzile ulaşmasıyla yeni bir hikaye yazılmaya başlanılacak diyen Erdoğan, yeni müjdelerin sinyalini verdi. Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi.
5: Sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdık.

0: Öksüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır.
1: Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri yaptık dedi. Yeni müjdelerin sinyalini verdi.
0: Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını Turkuvaz Medya Öncülüğü'nde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde verdi.
0: Fatih sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştı. Bu üretim miktarıyla milyonlarca hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.
1: Enerji alanında gelinen noktaya dikkat çeken Erdoğan, enerji bağımsızlığında tarihi eşiği de açıkladı.
0: İkinci yüzer üretim platformumuzun inşası sürüyor. 2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim 3. fazda günlük 45 milyon metreküp'e çıkacak ve 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak. Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküp'e yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki enerji hamlelerine de dikkat çekti.
0: Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemdedir. İklim ve hava şartları el verirse, sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz. Arzumuz uzun yıllar iç istikrarsızlıkla ve kıtlıkla boğuşan kardeş Somali halkına bekledikleri müjdeli haberi vermektir.
1: Türkiye'nin küresel diplomasideki rolüne vurgu yaparken konuşmasını dünyaya mesaj vererek noktaladı.
0: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir.
1: Başkan Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi İNRES 2026'nın düzenlenmesinde öncülük eden Turkuvaz Medya Grubu'na da teşekkür etti.
0: İlki geçen sene başarıyla gerçekleştirilen zirvenin bu sene daha farklı konularla ikinci kez tertiplenmesine öncülük eden Enerji Bakanlığımıza ve Turkuaz Medya Grubumuza teşekkür ediyorum. Enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanlarında güncel meseleler yanında tehdit ve fırsatların da ele alınacağı zirvenin ülkelerimiz arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesine katkı yapacağına inanıyorum.
2: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil.

0: doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizi nedeniyle NATO'nun olası bir adımı gündemde. Uluslararası basında yer alan haberlere göre NATO içinde boğazın yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlanması için bir deniz eskort görevi seçeneği tartışılıyor. Öte yandan bazı üyeler böyle bir görevin NATO'nun doğrudan yetki alanı dışında olduğunu savunurken kararın siyasi düzeyde şekilleneceği belirtiliyor. NATO liderlerinin konuyu 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirvede ele alması bekleniyor.
2: Halkbank'ın katkıları.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Tekirdağ-Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt çalışmaları nedeniyle de sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dijital dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı vatandaşları sahte bağış kampanyaları, HGS mesajları ve oltalama saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bayram dönemlerinde artan yardım ve bağış, Ticaret Bakanlığı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Bakanlık tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Türkiye'ye soruyoruz.

0: göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
14: Türkcell gücünde 5G.
15: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
16: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
15: Bir reklam.
17: A Haber Radyo. 24 saat haber.
15: Reklam.
18: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edin, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Reklam. A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bir reklam.
8: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Bir reklam.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo canlı yayın.
5: Her iki hoca da ve camiada bu kupayı kazanmak istiyor ve artık dakikalar kaldı diyebiliriz, saatlerden öte. Bugün 64. Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak. Dediğimiz gibi saat 20.45'te başlayacak karşılaşma. ATV ekranlarından da naklen yayınlanacak. Takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişme oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
6: Ata, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Ata, biz o gelişmeleri aktarırken biz de YSK'yı takip ediyorduk sevgili seyirciler. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Mutlu an itibariyle kameraların karşısına geçti, kürsüye. Dinleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı neden reddedildi? Dinliyoruz efendim.
5: Durdun o kadar. Niye uzak?
7: Evet, hazır mıyız arkadaşlar?
8: Buyurun efendim.
7: Buyurun mu? Kıymetli basın mensupları, malumlarınız üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından 21.05.2026 tarihinde verilen karar üzerine Sayın Mehmet Hadimi Yakupoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Sayın Kadri Gökhan Sultan tarafından kurulumuza bir takım dilekçeler verilmiştir. Yine bahse konu karar ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Dairesi tarafından dün akşam itibariyle kurulumuza sistem üzerinden gönderilmiştir. Bunun üzerine bugünkü yapmış olduğumuz toplantıda kurulumuz tarafından 1-22-5-2026 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21-5-2026 tarihli ve 2026'ya 32 esas 2026'ya 658 karar sayılı kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle 21.09.2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı'nda 24.09.2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde 19.10.2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 Olağan Kurultayı'nda seçilen delegelerin delegelikleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde İl, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine. 2. Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Kadri Gökhan Sultan imzalı

0: 22.5.2026 tarihli dilekçelerinde Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilciliği görevinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırılması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na bilgileri ve onayları dışında yapılmış olan tüm başvuruların hiçbir şekilde işleme ve dikkate alınmaması yönündeki talepleri hususunda birinci maddede verilen karar karşısında ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığını. 3. Kurulumuz Başkanlığı'na Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.5.2026 tarih ve 2026'ya 32 esas sayılı yazı ile ilgili olarak hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine 22.5.2026 tarihinde yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir. İyi akşamlar. Gerekçesi bilahare açıklanacaktır. Kısa kararımız bu. Teşekkür ediyorum.
1: Efendim, CHP Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz an itibariyle reddedildiğini söylemiştik zaten. Şimdi YSK Başkanı Serdar Muhta'dan ilginç açıklamalar var bu konuda. Birkaç tanesini dilimin döndüğünce anlatmaya çalışayım. Zira bazı teknik açıklamalar var ama en dikkat çekici konulardan bir tanesini söyleyeyim. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi adına YSK'ya müracaat eden avukat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığı için bu kişinin bize yapacağı herhangi bir başvuru kabul edilemez olduğundan dolayı zaten bunu direkt reddettik diyor. Diğer maddelerde bu konu bizim Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisi alanında değil diyerek de reddediyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Muhta açıklamalarında bilahare gerekçeli kararları maddeler haline açıklayacağını söyledi ama şimdi buradaki açıklamaları çok önemli. Kemal Kılıçdaroğlu çok hızlı bir şekilde aksiyon almış bir genel başkan olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı olarak. Biliyorsunuz bir ayrıntı vardı, çok ince bir ayrıntı. O ayrıntıda Cumhuriyet Halk Partisi adına an itibariyle bütün başvuruları Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği kişiler yapabilir diye açıklamalar vardı. Şimdi bu konuda da Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen açıklamalar böyleydi. Oğuzhan Gültekin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamalarını takip etti. Oğuzhan, ben dilimi döndüğünce anlattım ama diğer aksiyonlar, gelişmeler neler, dinleyelim senden.
2: Evet, aslında siz de anlattınız ancak dediğiniz gibi özellikle YSK'nın almış olduğu bu karar oldukça önemli. Çünkü mutlak butlan kararının ardından tabii ki Yargıtay'a ve CHP'nin özellikle YSK'ya yapmış olduğu başvurular vardı. Bu başvurular da tabii ki bugün saatler 17.30'u gösterdiğinde yapılan toplantıyla birlikte karara bağlanmış oldu. Söz konusu toplantı da yaklaşık 2 saat sürdü. 2 saatin sonunda da YSK Başkanı ve üyelerle birlikte kameralar karşısına geçerek açıklamalarını yaptı. Özellikle açıklamalarında tabii ki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından 21.05.2026 tarihinde verilen karar üzerine Sayın Mehmet Hamidi Yakupoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Sayın Kadir Gökhan Sultan tarafından kurulumuza bir takım dilekçeler verilmiştir dedi. Yine bahsi dün akşam itibariyle kurulumuza sistem üzerinden gönderilmiş olan dilekçelerden bugün yapmış olduğumuz toplantıda kurulumuz tarafından 22.05.2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisiyle başkanlığımıza verilen dilekçede özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2026'ya 658 karal sayılı kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının maddenin imkansız olduğuna 21.09.2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 24.09.2025 tarihli yine Cumhuriyet Halk Partisi 39. olağan seçimler ile birlikte 4-5 Kasım 2023 olağan kurultayın kurultayda seçilen delegelerin siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdirildiğini, yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunu ve kongre kurultay kurultayların tabii ki seçimlerin seçilenlerin görevine devam ettiğini Yüksek Seçim Kurulu anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tüm yetkilerine dayanarak tespitine karar vermesi yönünde açıklamaları oldu. Tabii

0: Şimdi burada özellikle yapılan açıklamalarda YSK'nın CHP'nin vermiş olduğu itiraz dilekçesini tamamen reddettiği oldu ve gerekçeli kararında önümüzdeki günler içerisinde açıklanacağını yine YSK Başkanı açıklamış oldu. Tabii ki oldukça önemli açıklamalar vardı. Yine dediğimiz gibi CHP'nin mutlak mutlan kararına ilişkin itirazının tamamen YSK tarafından da reddedildiğini belirtelim. Tabii ki 2 saatlik bir toplantı oldu. Oldukça uzun bir toplantıydı. Özellikle CHP önünde de oldukça gergin bir bekleyiş vardı. Burada da tabii ki yapılan itirazların reddi tabii ki oldukça önemli oldu. Artık gözler tabii ki YSK'ya çevrilmişti ve 2 saatlik bu toplantının ardından YSK Başkanı dediğimiz gibi kurul üyeleriyle birlikte toplantının kararını kameralar karşısına geçerek açıkladı ve yapmış olduğu açıklamada özetle CHP'nin itirazının tamamen reddedildiğini söyledi. Gerekçesinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti diyelim. Sözü Yüksek Seçim Kurulu'ndan tekrar sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Şimdi bu kararın en çok yankılandığı yer elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Neler konuşuyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, bu haber nasıl yankılandı İlter CHP'de? Açıkça şöyle söyleyelim ya da sorayım. Bu zaten muhtemelen beklenen bir şeydi. Yani hani hukukçular da zaten bunu hep belirtiyordu. YSK bunu reddedecek, böyle bir karar falan diye, ama burada ilginç detaylar var İlter. Oradan istersen başta, diyor ki YSK Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu avukatı görevden aldı. Zaten red nedenlerden bir tanesi o. Dolayısıyla o kişi böyle bir müracaatta bulunamaz diye reddettik diyor. Maddelerden bir tanesi nasıl yankılandı CHP'de?
2: Tam bir satranç aslında Hikmet Öztürk. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut avukatlarını görevden alınca bu anlamda YSK'nın da bu yönde bir karar vermesi zaten bekleniyordu. Malumun ilamı oldu. Biz de zaten bu kararı ekranlara getirmiştik. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl yankılandı? Dediğim gibi beklenen bir karardı. Ancak bu karara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ne zaman gelecek? Önümüzdeki dakikalarda Özgür Özel burada genel merkezde partililere seslenecek bir eylem olarak nitelendiriliyor buradaki toplantı. Parti irademize sahip çıkıyoruz eylemi olarak buradaki toplantı adlandırıldı. Özgür Özel de önümüzdeki dakikalarda genel merkezde toplanan partililere hitap edecek. Zaten bir direniş çağrısı yapmıştı. 20.30'da genel merkezin önünde toplanıyoruz şeklinde hem Özgür Özel'den hem de kurmaylarından gelen açıklamalar vardı. Bu açıklamalar doğrultusunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bekleyiş ve buradaki kalabalıkta şu anda görebildiğim kadar da yine partililer gelmeye devam ediyor Özgür Özel'e ve şu andaki Özgür Özel'le birlikte hareket eden isimlere destek vermek için. Gün içinde neler oldu? Özgür Özel öncelikli olarak dünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde geceyi burada geçirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ümit Özdağ'la Zafer Partisi Genel Başkanı'yla görüştü. Geride bıraktığımız dakikalarda da İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu buradaydı. Bir destek ziyaretinde bulundu ve bu destek ziyaretinin sonrasında kameraların karşısına geçtiler. Ve burada en çok merak edilen soru, şuydu: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü mü veya görüşecek mi?
1: Tam da
2: diliyorum Hikmet Öztürk.
1: Evet, ekranlardaki son dakikayı sen yayındaydın, belki sana bilgi gelmemiştir diye ben dillendireyim dedim. O esnada sen de sana ulaşabilecek notlardan bak. Sevgili seyirciler, Kılıçdaroğlu'yla Özel telefonda görüştü. Şimdi bu İlter de anlatacak bize, olaylara daha çok hakim. Dün Kemal Kılıçdaroğlu o karar açıklandıktan sonra Özgür Özel'i telefonla aradığını söyledi. Özgür Özel cephesi, ama çok yoğunluk dolayısıyla bakamadık. Zaten şimdi bakıp ne yapacağız, konuşacağız, ne yapacağız ki cümlelerini kurmuştu. Ama an itibariyle gelen son dakika bilgisi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel telefonla görüştü diyor. İlter, var mı sana gelen bir son dakika bilgisi? Çok yeni, ayrıntılar muhtemelen henüz netleşmemiştir ama.
2: Evet Hikmet Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu telefonu açmış, yani öyle de yorumlayabiliriz. Çünkü Özgür Özel burada yaptığı açıklamada bugün öğle saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım ancak telefonu kapalıydı dedi. O yüzden bir görüşme gerçekleştiremedik. Kendisinin yeniden araması durumunda dün de ifade ettiğim gibi tabii ki kendisiyle bir telefon görüşmesi yaparız ifadesini kullandı. Anlaşılan o ki Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aramış Yani bu yapılan açıklamalardan çıkan sonuç bu şekilde. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i aramış.

0: Evet, şu anda bana gelen bilgi de bu şekilde ve bu görüşme gerçekleşti. Şimdi bu görüşmede neler konuşuldu, o önemli. Kemal Kılıçdaroğlu itidal çağrısı yapmıştı malum. Sağduyulu bir şekilde bu süreci yönetelim mealinde bir değerlendirmesi olmuştu. Bu mutlak butlan kararı sonrası yaptığı açıklamada. Ve daha sonra da Özgür Özel de direnişe devam dedi, geri adım atmak yok dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasına bir pankart asıldı, bir direniş söz konusu. Şimdi yine
1: hatta bu konuda İlter, dün akşam Özgür Özel konuşurken, açıklama yaparken biraz böyle tabiri caizse canı sıkkın gibi bir ifadeyle, yani ne konuşacağım ki ben bu hengamede gibi bir şey söylemişti. Yani hani Kemal Kılıçdaroğlu eğer konuşursa
0: burada
1: yani,
0: nabız yüksekti zaten. Nabız yüksekti, yeni karar yeni ulaşmıştı, o nedenle haliyle canı da sıkkındı Özgür Özel'in, o nedenle bir görüşme gerçekleşememişti. Şimdi Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na geri döndü. Öyleymiş, şimdi gelen bilgi bu şekilde. Özgür Özel geri döndü ve görüşmede öyle gerçekleşmiş oldu. Telefonlar açıldı ama
1: İlter, onu Şener'den de alacağız. Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde, birazdan ona gideceğiz ama şunu sorayım. Bugün herhangi bir açıklama bekleniyor mu Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Yine mesela dün akşamki gibi bir basın açıklaması, toplantı, bir bildiri ya da ne bileyim işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önünde otobüs üzerine konuşma, bir şey bekleniyor mu Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
0: Olacak Hikmet Öztürk, şu anda da hazırlıklar var. Önümüzdeki dakikalarda Özgür Özel yine genel merkezde, partililer de şu anda bilmiyorum sesler size kadar geliyor mu? Son hazırlıklar da yapılıyor. Önümüzdeki dakikalarda da Özgür Özel yine otobüsün üzerinde olacak. Yine bir direniş, yine partiyi terk etmeyelim yönünde mesajlar vermesini bekliyoruz. Zaten başından beri Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarının tutumu bu şekildeydi. Dediğim gibi genel merkez binasına da geri adım yok pankartı asıldı. O pankartla da birlikte aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşları, kurmayları, birlikte hareket ettiği siyasetçiler bu şekilde kamuoyuna mesaj vermiş oldular. Genel merkezi terk etmeyeceğiz diyor CHP. Evet, birazdan bir açıklama yapacakmış Özgür Özel, onu tekrar hatırlatayım.
1: Peki, bunu da duymuş olduk canlı yayına. Zaten oradaki gürültüler de çok net duyulabiliyor. Tezahüratlar diyelim, gürültü değil. İlter, teşekkürler sana aktardığın bilgilerden dolayı. Hızlı bir şekilde Şener'e gidelim. Zira Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bizi bekliyor. Şener'den geldi bu son dakika bilgisi. Şener, var mı görüşmenin içeriğine dair bir bilgi? Yani olması biraz zor herhalde çünkü çok sıcak bir haber ama neler konuşuluyor, neler söylenmiştir acaba? Var mı bir bilgi?
2: Tabii gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Bir yandan CHP Genel Merkezi'nde, bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu cenahında. Zira gün içerisinde yoğun bir ziyaret trafiği vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinden çıkış yaptı. An itibariyle evinde de istirahate çekildi. Tabii telefon görüşmesi gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Flaş oldu bizim için de. Şöyle söyleyelim, Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız gün bu kararın açıklanmasıyla birlikte Özgür Özel'i telefonla aramıştı. Fakat Özgür Özel o telefona cevap vermemişti. Bir görüşme bekleniyordu. Bu kez Özgür Özel tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na bir telefon yapıldı ama Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşamadığı ifade edilmişti. Bu noktadan bunu da bildirmiş olalım ve son aldığımız bilgiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında o telefon görüşmesi gerçekleşti. Ne kadar bir süre görüştü? Makul bir sürede olduğunu söylemek mümkün. Az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından da bu bilgiyi aldık. Biraz sonra kendisinin de bir açıklama yapması bekleniyor. Tabii yayınımızla birlikte yine kendisine mikrofonumuzu uzatacağız. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında ne konuşuldu? Tabii çok merak ediliyor. O makul süre içerisinde kendisi bizzat açıklamayı yapacak. Yine o açıklamayı ekranlara yansıtmış olacağız. Tabii gün içerisinde çok yoğun bir trafik vardı Kemal Kılıçdaroğlu tarafında. Saat öğle sıralarında özellikle ofisine geçti bu noktadan ve burada ziyaretçilerini ağırladı. Birçok kendisine destek ziyaretleri yapıldı. Özellikle o isimlerden bir tanesi de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dı. Tabii bu ziyarette uzun bir süre mesai harcadığı Kemal Kılıçdaroğlu gelişmeleri ofisinden takip etti ve süreçte gelinen aşamaya ilişkinde son notlar masaya yatırıldı elbette. Bundan sonraki izleyecekleri yol haritası ne olacak? Bu da çok önemli. Tabii tüm bunlar yaşanırken bir yandan da o itiraz süreçleri vardı CHP tarafında yine.

0: Bir yandan YSK'daki o itirazı vardı, itiraz başvurusu vardı CHP'nin. YSK'dan da ret cevabı geldi. Bunu da altını çizmiş olalım. An itibariyle şu anda evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Atakan Sönmez bir açıklama yapacak. Bakalım o görüşmede neler yaşandı.
1: Hemen tamam mıdır arkadaşlar?
0: Evet.
2: Abi işte söyledik ama yani.
3: Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Bir dakika. Alayım ben.
4: Evet evet hadi havaya çıkıyoruz Deha açıklama yapıyor Atakan Bey.
3: Hazırsanız başlayabiliriz.
4: Hadi gelin.
5: Efendim
4: buyurun Atakan Bey.
3: İyi akşamlar. Kusura bakmayın bugün sizi çok yorduk ama bugünkü yaptığımız açıklamayla ilgili maalesef bir yanlış anlaşılma oldu veyahut da kastımızı biz tam olarak ifade edemedik. Bugün Sayın Mustafa Devrişoğlu ile Özgür Özel arasındaki görüşme esnasında bir meslektaşınızın sorusu üzerine Sayın Mustafa Devrişoğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretinde Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ne yapacağını ve bunda manidar olduğunu söyledi. Gelen soru üzerine tabii böyle bir açıklama yaptı. Belki de sorunun öyle sorulmuş olması ve durumu tam olarak anlayamaması veyahut da bizim açıklamamızda yeterince kendimizi ifade edememizden kaynaklanmış olabilir. Önce şunu da başlayalım. Parti sözcüsü diye telaffuz etti. Ben genel başkanın basın danışmanıyım. Parti sözcüsü görevim yok. İkincisi de bugün yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda herhangi bir parti lideriyle veyahut da bir siyasetçiyle görüşme programı, böyle bir takvime, böyle bir girişime veya karşı taraftan gelmiş böyle bir talepte söz konusu değildir. Bugün de söyledik, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor? Partinin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, parti meclis üyeleriyle, il ilçe başkanlarıyla ve partinin üyeleriyle görüşüyor. Yani onun dışında şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Cumhurbaşkanı'yla ne Sayın Devlet Bahçeli'yle programlanmış bir görüşmesi, görüşme trafiği böyle bir şey söz konusu değildir. Onu bir kez daha belirtmekte fayda var. Bir de bugün çok soruldu. Siz de sordunuz. O esnada tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesi gerçekleşti mi diye. Tabii ki yoğunluk içerisinde, gün içerisinde demiştik ki karşılıklı aramalar oldu ama İki taraf da o esnada müsait olmadığı için görüşme sağlanamadı demiştik. Az önce bu görüşme gerçekleşti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun
5: Efendim Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı açıklama yapıyor ama bir bağlantı sorunu yaşadık. Tam da önemli bir konu konuşuluyordu. İki lider arasındaki konuşma var mı? Dinleyelim tekrar.
3: İletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Herhalde bu değerlendirmede çok gecikmeden belki bir parti meclisi, belki bir MYK toplantısı veyahut da bilmiyoruz tabii ki. Sayın Özgür Özel arkadaşlarıyla bunu değerlendirdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği de budur. Sadece bu düzeltme yapmak ve bu bilgiyi vermek için size tekrarlıyorduk. Kusura bakmayın. İyi akşamlar.
6: En hızlı zamandan kastımız ne olabilir?
3: En hızlı demedik, en uygun zaman.
6: En uygun zaman.
3: En uygun zaman. Yani buna bir takvim koymadık. Yani uygunluk şeyle ilgili tabii ki ben bu şey söylemem mümkün değil. Sağ olun.
7: Yüz yüze görüşme konusunda bir niyet belirtildi mi bu görüşmede?
3: Şu anda öyle bir, bu görüşmenin içeriğinde öyle bir şey yoktu. Peki, teşekkürler.
7: Kemal Bey yarın bir kameraların karşısına geçerek açıklama yapabileceği ifade edilmişti. Bu konuda bir netlik var mı?
3: Ya bugün de söylediğimiz gibi hani eğer ki sağlık durumu ses telleri, yani sağlık durumu derken kimse yanlış anlamasın, böyle bir hastalık durumu değil. Sadece ses tellerinde bir problem olduğu için şey yok. Ama yarın uygun gördüğü takdirde zaten bunun programı önceden sizlere de paylaşılır. Bir açıklama kendisinden gelirse de hem ilk önce sizin haberinizin, sonra bütün kamuoyu bu açıklamayı dinleyecektir. Şu anda net bir şey söyleyemeyiz maalesef.
7: Partilerle ilgili bayramlaşma.
3: Şu anda o konuda şey yok. Sağ
7: çünkü baba ocağında olacağız, genel merkezde olacağız dedi.
3: Yani şöyle, yani Sayın Özgür Özel tabii ki kendi programını devam ettiriyordur ama Sayın Kılıçdaroğlu ile bugünkü görüşmeden sonra yarınki görüşme, tekrar o değerlendirme işareti döndükten sonra bunları konuşmak daha doğru olur. Çok teşekkürler, sağ olun.
7: Ahmet Akın dışında arayan ya da gelmek isteyen bir büyükşehir ya da bir belediye başkanı var mı? Spesifik bir isim verebilir misiniz?
3: Hayır, teşekkürler. Hani yok anlamda söylemiyorum. Böyle bir isim söylemem şu anda çok uygun olmaz ama bugün de söyledik. Pek çok milletvekili, belediye başkanı ve parti partililer Sayın Kılıçdaroğlu'nu hem arıyorlar hem görüşüyorlar. Bu konuda da bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz.

0: Teşekkürler. İyi akşamlar.
1: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin basın danışmanı Atakan Sönmez bir kez daha kameraların karşısındaydı. Bugün ikinci defa kameraların karşısına geçti. Gündeme dair açıklamaları var. Biraz önce son dakika bilgisi olarak paylaştığımız konu netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş. O görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e en kısa zamanda kurultaya gidelim demiş. Ve Özgür Özel tarafından da bu muhtemelen de zaten kabul gören bir meseledir. Fakat şimdi burada pek çok soru var. O sorulardan bir tanesi, tamam kurultaya giderim dedi Kemal Kılıçdaroğlu ama hangi delegelerle kurultaya gidilecek? Bu en önemli gündem maddesi muhtemeldir. Şimdi en uygun zamanda Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya giderim diyor ama 38. kurultay öncesindeki delegelerle mi yoksa 38. kurultay sonrasında Özgür Özel ve yönetiminin başlattığı il ve ilçelerle devam eden sonrasında tamamlanan delegelerle mi gidecek? Şimdi bu oldukça önemli. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes de bilir ki kurultay yapısı lidere ve yönetime göre şekillenmeksi çok meyyal bir konudur. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca genel başkan seçen delegelerle mi gidilecek kurultaya yoksa Özgür Özel'in göreve geldiği 38. genel olan kurultay sonrasındaki seçilen delegelerle mi gidilecek? Zira biliyorsunuz ondan sonra bir olağanüstü kurultay daha yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O delegeler Özgür Özel'i genel başkan olarak seçmişti. Bu da dikkat çekici konulardan bir tanesi. Çok konuşacak konulardan bir tanesi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünmeden bahsediyoruz. Zira bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenler, bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel'e destek verenler. Şimdi bu saflaşma sonrasında Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına 22 vekil destek vermişti. Özgür Özel'e destek veren isimlerin sayısı ilk etapta sınırlı kaldı. Bu süreçte gözler tarafsız kalan vekillerin tutumuna çevrildi. Tarafsızlar Kılıçdaroğlu'nu mu seçecek yoksa Özgür Özel'i mi? Haberimizi izleyeceğiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası gözler bu kez Kılıçdaroğlu'cular, Özelciler ve tarafsızlara çevrildi.
3: Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir kez daha arınma çağrısı yapmıştı.
4: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
2: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası CHP'de siyasi kriz derinleşti. Parti 3'e bölündü. Parti içi muhalefet genel merkeze bayrak açtı. 22 milletvekili Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısını destekledi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ise aralarında parti yöneticileriyle CHP'ye yeni geçen vekillerin de olduğu isimler destek verdi. İlk gün 35 vekil destek verirken bu isimlere yenileri eklense de tatmin edici bir sayıya ulaşılamadı. Ancak alınan mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'e destek veren kesimin Kılıçdaroğlu tarafına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Kimseden yana paylaşım yapmayan milletvekilleri de oldu CHP'de.
5: Söylentiler çok. Ama ben bunun gerçekleşeceğine inanmıyorum. Kim inanmak istemiyorum. Ha, genel başkanımız da çok güzel ifade etti. Butlan gelmez, gelirse de göreceği var. Elbette çeşitli hazırlıklarımız var. Böyle bir karar verdi. Cumhuriyet Halk Partiler bunu kabul eder. Yönetim kabul eder. Seçilmişler kabul eder. Yani böyle bir gerçeklik yok.
2: Mutlak butlan kararının ardından tarafsız kalan vekillerin listesinde de hiç kuşkusuz değişiklik olması bekleniyor. Kararın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi. Akın, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
6: Yine hep beraber, birlik beraberlik içinde ayağa kalkacağız. Her geldiğimde biliyorsunuz ben Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim, böyle oldu. O birlik beraberlik her şeyin ilacı olacaktır.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kritik dönemlerde yurt dışında olması yine gündem. Son olarak partisine yönelik mutlak butlan kararı çıkan Yavaş'ın bu süreçte de Londra'da olduğu ortaya çıktı.
7: Bugün programından dolayı şu anda Londra'da olan ancak programını, 5 günlük programını kesip en ilk vasıtayla Türkiye'ye, Ankara'ya ulaşmak isteyen Mansur Yavaş Başkan'ın dayanışma duygularını iletiyorum. Almanya

0: İvan Londra. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kritik süreçlerin hepsinde Ankara'da değil yurt dışındaydı. Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butan kararı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve birkaç ay içerisinde kongreye gidilmesi çağrısında bulundu.
1: Yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir.
0: Ancak açıklamayı yaptığı saatlerde Yavaş Türkiye'de değil Londra'daydı. Üstelik Yavaş, partisi bir krizin ortasındayken kendisi ilk kez yurt dışında bulunmuyor. Öyle ki yaşananlar bir örüntü halini almış durumda.
2: Ben sizin
0: 2016 yılında Yavaş, henüz Milliyetçi Hareket Partisi saflarındayken genel merkeze mahkeme kararıyla çağrı heyeti kayyum görevlendirdiği dönemde Almanya'daydı. Tarihler Mart 2025'i gösterdiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı saatlerde ise Yavaş bu kez de Tayvan'da bir fuarda bulunuyordu.
3: Ben Ocak ayında kararlaştırmıştık. Tayvan'da akıllı şehirler ve iş forumu var. Ona gelmiştim. Şimdi bilet bulmaya çalışıyorum. Döneceğim.
0: İmamoğlu'nun gözaltına alınması haberini alır almaz Türkiye'ye dönme kararı aldığını açıkladı. Ve bugün 21 Mayıs Perşembe günü CHP'ye yönelik alınan mutlak butan kararı sonrasında partisi siyasi çalkantılarla boğuşurken Mansur Yavaş yine yurt dışında.
4: Efendim, Hatay'da yaşanan sel felaketinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kayıp bir kişi için arama çalışmaları sürüyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle çok sayıda mahallede 4000'den fazla hane boşaltılmıştı. Etkili olan taşkınlar sonrası bölgede su tahliyesi için çalışmalar yürütülüyor. Nevşehir'de aşırı yağışlarla birlikte Kızılırmak debisi yükseldi. Bölgede çeşitli önlemler alındı.
1: Sel felaketinde kaybolan 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Hatay'da etkili olan aşırı yağışlar sel ve taşkınların yanı sıra heyelanları beraberinde getirmişti. Defne Samandağ çevre yolunda yolun çökmesi sonucu seyir halindeki araç dere yatağına düşmüş. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken kayıp 5 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Arananlardan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedenine ekiplerce ulaşıldı.
5: Hatay'da yaşanan sel felaketi sonrasında maalesef 4 kişi hayatını kaybetti. Sele kapılarak kaybolan bir kişinin bulunması için hem nehir yatakları hem de nehir ve derelerin Akdeniz'e döküldüğü alanlarda arama kurtarma ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan çalışmalar yapıldı.
1: AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.
6: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor nehir boyunca. Bu çalışmalara destek olmak maksadıyla çevre illerden, Hatay'ımıza en yakın 11 ilden araç, gereç, personel takviyesini gerçekleştirdik. Toplamda 2330 personel görev yaptı ve yapmaya devam ediyor.
1: Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle 15 mahalle ile 7 köy tahliye edildi. Beklenen yağışlar etkili olunca çok sayıda mahalle su altında kaldı.
7: Almus Barajı'ndan sular taşmaya başlayınca Yeşilırmak'ın su debisi de her geçen dakika artıyor. İşte şu anda tarım arazileri tamamıyla sular altında kalmış durumda. Suyun derinliği ise neredeyse 2 metreye yaklaştı.
1: Bölge sakinleri Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilirken ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.
7: Devlet Su İşleri ekipleri tarafından Yeşilırmak'ın içerisine suyun debisini ölçmek için aletler yerleştirilmiş durumda. İşte şu anda bakın o aletin boyu yaklaşık 5 metreye yakın ama neredeyse 4 metresi sular altında.
1: Su baskını yaşanan çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı. Yeşilırmak üzerindeki bazı köprülerde söküm ve yıkım çalışması başlatıldı. Araç sahipleri de zarara uğramamak için çeşitli tedbirler aldı.
7: Turhal'da yaşanacak taşkın riskine karşı vatandaşlar da kendince önlemler alıyor. İşte bir vatandaş kapısının önünde bulunan arabasının üzerine brandalar halılarla kapatmış ve arabayı halatlarla ağaca bağlamış.
1: Erbaa ilçesinde de sağanak sonrası tarım arazileri su altında kaldı. Nevşehir'de aşırı yağışlarla birlikte Kızılırmak'ın debisi yükseldi. Durum böyle olunca da nehir kıyısındaki işletme ve binalar için çeşitli önlemler alındı.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde finansal okuryazarlık programında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'u finans merkezi haline getireceklerini belirten Erdoğan, ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız dedi.
1: Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan açgözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde düzenlenen finansal okuryazarlık programında önemli açıklamalarda bulundu.
1: Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlü ise üretim kapasitesi, teknoloji yatırımı, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur. Sermaye ve finans piyasalarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesi, piyasadaki beklenti ve ihtiyaçların karşılanması bu bakımdan büyük önem arz ediyor.
2: İstanbul'u finans merkezi haline getireceklerini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye güvenli liman açıklamasını yaptı.
1: Son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler, Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız.
2: Başkan Erdoğan, teknolojinin gelişmesiyle yaşanan dijital dönüşümün finansal sistemlerde kolaylık sağladığı kadar tehdit oluşturduğuna da dikkat çekti.
1: Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vaat eden yapılar dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve paravan hesap girişimleri ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemlerin itibarını da tehdit eden boyutlara varmıştır.
0: Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan Türkiye savunma sanayine övgü dolu sözler geldi. Dendias, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine kaydettiği gelişme dikkat çekti. Türkiye'nin ulaştığı seviyenin takdiri hak ettiğini söyledi.
3: Kabul etmeliyiz ki Türkiye son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı.
4: Atina yönetiminden Türk savunma sanayisine takdir dolu sözler geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda gösterdiği yükselişe dikkat çekti.
3: Kabul etmeliyiz ki Türkiye son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı ve bu her türlü takdiri hak ediyor.
4: Özellikle yerli ve milli savunma hamleleriyle küresel pazarda dikkat çeken Türkiye, İHA, SİHA, savaş gemisi ve milli muharip uçak projeleriyle uluslararası arenada adından söz ettiriyor. Türk savunma sanayisinin son dönemdeki başarısı rakip ve müttefik ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor.
3: Yeni teknolojileri erken fark etti. Birçok ülkenin insansız hava araçlarının ne ifade ettiğini bilmediği bir dönemde belirli bir İHA üretim seviyesine ulaştı. Bunların hepsi kesinlikle doğrudur ve bunu kabul etmemiz gerekir. Bu komşu ülkemizin başardığı bir şeydir.
4: Ankara'nın savunma alanında dışa bağımlılığı azaltan stratejisi bölgesel dengeleri değiştiren en kritik adımlardan biri olarak gösteriliyor. Yunan Bakan'ın sözleri Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı noktanın uluslararası düzeyde de kabul gördüğü şeklinde yorumlandı.

0: της Αφρικής έχει δημιουργήσει διπλωματικότητα.
1: Önemli bir ihracat kapasitesi oluşturdu. Özellikle 3. dünya ülkeleri ve Afrika'daki birçok ülkeye satış yaptı. Bu çaba sayesinde diplomatik bir nüfuz da oluşturdu. Kabul etmemiz gerekir. Komşu ülkemizin başardığı bir şeydir.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran bir anlaşma üzerine çalışıyor ancak müzakereleri tıkayan noktalardan biri Hürmüz Boğazı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ da Hürmüz Boğazı'nı dünyayı enerji krizine sürükleyen Boğaz'daki son durumu görüntüledi.
3: Savaşın çıkmazı oldu. Küresel enerji krizini tetikledi. A Haber Hürmüz'deki son durumu Boğaz'ın tam ortasından aktardı.
4: An itibariyle bulunduğumuz nokta Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nın tam ortasında bulunmaktayız A Haber olarak.
3: ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. Tahran yönetimi 4 gün sonra Hürmüz kartını oynadı. Boğazı kapattı. Ateşkes imzalansa da Hürmüz Boğazı'ndaki kilit açılmadı. ABD'nin ablukasıyla daha da kör düğüm oldu.
4: 28 Şubat tarihinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdıktan sonra İran devrim muhafızları bu boğazın kontrolünü eline geçirdi ve an itibariyle bu boğazdan geçişler tamamıyla İran Silahlı Kuvvetleri ve İran devrim muhafızlarının koordinasyonu ve onun belirttiği rota üzerinden yapılmaktadır.
3: A Haber muhabiri Ekber Karabağ Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu yerinde inceledi. Bekleyen tankerler kameraya yansıdı.
4: Boğaz'da bazı gemiler yine görebiliyoruz ancak bunların hareket edemez bir vaziyette de olduğunu söyleyebiliriz. Savaş öncesinde bu boğazdan günlük 100'ün üzerinde hatta ortalama 129 gemi giriş çıkış yapıyordu. Ancak savaş sonrasında bu durum tamamıyla değişmiş oldu. Hatta bazı günlerde bir tek gemi bir dahi bu boğazdan geçemedi.
3: Boğazın en kritik noktalarından biri olan hatta ABD'nin işgal planına dahil olduğu iddia edilen Lark Adası da görüntülendi.
4: Bize verilen bilgilere göre bu noktası Lark Adası'nın kuzeyi konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri defalarca burayı açmak için teşebbüslerde bulundu. Hatta askeri operasyonla burayı açmaya çalıştı. Geçtiğimiz haftalar, takribi 2 hafta önce Özgürlük Projesi ismiyle bir operasyon başlattı. Ancak o proje en fazla 36 saat sürdü ve daha sonra onu iptal etmek zorunda kaldı.
3: ABD ve İran şu an hala muhtemel bir anlaşmayı görüşüyor. Ancak tarafların önünü tıkayan konulardan biri yine Hürmüz Boğazı.
4: An itibariyle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler, görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler özellikle iki konuda tıkanmış durumda. Birisi bu konuyla ilgili yani Hürmüz konusunda tıkanmış durumunda. Amerika Birleşik Devletleri buranın kontrolünün İran'da olmasını istemiyor. Aynı zamanda İran'ın buradan da para almasını istemiyor. Ancak İran bir anlaşma yapılırsa buranın kontrolünü İran'da olmasını ve ayrıca İran'a hizmet bedeli ödenmesi gerektiğini ifade ediyor.
2: Ve bu haberle beraber akşam ajansını noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BNP Paribas Finansal Kiralama Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın hayata geçirdiği Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı 3 kapsamında 25 milyon euro finansman sağladı. Şirket, finansmanla işletmelerin enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı odaklı yatırımları destekleyerek yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasını hedefliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Karadeniz Holding'in uluslararası markası Carpowership, Meksika'nın bağımsız şebeke operatörü Senanse ile anlaşma yaptı. 3 yıl süreli anlaşma kapsamında Carpowership, ülkenin en hızlı büyüyen bölgelerinden Yucatan Yarımadası'nda enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Savaşın çıkmazı oldu. Küresel enerji krizini tetikledi. A Haber Hürmüz'deki son durumu Boğaz'ın tam ortasından aktardı.
2: An itibariyle bulunduğumuz nokta Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nın tam ortasında bulunmaktayız A Haber olarak.
1: ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. Tahran yönetimi 4 gün sonra Hürmüz kartını oynadı. Boğazı kapattı. Ateşkes imzalansa da Hürmüz Boğazı'ndaki kilit açılmadı. ABD'nin ablukasıyla daha da kör düğüm oldu.
2: 28 Şubat tarihinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdıktan sonra İran devrim muhafızları bu boğazın kontrolünü eline geçirdi ve an itibariyle bu boğazdan geçişler tamamıyla İran Silahlı Kuvvetleri ve İran devrim muhafızlarının koordinasyonu ve onun belirttiği rota üzerinden yapılmaktadır.
1: A Haber muhabiri Ekber Karabağ Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu yerinde inceledi. Bekleyen tankerler kameraya yansıdı.
2: Boğaz'da bazı gemiler yine görebiliyoruz. Ancak bunların hareket edemez bir vaziyette de olduğunu söyleyebiliriz. Savaş öncesinde bu boğazdan günlük 100'ün üzerinde hatta ortalama 129 gemi giriş çıkış yapıyordu. Ancak savaş sonrasında bu durum tamamıyla değişmiş oldu. Hatta bazı günlerde bir tek gemi bir dahi bu boğazdan geçemedi.
1: Boğazın en kritik noktalarından biri olan hatta ABD'nin işgal planına dahil olduğu iddia edilen Lark Adası da görüntülendi.
2: Bize verilen bilgilere göre bu noktası Lark Adası'nın kuzeyi konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri defalarca burayı açmak için teşebbüslerde bulundu. Hatta askeri operasyonla burayı açmaya çalıştı. Geçtiğimiz haftalarda takriben 2 hafta önce Özgürlük Projesi ismiyle bir işte operasyon başlattı. Ancak o proje en fazla 36 saat sürdü ve daha sonra onu iptal etmek zorunda kaldı.
1: ABD ve İran şu an hala muhtemel bir anlaşmayı görüşüyor. Ancak tarafların önünü tıkayan konulardan biri yine Hürmüz Boğazı.
2: An itibariyle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler, görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler özellikle iki konuda tıkanmış durumda. Birisi bu konuyla ilgili yani Hürmüz konusunda tıkanmış durumunda. Amerika Birleşik Devletleri buranın kontrolünün İran'da olmasını istemiyor. Aynı zamanda İran'ın buradan da para almasını istemiyor. Ancak İran bir anlaşma yapılırsa buranın kontrolünü İran'da olmasını ve ayrıca İran'a hizmet bedeli ödenmesi gerektiğini ifade ediyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni genel başkan olarak bu kararlardan sonra yani mutlak butlan ve tedbir kararından sonra temsil edecek olan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Özgür Özel değildir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek bir temsilcisi vardır. O da genel başkan. Genel başkanla beraber PM listesi.
1: CHP'de mutlak butlan tartışmaları tüm hızıyla sürerken şimdi gözler partinin resmi temsil süreçlerine çevrildi.
3: Özgür Özel'in o kurultayda hiç seçilmemiş gibi hukuk alemi böyle kabul ediyor.
4: Hiç olmayan bir kurultaydan sonra gerçekleşen bütün olaylarda ne olacaktır? Ortadan kalkmış olacaktır.
1: CHP grup toplantılarına kim başkanlık edecek?
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki genel başkan odasını Sayın Kılıçdaroğlu kullanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü mahkeme kararı Yüksek Seçim Kurulu'na tebliğ edildiği andan itibaren Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi başlamış oldu.
1: Bayramlaşmalarda partiyi kim temsil edecek? Eski CHP milletvekili Barış Arkadaş'a göre Özel artık partiyi temsil edemez. Özgür Özel artık sadece CHP Manisa milletvekilidir. Mutlak butlan kararı sonrası CHP eski genel başkanı sıfatı da olmayacaktır. Özel bu sıfatı da kullanamaz. Özgür Özel dönemi artık yok hükmündedir. CHP için yeni ve güzel bir dönem başlıyor. Partimiz arınacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyecek dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık Kemal Kılıçdaroğlu temsil edecek hem genel başkan olarak hem de yönetim olarak.
4: Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurunun bir anlam ifade edemediğini söylememiz gerekir.
1: Tüm bu sorular Ankara kulislerinde en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
3: Mutlak butlan kararı şu demektir. Bir işlemin mutlak olarak butlanına karar verilmişse ya da mutlak butlanla mağlul olduğuna karar verilmişse

0: ise onun hukuk aleminde hiç sonuç doğurmadığı gibi bir netice elde edilecek demektir.
1: Peki hukukçular ne diyor? Bu süreci nasıl yorumluyor?
0: Mutlak butlan kararı hukuk aleminde bir sonuç doğurmadı demektir.
2: Bugünden sonra yapılabilecek Cumhuriyet Halk Partisi adına yapılabilecek her işlemi kim yapabilir? Tek yetkili Sayın Kılıçdaroğlu'dur ve Sayın Kılıçdaroğlu yapabilir. Sayın Kılıçdaroğlu dışında Cumhuriyet Halk Partisi adına hareket etme ya da herhangi bir şekilde bir sözleşmeye taraf olma, birini atama, birini partiden azletme, birini partiye alma durumu söz konusu olamayacaktır.
1: Siyasi kulislerde gözler şimdi yargı sürecinden çıkabilecek yeni adımlara çevrilmiş durumda.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi başlamış oldu. Hatta ilk icraatını da gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden avukat meslektaşlarımızı azletti. Bu aşamadan sonra biz şunu görmüş olacağız. Mahkeme 2023 tarihinde gerçekleşen 38. olağan kurultayı hiç olmamış gibi kabul etti.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: 10-12 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ediyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım açıkçası.
5: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin görülen davada mutlak butlan kararı çıkmasının ardından partiler CHP Genel Merkezi önünde toplandı.
6: Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Önce hain Kemal sloganlarıyla birlikte Özgür Özel'in genel merkez binasına posteri asıldı. Akabinde ise hemen giriş kapısına partinin otobüsü çekildi.
5: Karara tepki gösteren partiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez binasındaki eski genel başkanlar bölümündeki portresini duvardan söktü. Partiler Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını tekmeledi. Partililer CHP binası önünde habercilik görevini yerine getiren A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'a da saldırı ve linç girişiminde bulundu. İlter Yeşiltaş o anları A Haber canlı yayınında anlattı.
4: Yayını tamamladıktan sonra bazı partiler yanımıza geldiler. A Haber'den olduğumuzu anladılar muhtemelen. Daha sonra A Haber dışarı şeklinde sloganlar atmaya başladılar. Ve aynı zamanda fiziki müdahalede bulunan birileri de oldu ama kim olduğunu göremedim. Şunu da belirteyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevli arkadaşlar da açıkçası bizi burada korumaya çalıştılar. Eğer onların müdahalesi olmasaydı maalesef burada tatsız bir olayla karşı karşıya kalabilirdik.
5: A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün de Yeşiltaş'a saldırı girişimine tepki gösterdi.
7: Belli bir karardan ötürü bazı insanlar, partililer gergin olabilirler, mutsuz olabilirler, tepkili olabilirler. Ancak bu tepkiyi dile getirmenin yolu sonuç itibariyle A Haber'in CHP muhabirine saldırmak değildir, olmamalıdır. Çünkü netice itibariyle yargının bir kararından bahsediyoruz.
8: Bu görüntüleri zaten hiçbir şekilde bir mazereti yok bu görüntülerin ama bu hastalığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne taşıyan Özgür Özel ve ekibidir. Bunun altını çizelim.
5: Saldırı sırasında sadece A Haber değil, diğer medya kuruluşlarının da hedef alındığı belirtildi. A Haber ekibi CHP Genel Merkezi bahçesinden ancak güvenlik görevlilerinin yardımıyla ve oluşturulan koridor sayesinde ayrılabildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası CHP'lilerden açıklamalar ard arda geldi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kararın ne yenilikçiler ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar için sevinçle ya da üzüntüyle karşılanacak bir durum oluşturmadığını söyledi.
9: Bu Türkiye'de belki de son 100 yılın siyaset açısından önemli bir davasıydı. Tabii ki önceki mahkeme sonucunda ben saygıyla karşılık cevap verdim. Yani mahkemenin vermiş olduğu karara saygıyla izledim. Bugünkü mahkemenin vermiş olduğu karara da saygılıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş herkes için geçerli. Geçmiş dönem yanında olanlar için de, şu anki dönemin yönetimi yanında olan arkadaşlarımız için de ne bir taraf için üzüntü vesilesidir, ne bir taraf için de sevinç çığlıkları atacak bir vesilesidir.
5: CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu

0: emrinde olarak, grup olarak, parti meclisi olarak, il başkanları olarak, ilçe başkanı olarak tüm örgütümüzle beraber yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kişi dahi asla ve asla bu parti terk edip gidemez.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partinin alacağı kongre sürecine işaret etti.
2: Yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kontrolden çıkan tır araçların üzerine devrildi.
3: Muhtemelen ya telefona daldı ya da uyudu.
2: Olayın adresi İstanbul Başakşehir. Yokuş aşağıya inen tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma çıktı, ardından iki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın ezdiği iki araçtan birinin sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.
3: Buradan geliyor, kapının önünde iki tane aracı altına alıyor. Bir tane yaralı var.
2: Sağlık durumu iyi olan tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Türkiye gündeminde, iç siyasette gündem alev alev. Dün CHP ile ilgili gelen mutlak mutlan kararı, ardından yapılan açıklamalar, bugün yine yayına hazırlanırken akşam saatlerinde gelen son dakika gelişmeleri. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin itirazını reddetti. Ardından da dün telefona çıkmayacağım diyen Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Ne konuşuldu, ne görüşüldü? Bunların hepsinin detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Çok özel bilgileri paylaşacağız. Yine çok değerli konuklarım bizlere eşlik edecekler. Hemen konuklarım sizlerle buluşturayım. Sabah gazetesi yazarı ve A Haber programcısı elbette. Meli Altınok bizlerle birlikte. Meli hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aktan, iyi yayınlar.
0: Her hafta olduğu gibi Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Aktan, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Geçen hafta aramızda değildi ama artık yeni titriyle ilk yayın olduğu için eyvallah. Hem onu altını çizerek söylemek istiyorum hem de hayırlı olsun dileklerimi paylaşmak istiyorum. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar da.
2: Sağ ol, var ol.
0: Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Sağ olun.
0: Allah utandırmasın. Çok önemli bir görev. Ankara'da o göreve başladınız. Siyasette hareketlendi. Yorumlarınız değerli olacak. İnşallah. Özel bilgileriniz de olacak. Bir kez daha hayırlı olsun ve teşekkür ederiz katıldığınız için. Hukukçu, avukat Hadi Dündar da bizlerle birlikte. Hadi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Bugün seni biraz yoracağız. Çok sorumuz var çünkü. İzleyicilerimizden de gelen sorular var. Onları da paylaşacağız. Ama önce
3: elimizden geldiğince.
0: Teşekkür ederiz katıldığın için. Son durum ne? Bunu konuşacağız. Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazı var. Bu an ne anlama geliyor onu paylaşacağız ama görünen o ki bir terminolojik değişikliğe de gitmemiz gerekiyor. O değişikliğe isimler gitti. Hemen onu sorarak başlayayım. CHP'de iki genel başkan titrini kullanan isim var. Ekranlara getirirse arkadaşlarım. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabını güncelledi ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıyım diyor. Onaylanmış hesabında sosyal medyada. Yine aynı onaylanmış hesabında Özgür Özel de hala Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı sıfatını kullanıyor. Böyle bir şey maddenin doğasına aykırı olduğu için hangisini biz kullanacağız yayın boyunca hukuki olarak sana görüşünü sorayım. Onunla başlayalım.
3: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kullanacağız. Niye? Çünkü mahkeme karar verdiği andan itibaren ne yaptı? Yüksek Seçim Kurulu'na tedbiren Özgür Özel'le birlikte

0: birlikte parti meclisi listesini ve de disiplin kurulu listesini geçici bir süreyle görevden uzaklaştırdı. Dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren bu kararı verdi. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu'na, Çankaya Yüksek Seçim Kurulu'na tebliğ edildiği andan itibaren, ki tebliğ edildiği karar OYAB'a yüklendiği gibi, o aşamadan hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak görmemiz gerekiyor.
1: İzleyicilerimiz bu kafa karışıklığını program boyunca yaşayacak. Hemen başta bunu söylemek istedim. Biz de bundan sonra yayınımız içerisinde
2: Şöyle bir durum yok mu? Şimdi Özgür Özel'in yanındaki mavi tık değil hadi.
0: Evet.
2: O gri tık yani.
1: Ama o yöneticilere öyle bir gri tık veriyor galiba.
2: Twitter'da onu kullanıyor. O sıfatı alırken işte Cumhuriyet Halk Partisi yani muhalefet lideri, kurum temsilcisi olduğu için gri tık veriyor. Kemal Bey'in mavi tık o. Alttaki sıfatı doğrulayan bir şey değil yukarıdaki mavi tık.
1: Değil ama anladığım kadarıyla bir süreç lazım.
0: Ama bunun
2: Twitter
0: için
2: açısından söylüyorum, evet. Siyasetten söylemiyorum. Twitter mantığıyla söylüyorum.
0: Aynen, onun belli bir süreci var. Mazbatayı gönderiyorsunuz, gösteriyorsunuz, işte iletişime geçiyorsunuz, mailler atıyorsunuz.
2: O yüzden
0: atıyorsunuz.
2: İşte Kemal Bey onu hemen yaparsa o gri olacak Kemal Bey'in mavisi.
1: Değişecek.
2: Özgür Bey de mavi olacak.
1: Evet, o zaman biz bu program boyunca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyeceğiz. Özgür Özel'e Manisa milletvekili.
0: Evet, Manisa
1: artık.
0: Milletvekili. Buradaki son noktayı aslında Yüksek Seçim Kurulu koydu. Çünkü bir siyasi partinin liderinin kim olduğunu gösteren kurumumuz neresi? Yüksek Seçim Kurulu. Yani Yüksek Seçim Kurulu bir siyasi partide lider olarak kimi görüyorsa, kimi muhatap alıyorsa o siyasi partinin genel başkanı odur. Sayın Özgür Özel, Manisa milletvekili, YSK'ya başvuru yaptı. YSK başvurusunu reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi ve bunu karara bağladı.
1: Peki, bundan sonra o zaman CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak bu ifadeyi kullanacağız. Hukuki olarak da karşılığı olduğu için biz bu ifadeyi kullanacağız yayın boyunca. İzleyicilerimize de hemen yayının başında bu hatırlatmayı yapalım. Bir görüşmeme trafiği vardı. Dün geç saatlere kadar takip ettik. O ifadeler içerisinde Özgür Özel şunu söylemişti. Kılıçdaroğlu aramış, toplantıdaydım ama dönmeyeceğim. Dönmemin bir anlamı yok. Başka bir parti yetkilisi dönecek demişti. Gün içinde ne değişti? İkilinin görüştüğünü biliyoruz, açıklamalar da var. Birazdan Şener Çetin bizi CHP liderinin evinin önünde bekliyor. Oradan son bilgileri aktaracak ama önce bir CHP genel merkezine gidelim. İlter Yeşiltaş o noktada. İlter, kolaylıklar dileyelim. Bu görüşmede ne konuşuldu? Önemli bir açıklama da yapıldı. Süratle bir kurultayın toplanması kararı var gibi görünüyor. Kimler geldi, kimler gitti? Özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir iki isimle görüşmesi vardı. Bugün neler yaşandı? Kısaca bir özetlersen sonrasında biz de yorumlayalım.
3: Haktan Uysal, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde baş döndürücü bir hareketlik vardı ve o hareketlik de devam ediyor. Birazdan Özgür Özel burada toplanan partililere seslenecek ve tabii ki bugün özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşecek mi ve gerçekleşirse bu telefon görüşmesinde iki isim ne konuşacak? Bu sorunun yanıtı merak ediliyordu ve nihayetinde telefon görüşmesi gerçekleşti ve o görüşmede neler konuşuldu? Hemen edindiğimiz bilgileri aktaralım. Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından partililerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle de bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi ki büyük bir öfke var vatandaşlarda ve partililerde, büyük bir öfke var. Olağanüstü kurultayı toplamanız gerekir görüşünü Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat bugün yaptığı telefon görüşmesinde iletti. Ve aynı zamanda bu telefon görüşmesinde şu ifadeleri de kullandığını yine öğrendik. Tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların kararı hukuksuz bulduğunu ifade etmiş yine Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na ve olabilecek en erken tarihe kurultay kararı alınmasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurgulamış Özgür Özel. Bu da yine önemli. Diğer yandan partilerin ve halkın bu beklentisinin kendisinin net talebi olduğunu ve bu konuda bir tavizin olamayacağını iletti Özgür Özel yine Kemal Kılıçdaroğlu'na. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi? Yine Özgür Özel cephesinden edindiğimiz bilgiler şu yönde. Kemal Kılıçdaroğlu da kendisinin de partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu ifade etti Özgür Özel'e.
1: İlter, devam et lütfen.
3: Özgür Özel de en uygun zamanda, en erken zaman... mutluyorum şu
1: devam
3: anda.
1: Devam et lütfen ama çok kısa araya gireceğim. Hadi Dündar'a hemen soracağım. İki ismin de ortaklaştığı nokta Enerken. Enerken'de ne kastediliyor? Ne kadar bir süre var? Hemen bunu yanıtlayalım. Sonra İlter Lüt devam etsin.
0: Şu an Cumhuriyet Halk Partisi nereye döndü? Mahkeme 38. Olağan Kurultay'ın tamamen ortadan kalktığını söyleyerek Cumhuriyet Halk Partisi 3 Kasım 2023 tarihinde neyse o güne döndü.
4: Delege yapısı da böyle mi?
0: Delege yapısı, parti meclisi yapısı, aynı zamanda disiplin kurulu yapısı. Tabii bir siyasi parti olağan kongreye giderken delege sistemi değişiyor. Çünkü mahalleden başlıyorsunuz, ilçe, il, öyle geliyorsunuz genel merkeze kadar ve genel merkezde de olağan kurultay yapıyorsunuz.
1: Şunu anlamaya çalışıyorum abi. Değişiyor. Yani Özgür Özel'in en erkeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanı aslında örtüşmeyebilir.
0: Ya o Sayın Kılıçdaroğlu'na bağlı. Tamamen burada mühür Sayın Kılıçdaroğlu'nda olduğu
2: yetki için. Onda.
0: Genel başkan kendisi olduğu için. Parti meclisi, parti meclisi olduğu
1: için. İlter hemen alalım senden. Sonra Adi Bey de yorumlasın.
3: Şimdi en uygun ve en erken ifadesi önemli. Evet. Özgür Özel en uygun zamanın en erken zaman olduğunu ifade etmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda en uygun partiyi kurultaya götürelim demiş. En uygun
1: demek?
3: Zamanında en erken olduğunu yani Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmiş.
0: Şunu, peki Sayın Özgür Özel
2: bir an önce götür.
0: Sayın Özgür Özel şunu istiyor aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nda. Diyor ki sen olağan bir kurultaya gitme. Olağanüstü bir kurultay yap. Niye olağanüstü bir kurultay istiyor? Diyor ki önceki delegelerle bunu yap. Zaten önceki delegelerin iradesi sakatlanmış. Zaten önceki delegelerle ilgili bir sürü sorun var. Önemli olan olağan bir kurultaya gidilmesi.
1: Olağan onun için olduğu Sayın zamanda Özgür en başa dönülecek. İşte mahallelerden başlayarak yeni
0: o olağan kurultay. Ama Sayın Özgür Özel'in en erken dediği olağanüstü bir kurultay.
1: Kılıçdaroğlu'nun evet, en Adi uygun dediği de o en baştan evet başlayarak gidilecek süreç.
2: Şimdi sorayım ben Adi'ye.
0: Biz onu göreceğiz zaten yani.
2: Orası önemli. Şimdi mesela mutlak karara çıkınca eskiye dönülüyor. Delegeler dahil mi buna?
4: Yani i̇şte sormuyor değil mi?
2: O an hangi delegeler varsa şu an aynı delegelerle mi?
0: 3 Kasım 2020 tarihinde neyse Cumhuriyet o Halk Partisi neyse, yönetim organları neyse,
2: delegeler dahil,
0: delegeler neyse, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurumsal olarak düşünün, nesi varsa nesi yoksa o tarihe dönüyor.
1: Bunları devam edelim.
4: Zaman çok makinesi gibi.
1: Çok kesinlikle sorumuz olacak ama İlter araya girdim bu nüansı.
3: Şimdi şurada Haktan Uysal
1: fark etsin diye izleyicilerimiz lütfen devam et buyurun.
3: Kurultayla alakalı şöyle bir durum da var. Şimdi 2023 4-5 Kasım tarihine döndü Cumhuriyet Halk Partisi hukuken. Şimdi parti tüzüğüne göre de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 yıl içerisinde en geç 3 yıl içinde kurultayını toplaması gerekiyor. Yani hukuken bu nasıl olacak? Onun da aslında cevabı önemli. Çünkü artık 3 yıl geçti. 2023'te malum en son kurultay gerçekleştirilmişti. Şimdi mahkeme kararıyla birlikte 2023'e döndük. Yani 2023'ten bu yana, hatta daha öncesine de dönmüş oluyor. Aradan en az 3 yıl geçmiş oldu. Burada bir olağanüstü kurultay hemen toplanması gerekir şeklinde bir değerlendirme de var. Çünkü
1: şöyle, hemen sorayım mı ki, İlter? Bir müsaade erken edersen Adi Dündar'ın ekleyeceği bir nokta var. Dilersen hemen alayım sonra tekrar sana döneyim.
0: Çok önemli ya bir husus bu. Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 37. olağan kurultayı ne zaman yaptı? 2020 tarihinde yaptı. 2 yıl siyasi evet partiler kanununa göre hazırlanan CHP tüzüğü şunu söyler. Der ki 2 yıl içerisinde yapman gerekiyor. Eğer aksi bir durum varsa, uzatmak istiyorsan, belli kendini hazır hissetmiyorsan 1 yıl uzatabilirsin ama 3 yılı geçemez.
4: Ki seçimlerden önce uzattı.
0: Tabii tabii. 2020'de 37. olağan kurultay oldu. 2023'te 38. olağan kurultay oldu. Yani zamanı tamamen bitirdi. Ancak biz şu an olağan dışı bir durumdan bahsediyoruz. Yani mahkemenin vermiş olduğu mutlak kararından bahsediyoruz. Ve delegelerin iradesinin sakatlanmasından bahsediyoruz. Onun için iki tane önemli husus var burada. Birincisi, mahkeme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir şekilde bir kurultay yapmayabilir yani. Benim mahkeme süreci var, Yargıtay sürecini bekliyorum. Yargıtay süreci bitene kadar herhangi bir kurultay yapmıyorum diyebilir. Bunun önünde herhangi bir sorun da yok.
4: Esas niye? Çünkü
1: şimdi
4: duruyorlar.
1: Şunu sorayım.
0: Çünkü ikincisini hemen anlatayım, bitireyim. Buyurun. Birincisi buydu yani. İkincisi ise olağanüstü bir kurultaya giderse önceki sorunlar aynı şekilde devam eder. Onun için olağan bir kurultay olması gerekiyor. Olağan bir kurultay olması için de sizin neredeyse 7 ay gibi bir süre ihtiyacınız var.
1: Delegelerin yeniden seçilmesi evet ve kurultaya kadar o sürenin tamamlanması gerekiyor.
0: Evet.
1: Şunu soracağım İlter'e.
0: Yüksek seçim de var. Seçim olduğundan

0: dolayı tahminimce seçimden sonraya bırakmak zorunda kalacaklardı.
1: Şunu soracağım, çünkü mahkeme süreci dediniz, bir itiraz YSK'ya yapıldı ama İlter, bir itirazın YSK'ya yapılacağı ama mahkemeye yapılmayacağı bilgisi de vardı. Çünkü bu Yargıtay sürecini uzatmamak açısından buna dair konuşulanlar ne genel merkezde, hemen senden onu da alayım. Ne dersin, hukuki olarak CHP'nin avukatlarının azledildiğini de biliyoruz.
2: Azledildiği için artık şu anda mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu hukuken. Onun da gidip bu şekilde bir itirazda bulunması da herhalde mümkün olmaz diye düşünüyorum.
3: Yapılan itirazı aldılar. Tabii, işte. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları değiştirmesinin sebebi, İlter, sen evet, de çok evet iyi biliyorsun. O eski başvuruyu Yargıtay'a Özgür Özel'in avukatları yapmıştı. Doğru. Avukatlar değiştirilince dediler ki CHP'nin avukatları, yetkisiz şekilde Yargıtay'a başvurdu bu adamlar. Çünkü yok hükmünde olan bir yönetimin avukatları diye. Avukat değişikliği yapılınca Yargıtay başvurusu dönmüş oldu. Yani şöyle olmadı. Özgür Özel ekibi Yargıtay başvurusunu geri çekmedi.
1: Zaten avukatlar azledildiği için Kılıçdaroğlu tarafından geçersiz sayıldı.
3: CHP'nin resmi avukatları da peki geri aldı.
1: Az önceki görüntüler CHP'nin önündeydi, önünden görüntülerdi. Bugün 20-30'aydı galiba.
2: Eğer... Tabii burada da şu...
1: Ha, buyur, buyur İlter, bir de CHP'de neler yaşanıyor? Genel merkezin önünde bir kalabalık da var, onu da anlatırsan.
2: Genel merkezde düne göre daha kalabalık genel merkez görebildiğim kadarıyla. Parti bahçesinin dışına taşmış, daha organize bir örgütlenmeden bahsedebiliriz düne nazaran. Tabii bu kurultay meselesini konuşurken şu da önemli bir soru. Tamam, en uygun zamanda kurultaya gitme yönünde bir görüş ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisi acaba aday olacak mı? Bu soru da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir anda bu telefon görüşmesinin ardından gündeme geldi. Bir kurultay, eğer olağanüstü bir kurultay olursa Özgür Özel yeniden muhtemelen aday olacaktır diye zaten düşünüyoruz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte yapalım dediği kurultayda aday olacak mı? Buna ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar yapmış olduğu bir açıklama yok. Ve fakat mutlak butlanla ilgili süreç konuşulurken, yargı süreci devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu eğer yeniden genel başkan olursa nasıl bir yol haritası ortaya koyar sorusunun yanıtını ararken kulislerde şöyle de ifade ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu gelirse ilçe ve il kongrelerini yapar, partide bir temizlik, kendi ifadeleriyle temizlik gerçekleştirir. Daha sonra kurultaya gider parti ve o kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olmaz şeklinde bir değerlendirme vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bu şekilde yorumlar yapıyorlardı. Ancak tabii ki yeni tabloyla birlikte nasıl bir durum ortaya çıkacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritası ne olacak? Onu da tabii ki kendisi mutlaka açıklayacaktır.
1: İlter, bizle beraber kalmayı sürdür lütfen. Yeni gelişmeler oldukça da aktaralım ama şimdi Şener'e dönelim. Az önce senin ifade ettiğin noktalarla ilgili Kılıçdaroğlu'nun tavrı ne olacak? Bugün hangi açıklamaları yaptı? İlçe kongreleriyle mi başlayacak süreç, bir olağanüstü kurultay süreci mi göreceğiz? Aday olacak mı, olmayacak mı? Bir partide temizlik süreci işleyecek mi? Birçok soru var. Şener, Kılıçdaroğlu cephesinde neler yaşandı gün boyu? Çok kısa özetlersen çok seviniriz, sözü hemen sana bırakayım.
4: Tabii şöyle, dünden bu yana biz Z raporu verecek olursak, geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde o kararın açıklanmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ailesiyle birlikte şu an bulunduğumuz bu noktada konutunda gelişmeleri yakından takip etti. Tabii gün içerisinde, geride bıraktığımız gün oldukça yoğun bir akşam trafiği vardı ama yeni günle birlikte o trafik daha da yoğunlaştı. Kemal Kılıçdaroğlu öğle saatleriyle birlikte evinden çıktı ve çalışma ofisine doğru hareket etti. Tabii o noktada yoğun bir ziyaret trafiği vardı kendisine ki destek veren milletvekilleri vardı. Bu noktada bazı açıklamaları olmuştu. Genel merkezde an itibariyle dünden bu yana o yoğunluk devam ediyor. Bir yandan gerilim devam ediyor. Ama Kılıçdaroğlu cenahına baktığımız zaman gayet sakin, ılımlı bir hava olduğunu söylemek mümkün. Gün içerisinde yoğun bir mesai harcadığını söylemek mümkün. Bu anlamda kendisine yakın isimler o noktada Türkiye'nin farklı illerinden gelen isimlerle bir görüşme yaptı. Bu görüşmede kimler yer aldı? Milletvekilleri yer aldı. Belediye başkanları vardı. Partinin il ve ilçe teşkilatlarına bağlı yine üyeler vardı. Bir görüşme gerçekleştirildi. Açıklama yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Ses telleriyle ilgili bir problem yaşadığı için o açıklama bugün gelmedi. Bunu ifade edelim. Tabii bir yandan da biz bu süreci takip ederken geride bıraktığımız gün yine Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i bir telefonla aradı. Ama o telefonla arama

0: noktasında Özgür Özel telefona cevap vermedi. Akabinde karşılıklı aramalar yine yaşandı ama bir görüşme sağlanamadı. O görüşme sağlanır mı diye beklerken işte Kılıçdaroğlu cephesinden özellikle Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez o açıklamayı yaptı. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi yaşandığına dikkat çekti. O görüşmenin makul bir süre olduğunu söyledi. Yaklaşık birkaç dakikalık bir görüşme trafiğinin yaşandığını söyledi. Gayet bir uzlaşı içerisinde geçtiğini söylemek de mümkün ki bu anlamda Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürme niyetini iletti Özgür Özel'e. Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'nun bu talebini, karşılıklı talebini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Aslında bu ne demek oluyor? Bir yandan da hali hazırda devam eden, kaldı ki bu mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte kriz iyiden iyiye iyice derinleşti. Genel merkezde tamamen bir gergin atmosfer hakim. İşte bu gerginliğe bir anlamda son vermek için partideki krizi biraz daha yumuşatmak adına belki böyle bir teklif yapılmış olabilir. Tabii bu görüşmelerde ilerleyen süreçte daha da şekillenecektir. En uygun zamanda kurultaya götürme niyetini talep etti. O kurultay ne zaman gerçekleşecek? Belki de Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçtikten sonra bunun açıklamasını da yapacaktır. Peki. Kılıçdaroğlu yarın açıklama yapacak, bunun altını çizelim. Peki. Muhtemelen kuvvetle ofisinde o açıklamayı bekliyoruz biz de.
1: Şener şunu soracağım, ofisinde dedin, ne zaman gidecek? Gidecek mi ya da genel merkeze? Buna dair bir bilgi var mı? Bayram sonu ifadeleri var, önümüzdeki günlerde ifadeleri var. Buna karşı Kılıçdaroğlu cephesinde bir hazırlık var mı, yoksa bu süreç boyunca evini mi kullanacak ya da ofisini mi kullanacak? İkincisi de görevden almalar ya da azletmelerle ilgili özellikle parti tüzüğünün sanırım 63. maddesinde vardı o. Üyelikleri dondurma ile ilgili bir yetkisi var genel başkan. Bunu kullanacak mı ya da hangi isimlerle ilgili kullanabilir? Buna dair sende notlar var mı?
0: Tabii şu ana kadar ilk icraatı 3 avukatı görevinden azletmek olmuştu. Fakat yeni bir gelişme yok bununla ilgili. Zaten hukuken mahkemenin kararıyla birlikte CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ki gün içerisinde saat 15 sıralarında da icra memurları tarafından görevi resmen kendisine tebliğ edildi. Kendisi de mahkemenin ilamını tebellü ettim ifadesini kullandı. Yani şunu da söylemekte fayda var. Genel merkeze gitmiş olsa da gitmemiş olsa da Kılıçdaroğlu'nun nerede olursa olsun CHP'nin genel başkanı odur. Yani CHP genel merkezi de odur. Bu minvalde de zaten açıklamalar yapıldı. Kendisine de hem konutunda hem çalışma ofisinde destek ziyaretleri oldu, olmaya da devam ediyor. Hatta bu desteğin de daha da arttığını söylemek mümkün. Tabii CHP genel merkezine gidecek mi sorusu şu an için bu gergin atmosfer olduğu için şu an böyle bir girişimde bulunmayacağını söylemek mümkün. Hatta şunu da söyledik, sorduk, yönelttik danışmanına, basın danışmanına. Bayram süresince Özgür Özel parti yönetimiyle beraber genel merkezden ayrılmayacağız demişti. Bu mesajı vermişti ki bu noktada bir direnç sergiliyor Özgür Özel tarafı. Bunu sorduğumuzda da zaten şu an hukuken Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olduğu için Özgür Özel ve diğer ekibin, diğer parti yönetiminin işte o noktada durmasının hukuksuz olduğunu, bayram süresini de orada bayramlaşma programını da Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifinde olduğunu söyledi aslında. Şu an tüm kartlar Kılıçdaroğlu'nun lehine olduğunu söyleyelim. Kaldı ki mahkemenin kararı da bu yönde. Tabii gelişmeleri biz de takip ediyor olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Hem Şener'e hem İlter'e ekleyecekleri bir şey yoksa yeni gelişmeler oldukça bizlerle paylaşmalarını isteyeceğiz. Ama artık hukuki görüş için Hadi Dündar'a sözü bırakalım. Şimdi görevden alma konusu ya da üyeliği dondurma konusu. Yayın öncesi biz de CHP tüzüğünü şöyle bir taradığımızda bir 63. madde var. Genel başkanın inisiyatifinde üyeliklerin dondurulması. Çok konuşuldu özellikle bu yargılamaları devam eden isimlerle ilgili. Böyle bir karar alır mı Kılıçdaroğlu? Bundan sonraki süreçte özellikle az önce yine konuklarım da sormuştu. 3 Kasım 2023'e döndüğümüz anda o kurultaydaki delegelerle mi gidilecek bir kez daha kurultaya, yoksa yeni bir delege seçilecek mi? Bu da çok konuşuluyor, tartışılıyor. Ne olacak bundan sonra? Bir özetlerseniz çok seviniriz hukuki olarak.
2: Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde istediği şekilde istediği kararı alabilir. Hem siyasi partiler kanunu hem de kendi tüzüklerinin kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu çok hızlı hareket ederek burada bir üyelik dondurma durumu söz konusu olmayabilir.
1: Belki yorumlarınız için de değerli olur. Özgür Özel konuşmaya başladı, onu takip ediyoruz. Bayram boyunca genel merkezdeyiz dedi. İkincisi de Kemal Kılıçdaroğlu ikinci adımını attı avukatlardan sonra. CHP'nin YSK üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldığını duyurdu.
3: Kritik yerlere kritik dokunuşlar yapıyor.
1: Bu da önemli herhalde. Belki İlter birazdan bu bilgiyi de netleştirirse, teyit ederse onu da paylaşırız. Lütfen devam edin. Buyurun.
3: Bir şey söyleyeyim girmeden önce. O zaman bu durumda önümüzdeki hafta bayram sürecinde özellikle altılı masa etrafında toplanmış partiler bayram tebriğine nereye ve kime gidecek bakacağız.
4: Evet, bayram tebriğinden ziyade cenaze evi gibi oldu ortalık ama yani CHP Genel Merkezi'nde şimdi toplanacaklar. Herkes gelip taziyelerini falan bildiriyor. Öyle bir bayram şeyinde de gideceklerini düşünmüyorum.
5: Evet.
4: Bavullarla gidiliyordu bugün genel merkeze. Birkaç günde kalınacak.
5: Evet. Dün ama de öyleydi, bavullarla
4: gidiliyordu. Evet. Bayram sonrası herhalde hareketlenecek yani. Ama Kemal Bey bu arada temel kritik atamalarını hızlıca yapacak.
5: Evet.
6: Şeyde bak Hadi Hoca, onu soracağım.
1: Buyurun.
6: Şimdi dedi ya Özgür Özel olağanüstü kurultayı istiyor, hemen istiyor diye. Madem o eski delegelere dönülecek, Özgür Özel niye böyle bir kurultay talebinde bulunsun? Mesela şu anki mevcut delege yapısı kalacak desen anlarım ben.
1: Ama eski delegelerle yaptığı iki kurultayı
2: ve onlarla kazandı. Eski delegelerin iradesi sakatlandı zaten.
3: Yani herkes geliyor. Üyeler. Barış arkadaş dahil artık üye yani. O çekildi. Yani
6: üye de şimdi eski
1: o... Başka partiye geçenler de var. CHP, PM'de örneğin.
6: Kurultay öncesi delege yapısı, mevcut delege yapısında ne kadar değişim
2: oldu? O kurultayda oy kullanan delegeler. O kurultayda oy kullanan delegeler aynı delegeler yani.
6: İşte onlar da ne kadarı değişiklik yaşadı, var mı öyle bir bilgi?
2: Hayır, değişiklik olmayacak yani. Mesela diyelim ki 2023 tarihinde yani hangi delegeler varsa eğer bir olağanüstü kurultay olursa o delegeler üzerinden gidecek.
6: Fesada uğrayan delegeler de o delegeler.
2: Evet, o delegeler. Zaten onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya gidiyor demesi tamamen kendisini boşa düşürmesi demek.
1: Şunun da altını çizelim. Zaten Özgür Özel yaptığı iki kurultayı da o delegelerle yaptı zaten. Hatta doğru. Bir tanesinde İstanbul'da dışında bıraktı, yaptı ve böyle bir karar alınmasının önüne geçmeye çalıştı.
2: Olağanüstü kurultaylar öyleydi.
1: Evet,
2: 21
1: ama şöyle
2: ve 22.
1: Bir tartışma vardı sizin de söylediğiniz gibi. Zaten kararları problemli delegeler zaten onların içinde olduğu için bir sıkıntı çıkıyor. Doğru
2: mahkeme
1: değil mi?
2: Mahkeme ona özel bir bölüm ayırdı. Dedi ki olağanüstü kurultaylar ve olağan kurultayda 38. olağan kurultayda olan sorunlar giderilmedi. Niye bunu söyledi? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bu kurultaylara katılmadı. Sayın Kılıçdaroğlu burada aday olmadı. Eğer aday olmuş olsaydı,
5: farklı olabilirdi.
2: Eğer orada bir durum, aday olup ve kaybetme durumu söz konusu olmuş olsaydı, bu dava konusuz kalmış olacaktı.
5: Yani 39 ve 40. kurultaylar göstermelik yapıldı, sorunu çözmedi.
2: Evet, sorunu çözmedi. Mahkemede özellikle buna dikkat çekti ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da bu konuda biraz tebrik etmek gerekiyor.
5: Katılmayarak.
2: Çünkü katılmayarak ve
4: iyice... Ya herkesten iyi bilir o kurultay oyunlarının delegeleri. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
2: kimse... İşte iyi biliyormuş
4: daha
2: yani.
4: Hem bir bürokrat, kimin nereye koyacağını, kimin ayağını kaydıracağını... Onun motivasyonu o, bir işi o, bilgisi o yani. Bunu da düşünmek gerekiyor.
2: Doğru. Onu gösteriyor yani. Çünkü mahkemenin özel ayırdığı bölüm çok önemliydi orada. Çünkü iki tane olağanüstü kurultay var. Bir olağan kurultay var 39. Üç tane kurultay neden bir kurultayı ortadan kaldırmıyor ya da oradaki şaibeleri ortadan kaldırmıyor? Çünkü ana kısım hiç oraya girmemiş yani. Ana kısım orada olmadığı için de sadece kendileri oynamışlar ve oynatmışlar.
6: Kılıçdaroğlu delege dahil yani veya bir temizlik yapacak. Öyle görünüyor bu.
1: Şöyle, bir süreç mi başlayacak?
2: 2023 tarihi 3 Kasım'a dönüyor ya Cumhuriyet Halk Partisi. O günden bugüne kadar Sayın Özgür Özel ve ekibi 1600'ün üzerinde Cumhuriyet Halk Partili siyasi partiliğine uzaklaştırdı. Üyeliklerini sonlandırdı. Yani disipline sevk etti onlar. Doğru.
3: Kılıçdaroğlucuları gönder.
2: Hepsini yani. Bunlar hepsi şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal üyesi. Yani çünkü o kararlar hepsi ortadan kalktı. O karar hiçbir şekilde alınmamış gibi oldu. Ve o gün yapılan kurultay, o gün yönetime gelen ekibin yetkisiz bir şekilde göreve geldi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamen geçmişe, Yusuf Hocam'ın da dediği gibi zaman makinesi olarak 2023 3 Kasım'a döndüğü bir ortamda bütün kararlar boşa düşmüş oldu. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu bundan sonraki aşamada o 1600 üye disipline sevk edilen üye ile ilgili bazılarını tekrar disipline sevk edecek mi? Elbet edecektir yani. Ancak bununla ilgili siyasi partiler kendi içerisinde bir araştırma yapar. Edilir mi? Edilmesi gerekiyor mu? Edilmesi gerekiyor.

0: Geçmiyor mu? Sebeplerini yazar, gerekçesini yazar, savunmasını alır, ona göre hareket eder. Fakat burada önemli olan kısım ne? Sayın Özgür Özel ve ekibinin bu süreç içerisinde bir sürü şaibeye karışma durumu söz konusu olan belediye başkanları var. Yolsuzluk iddiaları var, soruşturmaları var. Etik dışı hareketlere girişmiş olan belediye başkanları var, meclis üyeleri var. Bunlarla ilgili de bir rapor hazırlayacak. Yani bir araştırma yapacak. Bu hazırladıkları rapor neticesinde disipline sevk edecek. Yani.
1: Bunların hepsi bir zaman gerektiriyor. Uygun kelimesinin altı böyle mi doluyor?
0: Evet, uygun kelimesinin altı işte oradaki o zaman o kısmı
2: Kemal
0: çok
2: Bey
0: önemli.
2: Perspektifinden uygun.
1: Tabii, fakat yani o bir tanesi acil diyor, bir tanesi uygun zamanda diyor. En erkenle uygun arasındaki fark buradan kaynaklanıyor.
0: Fakat Melih Bey'in söylediği şeyi unutmayalım. Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten kimi nereye göndereceğini, ne yapacağını, nerede hareket edeceğini çok iyi biliyor. Dünden beridir bakın. Aradan daha 24 saat geçti geçmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi vekillerini azletti. Genel başkan avukat olarak geri geldiği gibi çok önemli bir durumdu. İkincisi aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilen Yüksek Seçim Kurulu'na başvurması gereken kişiyi de görevden aldı. Şimdi demek ki adım adım nerede ne gerekiyorsa ona göre bir hesaplama yapılır, ona göre gidilir. Öyle bir anda bu buduzlama gireyim, her şeyi bir günde yapayım diye bir durum söz konusu olmaz, olmaması gerekiyor.
1: Şimdi birkaç görseli paylaşayım müsaade ederseniz Coşkun Baş. Paylaş, bir ilki mutlak butlanın gerekçesi, az önce Hade de söylemişti, onu ekranlara getirebilirsek görselimiz olarak. Bir de 2003 PM'si, parti meclisi kimlerden oluşuyordu, bir de onu hatırlayalım, arkadaşlarımız onu da hazırladı.
3: 2023
1: affedersiniz. 2023 3 Kasım'a döndüğümüzde nasıl bir tablo vardı o zaman makinesi? Önce arkadaşlarımdan rica edeyim, mutlak butlan gerekçesi ekranlara gelsin.
2: Çünkü yani zamanı şu an geriye sarıyoruz.
1: Saralım, nasıl bir tablo olacak? İşte bu mutlak butlan kararının gerekçesinde delege iradesi sakatlandı denmişti. Delegelere para verildi, adaylık siyasi görev sözü verildi. Birazdan bu adaylık siyasi görev sözüyle ilgili Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar da çok özel bilgileri var. Evet. Paylaşabildiği kısmı kadarını bizlerle paylaşacak. Bununla ilgili işe yerleştirme vaat edildi, alışveriş kartı dağıtıldı. Mutlak butlan kararının gerekçesinde bu vardı. Bir de 2023 öncesi PM'ye devamı da var. Oy pusulası fotoğrafı istendi, oylar denetlendi, delege oyunu deşifre etti, gizli irade zedelendi. Bunlar mutlak butlak kararının gerekçesi olarak da paylaşıldı. Oylamanın gizliliği ihlal edildi başlığıyla birlikte. Bir de 2023 öncesi parti meclisi tablosunu görselini ekranlara getirelim. Çünkü CHP tüzüğü gereği üyelerin %5'inin, delegelerin %5'inin oyuyla kurultaya gidebiliyor. Bir de parti meclisinin sanırım yarısı istifa ettiği zaman gene gidebiliyor. O yüzden de işte bu ekranlara geldi. Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ali Öztunç, Rıfat Turunay, Nalbantoğlu, Oğuzkan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Umut Akdoğan, Deniz Demir, Gürsel Erol, Erdoğan Toprak, Selin Sayekböke. Bazı isimler hala devam ediyor. Bazı isimler partide yok artık.
3: Bazı isimler cezaevinde.
1: Cezaevinde. Veli Ağbaba, Ahmet Akın. Ki Ahmet Akın'la ilgili o Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde açıklamaları vardı. Hakkı Suha Okay, Ednan Arslan, Gamze Akkuş il gezdi ki tartışmaların odağındaydı yeni yönetimle ilgili. Zeynel Emre, Murat Demir, Tekin Bingöl, Ulaş Karasu, Gamze Taşçıer, Gökhan Zeybek, Bülent Tezcan, Orhan Sarıbal, Seyit Torun, Tahsin Tarhan, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gaye Usluer, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Eren Erdem. Bazıları partiyle ilişkileri de kopmuş isimlerdi. Yine Hasan Baltacı, Devrim Barış Çelik, Gülizar Biçer Karaca, Nefaf Bilek, Müslüm Sarı, Ali Mahir Başarır, Aysu Bankoğlu, Yaşar Seyhan, Candan Yücer, Aylin Nazlı Aka, Pınar Uzun, Ayça Taşkent, Sevinç Kızıl, Erbil Aydın, Aydınlık, Gökçe Gökçen ve Ahmet Hakan Uyanık, Neslihan Hancıoğlu, Semra Dinçer, Gizem Özcan ve Hasan Efe Uyar parti meclis üyeleri. Şimdi tek tek tabii bilemiyoruz parti meclisindeki
0: 12 üyelerin tane
1: tavrını.
0: Bugünkü İmamoğlu'na destek veren bu listede sadece 12 tane şahıs var.
1: Şöyle iddialar da vardı, daha fazla olabileceği, onların istifa edebileceği ile ilgili, ama sanırım henüz öyle bir tavır ya da tutum ortada olmayacak.
0: Bu o süreçten biridir. Zaten bu listenin içerisinde yaklaşık ya 5 tane kişi var ya yok, yani Sayın İmamoğlu ve ekibi tarafından halen desteklenenler. Diğerleri hepsi zaten bir
3: tabii,
0: şekilde
3: Kemal
0: uzaklaştırıldı.
3: Zaten bir şekilde tasfiye edildiler bu listede.
1: Durum bu. Buyurun, bu iki görseli paylaştım. Coşkun Baş bu.
4: Şimdi burada ilk daha bu olaylar başladığında sevgili Aktan bu sürede şunu tartıştık biz. Kemal Kılıçdaroğlu bitti. Artık siyasetten çekildi. Bir daha geri dönüşü çok

0: Zor. Ben o zaman da hatırlarsan o fikre muhalefet etmiştim ve dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu asla teslim olmaz, asla çekilmez.
1: Ama zaman zaman kendisi de çevresindekilere de bunu ifade etmişti. Yani, onun da bir zaman zaman kafa karışıklıkları oldu Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Olsa da yani süreci yakın takip eden biri olarak ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tepki koyacağı kanaatinde asla değildim. Hatta bir çalışma ofisi oluşturdu. Orada bence adım adım bugünlere hazırlık yaptı ve Hadi Hoca'nın da dediği gibi böyle gelişi güzel çala kalem değil. Ne yaptığını çok bilerek adım adım önceden planlanmış bir senaryoyu şu an Kemal Kılıçdaroğlu sahneliyor.
2: Doğru.
0: O kadar nokta atışlar yapıyor ki mesela 3 avukatın birden alınması. Hatta şu bile tartışıldı. İtirazı kim yapacak bu durumda? Yeni getirdiği avukatlar var. O kanal kapandı. Keza YSK'ya işte o yetkisi olan kişiyi görevden alması. Yani baktığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir tasfiyeye gideceği ve eski o kendi kadro yapısını tekrar göreve getireceği aşikar. Hatta belki de hani sonradan tanıdığı delegelerden tut diğer siyasilere kadar. Hani Hançer vakası biliyorsun CHP'de meşhurdur. Bu Hançer vakasına katılan yeni bu süreçte tanıdığı isimleri de ben ciddi bir tasfiye sürecinin beklediği kanaatindeyim. Kurultay ne zaman olur? Bence hani bir ince ayrıntı var. Hadi'nin konusuna girmeyeyim. Kolaylık etmeyelim. Karar kesinleşinceye kadar diye bir ibare var. Belki de o yargıdan onamasını bekleyecek
1: sorayım
0: bir dönemde.
1: Onu, karar kesin değil mi? Bir itiraz edecek kimse yoksa.
3: Tabii. Hayır öyle düşünmemek gerekiyor. Diyelim ki Sayın
1: Özgür Özel. Yargıtaya taşımak gerekir mi yoksa kendiliğinden bu süreç oraya gider mi? Çünkü yargıtaya taşıyacak. İtiraz önce dedi ki yargıtaya taşıyacak kimse yok. Parti de yok. Kimse götürmezse bu karar kesin. Artık Kılıçdaroğlu
0: götüreceklerini tıkadı. Şimdi o
1: gitmezse kesin
0: soru.
1: Karar değil mi bu yargıtaya gitmezse?
3: Dosyada sadece Cumhuriyet Halk Partisi tek yok. 40 tane terör müdahil olarak dosyaya eklenen şahıs da var. Onlar da dosyayı temize getirebilir.
2: Onlar da itiraz edebilir.
3: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi
1: etmezlerse. Çünkü dün öyle bir açıklama geldi.
3: Evet,
1: etmeyeceğiz diye.
3: Etmezlerse kesinleşir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi adına diyelim ki temsiliyeti olmayan Özgür Özel ve ekibi de etti bunu. Yargıtay hemen şunu söylemiyor. Sen bu başvurunu reddediyorum diye bir durum söz konusu değil. Yeri ve zamanı geldiğinde, çünkü her dosyanın belli bir süresi var, sırasına giriyor, sırası geldiğinde görüşülüyor. Görüşme sırası ona geldiğinde, o dosyaya geldiğinde, masaya konulduğu zaman şunu söyleyebilir. Ya burada bu şahıs yetkili mi değil mi? Bu şahıs bu başvuruyu yaparken azledilmiş mi edilmemiş mi? Esasa girmeden usulden önce bir bakar. Eğer usulde sorun varsa usul esastan önce gelir. Usulden zaten başvuruyu reddeder. Ama bu belli bir süre demek. Yani 1-2 gün içerisinde olabilecek olan bir durum değildir. Onun için Yargıtay'a başvuru yapabilir. Hadi Dündar olarak ben de gidip bir başvuru yapabilirim. Ferri müdahil olarak sonuçtan etkileniyorum diye gidip bir başvuru yapabilirim. Her ne kadar bu geçerli olmasa da Yargıtay alır onu değerlendirir. Der ki sen hangi sıfatla bu başvuru yaptın diye cevabını
0: hadi
3: verir.
0: Hadi o zaman
3: yani.
0: Şunu sorayım. Yargıtay herhangi bir başvuru olmadığı halde onayı gerekiyor mu? Biliyorsun
3: hayır.
0: Bazı dosyalara Yargıtay onayı gerekmiyor. Gerekiyor.
3: Ki taraflardan hiçbiri dosyayı Yargıtay'a götürmezse dosya kapanır.
0: İstinafın onayı yetiyor.
3: Evet.
2: Kesinleşme mevzusu.
1: Kesinleşme süreci doğrudur. Peki, bu yüzden de süreci öne almak için CHP'den böyle iddialar var.
3: Karar
1: var
3: kendilerine tebliğ yönünde. Edildikten sonra 15 gün içerisinde.
0: Ha,
3: tebliğ karar... edilme süresi de 5 gün toplam 20 gün içerisinde.
1: Bir de şunu sorayım tebliğ edildi mi? Şu anda tebliğ edilmiş sayılır mı? Çünkü Ankara'yı bilenler bunu biliyor ama belki İlter söyler. Kararı tebliğ edecek yerle CHP genel merkezi arasında... İlter ne kadar? 100 metre mi var? 100 metre yok herhalde.
4: Biri Çukurambar'da, Kemal
1: aynı,
4: Bey'in
1: aynı
4: evi.
1: Hemen, hayır ev
5: evet,
1: değil.
5: 100 metre.
1: Ne kadar?
5: Biri tabii elektronik ortamda da yapılıyor Aktan Uysal aslında.
1: Doğru ama çok yakın öyle değil mi? Hemen
5: karar,
1: sokağın karşısında.
5: Karar tebliğ edilebilir. Evet evet yakın.
1: 100 metre
5: yakın,
1: 150 metre.
5: Yakın Aktan Uysal evet.
1: Evet yani.
3: Şu tebliğ konusunu ayırmamız gerekiyor.
5: Elektronik ortamda da bu tebliğ yapılabilir.
1: Hayır şunu soracağım. Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildikten sonra CHP Genel Merkezi çünkü İstanbul'da gördük. Birileri geldi İstanbul'da tebliğ etme arbede çıktı. Ankara'da bunu yapmayabilirler mi? Çünkü
3: Şöyle hemen anlatayım. Burada dosyanın içerisinde temsiliyeti bulunanlar yani vekilleri olanların herhangi bir şahsa tebliğ etme durumu söz
1: yok.
3: Konusu değil.
1: Peki.
3: Niye? Çünkü avukatlarına OETS olarak o tebligatlar gönderilir.
1: Tamam.
3: Onlar ortadan kalkar. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'na neden tebligat yapıldı? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bu dosyaların tarafı değil. Bu dosyanın tarafı olmamasına rağmen kendisiyle

0: ilgili bir karar verildi. Yani Kılıçdaroğlu ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideridir diye dosyayı, çünkü mutlak kararıyla yeni lider sıfatı kazandı tekrar. Yeni sıfatı kazanmasıyla şunu söyleyecek ona: bu saatten sonra ben böyle bir karar verdim ve kurultayı iptal ettim. İptal ettiğimden dolayı burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri sizsiniz diye.
1: Bir araya gideceğim ama
0: bu tebliğ yapıldı. Peki Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarına da bu tebliğ yapılması gerekiyor mu? Evet. Niye? Çünkü Sayın Özgür Özel PM listesi ve disiplin kurulu listesi geçici olarak uzaklaştırıldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi artık temsil etmediklerinden dolayı onun için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne de bir tebliğ yapılacak.
1: Ama bir elden götürme durumu
0: ondan dolayı işte.
1: Yapılacak. O da tabii gidecek tabii. Yani. O zaman takip edeceğiz onu. Bir de şunu soracağım. Her karar buna uyar mı? Çünkü 2023 3 Kasım sonrasında aday belirledi CHP yönetimi. O adaylarla bir seçime girildi. Belki taşınmaz aldı. Belki başka adımlar attı. Bunlar da mı yok hükmünde sayılacak? Bu da çok konuşuluyor. Şöyle, o yüzden sordum.
0: Alınan bütün kararlar yok hükmünde. Ancak belediye başkan seçimliklerini ayırmamız gerekiyor.
2: Çünkü geriye gelme mümkün değil.
0: Yok hocam, tabii o da var ama çok önemli, daha önemli bir kriter var. Şimdi siyasi partiler sadece belediye başkan adaylarını belirler. Belediye başkanını belirleme yetkisi yok.
3: Onu halk seçiyor, YSK'da onayladı zaten.
0: Evet, halk seçiyor. Halk seçtiği için de artık siyasi partiyle olan bağ kesilmiş oluyor orada. Yani siyasi partinin inisiyatifinde olan, onun yetkisinde bulunan bir durum söz konusu değil. Mesela bir siyasi parti çıkıp ben bu belediye başkanını görevden alıyorum diye bir şey söyleyebilir mi? Nasıl onu söyleyemiyorsa, onun inisiyatifinde olmayan bir şey mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu'ndan alır, halk seçer, halkın seçtiği bir şahsı.
2: Tedbirli alınmasının sebebi bu işte. Evet. Hasar oluşuyor ve geri dönülmesi mümkün olmayan daha büyük hasar oluşmasın diye tedbirli karar çıktı
1: onun
2: zaten.
1: Onun dışındaki örneği
2: doğrudur. Harcamalar... Eğer tedbirli bir karar çok daha önce alınsaydı belediye başkanlıkları da etkilenmezdi.
0: Olmaz. Tabii tabii.
1: Peki alım satım önce. Harcamalar...
0: Hepsi denetlenir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin işleyişi için zorunlu olan bir şeyse ona kimse karışamaz. Yani diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin giderleri var. Tabii ki birinin karşılaması gerekiyor. Bunda herhangi bir sorun yok. Zaten bu kadar çok aşağı inebilecek, çok basit şeylere takılabilecek bir durum söz konusu değil. Fakat eğer bilinçli bir şekilde ağır bir harcama yapıldıysa hesabı sorulur.
1: Peki. Şöyle yapalım. Bir araya gidelim. Hem de bu arada Özgür Özel konuşuyor. Ne söylüyor? İlter de onları bizim için derlesin. Aradan sonra diğer konuklarımla birlikte şimdi ilk bölümde hukuki bölümünü konuştuk. Ardından yavaş yavaş siyasi bölümünü konuşacağız. Bir yeni parti gündemde mi? Kılıçdaroğlu aday olur mu? Bundan sonra ne olacak? Bunları değerlendireceğiz. Çok kısa bir ara. Aranın ardından buradayız.
4: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizi nedeniyle NATO'nun olası bir adımı gündemde. Uluslararası basında yer alan haberlere göre NATO içinde Boğaz'ın yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlanması için bir deniz eskort görevi seçeneği tartışılıyor. Öte yandan bazı üyeler böyle bir görevin NATO'nun doğrudan yetki alanı dışında olduğunu savunurken kararın siyasi düzeyde şekilleneceği belirtiliyor. NATO liderlerinin konuyu 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirvede ele alması bekleniyor.
4: Halkbank'ın katkıları. Önce halk,
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Trafik tedbirlerini arttırıyoruz. Amacımız vatandaşımızın kurallara uymasını sağlamak, can ve mal emniyetini temin etmek.
8: Kurban Bayramı'nda 334 bin kolluk kuvveti sahada olacak. Tuzak radar uygulaması yapılmayacak ve 81 il drone'la denetlenecek. Amaçsa ceza yazmak değil, kural ihlalleri ve kazaların önüne geçmek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirleri açıkladı.
7: Ülke genelinde 1238 personelimiz otobüslere yolcu olarak, yolcu gibi binecekler ve otobüs şoförlerinin kurallara uymadıklarını da yolcu kılığında denetleyecekler.
8: Çiftçi bayram tedbirleri kapsamında görev alacak kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaştı.
7: 11 günü kapsayan bayram tedbirleri içerisinde Toplamda 334.017 kolluk personelimiz görevlendirildi.

0: Bildirilmiş durumda. Emniyet ve jandarma, sahil güvenlik hepsi bu sayıya dahil.
1: Denetimler hem havadan hem de karadan yapılacak.
0: Sadece karada denetimlerimiz olmayacak. Havada da denetlemelerimiz devam edecek. Dolayısıyla 9 ilimizde 108 saat helikopter denetimimiz olacak. Bütün illerimizde 5828 saat drone'la denetimleri de gerçekleştirmiş olacağız.
1: Açıklamasında tuzak radar olmayacağını belirten Bakan Çiftçi, denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil dedi.
0: Vatandaşımıza tuzak radar kurmayacağız, tuzak radar uygulaması yapmayacağız demiştim. Denetimlerimizin amacının ceza yazmak olmadığını, vatandaşımızı cezalandırmak olmadığını, sadece kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmak olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemek istiyorum.
1: Öte yandan kent güvenlik sistemi görüntüleri de detaylı şekilde incelenecek. Sürücüler sıkı denetimde olacak. Ayrıca hangi noktada radar ve EDS denetimi olduğu kolayca kontrol edilebilecek.
0: Hangi noktalarda radar attığımızı, radar denetimleri olduğunu, Hayat 112 acil mobil uygulamamız üzerinden de vatandaşlarımıza açıyoruz. İsteyenler bu uygulamayı indirmek suretiyle nerelerde radar denetimi olduğunu, nerelerde EDS denetimi yapıldığını da uygulama üzerinden görecekler.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Çok iyi anlaşıyoruz. Neden mi? Çünkü o da ben de aynı şeyi seviyoruz.
4: Ben 50 gündür acı çekiyorum.
5: Türkan intihar mı etti yoksa cinayete mi kurban gitti?
4: Bu bir intihar değildir, bu bir cinayettir.
6: 30 yaşındaki Türkan Biçer Ankara Eryaman'da nişanlısıyla birlikte işte bu sitede yaşıyordu. 25 Mart'ta bu apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybetti.
4: O gün ablam ölmeden önce alışverişe gittik, gezdik. Ablam bana hediyeler almıştı. Kendini öldürmek isteyen bir insan bu kadar pozitif olamaz.
6: 46 yaşındaki nişanlı Türkan'ın ölümüne dair intihar dese de aile cinayet olduğunu öne sürüyor. Hatta Türkan'ın daha önceden de nişanlısı tarafından şiddete uğradığını iddia ediyor.
5: Türkan'ın kız kardeşi Rabia Biçer, ablasının gördüğü şiddet nedeniyle de kafasında şişlikler olduğunu söyledi.
4: Daha önce ablamı darp etti. Oradaki resepsiyondakiler de polise haber verdi. Hemen kaçtı oradan zaten. Orada da ablama aynısını yaptı. Sen epilepsi krizi geçirdin dedi. Ama ablam epilepsi krizi geçirmemişti. Şiddete uğramıştı. Ölmeden bir gün öncesi de yine aynısını yapmıştı ablama.
6: Olay gününe ait komşularında çeşitli iddiaları var. Komşular o gün Türkan'ın yardım çığlıklarını duyduklarını ve arbede seslerini işittiklerini iddia ediyor.
4: O gün o ifadelerini vermiş. Zaten imdat, kurtarın beni, yardım edin gibi çığlıkları varmış. Binaya girerken de zaten aynı şekilde ablamı iterek çekerek ablam kardeşime gideceğim demiş. Ama şahıs bırakmamış ablamı. Asansörde falan itmiş ablamı.
5: Dosyanın soruşturma aşamasında olduğunu belirten davanın avukatı Berkay Gökner ise cinayet şüphesine dair kuvvetli delillerin olduğunu söyledi.
7: Kendine atmaya çalıştı. Kurtaramadım atladı şeklinde bir ifadesi olsa da kendisinin ön kolunda özellikle tırnak izleri mevcut. İntihar süsü verilerek kapanmasına kesinlikle rıza göstermiyoruz. Elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız. Bu olaştırılmış müebbette kadına karşı kasten öldürme suçuyla yargılanmasını istiyoruz.
4: İntihar edecek birisi kendini çıplak aşağı atmaz ve benim yanımda bu kadar pozitif ayrılmaz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Oyunlar, el sanatları, gastronomi ve daha birçok etkinlik vatandaşlarla buluştu. Geleneksel sporlar gençlere tanıtıldı. Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde de devam etti.
6: Etkinliğin ikinci gününde de katılımcılar heyecan ve coşkuyla eğlenmeye devam ediyor.
8: Şu anda bez ayağı dokuma yapıyoruz.
9: Evet, biraz zor görünüyor.
8: Yok zor değil. Vatandaş bunları kolaylaştırmak için zamanında bu makineleri yapmış. İşte gördüğünüz gibi. Ondan sonra sıkıştırıyorsunuz.
9: Emek gerektiren işler aynı zamanda.
8: Evet, aynen öyle. Çok güzel yaşatılması gereken de şeyler.

0: Erzurum'un kuzusunu burada tüm İstanbullulara tattırmak istiyoruz. Onun için buradayız. Sadece Erzurum'un değil, şu anda dünya sıralamasına girmiş bir yemekten bahsediyoruz. Yani en son araştırmalarda dünya ikincisi.
1: Beğendin mi cağ kebabını? Nasıldı tadı?
2: Çok güzel.
3: Etkinlik alanında kimi okçuluğu deneyimledi, kimi de at bindi.
2: At bindik, resimler yaptık, bir şeyleri gördük. Ülkemizin geleneklerini ve diğer ülkelerin geleneklerini görmeye geldik.
4: Okçuluk yaptık. Ata bindik.
5: İyi yani, bir sürü etkinlikler var. Şimdi de oyun oynuyorduk.
1: Çok güzel gidiyor, her şeye katıldık. Sen? Çok güzel, ben de her şeye katıldım.
3: Güreşten geleneksel sanatlara kadar pek çok etkinliğe yer verildi.
1: Etnospor'da birçok kültürden ve yöreden hem kıyafet hem de tadabileceğiniz birçok yemek bulunuyor. Bu görmüş olduğunuz da Gaziantep yöresine ait Ahmediye kıyafeti.
6: 27 malzemeden Şahin Bey'den etno etkinliğine özel aşure. Afiyet şeker olsun.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
7: Bu takım hep şampiyon bir takım. Hem gücü çok kuvvetli, hem de inanılmaz mutlular. Dolayısıyla halat mutlu eder.
3: Etnospor Kültür Festivali 24 Mayıs Pazar günü sona erecek.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Kesinlikle bir kaza değil. Göz göre göre bilinçli bir şekilde yapılmış bir cinayet. Olası kasla yargılanmasını ve en üst sınırdan ceza almasını istiyoruz.
3: Dalış sırasında ölen annelerinin acısı ilk günkü gibi taze. Şimdi tek istekleri suçluların cezalandırılması. Fahriye Başlı yakınlarıyla birlikte 18 Ağustos 2025'te Antalya'da dalış turuna katılmıştı.
1: Dalış öncesi tekne sahibi, aynı zamanda da dalış amiri Sunay Yıldız bir briefing veriyor. Kısa bir bilgilendirme yapıyor. Bu esnada annem ve teyzem yüzme bilmediğini söylüyorlar.
3: Dalıştan bir süre sonra gözden kaybolan 59 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.
1: Briefing esnasında anlattığı hiçbir şeyi dalış sırasında uygulamıyor. Bütün güvenlik protokollerini ihlal ederek dalışa başlıyorlar. Normal şartlarda federasyonun kararlarına ve yönetmeliğine göre değil, kendi uyguladıkları asansör sistemini kullanıyorlar. Yani bir hoca dalıcıyı alıyor, aşağı indiriyor, kayaya tutturuyor, yukarı çıkıyor, diğer müşteri alıyor. O esnada aşağıdaki kişi yalnız bırakılıyor.
3: Olayla ilgili soruşturmada tekne sahibi ve dalış eğitmeni tutuklandı. Ancak tekne sahibi serbest bırakıldı.
9: Fahriye Başlı'nın ölümünden sonra kızları Ebru Çelik ve Elçin Pehlivan hukuk mücadelesini var güçleriyle vermeye devam ediyorlar.
1: Normal şartlarda teknenin üzerindeki kamera tarafından kayda alınmış. Ancak Sunay Yıldız olay olur olmaz teknedeki bütün kameraları söktürüyor.
3: Fahriye Başlı'nın ailesi bilirkişi raporunu görünce bir kez daha yıkıldı.
1: O raporda annem suyun altında unutuldu ve öldüğü için suçlu bulundu. %100 kusur annemde bulundu. Annemi daldıran hoca tali kusurlu. Bütün bir organizasyonu yapan Sunay Yıldız kusursuz bulundu.
3: Yargı süreci devam ederken aile sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
10: Hiçbir şey olmamış gibi onlar hayatına devam ediyorlar. Hala dalış yaptırıyorlar aynı tekneyle ve hala insanları suyun altına bırakabiliyorlar. Ve buna hala izin veriliyor. Yani bunların en üst seviyede yargılanmasını, ceza almasını istiyoruz.
3: A Haber Radyo.
11: Aklın yolunda aranın ardından gelişmeleri değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Bir gözümüz CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor. Şu açıklamalarında bugün yaşananlara dair mesajlar oldukça sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. İlk bölümde Hadi Dündar'ın hukuki görüşünü paylaştık. Birçok soru da ekranlara getirmiştik. Özellikle o mutlak butlan kararının başlıkları vardı. O başlıklara dair değerlendirmenizi alacağım. Bir de Yusuf Alabardı'nın özel bir bilgisi var. Dilerseniz onunla başlayalım. Olur, sonra ona ekleyelim. Evet.
12: Şimdi, buyurun. Şimdi bu mutlak plan çıkması sürecinde bu hususun siyaseten ortaya atılmış bir husus gibi lanse ediliyor. Fakat burayla ilgili yapılmış olunan Bölge İdare Mahkemesi tarafından karar özetinde açık bir şekilde şunu söylüyor.

0: diyor. Delege iradesinin fesada uğratıldığı. Şimdi neye göre karar verilmiş? Bakın burada bu çok önemli. Bir, ceza soruşturmaları. Şimdi ceza soruşturmalarının karara bağlanıp bağlanmamasının öneminin olmadığını avukatımız söylüyor zaten. İddianameler, tanık beyanları, mali suçları araştırma komisyon raporu, kurum yazışmaları, fezlekeler, bunların hepsi bir arada değerlendiriliyor. Peki gerçekten de delegenin iradesi burada da söylendiği gibi efendime söyleyeyim sakatlandı mı? Bununla ilgili birçok ifade var kayda geçmiş olan. Bu ifadelerden bir tanesi mesela Erzurum delegeleri ne demişti? Biz Ankara'da bir gece kulübünde onların deyimiyle pavyon otururken gelip bize de burada bir takım hediyeler verildi, paralar verildi. Çocukların işe alınması falan. Yani bugün savcılığın ifadesine geçtiği gerekçesiyle açık internet, açık haber kaynaklarında gördüğümüz bir olay var. O da şu, İstanbul'da bir gizli tanık bu konuyla ilgili ifade veriyor ve diyor ki İstanbul'u diyor kendi içinde 3 parçaya böldüler. Delegeleri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e yönlendirmek için kurultay öncesi. Bu 3 bölgeyi de 4 kişinin sorumluluğuna verdiler. Kemal Çebi, Onur Saladı Güzel, Özgür Çelik, Rıza Akbolat. Bu 4 kişinin görevi ne? Delegelerde delege iradesini değiştirebilmek için bu insanlara yönetmiş oldukları belediyelerde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bir takım kadrolar vermek. Zaten baktığınızda Kemal Çebi, Onur Saladı Güzel, Rıza Akbolat belediye başkanları. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir'in başında. Delegelere nakit para akışını sağlayan isimlerin falan gündeme getiriyor. Ben burada tabii ki savcılık dosyasına girdiği için isim vermiyorum ama diyor ki delegelere nakit para dağıtıldı. Turgut Koç, bu son derece artık bilinen olduğu için söylüyorum, aracılığıyla maddi ilişkiler özellikle Ankara delegeleri üzerinde götürüldü. Biraz önce söylediğim şeydi, İstanbul'du. Erzurum'a baktığınızda da Erzurum İl Başkanı Safi Küçükyalçın'ın Özgür Özel'i desteklemek kaydıyla 10 delege için 130 bin dolar para aldığı söyleniyor. Şimdi Sivas'ta bir milletvekilinden bahsediliyor.
1: Erzurum bitirmeden bir ekleme yapayım.
0: Tabii.
1: 1000 doları kaldırıyor. Sonra mahkemeye delil olarak götürmem için de saklıyor.
0: Daha o 1000 doları da saklıyor yani. Evet evet, doğru. Çok... Şimdi bunlar falan artık ayyuka çıkmış iddianın ötesinde şeyler. Mesela bir Sivas milletvekilinin isminden bahsediyor. Ankara'daki evi diyor kasa konumundaydı. Ve bu kasa üzerinden işlem yapılırdı. Bu evde toplanılırdı. Bu evde toplanılan isimlerin arasında Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Hüseyin Can Güner falan vardı. İncek'teki Özgür Özel'in evinin her türlü satın alınması ve mefruşatı ile ilgili işleri Veli Ağbaba yaptı. Şimdi daha devam ediyor bununla alakalı birçok şey. İşte Muğla Belediye Başkanı'nın Ahmet Aras'ın Ali Mahir Başarır'ın bir yakınını belediyede çok önemli bir göreve getirerek onu kullandığını, bu kullanılan kişinin kardeşinin de İzmir'in bir ilçesinde belediye başkanlığı yapıldığı falan. Yani okutursanız sabaha kadar anlatırsınız.
1: Peki.
0: O onu kullanmış, bu bunu kullanmış. 130 bin dolarlar, işte dolarlar, telefonlar, belediyelerde işe alınma. Daha başka şeyler var mesela. Kreşe öğretmen olabilmek için annenize selamımızı iletin. İşte oyunuzu bekliyoruz. Karşılığında da işte falan büyükşehirin anaokulu kadrosunda işe alınacaktınız. Dolayısıyla şu... Bölge İdare Mahkemesi'nin yayınladığı karar özetindeki bir numarada delegenin iradesinin ifsad edilmesiyle ilgili hususta dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, masak raporları, kurum yazışmaları, fezlekeler, itiraflar, gizli tanıklar, bunları alt alta üst üste eklediğinizde öyle bu işin sıradan bir iş olmadığını, bu konuyu mahkemeye taşıyan Cumhuriyet Halk Partili Lütfü Savaş'ın bütün bunları bildiğini, bu yüzden mahkemeye gittiğini söyleyebiliriz.
1: Peki, hukuki görüşünüzü alacağım Hadi Dündar ama CHP Manisa Milletvekili diyeceğiz artık. Özgür Özel'in açıklamaları var. Kılıçdaroğlu görevi kabul etmemeli ifadesini kullanmış. En kısa zamanda kurulda istiyoruz demiş. Açıklamalarına da devam ediyor. İlter Yeşiltaş da o noktada canlı olarak dinliyor o açıklamaları. İlter neler söylüyor? Özgür Özel özetle neler aktarabilirsin bize? Lütfen paylaş izleyicilerimiz.
2: Aktar Uysal çok sert konuşuyor. Çok sert açıklamalarda bulunuyor Özgür Özel. Az önce yine isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bazı değerlendirmeleri oldu ve şu anda

0: Yine telefon görüşmesinde az önce yayının başında da aktarmıştık neler konuşulduğuna dair bilgileri. Özgür Özel de bir kez daha burada telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Telefon görüşmesini gerçekleştirdik. Ne konuştuğumuzu söylemek boynumun borcudur dedi burada toplanan partilere. Ve bugün dedim ki sokağı görmüyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu söylemiş Özgür Özel kendi ifadesiyle. Sokağı görmüyor musunuz? Bu partinin bu baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşında teyzeyi, 15 yaşında evladı görmüyor musunuz diye sordu. Bu biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz dedim diyor Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmede bunları Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediğini ifade etti. Biz de yayının başında da aktarmıştık telefon görüşmesinde neler konuşulduğunu. Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zaman dedi. Özgür Özel ise en kısa zamanda bu kurultay olsun karşılığını verdi. Ve devamında sözümüze değer veren herkese sesleniyoruz dedi Özgür Özel. Bu kahraman insanlar baba ocağını böyle doldurmasalar diye devam etti. Bunlar güçten, kuvvetten, meydandan, kalabalıktan anlar şeklinde de bir ifadesi oldu. Yine üst perdeden bir konuşmaydı. Ve Özgür Özel konuşmasını bu şekilde tamamladı. Şu anda da konuşmasını tamamladı anladığım kadarıyla. Ve bu arada bir açıklama da geldi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerin yer aldığı bir açıklama Murat Bakan'dan geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı İçişleri Bakanlığı'ndan sorumlu. CHP'de genel başkanlık makamı sosyal medya biosu değiştirilerek elde edilemez. Sizin yayının başında anlattığınız Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in biyografilerinde iki isminde CHP Genel Başkanı olarak yazıyor. Buraya bir atıfta bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun biyografisinde CHP Genel Başkanı yazmasıyla ilgili CHP'de genel başkanlık makamı sosyal medya biosu değiştirilerek elde edilmez. Kurultaya girersin, delegenin huzuruna çıkarsın, kazanır öyle gelirsin dedi. Bu partinin 102 yıllık teamülü budur. CHP'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel'dir şeklinde Özgür Özel'in yakın kurmayının atmış olduğu tweette bu şekildeydi. Şu anda genel merkezde yine hareketlilik devam ediyor. Bir yandan şarkılar çalınıyor. Diğer yandan da özellikle az önce de aktardığım gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik büyük bir öfke var.
1: Peki İlter, teşekkür ederiz. İlter'in açıklamalarını, daha doğrusu Özgür Özel'in açıklamalarını İlter aktardı. Bunları değerlendireceğiz. Melih, ne dersin? Tonunu arttırıyor. Dün
2: çok
1: daha sakin ifadeler kullanmıştı. Bugün daha sert ifadeler kullanıyor. Ne dersin, ne olacak bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili?
2: Hani uzlaşmışlardı, az önce onu konuşuyorduk. Evet. Hani uygun zaman ve erken zaman konusunda konuşuyordu CHP. Tekrar kurultaya gidecekti. Böyle bir durum yaşanmaz, keşke olsa. Yani o CHP'li gazeteciler gibi karalar bağlıyorlar sanki, hani partili olduklarını hep inkar ediyorlar ama sanki onlarla ilgili bir problem. Biz öyle görmüyoruz bu davayı. Ana muhalefet keşke arasında uzlaşsa ama aralarındaki sorun kimseyi bağlamıyor diyor ya Özgür Özel. Onlar en çok işte kalabalıkların toplanmasından anlardı. Bunu kime söylüyor mesela? Kim anlayacak burada?
1: Kılıçdaroğlu'na söylüyor herhalde.
2: Az önce uzlaştıkları söyleniyordu ama Özgür Özel şunu çok iyi biliyor. Hiziplerin Partisi diye anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanların skandallarla gitmesi vakayı adiyedendir. Yani yeni bir şey yok. Birkaç gündür insanlar buna şaşkınlık sergiler, nasıl olur nasıl olur falan diye. 12 Eylül öncesine ya da 90'lara falan da gitmeye gerek yok. Şu anki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında nasıl geldi ya? İşte bir skandalla yine. Özgür Özel de kurultay ve sonrasındaki o skandallar silsilesinin ardından genel başkanlık görevini bıraktı. Bu CHP'de bir olan rutin işleyiştir. Hatta bununla övünüyorlar. Bunun böyle olması bizim renklediğimizdir falan diyorlar. Bundan sonra olacakları Özgür Özel benim dediğim tarihi çok iyi bildiği için, olacakları da tahmin ettiği için bu sertlikte konuşuyor. Kemal Bey'in yapacağı şey çok açık ve nettir. O uygun zaman falan tarifleri, yani kendisini sırtından hançerleyen adamları bir daha partiyi bırakmayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu bir temenni olarak falan söylemiyorum. Bir tablo çiziyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ilk kurultayda işte bir gece öncesinde Deniz Baykal'ın gideceği kurultay öncesi kendisine sormuştum. Ya aday olacak mısınız diye. Hayır demişti.
1: Ben de Ankara'da o dönem muhabirdim. Ben de aynısını sormuştum.
2: Aynı dönem devam etti. Şimdi burada olacak olan da Kemal Kılıçdaroğlu partiyi tüm örgütünü bir şekilde kendisine geçirecek. Bunun içinde çeşitli fırsatlar var üzerinde. Ama şundan yararlanacak. Tıpkı Gürsel Tekin mesela nasıl gelmişti? Kayyum değildi de. İhtiyaten gelmişti. Orada bir süre geçiriyordu. Bir dönem sonra devredecekti görevini.

0: o süreci yürüttüğü için de kayyum sıfatını kullanmıyor. Yani kayyum değil zaten ama o propagandaya da gelecek bir şeyler yapmayacak. Çok net bir şekilde bunu ben görebiliyorum. Bundan sonrası için her halükarda mutlak buhran gözüküyor CHP için.
1: Oo, çok. Peki yani, günün geçen başlığını Melih attı.
0: Şu açıdan söylüyorum, bir de altını çizerek söylüyorum. Yani yan yana gelsinler, uzlaşsınlar. Muhalefet Türkiye'nin diğer sorunlarını çözecek bir potansiyeli de taşımıyor. Ben bu açıdan bakıyorum ama bundan sonrasında şöyle bir grup olabilir mesela. Ne olacak? Örgütü hakim, genel merkeze hakim bir Kılıçdaroğlu. Ki olacaktır yakın süre içerisinde. Kemal Bey bunları o bürokrat pratikleriyle de çok iyi bilir yani.
1: Var mıdır kadrosu?
0: Hazırdır, her şey hazır.
2: Tabii ki.
0: Ya haktan şöyle düşünce, buralar makam mevki yerleri. Kemal Bey diyecek ki işte 3 Kasım 2023 dönemine gidiyoruz. Bir sürü pozisyon boşalacak, bilmem ne olacak. İnsanlar buralara gelmek için çaba harcayacaklardır. Ve bahsedilen insan da 3 yıl önce partinin genel başkanı. Şimdi bir şekilde hakim olacak ve çok zorlanmayacak bu süreçte de. Onu söyleyebilirim net bir şekilde ama TBMM grubunda Özgür Özel'in bir ağırlığı olabilir milletvekilleri arasında. Yani bir tarafta genel merkez ve örgütü hakim Kemal Kılıçdaroğlu, bir tarafta TBMM grubunda milletvekillerinden oluştuğu
2: için diyorum. Orada da 60'a yakın milletvekili
0: onu destekliyor. 138 var desek evet. Yusuf Hocam. Hadi şimdi kayyumla birlikte o potansiyel de arttı. 70-80 oldu ama ne olursa olsun yani eşit bile olsalar genel merkez ve Coşkun abi TBMM arasında bir git gel olacak. Bu olmuştu daha önce Demokrat Parti döneminde örneğin. Olabiliyor, yaşanabiliyor ama bu bir alternatif. Yani parti içinde kalırsa Özgür Özel ve mücadeleye devam ederse. Özgür Özel'i tasfiye etmeye çalışacak bütün ekibiyle beraber Kemal Bey. Mecliste bir ayrılık oluşacak. İkinci alternatif partiyi bırakıp gidip işte Ekim Partisi gibi bir yerde yürümekse.
1: Olur mu öyle bir
0: durum? Mantıklı değil Özgür Özel. Partiyi niye bırakacaksın zaten sen yani? Partinin dışına çıktığın an yok olacaksın.
2: Dün Doçevelli'ye verdiği yerde ama yedekte bekletiyoruz diyor.
0: Bekletiyor Yusuf Hocam ama çıktığın an sen eğer bir partiyi ele almak istiyorsan CHP gibi bir marka var. Niye bir yere gideceksin? Ondan ama demek önce istediğim gitmese de tasfiye edilecek. Yani bir temenni değil, acımasız belki bir fotoğraf çekiyorum ama bu karar bir şekilde mutlak buhran için. Çünkü bakın bu mutlak buhran kararını daha önce açıklayan gazeteciler var Coşkun abi. Yani bu kadar yetkinler alıyorlar demek ki. Ve şunu dediler, ya yakın zamanda bir erken seçimde söz konusu olabilir. İktidarın böyle bir refleksi söz konusu olabilir. Cumhurbaşkanı daha makul bir sürede tekrar aday olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre belirlenecekken 2 yılını heba eder mi bilmiyorum.
1: Yani 2027 sonbaharı konuşuluyordu.
0: Yani bu AK Parti cephesinden
1: de AK Parti cephesinden de dillendirildiği için söylüyorum.
2: Ya bu daha da bunda bir değişiklik yok.
1: Yok, onlar söylediği için söylüyorum ben de. Daha öncesi ya da sonrası
0: bir hafta önce olsa olur.
1: Olur.
0: İkinci ihtimalde şöyle bir şey var ama Coşkun abi. Sadece 2 yıl süresi değil, erken seçim kararı. Bir iktidar partisinin sadece muhalefetin pozisyonlara bakarak alacağı bir karar değil. Sırtında yumurta kefesi var, ekonomi var, ulusal güvenlik var. Dolayısıyla yani böyle şeyler dile getiriliyor ama ne olursa olsun seçim tarihinden bağımsız olarak gelecek her seçim CHP için baskın olacaktır bu anlattığım çerçevede. Yani o yüzden mutlak buhran diyorum ama umarım çıkarlar, umarım uzlaşırlar. Fakat bu gördüğüm tablo benim Özgür Özel'in böyle bir sinyal almadığının göstergesidir.
1: Doğru, buyurun.
3: Ama şuna da dikkat etmek şimdi gerekmiyor. Mesela aracın buyurun üzerine bakalım. Sayın Özgür Özel'in etrafında kaç tane milletvekili var? Toplasanız 10 tane yok yani.
2: Şimdi bak orada
0: tabii değişecek tam dediğim gibi.
2: Orada yani, şunu ifade edeyim.
3: Onun için ileriki aşamalarda şeyde yanında Yusuf Hocam 60'a yakın dedi. Bunlar olmayacak yani. Belki 10 kişi ya vardır ya yoktu. Bir de çok
0: yok, önemli. Yusuf Hoca Kılıçdaroğlu için
2: ben
0: dedi.
2: Ben Kılıçdaroğlu için dedim. 60'a yakın diye.
0: Ama doğru, aynı şeyi söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Aynen. Sayı azalacaktır tabii ki de ama yine de bir orada bir
2: burada bir bilgi aktarayım.
3: Şöyle bir tehlike var.
2: Kılıçdaroğlu'na
3: hukuken,
2: hadi bitir hemen.
3: Komutanım hemen çok özür dileyerekten. Şöyle bir tehlike var. O tehlike de gerçekten yani yaşanır mı yaşanmaz mı bilmiyorum. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu mecliste meclise gelen fezlekeleri dokunulmazlıkların kaldırılması talebine eğer Cumhuriyet Halk Partisi onay verirse ve dokunulmazlıklar kaldırılırsa Sayın Özgür Özel ve beraberinde neredeyse 10 tane milletvekilinin İBB soruşturmasında doğrudan yargılananlar var.
2: Bugün Yılmaz Özdil bu konuya temas ediyor.
0: Muhtemelen de dediğin gibi olur.
3: İşte bir 10 tane milletvekili var ve o 10 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılırsa çok ciddi anlamda yargıyla sorunlar yaşayacaklardır. Çünkü ciddi veriler var dosyaların içerisinde. Yani para almalar var, vermeler yani var.
2: Bila Baba'yı Ali Mahir Başar'ı nereye oturtacaksınız?
3: Turan Taşkın Özer tabii gibi bir milletvekilinin İBB soruşturmasında bütün o soruşturmayı öğrendikten, soruşturmanın yapılacağını öğrendiği andan itibaren bütün paraların kasası olarak ifade ediliyor ve bir sürü kişi tarafından ifade ediliyor. Hı hı. Özellikle Adem Soytekin en son ifadesinde bunu detaylıca anlattı yani. Şimdi böyle

0: bir tabloda o 10 tane milletvekilinin çok ciddi anlamda sorun yaşayacağı. Bunların başında kim geliyor? Özgür Özel geliyor. Yaklaşık 130 tane falan olması gerekiyor. Belki bu sayı yanlış olabilir yani. 130'a yakın soruşturma dosyası var. Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nda. Şimdi dokunulmazlıklar kaldırıldığı andan itibaren partiden atmasa da önemli değil.
1: Ama zaten soruşturmalar bu dediğimi değiştirmiyor. Yani önümüzdeki sen haklısın. Bence o sayı da azalacak Butlan kararının ardından Özgür Bey'i destekleyen milletvekillerinin sayısı, ama bu süreç böyle geçecek. Yani Kemal Bey bu bir takım partiye hakim olmak için faaliyetler yürütecek ya. O süreç içerisinde bu dediklerin gerçekleşene kadar TBMM grubu ve genel merkez arasında bu kavga sürecek. Ben o mutlak buhran kavramının altını doldurmak için örneklerden birisi olarak bunu söylüyorum. O ikilik her yerde yaşanacak. Yani parti içi iktidar mücadelesine soyunsa bile Özgür Özel, CHP içerisinde büyük bir karışıklık yaratacak. Kesinlikle. Yani 3 Kasım 2023 öncesine dönmeyecek CHP. Butlan kararı böyle. Ama o zaman daha dikensiz gül bahçesi vardı Kemal Kılıçdaroğlu için. Peki. Delegelere güvendiği için gitti. Kazanırım dedi. İşte satıldıklarına dair delegelerin çok ciddi iddialar var. Dolayısıyla önceki kadar yekpare bir CHP görmeyeceğiz biz 3 Kasım 2023'teki.
2: Ama tabanda da Melih öyle değil mi yani? Kılıçdaroğlu'nun tabanda da birçok seçimi kaybettikten sonra bir tepki oluştu. Şimdi CHP'nin seçmeninin de Kılıçdaroğlu geldikten sonra da CHP etrafımızda CHP'lilerle konuşuyoruz biz de. Çok seçim kaybetti. Biz de burada defalarca konuştuk. Tabanın da Kılıçdaroğlu'na bir tepkisi vardı. O tepki elbette kendi etrafındakilerle birlikte bir süreci yönetecek, ama tabanı ikna etme noktasında yeni bir partiye mi dönüşür, yoksa başka bir politika mı üretir?
1: İşi çok zor olur. Çok önemli bir noktanın altını çiziyorsun, ama CHP diye bir marka var ya Aktan. Yani baraj altı kaldığında bile 1999'da Deniz Baykal dönemimizde gene %8-9. Yani ve Kemal Bey'in de bir taraftar var, bir tabanı var, ama genel olarak diğer çevreler çok rahatsızlar. Örneğin bugün Pir Sultan Abdal Derneği açıklama yapıyor. Alevi Dernekleri Federasyonu açıklama yapıyor. Tepkili. Biz tanımıyoruz bu Butlan kararını diyor. Yeni işte dernekler, oluşumlar Kemal Bey'i destekledikleri yönünde açıklamalar yapıyorlar, ama CHP Genel Başkanlığı'nın kendisinin o makamın su içinde bile o markanın bir değeri var. Bu bırakılacak bir şey değil.
2: Şimdi Coşkun Başbuğ,
3: sözü Muharrem İnce biliyor.
2: Sözü tabii size vereceğim, ama şöyle bir ifade var. Az önce tartışmıştık rakamları. Barış Yarkadaş CHP'de göreve döndü şu anda herhalde. Öyle
1: Barış fiilen dönmüş sayılıyor. Evet. Çünkü onun hakkında verilen disiplin kararı ortadan kalkmış.
2: O zaman CHP'li Barış Yarkadaş diyeyim, 94 vekil Kılıçdaroğlu'nu destekliyor diye bir iddiası var.
4: Yani ona biraz şey mübalağa payını koyabiliriz.
2: Koyabiliriz. Tabii. Rakam böyle, ama onu paylaşalım.
4: 60 vardır yani.
2: Buyurun, 22'sinin Kılıçdaroğlu'nun görüntüsünü bu karar çıkmadan önce sosyal medyalarından paylaştığını belirtelim. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını paylaşmıştı 22 vekil. Buyurun.
5: Giremedim araya da bir türlü. Benim zaten o bahsettiğim oydu. Yani 20 ile başlayan rakam 80'lere dayandı yayına girmeden önce. Doğru o rakam.
2: 94 ifadesini kullanmış.
5: Yani
2: Barış
5: yayın Yardım içerisinde artmış olabilir. O rakam doğru. İbre dönüyor. Kime? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Benim İzmir'de yaşayan çok sevdiğim bir CHP'li dostum şunu söylemişti. Benim hiç unutmadığım bir söz. CHP'de dedi, şöyle dedi, klasik bir genel anlayış vardır dedi. Koltuğu hakim, otobüste başkan olur dedi. Yani bakış açımız dedi bu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu yani siyaseten başarısı eleştirilir eleştirilmez o ayrı mesele, ama burada esas hadise şu. Kemal Kılıçdaroğlu bana az önce söylediğim gibi ne yaptığını bilerek buralara kadar geldi. Ve tahmin ediyorum hani o arkadan hançerlerimin intikamını da alacak. Şimdi bak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben zamanında çok eleştirdim. Siyasetin hep yanlışlarını ortaya koyduk. Hala da aynı noktadayım, onu söyleyeyim. Yani değişen bir şey yok.
4: Ama hiç kimse burada şurada Kemal Bey'e hain demedi. CHP'li kitlenin şu an tempo tuttuğu gibi.
1: Biz onu kendi derdimiz gibi konuşmuyoruz. O yüzden diyorum bu CHP'li gazetecilerin hali ne olacak diye yani.
5: Şu var, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani eleştirdiğimiz politikaları ayrı bir boyut. Çünkü sözler yanlış anlaşılmasın diye bu açıklamayı yaptım, vurguyu. Burada işin hakkaniyetine bakmak gerektiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden bu başkanlık hileyle, hurdayla alenen alındı. Bunu hiç kimse inkar etmiyor. Yani ben mesela şu an mahkeme kayıtlarında geçenlerin dışına da bildiklerim var. Tehdit edildiğini, hatta Ekrem İmamoğlu'nun kurultay esnasında odaya hışımla girerek çekildiğini sen mi açıklarsın ben mi açıklayayım diye tehdit ettiğini. Biliyorsun bir ara veriliyor. O şeye göre, tüzeye göre 3 saat bir boşluk olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu 3 saate güvenerek evine gidiyor.
2: Ama Kemal Kılıçdaroğlu gibi bu kadar tecrübeli bir ismin de kendi başındayken partinin gittiği kurultayda da bunları yaşaması ama biraz şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nda

0: Zaten o yüzden yıkıldı.
1: Şeytanın anlamına gelir yani. Kendi başında olduğun kurultayı yapıyorsun ve seninle ilgili onu divan başkanlığı da Kemal Kılıçdaroğlu önermedi mi?
2: Evet. Ekrem İmamoğlu divan başkanıydı.
1: Ondan sonra da etrafında böyle bir şey oluşunca orada
2: ve
1: biraz da
2: salonda anons yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu çekildi diye. Eve haber gidiyor. Ya nereden çıktı?
3: Apar topar geliyor. O anons kimlerin yaptırdığını biliyoruz.
1: Tabii tabii. Yani.
2: Hangi gazetecilerin yazdığını
3: tabii,
2: da
3: tabii, biliyoruz. Onu da biliyoruz.
2: Şimdi yani baktığında bir derdest olayı var Kılıçdaroğlu'la ilgili.
1: Bu intikam derken siz saf manasında kullandınız. Yani döndüğünde bunlarla elbette, ilgili bir hesap sorma anlamında söylüyorsunuz. Bu yüzden herhalde o ifadeyi kullandınız. Ha,
2: evet zaten kastım da o. Tasfiyeler bir intikamdır. Yani burada...
4: Ya daha ağırını kullan. Kelle alacak canım yani. İntikam tabii, siyasi.
2: Tabii, daha tabii, kelle tabii, alacak tabii, yani. Şimdi bunlar beklenen sonuçlar. Doğal sonuçlar. Mesela dün Özgür Özel inanılmaz böyle şeydi. Sükunet içinde.
1: Tabii genel başkan olarak ifade etti kendisini. Ama bugün... onun da tonu değiştiğini.
2: Şahinleşti.
1: Bir dinleyelim mi?
2: Dinleyelim.
1: Arkadaşlarımız hazırlamış Özgür Özel'in açıklamasını. Dinleyelim. Onun üzerine konuşalım.
2: Neye göre?
5: Dünün şartları, dünün psikolojisi içinde bir telefon geldi. O telefona bakmadık, bakamadık. Bugün akşamüstü o telefon görüşmesini gerçekleştirdik. İşte buradaki bütün dostlara ne konuştuğumu, ne olacağını, ne olmayacağını söylemek boynumun borcudur. Boynumun borcudur. Bugün dedim ki sokağı görüyor musun? Dedim ki sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu partinin, bu baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşında teyzemi 15 yaşında evladı görüyor musunuz? Tüm siyasi partileri en sağdan en sola, tüm dostlar yan yana duruyor. Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir diyor. Ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım. Siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurulta istiyoruz.
1: Şimdi sloganlarla başlattı arkadaşlar.
4: Hiçbir yol haritası yok. Şimdi, ben söyleyeyim yani.
2: Şöyle ifade edeyim. Dün sakindi. Çünkü meydanda kimse yoktu. Bugün herhalde bir buna yönelik bir tedbir alındı. Biraz kalabalığı görünce fabrika ayarlarına döndü. Şimdi hain benzetmesi, hani CHP'ler adına söylüyorum tırnak içinde, neye göre? Şimdi az önce bir tablodan bahsettik. Dedik ki Kılıçdaroğlu'nun anasının aksu gibi helal olan başkanı elinden resmen çalındı dedik. Ve bunu diyen de ben değilim ha. Yani Cumhuriyet Halk Partiler kendileri söyledi, kendileri dava açtı ve iş onların o başvurusuyla bu boyuta geldi. Şimdi az önce sen sıraladın 4 maddede. Ben mahkeme kayıtlarına yansımasa da konuşulanları bir ifade edeyim.
3: Buyur.
2: Kiptaş'tan ev. Bunların havada uçuştuğu söyleniyor. Çok ciddi paraların, bir para trafiğinin döndüğü iddia ediliyor. Yine aynı şekilde bazı böyle maddi değer olan hediyelerden işte cep telefonları vesaire gibi bir çok benzetme var. Şimdi bunların hepsinin döndüğü bir yerde kim buna kardeşim bu seçim hiç hilesiz hurdasız ve tertemiz bir şekilde gerçekleşmiştir ve sandıktan da Özgür Özel çıkmıştır diyebiliyor. Şimdi bak bütün bunların finansı Ekrem İmamoğlu tarafından sağlanıyor iddia o ve o finansın sonunda suç sabit görülse İmamoğlu'na sorulsa sen bütün bunları niye yaptın dese diyeceği tek bir laf var. Özgür Özel'i seçtirmek için diyecek. Özgür Özel'e döndüğünde ibre. Hayırdır bu kadar oyun niye dendi ne diyecek? Şimdi bunların hepsi hani ileride dokunulmazlık kalktı kalkmadı. Yargı konusu olacak şeyler. Bak ileride bunlar karşımıza çıkarsa şaşırmayalım. Dolayısıyla dün olayın şokuyla ilk geceyi atlatan Özgür Özel işte bugün bu konuşmaları yapıyor. Mesela dün çok ilginç iddiaları vardı. Darbeden bahsetti, savaştan bahsetti, müessesiz zamdan bahsetti. Ya benim bildiğim bir tane müessesiz zam var. O nizamda işte Amerika ve hani Amerika'nın

0: teşhis ettik, küresel çete. O çete muhalefeti desteklemeliyiz diye alenen bir çizgi çizdi. Bildiğimiz müesses zam o. Özgür Özel'in bahsettiği müesses zamsa o nizama karşı savaşanlar. Eğer amaç buysa yanlış yolda.
1: Onlar bile Coşkun abi, evet, küresel çete bile kesti umudu, baktılar bu ortamda.
2: Tabii tabii, şey, canım, tabii tabii.
1: Eski dönemde o, zaten baktılar yani.
2: O yüzden Avrupa'da, Pedro Sanchez'e yanaşıp itibar kapmaya çalışıyor.
0: Avrupa'da gördüğü yani muamele, dediğin gibi tablo ortada. Yani artık ümidin kesildiği ve kaybolduğu bir vakaya dönüştü olay.
1: Yakalarıyla kavga ediyorlar. Kendileri kendilerini şikayet etmiş. Ben anlamıyorum ki yani. Bak, kime burada bağırılıyor?
0: Bir diğer iddia ne? Gene dillendiriliyor. Az önce konuşmasında da söyledi. Sanki bir siyasi operasyon. Ya kardeşim, dün Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli CHP'de her seçmenin okuması gereken bir metin yayınladı. Diyor ki bak, CHP üzerinden diyor, Türkiye'de hedefi olan, amacı olanlara diyor, ortam yaratmayın diyor. Uzlaşın, anlaşın, dağılmadan, ufalmadan, bölünmeden diyor, bu süreci atlatın diyor.
3: Siz onu nasıl algıladınız? Feragat kelimesi çok konuşuldu. Bugüne de yansıdı.
0: Şöyle
3: Kılıçdaroğlu'nun feragat kelimesi farklı da yorumlandı. Ne dersiniz?
0: Ben yani, şöyle algıladım.
3: Genel başkanlıktan feragat et anlamında mı?
0: Şöyle algıladım.
1: Bahçeli'nin açıklaması.
3: Evet evet. Sayın, o feragat tartışması vardı ya.
0: Sayın Bahçeli'nin bak bu çıkışı çok önemli. Ben dedim ya, her CHP'li mutlaka okumalı diye bir reçete yazıyor. Ama Sayın Bahçeli'nin bir çıkışı aynı zamanda bir tezi de çökertiyor. Zaten olmayan bir hadiseydi ama mührü. Ney? Siyasi operasyon. Kardeşim, sana operasyon çeken sana akıl veriyor. Gitmen gereken yolu söylüyor ve Türkiye'nin de buna ihtiyacı var diyor. Yani CHP önemli bir partidir. Dağılmayın, bölünmeyin, parçalanmayın. Bu kavga doğru şey değil. Birleşin diyor. Hani o siyasi operasyon yaptı dediğin cephe söylüyor bunu. Dolayısıyla o tezin de bir çöküşü Bahçeli'nin
2: yani
0: dediği.
2: Sayın Bahçeli tabi bu tarihe kayıt düşmek için bunları söylüyor ama yani bu kavganın ortasında Sayın Bahçeli'nin bu ferasetle bezenmiş açıklamalarını dikkate alacak bir sakinlik, sükunet hali görmüyorum.
0: Şimdi burada feragattan,
3: birleşme anlamında, birliktelik anlamında. Evet, yani.
0: Feragattan benim anladığım şu. Burada bak yani Özgür Özel'e karşı yapılan hareket bana göre Kılıçdaroğlu penceresinden baktığında doğru hareket. Niye? Kardeşim, arkamdan hançerlediniz ve bir şekilde benim elimden o yetkiyi aldınız. Şimdi bunu geri almak benim hakkım. Ama partiyi de hedefliyor ve düşünüyorsa, Sayın Bahçeli'nin bana göre tavsiyesi o. Bu sana kurulu oyunu bertaraf ettikten sonra partiyi kurultaya götür, aday olma. Aday olma.
3: O ikisi konuşuldu. Yani aday olmayın, bu aday süreci
0: olma,
3: tamamlayın.
0: Sana yakışan budur.
3: Ama bir kesim de şöyle anladı dünden bu yana, bazı kesimlerde özellikle CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazetecilerde. Yani hani kabul etme bu görevi
0: işte, onlar
3: gibi.
0: Onlar kendi
3: ama
0: cephesinden olayı yorumluyor ama bana göre Sayın Bahçeli'nin dediği bu ki Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir hareketle bulunacağını ifade ediyor.
3: Peki.
0: Hani aday olmayacağım diyor. Kurultaya götürüyor ama diyor bak şu çok önemli.
2: Buyurun. Kemal aday olmayacağım falan demiyor. Öyle bir şey söylemiyor.
0: Şöyle yani yakın çevresinden dillendirilen o aday olmayacağını bir kere söyledi bir yerde. Onu bu boyuta taşıdılar. Olur olmaz bilmem ama esas Kılıçdaroğlu'nun ifadesi şu, bana göre yapacağı adı bulaşmış olaylara.
1: Öyleyse Coşkun Başbuğ'un söylediği bomba yani. Kemal Kılıçdaroğlu olmayacağım diyorsa bomba bir açıklama yapıyor şu an.
3: Ya dünden bu yana
0: bak, aday olmayacağım kezile birlikte şunlar da konuşuluyor ki ben yapacağı kanaatindeyim. Diyor ki adı karışan yolsuzluğa, hakkında dava olsun olmasın kim varsa diyor tasfiye edeceğim, aklanmalarından sonra diyor partiye gelebilecekler.
3: Öyle bir yetkisi var.
0: Var ve hani partiyi temizleyip Cumhuriyet Halk Partisi seçmen tabanına, kardeşim işte bizim eskiden hırsızlık hiç anılmazdı partimiz, o hale getirdim, ha şimdi kurultaya gidiyorum ve aday da olmuyorum gibi bir tabloyla.
3: Peki.
0: İşi bir yere taşımak niyetinde. Sayın Bahçeli'nin de ben bunun doğru yol olduğu kanaatinde bir tavsiyesi olarak.
1: Sayın Bahçeli diyor ki ya ülke zor girmesin, ana muhalefet bu hale gelmesin. Aynen. Ulaşın diyor, nezaketen ve iyilikle
3: söylüyor. Uzun anlamında ama çıkıyor.
1: Yani şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Burası bir dernek, sivil toplum kuruluşu değil. Bu bir siyasi parti ya. Burada tabii ki iktidar mücadelesi olacak. Gelen adam diyecek ki gelmişim alırım Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yerine kendinizi koyup düşünün. 13 yıl o partiyi yönetmiş. Ben bu böyle olsun diye demiyorum. Ben de Devlet Bey gibi düşünüyorum. Keşke aralarında uzlaşsalar, daha güçlü bir muhalefet olsa, AK Parti'yi iktidarı sıkıştırsa ama hikaye o değil. Bu kavga olacak. Bu kaçınılmaz bir hikayedir. Yani Kılıçdaroğlu gelmiş oraya ve kendisini çok haklı görüyor. Ekibi de öyle, bütün ekibiyle beraber. Niye partiyi bir ihanet süreciyle ele geçirmiş, kazandığı kurultayı aldığı düşündüğü adamlarla uzlaşı halinde götürsün? Maddenin doğasına aykırı bu.
3: Peki,
1: bunu CHP bunu karar verip bu yolda ilerlemek zorunda. Bu sorunu çözmek zorunda.
3: Hem bugün o yapılan açıklamaların içerisinde Başkan Erdoğan'la da MHP lideri de bir görüşmesinin olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu cephesi basın danışmanı aracılığıyla bir isimden, daha doğrusu bir süreçten söz etti.
1: Cumhurbaşkanı görüşmez ki, niye görüşsün böyle?
3: Ha, o soruluyordu ya, Devlet Bahçeli'yle görüştünüz mü Cumhurbaşkanı?
1: Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'yla görüşmedi diyorsun.
3: Evet evet, Kılıçdaroğlu'nun o isimlerle görüşmediğini söylediler. Daha doğrusu şöyle bir soru üzerine muhtemelen açıklamasını yaptı ya, onu da belirteyim. Bir Önder Sav gerçeği de var, onu da 2010 sürecinde o gelişmeleri yakından takip eden gazeteciler olarak genel merkezin önünde iki katta iki farklı grubun süreci yönettiğini görmüştük. Önder Sav da o gruplardan birinin içerisindeydi. Yine Önder Sav devrede. Arkasında bugün var mıydı arkadaşlarım? Belki
1: dün vardı.
3: Dün görmüştüm.
1: Vardı.
3: Bugün var mı? Yine Önder Sav'ın devrede olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı Baykal sürecinde. Şimdi de Özgür Özel'in yanında gibi görünüyor ama iddia şu: Özgür Özel'in Önder Sav'dan Kılıçdaroğlu ile ilgili bir arabuluculuk istediği
1: Kemal Bey ne sever Önder Sav'ı
2: tabii yani. Tabii yani.
4: Yani öyle şeyler konuşuyoruz ki aslında.
2: Ben
4: yani
2: de yan yana gelmeyecek şeyler.
4: Denize düşen yılana sarılır böyle gibi bir şey herhalde.
0: Aklım bak, bir örnek daha vereyim şimdi aklıma gelen. Mesela Özgür Özel'in dün motivasyon düşmesine sebeplerden biri bana göre şu. Mesela o otobüsün üstünde manzaraya baktığın takdirde her mitingde yanında sabit duranlar vardı. Dün mesela ben o kadronun bir çoğunu göremedim. Önemli isimlerden birisi de Dilek İmamoğlu. Hep yanı başındaydı. Her seferinde vardı.
3: İstanbul'da olanlar da yanında oluyordu galiba. Bilmiyorum, Ankara'da hayır, bak, hiç görmedim. İstanbul'da
0: şimdi
3: genelde
0: böyle bir durumda, bak böyle bir durumda ben şuna dikkat ederim. Herkes işi gücü bırakıp yanına geliyor mu gelmiyor mu? Destek budur. Mesela Mansur Yavaş çok tartışılıyor yurt dışında. Doğru. İşte ben şunu beklemiştim. Üç isim var. Hani aday olarak biri o. Londra'da diye biliyorum ben.
3: Doğru, yola çıkmış dönüyordu programını kesip.
0: Orada diyorlardı, hala ben geldiğiyle gibi teyit alamadım.
3: Bugün var mıydı arkadaşlar? İlter, İlter'e sorayım mı hemen?
0: Sor hemen.
3: İlter,
0: bak,
3: Mansur Yavaş ulaştı mı Ankara'ya, Londra'da programını kesecek ve dönecek diyorlardı dün. Bugün geldi mi yoksa gelecek mi? Sende bilgi var mı?
5: Dün programını kesip döneceğini Özgür Özel'e söylemişti ancak bugün yoktu.
3: Yok.
5: Mansur Yavaş bugün burada değildi. Önder Sav da yoktu. Murat Karayalçın buradaydı.
1: Murat Karayalçın.
5: Önder Sav'la ilgili şu parantezi açmakta fayda var. 38. olağan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel yarışında Özgür Özel için sahaya inmişti yıllar sonra Önder Sav. Özgür ve aynı zamanda Murat Karayalçın. İki ismi de ziyaret etmişti Özgür Özel ve bu iki isim de Özgür Özel için canla başla 38. olağan kurultayda çalışan isimlerdi. Özgür Özel'in en zor olduğu dönemlerde yine Önder Sav hep yanındaydı. Çünkü geçmişten kalan Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir siyasi hesaplaşma söz konusu. Ve o nedenle de Özgür Özel'in yanında yer almıştı Önder Sav. Dün de mutlak putlan kararının ardından genel merkezde otobüsün üzerindeydi. Desteğini verdi, mesajını verdi parti örgütlerine. Ancak bugün yoktu. Diğer yandan da tabii Özgür Özel kurultayla ilgili, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni asla bırakmayacağına yönelik bugün yine mesajlar verdi. Kurultay için harekete geçiyoruz. Bu mücadeleyi yarı yolda asla bırakmayız şeklinde de bir değerlendirmesi oldu. Zaten bayramda da burada olacak Özgür Özel. Yine genel merkezi az önce aktardığım gibi kayyumu asla terk etmeyiz dedi. Bunu daha önce de söylüyordu. Ne zaman? 38. olağan kurultayla ilgili dava açıldığında mutlak putlan olasılıklarının dillendirildiği dönemde grup toplantısında Özgür Özel dedi ki kayyum olarak genel merkeze gelmeyi planlayanları partililer tükürüğüyle boğar ifadesini kullanmıştı. Alnını karışlarız demişti. Yine burada benzer bir ifade kullandı. Kayyumu Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine sokmayız dedi Özgür Özel. Yani tam bir direniş hali var Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Bu ne kadar devam edecek, nasıl bir yol izlenecek onu bilemeyiz ama şunu da hatırlatmak isterim. Kemal Kılıçdaroğlu hemen kongreye götürür mü? Yani Özgür Özel'in hemen gidelim talebini karşılar mı? Bence karşılamaz. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da uygun bir zamanda derken bunu bir şekilde Özgür Özel'e de iletmiş oldu. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yeniden gelirse bir tasfiye sürecini başlatır. Zaten bu arınma çağrılarını boşuna yapmadı. Geçen yıl yaptı, daha iki gün önce arınma çağrısı yaptı. Bu arınma çağrılarının gereklerini de Kemal Kılıçdaroğlu yerine getirir. Zaten getirmezse bu yapmış olduğu çağrıların da bir anlamı kalmaz şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin değerlendirmeler yaptığını hatırlatmak isterim Aktan Hüsam.
3: Peki İlker, teşekkür ederiz.
0: Bak burada Mansur Yavaş yok.
3: Yok.
0: Teyit etmiş, gelmemiş. Şimdi normalde anında öyle diye duyduk. Programı kesiyor ve geliyor diye.
3: Dün evet öyle.
0: Bakın paylaştım. Yanında o yok. Dilek İmamoğlu'dan bahis açtım.
2: Burada bir parantez açın. Ekrem İmamoğlu tutuklandığında Mansur Yavaş Tayland ya da Tayvan'daydı.
0: Yine ülke dışındaydı.
2: Şimdi Londra'da. Yani bu anlamda çok güzel bir tarzı siyaseti var Mansur Yavaş'ın. Tehlikeli sulara
1: tesadüfen
2: girmekten.
1: Tesadüfen denk gelmiştir.
2: Tesadüfen denk
0: gelmiştir. Öyle demek
2: gürültü
0: zorundayız.
2: Gürültü patırtı biraz daha suhulete tebdil olduğunda tekrardan sahne alıyor.
0: Öyle demek
2: Özgür Özel'le ilgili zorundayız. Bir şey söyleyeyim bir parantez açtığım için. Buyurun. Ya şimdi Önder Sav 90 yaşında tam.
3: Doğru.
2: Daha dün Özgür Özel diyordu ki siyasette Mansur Yavaş'ı ekarte etmek için 70'li yaşlar çok fazla, hatta ben bile yaşlıyım diyordu. Aynı
3: 51
2: Özgür
3: yaşında
2: Özel,
3: Özgür Özel
2: 90 yaşındaki Önder Sav'dan medet umar hale gelmiş.
3: Peki. Tamamladınız mı Coşkun
0: Başkan? Şimdi şuraya getireceğim. Dün Özgür Özel'de böyle biraz daha ılman bir hava hissetti herkes. Mesela Kılıçdaroğlu'ya telefona cevap vermedim. Evet çok iş aradı, arayanlardan biri oydu ama bu ortamda konuşmayı doğru
3: şöyle
0: bulmuyorum
3: dedi. Gerginliğin içinde arayıp
0: işte bu gerginlik ortamda konuşmayı doğru bulmuyorum diyen Özel bugün konuştu. Hatta dün şöyle bir açıklama yapmıştı gene bunun devamında. Bayramda belki bakarız hani görüşebiliriz.
3: Yok,
0: gibi.
3: Yok şöyle demişti. Ben zaten bayramda onu arayacaktım ama bu olay olduktan sonra bilmiyorum artık.
1: Konuşulacak bir konu yok
3: kalmadı.
1: Diye.
3: Ben diyen, artık konuşmam evet. Dedi.
0: Bak diyen Özgür Özel bugün konuştu, ne konuşu bilinmez.
1: Ama
0: dedi
1: şunun
0: ya,
1: için söylemişti Coşkun komutanım. Şurada aracı gönderilecekti, onun için aramamıştı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu aracıyı kabul etmediği için geri aramış bu arada. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu şey demiş, ben aracıyı kabul etmiyorum. Ben aradım kendisini, istiyorsa beni arayabilir dedikten sonra akşamüstü kendisini aramış.
0: Doğrudur. Öyle bir olayın gelişmesinden sonra görüşme gerçekleşmiş. Onu da açıklamak boynumun borcudur diyor. Ne açıklayacak bilinmez. Yalnız burada şöyle bir hadise var. İmamoğlu ne hikmetse, bak ne hikmetse daha partiden önce ortalığa çıkan sanki bir gölge genel başkan gibi kayyumu düzeltiyorum. Mahkemenin aldığı butlan kararını tanımıyoruz gibi bir çıkış gösterdi. Şimdi bugün Özgür Özel'in o söyleme örtüşen açıklamaları var. Hani kayyum gelemez, işte kayyum yönetemez. Hani tanımıyoruz'a gelen laflar var. Şimdi burada İmamoğlu hatırlarsan bir Zoom toplantısı yapılmıştı. Orada genel başkan Özgür Özel'ken bir belediye başkanı olan İmamoğlu'nun o salona hakim bir havası doğmuştu. Ben de gene A Haber sürelerinde şunu ifade etmiştim. Ya ben bunu FETÖ'den hatırlıyorum bu sahneyi. Hani polis memurunun kaymakam emir verdiği. Burada bir terslik var bu ilişkide demiştim. Şimdi bak benzer yansımayı görüyoruz. Dün bambaşka yerde olan Özgür Özel bugün sanki İmamoğlu'nun sözünü destekler veya onun paralelinde hareket eder gibi tanımamazlığa yakın cümleler kuruyor. Ve gerilimi tırmandıracak da bir çıkış içinde. Ben öyle anlıyorum. Hani biz hala sıfat işte sosyal medya hesabında paylaşması ve sanki bir direnişi başlatıyoruz gibi bir söylemi. Bence o çağrının yani karşılık bulduğu bir süreç İmamoğlu'nun çağrısının. Bu tehlikeli bir gelişme ve hani iller buna uyar uymaz bilmiyorum. Fakat 81 il başkanı bu olaydan hemen önce bir çağrı yayınladılar, bir metin. Orada işte direneceğiz, asla teslim olmayacağız gibi bir havayla ortam oluşuyor.
3: Sonra değişti Adıyaman İl Başkanı hemen.
1: Şunu netleştirelim. Bakın dün Özgür Çelik 39 tane ilçenin ilçe başkanlarını topladılar. Birlikte aynı metne imza atacak 39 ilçe metni söz konusu olmadı. Düşünün
0: hayır,
1: artık
0: zaten o 81
1: hali.
0: İlden yapılan yani, çağrı da karşılık bulmadı.
1: Hayır, burada birleşmiyor çünkü bu konuda.
0: Yani, i̇şte onu diyorum yani yalnız kaldı, zayıf kaldı, o motivasyonluk düşüklük o. Burada birçok radikal grubun da bir araya geldiği bir ortam oluştu. Şimdi bu ortamda ortamın da verdiği atmosferle coşan bir Özgür Özel var. Ve söylediğine bakılırsa da CHP'de öyle buzlar eritecek bir yakınlaşma, bir görüşme sanki olmayacak gibi bir hava doğdu. Şimdi sevgili Aktan.
3: Bundan
0: ben öyle
3: sonra ne olacağına
0: bu.
3: Dair iddialar var. O iddiaları hemen size sorayım Adi Dündar. Şimdi şöyle iddialar var. YSK yetkilendirme yaptığı andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP tüzüğünü 22 ve 23. maddelerine göre Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyeceği.
6: Çok önemli bir husus.
3: Bir adım atacak.
2: En önemlilerinden biri hatta.
0: Kesinlikle.
3: Banka hesaplarını hemen genel merkezin banka hesapları ile ilgili... Özgür Özel'in elinden, o yönetimin elinden süreci alacak.
2: O çok etkilemeyebilir.
3: Bundan sonra adım atmaları ile ilgili.
2: O banka sosyal medyayı çok etkilemeyebilir.
3: Yo, bu adım önemli. Adım

0: planlandığı konuşuluyor. Sosyal medya hesaplarını isteyecek. Partinin sosyal medya hesaplarını eğer verilmezse hukuki yollarla alacağı konuşuluyor.
1: Ben bunlar bu çok kritik hamleler.
0: Ekrem İmamoğlu'nu disipline sevk etmek için bir süreç başlatacak. Dokunulmazlıkların kaldırılması için süreci siz söylemiştiniz. Üsküp Alabar'da da söylemişti. Şöyle bir ifade var. Meclis genel başkan ve grup başkanı olarak grup toplantıları var mecliste. Onlara gelecek. Evet. Yani artık grup toplantılarında genel başkan konuştuğu için şimdi bayram var. Sonrasında meclis devam edecek değil mi?
2: Tabii ki. Tabii ki.
0: Şimdi salı günleri galiba. Çarşamba mı? Çarşamba günleri. CHP'nin grup toplantısı. Evet. Şimdi
3: Özgür CHP Özel... salı günü. CHP'nin salı AK Parti'nin çarşamba günü.
0: Evet, AK Parti çarşamba. MHP CHP salı galiba. Salı. Doğru. Örneğin orada gelip konuşacağı söyleniyor. Yani böyle bir yol izleyeceği. Ne dersiniz? Bu adımlar bir stratejinin belirtisidir. Sonra da
4: kritik darboğazlar yok estağfurullah.
0: Buyurun,
4: Sayın hocam konuşsun.
2: Teşekkür ederim. Burada en önemli husus MYK. Niye MYK? Çünkü siz bir siyasi partinin il başkanını değiştirmek isterseniz, ilçe başkanını değiştirmek isterseniz MYK'da oylama yapmak zorundasınız. MYK'nızı onun için öncelikle ayarlamanız gerek. MYK kimlerden oluşuyor? Grup başkanı, grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları, disiplin kurulu, sekreter, genel siyasi partinin sekreteri. Bunlardan oluştuğundan dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an önce genel başkan belli. Genel başkan yardımcıları belirlemesi gerekiyor. Grup başkanını belirlemesi lazım. Grup başkan vekillerini belirlemesi gerekiyor. Yine aynı zamanda siyasi partinin sözcüsünü belirlemesi lazım, sekreterini. Bunları belirledikten sonra MYK'da istediği şekilde istediği kararı alır.
1: Eskiye döndüyse kaydı grup başkan vekili konuşuyor. 3 Kasım 2020.
2: Ha, güzel.
1: Grup başkan vekili.
2: Evet, doğru.
4: Grup başkanı.
0: Hatta mecliste olmadığı için Kılıçdaroğlu grup başkanı.
2: Tabii şu an grup başkanı bu arada.
0: Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup başkanı.
4: Zaten vekili değildi, başkanıydı.
2: Tabii,
4: grup başkanı.
2: Yani her ne kadar biz işte Manisa milletvekili diyorsak da 2023'e döndüğü için grup başkanı kendisi. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu meclise gittiğinde, meclisteki işte genel başkan odasında oturduğunda o zaman bu kararları alması gerekiyor. Hatta buna şu an hazır olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dün Atakan'la biz başka bir yayında beraberdik. Bununla ilgili hani ciddi anlamda
1: arkadaş
2: bir çalışma
1: oldu
2: var.
1: Değil mi? Basın sözcüsü oldu Atakan
2: Bey. Basın sözcüsü oldu.
1: TGRT'de
2: doğrudur. Bir beraberdik orada.
0: Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü.
2: Bir çalışma var zaten. Yani bütün konularla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu o ofisin içerisinde
0: bir direnç gelirse, örneğin ya ben mecliste kabul etmiyorum ya da genel merkezde gelmenizi kabul etmiyorum. Yani burada bir direnç geldiği takdirde ya da direnç değil artık engelleme gerçekleştiği takdirde kanunun bununla ilgili maddeleri ve o şekilde mi işlenecek? Kılıçdaroğlu anladığım kadarıyla hiç bunlara tevessül etmek istemiyor. Bunun dayanışma içinde çözülmesini...
2: Umarım etmez. Umarım etmez. Niye? Çünkü hem Türkiye'deki demokrasi açısından hem de siyasi parti iç demokrasileri açısından ciddi anlamda demokrasimize zarar verecek yani. Biz bir yargı kararından bahsediyoruz. Yargı kararı Türk milleti adına verilir ve yargı kararına herkes uymak zorundadır. Kimse şunu söyleyemez. Ben bu yargı kararını tanımıyorum diye bir cümle kullanamaz. Kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? Ben bu yargı kararını tanımıyorum. Bu yargı kararı yanlış verilmiştir. Buna karşı ben itirazlarımı gerçekleştiriyorum. Ne yaparım? Üst mahkemeye giderim. Üst mahkeme bunu denetler. Ona göre de kararını verir. Bu yargı kararını tanımamanın usulüdür. Ancak bu bir işte darbe kararıdır. Ben bu yargı kararını tanımıyorum. Koltuğu işgal ediyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Genel merkezin kapısına kilit vuracağım. Bunlar tamamen hukuka aykırı olan işlemlerdir. Ve mahkeme kararı ortadayken. Biri çıkıp ben bu koltuğu terk etmiyorum. Burayı terk etmiyorum. Genel başkanlık binasını terk etmiyorum. Dediğinde icra yoluyla tabiri caizse ensesinden tuta kapının önüne bırakır yani. Bunun önünde de herhangi bir engel yok. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz, ana muhalefet partisinden bahsediyoruz. Böyle bir görüntüyle karşılaşma durumu söz konusu olduğunda Türkiye'deki demokrasi anlayışına ciddi anlamda bir zarar verir. Aynı zamanda hem içeride hem de uluslararası görüntü nezdinde de Türkiye'yi boşa düşürür ya da en azından eksiye düşürebilecek hamleler olur. Mümkün mertebe bundan kaçınılacak diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten genel merkeze bugün gitmemesinin sebebi de aslında bu görüntülerdi.
1: Yani Gürsel Bey'in başına aynıları gelmedi Mahdi Bey. Ona da gireceğiz dediler falan. Ne oldu? Geldi oturdu.
2: Yani çünkü mahkeme kararı varsa herkes uymak zorundadır. Bu mahkeme kararını sadece başka bir mahkeme

0: kararı ya da aynı mahkeme kendi kararını kaldırabilir. Onun dışında hiçbir şekilde hiç kimse
1: bu bir yöntem değil. Bir defa şunu bir söylememiz lazım. Yani bu CHP'nin önümüzdeki dönem ne yapacağına dair, nasıl bir siyaset izleyeceğine dair bir yol yöntem değil. Çıkmıyorum demek bir formül değil.
2: Değil.
1: Yani
2: ya o yüzden oradan zaten sonuç alman da mümkün değil. Yani
1: değildi işte.
2: Senin verdiğin örnek güzel örnek. Ben Gürsel Tekin'in ilk anlarını hatırlıyorum. Yok, bina basıldı, binanın önüne bariyerler kondu, içeri almayacağız dendi. Ha ne oldu? Sonuçta gene o bina bir şekilde alındı ve iş başladı, görev başladı. Burada da aynısı olur. Yani burada olan mesela dünkü Bahçeli'nin konuşmasında o da vardı, o metninde. Yani alınan karara saygı gösterip uygulamaya geçin demeye getirdi. Burada Özgür Özel'in yapacağı iş şu. Ben madem bu kadar kendime güveniyorum, bu yapılan usulsüzlükleri yok sayıyorum. Kardeşim, istediğin delegeyi getir, istediğin ortamı oluştur, ben yarışmaya hazırım demesi.
1: Tek yolu yöntemi Kemal Bey'i bir şekilde ikna etmek, kalkıp hain sloganları arttırarak bu işin üstü sesinden gelemez. Yani şey diyebilir, çıkmayacağız, direneceğiz, bunlar beylik boş laflardır. Tek yolu yöntemi Kemal Bey'i nasıl ikna edecek? Bir formülüm olduğu için söylemiyorum bunu. Yapılan bugüne kadar şeylerin elbette bedelini ödeyecektir ama gerçekçi olmak açısından
2: Melih,
1: ne yapacak edecek Kemal Bey'i ikna edecek.
2: İknaya da gerek yok. Ben şunu söylerim, Özgür Özel olsam ve kendime bu derece güveniyor olsam, istediğin saatte, istediğin dakikada, istediğin yerde, istediğin delegelerle seçime girmeye hazırım.
1: Onun için de ikna etmesi gerekecek işte Kemal Bey'i yani. Onu demeye çalışıyor.
2: O da zaten bundan kaçamaz. Yani neticede
1: yoksa hani şey değil ki bu.
2: Kurultaya gidilecek.
3: Restleşme hikayesi değil ki bu. Anladığım kadarıyla,
0: ama bugüne kadar
3: bu delegelerle gidelim diyor. Ama anladığım kadarıyla zaten sakatlandığı için bu süreç. Aradaki o ikisinin arasındaki farkı şöyle anlıyorum ben Hadi Dündar'ın anlatımından. Özgür Özel diyor ki hemen bu delegelerle, yani 2023'ün 3 Kasım'ındaki delegelerle gidelim.
2: Aynen
3: diyor.
2: O şu anki kadroya gidelim diyor.
3: O da diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki öyle değil, sakatlanmış. Ben bu süreci baştan parti teşkilatlarıyla birlikte en baştan alacağım. Yeni bir delege yapısı ortaya çıkacak o delegelerle.
1: Kurultayın nasıl olacağı pazarlığa tabi değildir. Ben ikna etmesi gerekiyor derken daha az bir kıyım yapması için Kemal Bey'i ikna etmesi gerekiyor diyorum. Yoksa kurultayı nasıl gideceğim? Ya kendine güvenen, şu delegeyle gidelim istersen benim tanıdıklarımla gidelim
2: kendine
1: mi?
2: Kendine güvenen zaten istediği kıyımı yapsın. Bak tekrar söylüyorum, istediğin saatte, istediğin yerde, istediğin dakikada, istediğin delegelerle ben yarış hazırım diyen bir Özgür Özel.
3: Peki
2: beklenti o.
3: Bir ama Ankara'dan bir atmosfer için soruyorum. Araya gideceğim. O yüzden
4: kaç dakika var?
3: Araya gitmem lazım. Soruyu sorayım, cevabını aradan sonra alayım. Parti içinde kalıp Özgür Özel ve ekibi,
4: tam bu nokta,
3: özellikle Silivri durumu, parti içinde kalıp parti içinde mücadele etmeyi mi seçerler tüm bu zorluklara rağmen? Az önce Melih de söyledi, bir yeni parti, o gerçi buna karşı kurmadıklarını, bir kapatmaya karşı kurduklarını, hazır olduklarını söylemişti Doğuşevi'yle yaptığı açıklamada. Oraya geçip bir yeni partide mi mücadele edilir? Daha önce bunun SHP örneği var, CHP içinde ayrılanların kurduğu partiler de var, hep başarılı olmadıklarını da görürüz SHP dışında. Buna dair Ankara'da neler konuşuluyor? Sorun bu olacak. Cevabı için kısa bir ara, ardından döneceğiz konuklarımıza.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dijital dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı vatandaşları sahte bağış kampanyaları, HGS mesajları ve oltalama saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bayram dönemlerinde artan yardım ve bağış, Ticaret Bakanlığı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Bakanlık tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Senaryo gereği çıkan yangına müdahale edildi. Ormanların nasıl korunacağı anlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü Yeşil Vatanı korumak için önemli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda gönüllülere Antalya'da eğitim verildi.
5: Antalya'da Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Ormana Müdahale Eğitim Merkezi'ndeyiz. Şu anda bir arazüsün içerisindeyiz. İleri sürüş tekniklerinin eğitiminin yapıldığı bir parkurda ilerliyoruz.
6: Teknolojiyle de yeniliklerle de bir araya getirerek orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere ormancılığı hep daha iyi, daha iyi, daha iyi noktalara taşımanın gayreti içerisindeyiz.
4: Katılımcılara orman yangınlarına müdahale ederken dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.
5: Şu anda kontrollü bir yangın çıkartıldı. Kontrollü yangında yangına nasıl müdahale ediliyor? Bu pratik olarak gösteriliyor. Aynı zamanda eğitime katılan kişiler de uygulamalı bir şekilde orman yangınına müdahale ediyor. Evet, önce helikopterle sular serpildi. Daha sonra tırmıklarla ateş alanının, yangın alanının etrafındaki kurumuş örtü, bitki örtüsü temizlendi ve bir koruma seti oluşturuldu adeta. Ana toprak yüzeye çıkartılarak.
6: Yapay zeka destekli karar destek sistemleri başta olmak üzere her türlü teknolojiyi, güncel olan her türlü teknolojiyi kullanıyoruz.
4: Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, alevlerle mücadelede teknolojiyi verimli şekilde kullandıklarını söyledi.
6: 50 kilo faydalı yük taşıyabilen dronlarla özellikle yoldan çok uzak noktalardaki yangınlarda çalışan ekiplerimizin yanına ihtiyaç duydukları malzemeleri, işte el aletleri, efendim yangın hortumu, erzak vesaire ihtiyaçlarını dronlarla ulaştırarak hem zamandan kazanmayı hem de ekiplerimizin karşılaşmış oldukları riskleri azaltmaya çalışıyoruz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: İhtiyacı olan alanlarda 7/24 mesai arkadaşlarımız sahada bulunacaklar.
4: 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Otogarlar doldu taştı. Güvenlik tedbirleri artırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki denetimlere katıldı.
7: Bayram süresince emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz toplam 44 bin kişiye yakın arkadaşımız 7/24 görev yapacak.
4: Tatilde İstanbul'da alınacak tedbirler de açıklandı.
7: Hemşerilerimizden istirhamımız, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda belirlenen alanların dışında kurban kesilmemesi, piknik alanlarında kontrolsüz pikniğin yapılmaması, başta Şile, Çatalca ve Beykoz ve benzeri yerler olmak üzere Karadeniz'e sınırı olan yerlerde belirlenen alanların dışında denize girilmemesi, sağlık, itfaiye, altyapı kuruluşları, enerji ve benzeri konularda arkadaşlarımız görevlerinin başında.
8: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala otogardaki hareketlilik de devam ediyor elbette ki. Bir yandan memleket yolculukları devam ediyor. Diğer yandan ise trafik ve güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda.
9: Evet, bayram dolayısıyla şu anda bayağı bir yoğunluk görüyoruz yani. Tedbirler alınmış durumda. Güvenlik tedbiri olsun, yol trafik tedbirleri olsun. Şu an üst seviyede görüyoruz yani. Gayet memnunuz.
10: Yolculuklar şu anda yoğun. Bayram dolayısıyla. Arife günü daha yoğun olacak. Ek seferler de oluyor çünkü araçlarımız yetmiyor. Yetmediği zaman ek seferde çıkarıyoruz.
4: 9 günlük bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler yola çıktı.
8: Otogar durumu nasıl? Yoğun mu?
6: Yoğun. Yoğun, evet. İyi. Ama otobüsler rahat. Sıkıntı yok.
8: Nereye gidiyorsun?
11: Bartın'a.
8: Kimin yanına gidiyorsun?
11: Kuzenlerimin yanına.
8: Başka?
11: Anneannemin, dedemin yanına.
12: Mutluyum. Ailemle beraber vakit geçireceğim için çocuklar mutlu olacak hep bir arada inşallah. Hayırlı güzel bir bayram geçireceğiz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası gözler bu kez Kılıçdaroğlu'cular, özelciler ve tarafsızlara çevrildi.
13: Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir kez daha arınma çağrısı yapmıştı.
14: Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
4: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası CHP'de siyasi kriz derinleşti. Parti 3'e bölündü. Parti içi muhalefet genel merkeze bayrak açtı. 22 milletvekili Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısını destekledi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ise aralarında parti yönetimi

0: öbür tarafına ya da paranın öbür tarafına bakalım. Çevirelim Özgür Özel'e.
1: Oraya geçmeden hemen önce Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor. Evet. Finalde Konyaspor'la karşı karşıya geldiler. Maç Antalya'daydı. Normal süresinde bitti maç. 2-1 Trabzonspor kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Trabzonspor oldu. Görüntüler de şu anda canlı olarak ekranlara geliyor. Ekranlarda da bence bu senenin en önemli oyuncularından biri Onaçu'ydu. Ekranlara gelen hem gol krallığı noktasında Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli isimlerden biriydi. Biz yayındaydık. Golleri kim attı bilmiyorum ama arkadaşlarım eğer uyarırsa Onaçu, sanırım Onaçu attı. İkisini de Onaçu atmış. Gollerine devam ediyor. Trabzonspor'un en önemli oyuncularından biriydi bu sene Onaçu. Şu anda da Trabzonsporlu oyuncular ekranlara geliyor. Seneye olup olmayacağı konuşuluyor. Kaleci Onana, Trabzonspor bir sene daha birlikte olmak istiyor Onana'yla ve elbette bu senenin Trabzon adına en önemli X faktörü, oyun değiştiricisi, dev bir forvet. Hem attığı gollerle hem de fizik yapısıyla çok dev bir forvet. Onaçu bugün de Trabzonspor'u sırtladığını görüyoruz. Maçı izlemedik ama anladığımız kadarıyla iki golü de o kaydetti. Konyaspor'u da tebrik ediyoruz. Onlar da finale kadar geldi. Bir kez daha Trabzonspor'u kutluyoruz. Kupa töreniyle Trabzon'dan gelen seyirciler de şu anda coşkuyla kutluyorlar Trabzonspor'a. Tebriklerimizi iletelim. Önümüzdeki sene Avrupa'da temsil edecek kulüplerden biri. Başarılar da dileyelim. Buyurun.
0: Evet, hayırlı Bayram olsun Trabzon'a. Konyaspor'u da tebrik ediyoruz bu arada. Şimdi dolayısıyla öbür tarafını çevirdiğimizde işin Özgür Özel boyutuna baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmak zorunda kalırsa elbette yol yürümesi mümkün olmayacaktır. Peki yeni bir parti kurulduğunda sevgili Melih çok net bir çerçeve ortaya koydu. Başarılı olma şansları var mı? Türk siyasi hayatını son en azından yarım asrını yaşayarak, ondan öncesini okuyarak bilen bizler şunu görüyoruz ki bu konuda tek istisna Bülent Ecevit'tir. Yani Demokratik Sol Parti'yi kurmuş ve başbakanlığa kadar yürümüştür. Orada da konjonktürel birçok şey devreye girmiş.
1: SHP süreci var ama SHP süreci ayrı olarak değil.
0: SHP ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı ortamda.
1: Olmadığı süreç değil.
0: Ona bakarsanız Doğru Yol Partisi'nde de Süleyman Demirel başbakanlığa yürümüştür. Tabii. Ama Adalet Partisi'ni önce tarihin tozluk raflarına koymuştur Süleyman Demirel, kapattırmıştır, feshetmiştir. Adalet Partisi'nin olmadığı yerde Doğru Yol Partisi'yle yürümüştür.
1: Başarısız örnekleri de hızla sayabiliriz. Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce,
0: Emine Ülker, Emine Ülker Tahran.
2: Bunlar sadece da ayrı. Başarılı olanları daha iyi. Yani
1: başarılı
2: DSP dışında örneği.
0: Yani bakın, hatta şunu söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 Kasım 2002'de başarıya ulaşması esnasında da kapatılmış bir Refah Partisi vardı. Yani Refah Partisi sahnedeyken olmadı bu işler. Şimdi ez cümle, bu işi sıfırdan parti kurarak yapmak, bu kadar konformist bir siyasi hayata sahip olduklarına müşahede ettiğimiz, gördüğümüz, şahitlik ettiğimiz isimlerin 81 ilde teşkilatlanmaları, 1000'e yakın ilçede teşkilatlanmaları, gecelerini gündüzlerine katarak çalışmaları ve bu anlamda da partiyi bir yere getirmeleri konusunda anlaşılan o ki, yat sefası yapan ve konformist bir hayata kendilerini alıştırmış, bana tatil yakışıyor diyen, belediyeleri nimet nimet diye gören bir anlayış açısından o kadar kolay değil. Dolayısıyla ben Özgür Özel'in yeni bir parti kurmasının ihtimal dahilinde olduğunu, fakat bunun uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Peki parti içinde mücadele vermeye kalktıklarında ne olur? Şimdi partinin tabanında eğri oturalım, doğru konuşalım. Ben akşama kadar birçok vilayette birçok arkadaşımı arıyorum, fikirlerini soruyorum ve benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup çok yakın arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, sevdiğimiz insanlar var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemiyorlar. Açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs seçimlerinde kayıp edilmesinin sebebi olarak görüyorlar. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu Türk siyasi hayatında 6 birbirine benzemez partiyi bir araya getirip altına da HDP'yi yerleştirdi 7. olarak ve büyük bir illüzyon içerisinde bunu Türk milletine sundu. İyi Parti'ye oy verenler HDP aday çıkartmamasını ağızlarına bant çektiler, hiç konuşmadılar bile. Başarılıydı yani yaptığı hamle. Ama bunun bütün faturasını Kemal Bey'e yüklediler. Şimdi meydanlarda hain Kemal diye slogan atıyorlar. Vallahi biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun en

0: büyük eleştirenlerinden birisi olarak ben daha ağzımda sadece Kemal Bey'e değil Türkiye'de siyaset yapan hiçbir parti liderine yönelik ağzımızdan böyle bir kelime çıkmamıştır. Bundan sonra da büyük ihtimal çıkmayacaktır. Peki. Şunu söyleyeceğim. Buyur. Özgür Özel parti kurmayacak. Kurma ihtimali daha düşük. Çünkü buradan sonuca ulaşması güç. Fakat partinin içerisinde demokratik bir mücadeleye gittiğinde işi yine güç. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nda istemeyen bir şey var. Bir kitle var. E nasıl olacak bu birbiriyle kendi içinde çelişen unsurlar? Şunu istiyor Cumhuriyet Halk Partisi tabanı. Kemal Kılıçdaroğlu olmasın. Ama partinin içinde ortaya çıkmış bu hususları da halletsin. Şimdi bu birbiriyle çelişen bir durum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu hem partinin başında kalmasın, gitsin ama hem de CHP tabanının artık mızrağın çuvala sığmadığı biçimde ortaya çıkmış bu yolsuzlukları Kemal Kılıçdaroğlu hesabını sorsun isteniyor. Bu nasıl olacak? Vallahi bunu siyasi analiz yaparak ortaya koymak oldukça güç. Ama gördüğümüz kadar biraz önce söyledim. Murat Karayalçınlar, Hikmet Çetinler 90 yaşındaki bu Önder ekol sağ. Tekrardan devreye girmiş ama bu ekolün yan yana gelmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir iktidar yolu da gözükmez.
1: Şöyle bir formül olamaz
2: şöyle yapalım
1: mı hocam?
2: İstenmemiş çok tabii beklettim. Bir ekonomik süreç vardı. Bu da şuradan ortaya çıkmıştı. Dün özellikle kürsüde Özgür Özel çok net ifade etmişti. Çok ağır bir Türkiye'ye ekonomik faturası olacak demişti. Yarın
0: borsa... Ama ben buraya bir şey ekleyeyim de git.
2: Olur. Hem o verileri
0: tamam,
2: verelim.
0: İslam Memişi'yi siz alın. Şunu evet. söyleyeceğim. Buyurun. Burada bir hukuk insanı var. Allah aşkına yargı kararını verirken dolar bilmem ne olur, euro bilmem kaç olur diye mi karar verir yani?
1: Kamuoyu algısı yönetmez
0: yani. Bu konuyu almışlar bugün, tamam mı? İşte diyor nasıl olur diyor, dolar diyor yerinde diyor, hiç artmadı diyor, borsa yükselişe geçti.
1: Ben onu da ayarlamışlar diyor.
0: Paylaştım ben sosyal medyada. Üzmeyin o zaman insanları. Yani memleketin ekonomisinin çökmesi üzerine tezgah kurmuş adamlar.
1: Ya şunu
0: adamlar
1: da o zaman
0: var.
1: İslam Memiş şunu da cevap versin. Yani versin. Dolar üretmeyen cari açığımız var bizim değil mi? Bir ülkenin dolar kuruna müdahale ediyor olması, onu belirliyor olabilmesi ne kadar mümkündür? Bunu da ben merak
2: soralım.
1: Ediyorum.
2: Soralım. Borsa İstanbul 100 Endeksi o karar sonrasında 6,5'luk bir geri çekilme yaşamıştı. 4,89'luk bir toparlanma var dünde. Dolar TL yatay. Brent petrol 100 doların üzerinde ama biraz gündemden düştü o. İçerideki bu konuyla ilgili değil.
1: Biraz yumuşamada var.
2: Savaşla ilgili. Altının onsunda 4507'yi görüyoruz doları ve gramda da 6630 lirayı görüyoruz. Hemen İslam Memiş'e dönelim. Kusurumuza lütfen bakmayın. Siyaset evet. gündemi içerisinde sizi de biraz beklettik. Eğer hazırsa görelim. Evet. Ne dersiniz evet. İslam Memiş? Bugün ne oldu açıkçası? Çünkü dün yapılan açıklamalarla görmüştük ki açılacak borsa tamamen düşüşle devam edecek. Dün gece boyu, gün boyu hem CHP'ye yakın isimler bunu söyledi. Doğrudan Özgür Özel kürsüden de bunu söylemişti. Bugün ne yaşandı? Bundan sonra ekonomiyle ilgili öngörülerinizi de almak isterim. Sözü hemen size bırakayım.
3: Evet, içerideki siyasi gelişmeler haliyle piyasaları iç siyaset olduğu için iç piyasaları direkt olarak etkiliyor. Borsa İstanbul üzerinde ise herkesin gördüğü gibi %6 civarında değer kaybetmişti. 13.167 puan seviyesine kadar gerilediğini gördük. O kayıplar tekrar alındı çünkü sabah erken saatte saat 08.30'da Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek ve kurmayları finansal komite toplandı ve tedbirler burada görüşüldü. Ve burada zaten borsa tarafında fırsat kollayan birçok yatırımcı da var. Yani bugün Türkiye borsasını konuşurken milyonları değil aslında büyük sermaye sahipleri borsada büyük hacimli sermaye sahiplerini aslında konuşmak lazım. Bu da günlük bazda işlem yapan kişilerin sayıları bence 10-15 kişiyi geçmez. Yani bunlar aslında piyasalarda bir noktada yoğun günlük işlemler yapıyorlar. Ve bir noktada aslında bu sert düşüşleri piyasadaki birçok oyuncu da bir fırsat olarak değerlendirdi giriş için. Ve alınan tedbirler de vardı burada. Alınan tedbirlerde döviz satarak finansal piyasalara müdahale etmek gibi bir süreç yaşanıyor. Bunlar ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde, doğal felaketlerin yaşandığı dönemlerde, savaş riskinin arttığı dönemlerde olabilecek şeyler. Ve dolayısıyla da hem fırsat olarak kısa vadeli yatırımcıların girişleri hem ekonomi yönetiminin müdahalesiyle birlikte bugün %4,89'luk yani %5 civarında tekrar artış olduğunu gözlemliyoruz. 13.808 puan seviyesinden Borsa İstanbul üzerinde ise bayram öncesi hem haftayı hem de tatil öncesi bir kapanış yaptı. Tabii Bu karar akşam

0: saatlerinde gerçekleştiği için sabaha kadar herkes dolar fırlayacak, işte daha kötüsü olacak falan senaryoları çizse de aslında bu şoklara karşı Türkiye ekonomisinde dirayeti bir noktada test edilmiş oldu. Bu gibi durumlar aslında şer görülse de hayırdır. Yani en azından bugün siyasi gerilim yaşanmasa, büyük bir felaket yaşansa, bir savaş riski olsa buna rağmen Türkiye ekonomisinin gücü veya şoklara karşı etkisi bir noktada test edilmiş oldu. Ve kapanışta da ciddi bir rally süreci gördük. Yine bizim orta ve uzun vadede teknik olarak beklediğimiz 2026 yılına ilişkin borsa tarafındaki pozitif yönlü beklentimizde bir değişiklik olmadı. Yine 16 bin puan seviyesi, devamında 20 bin puan seviyesi ki yabancı yatırımcıların girişlerini hızlı bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. O yüzden borsa tarafında bazen siyasi tartışmalar gelişebilir, bazen savaş riskleri artabilir ama sonuç itibariyle borsa güçlü bir şekilde yola devam ettiğini gözlemliyoruz.
1: Peki, önümüzdeki sürece dair de bayram sonrasına dair de çok kısa yorumlarınızı alayım. Sonrasında
0: Tabii.
1: sizi uğurlayayım. Buyurun.
0: Şimdi malum bir savaş riski var. Yani Orta Doğu'daki gerilim hala devam ediyor. Buradaki etkenler de piyasaları olumsuz yönde bazen etkileyebiliyor. Tabii ki bu siyasi tartışmalar devam ettikçe, savaş devam ettikçe piyasalardaki dalgalanmalar da devam edecektir. O yüzden vatandaşlarımızın ana trende odaklanması lazım. Ana hikayeye odaklanması lazım. Ana hikaye borsa tarafında yabancı yatırımcıların ben girişlerini hızlandırmasını bekliyorum. O yüzden 16 bin puan devamında 20 bin puan seviyesiyle alakalı bu son gelişmeden dolayı bir revize yapmadığımızı tekrar belirtmek isterim.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. İslam Memiş, altın ve para
0: Teşekkürler.
1: piyasaları uzmanı bizlerleydi. Sağ olun, kırmadınız, bu saatte yayınımıza katıldınız. Teşekkür edelim,
0: Sağ olun.
1: sizi uğurlayalım. Geldiğimiz nokta itibariyle bundan sonra ne olur konuşuyoruz.
2: Hakikaten şuna bir ek yapayım mı o
1: Buyurun,
2: konuya
1: buyurun.
2: Geçmeden Yusuf Hoca'nı, çünkü unutulmasın. İki projeksiyon çizdi Yusuf Hoca. Ya içeride kalacaklar ya ayrı parti kuracaklar. Bunlar
3: bir de Kemal Bey boyutu var.
2: Kemal Bey boyutu var ama şöyle bir ihtimal var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir daha bir yeni dönemde Cumhurbaşkanı adayı olacağım iddiasında değil.
3: Değil.
2: Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezi tutar, adayın belirlenmesi noktasında etkin bir isim olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu da dolayısıyla tabanda ben de katılıyorum.
3: İndirekt bir tepkiye dönüşürse azalır diyorsun.
2: Aynen. Tabanda yani, da Yusuf Hoca'nın dediği çok
1: konusu.
2: Doğru. Yani daha ileri giderek söyleyelim. Çok kızgınlar Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP tabanı.
1: Doğru.
2: Yani bir kesimi vardır desteği ama
3: yani
2: genel
3: bak,
2: büyük çoğunluk çok Kemal Kılıçdaroğlu'na kızgın. Yusuf bir saniye hocam geleceğim, biz izin verirsen şunu söyleyeyim. Yani bu durumda da şöyle bir şey oluşuyor. Tamam, Kemal Bey bir teveccüh görmeyebilir tabandan ama ne olursa olsun o makamda olduğu sürece bir gücün sahibi olacak. Dolayısıyla zaman içerisine yayarak, partide bir takım tasfiyeler yaparak ve yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi noktasında bir tartışma başlatarak yola devam edebilir.
1: Bir isim
2: bu
1: üzerinden
2: da üçüncü
1: örnek versen
2: yoldur.
1: Mesela.
2: Kusura bakma Coşkun abi.
1: Şöyle devam edin lütfen. Örneğin çıktı ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki benim de adayım Mansur Yavaş'tır. Bundan sonra ben partideyim. Mansur Yavaş'ın adaylığı üzerinden de diğer isimlerin arınmaları için süreci bıraktık. Mansur Yavaş benim adayımdır derse bir denge değişir mi? Ya da Mansur Yavaş'ı örnek olarak söyle. Başka bir isim de olabilir. Kendi dışında bir adaylığı. O tepkiler diner, sönümlenir, adım adım yavaşlar.
2: Elbette dostum, yani şu düşünsene yakın zamana kadar. Şimdi biz böyle konuşuluyor, CHP'liler nefret ediyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ama yakın zamana kadar ona oy vermeyen haindi, ahmaktı, cahildi, göbeğini kaşıyan adamdı. Bu dengeler gecede değişir. Yani bunlar bugün çok önemli şeyler değil. Bu söylenebilir. Kemal Kılıçdaroğlu bir daha aday bence de olmayacaktır. Ama etkin bir güç olarak yoluna devam ederse Kemal Bey de alkışlarlar ve yola devam ederler.
1: Peki.
3: Şimdi burada iki tane husus var.
1: Siz ne dersiniz? Bu partide kalma, partiden ayrılma ya da Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etme. Bu üç senaryo çıktı şu ana kadar ortaya.
3: Söyleyeyim, ben Özgür Özel ile artık Kılıçdaroğlu'nun aynı çizgide buluşacağı ihtimalini ben pek görmüyorum. Burada bir tasfiye gerçekleşecek CHP'de, bu net. Hatta onu şuna bina ediyor Kemal Kılıçdaroğlu, bana göre alıcısı da olur. Diyor ki, tekrar söylüyorum, adı diyor yolsuzluğa karışmış. Ya, veya bir adli vakada anılan kim varsa diyor tasfiye edeceğim. Daha doğrusu partiden uzaklaştıracağız. Aklanırsa buyursun gelsin diyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki oluşsa da bence ondan daha büyük tepki bu son yaşananlar oluştu. Nedir o? Bornoz havlu olayları, Uşak Belediyesi. Keza işte yolsuzluklar, bir takım dava olmuş konular. Bunlar Halk Partisi'nin ciddi bir tepki konusu. İşareti de meydanlar. Bak çağrı yaptı. Bütün iller, sokaklara gelen yok. Niye? Çünkü burada gerçekten ben İzmir'de yaşıyorum. Orada esas CHP'nin kendine kale olarak adlandığı bir yerde yaşıyorum. müthiş bir tepki var bu olanlara. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemine bugüne kadar hiç partili hırsız olarak anılmadı. Böyle bir noktaya getirdiniz diyor. Temizleyeceğim diyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bu kadroların gerçekten hepsini tasfiye eder. Ve hani eski olduğu gibi bir arınmış parti yaratırsa, hele bir de dediğim gibi Mansur Yavaş veya bir öteki başka bir isim adayım budur diye kenara çekilirse, bence o tepki bir anda farklı noktalara gelebilir. Parti konusuna gelince mesela çok konuşuluyor, işte böyle bir tabloda yeni bir yedek partiyle yola devam edilir mi? Özgür Özel sözünde durursa, söylediğinin arkasındaysa, dün otobüsün üstünden yaptığı konuşmada, pardon özür diliyorum, basın mensuplarına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Orada birisi sordu gazetecilerden. Ekim diye bir de bir parti dillendiriliyor. Böyle bir parti kurulacağı söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz?
1: Kurumda hazır. Parti var.
3: Şöyle var.
1: Parti hazır.
3: Var. Bunu yani siyasi oluşuma dönüştürmeyle ilgili bir fikir oluşturuldu. Dedi ki bunu dedi biz kapanma ihtimaline doğru karşı tedbir olarak dedi meydana getirdik.
1: Melih de dedi ki ha kapanma ha ya bu duruma gelmene.
3: Şöyle dedi. Yani biz dedi olası bir buttan kararıyla birlikte oluşacak süreçte yeni bir parti oluşumuna dedi sıcak bakmıyoruz. Hiçbir elektriğimiz partimiz dedi zaten CHP. Ayrılmayacağız bir yere.
4: Mantıklı yo, olan da bu. Dün Doçevelle de öyle demedi. İşte tam yedekte tutuyoruz dedi.
3: Yani işte sözüne durursa dememdeki maksat oydu. İlk dünkü ifadesi yani üstünden böyle aylar geçmedi. Dün söylediği bu. Ama tabii
4: konuşmam da dedi Coşkun Başbuğ. İşte telefonu da açmam dedi. Yani sözün lükmü yok Özgür.
3: Tam da oraya getireceğim.
2: Ben sana şu konuda da katılmıyorum. Coşkun Başbuğ. Yani tabanda bu yolsuzluklara falan tepki var diyorsun. Valla hiç tepki yok.
3: Şöyle.
2: Taban bu yolsuzluk işinin CHP seçmeninin reflekslerini zerre kadar etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bak ondan beceriksizliğe kızıyordur CHP'li. Diyordur ki bir yan yana gelemediniz. Sizi aşata çevirdiler. Şunu yaptı. Ben duymadım. Şunu diyorlar. Savunmuyorlar. Savunulacak bir şey yok ama. Herkes yapıyor, umurumuzda değildir. Yani CHP i̇şte, tabanı da ahlaki bir tartışma.
5: Zaten şunu açık söylediler. Oradan dediler ki Özkan Yalın kapıyı açana kadar, yani o otel odasındaki kapıyı açana kadar Cumhuriyet Halk Partili'ydi. Partiliydi. Kapıyı açtıktan sonra artık bizim üyemiz değil dediler.
4: AKP'li yani oldu dedi. Ama şöyle kapıyı açana kadar yani, Özkan Yalın bizim her türden rüşvetin içerisinde yer aldığını bizzat kendisi söylüyor ve o zaman Cumhuriyet Halk Partili'ydi. Tam tersi geçerli yani. Kapıyı açtıktan sonra da itirafçı oldu. Yani doğru yere yerleştirelim konuyu.
5: Evet, onun için gerçekten tabanda öyle bir hassasiyet yok. Baklava kutularında Manavgat dosyasında kamera görüntüleri çıkmayana kadar kendi elemanları çıktıktan sonra zaten en kötüsü oluyor. Aynı şekilde Muhittin Becek dosyasında en fazla genel merkez arkasında duruyordu. Ne ara çıktı işte gerçekleri anlatmaya başladılar. En kötü adam ilan edildi yani. Şimdi ancak taban
1: bir şekilde sorayım bunu kabul hadi sonrasında Coşkun Başbuğ'a da sorayım. Burada anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu da kritik. Sebebi şu, Özgür Özel diyor ki ben Ekrem İmamoğlu'yla beraber devam edeceğim. Onu bırakmam. Hatta Ekrem İmamoğlu da son katıldığı...
5: Öyle dersek yanlış olur.
1: Yok, davada şöyle dedi. Dava içerisinde o butlan kararı galiba gelmişti ve giderken Özgür Özel'e bir atıfta bulundu. Özgür Özel'le ilişkisini anlatan bir cümle söyleyip öyle ayrıldı. Şimdi bu noktada Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'yla devam edecekse, yan yana durmaya devam edecekse ya da ilişkileri devam edecekse anladığım kadarıyla farklı bir yol izlemesi gerekecek. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Silivri'ye ziyarete gitti ama sadece Zeydan Karalır'ı ziyaret etti. Diğer isimlerin hiçbirini ziyaret etmedi. Bu da hatta tartışılmıştı. Neden?
5: Biz sadece İmamoğlu'nu baz alırsak ciddi anlamda bir yanlışlık olur.
1: Ben Özgür Özel açısından söylüyorum. O ilişkiyi sürdüreceğini söylüyor. Ben İmamoğlu'nun arkasından dün de söyledi. Ayrılmayacağım, biz birlikte devam edeceğiz. İmamoğlu benim yol arkadaşım.
5: İşte onu öyle söylersek yanlış olacak yani. Aslında burada Cumhuriyet Halk Partili'nin diğer bütün belediyeleri şu an genel merkez eliyle onların arkasında durma gibi bir pozisyon durumu yok mu? Var. Yani bütün o yolsuzluk, şaibe ya da etik dışı hareketlere bulaşan bütün belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyelerinin hepsinin arkasında dimdik ayakta duran bir Cumhuriyet Halk Partisi izlenimi var. Yani sadece İmamoğlu değil. Öyle burada mi? Bir ekolden bahsedebiliriz ya da bir KOT'tan bahsedebiliriz.
1: Özgür Özel genel başkan olduğu için Özgür Özel'e bu mesela Özgür Özel genel başkanlıktan ayrıldı. Şimdi o İmamoğlu'nun yanında duran CHP'lilerin sayısı azalır. Özellikle bu noktada Kılıçdaroğlu görevi aldı ve partide göreve geldi. İmamoğlu'na bu CHP'nin içinden olan destek azalır mı? Çünkü Özgür Özel üzerinden mi devam ediyordu?
5: Tabii ki azalır. Yani şu an bir

0: Biz Türkiye siyasetine baktığımızda siyasi partileri göz önünde bulunduralım. Bakıyorsunuz ki bir siyasi parti lider partisidir. Liderin arkasında durur. Lider varsa o siyasi partinin varlığı vardır. Bazı siyasi partilere bakarsınız ideolojik partisidir. O ideoloji olduğu müddetçe o siyasi parti varlığını sürdürmeye çalışır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda biz bu ikisini görebiliyor muyuz? Hayır. Neyi görüyoruz? Matematiksel hesabı görüyoruz. Delegeleri görüyoruz.
1: Erdoğan'ın karşısında kim varsa götürüp oyu veriyorlar. Ben söylüyorum.
2: Öyle öyle.
1: Adam
2: öyle
1: diyor ki terlik koyun ben vereceğim diyor. Yani bu benim iddiam değil ki. Dolayısıyla taşlar yerine oturduktan sonra Kemal Bey birini belirler. Gene ona gidip oy verirler. Hadi.
0: Kesinlikle.
1: Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en yüksek oyunu alan adam.
2: Budur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan budur karşısında ikinci turda %48,5 aldı.
2: Budur.
1: Daha üstü yok. HDP yanlarında, İYİ Parti yanlarında. Bütün partiler birleştiler ya. Daha çoğu olmayacak. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu birini gösterecek. Gene Erdoğan'ın karşısında olanlar
0: kesin
1: gidecekler.
0: Ben de tam oraya bağlayacağım yani. Hı. Çünkü delegeleri siz ayarladıktan sonra, delegeleri kendinize, kendi elemanlarınızdan seçtirdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi koltuğunu kurmuş oluyorsunuz. Seçmeniniz, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ye gönül vermiş olan şahıslar her ne kadar sizi istemezse de hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp ne dedi? Tıpış tıpış gidip oy kullanacaksınız tabii dedi yani. Ve Melih Bey'in de söylediği gibi ceketimizi de koysa ona oy vereceksiniz.
2: Hatırlatalım,
0: başka kimse oy vermeyeceksiniz diye.
2: Ile ilgili
0: şimdi böyle bir durumda,
2: ona da gidip oy
0: böyle bir durumda yani Cumhuriyet Halk Partisi hangi adayı gösterirse göster ya da hangi eylem olursa olsun bunlar çok çabuk bir şekilde unutulur ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun peşinden bütün Cumhuriyet Halk Partililer de aynı şekilde yoluna devam eder. Peki Sayın Özgür Özel ve arkadaşları peşinden niye gitmeyeceklerdir? Çünkü burada ciddi anlamda bir menfaat ilişkisi var. O menfaat ilişkisinden menfaat elde etmeyenler hiçbir şekilde orada yürümeyeceklerdir yani.
2: Ayrı partiye geçerler mi?
0: Ayrı partiye geçse dahi bakın dikkat edersiniz çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Menfaat ilişkisi içerisindeler ve bu menfaat ilişkisi olmadığı zaman tamamen sihir bozulmuş oluyor. Ve o menfaat ilişkisini şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ne niye Sayın Özgür Özel'e destek veriyorlar? Çünkü genel merkezde, çünkü atayacak şahısların konum elde etme durumu söz konusu. İl başkanlığı elde etme, ilçe başkanlığını elde etme ve partinin başka organlarında görev alma durumu söz konusu. Bunlar ortadan kalktıktan sonra nasıl Muharrem İnce ve diğerleri parti kurduklarında illerde teşkilat kursa dahi bir başarı elde edemedi. Burada da aynı durum söz konusu olacak. Çünkü oradaki pastayı zaten bölmüşler. Zaten alıp götürmüşler. Yani hangi soruşturma dosyasının içerisine bakın. Ortada bir para yok, para hiç edilmiş, para buharlaştırılmış. Fakat ciddi anlamda bir menfaat elde etme durumu söz konusu olmuş mu? Olmuş. E şimdi başkasının bornoz görüntüsüne, başkasının aldığı paraya, başkasının işte menfaat elde etmesine, başkasının Boğaz'da villalarda oturmasına hangi seçmen gidip kendisini canla başla gece gündüz çalışacak? Kimi bulacaksınız? Yusuf Bey'in işte o konfor alanından kimse ayrılmayacak. Bakın dikkat ederseniz. İki gündür bu konfor alanına zarar gelmesin diye bazı grup başkan vekilleri dahi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında Sayın Özgür Özel'in yanında yer almıyorlar yani. Zarar görmemek adına. Daha sonraki işte Sayın Kılıçdaroğlu grup başkan ya da grup başkan vekilleri belirlerken belki onlara da bir görev verebilir. Niye? Çünkü önceki parti meclisi listesinde isimleri var. Bize ihtiyacı vardır. En azından buradan da bir şey elde edebiliriz amacıyla hareket ediyorlar yani.
2: Peki.
0: Onun için Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar sevilmese de ileriki günlerde bunlar çok rahat bir şekilde unutulacak. Tabii. Hangi adayı gösterirlerse
1: bu sefer öbürü linç edecek. Diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun soyadı Karabulut'muş diyorlar. Şimdi yani bunu biliyoruz biz, değiştirilmiş ama yarın da Ekrem İmamoğlu'nun soyadını değiştirdiğini hatırlayacaklar. Yani
0: doğrudur.
1: Bu yeni bir şey gibi söyleniyor adam. 16 yıl 17 yıldır siyasetin içerisinde.
2: Peki.
1: Dolayısıyla rayını bulur.
2: Coşkun Başbuğ, döneceğim size ama İlter hazır. Ne oldu CHP'de? Konuşma tamamlandı. O kalabalık dağıldı mı? Dün şöyle bir ifadesi vardı Özgür Özel'in. Bugün ayrılın, nöbetçi arkadaşlar kalacak. Çağırdığımızda geri gelin ifadesini kullanmıştı. Başka güne bir çağrı yapıldı mı? Genel merkezde bir kalabalık var mı? Özellikle biz buraya valizlerimizle geldik. Bayram boyu burada kalacağız diyordu Özgür Özel. Kimlerle kalıyor, kimler var? Neler aktaracaksın genel merkezden İlter? Sözü hemen sana bırakalım bir kez daha.
1: Valizleri parti mi dağıtmış? Ben de onu merak
3: ediyorum. Hatta Uysal Özgür Özel konuşmasını tamamladıktan sonra buradaki partiler genel merkezden ayrılmaya başladılar. Şu anda görebildiğim kadarıyla genel merkezin önünde sadece 50 civarında genç var. Onlar da bazen şarkılar, türküler söyleyerek burada süreçle ilgili görüşlerini de aynı zamanda dile getiriyorlar. Şarkılarla, türkülerle bunu dile getiriyorlar. Böyle ifade edelim. Tabii Özgür Özel konuşmasını tamamladıktan sonra yine makamına geçti. Yakın kurmaylarıyla birlikte süreci takip ediyorlar. Bayramda da burada olacak Özgür Özel. Zaten burada yaptığı konuşmada da ifade etti. Bu bayramda burada geçireceğiz. Genel merkezde olacağız ve hatta genel merkezi yine terk etmeyeceğiz şeklinde de değerlendirmesi olmuştu. Daha önce dün de yaptığı açıklama zaten bu şekildeydi. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin genel merkezine de bir pankart asıldı. Özgür Özel'in fotoğrafı var ve o fotoğrafta yine geri adım yok, direnişe devam şeklinde mesajları içeren bir pankart asıldı.
2: Bir şey soracağım.
3: Asıldı.
2: Şunu soracağım. Az önce onu konuşmuştuk ama sen o noktada sanırım bizle beraber değildin. Partilerin bayramlaşmaları. Benim hatırladığım Ankara'da görev yaptığım süre partiler bayramın ikinci günü bayramlaşmaya genel merkezlere giderler, gelirler. Bir grup vardır. O genel merkezleri gezer. Bir grup genel merkezde kalır, evet. Kalır. Ziyaretleri kabul eder. Şimdi bu sefer ne olacak? Bayram boyunca orada kalacağız dediler. Örneğin dün Ümit Özdağ'ın geldiğini görmüştük. Bugün gelen diğer partilerden ziyaretçiler var mıydı? Örneğin bayramda Ümit Özdağ oraya mı ziyaret edecek? İyi Parti oraya mı gelecek? Gelirse hangi sıfatla gelecek? Nasıl bir planlama yapılıyor? Bir CHP heyeti örneğin İyi Parti'yi ziyaret edecek mi? O heyet kimlerden oluşacak? Bu bir çalışma yapıldı mı? Bir planlama yapıldı mı?
3: Şöyle Haktan Uysal, henüz kimler hangi partileri ziyaret edecek, yani parti içerisinde isim bazında bir planlama yapılmadı, ancak geçtiğimiz bayramlarda nasıl bir organizasyon olduysa aynı organizasyon devam edecek. Neden? Çünkü Özgür Özel ve kurmayları, yakın arkadaşları, çalışma arkadaşları bu alınan kararı, mahkemenin kararını tanımadıklarını ifade etmişlerdi. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'di.
2: Tamam.
3: Ve
2: onlar tanımıyor ama örneğin İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu
3: gelecektir muhtemelen.
2: CHP mi gelecek?
3: Haktan Uysal
0: gitti zaten yani.
2: Yok, bayram ziyaretinde genel başkan olarak.
0: Zaten şimdi bu karardan sonra genel merkeze giden bir siyasi parti lideri bayramda da gider. Niye gitmesin yani?
4: İşte orada ikilem nasıl aşılacak?
3: Evet, yani Kemal Kılıçdaroğlu resmi başkan. DEM Parti
4: genel merkeze de gitmedi.
3: DEM Parti de burada olacak. Yani bu anlamda değişen bir şey yok. Yani partilerden, liderlerden gelen açıklamalara baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine, Özgür Özel'e desteğe gelen genel başkanlar buraya da tabii ki görevlendireceği arkadaşlarını Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gönderecektir. Yani burada bir bayramlaşma olacak. Bu bayramlaşma da aslında siyaseten şu anlamda önemli. Bu konu gündemde tutulacak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Özgür Özel tarafından. Bu bayramlaşma da bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda Özgür Özel ve onunla birlikte hareket eden isimler içinde bir fırsata dönüştürülebilir. Siyasi anlamda bir fırsata dönüştürülebilir. Nihayetinde bayramlaşmalarda bütün kameralar, basın mensupları burada. Bayramlaşmalarda kim ne mesaj verecek? Hangi siyasi mesajlar verilecek? Ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de mutlak butlan kararı ana gündem, sohbetlerin ana gündem başlığı olacak şüphesiz. Buradan da yine verilecek mesajlarda önemli. Ne mesajlar verileceğini az çok tahmin etmek güç değil. DEM Parti zaten mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'e destek mesajı paylaşmıştı. Bu karara eleştirileri olmuştu. İyi Parti'nin aynı şekilde, Zafer Partisi'nin aynı şekilde. Yine bu düşünceyle bu partiler hareket ettikleri için genel merkeze geldiklerinde de bayramlaşma programlarında da sohbetlerde de yine bu mesajlar, yani mutlak butlanla ilgili eleştirilerini sıralayacaklardır. Bu anlamda
2: İlter, Coşkun Özgür Özel ve ekibi de sorusu var. Ben onu alalım. Buyurun.
4: Hem İlter hem de bizim Hadi Avukat'a bir soru soracağım.
2: Buyurun.
4: Mesela şimdi mahkeme kararı var. Tebliğde edildi. Burada mahkemenin elde binanın boşaltılması ilgili bir ayrıntılı şeyi yok.
0: Bina niye boşaltılsın?
4: Genel merkez başkan orada giremiyor.
0: Özgür Özel, mahkeme Özgür işgal Özel ediyor. PM listesi ve disiplin kurulunu zaten görevden uzaklaştırdı.
4: Tamam
0: yani.
4: Çıkmıyor binadan. Böyle bir durumda
0: Mahkeme kararı olduğu icra yoluyla çıkartabilir dedik
5: işte
0: ya.
5: Onu diyorum. Kılıçdaroğlu'nun başvurması mı gerekiyor? Nasıl usul?
0: Tabii tabii, icraya başvuru yapıp ya da kulluğa, ben işte genel merkeze gidiyorum, gerekli önlemleri alın denildiğinde, İstanbul'da olduğu gibi polis mecbur gerekli önlemleri alması gerekir.
5: Alarak boşaltacak binayı.
0: Yani.
5: Evet. Bu netleşti. Bir de İlter'e şunu sormak istiyorum. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarına bir saldırı oldu. İndirildi, indirilmedi. Böyle bir tartışma konusu
0: indirildi,
5: yaşandı.
0: Çöpe indirildi, indirildi. Üzerine basıldı, yırtıldı, çöpe aldı. Orası da yetmedi. Evet. Başka illerden görüntüler de geldi bu arada.
5: İşte yani oraya getirecektim zaten lafı.
2: Hatta daha ileri gidildi. Kılıçdaroğlu'nun imzası bulunan üyelik kartlarını o öfkeyle kıranları gördüm ben.
5: Bugün bununla ilgili bir gelişme var mı? Yani örnek bir şey gösterip, olgunluk gösterip asın bunlar doğru şeyler değil diyen bir akıl işledi mi?
6: Özgür Özel'in orada resmi olması lazım. Coşkun Başkan. Çünkü mutlak mutlak olduğu için başkanlık yapmayan o.
2: Öfke var.
6: Yani şey söküldü ama fotoğrafı Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in orada şey yok. Ben bir de şunu ekleyeyim madem soruya.
2: Buyur.
6: Coşkun Başkan'ın sorusuna. Ya mutlak butlan kararını eleştiren partileri sayıyorsunuz da onaylayan parti hangisi? Hangi parti çıkıp iyi oldu? Mesela AK Parti'den şuradan buradan böyle bir açıklama geldi mi? MHP dedi ki yapmadı. Hangi parti mutlak butlanı destekledi? Şu kararın çıkmasını tebrik etti, iyi olmuş, doğru olmuş dedi.
7: Zaten denmez diyorsun.
5: Denmez yani zaten de.
6: Kim dedi?
5: Karşıyız diyen de bir dem mi var?
6: Valla denir, AK Parti hakkında kapatma kararı çıksa Cumhuriyet Halk Partisi der ki yerindedir, bu böyledir.
7: Bilmem. 27 Nisan e-muhtırası sonrasında yapılan diye açıklamalara evet baksınlar, görürler.
6: Yani bunu merak ettim bu arada. Şu açıdan soruyorum. Özgür Özel orada diyor ya, bunu görsünler bu kalabalık. Kime deniyor bu? Bunun anlamını.
5: Şeyde İlter öyle resimle ilgili bir şeyler söyleyecektim. Var mı bir gelişme?
2: Peki İlter.
3: Şöyle ya, büyük bir öfke var zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik. Zaten burada mitingde de gördük, hain Kemal sloganları atıldı ve Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı telefon görüşmesini anlatırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini anmadan bu telefon görüşmesinden bahsetti. Büyük bir öfke var. Bu öfke dinmiş değil. Hatta daha da büyüyor öfke. Bunu ifade edelim ve Özgür Özel de burada yaptığı konuşmada yine şunu söyledi. Atanmış kayyımlar bu partiyi yönetemezler dedi. Yani üst perdeden çok net, adrese teslim bir açıklama bu.
5: İlter,
3: Kemal
5: orada
3: Kılıçdaroğlu'nu
5: zaten
3: işaret eden bir açıklama.
5: Orada ben zaten halktan bir şey beklemiyorum da, içeride aklı selim bir siyasetçi. Bana göre başta Özgür Özel olmalıydı bu. Ya kardeşim, neticede 10-13 sene genel başkanlık yaptı. Bu yapılan doğru değil vesaire gibi bir tavır içerisinde değil senin anlattığın.
3: Yani şöyle, sloganlara bir müdahale olmadı Coşkun Başbuğ.
2: İlter,
3: yani
2: bir de şunu,
3: burada hani dediğiniz gibi olsaydı eğer, sloganlara bir müdahale olurdu. Yapmayın, buna gerek yok şeklinde bir müdahale olur ve buradaki kalabalık susturulabilirdi.
2: İlter, bu nedenle şunu sormak istiyorum. Olmadı. Sen CHP'nin işini
3: olsaydı,
2: çok doğru iyi biliyorsun.
3: Tabii, evet.
5: Haklısın, doğru.
2: CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekili sayısı kaçtı? Şu anda kaç? Çeşitli rakamlar telaffuz ediliyor. Bir rakam olarak değil ama örneğin Kılıçdaroğlu bu karardan bir gün önce bir açıklama yapmıştı, bir video paylaşmıştı. Benim hatırladığım, eğer yanlışsam düzelt, 22 milletvekili doğru sosyal medya hesabından bunu paylaştı.
5: İlk
2: o sayı sayı artmış mıdır bugün? Çeşitli açıklamalar var. Örneğin konuştuk Barış arkadaş.
3: Bence artmıştır.
2: 90 diyor. Başka istihbara 60 diyen var.
5: Hatta 80'den biliyorum bak, gelmeden önce.
2: Coşkun Başbuğ 80 diyor. Senin şöyle, rakam şöyle değil ama izlenimin ne onu merak ediyorum.
3: Şöyle yorumlayabilirim Haktan Uysal. Şimdi 2023 kurultayına döndük. Mahkeme kararıyla, mutlak butlan kararıyla birlikte. 2023 4-5 Kasım kurultayına, yani daha o tarihten öncesine dönüldü. O tarihten önceki tablo neydi? 90-95 civarında milletvekili kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmışlardı. Hatta ben o açıklamayı takip ettim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen basın girişinde, basın kapısında kameraların önüne geçtiler. 90 veya 95 milletvekildi yanılmıyorsam. Mutlak butlan kararıyla şimdi 4-5 Kasım 2023 öncesine dönüldü. Bu şekilde siyasi anlamda da belki 4-5 Kasım 2023 öncesine dönülmüş de olunabilir. Yani 95 milletvekili tekrar belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış olabilirler. Yani böyle, evet öyle.
2: Şimdi
3: öyle
2: şunu hatırlatalım.
0: Doğru bir yorum olmaz bu ama.
2: Tabii çünkü bir belediye seçimi oldu. Belediye başkanlığı değişti ama bu milletvekilleri değişmedi. Şimdi. Aynı milletvekilleri 95 isim. Sonrasında Özgür Özel'le çalıştılar. Şimdi de tekrar dönebilir. En azından potansiyelden bahsediyor İlker.
3: Evet, siyaseten bir rakam. Yani, yoksa Doğru. Siyasi bir tutumdan bahsediyorum aslında. Doğru. Yani bu mutlak mutlak kararıyla birlikte değişebilecek siyasi tutumu anlatmaya çalışıyorum.
2: Şöyle 138 ki, miydi İlter? CHP'li milletvekili sayısı.
3: 138 milletvekili var. Özgür Özel'le birlikte 138 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda. Şimdi en son Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına 22 milletvekili çok net açıktan destek vermişlerdi. Sosyal medya hesaplarında yeniden Doğru. paylaştılar. Önceki arınma çağrısını 9 milletvekili paylaşmıştı. Yani o günden bugüne açıktan parti yönetimine bayrak açan milletvekili sayısı 22'ye yükselmişti. Ancak yine kulislerde şu konuşuluyordu. Şu anda rakam bu şekilde ama partinin politikalarını eleştiren milletvekili sayısı 60-65 civarında şeklinde de yorumlar yapılıyordu. Şimdi bu yorumları destekleyen bir tablo 80, ne zaman ortaya çıktı? Bu yorumları destekleyen rakam ne zaman ortaya çıktı? Şöyle... Şimdi Özgür Özel'i destekleyen milletvekili sayısı ilk etapta arınma çağrısının ardından 35 civarındaydı ilk gün ve 70 civarında milletvekili de tarafsız kalmıştı. Bu tarafsız kalan milletvekillerinin büyük bir bölümünde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aslında destekledikleri ancak mevcut yönetimde ters düşmemek adına tarafsız bölgede kalmayı tercih ettikleri şeklinde kulislerde değerlendirmeler yapılıyordu.
2: Peki şunu da sorayım, yarın bir toplantı bekleniyor. Bildiğim kadarıyla CHP'de o toplantıya kaç kişi katılır? Şu anda o CHP'deki bugünkü mesela etkinliklere Coşkun Başbuğ'da ifade etmişti. Katılımın az olduğu milletvekiller açısından söylüyorum. Konuşuldu. Sen bunu gözlemleyebiliyor musun? Örneğin yarın nasıl bir tablo ortaya çıkabilir? Buna dair de yarına dair de mesajlarını da almak isterim açıkçası.
3: Şöyle... Haktan Uysal, şöyle o toplantı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan sıfatıyla yapılan bir çağrıydı. Şimdi mutlak mutlak kararıyla hukuken bu ortadan kalkmış oldu. Eğer milletvekilleri biz mutlak mutlakı tanıyoruz, bu sıfat artık ortadan kalkmıştır derse muhalif milletvekilleri bu toplantıya katılmayabilirler. Orada çok önemli bir ayrıntı var. Yani mutlak putlanı kim tanıdı, kim tanımadığının yani, cevabını da aslında biz
2: yarın saat 14'te gelen milletvekili sayısıyla birlikte az çok tabloyu göreceğiz. 138 milletvekilinden kaçı bu genel evet, başkan sıfatıyla? Müsaade. Evet, yarın önemli bir gün olacak. Evet. İlter teşekkür ederiz. Devam
3: Kesinlikle
2: edelim.
3: Kesinlikle öyle. Şöyle.
2: Ekleyeceğim varsa alayım.
3: Tamam.
6: Alalım.
3: Şöyle hani dediğim gibi mutlak putlanı kim tanıdı kim tanımadığının cevabını alacağız. Eğer mutlak putlanı mahkeme kararına saygı duyuyoruz diyenler buradaki toplantıya katılmazlar muhtemelen. Ancak diğer milletvekilleri Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri de çünkü genel başkan sıfatıyla yapılan bir çağrıydı. Bizim genel başkanımız Özgür Özel'dir. Geliyoruz o toplantıya katılıyoruz diyebilirler. Bu anlamda yarın önemli bir sınav olacak her iki taraf için.
7: Çok önemli çünkü bu konuyla alakalı ne şiş yansın ne kebap yansın misali hareket eden 70, bekleyelim görelim diyen tipler var.
2: 70 milletvekili
7: galiba. Sadece milletvekili değil Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı bugün her ikisini birden falan ziyaret ediyor. İşte yani artık bu işin ona da bir çiçek vereyim, buna da bir gülücük vereyim diye çözülemeyeceği bir yolların ayrılma noktası yarın gerçekleşecek. Önemli bir turnusol.
2: Şöyle bir şey olsa yarın 95 milletvekili gelmedi ya da 30-35 milletvekili, 40 milletvekili katıldı. Nasıl bir tablo olur? Tersi olursa nasıl bir tablo olur? Bundan sonraki sürece dair bir projeksiyon.
7: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verilmesi hasebiyle katılmayan 30'da falan kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu için söylenilen 60 milletvekilinin destek verdiği gibi söylemler boşa çıkmış olur.
2: Tersi 95 milletvekili 90, gelmedi örneğin.
7: Yani 95 milletvekili gelmediği takdirde milletvekili kadrosunda önemli gedik açmış olur Kemal Bey.
0: Ama buna cesaret edemezler.
6: Öyle bir şey hayal ya öyle olmaz şöyle yani. Yani ilk andan 90-95 milletvekili. Böyle bir tavır geliştirmez.
2: Şöyle olursa bu 65
6: sokağın
2: desek.
6: Tepkisini görüyorsun. O daha sonra şekillenir. Zamanla geçer. Yarın, ama yarından itibaren geçmeyiz. Böyle bir tavır. Kılıçdaroğlu'nu sahiplenecek bir CHP.
7: Ama yarın yine de bir yolların ayrılma noktası olur.
6: Ama sayı o kadar yüksek olmaz. Evet,
8: ben orada safları netleşeceği kanaatindeyim. Yani yarın oraya yanındayım diye gelen o saatten sonra Kılıçdaroğlu'na dönme şansı bana göre bulamaz. Burada o verdiğim rakam ciddi bir rakam. Eğer Kılıçdaroğlu o rakamı sağlarsa. Çünkü, yani yarın dediğin gibi 138'den işte
2: 60'ı gelmedi örnek veriyorum.
8: Bu Özgür Özel için yürüteceği mücadele ciddi bir gedik demektir.
5: ve psikolojikman çöker, bunu söyleyeyim. Yani bu saatten sonra iki taraftan biri alanını genişleterek yola devam edecek. Bence muhtemelen bu Kılıçdaroğlu olacak. Çünkü Özgür Özel ilk etapta o kalabalığı toplayamadı. Bugün bana göre biraz takviyeyle bu kalabalık oluştu. Ve şu an ülke genelinde aradığı desteği bulamadı. İşte siyaseten az önce verdiğim rakamlar. Mesela 80 tane milletvekili büyük rakam. İlk anda Kılıçdaroğlu destek. Bir de bu tasfiyeler başladığı takdirde orada artık herkes yaşasın yeni kral moduyla Kılıçdaroğlu'na bir yanaşmaya gider. Ben öyle bir havayı...
6: O zaman ne olur taban, işte? Yarın olacak bir şeyden...
0: Şöyle, şimdi hukuken bakmak lazım. Yani yarın 120 tane milletvekili genel merkeze gitse ne olacak? Belki siyasetten, belki kaostan dolayı...
2: Yok, öyle, hava öyle bir şey açısından söylüyorum.
0: Hukuk açısından...
2: Örneğin 120 milletvekili gitti, şöyle olabilir... O saatten sonra gerçekten de Kemal Hukuktan Kılıçdaroğlu öte. Görmüş olur o 120 milletvekilinin Özgür Özel'e yakın olduğunu. Bundan sonra partideki süreci yönlendirme açısından öyle bir şey kafasında olabilir. Ama şöyle bir tablo çıktığı için sordum. En azından 50 ya da 60 milletvekili benim takip ettiğim hiç konuşmuyor. Hiçbir paylaşımı yapmıyor. Çok sessiz. İki tarafa da gelmiyor da. Kılıçdaroğlu'na da destek vermiyor. Özgür Özel'in yanında da kalmıyor. 22 milletvekilinin dediğin... doğrudan Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini görüyoruz. Böyle bir rakam karmaşası olduğu için bak, söyledim. Yoksa siz hukuki olarak söylüyorsunuz.
0: Evet,
2: doğru.
0: Hukuk şunu söyler o komutanım. Diyor
5: hukuk
0: ki,
5: değil de biz başka şeyi konuşuyoruz. Parti içindeki mücadeleyi.
0: Evet evet, onu anlatayım. Sonra o kısım gerçekliği ortaya koyduktan sonra buyurun. O mücadelenin önemini aslında tartmak lazım. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu 110 milletvekili yarın oraya gitse dahi Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı tartışmaya açılabilir mi?
5: Ya bak tartışma demiyoruz.
2: Evet,
5: ben destekliyorum. Mücadeleyi konuşuyoruz. Psikolojikman kim öne geçer onu konuşuyoruz. Burada Özgür Özel eğer 120'yi bulursa sertleşir o mücadele.
0: Ama şöyle bir söz konusu bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini belirleyen şey neresidir? İl ve ilçelerdir. Ve il ve ilçeler kime bağlı? Genel merkeze, genel başkana bağlı. Ve genel başkanın orada alacağı kararlara bağlı. Yani milletvekili şu an Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok da karar alıcı, karar mekanizması içerisinde yer almaz ki. Yer almadığından dolayı orada 110 milletvekili gitse dahi Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi kodlara döneceğini ya da hangi yol haritasını çizeceğini belirleme durumu söz konusu hadi bak, olmaz yani.
5: Siyasette delegeler, iller, ilçeler ayrı, vekiller ayrı hareket etmiyor. Birbirinin devamı nedeniyle siyaset de yürüyor.
0: Burada... Ama genel başkan hangi il başkanını atarsa o il başkanın o ildeki milletvekili nasıl ters düştüğünü falan. De gördük yani.
5: Biz yarını konuşuyoruz. Şimdi yarın eğer Özgür Özel o kalabalığı toplasın, söylemi de sertleşir, eylemi de sertleşir, evet, iş daha öyle, farklı doğru. boyuta gelir.
2: Bir de şunu soracağım Melih.
5: Toplayamazsa da tam tersi
2: olur. Örneğin sen tabandan söz ediyorsun. Ben de aslında seninle aynı görüşteyim burada. Başladı sıfırdan. Mahallelerden başlayarak aday gösterdi. Yani şimdi Kılıçdaroğlu'na bu kadar tepki varken orada Kılıçdaroğlu kendi delegelerini seçtirme noktasında siyaseten soruyorum bunu. Başarılı olabilir mi böyle bir tepki varken ciddi olarak? Örneğin İzmir'de bir delege, bir mahallede temsilciliklerden başlıyor bu iş. Orada sandık kuruldu. Kılıçdaroğlu bir aday çıkardı. Kılıçdaroğlu muhalifleri bir aday çıkardı. Ya bu tepki varken o delegeyi... Özellikle toplayacak.
6: Şekillendirmesi mümkün.
2: Kolay mı yani?
6: Dün İzmir'de bir eylem vardı AK'tan. Vatandaşın biri çıkmış bağırıyor. CHP'lilere bağırıyor bu arada. Geldiniz buraya yediniz hepiniz makam mevki peşinde koşuyorsunuz. Şunun başına geçtiniz diyor. O örgüt seviyesindeki tartışma şu seviyede. Ya biz Kemal Bey'le gelmiştik bir takım yerlere. Bunlar geldiler. Yani dolayısıyla makam mevki önerildiğinde... Genel merkez de çok güçlü. Ona doğru bir tevessül olur. Ona doğru bir eğilim olacak.
2: Olabilir yani.
6: O konuda çok
2: delege yapısı
6: var.
2: Değişebilir.
6: Değişir
2: ya da.
6: Delege yapısı. Ya bugüne kadar da Kemal Bey şuna kızıyor. Yani ben bu şekilde bir ağ kurmuştum delegelerle. Kurultayda gidiyorduk ama öyle bir para girdi ki işin içine. Belediyelerden aktarılan paralarla o delegeler satın alındı. Yani Kemal Bey'in tahayyül edemediği 13 yıl içerisinde büyük meblağlar bu insanlara ödendi. Şimdi o çarkın artık sürmeyeceği daha makul seviyede konumların açıldığı düşünülecek delegeler dolayısıyla oraya gelebilirler ama milletvekili seviyesinde ilişki biraz daha farklı. Bu adamlar seçildiler. Anlatabiliyor muyum? Önümüzdeki dönem Kemal Bey'in onları bir daha aday gösterip göstermeyeceği ayrı tartışma. Hepsini Kemal Bey aday gösterdi zaten.
0: Evet. Çok önemli. Onun
6: yani
0: için...
6: hikaye bu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da ilerleyen dönemde daha böyle yumuşak geçişler olacaktır ama bugünden itibaren de çok fazla. Çünkü çok halk tepkisi var. O adamlar onu da göz ardı edemezler. Seçim bölgesine gittiğinde senin dediğin kaygıyı milletvekili hisseder. Onu da yürütmek zor ama zamanla yayarlar. ve geçerler. Kemal Bey de hepsini tasfiye eder. Bir daha hiçbir aday göstermez.
2: İlter, bir şey ekleyecektin galiba. Bir de senin bulunduğun noktada hala sesler mi geliyor dışarıdan? Neler oluyor buna dair yorumlarını da almak isterim açıkçası.
3: Genel merkezin bahçesi

0: içerisinde 30-40 civarında şu anda görebildiğim kadarıyla genç var, partili genç var. Onlar şarkılar söyleyerek burada zamanlarını geçiriyorlar. Bir nöbet sisteminden bahsetmiştik.
1: Burada şeyi konuşmuştuk. Burada
0: genel merkezin önünde
1: merdiven. Yarın katılım ne oranda olursa nasıl bir tablo olur? Senin herhalde ekleyeceğin vardı orada. Kesmemek adına konuklarımı.
0: Şöyle Hakta Uysal.
1: Yani, bir soru daha Adil Yıldır'dan gelsin. Hepsini birden yanıtla
2: lütfen. Şu an Kılıçdaroğlu. Şimdi 15-20 genç var ya tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde. Bir kalabalık da yok. Şu an Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine gitse herhangi bir arbede, herhangi bir sorun olmadan zaten içeri girer. Gerekli olan işlemlerini yapar. Görüntüsünü verir ve oradan ayrılır yani. Ama genel başkan neredeyse siyasi partinin genel merkezi de orasıdır. Önemli olan karar alma mekanizması.
3: Doğru.
2: Yani oda değil. Oradaki toplantı masası değil. Yani oradaki YSK'nın kendisini muhatap alması, aldığı kararı YSK'nın onaylamasıdır yani. Peki. Onu da istediği yerden alabilir.
1: İlter.
0: Mühür neredeyse genel merkez orası açıkçası. Tabii peki. Daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu eğer Butlan çıkarsa hani genel merkeze alınmamasından falan vesaire bahsediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde yine bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanının ifade ettiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir ofisten Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu yerden genel merkez olarak orayı değerlendirip parti yönetebilir tabii şeklinde bir plandan zaten bahsedilmişti.
4: Kemal Bey de gelir.
0: Bir diğer konuysa yarınki bu bir uzlaşı olabilirse gelebilir. Şu anda hani tansiyon çok yüksek. Biraz da burada tabii ki gergin bir kalabalık var. O kalabalığın da etkisiyle Özgür Özel'in verdiği mesajlarda tabii ki üst perdeden oluyor haliyle. Siyaseten de bazı şeyler belki üst perdeden dile getirilmesi gerekiyordur Özgür Özel tarafından. Bir siyasi süreç de açıkçası yürütülüyor. Burada taban hani en azından burada partilerin nabzı yüksek. Ona göre de genel merkezin daha doğrusu Özgür Özel'in mesajları da bu şekilde peki olabiliyor. Bunu bu şekilde de aslında değerlendirebiliriz. Bir ikinci hususa şu.
1: Şöyle yapalım
0: yarın
1: İlter.
0: Milletvekili özel toplantısı olduğunu söylemiştik.
1: Tamam devam et lütfen. Sonrasında da Şener'e açıklamaları var.
0: Şöyle
1: Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanının onları paylaşacağım ama lütfen tamam da sonra paylaşayım.
0: Milletvekilleri toplantısında şimdi milletvekilleri arasında şöyle düşünenler var. Arınalım ama bölünmeyelim diyenler var. Mesela Oğuz Kansalıcı'nın açıklaması bu yöndeydi. Engin Altay Cumhuriyet Halk Partisi'nin tecrübeli isimlerinden birisi. Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yaptıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu evet arınalım ama partiyi de bölmeyelim. Birlik ve bütünlük içerisinde bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetelim şeklinde mesajlar verilmişti. Şimdi bu akil olarak tanımlanan milletvekilleri belki buradaki toplantıya gelir ve bu bölünmenin önüne geçilmesi noktasında bir derleyici toparlayıcı mesajlar da verebilirler. Bunu aktarmak istemiştim Aktan Hüseyin.
1: Peki birazdan o gelişmeleri paylaşacağız ama bir yandan da o 3S tartışması vardı. Silivri, Saraçhane, Söğütözü böyle bir tartışma. Silivri eksenini soracağım. Çok daha sürem kaldı. Bu noktadan sonra Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ya da paylaşımları bir dönem parti tarafından da hoparlör etkisiyle büyütüldüğü için daha çok aktarılıyordu. Ama anladığım kadarıyla bu açıklamalardan sonra şimdi gazeteciler de paylaşıyor. Silivri'ye gidenler ya da görüşenlerin sayısında da biraz azalma gerçekleşiyor. Buna dair de yorumlarınızı almak isterim.
2: Şöyle şimdi bugüne kadar az önce de ifade ettiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi tarafından bir desteklenme durumu söz konusuydu ve bütün gazeteciler, bütün üyeler, işte Cumhuriyet Halk Partili olarak kendisini gören herkes bunu paylaşma ihtiyacı hissediyordu. Ancak bu aşamadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu eğer suça bulaşmış olanları siyasi partiden uzaklaştırırsa onun sözcülüğünü kimse yapamaz, onun paylaşımlarını kimse yapamaz. Eğer bunu yaparsa o zaman bir çizgi ya da bir en azından saf belirleme durumu söz konusu olacak. Saf belirleme olduğunda da kimse kalkıp başkasının menfaati için kendi safını belli etme yoluna kolay kolay başvurmayacaktır.
3: Suça sürüklenen milletvekilleri diye bir şey bulamazlar Mufik Yolu.
2: yani onun gibi bir şey olacak. Yani ondan dolayı tabii ki yine destekçileri olacaktır. Fakat genel merkezin arkasında durmadığı bir yapıda destekçiler de azalacaktır. Sözün yükselişi de azalacaktır. Sözün etkisi de azalacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlık Adaylık Ofisi genel merkez tarafından

0: açılmış. Doğru. Bunlar mı bir de finanse durumları söz konusu. Yani finanse edemediğiniz bir ortamda nasıl yapacaksınız? İmamoğlu'nun bütün mal varlığına, şirketlerine el konulmuş. Bu finansal anlamdaki destek nereden geliyor? Kim bu finansal desteği sağlıyor? Buradaki broşürleri dağıtma, aynı zamanda gazetecileri fonlama, sosyal medyacıları fonlama, diğer taraftan yer kiralama, konferanslar düzenleme, işte o aracın hoparlöründen o yüksek sesi haykırmak için bu finansal işlemleri kim yapıyordu yani? Genel merkez bunun arkasından ayrıldıktan sonra bu sefer ne olacak? Bunun finansı da belli olmuş olacak yani. Yani kimse de kim çıkıp burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış ya da uzaklaştırılmış bir belediye başkanını, cezaevinde olan bir belediye başkanı, diploması iptal edilmiş olan bir belediye başkanı, 130'un üzerinde eylemiyle ilgili örgütlü bir dosyada yargılanan bir şahsı, aynı zamanda ahmak dosyası Yargıtay'da olan bir şahsı siyasi olarak destekleme yoluna başvurur mu? Oraya herhangi bir şekilde bir bütçe ayırma durumu söz konusu olur mu? Bunu yapmak için biraz deli olmak gerekiyor. Çünkü hali hazırda Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını bile bile kimse bu harcamayı yapmaz. Peki, ancak genel merkez niye bu harcamayı yapıyordu? Çünkü onun mağduriyeti üzerinden kendi PR'larını yapıyorlardı. Peki, Sayın Özgür Özel her ilde toplantı yapıyordu, gösteriler yapıyorlardı. İstanbul'un her ilçesinde yapıyordu. Kürsüye kim çıkıyordu? Sayın Özgür Özel çıkıyordu. Kimin PR'ını yapıyordu? Kendi PR'ını yapıyordu. İmamoğlu mağduriyeti üzerinden ya da diğer belediyelerin mağduriyetleri üzerinden kimin PR'ı yapılıyordu? Kendi PR'ını yapıyordu. Kendi liderliğini korumak için bazı adımlar atıyordu. Şimdi bu da ortadan kalktığından dolayı artık oradaki mağduriyet hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Türk siyaseti için hiçbir anlam ifade edemeyecek.
1: Peki son bir dakikam Üsfala Var'da. Diğer partiler açısından da şimdi anladık ki diğer partiler de buna bu anlamda Özgür Özel'e destek veriyorlar. Bir tavır değişikliği olur mu ya da son bir dakikada yorumlarınızı alayım kapatalım.
2: Yani tabii diğer partilerin nasıl bir yola gireceğini kestirmek daha da güç. Çünkü onlardan şu ana kadar yapılmış bir açıklama yok ama şunu görebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte tekrardan bu partilerle birlikte bir ortak adayın çıkartılması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi bir momentum yakalayabilir. Fakat Ekrem İmamoğlu özelinde biraz önce Hadi Bey'e sormuş olduğunuz suale bir cümleyle cevap vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne gelmesinin ana sebebi Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi siyasetini esir almasından kaynaklanmıştır. Bu bir. Özgür Özel de bu esir alma operasyonunun etkisiz elemanı değildir.
1: Peki. Sürem tamam, bir son dakikayla veda edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın ekibi ya da basın danışmanı diyelim. Şöyle bir ifade kullanmış. Adaylık noktasını konuşmuştu. Kılıçdaroğlu aday olur mu olmaz mı diye. Adaylığı istişareler sonrasında netleşecek ifadesini kullanmış. Böyle bir açıklama yapmış. Biz de konuşmuştuk bunu. Aday olup olmayacağı ile ilgili siz olmayacak demiştiniz ama öyleydi. Sanki fikri ama değişiyormuş gibi yapılacak istişareler
3: daha
1: sonrasında
3: olur hocam, daha neler olur.
1: Karar vereceği açıklanmış.
3: Sayı arttıkça destek arttıkça adaylık şansı.
1: Sürem tamam artar. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için diyelim ve noktayı koyalım. Mutlu geceler efendim.
4: Haber Radyo, 24 saat haber.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İBB şirketlerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri'ne ihaleye fesat karıştırma suçundan operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 57 kişiden 33'ü polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğerlerinin sorgusu sürüyor.

0: Kurban Bayramı yaklaştı, bıçakçılarda yoğunluk başladı.
1: Vatandaşlarımızda bir alışkanlık var. Kurban Bayramı geldiği zamanlar evindeki adet olsun diye mutlaka bıçaklar bileniyor.
0: Bayram hazırlıkları artık tamamlanmak üzere. Kurban pazarları kadar son günlerin en yoğun adresleri arasında bileyiciler de var.
2: Yaklaşan bayram öncesi kurban bıçaklarını bileyen işletmelerde yoğunluk yaşanıyor.
1: Vatandaşlar kurban bayramından dolayı geldiği için biraz işlerimiz yoğun şekilde gidiyor. Gece yarılarına kadar çalışmak zorunda kalıyoruz.
0: Bıçağını satırına alan bileyicileri akın ediyor.
2: Yoğunluğu gösteren en güzel manzaralardan birisi. Burada yüzlerce bıçak bilendi ve sahiplerini bekliyor.
1: Bıçak bilerken bıçağın özelliğine göre, kalitesine göre tabi bileme değişiyor. Kaliteli bıçaklar biraz daha güzel bileniyor ve ince bir ayrıntısı oluyor. Kalitesi düşük bıçakların bilemesi de kötü oluyor.
0: Peki bıçakların uzun süre kullanılabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
1: Çok fazla bir yanlış kullanım var. Bıçağı vatandaş evine aldığı zaman keseceğe kullanacağı domates olsun, et olsun bunlar kullanırken dikkat etmesi gerekiyor. Kullanımda doğrama tahtasını doğrandıktan sonra bıçağın ağzıyla doğranan malzeme itiliyor. Bunun kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Bunu mutlaka belirtiyoruz. Ve bıçakların bulaşık makinelerine kesinlikle girmemesi gerekir. Bunlar en ince ayrıntılar. Kullanımda çok hatalar oluyor. Yani teneke açılıyor, kavanoz kapakları açılıyor. Bunlar hep bizim başımıza geliyor. Burada görüyoruz. Sonra bıçaklardan memnun kalınmıyor. Bunlara dikkat edildiği zaman yani bıçaktaki kalite birincisi bıçağın kendi kalitesi, ikincisi de kullanım kalitesi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar geldi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 isim daha gözaltına alındı. Yakalananların sayısı 23'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında şef Eren Kesimer'le oyuncu Semiha Bezek de bulunuyor. Ünlü isimler saç ve kan örnekleri alınmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. İfadesi alınan Doktor Mehmet Rahşan tutuklanırken 9 isimse yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuya ilişkin başsavcılıkça yürütülen soruşturma sürüyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İstanbul Bilgi Üniversitesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla faaliyet izni kaldırılarak kapatıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Üniversitenin kapanma süreci sahibi olan Can Holding'e Eylül 2025'te başlatılan soruşturmaya dayanıyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'in yönetim kurulu başkanı Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Murat Can hakkında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. TMSF'nin en koyarak kayyum atadığı Can Holding'e bağlı şirketler arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi de vardı. Kapatma kararının ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri eğitimlerine Garantör Okul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kontrolünde devam edecek.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Onlara insani bir temelde yardım etmek istiyorum.
4: Karayipler'de sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde bir kez daha Küba yönetimi vardı. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Trump, Küba hükümetine ve ekonomik krize yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
5: Küba başarısız bir ülke. Orada hiçbir şey yok, yiyecek yok, elektrik yok, paraları yok. Biz de onlara destek olacağız.
4: Trump, Florida'da çok sayıda Kübalı göçmenin yaşadığını ve bu kişilerin kendisinden yardım talebinde bulunduğunu söyledi.
5: Öncelikle insani bir temelde onlara yardım etmek istiyorum. Ülkelerine geri dönmek istiyorlar. Ülkelerine yardım etmek istiyorlar.
4: Washington-Havana hattındaki gerginliğe Kremlin de dahil oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Küba halkına diz çöktürme yönündeki girişimlerini şiddetle kınadıklarını açıkladı. Sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği belirtildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: bilgi ve soğukkanlılığını birleştirdi, hiç düşünmeden yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
6: Abi, nasılsın?
7: Abi, iyi değilim.
4: Karaman'da sağanak kazan.

0: Sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılma anları kask kamerasına yansıdı. Yaralı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Bugün programından dolayı şu anda Londra'da olan ancak programını 5 günlük programını kesip en ilk vasıtayla Türkiye'ye Ankara'ya ulaşmak isteyen Mansur Yavaş Başkan'ın dayanışma duygularını iletiyorum.
3: Almanya, Tayvan, Londra. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kritik süreçlerin hepsinde Ankara'da değil yurt dışındaydı. Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butan kararı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve birkaç ay içerisinde kongreye gidilmesi çağrısında bulundu.
4: Yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir.
3: Ancak açıklamayı yaptığı saatlerde Yavaş Türkiye'de değil Londra'daydı. Üstelik Yavaş partisi bir krizin ortasındayken kendisi ilk kez yurt dışında bulunmuyor. Öyle ki yaşananlar bir örüntü halini almış durumda. Ben sizin 2016 yılında Yavaş, henüz Milliyetçi Hareket Partisi saflarındayken genel merkeze mahkeme kararıyla çağrı heyeti kayyum görevlendirdiği dönemde Almanya'daydı. Tarihler Mart 2025'i gösterdiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı saatlerde ise Yavaş bu kez de Tayvan'da bir fuarda bulunuyordu.
5: Ben Ocak ayında kararlaştırmıştık. Tayvan'da Akıllı Şehirler ve İş Forumu var. Ona gelmiştim. Şimdi bilet bulmaya çalışıyorum. Döneceğim.
3: İmamoğlu'nun gözaltına alınması haberini alır almaz Türkiye'ye dönme kararı aldığını açıkladı. Ve bugün 21 Mayıs Perşembe günü CHP'ye yönelik alınan mutlak butan kararı sonrasında partisi siyasi çalkantılarla boğuşurken Mansur Yavaş yine yurt dışında.

0: Haber Radyo.
1: Daha haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatleri 3'ü gösterene dek bugün de tüm Türkiye'nin konuştuğu o günden başlıklarını değerlendireceğiz. Kıymetli konuklarımızla birlikte sahada neler yaşanıyor arkadaşlarımızdan alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları değerlendireceğiz. Ama öncesinde tüm Türkiye'nin özellikle yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı heyecanı geride bıraktığımız gün yaşandı. ATV ekranlarında yayınlanan o maçta Trabzonspor Konyaspor'la karşı karşıya geldi ve Trabzonspor rakibini 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. O nefes geçen maçın özetini önce ekranlarınıza getireceğiz, ardından devam edeceğiz.
2: İlk düdük Trabzonspor finale başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Uçil oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşan isim Trabzonspor'da. Zubkov, Pina orta şansı. Yaptı ortasını. O! Martu! Toparlarda gol! Trabzonspor finalde golü buluyor. Tümosan Konyaspor karşısında 1-0 öne geçiyor Bordo Mavili takım. Büyük sevinç Trabzonspor'da. Müthiş orta. Asiste dönüştü Pina'dan. Onu açı topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte onu açının gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
3: Deniz Türüç konserves top istemişti. O Uğurcan'a. Yevtoviç aldı.

0: Vlahovic. Top hala kendisinde. Bardi. Bardi ortasını yaptı. Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Orhan'a. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol! Jackson Mulaka. Skora denge geldi Antalya'da. Mulaka'nın golü şimdi durum 1-1. Mulaka'nın kafa vuruşunu Orhan'a müthiş çıkardı. İkinci hamleyi yine Mulaka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti Jackson Mulaka.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda bir golü, toplamda 7 golü vardı. Final maçında finallere havalandırdı Mulaka, skora dengeyi getirdi. Konya Spor 1-1 eşitliği yakalıyor Trabzonspor karşısında.
0: Riva'daki VAR odasından az önceki pozisyonun offside olmadığına dair gelen Mulaka'nın gol pozisyonunun sağlaması diyelim biz buna.
1: Cezalar iç kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalarına. Mulaka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı.
0: Bakalım pozisyona. Mulaka böyle vurdu kafayı. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Mulaka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle. Bir pozisyon daha yine Onana. Yine Onana. Yine Onana. Nagalo burada vuruşu yapan isim. İkinci vuruşu yapan isim. Ozan ve Vivu da geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı. Penaltı diyor Halil Umut Meler. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti Halil Umut Meler.
1: Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonla penaltı kararı geldi.
0: Yevtoviç eğer yanılmıyorsam orada topa eliyle temas eden isim. Bu pozisyonda penaltı düdüğünü çalıyor Halil Umut Meler.
1: Oğlu Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu. Paul Onaçu. Gol. 2-1. Onaçu attı. Trabzonspor bir kez daha öne geçiyor. Antalya'da tüm o sandık Konyaspor karşısında sevincini koştu. Taraftarıyla paylaşıyor Trabzonspor'un golcüsü.
0: Bahadır köşeyi sezmiş. Hemen kolunun altından kaçırmış topu. Onaçu'nun bu golü kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golü. 79. dakikada geldi. Kırmızı kart kenara Konyaspor yedek kulübesine. Yani öyle yükseldi ki tansiyon. Öyle kaotik bir görüntü var ki kenarda. Artık son anlar. Adil. Bir kafa darbesi. Orta yuvarlak. Nagalo ve son düdük. Son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona Trabzonspor ulaşıyor. Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde. İşte böyle yükseliyor değerli futbol severler. 64. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor. Trabzonspor finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor.
2: Ve devam ediyoruz efendim. Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'nde iptal edilen kurultay ve devamında yaşanan süreci konuşmaya devam ediyor. Bizler de stüdyo

0: Yurdumuzda konuklarımızla birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz yaşanan gelişmeleri, atılan adımları. Bugün neler yaşandı? Hepimizin yakın takibindeydi şüphesiz ki. Onları da birazdan değerlendireceğiz. Arkadaşlarımız sahadan son bilgileri paylaşacaklar. Hatta şöyle bir bilgi de paylaşayım. İlerleyen dakikalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Gece Ajansı'na özel açıklamalarda bulunacak. Birazdan o açıklamaları ekranlarınıza getireceğiz. O yayını gerçekleştireceğiz. Ama stüdyomuzda da konuklarımız var. Hemen onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, hoş geldiniz.
1: Merhaba Tahir Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Avukat Tuğba Arslan, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, yayınlar dilerim ben de.
0: Çok teşekkür edelim. Şimdi ilerleyen dakikalarda Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş da bizlerle birlikte olacak. Ona da sorularımızı yanıtlayacağız. CHP Genel Merkezi'nde İlter Yeşiltaş yaşananları paylaşacak ama öncesinde şöyle bir durum hakim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İki genel başkan nasıl, onu da hemen ifade edelim. Artık mahkemenin kararıyla birlikte, yani Ankara'da Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta geride bıraktığımız gün sosyal medya hesaplarındaki unvanını da yeniledi ve artık sosyal medyada girdiğinizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun profilinde CHP genel başkanı yazıyor. Yine mahkeme kararıyla CHP genel başkanı olmayan ama hala CHP genel merkezinde yönetimiyle birlikte görevini sürdüren Özgür Özel'in, onun da profilinde CHP genel başkanı unvanı yazıyor. Yani aslında bu manşet sosyal medyada her iki ismin unvanlarına yer verilmiş durumda. Ama dün demiştik, Özgür Özel'in açıklamalarını takip edeceğiz. Dün başvurularımızı yapacağız dedi. Karara itirazlarımızı gerçekleştireceğiz dedi. Yargıtay yolunu işaret etti. YSK yolunu işaret etti. Şimdi geride bıraktığımız gün iki ret geldi. Bunlardan birisi bu kararı veren mahkemenin verdiği ret kararıydı, değil mi?
1: Evet. Yani
0: oraya bir itiraz yapıldıktan sonra mı Yargıtay'a gidiliyor
1: tabii,
0: peki?
1: Tabii, Bölge İstinaf Mahkemesi'nin, Bölge Adli Hukuk Mahkemesi'nin, yani Asya Hukuk Mahkemesi'nin üst mahkemesi olan en son mutlak butlan kararını iki gün önce dün veren mahkemeye itirazlarını sundular. İstinaf Mahkemesi dedi ki bu itirazı bana yapamazsın, bunun itiraz mercisi Yargıtay'dır dedi. Ama tabii CHP'deki Özgür Özel ve arkadaşları zaten hem oraya hem de Yargıtay'a yapmışlardı itiraz başvurularını. Diğer itiraz ise Yüksek Seçim Kurulu'na, YSK'ya yapmış oldukları itiraz. YSK'dan da şöyle bir dönüş geldi. Dedi ki bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararını kaldırmak, yani mahkeme kararına yapılacak itiraz mercisi Yüksek Seçim Kurulu değildir dedi. Hukuki bir tartışma. Ama buradan tabii ki CHP'nin kendi hukukçularının da mahkeme kararının tutup da YSK yapılmayacağını bilirler. Ama bütün tuşlara basmış olduklarını ve bütün itiraz mercilerindeki itiraz haklarını, hakları olmasa bile kullanmaya çalıştıklarının göstergesi.
0: Peki Tuba Hanım, şimdi mahkeme kararında tedbir diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu için bugün konuşulanlar da tedbiren genel başkan. Bu tedbir ifadesi nereye kadar geçerli olan, yani Yargıtay sonucunda, Yargıtay itirazının sonucuna kadar mı tedbir olacak? Yargıtay da onarsa tedbiren artık asaleten mi olacak?
2: Şimdi şöyle Tahir Bey, yani burada Bölge Adliye Mahkemesi'nin daha ilk etapta, ilk derece mahkemesinin, ikinci etapta da Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen kurultayına, Büyük Kongresi'ne ilişkin, biz siyasi partiler kanunu ifadesiyle de ifade edebiliriz ama kurultay denmesinde de bir beis yok. Kurultayında seçmen iradesinin sakatlanması, türlü iddiaların ortaya çıkması sebebiyle bu kurultaya ilişkin bir mutlak butlan kararı veriyor. Yani bir artık bu kurultay yok hükmündedir. 3 Kasım 2023 ayarlarına CHP'yi geri döndürüyor mahkeme. Ama şimdi burada tedbir kararına ilişkin bir detayı belki ifade etmek gerekebilir. Mahkemenin elbette, yani Bölge Adliye Mahkemesi verdiği kararın kesin olmadığının farkında. Yani bir üst merci olan Temyiz Mahkemesi Yargıtay'ın incelemesinden geçerek bu karar onanabilir. O zaman kesin bir ifade edilebilir. Ama mahkemenin mutlak mutlak kararını verirken hukuki gerekçeleri, delil ve tespitleri o kadar anlamlı, o kadar doğru, o kadar... Mahkeme bu gerekçeleri ve tespitlere o kadar güveniyor ki Yargıtay süresince bu karar onana

0: kadar, onanana kadar ya da dönene kadar artık tabii ki onunla alakalı üst merci Yargıtay, bağımsız bir mahkeme karar verecek. Ya Yargıtay'dan dönene kadar ya da Yargıtay'da onanana kadar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu şaibeli kurultayla göreve gelen kişilerin görev yapmaması gerektiğine ilişkin bir tedbir kararı vermiş oluyor. Yani diyor ki evet ben kararımın kesin olmadığının farkındayım ama ben çok güçlü delillerle ve çok güçlü hukuki gerekçelerle böyle bir kararı imza atıyorum. Dolayısıyla bu kararıma da gerekçelerime de delillerime de güvendiğim için böyle de bir tedbir kararı veriyorum. Yani geçici olarak tedbiren, bakın tedbiren yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partili seçmeni, oradaki delegeleri yine hukuki yararını düşündüğü için, onları düşündüğü için böyle bir tedbir kararı veriyorum. Ve bu kişilerin şaibeli olarak göreve gelen kişilerin, göreve geldiğini düşündüğüm kişilerin CHP'de göreve devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bunu geri çeviriyorum diyor. Yani ben aslında buradaki bu tedbir kararının da bir sonraki adım olan Yargıtay kararı içinde bir altyapı oluşturduğu kanaatine bir hukukçu olarak. Yani Yargıtay'ın bu kararı da onayabileceğini aslında buradan anlayabiliyoruz. Çünkü demek ki İstinaf Mahkemesi bu kararı verirken çok ciddi ve güvenerek ve hukuki ve delillere de dayanarak verdi diye düşünüyorum.
1: Peki yani o halde artık bundan sonra her ne kadar sosyal medyada iki genel başkan ifadesi yer alsa da mahkemenin vermiş olduğu karar neticesinde resmi olarak CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Tabii Tayyip Bey, yani işte Özgür Özel de yazmış başkan, Kılıçdaroğlu da yazmış ve siz de yazın CHP başkan, ben de yazayım CHP. Bunun bir şeysi yok yani mahkeme. Peki. Ne dediyse olacak.
1: Ya bir de genel merkezdeki bir yürüyen sistem var. Orada da şu andan itibaren, yani bugünden itibaren, hatta geride bıraktığımız günden itibaren söz ya da imza yetkisi bile Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde. Yani 38. kurultaydan önceki yönetimde. Şimdi o noktada arkadaşlarım bizleri bekliyor. Şener Çetin Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde detayları bizlerle paylaşacak. Ama önce genel merkeze gideceğiz. İlter Yeşiltaş bizleri bekliyor. İlter kolay gelsin öncelikle. Şimdi ardı ardına toplantılar yapıldı. Dün MYK toplantısı, bugün belediye başkanları toplantısı, ziyaretler vesaire. Özgür Özel yine hitap etti ama herkesin merakla beklediği telefonla, o telefon görüşmesi de gerçekleşti. Bunu da öğrenmiş olduk. Nedir son gelişmeler, hemen senden dinleyelim.
3: Tahir İnan, geride bıraktığımız gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde baş döndürücü bir hareketlik vardı. Peş peşe ziyaretler oldu, toplantılar gerçekleştirildi. Özgür Özel burada gerçekleştirilen mitingde konuştu, partilere seslendi. Tabii bugün içerisinde en çok cevabı merak edilen soru, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ne zaman görüşecek? Bu görüşme oldu ve o görüşmede kurultay konusu gündeme geldi. Kurultayla ilgili Özgür Özel şu ifadeleri kullandı yapmış olduğu Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede. Mutlak butlan kararının ardından partilerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu nedenle bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti Kılıçdaroğlu'na. Ve şu ifadeleri de kullandı yine edindiğimiz bilgilere göre. Tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların kararı hukuksuz bulduğunu hatırlattı Özgür Özel. Bu şekilde bir cümle kurdu Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmede. Olabilecek en erken tarihe kurultay kararı alınmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı ve partilerin ve halkın bu beklentisinin kendisinin net talebi olduğunu ve bu konuda bir tavizinin olmayacağını iletti yine Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu da kendisinin de partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu söyledi. Özgür Özel'e söyledi bunu. En uygun zamanda dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Şimdi tamam, bilmiyorum İlter, kelimelere takılmak nedenli doğru olacak ama Özgür Özel en erken önemli ifadesini kullanıyor. Kılıçdaroğlu en uygun zaman ifadesini kullanıyor, değil mi?
3: Orada bir mutabakat yok. Sadece mutabık olunan konu şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay olacak. Ama bu kurultay ne zaman gerçekleşecek? Bu ne zaman gerçekleşecek sorusunun yanıtını şöyle veriyor Kemal Kılıçdaroğlu. En uygun zamanda, bir tarih yok tabii, en uygun zamanda bu kurultay olacak diyor. Özgür Özel de en uygun zamanın en erken zaman olduğunu belirtti. Yani en uygun zaman doğru ama en erken zamanda biz kurultay yapılmasını istiyoruz dedi. Daha sonra bu telefon görüşmesinin ardından burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yine partililer bir araya geldiler. Bir miting gerçekleştirildi ve o mitingde yine Özgür Özel konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi milletin partisidir. Atanmış kayyımlar bu partiyi yönetemezler dedi. Bu sözlerin adresi de doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Acı çekeceğiz, zorlanacağız ama katlanacağız diye konuştu. Dün yaşananlardan sonra dedim ki baba evini terk edemem, buradan çıkamam dedim ifadesini kullandı yine Özgür Özel. Zaten genel merkezi terk etmeme kararı almıştı Özgür Özel ve kurmayları. Dün gece buradaydılar. Bugün de yine günü geceyi burada geçirmeleri bekleniyor. Yine telefon görüşmesinde neler konuşulduğuna dair yine burada toplanan partililere bir açıklama yaptı Özgür Özel. Yine üst perdeden ifadeler kullandı. Telefon görüşmesini gerçekleştirdik. Ne konuştuğumuzu söylemek boynumun borcudur dedi. Partililere seslendi. Bugün dedim ki sokağı görüyor musunuz? Bu partinin bu baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşında teyzeyi, 15 yaşında evladı görüyor musunuz dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na yine bu sözler. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz ifadesini kullandı. Yine açıklamasının devamında sözümüze değer veren herkese sesleniyoruz. Bu kahraman insanlara, bu kahraman insanlar baba ocağını böyle doldurmasalar bunlar güçten, kuvvetten, meydandan, kalabalıktan anlar şeklinde yine bir cümle kurdu. Kurultay için harekete geçiyoruz. Bu mücadeleyi yarı yolda bırakamayız dedi. Özgür Özel'in açıklamaları ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı telefon görüşmesine dair detaylar bu şekildeydi. Peki bir sonraki gün, daha doğrusu artık yeni bir güne geçtik. Bugün neler olacak? Bugün Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle yine bir araya gelecek. Ne zaman olacak o toplantı? Saatler 11'i gösterdiğinde burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı gerçekleşecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde ise Özgür Özel parti meclisi üyeleriyle yine genel merkezde bu konuyu, butlan konusunu ve bundan sonraki süreçte neler yapılabilir sorusunun yanıtları aranacak. Dediğimiz gibi baş döndürücü bir hareketlik var genel merkezde. Çünkü olağanüstü bir süreçten geçiyor ana muhalefet partisi. Biz de takip ediyoruz.
1: İlter, şunu merak ediyoruz. İsimler çok tartışıldı. İşte bugün belediye başkanlarından gelenler olduğu ifade edildi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan ya da onu ziyarete giden isimler. Böyle CHP genel merkezindeki o ziyaretlerde ya da gerçekleşmeyen ziyaretlerde dikkat çeken isimler var mıydı?
3: Şöyle mesela Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bugün hem genel merkezi hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşmesi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir isim Ahmet Akın. 38. olağan kurultay sürecinde de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Ancak tabii ki Özgür Özel'le de iletişimi gayet iyi. İki isim arasında bir belki de sürecin sağlıklı yönetilmesi adına bir yol arandığına yönelik bazı değerlendirmeler yapıldı. Özellikle Ahmet Akın'ın bu ziyaretlerinde. Yine diğer büyükşehir belediye başkanları da burada Özgür Özel'le bir araya geldiler. Mansur Yavaş Londra'da olduğu için zaten dün butlan kararı çıktığında Özgür Özel otobüsün üzerinde partilere seslenirken Mansur Yavaş'ın neden burada olmadığı sorusu akıllara geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Merkez Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı nerede sorusunun cevabını Özgür Özel verdi. Mansur Yavaş'ın Londra'da olduğunu söyledi. Henüz dönüş yapmadığı için burada değildi yine Mansur Yavaş. Onun dışında tabii ki bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınalım ama bölünmeyelim şeklinde değerlendirmeler yapan milletvekilleri de var. Oğuz Kağan Salıcı, Engin Altay'ın da yine bu yönde değerlendirmeleri oldu. Yarınki milletvekilleri toplantısı önemli. Bu milletvekilleri toplantısına hangi vekiller katılacak, hangi vekiller katılmayacak? Katılanlar bu sürece ilişkin hangi değerlendirmeleri yapacaklar? Önemli olacak. Parti meclisi de önemli. Çünkü parti meclisi kurultaydan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst karar alma organı. Buradaki yapılacak değerlendirmelerde önemli olacaktır şüphesiz. Biz de takip ediyor olacağız.
1: Peki. İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz. O yoğun mesainde kolaylıklar diliyorum. İlerleyen saatlerde ya da dakikalarda yeni gelişmeleri yine senden dinleyeceğiz. Sana ve Hasan Can Türkeş'e kolaylıklar.
3: Teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkür.

0: Teşekkürler İlter. Bu arada Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş da aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi bir tarihe belki dikkat çekmekte fayda olacak. Biraz önce bir manşet attık. Hatta sosyal medya paylaşımlarını ekranlara getirdik. Artık bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifadesini kullanıyoruz. Şimdi Haziran 2010 tarihinde katılıyor X platformuna, bu hesabı açıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun biyografisinde de 22 Mayıs 2010 tarihinde itibaren genel başkan olduğu ifadesi de var. Bunu da hatırlatalım. Zamanlama bir hayli manidar olmuş. Şimdi devam edeceğim ama önemli bir röportaj için Şener Çetin bizleri bekliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez Şener Çetin'le birlikte onun sorularını yanıtlamak için bekliyor. Şimdi Gece Ajansı'na özel verdikleri o röportajın hemen detayları için Şener, söz sende.
2: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP'nin mutlak butlan kararı açıklandı. Karar çıktı. Özgür Özel yönetimden düştü. Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra yeniden genel başkan oldu. Kendisine bu görevde resmi olarak tebliğ edildi. Bunu ifade edelim. Tabii Kılıçdaroğlu tarafında sakin ve ılımlı bir şekilde devam ediyor süreç. Gün içerisinde yoğun bir trafiği vardı. Mesaisini sürdürdü çalışma ofisinde. Yaklaşık 6 saatlik aranın ardından dinlenmeye çekildi. Saatler artık gece yarısını gösteriyor. An itibariyle de Kemal Kılıçdaroğlu evinde istirahatini yapıyor. Diğer yandan bizler de A Haber ekibi olarak nöbetimizi sürdürüyoruz. Gece Ajansı'na özel Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de bizlerle birlikte. Kendisine öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Efendim merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Bizlerle yakından ilgilendiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda çok şeffaf bilgiler paylaştınız. Biz de bunları kamuoyuna yansıtmış olduk. Ben direkt sorularıma geçmek istiyorum dilerseniz. Şimdi Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi olması söz konusuydu. O telefon görüşmesi karşılıklı aramalar oldu ama nihayete erişmemişti ama o görüşme gerçekleşti. Önce bu görüşme ilişkin neler söylersiniz?
3: Evet. Yani görüşmenin olmaması iki isim de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da Sayın Özgür Özel'de aslında hani bir şeyle değil senkronize olamamaklarından kaynaklı bir şeydi. Bu aşıldı. Gün içerisindeki yoğunluktan dolayı sağlanamayan görüşme akşamüstü Özgür Özel tekrar geri dönüş yaptı ve bir görüşme yapıldı. Görüşmenin içeriğine de zaten daha önce yaptığımız açıklamada olduğu gibi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştı. Özgür Özel de bu konuyu kendi arkadaşıyla değil ve buna göre bir geri dönüş yapacağını Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade etti. Muhakkak ki bu süreç Kemal Bey'in en başından itibaren ısrarla ve kararlılıkla sürdürdüğü gibi sükunetle, sağduyuyla, istişareyle ve uzlaşarak burası çok önemli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine Sayın Genel Başkan'ın açıkladığı gibi iktidar yürüyüşünde zeval getirecek, oraya tehlikeye düşecek veyahut da ona darbe vuracak herhangi bir girişim içerisinde o partinin genel başkanlık koltuğunda oturan birisinin asla böyle bir hata içerisinde olmayacağını geride kalan zaman çok net şekilde bütün kamuoyuna göstermiştir. Bundan sonra da süreç yine aynı olgunlukla devam edecektir.
2: Şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu kurultaya gitme talebi, o niyeti Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e iletti. O da talebi memnuniyetle karşıladı. Şimdi bu süreç nasıl işleyecek? Kılıçdaroğlu bu kurultay süreciyle ilgili bir adaylığı söz konusu olacak mı?
3: Şimdi buna da tabii ki şu anda bir değerlendirme yapmamız henüz çok erken. Çünkü Kemal Bey bakın Kemal Bey ve yol arkadaşları diye bir ifade kullanıyor. Bugün siz de şahit oldunuz. Yüzlerce insan buraya geliyor. Beraber siyaset yaptığı milletvekilinden, belediye meclis üyelerinden, belediye başkanlarından, ilçe başkanlarından, üyelerden pek çok insan. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tip görevler kişisel isteklerle değil ortak temayül veyahut da ağırlıklı taleplerle örgütün bu yöndeki talebi eğer söz konusu olduğu takdirde Sayın Kılıçdaroğlu uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir iktidar yürüyüşünü adım adım yürüttüğü bir iktidar

0: yürüyüşü vardı ve burada da bir güvenli liman şeyi çıkışı yapmıştı, hatırlarsınız. Muhakkak ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yılı aşan dünyada çok az örneği olan bir siyasi parti. Cumhuriyet Halk Partisi bu deneyimini, bu birikimini ve parti kültürünü de bu işin içine katarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugünlere taşıyan pek çok değerli isim, yetişmiş kadrolar vardır. Mutlaka sağduyuyla buradan bir çıkış yolunu Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi bulacaktır, bu çıkış yolunu ve yönünü çizecektir.
1: Şimdi bir yandan şimdi Kemal Bey'in fotoğraflarının indirildiğini gördük. Hem genel merkezde hem farklı illerde, teşkilatlarda. Buna ilişkin neler söylersiniz ki Kemal Bey'in bu durumdan da üzüntü duyduğunu işittik?
0: Maalesef aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde son yıllarda parti kültüründen çok fazla nasibini almamış bir takım yeni profil diyelim biz bunlara. Bu yeni profilin Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski genel başkanlarla ilgili sürdürülen, ki sen genel başkanımız da görev yaptığı 13 yıl boyunca önceki genel başkanlara karşı nasıl bir üslup, nasıl bir dil, nasıl bir nezaketle siyaset yaptığını hepimiz biliyoruz. Belli ki bunu yapan arkadaşlar ya Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü çok fazla özümsememişlerdir veyahut da bunun için illa Cumhuriyet Halk Partisi kültürü olmasın da gerekir. Yani insani olarak da bunun çok doğru olmayacağını herhalde onu yapan insanlar sonrasından sükunetle o görüntüleri ekran başında izlediklerinde eminim kendileri de utanacaklardır. Herhalde kendi çocuklarına, kendi evlatlarına bu görüntüleri miras olarak bırakmaktan en çok vicdan azabını onlar duyacaklardır. Geçmişte pek çok kişi yaptığı bu tip hatalardan dolayı bütün kamuoyu izledi. Çubuk'taki linç girişiminde katılan bir vatandaşın daha 2 hafta önce Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip helallik istediğini ve sarılıp helalleştiklerini gördük. Eminiz bu hatayı yapanlar da bir gün aynı öyle gelecekler. Sayın Kılıçdaroğlu'na diyecekler ki biz hata yaptık, siz affedin diyecekler. Genel Başkan o zaman bir şey söylemiş, demişti ki kin insana yakışmaz demişti. Kin şeytanidir demişti. Bizim işimiz affetmektir demişti. Eminim onu yapanlar da pişmanlık duyduklarında ve pişman olacak olgunluğa eriştiklerinde, Kemal Bey'i ziyaret ettiklerinde böyle bir tabloyu da o günün pişmanlığı olarak izleyeceğiz.
1: Şunu da yöneltmek istiyorum. Şimdi bugün o telefon görüşmesi, beklenen görüşme gerçekleşti. Gayet uzlaşı içerisinde sakin, ılımlı bir görüşmeydi. Yaklaşık 1,5-2 dakika kadar sürdü. Bir kurultay talebi niyeti iletildi. Şimdi bu görüşmeden sonra Özgür Özel genel merkezde bir konuşma yaptı. Yine kayyuma teslim etmeyeceğiz şekilde ifade kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ifadeyi?
0: Tabii ki bu konuda benim bir şey söylemem çok uygun olmaz. Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekilidir. Ben de genel başkanın basın danışmanıyım. Partimizin bir milletvekiliyle ilgili şu anda bir yorum yapmam benim açımdan çok doğru olmayacaktır. Sayın genel başkan da bu konuda daha önümüzdeki günlerdeki görüşmelerde söylediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaosa sürükleyecek bir yöntem ve dil değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ni içinde bulunduğu kaostan çıkartacak bir dil ve yönteme izleyecektir ve bunda da başarıya ulaşacağına emin olabilirsiniz.
1: Son olsun. CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman gidecek diyelim?
0: Şu anda ona dair gerçekten bir plan yok. Muhakkak yani artık bu hukuken de fiilen de gerçekleşmiş bir genel başkanlık durumu var. Eminim ki çok uzun olmayan bir dönemde fiilen o genel merkezdeki görevde başlayacak diyelim, ama şu anda bir tarih söylememiz mümkün değil.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez bizlerle birlikteydi. Gün içerisinde yoğun bir trafik vardı dedik ki son en önemli notları da kendisinden almış olduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı saatlerinde şu dakika itibariyle istirahat ettiğini söyleyelim ki en önemli öne çıkan başlıklar da bu şekildeydi. O başlıkları da bize basın danışmanı Atakan Sönmez paylaştı diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
2: Evet, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'e özel röportajı için bizler de Şener Çetin'e teşekkür ediyoruz. Şimdi gözler evet bundan sonra nasıl yol alınacağında CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ama CHP genel merkezinde o makamda oturan isim şu an itibarıyla Özgür Özel. Ekrem Kızıltaş, geldiğimiz bu noktayı nasıl değerlendirmek gerekir? Yani tek parti iki başkan dedik biz manşette. Ama biraz önce özellikle Atakan Sönmez'in açıklamaları da dikkat çekiciydi. Yani bu süreçte yaşananların o genel merkezde Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına yönelik o yapılan çirkin hakaretler ki oradaki sloganlarda onu çok üzdüğünü. Ama bir yandan da kurultayı işaret ettiğine yönelik onun da mesajları var. Sizin de kısa bir değerlendirmenizi açılışta almak isterim.
3: Yani öncelikle hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden dün gece o fotoğraf çiğneme falan benzeri manzaralar hakikaten çirkin manzaralar. Çünkü hep klasik olarak söylüyoruz ya, 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayları olan, hı hı, ve hani Allah korusun diyerek bunu ben söylüyorum, seçilseydi şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacak bir kişi ve büyük ihtimalle o fotoğrafı tekmeleyen arkadaşlar, çiğneyen arkadaşlar büyük ihtimalle yere göğe konduramayacakları bir isim. Bugün bir mahkemenin verdiği bir karar, bunun mahkemeye gidişte şurada burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun rolü molü tartışılır. Yani bence çok da aktif bir rolü olmadı gibime geliyor. Çünkü Lütfi Savaş ön plandaydı. Hatta yerel mahkeme bir anlamda Lütfi Savaş ihraç edildiği için yani olayı biraz da o yüzden galiba değişik şekilde sonuçlandırdı. O manzara çirkin. Cumhuriyet Halk Partililerin herhalde kendi işlerinde bunun bir değerlendirmesini yapmaları.
2: Hani onlar daima şöyle bir savunmada bulunuyorlar ya, Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi ifadesini sürekli de kullanıyorlar. Atatürk'ün kurucusu olduğu partinin 13 yıl genel başkanlığını yapmış bir ismin, evet, ve defalarca her ne kadar kaybetse de Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak girdiği seçimlerde partisini, seçmenini temsil eden bir ismin o partinin genel merkezinde fotoğrafının ayaklar altına alınması ayrı bir belki tartışma konusu olacaktır
3: yani,
2: CHP içerisinde.
3: Bence olmaması gereken bir şey yapanların ne denir bir tanım kullanmayalım gecenin bu saatinde ama son derece yanlış bir hareket. Dahasını söyleyelim, şu anda mesela bir mahkeme kararı var ve şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arkadaşlar CHP'li, Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, parti olan sevgileri, aşıkları, bağlılıkları vesaire vesaire sebebiyle gelip şu anda genel başkanları olmuş kişinin fotoğrafını çiğniyorlar. Bu çirkin bir manzara, olmaması gereken bir şey. Dediğim gibi kendi işlerinde şeylerini görürler. Şu anda o az önceki manşet işte bir parti iki başkan değil teknik olarak. Şöyle bir şey söyleyelim. Mesela Sayın Özgür Özel'le alakalı şu andan itibaren ne diyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili. Bir ara bir hukukçu arkadaşla konuşurken eski genel başkan diyebilir miyiz? Diyemezsin dedi. Niye dedim? Çünkü dedi butlan, yani yok öyle bir şey. Yani 2023 Kasım'daki kongre tümüyle yok addedildiği için bu kişiyle alakalı eski genel başkan tabiri bile yerinde değil.
2: Yani şöyle bir CHP genel başkanları profilleri dizsek, hı hı, orada Kılıçdaroğlu'nun yani 2023'ten sonra ardında başka bir genel başkan görünmemiş olacak resmiyette.
3: Yani teknik olarak tabii ki nezaketen konulur büyük ihtimalle. Yani eninde sonunda 2,5 seneyi yok sayamaz.
2: Tabii.
3: Ama hukuki olarak baktığımızda şu anda o kişinin şeyi, tanımı, titri Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili. Bu yüzden genel başkan değil. Niye? Mahkeme böyle bir karar verdi. Dolayısıyla bir parti iki genel başkan yok. Ha nedir, ben tanımıyorum, bilmiyorum falan filan demesinin bence çok anlamı yok. Anlamı olmadığını hepimiz biliyoruz. Neden? Bir mahkeme kararı var. Ben tanımıyorum dediğinde mahkemenin hay Allah tanımıyor bu arkadaş, o halde bu kararı değiştirelim deme şansı var mı? Yok. Ya da mesela yapmaya çalıştığı şey, dün gece ben manzarayı gördüğümde şunu sormuştum. Orada bir sürü parti flamaları falan vardı. Bir tane CHP yoktu. Başka marjinal bir takım sol partilerin flamaları falan vardı. Demek ki fırsat bu fırsat diye oraya gelmişlerdi. Buradan hareketle kitleleri mobilize etme konusunda bence geçen sene Mart ayında İmamoğlu'nun gözaltı ve ardından tutuklanması döneminde Saraçhane'de yapılıp edilenlere baktığımızda böyle bir şey yapabilir diye akla geliyor. Fakat geçen seneden bu zamana köprünün altından çok sular aktı. Neden? Büyük ihtimalle Silivri'den gelen talep üzerine Türkiye genelinde yüzün üzerinde miting yaptı. Bu mitinglerin, şimdi mitingi bir parti Türkiye genelinde değişik yerlerde arada bir yaparsa katılım olur. Ama sürekli olarak miting yapmaya kalkarsanız, 100 küsur tane mitingi bir senenin, 1,5 senenin içinde sığdırmaya çalışırsanız bunun tadı kaçar. Dolayısıyla ilgi azalır, kimsenin umurunda bile olmaz. Ve siz bu süreç içerisinde bir anlamda tutarsız olarak kitleleri sürekli sokağa çağırdığınızda bir tür yalancı çoban durumuna düşersiniz.
2: Yani dün ortalama işte 3-4 bin kişi olduğu ifade ediliyor CHP Genel Merkezi'ne giden. Ama o gidenlerin büyük çoğunluğunun işte Ankara Teşkilatı, yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin en büyük partilerinden birinin, ana muhalefet partisinin sadece Ankara Teşkilatı'nın bile sayısı daha fazla.
3: Mutlaka.
2: Yani bir mitinginde, belki Özgür Özel'in bundan işte haftalar önce Ankara'da düzenlediği bir mitingde bile daha fazla kalabalık varken, son yaşananlar üzerine. Şimdi bizler hep kurultayla ilgili işte ilk ortaya çıkan bilgileri bazen aktarıyoruz ama son gelinen aşamada bizzat Özgür Özel'e en yakın isimlerden bahsediyoruz. İşte en daha yetkili isimlerden, bir delegeden değil, Uşak Belediye Başkanı, evet, CHP'nin milletvekilini yapmış bir isim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve onun oğlu gibi isimlerden bahsediyoruz. Onların da bu söylemlerinden sonra CHP seçmeninin de aklında, ki o soru işaretlerinin artık daha da derinleştiği ve onların da ya artık mahkeme buna karar versin, mahkemenin kararını bekleyelim dediği ve o yüzden de oraya gitmediği şeklinde yorumlar var, özellikle CHP'liler tarafında.
3: Yani bununla alakalı belki şunu da söyleyebiliriz. Kamuoyu araştırmalarına baktığımızda bundan 5-6 ay önce %35'leri zorlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık 30 bandının altına doğru inmeye başladığını da görüyoruz. Bu son dönemde her ne kadar siyasi şu bu falan deseler de davalarla, bu tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili şeylere, biraz önce siz de söylediniz. Mesela Uşak'tan gelen açıklamalar, Antalya'dan gelen açıklamalar. Bu arada çok gündeme getirmiyoruz ama Bolu'dan gelen açıklamalar ve Silivri'de zannediyorum iki aya aşkın bir süredir devam eden duruşmalarda hala 3800 küsür sayfelik o iddianamenin, ki bence o iddianamenin özelliği bir iddianameden çok adeta bir tespitler tutanağı olması. Neden? Önemli bir dava olduğu için büyük ihtimalle yargı titiz bir şekilde çalışıp iddiaların MASAK ve ilgili devlet kuruluşları tarafından doğrulanmasını bekleyip bunları iddianame haline getirdiler. Ve şu ana kadar Silivri'deki görülen davadan itirafçılar dışında esasa müteallik eden hiçbir şey duymadık. Yani sadece işte davalarda konuyla alakası olmayan bir takım şeylerin falan ısrarla tekrarlanmasıyla. Ben de diyorum Cumhuriyet Halk Partililer'de tamam siyasi diyorsun da, bir dakika ya, mesela işte Sarıyer'deki 3 villa ile alakalı ne diyorsun? Şunla alakalı ne diyorsun? Bununla alakalı ne diyorsun? Şu ne, bu ne? Ha, bir de bence herkesin zihninin arkasında, özellikle İstanbulluların, 16 milyon İstanbullunun benim zihnimin arkasındaki sual vardır. 7 seneye 6 sene belediye başkanlığı yaptın. 1 trilyon 200 milyar liralık bütçe kullandın. Bu sürede İstanbul'a ne yaptın? Allah aşkına şu 17, şimdi 19 olan kent lokantaları, günde 4500 kişiye ucuz yemek sattığın kent lokantaları ve 105 tane, belki şu anda o da biraz arttı sayısı, şu kreşler dışında yaptığın bir şeyi söyle. Şimdi bakın, bu İstanbul'da yaşayan herkesin kendine sorması gereken bir soru. Bence CHP kitlesi de bunu soruyor. Vahim olan şu, İstanbul
2: artık
3: eskiden
2: konuşmuyorlar bile. Yani hatta geçtiğimiz günlerde yine bir gazeteci dedi ki, yani bu da, yani Silivri'deki duruşmaları takip edenlerin sayısı bile %25'e, yani CHP'lerin sayısı bile %25'e düşmüş. Şimdi o konuda soracaklarım var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adının geçtiği işte rüşvet ve yolsuzluk soruşturması tabii ki bu davayla belki bağlantılı. Ama şimdi bazı önemli başlıklar var. Hazır kıymetli hukukçularımız da buradayken onları da merak ettiklerimi sormak isterim. Dünkü kararı bir arkadaşlarım verebilirse, mahkemenin kararını. Tuba Hanım, şimdi bir kurultay süreci deniliyor. Kurultaya yani Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeyi kullandı. Biraz önce basın danışmanının da verdiği röportajda bu geçiyor. Bununla ilgili sağduyulu hareket ederek istişareler yapıldıktan sonra bir karar verecek. Şimdi kurultaya kimle gidecek? CHP bugünkü parti meclisiyle mi gidecek? Yoksa 38. kurultaydan önceki parti meclisiyle mi gidecek?
4: Evet Tahir Bey, şimdi biraz önceki bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun

0: CHP Genel Merkezi'ndeki fotoğrafların indirilmesi, sonra işte bir avuç CHP'linin CHP Genel Merkezi önünde beklemesi, bunların hepsi bir yana. Tabii bunun bir takım hukuki ve teknik yönlerini de ele almak lazım. Ama şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim bu hususla alakalı. Ben dün bu karar çıktığında İzmir'deydim. İzmir ve Aydın illerindeydim. Yani şimdi CHP'nin kalesi olarak bilinen özellikle İzmir gibi bir yerde ben böyle bir toplumsal bir sokağa çıkış gibi bir hareket olabilir mi acaba diye düşündüm yani. ve adliye çevresindeydim yani merkezlerdeydim ama ne İzmir'de ne Aydın'da CHP seçmenin yoğun olarak yaşadığı buralarda bu karara ilişkin bir tepkinin yok kesinlikle bizim genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in böyle bir şaibeyle alakası olmaz diyerek bir heyecana kapılıp da böyle bir sokağa çıktığını mesela görmedim. Yani
1: peki şunu duydunuz mu Tuba Hanım? Yani hayır bu tür iddialar söz konusu değildir tartışması mı daha çok var? Yani bunu mu dile getiriyorlar yoksa hayır CHP'ye kimse kayyum atayamaz şeklinde bir ifade mi kullanıyor?
0: Tabii şimdi CHP destekli, CHP'den fonlanan bir takım yayın organları hukuki meselenin özünün de dışında meseleyi o kadar çarpıttığı için sanki CHP'nin başına bir kayyum atanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalıştılar. CHP'li seçmen üzerinde sanki bir kayyum atanıyor gibi bir vesayet varmış gibi bir şey yaratılmaya çalışıldı. Bir algı yaratılmaya çalışıldı ama Cumhuriyet Halk Partili seçmenin daha önce bir takım toplumsal olaylara kitlesel bir takım tepkiler verdiğini gözlemledik. Bunu daha önce yıllar önce ne bileyim Cumhuriyet mitingleri yaptılar mesela çok büyük meydanlara çıktılar, nöbetler tuttular ya da ne bileyim başka tür bir takım kitlesel hareketlere vesile oldular. Buna bir demokratik kaygıyla ya da herhangi başka bir gerekçeyle de olsa bunu gerçekleştirdiler. Aslında böyle aksiyoner de bir seçmen var. Yani evet bir ideolojik körlükle sürekli destekleyen bir seçmen de var. Bu her partide biraz vardır ama CHP'de birazcık daha fazla olduğunu ifade etmem gerekir. Ama yine de aksiyoner bir takım seçmenin hareketleri olduğunu görebiliriz. Ama ben özellikle bu mutlak mutlak kararının çıkmasının ardından ve böyle bir tedbirin uygulanmasının ardından Sayın Özel'in ifadeleri düşünüldüğünde bundan sonrasında karışmayız efendim Türkiye ekonomisi şöyle olur böyle olur gibi ifadelerinin peşinden bu kadar zayıf da bir tepki geleceğini açıkçası düşünmüyordum. Yani Sayın Özel'in aslında öyle inandığı gibi partisindeki delegeyi, seçmeni, CHP'li bizzat CHP'nin kendi ifadeleriyle söyleyelim örgütlerinde çalışan kişileri de seçmeni de bu kadar konsolide edebilen bir lideri olmadığı bir kere daha bunun sonucunda ortaya çıkmış oldu diye düşünüyorum. Yani hani nerede CHP'liler? CHP Genel Merkezi'nin önündeki maksimum ifadeyle söyleyelim. Siz 3-4 bin dediniz ama hadi benden de 1000 tane olsun. 5000 tane CHP'li mi bu Özgür Özel'e sahip çıkacak? Yani yarın öbür gün diyelim ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamadı. Onlar onu istiyorlardı belki planlıyorlardı ama Sayın Özel Cumhurbaşkanı adayı olduğunda CHP'li seçmenin bile sahip çıkmadığı bir adayları mı söz konusu olacak? Yani aslında parti seçmeninde de iddia ettiği kadar böyle bir karşılığının olmadığını bence bir kere daha görmüş olduk.
1: Biz yine sizlerle burada yani İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili iddianamedeki o iddiaları vesaire anlatırken de yani izleyicilerimizden CHP seçmeni hatta İmamoğlu'nu destekleyen izleyicilerimiz bile hani şunları da anlatın, şu iddialar da var, şunları da anlatın. Çünkü evet, ne olduğunu, iddianın ne olduğunu, arkasında ne olduğunu biz diğer kanallardan izleyemiyoruz. Çünkü bunlar konuşulmuyor, üstü kapatılıyor, sadece siyasi bir davaymış gibi. Evet. Bu konuda bir algı oluşturmaya çalışılıyor şeklinde yorumlar vardı. Şimdi benzer bir durum bu konuyla da ilgili. Bugün Özgür Özel'in yanındaki en dikkat çeken isimlerden birisi eski genel başkan, CHP genel başkanı Murat Karayalçın'dı. Şimdi onun geçtiğimiz yıl yapmış olduğu bir röportaj vardı. Ona baktığımda şunu diyor. Rüşvet alanda veren de yargılanmalı. Bu isimler yargılanmalı. Tamam, bu isimler yargılanmalı ama bu isimlerin rüşvet alarak değiştirdiği bir kurultay süreci de var. Yani iddia da zaten bu yönde. Mahkemenin kararı da bu yönde değil mi Kadriye Hanım? Şimdi evet rüşvet alan veren yargılanmalı ama bu konu görmezden geliniyor. İşte Bitlisil Başkanı'nın açıklamaları hala hafızalarda. Bunlar mesela hiç konuşulmuyor. Şimdi bunları yalanlaması mı gerekir bir kişinin, bir hukukçu olarak sizler daha iyi bilirsiniz. Yoksa bu suçlamalar deliller karşısında kendini savunması mı delillerle birlikte

0: bu kendilerine yönelik olan iddiaları savuşturması mı gerekiyor?
1: Yani hukukta mesela bu benim işime geliyor, o yüzden ben bu maddeleri kabul ediyorum ya da bu karar benim işime geldi, ben bu maddeleri kabul ediyorum gibi böyle bir ayrım olmaz. Mesela bu aynı örneği YSK'nın o vermiş olduğu son kararda ya da mahkemenin konusuz kaldı, olağanüstü kurultay gerçekleşti diyerek işte bu isnaf mahkemesinin mesela değiştirdiği, bozduğu karar vardı ya, yerel mahkeme kararı. Mesela ona çok sevindiler. Onu alkışladılar.
2: Ankara'da yani, hakimler var.
1: Ya, Ankara'da hakimler varmış dediler. Yani o zaman biz hepimiz işimize geldiğimiz karar çok güzel bir karar. İşimize gelmeyen karar öyle mi? Tabii ki bunu siz hissiyat olarak böyle hissediyor olabilirsiniz kendi şahsi davalarınızda, ama bütün toplumu ilgilendiren milyonlarca seçmenin olduğu bir durumda bir de iddialar, bakın siyah mesela diyorlar ya işte bize pusu kurdular, bize kumpas yaptılar. İşte bizi mesela diyor ki dün Özgür Özel, darbe yapıyorlar bizim partimize. Ya bu darbeyi bir kere birincisi kim yapıyor sizin partinize? Partimize darbe yapıyor dediğiniz isim 13,5 yıla yakın, 13 yıl 5 ay sizin parti genel başkanlığınızı yapmış. Cumhurbaşkanlığı adayınız olmuş. Tam 11 seçime birlikte girmiş olduğunuz hepinizi, orada otobüsün üstündeki hepinizi CHP siyaset sahnesine dahil etmiş, grup başkanı yapmış, grup başkan vekili yapmış, genel başkan yardımcısı yapmış isim, o mu size darbe yapacak? Yani mesela burada aynı şekilde İBB soruşturmasındaki kovuşturma aşamasında mahkemesinde söyledikleri, mesela Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarını dinlediğimizde hakim diyor ki böyle bir iddia var, şöyle bir iddia var, buna ilişkin ne diyorsun? Ben ceketimi çıkartmak istiyorum, kürsüye gelmek istiyorum, şunun benim yanımda oturmasını istiyorum, bu kişinin işte ona konuşma izni verin. Ya tamam, onları işte belli bir usul kuralları içerisinde izin verdiğine verdi, vermediğine vermedi mahkeme. Ama sen bu iddialara ne diyorsun? Bu iddialara karşı bir delilin var mı? Karşı bir hamlen var mı? Yok. Yani tabiri caizse laf salatalarıyla konuyu kapatıp konuyu yok etme hali. Mesela yumrukluyorlar, orada işte çerçeveleri indiriyorlar.
0: Bu genel merkezin dışında başka CHP teşkilatlarında da benzer görüntüler böyle İsimler, bir akım tabii. gibi yayıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirildi, yerinden söküldü, üzeri kapatıldı vesaire vesaire.
2: Evet. Demek ki.
0: Hatta yani, şöyle bir görüntü buyurun. Var. Yani CHP genel merkezinin önüne otobüsler çekildi. İki otobüs birden çekildi.
1: Tamam, neden yani?
0: Neden Kılıçdaroğlu gelirse giremezsin, içeri girmesin diye. Ya böyle, benzer bir girişimi İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptılar.
3: Şimdi, ne oldu? Bursa'daki girmedi.
1: Tahir Bey, böyle değil basit mi şeylerle olmaz. Mesela bugün CHP'nin kendi resmi sosyal medya platformunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıkmışlar. Şimdi CHP tabii şu an oradaki o sosyal medya hesabı onların elinde olduğu için şifreleri vesaire, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkmışlar. Yani böyle basit basit şeylerle neredeyse yani bir siyasi aklın, bir siyasi iletişiminin yapamayacağı, yapmaması gereken şeylerle bunu yapmaya devam ettikleri takdirde ister gitsin Ekim Partisi kursun, ister Kasım Partisi kursun, ne kurarsa kursun yine aynı sonuçları tekrar tekrar karşılaşacağız. Bir de akıllara şu geliyor. Mesela bir CHP seçmeni olarak, ya bir dakika, 13,5 yıl biz alkışlamadık mı? Biz onu desteklemedik mi? Yani birden mi hain oldu? Mesela buraya hain deyip indiriyorlar ya. Madem haindi de 13 yıldır neden öyle? Baykal için de aynı şeyi söylemişlerdi. Hain dediler. Ekmelettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı yaptılar, desteklediler. Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu hakkında söylemedikleri kalmıyor.
0: Bu arada bu görüntülerde oradaki bulunanlardan birisi ya da birkaçı Baykal'ı da indirin.
1: Baykal'ı, o zaman o da hepsini hainler. İndir. Hainin Atatürk'ü resmini indirin kadar
0: şeklinde. Yani evet, bizler burada yeri geldiğinde Deniz Baykal'ın da icraatlarını eleştirdik, tartıştık. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da
1: tabii
0: eleştirdik, tartıştık.
1: Şey.
0: Şimdi bu başka bir şey ama bizler tüm bu siyasi yolculuğunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı olarak bir mücadele içinde, kendince, kendi siyaseti propagandası içerisinde bir mücadele içerisinde gördük ve bu bahsetmiş olduğumuz tüm isimler onunla birlikteydi. Biraz önce kendisinin danışmanın yapmış olduğu açıklamada şöyle bir ifade geçiyor. Belli ki bunu yapan arkadaşlar ya CHP kültürünü özümsememişler. Eminim o arkadaşlar

0: hükümette o görüntüde izledikten sonra utanacaklardır, geleceklerdir, göreceklerdir. Yani şimdi
1: ya provokatif bir hareket.
0: Özgür Özel de mesela acaba bu konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nda dün bu yaşanan görüntülerle ilgili bir özür diledi mi? Çünkü kendisinin o an ev sahipliğindeki bir CHP'de, genel merkezde bu görüntüler yaşanıyor. Ve birlikte hala kurultaya gitme konuları da konuşuluyor. Bu da ilginç bir durum.
1: Şimdi ekleyebilir miyim müsaadenizle çok Tahir Bey? Yani bundan sonraki mesela Özgür Özel ve arkadaşların yeni cumhurbaşkanı adaylarına, yeni genel başkan adaylarına karşı o zaman nasıl inanacağız, güveneceğiz? O seçimi kaybettiği takdirde onlar da mı hain olacak?
0: Şimdi ilginç bir durum var. Şimdi diyor ki kulislere göre Kılıçdaroğlu CHP binası bahçesinde atılan hain Kemal sloganlarına çok üzüldü. Neden müdahalede bulunmadılar diye de sordu. İşte bugün de o konuya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkacaktır şüphesiz. Ama bir yanda Kılıçdaroğlu'yla görüşüp birlikte bir kurultay sürecini değerlendirelim. Siz kendiniz değerlendirin. Ben de kendi arkadaşlarıma değerlendireyim diyen bir Özgür Özel var. Bu konuyu işte itirazlarla yargıya taşıyan bir Özgür Özel var. Diğer taraftansa bu karar, mahkemenin verdiği karar yok hükmündedir diyen bir İmamoğlu var. Şimdi İstanbul olaylarıyla ilgili de şöyle bir iddia konuşuluyor. Hatta bazı isimlerin kitaplarında da bunu yazdığı söyleniyor. Özgür Özel'in, yani İstanbul'da yaşanan o olaylarda çok bu olayları tasvip edici olmadığı ifade ediliyor. Ama Özgür Çelik'in mesela hayır direneceğiz, ben koltuğumu kayyuma vermem şeklinde ifadeleri bulunduğu söyleniyor. Acaba CHP genel merkezinde de bu olayların yaşanması, Özgür Özel'in de bu tür sert çıkışlara müsaade etmesi, önlememesi yönlendiriliyor yorumlarını haklı çıkarır mı Ekrem Kızıltay?
2: Yani öyle de diyebiliriz, demeyebiliriz.
0: Ya da CHP'yi kim yönetiyor?
2: Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan bu olayla alakalı olarak Özgür Özel'in doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmini indirin, tekmeleyin, onları kaydedin, yayınlayın demesi düşünülemez. Yani bu kadar düşmez diyelim. Ama eninde sonunda harekete geçirilen kitlenin, bir şekilde mobilize edilen kitlenin, şimdi temel olarak meselene bir yargı kararı var, bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararı ile alakalı ben tanımıyorum, bilmiyorum, kabul etmiyorum falan filan demenin herhangi bir anlamı olmadığını herhalde genel başkanlık koltuğuna kadar gelebilmiş bir siyasetçinin herkesten iyi bilmesi lazım. İstanbul'da yaşananları hatırladığımızda bu tür sözler söylemenin, işte direnmeye çalışmanın falan filan bir anlamı olmadığı da çok açık. Bunun olayları biraz çirkinleştirdiği, yani işi içinden çıkılmaz hale getirdiği, İstanbul'da Gürsel Tekin'in yaşadığı bir dizi sevimsiz olay vardı. Yani Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu, yani bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin öteden beri yani neredeyse çekirdekten beri gelen isimleri. Bununla alakalı aranızdaki bazı problemler var diye bu tür çirkin olayların yaşanmaması CHP'nin lehinedir. Neden? Bu görüntülerin soğutacağı insan sayısı bence az değildir. Ya bu kadar da olmaz. Tamam, genel başkanlık koltuğuna mahkeme tarafından getirildi falan diye kızabilirsiniz falan ama eninde sonunda bu bir mahkeme kararı ve bununla baş etmenin yolu bu tür çirkin hareketlerde bulunmaktan falan geçmiyor. Hukukun gösterdiği yollar var. Mesela bugün o aradı, bu aradı, sonra tekrar aradılar, görüştüler. Hı. Geldikleri nokta ne? Şimdi çok sembolik bir durum. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki uygun bir zamanda kurultaya gideriz. Özgür Özel'in söylediği ne? En kısa zamanda kurultaya gidelim. Şimdi
0: biri uygun zaman,
2: en kısa zaman. Bu ikisinin arasını nasıl bulacaklarını ben bilmiyorum. Ama kurultaya gitmek akşamdan sabaha.
0: Bu arada kurultaya götürecek kişi kim?
2: Efendim?
0: Kurultaya götürecek kişi Kılıçdaroğlu.
2: Tabii Kılıçdaroğlu. Ve bunun akşamdan sabaha olmayacağını biliyor. Neden? Çünkü mahkemenin verdiği bu kararla ilgili bu iradesi sakatlanmış delegeler meselesi, 2023'teki delegeler içinde de bunlar var. Bunlarla alakalı mahkemenin bir tür tespit yapması gerekecek. Hı hı. Hangilerinin iradesi sakatlandı? Şu anda ortada bir sürü iddia var. Yani o dönemde kendilerine, yakınlarına iş vaat edilip galiba 120-130 civarında kişiye verilen işlerden bahsediliyor. İşte soğuk cüzdanla verilen paralardan, bilmem nelerden, dağıtılan şeylerden, verilen evlerden, Kiptaş üzerinden bir takım şeyler var. Bunlarla alakalı herhalde bir, ne bileyim, bir arın

0: her bir şekilde müdahale etmesine zemin hazırlamayacak. Bu tür şeylerin konuşulmadığı, konuşulup ayyuka çıkanların bir şekilde temizlendiği, daha saf ve temiz, hakikaten insanların kapalı oy kullanarak iradelerini yansıtan bir sonuca ulaşılması gerekiyor. Bu da herhalde en çabuktan ziyade Kılıçdaroğlu'nun söylediği en uygun zaman, sanki buna daha yakışan bir durum gibime geliyor benim.
1: Şimdi parti meclisi şüphesiz ki bundan sonra gözlerin çevrileceği meclis olacak. Yani Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinde kimler onunla devam etme kararı alacak, kimler istifasını sunacak, bunlar ayrı bir konu. Ama bir de CHP grup toplantısı durumu var. Şimdi bu toplantıyı kim yapacak tartışması da var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel olarak bundan sonra da mahkeme kararıyla birlikte olacak. Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yken bir temsil krizi yaşanacak mı? Buna dair bir haber hazırlamış arkadaşlarım. Bir izleyelim, ardından değerlendirelim.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni genel başkan olarak bu kararlardan sonra, yani mutlak butlan ve tedbir kararından sonra temsil edecek olan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur, Özgür Özel değildir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek bir temsilcisi vardır. O da genel başkan. Genel başkanla beraber PM listesi.
4: CHP'de mutlak butlan tartışmaları tüm hızıyla sürerken şimdi gözler partinin resmi temsil süreçlerine çevrildi.
2: Özgür Özel'in o kurultayda hiç seçilmemiş gibi hukuk alemi böyle kabul ediyor.
3: Hiç olmayan bir kurultaydan sonra gerçekleşen bütün olaylarda ne olacaktır? Ortadan kalkmış olacaktır.
4: CHP grup toplantılarına kim başkanlık edecek?
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki genel başkan odasını Sayın Kılıçdaroğlu kullanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü mahkeme kararı Yüksek Seçim Kurulu'na tebliğ edildiği andan itibaren Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi başlamış oldu.
4: Bayramlaşmalarda partiyi kim temsil edecek? Eski CHP milletvekili Barış Arkadaş'a göre Özel artık partiyi temsil edemez. Özgür Özel artık sadece CHP Manisa milletvekilidir. Mutlak butlan kararı sonrası CHP eski genel başkanı sıfatı da olmayacaktır. Özel bu sıfatı da kullanamaz. Özgür Özel dönemi artık yok hükmündedir. CHP için yeni ve güzel bir dönem başlıyor. Partimiz arınacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyecek dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık Kemal Kılıçdaroğlu temsil edecek, hem genel başkan olarak hem de yönetim olarak.
3: Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurunun bir anlam ifade edemediğini söylememiz gerekir.
4: Tüm bu sorular Ankara kulislerinde en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
2: Mutlak butlan kararı şu demektir: bir işlemin mutlak olarak butlanına karar verilmişse ya da mutlak butlanla mağlul olduğuna karar verilmişse onun hukuk aleminde hiç sonuç doğurmadığı gibi bir netice elde edilecek demektir.
4: Peki hukukçular ne diyor? Bu süreci nasıl yorumluyor?
2: Mutlak butlan kararı hukuk aleminde bir sonuç doğurmadı demektir.
3: Bugünden sonra yapılabilecek, Cumhuriyet Halk Partisi adına yapılabilecek her işlemi kim yapabilir? Tek yetkili Sayın Kılıçdaroğlu'dur ve Sayın Kılıçdaroğlu yapabilir. Sayın Kılıçdaroğlu dışında Cumhuriyet Halk Partisi adına hareket etme ya da herhangi bir şekilde bir sözleşmeye taraf olma, birini atama, birini partiden azletme, birini partiye alma durumu söz konusu olamayacaktır.
4: Siyasi kulislerde gözler şimdi yargı sürecinden çıkabilecek yeni adımlara çevrilmiş durumda.
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi başlamış oldu. Hatta ilk icraatını da gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden avukat meslektaşlarımızı azletti. Bu aşamadan sonra biz şunu görmüş olacağız. Mahkeme 2023 tarihinde gerçekleşen 38. olağan kurultayı hiç olmamış gibi kabul etti.
1: Şimdi bir kriz ortaya çıkacak. Tuba Hanım, haliyle CHP'de, evet biz de söylüyoruz, mahkeme de söylüyor, artık kararlar iptal edildi ve genel başkan 38. olağan kongre öncesindeki genel başkan ve yönetimidir. Şimdi böyle bir kriz yaşanır mı? Çünkü dün telefonlar, hani Kılıçdaroğlu'na giden telefonlar, bugün giden tebrikler vesaire, destek açıklamaları, milletvekillerinde bile neredeyse Kılıçdaroğlu'na

0: onlar yani milletvekillerinin sayısının 90'ı aştığı ifade ediliyor. Aile CHP'nin kendi içerisinde bir kaos herhalde takip edecek Türkiye yine.
1: Valla bayram tatili birazcık hareketli geçecek gibi geliyor. Tabii bir kısım seçmen tatilde olacak ama elbette siyasi aktörlerin yoğun bir mesaisi olacak CHP'liler için, bunu ifade edelim. Çünkü evet, mahkeme ciddi bir karar verdi. Çok da detaylı açıklamalarda bulundu. Ama hala bazı CHP'lilerin bunu anlamadığı, bu kararın icrasının mümkün olmayacağını, işte kabul etmediklerini ifade ediyorlar. Bunları hazmetmeleri birkaç gün alacak gibi geliyor. Dolayısıyla bunları hazmedene kadar, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu anlayana kadar ve bu kararların icrasının zorunlu olduğunu da idrak edene kadar, yani anlamak ve idrak etmek diye ifade edelim, İdrak edene kadar CHP içinde maalesef böyle çirkin görüntülerin olacağını söylemek zorundayız. Hatta bu tartışmaların özellikle maalesef CHP seçmenini kışkırtmak için ya da Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olmayan dışarıdaki diğer parti seçmenlerini de kışkırtmak için başka noktalara çekilmek zorunda olduğunu, çekileceğini de maalesef izleyeceğiz gibi geliyor. Çünkü evet, ekranlara biz vermiyoruz temiz bir ekran A Haber. Ama şu özellikle internette mutlaka seyircilerimiz görmüşlerdir. Bu fotoğrafın çiğnenirken ki oradaki kişilerin kullandıkları sözler, bu ifadeler, bu şaibeli kurultayın, yani çok özür dileyerek söylüyorum ama CHP'li seçmenin iradesinin pavyon masalarında satıldığı iddia edilen kurultayın sonuçlarının, iptali sonuçlarının maalesef halka kesilmeye çalışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafı çiğnenirken özellikle memleketinin vurgulanması, etnik kökeninin vurgulanması ve halk arasında bunun yayılmaya çalışılması, AK Partili veya diğer seçmenin veya Cumhuriyet Halk Parti'den olmayan seçmenin de işin içinde katılmaya çalışıldığının farkındayız. Yani evet, zannediyorum Sayın Özel Saraçhane buluşmalarında yapamadığı, başaramadığı şeyi kendi hatasından, yani iddialar üzerine söylüyoruz bunları.
0: Dün bu arada Güngör Yavuz Aslan buradaydı, Kadriye Hanım da buradaydı. Özellikle yani partide olağanüstü bir durum varken Özgür Özel'in konuyu ekonomiye getirmesi,
1: evet, aynen öyle,
0: ilginç bir durumdu. Bu hani halka mal etme,
1: halka
0: ve
1: mal
0: bu
1: etmek,
0: piyasalarda bir güvensizlik yaratma girişimi olarak da yorumlandı. Hatta dün Güngör Bey dedi ki çok merak ediyorum yarınki rakamları takip edelim.
1: Borsa yükselişte kapattı.
0: Borsa İstanbul yükselişte
1: kapattı. Borsa yükselişte. Yani bunlar CHP içerisinde kendi beceremedikleri, hukuka uygun, dürüstlük kurallarına uygun olarak yapamadıkları bir genel kurulun, kurultayın faturasını bir de kalkıp vatandaşa kesmeye çalışıyor. Bu kadar da vatandaştan uzak bu insanlar maalesef.
0: Saraçhane sürecinde de benzer durumlar yaşandı.
1: Saraçhane sürecinde benzer durumları yaptılar. Özellikle ekranlardan, otobüslerin üstlerine çıktıkları mikrofonlardan belli markaların isimlerini vererek hatırlarsanız o insanlara karşı, o firmalara karşı halkı tahrik etmeye çalıştılar. Bazı insanları hedef gösterdiler. Bazı markaları, yerli ve milli olan Türk markalarını hedef gösterdiler. Yani aslında kendi iç sıkıntılarından, kendi iç problemlerinden kaynaklanan bir şeyin faturasını yine halka mal etmeye çalıştılar.
0: Bir de olmayan burada şeyler konuşuldu bu süreçte ki hala konuşulmaya devam ediyor. Şimdi evet, parti kapatma gibi bir durumdan mesela bahsedildi. Bugüne kadar hiçbir şeyde adı bile geçmedi. Evet. Ki Türkiye'de yani geçmişte bunlar yaşanırken ne yapıyorlardı da bugün buna karşı çok büyük sesler çıkarıyor. Bununla ilgili Ekrem Kızıltaş'ın söyleyecekleri çok fazla, tahmin ediyorum. Ama yani olmayan şeyler üzerinden bir algı operasyonu çalışması,
1: evet,
0: o Saraçhane sürecinde de gördük. Şimdi bugünlerde de görüyoruz. Ama taraflar görüştüğüne göre bundan sonrasında en azından Özel ve Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu bir tarafta bırakıyorum, şimdi başka bu cephede yeni gelişmeler yaşanabilir mi? Yani bu, kazanan CHP olur mu kendi içerisinde?
1: Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları bence çok uhulete ve suhulete, aklı selime sevk eden bir konuşmaydı. Yani bir siyaset büyüğü olarak eğer bu sözleri bir kere dinleyecek olurlarsa, Sayın Özel kendi küçük marjinal CHP'li seçmenini, kitlesini de bu şekilde fotoğraf parçalayıp etnik köken milliyetçiliği veya bir memleket milliyetçiliği ya da insanları bir takım yaftalamalar üzerinden kutuplaştırmayarak, aklı selim davranarak bir ana muhalefet partisinin tırnak içinde genel başkanına ya da liderine yakışır bir şekilde davranacak olursa, Yani

0: orta yolu bulmaya çalışırlarsa elbette CHP için bu bir çıkış yolu olur. Buradan CHP'li seçmen de kârlı çıkar. Hatta Türkiye'deki herkes kârlı çıkar. Çünkü ana muhalefet partisinin daha kaliteli bir siyaset ortaya koyması, kendi iç meselelerini halletmiş olan ve ülkenin geleceği için, milli refahı kalkınması için çalışabilen bir ana muhalefet partisinin olması hepimizin amacı, isteğidir, arzusudur. Oy verelim, vermeyelim. Ama yani buradan bir ders alıp, bu hatayı kabullenip, özellikle Kılıçdaroğlu siyasette Sayın Özel'in büyüğü, hatta evladı olarak saydığı, sevdiği bir kişi. Hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu bu yakınlıktan bahisle sırtımdan hançerlendim demişti. Yani yakın olduğu bir kişi ancak bir insanı sırtından hançerlerse hançerlemesi gündeme gelebilir. Dolayısıyla yani bir avantajı dönüp dönmemesi maalesef bu şaibeli kurultayı gerçekleştiren kişilerin insafına kaldı ise ben zor diye düşünüyorum.
1: Neredeyse bir yılı aşkın bir süredir şu tabloyu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili delegelerin, Cumhuriyet Halk Partili bazı isimlerin, meclis üyelerinin, belediye başkan yardımcılarının şikayetleri sonucunda başlatılmış yargı süreçleri, gerek rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gerekse kurultay davasında, yani CHP'li isimlerin şikayet ederek başlattığı bir yargı süreci ve bu yargı sürecinde hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında yine CHP'li isimlerin ifadeleri, itirafları, ortaya sunduğu deliller ve günün sonunda yine CHP'li isimlerin kendi aralarında yaşamış olduğu bir kavga Türkiye gündemini uzun süredir meşgul ediyor. Şimdi belli ki bundan sonra da devam edecek ama birkaç hukuki konuda görüşünüzü almak isterim. Buraya davet edebilirsem tabii sizleri. Şimdi şu andan itibaren CHP Genel Merkezi'nde atılacak her adımdan, atılacak her imzadan, yapılacak her harcamadan, ödenecek her faturadan sorumlu kişi ya da yönetim Özgür Özel midir? Yoksa Kılıçdaroğlu mudur? Yani yarın Kılıçdaroğlu gelip işte 21-22 Mayıs tarihinden itibaren yapılan şu şu şu işlemler hakkında ben soruşturma başlatıyorum ya da bir şikayet durumunda bulunabilir mi?
2: Bakın 22 Mayıs saat 16.30 gibi mahkeme kararı açıklandı. Arkasından da tabii ki bu mahkeme kararının tebliğsini de bugün gördük.
1: Esasında 21 Mayıs'ta açıklandı.
2: 22 Mayıs'ta tebliğ olmuş olduğunu da açıkça, tabii 23'e girdiğimiz için şu an bunu söylüyoruz. Dolayısıyla da tebliğden itibaren yapılacak bütün işlemler artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Esasında mahkeme 3 Kasım 2023'ten 22 Mayıs 2026'ya kadar olan sürenin tamamını iptal ettiği gibi 3 Kasım'daki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkilerini devam etmesine karar verdi. O yüzden evet, bugün itibariyle, yani dün itibariyle de yapılmış bütün işlemler artık Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu 2 gün içerisinde yapılmış usulsüz bir işlem varsa da, o usulsüz işlem dolayısıyla zarar gördüyse de CHP, bunu da Kemal Kılıçdaroğlu kim zarar verdiyse ondan talep etme yetkisine sahip.
1: Peki, şimdi bir kurultay sürecinden bahsediliyor. Kurultay sürecine götürecek isim, evet, CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu olacak ama bu kararı verecek mecliste CHP'de parti meclisi. Tabii. MKYK, işte AK Parti MKYK diyoruz, CHP'de de parti meclisi, hı hı, olacak. Bundan sonraki süreçte parti meclisinde istifalar konuşuluyor. Şimdi o konuda şüpheler var. Hı hı. Şimdi çünkü Kılıçdaroğlu'nun yönetiminden ona destek verip vermeyenler hala tartışılıyor. Bu süreçte nasıl bir yol izlenecek yasal olarak?
2: Şimdi yaklaşık bir 5-6 ay önce Özgür Özel parti meclisini yeniledi. Genel başkan yardımcılarını yeniledi. Hatta bazı organlar kurdu, işte o, hani işte ekonomi bakanı, adalet bakanı, artık o neyse, paralel bir bakanlıklarda kurdu. Hatta bir de Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi diye Ekrem İmamoğlu için hazırlanan İstanbul'da bir ofis daha kurdu. Yani 4 ayrı birim açmış oldu Özgür Özel. Ama mahkeme dedi ki 4-5 Kasım'dan sonra, yani işte Özgür Özel göreve geldikten sonra yaptığı işlemlerin tamamı usulsüz ve yasaya aykırı. Hepsi yok hükmünde. Onlar artık geçerli bir işlem adletmiyor dedi. Yani bu ne demek oluyor? Bir bardak su, yani dün de örneğini vermiştik. Bir şişe sunu satın almasıyla

0: genel başkan yardımcısının atanmasına kadar ki bütün süreçler, yani en düşükten en yükseğe kadar ki bütün yapılan işlemler, harcanan paralar ve getirilen görevlerin hepsi iptal oldu.
1: Tüm karar 37. kurultaydaki parti meclisi
0: aynen geri gelmiş
1: olacak. Geri geldi. Yani o isimlerde partiye geri dönüyor. Yani sadece Kılıçdaroğlu değil. Hı hı. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu ile birlikte 37. kurultayda seçilen parti meclisi üyeleri, evet, işte disiplin kurulu üyeleri vesaire. Hepsi. Onlar da göreve geri dönüyor,
0: hepsi,
1: değil mi?
0: İl başkanları dahil olmak üzere.
1: Yani kurultaya, kurultay kararını o yönetim verecek.
0: Tabii ki o yönetim. Yani en son Kılıçdaroğlu, hatta mahkeme kararında çok açık bundan da bahsetmiş Tahir Bey. Hı hı. Bir önceki dönemin bütün organlarıyla birlikte tekrar göreve gelmesi. Yani mahkeme şunu dememiş. Şu an bütün işte kurulan her şey aynen devam edecek. Sadece başındaki Özgür Özel'i çekip Kılıçdaroğlu'nu koymaktan bahsetmiyoruz. CHP'nin tümden 3 Kasım tarihine geri, yani 3 Kasım ve öncesi tarihine geri gelmiş olma ihtimalinden bahsediyoruz. Tabii bu ne demek? Bu arada ihraç edilenlerin geri gelmesi. Bu arada yeni üyelerin üyeliklerinin iptal olması. Yani kötü bir haber Muharrem İnce'ye, partisini kapattı. Keşke bu kadar hızlı davranmasaydı. Çünkü Muharrem İnce'nin aday üyeliğini de biliyorsunuz rozet takarak CHP'ye tekrar üye oldu. Muharrem İnce'nin üyeliği de iptal. Emine Ülker Tarhan'ın üyeliği de iptal. Hani 80 TL oldu mazot geldim dedi ya. İşte demek ki o üyelikler vesaireler hepsi iptal. Partiden ihraç olunan bütün isimlerin de aynen partiye gelmesi söz konusu olacak. Tek bir istisna var. Partiden kendi isteğiyle istifa edenler. İstifada tek taraflı bir irade olduğu için istifa edenlerin dışında kalmak üzere üyelikler de birbirine girmiş durumda.
2: Yani, Adriye Hanım, affedersiniz. Buyurun, buyurun. İhraç edilenler
0: geri gelecek.
2: Geri gelecek.
0: Çünkü ihraç kararını kim verdi?
1: 38. kurultayla gelen parti.
0: Sonraki
2: mutlak
0: yönetim.
2: Kutlanla şutlananlar. Affedersiniz.
0: Ve üye şimdi, olarak alınanlar da tabii ki.
2: Tamam, burada çok ilginç bir pencere açtınız. Yani hukukçu olmanın güzel tarafı bu galiba. Şu anda mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023'ten önceki 81 vilayetteki il başkanları geri dönecek dediniz anladığım kadarıyla.
0: Tabii.
2: Yani İstanbul bunun herhalde örneğiydi. Çünkü Canan Kaftancıoğlu'nun yerine
0: Gülsüm Hanım gelmişti.
2: Gülsüm Hanım onun yerine atanın.
0: Şu an Gülsüm Hanım.
2: Şu an Gülsüm Hanım. O zaman Türkiye genelinde yani ciddi bir hareketlenme olacak.
0: İlçe başkanlıkları dahil olmak üzere.
1: Wow. Atanan bu, ama onlar ayrı bir kongre, o
0: olsun, o kongrenin kararını veren
1: yine bu parti.
0: Yine genel başkan.
1: Şimdi bir yandan da bakıyorum şöyle, CHP genel, yani parti meclisi en büyük karar organı, haliyle milletvekili, belediye başkan adaylarını belirleme, olağanüstü kurultay çağrısı yapma yetkisine sahip. 60 üyeli parti meclisi üyelerinin salt çoğunluğu olan 31 üyenin oyuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. Yani 37. kurultayla birlikte göreve gelen parti meclisinin 31 kişi oy kullanırsa olağanüstü kurultaya ancak bu şekilde gidilebilir. Ama şu tartışmalar da var. O parti meclisi üyesi olanlardan ben hayır bunu kabul etmiyorum, istifa ediyorum şeklinde, göreve gelmeyeceğim şeklinde talep edenler olursa onların yerine de yedekler çağrılacak.
0: Yedekler
1: çağrılacak. Diyor ki yedek üyelerin göreve çağrılmasından sonra da parti meclisi üye sayısı 60 olan üye tam sayısının 3'te 2'sinin yani 40'ın altına düşmesi halinde genel başkanın 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplantıya çağırmasını hükme bağlıyor diye bir ifade geçiyor. O zaman şimdi biz böyle Özgür Özel en yakın süre dedi ama biz sadece bu işlemlerin yasal olarak ilerlemesi
0: tabii vesaire ki.
1: Yani uzun bir süreden
2: Kılıçdaroğlu'nun işi zor.
1: İşi
2: yani
1: zor.
2: Bu birkaç seneyi de alabilir.
0: Ben de yılbaşından önce herhangi bir, ki yılbaşına da burada yani herhalde bir 7 ay kaldı. 7 ay öncesine zaten hiç düşünmüyorum. Bir sonraki senenin Mart ayı gibi belki gerçekleşebilir. Zaten usulü durumlar da ancak bunu gerçekleştirecek. Ama mesela o 31 parti meclisi üyesi istifa ederse o zaman yapacak bir şey yok. Kuracakları yeni partinin parti meclisi üyeleri olurlar. Niye bunu söylüyorum? Çünkü orada zaten Kılıçdaroğlu'nun delegeleri vardı. Hı hı. Yani yeniden bir seçim yapma ihtimalinde, yani parti içinde bir seçim yapma ihtimalinde Kılıçdaroğlu'nun delegeleriyle birlikte yeniden Kılıçdaroğlu'nun

0: partinin başına seçilme ihtimali de çok yüksektir.
1: Çünkü diyorum ya 90'a yakın telefon geldiği de kulis bilgileri arasında iddia ediliyor Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri arasından. Şimdi bazılarının Özgür Özel yönetimiyle 38. kurultayla birlikte göreve devam ettiğini de hatırlıyoruz. Ama bir önceki görseli eğer verebilirse arkadaşlarım. Şimdi bazı isimler var bu süreçte aldığı kararlar. Şimdi neden bu isimler işaret ediliyor? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce bu isimlerle harekete geçeceği, bu isimler için harekete geçeceği iddia ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklamasına baktığımızda bir arınmadan bahsediyoruz ve hatta ismi bu yolsuzluk, rüşvet ya da diğer soruşturmalarda ismi geçen kişilere hani git aklan gel diyeceği ifade ediliyor. Şimdi burada hangi isimler var? Şimdi Özgür Özel bir kere bu sürecin en başındaki ismiydi. İkinci Veli Ağbaba geliyor. En son kendi ismini bu Antalya Büyükşehir eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin ifadelerinde, ifadelerinde 6. kat konularında çokça duyduk. Ali Mahir Başarır yine en çok tartışılan ve en koyu İmamoğlu savunucularından birisi olarak ön plana çıkıyor. Gökhan Günaydın var, Umut Akdoğan var, Murat Emir var, Burhanettin Bulut var. Ama şu iki isim dün de dikkat çekmiştik. Özgür Karabat şu anda genel başkan yardımcısı. Turan Taşkın Özer de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı. Karar öncesinde. Şimdi bu iki isim İBB soruşturmasında da ismi geçen iki önemli isim.
2: Arınmaları gerekenlerden.
1: Arınmaları gereken. Şimdi bu isimlerle birlikte yani bu isimlere bir disiplin süreci başlatmak için şu anda Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinin kararı yeterli olacak mı?
0: Olacak. Hatta bence yani böyle sadece bakın bugün Kemal Kılıçdaroğlu direkt avukat ilk yaptığı şey CHP'nin Özgür Özel yönetiminin vekalet verdiği avukatları bile iptal etmek. Ve ilk açıklamalarından bir tanesi de zaten karardan birkaç gün önce de arınma çağrısında bulunmuştu. Onun için Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer hatta bence Burhanettin Bulut da dahil olmak üzere hepsinin üyeliklerini askıya alacak. Biraz daha belki iddialı bir şey söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu'nu da ihraç etme riskinin ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani biz bir 10 gün sonra Ekrem İmamoğlu CHP'den ihraç edildi diye konuşabiliriz. Çünkü hep başından beri dikkat çektiği ve başından beri böyle olmaz böyle olmaz diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu feryat figan ettiği, hatta mutlak butlan davasından da vazgeçmediği, vazgeçme şartlarının da kulis bilgilerine göre Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar soruşturma ve koruşturma dosyasının arkasında CHP yönetiminin dimdik durmasını kabul edemediği de bir gerçek olduğu için göreve gelir gelmez yapacağı şey bu. Çünkü bütün bu durumların hepsinin bu şaibeli kurultayın gerçekleşmesinin ve bir sürü soruşturma dosyalarının, İBB dosyalarının diğer belediyelere ilişkin yönelik özellikle de İstanbul ilçe belediyelerine yönelik soruşturmaların hepsinin kaynağında temelinde Ekrem İmamoğlu'nun olmasını bildiği için Kılıçdaroğlu ilk başta yapacağı şey önce ilk arınmayı en büyük olarak gördüğü tehlike ve tehditten dolayı da yapacağını düşünüyor.
1: En azından ismi geçmese de son birkaç gündür Kılıçdaroğlu açıklamalarında İmamoğlu'nun anlaşılan o ki göreve başladıktan sonra belki de ilk harekete geçeceği isimlerden birisi olacak ki partiyi bu sürece getiren isimler olarak da işaret edilenler zaten onlar Kılıçdaroğlu cephesinde. Bu arada
0: buna hakkı var mı? Var.
1: Var. Yüksek Disiplin Kurulu'nda da bir görev değişimi olacak haliyle. Turan Taşkın Özer şu anda ismi geçen kişiydi. Ama eğer ki Kılıçdaroğlu yönetimine dönersek Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan dönecek. Şimdi onun bir sosyal medyasına şöyle bir göz gezdirin. Malum taraf belirlemeler özellikle işte paylaşımları üzerinden yorumlanıyor. Şimdi baktım Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını acaba bir paylaşım yapmış mı diye Uğur Bayraktutan'ın şu an itibariyle ben göremedim. Yine arkadaşlarım bakarsa. Çünkü isimleri tek tek inceledi her gün günlerdir.
0: Gazeteciler
1: haberde hep beraber baktık. Kim paylaştı Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını?
2: 20 küsür galiba doğrudan paylaşanların sayısı.
1: Şimdi bir de bundan sonraki açıklamalar var. Oraya giden milletvekilleri var. İşte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı mesela Kılıçdaroğlu'nu bugün ziyaret etti. Açıklamaları da

0: vardı. Şimdi haliyle tartışmalı bir süreç başlıyor ama en çok tartışılan isimlerden birisi Mansur Yavaş'tı. Mansur Yavaş yurt dışındaydı geride bıraktığımız gün. Aslında onun açıklamalarına da baktığımızda hukuku işaret etmiş. Yani çok böyle sert bir şekilde İmamoğlu gibi ya da Özgür Özel yönetimindeki isimler gibi ben tanımıyorum değil. Sadece söylemiş olduğu birlik içerisinde olalım, kardeşliğimizi bütünleştirelim ve hukuk, sonuçta bir hukuk kararı vardır. Yargı kararı
1: ama
0: vardır.
1: Tümüne baktığımızda biraz nalına mıhına.
0: Yani
1: İyiydi.
0: Dengelemeye çalışıyor her iki tarafı da. Ama ilginç bir süreçtir. Tüm bu yaşanan krizlerde de Mansur Yavaş'ın hep yurt dışında olduğuna dikkat çekmiş arkadaşlarım da.
1: Gezmek yakışıyor demek ki.
0: Yani parti görevidir tabii ki. Ama ilginç bir rastlantı olmuş. Tüm krizlerde yurt dışında olması Mansur Yavaş'ın. Bu süreçten sonra yani yön belirleyecek isimlerden biri olabileceği de konuşuluyor Mansur Yavaş'ın. Şimdi ne Özgür Özel ne Kılıçdaroğlu. Mesela Kılıçdaroğlu işte aday olmayabilir tartışmaları da var ya. İmamoğlu zaten şey. Bu süreçte kim kalıyor? Özgür Özel'in de sürekli yedek olarak ifade ettiği Mansur Yavaş. Olur mu sizce?
1: Yani burada benim kafamı karıştıran şu. Senin sorduğun soruyla çok doğrudan alakalı değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyelim ki önümüzdeki muhtemel Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak göstereceği kişinin bir hikayesinin olması lazım. Hikaye nedir? Bulunduğun görevdeki başarılarındır. Başarı nedir? Aldığın oy bir başarıdır, eyvallah. Fakat eninde sonunda 2019'da göreve başlarken neler vaat ettin? Ve 2028'de diyelim ki yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar 10 sene o şehre ne kattın? Hı hı. Yani Sayın Mansur Yavaş'ın ben hatırlıyorum işte 68 kilometre miydi metro sözü vardı. 2022'de ya da 2023'te sordular ne alemde diye başlamadık dedi. Niye dediler canlı yayın. Niye dediler projeyi yapmamışlar dedi. Bir dakika ya sen söz vermiştin yani projeyi yapması gereken sendin. Şu anda biliyorsunuz Ankara'da ben gelip giderken dikkatimi çekiyor. İki tane kule şey direk. Ne direği? Efendim Cumhuriyet'in 100. yılı falan filan demişti. Son dönemlerde adını değiştirmiş. Şehitler anıtı falan filan diye. Yani iki direk bir sembolik bir anlamı olmayan bir şey. Peki bunun dışında ne yaptın? Trafikle alakalı müthiş bir söylemi var. Ne kadar çok yol yaparsanız trafik o kadar yoğunlaşır. Zannediyorum dünya literatürüne muhteşem bir şey kazandırmış oldu. Peki bunun dışında metro yok hak getire. Hangi başarıyla öne çıkacak? Kaldı ki esas soru şu. Sayın Mansur Yavaş biliyorsunuz MHP kökenli. İşte daha önceki belediye başkanlıkları MHP'den ve 2012'de Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa gerekçesinde Milliyetçi Hareket Partisi çok CHP'lileşti. CHP'ye çok yakınlaştı. Bay bay deyip ayrılmış adam ama 2019'da CHP'den belediye başkanı. Dolayısıyla burada aday olma şansı vardır yoktur bilmem.
0: Açıklaması da var onu da verebilirse arkadaşlarım ona da bakalım.
1: Dolayısıyla hikayesi olan birisi tamam diploması olduğuna eminim çünkü hukukçu bildiğim kadarıyla. Ama eninde sonunda hikayesi olması gereken birisi olarak yani geçmişle karşılaştıralım. Belki bir Muharrem İnce ya da bir Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir portre daha uygun bence.
0: Ya biraz önce kanaat. Kıymetli bir arkadaşım hatırlatmıştı haber arasında ifade ettim. Yani diyor ki Ekmelettin İhsanoğlu için sloganlar kurdular ama seçilemeyince hatta son zamanlarda hain, yani hain ifadesi evet. Kullanılıyor. Ekmek için Ekmelettin o sloganı hala hafızalarda. 2018 yılına geldik. Muharrem İnce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Hatta kendisinin bazı ifadeleri vardı. Diyordu ki yani tribünlere bakıyorsun kurultayda 20 bin kişi ince ince diye alkış atıyor ama aşağıda 1200 kişiye geliyorsun. Hatta Atatürk gelse bile seçilmez diye evet. Bir yorumu evet, da vardı.
2: Evet.
0: Türkiye'ye güvence Muharrem İnce diye her yerde bir propaganda yapıldı. Ama seçilemeyince Muharrem İnce hain oldu. Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Dede oldu hatta.
1: Bir o Kemal oldu.
0: Evet, yani halkın adamı olarak ifade edildi. O adalet yürüyüşleri vesaire vesaire.
1: Gandhi.
0: Ama bugün o da

0: hain. Şimdi Özgür Özel yarın Kılıçdaroğlu'yla anlaştı, kurultaya gitti ve kurultayı kaybetti. Özgür Özel de hain mi ilan edilecek?
1: Evet.
2: Akış bunu gösteriyor.
0: Böyle ilginç bir durum var. Ama hep özgürlüklerden vesaire, demokrasiden bahsediyoruz. İşte basın özgürlüğünden bahsediyoruz. Dün mesela CHP Genel Merkezi'nde İlter Yeşiltaş başta olmak üzere bazı basın mensuplarına yapılanlar. Hatta biraz önce siz o heykel konusunu açınca, hani sanki bu konuyu gündeme getirdiğimizde biz heykel ya da sanat düşmanı gibi görünüyoruz. Şimdi Tuba Hanım, o konuda sizin de çalışmalarınız var. Yakından takip ediyoruz, biliyoruz. Özellikle yani bu işin, yani sanat değil. Sanat tabii ki halkın bir parçası, yani hizmetin bir parçası, sosyal kültürel faaliyetler. Ama bunun haricinde toplumun acil ihtiyaç beklediği ulaşım, çevresel etkenler, çevre güvenliği vesaire, trafik, su, temiz hava vesaire, bunlar çoğaltılabilir.
1: Evet.
0: Bunlarla daha çok gündeme gelmesi beklenmez mi? Mesela Mansur Yavaş yine ılımlı bir açıklamasıyla gündemde.
1: Evet.
0: Ve bu açıklaması nedeniyle acaba CHP'de yeniden yeni başa gelebilecek isim o mu olacak diye ismi anılıyor. Ama iş icraata gelince, aynısını İmamoğlu için de yaşadık. Belki onun için de yorumlayabiliriz.
1: Evet. Şimdi Sayın Mansur Yavaş'ın bu felaketin içerisinden acaba ben nasıl faydalanabilirim bakış açısı ve o ılımlı çizdiği figür, aslında biraz önceki fotoğraflarda bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Belki tekrar ekrana gelebilirse bu özellikle halkın içinden,
0: yorumlayın isterseniz.
3: Teşekkür ederim.
1: Özellikle halkın içinden işte daha böyle ılımlı, babacan, yaşı itibariyle de büyük olduğu için daha babacan bir tavır, bir siyasetçi profili çizmeye çalıştı Sayın Mansur Yavaş. Kucaklayıcı, az konuşan ve güven veren bir profil çizmeye çalıştı. Ama bu imajını yönetirken hiç hizmeti de aynı anda yürüteyim de vatandaşın yerel seçimlerde bana verdiği bu fırsatı, aslında yani bizim vatandaşımız bu konuda ehildir. Bir siyasetçiye ya da bir siyasi parti grubuna, bir siyasi partiye yerel seçimlerde bir şans verir. Yani eğer bu sınavı başarıyla geçebilirse sayın aday ya da o parti, genel seçimlerde de aslında ona bir mail edebilir. Bu bir sınavdır. Şimdi Sayın Yavaş özellikle işte politik bir takım sansasyonel vakalardan uzak durması, daha az konuşan ve yaşı itibariyle olgun bir tavır çizmesiyle öne çıkan bir lider oldu. Bir belediye başkanı oldu diye ifade edelim. Bu fotoğraflarda da özellikle ilgimi çeken, evet, hep yurt dışında olmasının yanında uçak seyahatini de zannediyorum hep ekonomi sınıfında yapıyor gibi ilgimi çekti. Yani bu da bir mesaj içeriyor. Hangi liderin böyle...
0: Yani VIP araçlarda değil.
1: Yani evet, VIP araçta değil. Ya da işte business'da bile uçmuyor ama ekonomide uçuyor. Böyle halkın arasında bir izlenim yaratmaya çalışıldığını, böyle bir portre çizilmeye çalışıldığını ben gözlemliyorum. Ama vatandaşımız bunlara dikkat ettiği kadar bu işte milli duruşa, yani iki tane direk dikip adına şehitler direği anıtı mıydı? Şehitler anıtı dediğiniz zaman evet, belki bir milli bir noktaya dikkat çekmek istersiniz ama
0: milliyetçi çizgisini de herhalde
1: onu yansıtmak istemiş. Özellikle şehitler ismini vererek, bizim vatandaşımızın ince çizgisidir şehitler, hangi kim olursa olsun. Dolayısıyla bu kadar bu algı çalışmasına, bu PR'a özen gösterildiği kadar keşke hizmete de özen gösterilseydi. Şimdi sanatın ortaya çıkması birazcık daha toplumların refah seviyelerinin yükseldiği dönemlerde olmuştur. Yani sizin ihtiyaç hiyerarşisine göre karnınız doyduğunda, başınızda bir çatı olduğunda, rahat ettiğinizde, paranızı kazandığınızda, birazcık daha günlük yaşamınızın konforu erdiği bir anlayışta sanatla ilgilenebilme zamanınıza gelebilirsiniz. Buna vakit ayırabilirsiniz. Ama şimdi bir İstanbul'du. Sabahın saat 6'sında yola çıkıyor. Efendim bir metrobüste binebilirse o sırayı aşıp da, o metrobüste de sağ salim iş yerine ulaşabilirse, adam veya kadın, artık kimse, o yolcu şükredecek hale gelmiş durumda. Yani biz İstanbul'da yaşıyoruz. Hı. Ama ben sivil toplum kuruluşlarındaki görevim gereği 81 ile sürekli ziyaret ediyorum. Yani bunu mukayese etme şansı buluyorum. Vatandaşla bir araya geliyorum. Bunu gözlemleme ve dinleme şansı buluyorum. Özellikle bu kadar yerel seçmen, yerel siyasetin kendilerine vermiş olduğu bu şansı bu kadar kötü kullanabilen bir parti Türkiye tarihinde var mıdır ben bilmiyorum.

0: Yani yaşım yetmez de hani bilgim de okumalarım da buna yetecek bir şey değil. Keşke bu PR çabası kadar bir de hizmet çabası olsaydı. Bizim vatandaşımız zaten bunu geri bırakmazdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı öncesinde tanıyor muydu? Kasımpaşa'dayken bütün Türkiye mi tanıyordu Sayın Cumhurbaşkanımızı? Hayır. Kendisine verilen bir belediye başkanlığı şansını, vatandaşın ona verdiği güveni boşa çıkarmadığı için bugün Recep Tayyip Erdoğan dünyaya lider olan, yön veren bir insan haline geldi. Ama burada maalesef
1: Ya
0: bu
1: böyle bir
0: şekilde bir...
1: kıyaslamaya gidilmesi bile
0: Tabii ki ama...
1: yani rakamlarla da hizmetlerle de
0: Evet.
1: akla aykırı
0: Ama düşünebiliyor
1: bir durum.
0: musunuz? İstanbul gibi bir şehirde bir seçim şansı, bir şans kazandı bu insanlar. Ama maalesef bugün İstanbul'da yani ben İstanbul'un o eski Cumhurbaşkanımızdan önceki bidonlarla kuyruk beklenen zamanlarını da çok iyi biliyorum. Haliç'in koktuğu çok dönemleri de çok iyi biliyorum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Cumhurbaşkanımızla beraber değişen süreci de biliyorum. Maalesef Sayın Mevlüt Uysal'la bıraktı galiba AK Parti. Mevlüt Uysal sonrası İstanbul'u da çok iyi gözlemleyebiliyorum. Yani
1: Yani o kadar mesela geçmişe gitmeyelim. Hani bu o kadar dediğim birkaç yıl öte. Daha
0: Evet.
1: geçtiğimiz aylarda Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde o manzaraları yaşadık,
0: Evet, aynen
1: gördük.
0: öyle. Yaşadık.
1: Bidonlarla su kuyruğunda,
0: Evet.
1: tanker kuyruğunda olan insanlar vardı ama
0: Buna
1: işte ne
0: inanamıyorum.
1: hikmettir ki o yaşanan sıkıntıların pek çoğunda ilginç bir rastlantı. CHP içerisinde yaşanan o krizlerde ilginç bir rastlantı. Mansur Yavaş işte bir gün bakıyoruz Fransa'da, bir gün Tayvan'da, Londra'da, Almanya'da. Şimdi de tüm bu yaşananlar gündeme gelince Mansur Yavaş nerede? O otobüsün üstünde herkes onu aradı ama Mansur Yavaş yoktu. Neredeydi? Ne açıklama yaptı peki? Bunu nasıl savundu? Bir ona da kulak verelim.
2: Bugün programından dolayı şu anda Londra'da olan ancak programını 5 günlük programını kesip en ilk vasıtayla Türkiye'ye Ankara'ya ulaşmak isteyen Mansur Yavaş Başkan'ın dayanışma duygularını iletiyorum.
3: Almanya, Tayvan, Londra. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kritik süreçlerin hepsinde Ankara'da değil yurt dışındaydı. Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butan kararı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve birkaç ay içerisinde kongreye gidilmesi çağrısında bulundu.
4: Yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir.
3: Ancak açıklamayı yaptığı saatlerde Yavaş Türkiye'de değil Londra'daydı. Üstelik Yavaş partisi bir krizin ortasındayken kendisi ilk kez yurt dışında bulunmuyor. Öyle ki yaşananlar bir örüntü halini almış durumda.
5: Ben sizin konu...
3: 2016 yılında Yavaş, henüz Milliyetçi Hareket Partisi saflarındayken Genel Merkez'e mahkeme kararıyla çağrı heyeti kayyum görevlendirdiği dönemde Almanya'daydı. Tarihler Mart 2025'i gösterdiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı saatlerde ise Yavaş bu kez de Tayvan'da bir fuarda bulunuyordu.
6: Ben Ocak ayında kararlaştırmıştık. Tayvan'da Akıllı Şehirler ve İş Forumu var. Ona gelmiştim. Şimdi bilet bulmaya çalışıyorum. Döneceğim.
3: İmamoğlu'nun gözaltına alınması haberini alır almaz Türkiye'ye dönme kararı aldığını açıkladı. Ve bugün 21 Mayıs Perşembe günü CHP'ye yönelik alınan mutlak butan kararı sonrasında partisi siyasi çalkantılarla boğuşurken Mansur Yavaş yine yurt dışında.
1: Şimdi diyor ki yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklamasıdır. Yani ben bu kararı tanıyorum diyor. Mahkemenin bu kararı benim için var ya, hükmündedir.
7: Yani Tahir, bir hukukçu olarak Mansur Yavaş'ın tutup da ben tanımıyorum deme lüksü bence yok.
1: Ama Ali Mahir Başarır da bir hukukçu değil mi? Avukat değil mi kendisi?
7: O, şimdi bu arkadaş biraz daha tecrübeli bir hukukçu. Peki. Ve Ankara'da yüksek yargı organlarıyla bağlantılarının çok sağlam olduğu, aşırı derecede sağlam olduğu bilinen bir hukukçu. Dolayısıyla bir de şimdi az önceden beri Tuğba'nın falan söyledikleri, bakın Mansur Yavaş ağır ol ne desinler, molla desinler sözünün

0: en iyi uygulayıcılarından birisidir. Çünkü konuştukça biraz böyle nasıl söyleyelim, meclis toplantılarında şurada burada konuştukça batma ihtimalini çok iyi bildiği için mümkün olduğu kadar konuşmaz, mümkün olduğu kadar öne çıkmaz. Dolayısıyla bu da belli ki ekibi tarafından hazırlanmış. Sade suya tirit, nalına, mıhına. Dolayısıyla herkes açısından hoş görülebilecek bir açıklama. Makul ama yani olması gereken de bu galiba.
1: Peki. Şimdi yine böyle benzer açıklama bu süreçte birlik beraberliğimize zarar verecek tutum ve söylemlerden özellikle kaçınmak gerekmektedir. Bugün ihtiyaç duyulan şey sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kenetlenmesi değildir.
0: Evet.
1: Türkiye'nin demokrasiye, hukuka ve millet iradesine inanan tüm muhalefet kesimlerinin ortak akıl ve ortak vicdanda bir araya gelmesidir.
0: Evet.
1: Burada bir soru sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde diğer muhalefet partileriyle, sağcısı, solcusu, işte diğer unsurlarıyla birlikte altılı masa, yani bunu bir araya getirebilen isim değil miydi Kılıçdaroğlu?
0: Kılıçdaroğlu.
1: Yani CHP bu anlamda belki de muhalefette en büyük başarıyı elde etmiş isimlerden birisiydi.
0: Evet.
1: Ki kendisi de bu dönemin adaylarından birisiydi ve belediye başkanı seçildi.
0: Cumhurbaşkan yardımcısı adayıydı.
1: Cumhurbaşkanı yani. Yardımcısıydı. hatta o videosu var, bilmiyorum bulabilir mi arkadaşlarım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım diye İmamoğlu'yla. Sayın evet, ah, bu görüntü.
0: İşte rejinin hızı bu.
1: Biz bir dinleyebilir miyiz?
0: Tabii ki.
2: Bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
3: Bütün ülkenin mutluluğu için hazırız Sayın
2: Teşekkürler, teşekkürler.
1: Şimdi aynısı Mansur Yavaş da söylüyor. Peki o zaman hain miydi Kılıçdaroğlu? O zaman zarar vermiyor muydu diye CHP seçmeni soruyordur muhakkak. Ama dile mi getirmiyor ya da dile getirmesinin önüne mi geçiliyor?
0: Şimdi Tahir, o günleri hatırlarsan Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmaması, mümkünse bu iki arkadaştan birinin olması için arka tarafta dönen ciddi dolaplar vardı. Ortalık ciddi şekilde karışıktı. Ama işte sulara, köprülerin altından epey sular aktıktan sonra falan filan en son bu noktaya gelinebildi. O dönemde de çok şeyler yaşandı.
1: Evet, Meral Akşener'in masayı terk etmesi vesaire.
0: Siyasetin bir reklam bölümü, bu reklam bölümü. Ama arka planda ayak oyunları, şunlar bunlar, çelme takmalar falan filan şeyler yaşanıyordu.
1: Ama madem bu kadar Türkiye'nin geleceğini, Türk demokrasisini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünen cesur, yiğit bir siyasetçi profili olarak bugün reklamı yapılıyor. O zaman neden Kılıçdaroğlu için böylesine bir senaryoda rol alıyor diye sorulmaz mı?
0: Başka çare yok ki. Şimdi hayır, sen haklısın. Yani bu sorulması gereken şeyler, asıl olarak konuya bakmamız gereken nokta burası. Ama eninde sonunda bir hayat var, gerçekler var, bir de reklamlar bölümü var. Şu an biz reklamlar bölümünü izliyoruz. Burada masanın biz altını görmüyoruz. Altta belki de tekmeliyorlar birbirlerini. Olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktada köprülerin altından çok sular aktı. Burada belki İmamoğlu şunu düşünüyor olabilir aklının bir yerinde. Tüh be. 2023'te aslında ben olsaydım belki de bu işi halletmiştik falan diye düşünüyordu olabilir. Belki bunu hakikaten inanıyordur da.
1: Ama sonrasında ortaya çıktı ki düşündükleri de varmış. Yani burada bu görüntüler çekilirken bundan sadece birkaç ay sonra bir baktık ki bir sosyal medya şeyinde bir görüntü ortaya çıktı. Bir toplantı ortaya çıktı
0: ya.
1: Ve Zoom toplantısı Zoom diye tarihe geçti.
0: Tabii.
1: O toplantıda patron koltuğunda Ekrem İmamoğlu vardı,
0: evet.
1: Ve yine CHP'li diğer isimlerin ortaya
0: biraz
1: çıktığını
0: önce
1: gördük.
0: Buraya dizdiğimiz isimlerden bazıları da onun aktif katılımcılarıydı.
1: O Zoom toplantısında o halde verelim. Onda da eğer evet. Şimdi işte Ekrem İmamoğlu Atatürk portresinin hemen önünde. Devam edelim, dinleyelim.
4: Olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı?
5: Şöyle yapalım mı?
1: Tekin
5: biz bu dilekçe imza atan arkadaşlar kendi aramızda değerlendiririz. Çarşamba ya da Perşembe hangi günü verecekse Ankara'da müsait olan bir ya da iki arkadaş götürür verir.
4: Ne güzel olur. Tamam. İsterseniz bu parti meclisinin

0: Başlayalım. Sonra olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali alternatifi nasıl bir bakış diye devam edelim. Mektup sürecine dayalı olarak çarşamba günü bir aksiyona dönüşecek ya da maksimum perşembe diyelim buna.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Hatta
2: bir işin iletişimini yapmadığımız hiçbir işin kıymeti yok yani.
3: Bence Engin Altay bu görüntüyle meşhur olmuştu uzayda.
1: Özgür Başkanım da burada. Eğer uygun görürseniz
3: Özgür Özel de burada.
1: Ya da Murat Emir'den birinin de imzasını alalım buraya.
4: Evet. Bu iyi oldu. Gökhan Bey'in verdiği bilgiye göre en geç pazartesi günü bu sayı tamamlanmış olacak. Elimizde hazır olacak. Zamanlamayı ayarlayıp verilir.
0: Parti meclis süreci aslında şu anda ayarında, dengede gidiyor. Muhtemelen Tekin Başkan'ın ifade ettiği mektup sürecine dayalı olarak çarşamba günü bir aksiyona dönüşecek ya da maksimum perşembe diyelim buna. İmza sahiplerinden birisi olacaktır herhalde.
1: Kuşkusuz öyle olur.
0: Ankara'da olan kim var arkadaşlarımızdan ya da nasıl bir şey yapabiliriz? Şu katılımcı olabilir mi acaba diye düşünüyorum da ekranda katılımcı diye bir şey var.
3: Evet, o katılımcı hep soru işareti olarak kaldı. Ama ilginçtir. Mesela bu görüntü CHP gündeminde hiç yer almadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi içerisinde hiç tartışılmadı ki bu karede olan pek çok isim zaten sonradan hangi makamlara geldi, nereye gitti. Mesela Onursal Adıgüzel vardı. Hatta seçimin ardından genel başkan yardımcısından istifa etmiş. Ardından Ataşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Şu an yargılanıyor. İşte Bülent Tezcan ismi yine Ankara kulislerinde çokça CHP'liler tarafından tepki çeken bir isim. En dikkat çeken evet Engin Altay'dı görüntü olarak. Ama Özgür Özel o görüntüde yani bir genel başkan adayı, genel başkanlığa ben geleceğim gibi bir portresi, hani beden dili yoktu. Orada daha sakin, belli ki o zaman da yorulmuş İmamoğlu.
5: Beden dili biliyorsun için. Sonradan değişti. Genel başkan olur evet. Olmaz bıçak
3: hemen
5: altına
3: burada.
5: Yattı.
3: Burada bir durabilir miyiz?
5: Bıçak biraz altına geride. Yattı, kendini genel başkanlığa hazır hale dönüştürdü falan. Bir hazırlık süreci.
3: Şimdi yani biraz önce siz dediniz ya bu süreçte acaba o videoda Kılıçdaroğlu diyor, İmamoğlu diyor mudur ki keşke ben olsaydım vesaire. Meğer bunun olması için çalışmalar yapılmış tabii, ve planda. İşte bugün CHP'de gelinen durum aslında şu toplantılarla başladı. Hatta Kılıçdaroğlu'nun bir değişim, İmamoğlu'nun bir değişim vakti şeklinde paylaşımları, ardından internet sitesi açtı, imza topladı, sonra kapattı. Ama işte diyorum ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizden çok fazla süreci takip ettik. Sizlerin tecrübesi bu anlamda
5: doğrudan
3: çok fazla.
5: Yaşadı o insanlar. Neden biz bir şey bilmiyoruz? Az önce söyledim. Bu toplantının çok afiş olması, bağırılıp çağrılması, gündeme gelmesi gerekirdi. Gelmedi. Neden? Çünkü alttan alta yürütülen bir çalışma. İllerde delege bazında, il başkanları da bazında, ilçe başkanları bazında yürütülen, alttan alta ve çoğu zaman belki birisi bir şey söylese bile çok dikkate alınmayacak şekilde yürütülen bir çalışma. Ve bu çalışmanın ne demek olduğunu 2023 Kasım ayındaki kurultayda gördük. Ve orada muhtemelen tavşan aday tabirini çok kullanmıştık eskiden biliyorsunuz. O dönemlerde, o kurultayda büyük ihtimalle tepe noktadaki isim, evet bunlardan hangisi
3: burada
5: olabilir?
3: İzleyicilerimiz merak edebilir kim diye. Özgür Özel.
5: Evet. Bunlar içerisinden kimi tercih etsem uygun olabilir diye düşünüp tahmin ediyorum. İşte daha sonra genel başkan olan kişiyi tercih etti.
3: Mesela ilginçtir, bu görüntüde ya da bu toplantıda Mansur Yavaş yoktu.
6: Belki katılımcı olan odur.
5: Bu iyi bir ihtimal.
3: Yani bu görüntüyü kim sızdırdı diye konuşuldu, tartışıldı ama o dönemde üstü kapatıldı. Belki de o katılımcı kimdi?
5: Yani katılımcı
3: kimdi?
5: Da olabilir. Ama bu ekipten birisi de olabilir. Şunu unutmayalım. Yani bu tür şeylerde çoğu zaman aktif olarak bu işin katılımcılar arasında bulunan birilerinin katılımcı olan olması gerekmez. Birileri kasıtlı olarak orada bulunmuş olabilir. Rahmetli Mahir Kaynağ'ın, şimdi daldan dala bir şey ama 70'li yıllarda MİT mensubu bir toplantıyı takibe gidiyor. O toplantıda da toplantı sol bir grubun toplantısı. Toplantıda da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendilerini takip ettiklerini bildikleri için herkesi kontrol etme görevi gerekiyor. O görevi de Mahir Kaynağ'a veriyorlar. Halbuki kayıt cihazı da Mahir Kaynağ'ın üzerinde. Başkalarını o kontrol ediyor falan. Dolayısıyla burada sürecin en aktif isimlerinden birisi bu görüntüyü sızdırmış olabilir.
3: Peki. Bu arada sizin o bahsettiğiniz görüntüyü daha hazırladı önce, arkadaşlarım. Evet, insanlar bir büyükşehir belediye başkanına oy verirler. Oy verirler ki benim şehrimdeki yaşam kalitemi artırsın, yollarımı yapsın, alternatif ulaşım projeleri çıkarsın, su problemimi çözsün, ulaşım problemimi çözsün diye.
5: Yani bu direklerin belki su, ulaşım falan filan gibi konularda bir faydaları olabilir. Çünkü ne işe yaradığını henüz Sayın Mansur Yavaş da bilmiyor. Önce 100. yıl abidesi falan deme kararı vardı. Biraz önce konuştuk. Sonrasında şehitler abidesi olarak adını değiştirme kararı verdi. Kulakları şınlasın, Melih Gökçek Bey de güzel bir teklif getirdi. 2.2 milyar liralık maliyeti aslında ben olsam Mansur Yavaş'tan alırım diyor. Yani güzel tarafı şu, Esenboğa'ya inip kalkarken bunu görebiliyorsunuz neye yarıyorsa. Dolayısıyla Ankara'ya yol yapmayan, metro yapmayan, işte Ankara'ya bir metreküp su ilave etmeyen bir belediye başkanı. Çok başarılı.
3: Tekrar ifade edeyim, sanata, sanatçıya saygımız sonsuz.
5: Ama bakın bu
6: sanat değil
5: sanat
6: ama
5: sanat değil, bu beton bloklar.
3: Peki.
5: Yani bana göre sanat değil. Burada Melih Bey'in o meşhur sözünü söyleyelim. Hani
3: yani fikir... buradan bu konuya getirmesinler birileri konuyu. Hani demesinler ki ya işte bir heykel karşıtı bu insanlar, işte sanat Hayır. karşıtı demesinler. Ama demesinler noktasında bir isme daha dikkat çekeceğim. Özgür Özel'in yanında duran en önemli isimlerden birisi. Eski CHP Genel Sekreteri. Şimdi... Birazdan o görüntüleri arkadaşlarım verebilirlerse de onları da getireceğim. Şimdi bu isimler özellikle baktığımızda ta Deniz Baykal döneminden bugüne partide hala görev alan isimler. Mesela bugün parti kapatma evet söz konusu değil ama bunu dillendiriyorlar. İşte partide bir mutlaktan karar. AK Parti'yi kapatma sürecinde de kapatma davası sürecinde de acaba... bu kadar sesleri çıkmış mıydı? Bu kadar itirazları var mıydı? Tuba Hanım hatırlıyor musun?
5: Olur mu öyle şey? Ciddi şekilde katkıda bulunduklarına eminim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mutlak butlanla alakalı bugün işte o partinin yayın organlarından birinin manşeti darbe falan şeklindeydi. Ve hasbelkader ben Refah Partisi'nin kapatıldığı dönemleri falan hatırladım. O dönemde doğrudan o kararı alkışlayan ki Refah Partisi'nin kapatılması 98'de Anayasa Mahkemesi'nin kendi içinde anayasaya aykırı olarak kendi kendine müracaat ederek siyasi partiler yasasının bir maddesini iptaliyle gerçekleşti. Hı hı. Yani açıkça hukuk dışı, açıkça demokrasi dışı bir şey, bunu alkış tutanlar burada mahkemenin verdiği bir kararla alakalı bugün darbe ve benzeri laflar kullanıyorlar. Dolayısıyla AK Parti'ye kapatma davası açıldığında falan büyük ihtimalle alkışladılar. Ve büyük ihtimalle en azından lojistik destek de sağladılar. Çünkü burada mücerret demokrasi, yani hak, hukuk, işte hukukun üstünlüğü falan gibi şeylerden ziyade bize göre demokrasi, yani nedir o meşhur söz, bunu Bağcılar Kurucu Belediye Başkanı...
3: Bu arada Önder Sav'dan... bahsediyorum. Birazdan görüntüler gelecek.
5: Tamam.
3: Önder Sav en yakınındaki isim. Bugün dün akşam da o otobüsün üzerindeydi. Şimdi bu durumda Kılıçdaroğlu'ndan ziyade Özgür Özel'in yanında duruyorlar. İşte Murat Karayalçın. Şimdi bu isimler hep böyleler ama acaba bunlar geçmişte AK Parti'ye yönelik bu tür durumlarla demokrasi dışı müdahaleler. Bakın yargı süreçleri ben burada bahsediyoruz işte deliller vesaire ama evet. Demokrasi dışı müdahaleler, darbe girişimlerinden bahsediyoruz. Yine Emuhtıra'dan bahsediyoruz, parti kapatma davasından bahsediyoruz.
5: Tahir Bey, bu müdahaleleri yapan isimlerin emekli olduklarında hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçildiklerini bilmek, bu anlayışın bu konulara nasıl baktığının en güzel izahıdır.
3: Şüphesiz. Buyurun Tuba Hanım.
6: Evet, şimdi sadece AK Parti'ye ilişkin kapatma davasında değil, bundan önce Ekrem Hocam'ın ifade

0: ifade ettiği gibi Refah Partisi'nin kapatılması davasında Fazilet, ya da
1: Fazilet Partisi'nin.
0: Fazilet Partisi'nin kapatılması davasında ya da AK Parti'ye ilişkin işte muhtıraların çekildiği süreçlerde ya da ondan önce 1982 darbesinde, ondan önce 1960 darbesinde ya da ondan önce tek partili bir demokratik hayatın insanlara dayatılmaya çalışıldığı, açık oyun gizli sayımın yapıldığı süreçlerde de herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili siyasetçinin bu konuda bunun önüne geçen ve demokrasiyi önceleyen bir tavrının olduğunu çok görmüş değiliz.
1: 80 darbesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı ve daha sonra yani 80'li yılların sonuna doğru yeniden bir işte hatta o döneme kadar da SHP vesaire daha ayrı partilerden bazı. Acaba o dönemde de bu isimler ki bugün pek çoğu hala partide görev alıyorlar. Evet. Bugün bu mitinglerde de varlar. O dönemki darbecileri de böyle eleştirdiler mi? O zaman da sesleri çıktı mı?
0: Olması gerektiğine belki de inanıp parti içi çekişmeleri de bu şekilde noktalayan bir süreci izlemiştik önceki dönemlerde de. Bakın Türkiye'de ne hukukçular, ne Cumhuriyet savcıları, ne Yargıtay başsavcıları, ne Anayasa Mahkemesi üyeleri gördük. Yani hukukun dışında tamamıyla bir vesayet organı gibi hareket eden ve seçilmiş meclis mensuplarının, hükümet mensuplarının kurulan doğal hakim ilkesinin bile aykırı bir şekilde kurulan mahkemelerde yargılandığı süreçleri yaşadık. Yani hukukun içinden konuşabilmek için bir hukukçu olmanız yetmez. Aynı zamanda vicdan sahibi, dürüst, akıllı, iyi bir hukukçu olmanız gerekir. Siz bir başkaları tarafından, bir güç tarafından yönetilen bir kukla hukukçu olduysanız maalesef bir takım uyduruk kararlarla da insanları yargılayıp kararlar verebilirsiniz. Ve eğer bunun da arkasında karşısına durabilecek bir millet iradesi de o zaman başka sebeplerle baskılanırsa Türkiye'de bir başbakan bile idam edilebilir. Yani bu kadar kötü bir şey, kötü hukukçuların görevini yapması ya da yapmaması. Yani utanç kaynağı. Bakın Türkiye'de pek çok darbe gerçekleşmiştir. Hepsine darbe diyoruz. 1960 darbesi, 1980 darbesi, işte parti kapatma davaları, darbe. Hepsine böyle bir neticelenenlere darbe ediyoruz. Ama sadece bir tanesi darbe teşebbüsü olarak anılıyor. Bu hangisi? Bu 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Biz bu darbe teşebbüsüne neden teşebbüs diyoruz? Yani neden bu 15 Temmuz'da yapılan şey bir teşebbüs aşamasında kaldı? Yani gerçekleşmedi. Bunun birinci sebebi Sayın Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir liderin ayakta durması, dik durması ve bu insanlara karşı, yani insan demeyelim de bu kişilere karşı dimdik ayakta durmasıydı bunun birinci sebebi. Ama bunun ikinci sebebi de hukuktu, yargıydı. Dürüst hukukçuların, dürüst hakimlerin, savcıların bu insanların, bu kişilerin yurt dışlarına çıkışlarını hemen engellemesi, orada verdikleri hızlı kararlar, hızlı soruşturma kararları ve bu neticede bu darbenin bir şekilde gerçekleşmemesiyle sonuçlandı. Yani Türkiye'de pek çok darbe asker tarafından yapıldı ama hukuka tamamlattırıldı, yargıya tamamlattırıldı. Sadece 15 Temmuz darbesinde bu böyle olmadığı için bu teşebbüs aşamasında kaldı ve biz bunu 15 Temmuz darbe teşebbüsü diyoruz. Bir girişim diyoruz, bu şekilde kaldı. Yani halkın iradesi yok sayılmadı. Milletin iradesi bütün güçlerin önüne geçti Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde. Dolayısıyla bu tarz isimlerin, yani Sayın Kılıçdaroğlu gibi ya da Önder Sav gibi 15 Temmuz günü vatandaş sokağa çıkıp canı pahasına birbiriyle uğraşırken, çok üzülerek söylüyorum, canı pahasına uğraşırken, yani kadınların tankların altında ezildiği bir süreçte belediye başkanlarının evinde, yani rahat terlikler giyip televizyon izleyen kişiler bunlar.
2: Grand tuvalet.
0: Grand tuvalet, yani rahat rahat böyle, hani böyle bir sıkılganlık ifadesi bile yok. Keyif bir şekilde, hani gençlerin arasında bir tabir vardır. Yani beni bağışlayın hocam. PTT derler. Pijama terlik televizyondur bunun adı. Neredeyse bu rahatlıkta canlı yayında bir teşebbüsü izlediler. Dolayısıyla bu tarz yaklaşımı olan bir siyasi hareketin içinde yer alan Önder Sav gibi isimlerin hiçbirisinin de demokrasi meraklısı olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Biz bunu defaatle yaşadık. Nereden biliyoruz? Tecrübe ettiğimiz için biliyoruz. Yani AK Parti'ye kapatma davası açıldığında

0: kararı tanımıyoruz, bu hukuk devleti ilkesini reddediyoruz gibi bir açıklama yaptı mı? Hayır, siyaset bu. Bizim literatüre girmiş bir kelime, cümle vardır. Çok da severim. Bazen zaman zaman yorulduğumuz zamanlarda bunu da kullanırız. Çay koy, keçeli yerinden başlıyoruz derler. Yani bir parti kapatılırsa hareketi öldüremezsiniz siz. O davada, davaya inen insanları öldüremezsiniz. Bunu bir dava olarak görüyorsa, ama bir çıkar olarak görüyorsa, bir örgüt olarak görüyorsa, tabii ki CHP'nin bu şaibeli kurultayını bile bir kapatma davasına çevirip bir oradan da mağduriyet edebiyatı yapmaya çalışırlar. Yani evet, hukuk devleti içerisinde böyle kararlar alınabilir, bunun da gereği yapılabilir diye aklı selim, olgun bir açıklama Önder Sav'dan daha önce yapmadığı gibi yine beklemiyorum.
1: Ama
0: ben
1: işte
0: açıkçası.
1: İlginç bir durum var. Söylemlerle eylemlerin de bir tezatlığı var. Eylemde evet, bu kararı tanıyorlar ve bununla ilgili YSK'ya başvuruyorlar, başka mahkemeye itiraz yok, ediyorlar, Yargıtay'a gidiyorlar. Ama iş otobüsün üzerine geldiğinde hayır, direneceğiz, baba ocağımızı terk etmeyeceğiz, teslim etmeyeceğiz, bu bir darbedir, yargı darbesidir vesaire gibi ifadeler var. Yani söylemle eylemin birbirini tutmaması gibi bir durum var. Şimdi yine...
0: Mecbur.
1: Yaşananları böyle, nereden nereye geldi bu süreç, bugün neden CHP bunları tartışıyor, bunları konuşuyor ve ülke gündeminde bu şekilde yer alıyor, o tartışmalara dair bir haber hazırladı editörümüz Aykut Gül. O tartışmaları toparladık, bir onları dinleyelim, ardından bu süreç nereye geldi, kimler başlattı, onu da konuşacağız.
2: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
3: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli, öyle mi?
4: Biz birbirimize düşersek parti mahvolur.
2: Parti ikiye bölündü.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum.
5: Hakkımı hepsine haram ediyorum. Tamam mı? Beni kürsüde yuhlattınız. Kimi yuhlattınız? Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı.
4: Ki partiyle ilişkisini kesmemiz lazım. Da partimizin üyesi değil.
2: Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya. Kılıçdaroğlu tek başına mücadele etti. Siz neredeydiniz?
3: Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak. Tükürükle boğar, tükürükle boğar.
6: Ben Kemal, geliyorum.
3: Buradayız, Hodri Meydan. Hodri Meydan.
7: Buradayım ve buradayım.
3: Dosta düşmana söylüyoruz ki teslim olmayız. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Hodri Meydan.
8: Halk sizi seçti İstanbul'a, sizi seçti Ankara'ya, sizi seçti Adana'ya, Mersin'e, efendim İzmir'e. Siz buraları bırakın, başka işlerle uğraşın. Olmaz.
3: Cumhuriyet Halk Partili hiç kimse bu kumpasın bir parçası olamaz. Parçası olanı partiden ilişkisini keser.
9: Bundan sonra da partide bir dönüşüm ve değişim gerçekleşecekse bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır.
2: Kalemini satan ve onurlu davranmayan, kendisini bir anlamda savcı yerine koyup, yargıç yerine koyup karar veren gazetecinin gazeteciliğini sorgulamakta benim görevimdir.
10: Kalemini satan gazeteciler kim Kemal Bey?
11: Başarılı siyasetçi bahane üretmez. Ya kazanır ya bırakır.
12: İki seçim kaybettiniz ve bir de parlamentoyu kaybettiniz. Hadi gitmiyorsunuz. Bari niye kaybettiğinizi anlatın ya. Kemal Bey çok kötü bir miras bırakıyor. Farkında değil.
13: Seçim bir yarış değildir. Seçimi kaybedene hiçbir madalya vermiyorlar. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz.
8: Bu partinin bir sağduyusu vardır. Bu parti sıradan bir kişiye gelip genel başkan seçmez.
1: Bu arada bu... Görüntülerde ismi geçen pek çok gazeteci de bu kurultayda bir şeyler yaşandığını söylüyor. Pek çok katıldığı programda. Evet, bir şeyler olmuş, birileri almış vermiş. Yani inkar edilmesi bile belki abeste iştigaldir. Çünkü bu konu da zaten gündemlerinde değil. CHP yönetiminin de gündeminde değil. Çünkü alan aldım diyor, veren verdim diyor. Böyle de bir durum söz konusu. Ama sanki bunların hiçbiri olmamış gibi... sanki bunlar görmezden gelinecek. Şimdi sizler hukukçusunuz. Şimdi diyorlar ki bizlerin oylarını böyle böyle satın aldılar. Bana tablet verdiler, bana para verdiler, bana market kartı verdiler vesaire vesaire. İşe aldılar. Alanlar da bunu itiraf ediyor, verenler de itiraf ediyor. Şimdi Murat Karayalçın'ın o televizyon programında bizzat söylediği söz. Alan da veren de yargılansın.

0: dediği hani onu da getirebiliriz ilerleyen günlerde ekranlara. Şimdi böyle bir durumda bu sadece burayla mı kısıtlı kalır? Sonuçta bunların hepsi neden olmuş? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayındaki genel başkanlık seçimi, parti meclisi seçimi için olmuş. Yani sadece orayla yargılanıp orayla bırakılabilir mi? Yoksa bunun devamı da nereye etki ettiği araştırılması gerekmez mi?
1: Tabii ki gerekir. Bir kere zaten bakın bu isimlerin hepsi belediye başkanı, delegeler, bazı önemli partinin içerisinde görevde de olan kişiler bir taraftan. Yani bu kişiler hani Özgür Özel'in güya algı yapmaya çalıştığı gibi işte AK Parti'nin bir üyesi, MHP'nin bir ilçe başkanlığında birisi, işte başka bir partinin başka birisi değil ki. Bu isimler zaten CHP'ye gönül vermiş, yıllarını CHP'ye vermiş, emeklerini CHP'ye vermiş, alın terlerini dökmüş insanlar. Ve bunlar da diyorlar ki biz bu durumu kabul etmiyoruz. Bir dakika, yani bu adil bir dövüş değil. Bir kere her şeyden önce adil bir dövüş değil. Çünkü oyların satılması çeşitli vaatlerle bazı masalarda bazı rakamlar ödenerek, işte 700 bin lira ödenerek, kime telefon alınarak, kime araba alınarak hepsi bir şekilde değiştirilmiş. Ve oy farkı bakın 10 delege ile ilgili. Zaten dün karara çıkan durumda da eğer o 10 delegenin oyu değişmeseydi zaten partinin genel başkanı yine Kemal Kılıçdaroğlu olacaktı. Dolayısıyla biz bu süreci ne CHP ne biz hepimiz halk olarak da bunu yaşamıyor olacaktık. O yüzden geri dönüşünü gerçekleştirmesinin sebebi bu.
0: Şimdi yine bir hukukçu olarak soruyorum. Benim hakkımda bir iddia ortaya atıldı. Hayır, bu yalandır dedim, bu tarafa çekilin. Bu yeterli midir? Yoksa bir hukuk devletinde yargının işlediği bir süreçte hayır bakın işte bunlarda kanıtı deyip bu iddiaları ancak bu şekilde mi hukuk önünde boşa çıkarmam gerekir?
1: Şimdi iddia eden bir taraf var, bir iddia eden makam var. Bir de o iddianın aslında o iddia edilen gibi olmadığını, savunmasını yapacak olan taraf var. Ama siz o savunma tarafını yapmazsanız ve hep o savunma tarafında hayır öyle değildi, hayır şöyleydi, hayır böyleydi derseniz mahkeme kusura bakmayın size inanmaz da güvenmez de. Yani mahkeme durup dururken biraz önceki sorunuza tekrar atıf yaparak söyleyeceğim bunu. İşte Özgür Özel'in çok canı sıkılacak, Ekrem İmamoğlu orada ağlayacak, Ali Mahir Başarır bu kararı kabul etmeyecek. O yüzden biz bu insanların iddialarını, sunmuş oldukları delilleri, WhatsApp yazışmaları, masak raporları, hesap hareketleri bunları hiç görmezden gelelim. Ya da aman Özgür Özel tehdit eder, bir taraftan boykota girer. Bakın bugünkü konuşmasında yine söylüyor. İşte tüketici olarak haklarımızı da yaparız. Bu ne demek? Boykot çağrısı demek. Bakın yarın yine boykot, şu şu şu markalar, şu şu şu kanallar boykot diye gelecek demek. Yani bir hukuk devleti olarak sizin varoluş sebebiniz Türkiye Cumhuriyeti anayasal ilk 3 maddeden bir tanesi. Türk hukuk devleti olarak da sizin mahkemeleriniz bağımsız, yargınız vermiş olduğu bir karara işinize geldiği gibi uygulanıp işinize geldiği gibi olmayacak mı? Ama tabii bu CHP'nin kendi siyasi mantalitesinde zaten yıllardır böyle. Mesela biraz önce Önder Sav isminin üzerinde durulduk. Önder Sav ismi ilginç bir isim. Neden? Çünkü 1989'dan 98 yılına kadar Barolar Birliği Başkanlığı yapmış. Laikliğin en büyük savunucusu olarak kendisini gören ve 28 Şubat darbesinin de baş aktörlerinden birisi olan bir isimdi. Yani başörtü durumunda kadınların, kızların başörtüleriyle üniversiteye giremedikleri, seçilemedikleri, yargı mensubu olamadıkları, göreve gelmedik, kamusal alanda hiçbir görevde olmadıkları durumda Önder Sav dimdik bir milletvekili olarak bu durumun 28 Şubat'ı savunmuş bir isimdir. Arkasından da baktığınızda yine partideki ihraçlarla beraber tam ona geliyorum. Demokrasi, özgürlük, kadın hakları, yani sizin kendi mantığınızda, sizin anladığınız şekilde olduğu zaman demokrasi, kadın hakkı, insan hakları oluyor da gerçek yasaya uygun evrensel hukuk sistemi içerisindeki durumda kadının bir başörtüsü hakkı varken, bütün dünyanın modern sistemlerinde kabul edilmişken, bizim gibi bizim kendi milli egemenlik, kendi değerlerimiz içerisinde bu durum varken onu kabul etmiyorlar. O yüzden de yani mahkeme tutup da Önder Sav'ı ikna etmek, Ali Mahir Başarır'ı, Özgür Özel'i, Ekrem İmamoğlu'nu ikna etmek zorunda falan değil. Onun için de baktı, deliller neyse ona karar verdi. Son sözü Yargıtay söyleyecek.
0: Ama veda etmeden son olarak onu da sormuş olayım size. CHP'de durum bu. Yani alan aldım diyor, veren verdim diyor. İşte belgesi, işte görüntüsü, işte ispatı diyor. Hayır, ben bunları muhatap almıyorum.

0: Şimdi efendim biraz önce
1: durum bundan ibaret gibi değil mi?
0: Bir cümle kurmaya çalışıyordum. Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Kurucu Belediye Başkanı, daha sonra birkaç sene belediye başkanlarından sonra milletvekilliği falan da yaptı. Onun bir sözü vardır. Şimdi demokratik anlayışları sakat olanları galiba göstermek için demokrasi güzeldir, benim dediğim olursa derler der. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi dediğimizde demokrasi dediklerinde kendi dediklerinin olması onlara göre demokrasidir. Onların işine gelen şey hukukidir. Onların hoşuna, onlara yönelik şeyler özgürlüktür. Ama mesela başkalarının lehine bir şeyse onu kesinlikle kabul etmezler. Kendi dediklerinin olması istedikleri tek şeydir. Hayata bakışları böyle bunlar. Ve şu an geldiğimiz durumda, yani baştan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu belediyelerle alakalı tavrına bakın. Yargılayamazsınız, yargılamamalısınız. Alamazsınız. İşte şimdi tanımam, yani kabul etmem yargıyı. Bir dakika ya, neyi kabul etmiyorsun sen? Yani Türkiye bir hukuk devleti ise bunu kabul etmem demenin hiçbir anlamı yok. Bunun böyle olmadığını çocuklar bilebilir. O da biliyor. Az önce sen söyledin. Bütün düğmelere birden basıyor. Otobüsün üstüne çıkıp başka türlü konuşuyor. Hemen aşağı iniyor. YSK'ya gidin, şuraya gidin, buraya gidin, Yargıtay'a gidin falan filan. Neden? Olması gereken ne olduğunu biliyor. Ama öbür taraftan da çıkıyor. Herhalde kendi kitlesi içerisinde birilerini memnun edebilmek için afra tafrayla bağırıyor, çağırıyor. Yani insanları, biraz önce Tuğba'nın ilginç bir şey söyledi. Bu bayram zor geçecek ya da hareketli geçecek diye. Şimdi büyük ihtimalle Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partililer bayram boyunca neticesi kesinlikle olmayacak bir telaşeye sokulacak. Niye? Mahkeme kararı var arkadaş. Mahkeme karar almış. Bu kararın işte temyizi şu bu dışında bu kararın ortadan kaldırılma şansı yok. Niye? Bu 100 senedir böyle. Bundan sonra da büyük ihtimalle böyle olacak.
1: Bunu CHP yönetimi de biliyor ki
0: tabii temiz, ki.
1: Yani Yargıtay'a götürüyor işi.
0: Tabii ki, yani gidip YSK'ya şuraya buraya müracaat ediyor. Niye? Bunun böyle olduğunu herkes biliyor. Çocuk değil ya bunlar. Ama bir yandan da işte kitleleri içerisinde biraz önce işte o Kemal Kılıçdaroğlu'nun falan resimlerini indirip tekmeleyen, çiğneyen falan kişiler gibi olanları da tatmin etmeleri gerekiyor. Bunun dışında yani iki yüzlülük mü diyeceğiz buna, nedir bilmiyorum ama bütün düğmelere birden basmak böyle bir şey zaten.
1: Peki. Ekrem Kızıltaş, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Aklınızı ayırdınız. İşte tüm bunlar yaşanmamış gibi bunlar açıklanmadan CHP seçmenine, bunlar gündeme geldiğinde hemen işte mitinglerde sokak çağrıları ardı ardına yapılmaya başlanıyor. Özgür Özel bunu bugün de bu tehditte bulunuyor ama işte geçtiğimiz aylarda Saraçhane'de de bunu yaptı. Sadece Özgür Özel değil, başka isimler de var hatta. O çağrıları da bir dinleyebilir miyiz? Hatırlayalım.
2: Direnişe, meydanlara davet ediyorum.
3: CHP'de sokak çağrısı geleneği sürüyor.
2: Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız.
3: Mutlak buttan kararı sonrası genel merkeze gelen partililere seslenen Özgür Özel, sokak ve boykot çağrısı yaptı. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim dedi. Ekonomiyi hedef aldı. Yargı kararını yine görmezden geldi.
2: Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız.
3: CHP'den daha önce de çok sayıda sokak ve boykot çağrıları gelmiş, ekonomik istikrar hedef alınmıştı.
2: Söke söke almak için sokaklar bizimdir.
4: Sokak demokrasinin mabedidir.
5: Artık sokağa çıkmanın ve hakkını almanın zamanıdır. Kumandayı bir kenara atsınlar, sokağa çıksınlar.
1: Şimdi sokak çağrısı aslında Türkiye'yi hedef alan bir durum değil midir? Yani sokaktaki bir hareketlilik Türkiye'nin ekonomisine, Türkiye'deki insanların güvenliğine, güvenlik teşkilatının güvenliğine tehlikeye düşürecek bir durum değil midir? Yani güvenlik teşkilatını özellikle söylüyorum. Neden? Çünkü Saraçhane'deki o çağrılar sonucunda yaşanan olayları şöyle bir hafızama getirdiğimde polislerimize yönelik atılan asit mi dersiniz, meşaleler mi dersiniz, baltalar mı dersiniz, tornavidalar mı, kesici aletler mi? Bunların hepsine şahit olmuştuk, görmüştük. Haliyle bunun yanı sıra ekonomiye yönelik yapılacak olan bu çağrılar, ekonomiyi durdurma, Türkiye'deki 85 milyonun hayatını etkileyecek bir durum demektir. Ama öyle olmadığını da gördük aslında. Yani o çağrıların bir karşılık bulmadığını da gördük. Dün de gördük. Öncesinde de gördük. Hatta açıklama vardı. Onu da hemen paylaşalım. Özgür Özel'in dediği gibi Türkiye'yi kilitleriz. Hayatı durdurursak durum çok farklı bir yere gider. Müthiş bir kargaşa çıkar. Bunun sonucu bir halk devrimidir diyor. Bunu kim diyor? Can Ataklı isimli.
6: Yani bu halk devrimini de bir yapamadılar. Gerçekten de sürekli bir kaosa sürükleme hali söz konusu. Sürekli kaosla ilgili. Bunu çok Gezi Parkı döneminden beri sürekli yapmaya çalıştıkları şey. Çünkü kaos olduğu zaman düzen ortadan kaybolur. İstikrarsızlık olduğu zaman da iç tehdit, dış tehdit adına ne derseniz deyin. Hepsi birden gelirler ve ülkenin hem ekonomisi hem sosyal yapısı mahvolur.
1: Şimdi ilginç bir durum. Yani hayatı durdurmak, hayatı durdurmanın hükümete evet bu anlamda bir zarar vermeye çalışıyorlar ama bu tür eylemlerin faturası millete çıkmıyor mu genellikle Tuğba Hanım? Acısını millet çekiyor.
7: Evet, şimdi şöyle Saraçhane'de özellikle yaptıkları bir takım vatandaşı tahrik etmeye dönük hareketlerin yanında bir de biraz önceki konuşmanızda ifade ettiğiniz gibi bunların sanata ve sanatçıya verdikleri değerde düşünüldüğünde tırnak içinde söylüyorum. Oradaki tarihi eserlere yapılan tahribata da bir düşünün. Yani etrafta bulunan camilere hepsi yani sizin dini ve İslami açıdan bir anlam ifade etmesini geçin. Hepsi tarihi eser niteliğinde. Yani Müslüman olmasanız bile bir orada vatandaşın, milletin bir kadim bir değeri var. Ona karşı yapılan pek çok da saldırı vardı. Oradaki tarihi eserlere yapılan saldırı vardı. Ama maalesef öyle bir gözleri dönmüş vaziyette ki oradaki bu kadar sanata düşkün efendim iki tane çarpık heykelin açılışı için bir sürü böyle o büyük büyük adamların toplandığı heykel açılışlarının yanında öyle bir tarihi eserin zarar görmesi umurlarında bile olmadı bu insanların. Yani çok değişik bir çelişki yaşayan bir CHP ile karşı karşıyayız.
1: Bir de özellikle gençler üzerinden bunu yapmaları. Yani sürekli gençleri mesela dünkü o çağrılarda da önce gençler vardı. Saraçhane'de de gençleri özellikle hedef alan bir durum var. Neden gençleri özellikle sahaya sürüyorlar?
7: Şimdi özellikle şimdi Türkiye'de gençlerin siyasetten uzak bir çizgi çizdiği gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ya da daha öyle bir küresel bir oyunun içerisindeyiz ki sanki şimdi gençler daha böyle milliyetsiz, vatansız, fikirsiz, yönetilmesi daha kolay olan tek tip insan modeli olarak yetiştirilmeye çalışılıyor. CHP'de sürekli gençler üzerinden böyle bir siyasete uzaklık algısı yaratmaya çalışılıyor. Ama bu siyasete uzaklık algısının yanında da sanki yeni işte bir ortaya çıkacak bir kişinin daha onlara yakın olması gibi bir hava, bir algı yaratılmaya çalışılıyor gençler nezdinde. Şimdi mesela özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde gençler üzerinden bir dede söylemi yapılmıştı. Hı hı. Yani dedem işte Piroz Bey, dedem Kılıçdaroğlu gibi bir algı çalışması yapılmıştı. Hatta o zaman işte işçi Kemal, işçinin dostu Kemal gibi bir sürü böyle daha dezavantajlı gruplar üzerinden bir oy devşirilmeye çalışılmıştı. Aynı CHP şu anda da CHP'nin önüne gitmiş işçi Kemal, işçinin dostu Kemal'e hain Kemal diyor. Yani böyle bir tezatlık var. Ama neticeten bugün CHP içerisinde bir şaibe olabilir. Bir kurultayda çok tabii ki onaylamıyoruz. Böyle bir şey olması Türk demokrasi tarihi açısından büyük bir leke. Ama madem böyle bir sıkıntı olabilir, bunu görüyoruz şu anda. Şimdi kalkıp da böyle bir hukuki bir şeyde delillerle ortaya konmuşken tamamıyla bir örtbas etme psikolojisiyle, bir suçluluk psikolojisiyle vatandaşı kendi yanlarına çekmek için böyle bir ekonomik sarsıntıyı hedefleyen bir siyasi grubun, bir aklın, bir siyasi parti temsilcisinin ben Türkiye'yi sevdiğini veya ülkesi için ülkesinin bölünmez bütünlüğü için

0: ülkesinin refahı ve geleceği için bir proje yaparken düşünemiyorum. Bırakın yani
1: gençleri daha mı kolay kandırılabilir ya da onları daha mı kolay ikna edilebilir görüyorlar?
0: Gençleri daha kolay ikna edilebilir görüyor olabilirler ama sonuç olarak yani dünyada tarihten bugüne geldiğimizde her çağda gençler üzerinden bir siyasetten uzak ya da siyaset demeyelim de gençlerden umut kesilen bir dönem her zaman olmuştur. Yani bundan yıllar önceki, yüzyıllar önceki kitabelerde bile gençlerin artık bugünü anlamadığından, tembelliklerinden falan yakınılmıştır.
1: Sürekli gençlerle birliktesiniz yani sivil toplum kuruluşlarındaki görevleriniz nedeniyle. Var mı böyle bir durum? Yani geleceğinden ümitsiz, geçmişinden kopuk, gerçekte ne kadar bütünleşiyor bu söylem?
0: Ben böyle bir gençliğin olmadığını, mesela şu anda Atatürk Havalimanı'nda Etnospor Kültür Festivali var. Ya da ondan önce Saha Festivali olmuştu. Bir milli yerli teknoloji.
1: Özgür Özel de gitti.
0: Özgür Özel de gitti. Evet yani orada o bir hayranlığını gizleyemedi. Buralardaki o gençlerin oralara yapıldıkları ziyaretlerden özellikle bu konudaki bir milli bilinç ve farkındalık oluşturulduğu kanaatindeyim. Yani eğer Türkiye'den ümidini kesen, onların istediği gibi daha kolay yönetilebilir çocuklarımız olsaydı bugün bu festivallerin, bu buralara olan ilgilerin de bu kadar yüksek olmayacağı ben kanaatindeyim. Yani Türkiye'ye bir katma değer üretmek isteyen, yurt dışında bir eğitim alıp bunu Türkiye'ye getirmek isteyen, Türkiye'nin ülkesinin gelişimi için 7-24 ter döken, akıtan gençlerin olduğu bir coğrafyadayız. Yani ben o Çanakkale Zaferi'nde yani çok 15'lilerin gittiği yani savaşa cepheye 15 yaşındaki çocukların gittiği bir sürecin bir çağın evlatları olarak, torunları olarak bugünkü gençlerin de bu kadar suçlandıkları kadar siyasetten, gerçekten veya vatan millet sevgisinden uzak olduğunu kesinlikle bir sivil toplum çalışmacısı ve hukukçu olarak görmüyorum. Yani herkes...
1: Yine bir algı.
0: Bir algı çalışması yapılmaya çalışıldığının çok bunu belirtmek lazım. İfade ettiğim gibi eğer onların ifade ettiği gibi bir gençlik olsaydı bugün İmam Hatip liselerinde bu Teknofest yarışmalarında birinci olan, insansız hava aracı icat eden, kendi yerli ve milli otomobili üreten gençler olmazdı. Bakın lise çağında, üniversite çağında bu işleri yapabilen gençlerimiz var bizim. Yani boş veren, bıkmış olan bir çağ zamanı değil aslında. Çok ümitli, ülkesini seven ve bu ülke için alnının terini akıtan çok da güzel gençlerimiz var. Evet, belli marjinal grupların etkisi altında olan ve maalesef dijitalleşen bu çağda medya
1: işte
0: üzerinden
1: görüyoruz. Yani burada da
0: yönetilen,
1: Sarıçhane olaylarının görüntüsü bir yandan geliyor.
0: Evet, orada yani medya üzerinden tahrik edilen, bakın şimdi Özgür Özel'in bu yaptığı maalesef bu kullandığı cümleler, işte tutamıyoruz, sokağa çıkarız, hayat durur gibi ifadeler, çok benzetmek istemiyorum, üzülerek de söylüyorum ama Demirtaş'ın 6-7 Ekim olaylarındaki söylemlerine çok benziyor. Ne yapalım yani, Sayın Özel istedi diye Yasin Börüler'i yeniden mi şehit verelim biz? Bunu mu istiyor Sayın Özel? Yani bu kadar parti içerisinde aşamadığı sorunlarını halka mı mal etmeye çalışıyor? Sen daha doğru düzgün bir kurultayını hukuka uygun, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, kurallara uygun gerçekleştiremiyorsun. Sen bunu yapamıyorsun diye. Yani sen Cumhurbaşkanı adayı olarak hazırladığın bir kişinin seçim kampanyasına harcayacağın paraları bir yerlerden yasa dışı yollarla elde edeceksin diye iddialar üzerinden konuşuyorum. Böyle iddialar bu dosyalara girdiği için konuşuyorum bunları. İddianamede bunlar yer aldığı için bunları söylüyorum. Ya da bugün mutlak mutlan kararındaki tespitlerin olduğu için, MASAK raporları olduğu için bunları söylüyorum. Ben kendi hayal dünyamdan bunları uydurmuyorum.
1: Yani sen bunları yani konuştuğumuz her şeyi bunların onlar tarafından
0: bunların hesabını veremediğin için bu insanların kıt kanaat geçinerek efendim kanaat ederek bu yetiştirdikleri tertemiz yavrular birbirine mi düşsün istiyorsun? Sen bir kaos mu yaratmaya çalışıyorsun? Gezi Parkı'nda yapamadığını burada mı yapmaya çalışıyorsun? Ya da kalkıp Saraçhane'de yapamadığınızı burada mı yapmaya çalışıyorsunuz? Burada hiçbir hepimizin evlatları yani.
1: Karşılığın olmadı o kadar belki, siz de yayının başında dediniz.
0: Kesinlikle.
1: İzmir'deydiniz. İzmir'de
0: kesinlikle.
1: Böyle bir manzara yani gerçekten, İzmir CHP'nin kalesi olarak gördüm.
0: Gerçekten ben çok daha fazla bir Cumhuriyet Halk Partili seçmenin bu işe tepki vereceğini düşünüyordum. Yanılmışım, itiraf ediyorum bunu. Yani ben bu konuda yanılmışım. İzmir'de bile. Dün akşam

0: tepkileri de izledik. İl binasının önünde 100 tane CHP'li var sadece.
1: Hatta tepkililer de videolarda düşmüş.
0: Neredesiniz diyor.
1: Bizi çağırdınız, mesaj attınız, siz neredesiniz
0: 100
1: diye
0: kişi var, yazık, uykulu uykulu gelmişler. Oraya uykulu uykulu gelmişler Tahir Bey. Birbirlerine soruyor, neredesiniz diyor. Bir tane kadıncağız bağırıyor orada, neredesiniz diye. Bir de adamcağız bağırıyor. Diğerleri de bekleşiyorlar. Yani siz bu insanlardan oy aldınız, bu insanların kapılarına gittiniz. Kimisi belki delegedir aralarında bulunanlardan birkaçı da, bunu da bilemiyoruz. Ama sonuç olarak bunlar CHP'ye gönül vermiş bir seçmenler. Yani siz ha deyince gelen, çok özür dilerim ama İzmir'in hali ortada. Hala daha yani tam böyle bir yoldan geçiyorduk. Yanımda İzmir'e çok az gelen, daha az gelen bir arkadaşım vardı. Arabayı kullanan arkadaşa dedi ki camı açabilir miyiz dedi. Ben ki hayır burada cam açılmaz dedim. Bakın burada cam açılmaz dedim. O dedi ki neden Tuba Hanım? Öbür arkadaş dedi ki burası kokuyor çünkü dedi. Bakın oranın koktuğunu İzmir'e senede bir kere giden insan bile biliyor. Cam açılmayacağını orada artık biz biliyoruz. Siz bu kadar basiretsiz, bu kadar yönetimsiz, bu kadar kötü yönettiğiniz bir ilde bile açık ara farkla oy aldığınız bir seçmene bu konuyla ilgili bir cevap bile veremiyorsunuz. Bu cevabı kendi seçmenine veremediği için bizim vatandaşımızın halis, helal rızıkla büyüttüğü gençleri sokağa çağırmaya çalışıyor. Bu çok üzgünüm, çok benzetmek de istemiyorum ama 6-7 Ekim olayları gibi bir şey mi yapmaya çalışıyor Sayın Özel?
1: İşte bu anlamda gerçekten her seferinde böyle bir tehditle karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef bunları yani dile getiriyoruz. Çünkü bunlar Türkiye'nin ana muhalefeti tarafından dile getirilen şeylerdi. Saraçhane olaylarında gördük ama son şeylerde de görüyoruz ki artık kadronun CHP'li seçmen bile buna bunlara yani aldırış etmiyor. Ve onlar da bekliyorlar ki yargı neyse yargı kararını versin. Ona göre biz de sandık geldiğinde seçimimizi yapalım. Parti üyeleri de diyor ki, delegeler de diyor ki kurultay olduğunda önümüze bakalım. Şimdi böyle bir durumda şu an yine bir izleyicimiz sormuş. Olası bir durumda kurultaya gitme durumunda Özgür Özel'in aday olmasında herhangi bir engel kısıtlama var mı bu
2: arada? Hayır yok. Yok. Herkes olabilir.
1: Herkes
2: olabilir. Özgür Özel de olabilir. Diğerleri de olabilir. Özgür Özel'in yanında otobüsün üstünde gördüğümüz isimler de yine aynı şekilde olabilirler.
1: Peki bundan sonra özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ya da yetkililerinin herhalde burada yaşanan olayların olası bir kurultayda taraflar karşısında CHP'deki kendi muhalefet tarafından da yaşanmasının önüne geçmek için herhalde adımlar atacak olmasıdır. Özgür Özel'in bugünkü açıklamalarında biraz ona dikkat ettim. Mesela nöbetçi arkadaşlar haricinde herkes evine gitsin dedi. Teşekkür ediyoruz dedi, gönderdi. Şöyle bir tablo ortaya çıkıyor bir yandan da. Sanki Özgür Özel işte böyle bir şiddet yanlısı değil, daha uzlaşmacı. Yani siyasette daha çok iştigal etmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun yıllar mesai yapmış. Grup başkan vekilliği, grup başkanlığı yapmış bir isim. Bir eczacı kendisi. Ama genel olarak yorumlar şuna geliyor. Aslında Özgür Özel istemiyor ama Özgür Özel yönlendiriliyor. Yani bu hangi tartışmayı aklımıza getiriyor? CHP'yi kim yönetiyor? Lider kim? İmamoğlu mu? Parti genel başkanı mı? Bir büyükşehir belediye başkanı mı genel merkezin siyasetini belirler? Yoksa genel başkan mı bir büyükşehir belediyesinin ya da ilgili partilerin siyasetini belirler?
2: Şimdi burada zaten Ekrem İmamoğlu'nun asıl hedefi ve birinci hedefi Cumhurbaşkanlığı olmaktı. Cumhurbaşkanlığı yolunda devam etmekti. Biraz önceki o Cumhurbaşkanlığı adaylığı kısmında da hakikaten söyledik. Yani Tahir Bey, ben şöyle söylüyorum. Gerçekten de bizim vatanımızı, milletimizi Cenab-ı Allah koruyor. Niye söylüyorum bunu? Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun aday olması ve yine Allah korusun bir şekilde yine o kaoslarla bir şekilde partiyi Cumhurbaşkanlığını kazanmış olduğunu düşünün. Diplomasi yok. Diploması olmadığı için de
1: o konuda da yargı süreci işliyor değil mi?
2: Tabii ki ilk mahkeme kararı olmadığını tespit etti. Diploması yok. Bu sefer ne olacaktı biliyor musunuz seçilmiş olsaydı? Cumhurbaşkanlığı seçiminin mutlak butlanını konuşuyor olacaktık. Ve CHP'de nasıl dedik 3 Kasım tarihine geri dönüldü? Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı seçiminin iptaline. Çünkü Cumhurbaşkanlığı adayı olması için ve Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için yeterlilik şartının olmadığı ortaya çıktı.

0: Bacak'ta daha sonrasında.
1: Bu arada onun için o diyorum, davasında ilk şikayeti koruyor. Yapan kişinin yine
0: bir CHP'li
1: olduğu da ortaya
0: çıkıyor. Bakın bu İBB soruşturmalarındaki şikayetçilerin tamamı CHP'li. Diğer Beşiktaş Belediyesi, diğer Beykoz belediyeler, Beykoz, Ataşehir belediyelerinin tamamı, Büyükçekmece, hepsinin şikayetçileri yine CHP'li. Hatta Adana Belediyesi, Antalya Belediyesi, İzmir Belediyesi'ndeki belediyelerin şikayetlerini yapanlar da yine CHP'li. Ben anlamadım yani, nasıl birbirlerinizi şikayet ediyorsunuz, kim size darbe yapacak? Birbirinize mi kendiniz darbe yapmış olacaksınız? Bir taraftan buna bakmak lazım.
1: Bunu dün de sordum ama bir kez daha sorayım. Tuba Hanım, belki sizin de bir bilginiz vardı. Bu isimlerle ilgili CHP bir yargı süreci başlattı mı? Mesela biraz önce 4 isim ekrana getirdik bu kurultay konusunu yargıya taşıyanlar. İşte diploma konusu, işte İBB'deki yolsuzluk, rüşvet konusu, diğer ilçe belediyelerindeki, bilmiyorum, ben en azından rastlamadım. Mesela CHP Genel Merkezi bir mahkemede suç duyurusunda bulundu mu? Ya da Ekrem İmamoğlu, işte en yakın bu itirafçı olan kişiler, etkin pişmanlıktan yararlanan isimler. Siz duydunuz mu Tuba Hanım? Yani ben görmedim, duymadım açıkçası.
2: Genelde bazı belediye başkanlarını ihraç ettiler. Onları çok konuştuk.
1: Ses çıkaranları ihraç ettiler
2: i̇şte
1: değil
2: mi? İşte o bazılarının kim olduğunu milletimiz biliyor.
1: Evet.
2: Aynen öyle. Ses çıkaranları, CHP'deki kokuşmuşluğa karşı çıkanları, CHP'nin aslında o eski kuruluş ilkelerine sahip çıkan belediye başkanlarını ihraç sistemiyle disiplin kuruluna sevk ettiler. Dik duran özellikle kadınlar yani. Ben burada bir pozitif ayrımcılık yapalım kadınlar üzerinden de. Özellikle kadınlar üzerinden bu yapıldı. Kadınlar da buna karşı daha dik durdu. Yani Burcu Köksal'ın istifası gibi. Aydın Belediye Başkanımız Özlem
1: Çerçoğlu'nun
2: istifası gibi, siz beni ihraç edemezsiniz, ben istifa ederim diyerek bir tepki ortaya koydu.
1: Haliyle şöyle bir şey var, işte CHP'den kopuşlar var, CHP'den istifalar var, itiraz edenleri partiden ihraç etme süreci var ama ilginç bir şekilde yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç hesaplaşmasını yapmayıp bu konuyu, bu iddiaların tamamen üzerini kapatıp bu konuyu Türkiye'ye mal etmeye çalışıyor. İşte bir gazetecinin söylemleri, işte biraz önce getirdik ekranlara, sokak çağrıları, hayatı durdururuz, ekonomiyi durdururuz çağrıları. Yani neden? Akla bu geliyor. Ve haliyle CHP, ilk sormamız gereken, CHP neden kendi içindeki o hesaplaşmayı yapmadı?
0: Bana sorarsanız, bizim 85 milyonluk bütün vatandaşlarımız, ister CHP'li olsun, ister MHP'li, AK Partili, hiç fark etmez. Bir özellikle de bizim gibi siyasi tarihi oldukça hareketli olan, siyasetle çok ilgilenen bir millet olduğumuz için de herkes aklı selimdir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Büyük bir çoğunluk tabii ki o kaostan, kaotik ortamdan beslenen ve oradan nemalanan çoğunluğun dışındaki kısımdan bahsediyorum. Onun için de Saraçhane'deki durumu mesela, bakın bu çok önemli bir örnek bence. Saraçhane'deki durumda 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte gerçekten orada yaşanan şeyleri biraz önce siz de ekrana getirdiniz. Binlerce kişi toplanıp çok uzun da sürmüştü. Çünkü orada şunu çok...
1: Yine bayram üzereydi, bayram esnaf üzeriydi. İsyan etmişti.
0: Evet, hatta kepenklerini kapatmak zorunda, bazılarının dükkanlarına zarar gelmişti. Ama orada işte o algıyı yapmaya daha yakın durdular. Daha o algıyı gerçekleştirebildiler. İşte o zaman da bize darbe yapılıyor. İşte biz aslında iktidar olacağız. Hemen bizim işte gücümüzü almak için işte İmamoğlu başkanımızı aldılar gibi bir algı yarattıkları için herkesi bir sokağa koymuşlardı. En kolay tabii ki bu ortamda çevrilebilecek durum gençler olduğu için de gençleri daha çok yanlarına çekmeye çalışmışlardı.
1: Bir gençler, iki Avrupa.
0: Evet, Avrupa zaten, onlar yani bir düzen, istikrar, dimdik durmayı ister mi?
1: Yani değil, şikayet merceği olarak
0: şikayet, hemen
1: Avrupa,
0: giderek.
1: Konuşulan medya, Avrupa medyası, Avrupa basını.
0: Evet.
1: Hatta ki daha geçtiğimiz günlerde bizzat Özgür Özel yine
0: Almanya gazetelerine
1: yapmıştı.
0: Konuşmuştu. Saraçhane'deki o toplantılarda dediğimiz gibi dava dosyası, soruşturma dosyası, ifadeler, deliller, hesap hareketleri, hangi müteahhit kime kaç para vermiş, hangi kamera kayıtlarını gizlenmeye çalışmış, öbür taraftan WhatsApp

0: yazışmaları bir yerde ortaya çıktı. Belediye başkanı diyor ki benim diyor belediye başkanı olmam için 1 milyon euro Özgür Özel'e verdim. Öbür taraftan Muhittin Bayacak böyle söylüyor oğluyla. Evet, o da oğlumun ifadesi doğrudur diyor. Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı diyor ki 170 bin dolara Özgür Özel'in kendisine araç verdim diyor. Bakın bunların hepsi 19 Mart'tan sonra ortaya çıkan ve kamuoyuyla paylaşılan bilgiler. İddianame düzenlendikten, mahkeme geldikten sonra bakın o dönemde de şimdi ilk etapta bize darbe yapıyorlar, bizim alaşağı etmeye çalışıyorlar dediler. Herkesi bir topladılar. Sonra yavaş yavaş iddianamede ifadeler ortaya çıktıkça bu sefer CHP seçmeninde dedi ki bir dakika ya burada bir şey oluyor, bir sakin bir dinleyelim. Bakalım şu iddianame bir düzenlensin, o zaman görürüz ne var ne yok. İddianame düzenlendi. Bu sefer acaba iddianamedeki yazılanlar doğru mu yanlış mı? Mahkeme dosyasında duruşmalarda onu bir izleyelim dediler. E duruşmalara da geldiler. Duruşmalarda da hiç doğru düzgün savunulduğu bir şey yok. Anca şovlar peşinde, o girsin bu çıksın, ceketimi çıkartacağım, bana söz ver verme. Yani hayır bu ihaleyi buradan böyle yapmadık, aslında bu böyleydi diye bir resmi direkt hukuki bir savunma da yok. E arkasından da tabii ki şimdi işte mutlak butlan kararında böyle işte iki gün rica minnet gelirler. Yani 100 kişi, 300 kişi, 500 kişi. Hadi diyelim ki bugün itibariyle 5000 kişi bir toplandı, tekrar dağıldı. Bunun devamını sürdürülebilir hali yok. Yani CHP seçmeni kitlesi şunu demiş olacak, onu söylüyorum. Ne için gideceğim? Yani gecenin bir vakti akşam 10'da neden evimden çıkıp da gideceğim? Özgür Özel'in mi? İmamoğlu'nun mu? Yediğiniz euroların mı? Dolarların mı? Bavullarla taşınan paraların mı? Aldığınız oradaki ihalelerin mi? Hangisinin bedeli için ben gelip orada asker nöbetinde duracağım? Sen benim için benim mesela Mansur Yavaş örneğinde yağmur yağdığı zaman Ankara bir göl, yağmur yağmadığı zaman Ankara bir çöl. Yani bu ikisine birden de herhangi bir çözüm bulunabildi mi? Vatandaş bakın Mansur Yavaş'a ciddi manada bir oy verdi ve Ankara Belediye Başkanı yaptı. Ankara Belediye Başkanı biraz önce konuşulduğu gibi ne hal, yani ne durumda? Vatandaşa diyor ki Mansur Yavaş, herkes diyor su deposu taktırırsa binasına bu iş çözülür. Yani vatandaş kendi kendine su deposu yapacakmış ki Özgür Özel orada ne diyor? Herhalde diyor yağmur yağmama duası etti AK Parti. O yüzden diyor yağmur yağmadı diyor. Bunun espri konusu, alay konusu. Yani halkla, vatandaşın isteğiyle, vatandaşın ihtiyacıyla hiçbir alakaları yok. Bakın demokrasilerin...
1: Aynısını araya giriyorum, çok özür dilerim. 2024'te yapılan yerel seçimler, hatta 2019'da yapılan yerel seçimlerde İstanbul'da seçmenler Ekrem İmamoğlu'na şehri yönetsinler diye oy verdi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, evet İstanbul Türkiye'nin en büyük şehri, evet 16 milyon vatandaş burada yaşıyor, İstanbul'da yaşıyor. Ama oy veren insanlar dediler ki şehrimi güzelleştir. 2019'dan 2024'e gelinen süreçte 2024'teki seçim daha kazanılır kazanılmaz Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı ilan edildi.
0: Evet.
1: Adaylık çalışmaları başlatıldı ilginç bir şekilde ve yargı süreci gündeme gelince o çalışmaları öne çektiler ve şu anda da bir cumhurbaşkanı adayı, resmi bir cumhurbaşkanı adayıymış gibi bir sistem işletiliyor ve bu süreçlerde genellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da kıyaslanıyor. Böyle de bir süreç var. Şimdi biraz önce paylaştınız, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptıkları hizmetlerin hala
0: tabii
1: bugün
0: ki
1: İstanbul'un meyvesini yiyor. Yani onlardan istifade ediyor. Su konusunda, ulaşım konusunda, toplu taşıma konusunda ki İstanbul her geçen gün yani bir şehir yaşar ve yaşadıkça büyür, gelişir, nüfusu artar. İstanbul'da böyle bir şehir. Hala insanların, yani İstanbullunun meselesi bir kenara bırakıldı. 16 milyonun sorunları bir kenara bırakıldı ve tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ya da bu seçim serüvenine ya da kariyer serüvenine odaklanıldı. Bunu ne CHP seçmeni hak etti ne de İstanbul'da hak
0: tabii
1: etti.
0: Ki.
1: Bugün İstanbul'da eleştirebileceğimiz proje bile arasak belki neredeyse bulamayacağız. Temel atlama törenleri düzenlendi.
0: Evet.
1: İstanbul'u şimdi bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız da evet yargılandı. Özgür Özel bunu defalarca dile getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız

0: Başkanımız da yargılandı ama okuduğu bir şiir nedeniyle bir darbe ürünü siyasetin ve onun tetiklediği vesayetin getirdiği bir sonuçla yargılandı. Okuduğu bir şiir nedeniyle ama bugün Ekrem İmamoğlu okuduğu bir şiirle değil, aksine milyonlarca liralık, milyarlarca liralık yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla yargılanıyor. Evet. Şimdi Özgür Özel de hakeza bugün böyle bir işte Refah Partisi'nde de bir kapanma süreci oldu. Oradaki kapanma nedenleri belliydi, yargı süreçleri nedenleri belliydi. Laiklik üzerinden başlatılan tartışmalar, irtica diyerek yapılanlar. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi bu nedenle mesela tartışılmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayındaki parayla satın alınan oylar, şaibeler ki mahkeme kararları bunu söylüyor, biz söylemiyoruz. Haliyle gençler üzerinde de böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar ama değil. Ama sanırım bir benzerlik eğer şey olacaksa Sayın Cumhurbaşkanımızın belki de örnek alındığı bir süreç var kıyaslamalarda. İmamoğlu da Özgür Özel de mitinglerinde artık şiirler okumaya, özlü sözlerden, büyüklerden sözlerden, ayetlerden okumaya başladılar. Hitabetinde örnek almaya başlamışlar anladığımız kadarıyla ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük özelliklerinden birisiydi.
1: Evet.
0: Ama işte arkasının dolu olması lazım herhalde. Böyle bir durum var.
2: Yani siz o okuduğunuz şiiri ya da ayeti yaşamıyorsanız zaten karşıdaki kişiye, kitleye tesir ettiremezsiniz. Yaşadığınız şeyi o kitle zaten onu anladığı için çıkan o sözlerin, kelimelerin gönlünüzden geldiğini anladığı için o tesir eder. Şimdi çok bir yaygın bir söz var. Teşbihte hata olmaz diye ama maalesef bu teşbihte bayağı bir hata var. O yüzden Sayın Özel'in ya da Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanımızla benzetilmesi, süreçlerinin yakınmış gibi gösterilmeye çalışılması, ifade ettiğiniz gibi kıyaslanması, bir önceki turda söylediğiniz gibi yani yakından uzaktan alakası yok. Ama öyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor ki birisi bir suç örgütünün lideri olmakla suçlanıyor. Yani bunu ifade edelim. Hırsızlık yapan, kamunun varlığını, İstanbul'un, Türkiye'nin bütün vergilerinin kendi nam hesabına kullandığı gerekçesiyle bugün bir soruşturma geçiriyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın elbette o mahkum edildiği şiirin içeriğiyle ilgili bir takım işte sorunlar yaşandığını ifade ettikleri için ama tamamıyla bir ifade hürriyetinin ihlali yani bu. Bugün böyle bir kararın verilmesi mümkün bile değil. Dolayısıyla bir şeyi gerçekten yaşamanız, uygulamanız söylediğiniz sözü de tesirli kılar. Ezberden birkaç cümle şiir okumakla ya da ayet söylemekle de vatandaşı maalesef kandıramayacaklar diye düşünüyorum.
0: Ama en azından onlarla dolu konuşmalarda biraz umut veriyordu ama işte diyorum ya günün sonunda sokak çağrısı, hayatı durdururuz, ekonomiyi durdururuz çağrıları pek de bağdaşmıyor gibi. Şimdi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık bir Kılıçdaroğlu döneminin yeniden başladığını görüyoruz. Tedbiren alınmış bir karar, Yargıtay'da onanırsa artık CHP'nin genel başkanı olarak da devam edecek. Bundan sonra Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor. Bir planı var deniliyor, bir haritası var. Öncelikle dedik ya işte ismi bu tür davalara karışan herkesle ilgili gidin aklanın gelin diyecek. Bununla başlayacak ama zorlu bir süreci olacağı kesin. İmamoğlu dahil tutuklu tutuksuz olarak yargılanan tüm CHP'lerin üyeliklerinin askıya alınma süreci var. Şimdi böyle de bir süreç var. Ali bundan sonraki süreç esas Kılıçdaroğlu için sanki zorlu geçecek gibi değil mi?
1: Evet tabii ki Kılıçdaroğlu asıl belki de bunca yıllık siyasi kariyerinin en büyük sınavlarından bir tanesi, belki de en büyük sınavını vermiş olduğu bir dönem. Çünkü kimler yanında olacak, kimler yanında olmayacak onu da görmüş olacağız. Tabii CHP'de de bildiğimiz gibi hep de gördüğümüz şeyler bunlar. Biraz yön nereye eserse, rüzgar nereye eserse okun da oraya çevrilmesi durumu. Bunu nereye atıfla söylüyorum? İmamoğlu dosyasındaki ve belediyeye yönelik bir buçuk senedir ki yaşanan durumlara bakın. En yakın arkadaşı, para kasası, en büyük danışmanı kendisini kurtarmak için itirafçı oluyor. Ya da diğeri onu arkadan savunmadı diye hemen onunla ilgili başka iddialarda bulunuyor. O yüzden böyle CHP'nin kendi içindeki yani yönetimdeki vekiller de dahil

0: olmak üzere büyük bir kısmının ben Kılıçdaroğlu tarafına şu an için Özgür Özel'in yanında gözükse bile Kılıçdaroğlu tarafına çok yakın bir zamanda geçeceğini, il başkanlarının da geçeceğini düşünüyorum. Çünkü il başkanları da bir taraftan tabii ki gelmiş oldukları görevi de korumak adına da bunu yapacaklarına inanıyorum. Tabii burada hemen Kılıçdaroğlu'nun birinci yapacağı şey de çünkü her ne derseniz deyin yani başarılı olduğu olmadı ya da işte mesela bu kadar kaosa kaotiye sokulmasına müsaade etti partinin diyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama Kılıçdaroğlu'nun birebir de İSKİ dosyasının dışında da pardon SGK dosyasının dışında da çok da fazla böyle akçeli işlerle adının anılmadığı da bir genel başkan olduğunu da kabul etmek
1: yani
0: lazım.
1: Yani şimdi biz evet Kılıçdaroğlu'nu bugün konuşuyoruz ama Kılıçdaroğlu'nu en çok bu ekranlardan eleştirenlerdendik.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: İşte 15 Temmuz darbe girişimindeki tutumunun nerede olduğu, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde olduğu konusunu hep buradan tartıştık. Mesela o günlerde Özgür Özel'de, o anlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradenin tecelligahı olan o Gazi Meclisimizde evet darbeye karşı sesini yükseltenlerdendi. Bunu da söyledik.
2: Tabii.
1: Yine Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemindeki konularını da eleştirdik ama en azından ben bir gazeteci olarak sizler de bir hukukçu olarak Kılıçdaroğlu döneminde bu kadar yolsuzluk, bu kadar rüşvet, tabii, bu kadar skandalların yaşandığı bir CHP herhalde
0: hiçbir
1: görmedik,
0: zaman olmadı.
1: Değil mi? Bu nedenden dolayı da Kılıçdaroğlu'nun zaten tutumu netti. Ama sanki yavaş yavaş da isimler ortaya çıkmaya başlıyor. Kim kimin yanında, Kılıçdaroğlu özel destekçileri kimler? Şimdi arkadaşlarımız bu konuda bir haber de hazırladı. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanları sürecinde ilk olarak Ahmet Akın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimdi. Mansur Yavaş'ın açıklaması vardı. Kılıçdaroğlu'nun ofisinde bulunan milletvekilleri vardı. O haberimizi bir izleyelim, ardından yeniden yorumlayalım.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası gözler bu kez Kılıçdaroğlu'cular, özelciler ve tarafsızlara çevrildi.
4: Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir kez daha arınma çağrısı yapmıştı.
5: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası CHP'de siyasi kriz derinleşti. Parti 3'e bölündü. Parti içi muhalefet genel merkeze bayrak açtı. 22 milletvekili Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısını destekledi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ise aralarında parti yöneticileriyle CHP'ye yeni geçen vekillerin de olduğu isimler destek verdi. İlk gün 35 vekil destek verirken bu isimlere yenileri eklense de tatmin edici bir sayıya ulaşılamadı. Ancak alınan mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'e destek veren kesimin Kılıçdaroğlu tarafına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Kimseden yana paylaşım yapmayan milletvekilleri de oldu CHP'de.
6: Söylentiler çok. Ama ben bunun gerçekleşeceğine inanmıyorum. Kim inanmak istemiyorum. Ha, genel başkanımız da çok güzel ifade etti. Butlan gelmez, gelirse de göreceği var. Elbette çeşitli hazırlıklarımız var. Böyle bir karar verdi. Cumhuriyet Halk Partiler bunu kabul eder. Yönetim kabul eder. Seçilmişler kabul eder. Yani böyle bir gerçeklik yok.
3: Mutlak butlan kararının ardından tarafsız kalan vekillerin listesinde de hiç kuşkusuz değişiklik olması bekleniyor. Kararın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi. Akın birlik ve beraberlik mesajı verdi.
7: Yine hep beraber birlik beraberlik içinde ayağa kalkacağız. Her geldiğimde biliyorsunuz ben Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim, böyle oldu. O birlik beraberlik her şeyin ilacı olacaktır.
1: Şimdi görünen o ki gelinen süreçte aracılar, dengeyi bulmak isteyenler olacak. İşte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamaları bu şekildeydi. Bunun dışında başka isimler de önümüzdeki günlerde belki de ortaya çıkanlar olacaktır. Hatta iki ismin yani Kılıçdaroğlu ve Özel'in bu telefon görüşmesi bile bunun bir işareti olarak görülüyor. Özgür Özel'in daha yumuşak bir süreçle bayram üzeri de

0: parti içerisindeki gerginliği yaymadan, parti içindeki kavgayı büyütmeden bir kurultay süreciyle Kılıçdaroğlu'yla anlaşmaya gitmesi muhtemel sorulardan birisi. Ama diğer taraftansa hayır, buna direneceğiz, genel merkezi teslim etmeyeceğiz ve Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayacağız. Zaten hukuken böyle bir şey söz konusu olamayacak. Tabii. Herhalde. Mecliste de böyle bir şey, yasama noktasında da böyle bir şey olamaz.
1: Olamaz. Yani benim şahsi fikrim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i ve işte o diğer arkadaşlarının birçoğunu siyaset sahnesine sokup onların daha sonradan parlamasına, şu an genel başkan olmasına, genel başkan yardımcıları olmasının yolunu açtığı durum itibariyle de bu kadar kendisinin hakkında ve arkasında bu kadar negatif şekilde durulmasını hak etmediğini düşünüyorum. Ve kendisi zaten hançerlendim derken de, yani sen de mi Brutus gibi Özgür Özel'e orada hançerlendiğini, Ekrem İmamoğlu noktasında da hançerlendiğini söylediğine inanıyorum. Çünkü baba oğul gibiyiz dedi. Bakın, kürsüye çıktıklarında, adaylık açıklamaları yaptığında benim oğullarım gibilerdir, baba oğul gibiyizdir diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongresinde bir açıklaması var, bu son iptal edilen kongrenin dışında. Yani o onları böyle görürken ve onları siyaseten de belki de daha da iyi yetiştirmeye çalışırken, çünkü çok uzun yılların bir siyasetçisi olarak bu karşılığındaki durumu çok da hak ettiğini düşünmüyorum. Ha, ama bundan sonraki siyasi sahnesinde de Özgür Özel'in de, ha bu arada tabii ki bir hem hukukçu olarak hem de vatanını, milletini seven bir Türk vatandaşı olarak da bu kaotik ortamın, bu kavgaların, dövüşlerinin de bir an önce CHP için sonlanmasını isterim. Çünkü demokrasilerin olmazsa olmazı ve demokrasilerin vazgeçilmezi güçlü bir iktidar, yanında da güçlü bir muhalefet olması gerekmektedir. Yoksa iktidar krallıklarda da var, diğer bütün sistemlerde de var. Ama muhalefet partilerinin olması, muhalefetlerin güçlü olmaları demokrasilerde olur sadece. Muhalefetin güçlü, kuvvetli, kendi arasında birleşik bütünlük yapıda olması lazım ki iktidarın varsa eksiği, varsa yanlışı, daha iyi yapılabilecek bir şeyin denetlenmesi noktasında da muhalefetin görevi gerekir. Ama muhalefet kendi içindeki kavgadan, dövüşten, savaştan, kılıçlardan, bıçaklardan bir türlü kurtulamadığı için yaklaşık 2,5 senedir de, yani bu en son kongrenin gerçekleşmesinden sonra da hemen hemen her gün CHP ile ilgili bir şey konuşuyoruz. Ve bu konuştuklarımızda hiç de ya işte iktidarda şöyle bir şey yapmış, bunu tebrik ederiz, ya da bakın iktidar böyle bir şey yapıyor ama burada şöyle bir şey de yapabiliriz gibi muhalefetin yapması gereken hiçbir şeyi yapmıyorlar. Habire birbirlerini kötüleme, habire birbirlerini karalama. Yani 2,5 senedir hakikaten içimiz dışımız CHP oldu. Daha da konuşacakmışız gibi gözüküyor. Böyle olmasa keşke, birleşseler bu bayram vesile olsa diye umut edelim ama çok da mümkün bu aşamada da gözükmüyor.
0: Ya şimdi herkes, Tuba mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte artık yaşlandı, bıraksın gitsin gibi şeyler yapıyor. Şimdi bugün Özgür Özel'e desteğini açıklayan bazı isimler var ki CHP'nin abileri olarak hep görürler ve kriz zamanlarında, mesela bu geçiş süreçlerinde onlar bizzat tabii partide görev almış ve kongre süreçlerine kadar partiyi götürmüş isimler. Mesela Hikmet Çetin bu isimlerden birisi. Mesela Altan Öymen bu isimlerden birisi. SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı da buraya sokabiliriz. Yine CHP'nin abisi olarak görülen Önder Sav yine bu isimlerden birisi. Genel başkan olmadı ama CHP Genel Sekreteri olarak bugün de CHP'nin abisi olarak görünür. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olup olmayacağı da hala bir soru işareti. Yani şu beklenemez mi? CHP Özgür Özel genel başkanlığında adı pek çok yargı dosyasına karışmış. CHP'li isimler, belediye başkanları, yolsuzluk, rüşvet ve diğer skandallar. Ya böyle bir süreçte partiyi sağlıklı bir şekilde, yaşına hürmeten de, partideki emeğine, tecrübesine hürmeten de Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir ismin böyle bir kurultay sürecine taşıması, onun da ifadesiyle arınma sürecini bu şekilde geçirmesi beklenemez mi? Böyle bir tartışma neden başlatılmıyor da Türkiye'de hayatı durdururuz tehditleri savruluyor?
2: İşte bu hayat

0: durdururuz tehditlerinin altında Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hazmedemeyen bir fikir yatıyor. Çünkü çok açık ifade etmek gerekirse uzun yıllar Türkiye'de yargının CHP tarafından yönetildiği, hatta daha önceki tarihlerde CHP il başkanının aynı zamanda o ilin valisi olduğu süreçleri yaşadık. Yani CHP zihniyeti böyle bir zihniyet. Yani kendi dediğinin olduğu demokrasiye evet okeyler, tamamlar. Yargı eğer kendi ellerindeyse, kukla hakim ve savcılar varsa, kendi istedikleri kararları çıkartabiliyorlarsa evet çok süperler. Ya da barolar gibi ya da meslek örgütleri gibi pek çok örgüt eğer bunların kendi perspektifinden, bakış açısından bir vesayet organı gibi çalışıyorsa onlar da süper alkış yapılabilecek organlardır. Ama bir gerçek anlamıyla demokrasi olduğunda, gerçek anlamında hukuk tecelli ettiğinde, yani yapan onlardan olmadığında ve işlerine gelmediğinde açıkçası böyle bir idealize edilen bir sürecin yaşanması da birazcık zor görülüyor. Evet, şu anda ifade ettiğiniz gibi herkesin biraz belki arınmaya, en azından şu anda fırtınalı bir denizde seyretmekte olan CHP gemisinin kıyıya güvenle ulaşılmasına ihtiyacı var herkesin. Yani burada kaptan da yaşına hürmeten, 13 yıllık genel başkanlık tecrübesine hürmeten, her ne kadar girdiği seçimleri kaybetmiş olsa da
1: partiyi ve siyaseti, günümüz siyasetini en iyi tanıyan isimlerden.
0: Tabii bilen birisi, en iyi tanıyan insan, yani uzun yıllar CHP'li olan ve bu CHP'li seçmenin de bağrına bastığı birisi. En azından ifade ettiğiniz gibi bu geçiş sürecinde daha ılımlı bir şekilde yaklaşılarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde o geminin, yani fırtınalarda boğuşmakta olan CHP gemisinin kıyıya çıkarılması elbette çok daha sıcak, çok daha güzel, çok daha arınma ve ılımlı olabilir. Ama yani şimdi CHP'nin de belki çok büyük bir şey olacak ama sadece CHP'lilerce yönetilmediğini düşünürsek, yani yurt dışı bağlantıları gibi ya da ne bileyim bir takım etkilenmeler, bir takım irtibatlar falan varsa, Silivri gibi irtibatlar varsa, var olduğunu düşünürsek, yani CHP'yi kendi haline bırakmayanlar var açıkçası. Belki kendi hallerini bırakılsa, bunlar eski dostlar. Yani Sayın Özel eski bir CHP'li. Sayın Kılıçdaroğlu da öyle. Bir takım arkadaşı bu insanlar. Normalde yani el sıkışıp ortak bir noktada buluşan ve beraber siyaset yapan insanlar. Yani
1: bu iki ismin anlaşması en çok kimin işine gelmez? Kim istemez mesela?
0: İşte bu belki Silivri'ye doğru bir sancı yaratır. Belki,
1: İmamoğlu yani.
0: Evet, İmamoğlu'nun işine yaramayabilir. Ya da başka Sayın Yavaş'ın işine gelmeyebilir, bilemiyorum tabii. Sayın Özel İmamoğlu'nu desteklediği kadar Sayın Yavaş'ın adaylığını destekler mi? Ya da kendisi mi aday olmak ister bir dahaki kurultayda tekrar? Bunları da birazcık aslında zamanla göreceğiz. Evet, CHP'yi bence kendi haline bırakılmadığı için bugünleri birazcık daha sarsıntılı, çalkantılı yaşayacağız. Ama hepimizin hukuka, hukuk devletinin koyduğu kurallara ve bağımsız yargının hukuk çerçevesinde iddialar ve delillerle desteklediği kararlara güvenmeye ihtiyacımız var. CHP'nin de buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Yani yarın Mansur Yavaş'ın bu açıklamalarına bakarsak, Ahlat Bel'de bir zirve haberi Mansur Yavaş'tan gelirse, bu durum herhalde en çok Silivri'de.
2: Tabii ki İmamoğlu'nu.
0: Evet.
2: Çünkü zaten İmamoğlu Mansur Yavaş'ın kendisini geçmesini istemiyordu. Mansur Yavaş da ben onun yediği değilim diyordu. Yani bakalım yeni
1: Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu,
2: nasıl?
1: Özgür Özel zirvesi Ahlat Bel'de herhalde sürpriz olmaz.
2: Evet.
1: Olursa CHP siyaseti, Türk siyaseti için en azından sakin bir süreç yaşanır. Hı hı. Bayram üzerinde en azından parti, CHP'nin parti içerisindeki yaşamış olduğu bu kavga daha sakinleşir. Ama yaşayıp göreceğiz. Çünkü en azından şimdilik mesajlar alımlı. Bu görüşmeler, umut veren görüşmeler. Bunları yakından takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Kadriye Hanım.
2: Aktardığınız
1: kıymetli
2: ederim.
1: Bilgilerden, görüşlerinizden dolayı. Tuba Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günler evet biraz hareketli geçecek. Siyaset bir hayli yoğun geçiyor. Bir yanda dünya gündemi, savaş coğrafyasındayız malum. Diğer tarafta işte ülkedeki siyasette CHP içerisinde yaşanan bu savaşların getirdiği nokta. Ama her zaman olduğu gibi

0: drone kameramızdan son derece güzel görüntüler eşliğinde bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa, 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbol severler. İlk düdük Trabzonspor finale başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz.
1: Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muşil oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina orta şansı. Yaptı ortasını. O! Martu! Pina'dan Onaçu topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte Onaçu'nun gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
0: Deniz savunma arkasına doğru. Uğurcan ileri çıktı. Bir çalım rakibine. Uğurcan'ın ortası. Gol pozisyonu üstten dışarıya. Enis Bardi, Kümasan Konyaspor Bardi ile gole çok yaklaştı. Antalya'da ikinci yarı için her şey hazır. Halil Umut Meler kontrollerini yaptı. Dördüncü hakemiyle göz göze geldi. Ve ikinci yarıdaki ilk düdük. Konyaspor başladı ikinci yarıya. Nagalo bıraktı. Deniz Türüç konserves top istemişti. O Uğurcan'a. Yevtoviç aldı. Yevtoviç. Top hala kendisinde. Bardi. Bardi ortasını yaptı. Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Onana. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol! Jackson Mulaka. Skora denge geldi Antalya'da. Mulaka'nın golü şimdi durdu. Çıkardı. İkinci hamleyi yine Mulaka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti. Jackson Mulaka.
1: Zira Türkiye Kupası'nda bir golü, toplamda 7 golü vardı. Final maçında finallere havalandırdı. Mulaka skora dengeyi getirdi. Konyaspor 1-1'lik eşitliği yakalıyor Trabzonspor karşısında.
0: Riva'daki VAR odasından az önceki pozisyonun offside olmadığına dair gelen Mulaka'nın gol pozisyonunun sağlaması diyelim biz buna.
1: Cezaların içi kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalarına. Mulaka vurdu kafayı defanstan sekti. Hadi Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı.
0: Bakalım pozisyona. Mulaka böyle vurdu kafayı. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Mulaka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle. Bir pozisyon daha yine Onana. Yine Onana. Yine Onana. Nagalo burada vuruşu yapan isim. İkinci vuruşu yapan isim. Ozan ve Vivu da geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı. Penaltı diyor Halil Umut Meler. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti Halil Umut Meler.
1: Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonda penaltı kararı geldi.
0: Yevtoviç eğer yanılmıyorsam orada topa eliyle temas

eden isim bu pozisyonda penaltı düdüğünü çalıyor Ali Umut Veler. Oğlu Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu, gol Onaçu! Sevincini koştu, taraftarıyla paylaşıyor Trabzonspor'un golcüsü. Bahadır köşeyi sezmiş, hemen kolunun altından kaçırmış topu. Onaçu'nun bu golü kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golü. 79. dakikada geldi. Heyecan Doruk'ta Antalya'da. 90 artı 6. dakika. Deniz topun üzerine geldi. Kale sahasına doğru kafa yandan dışarıya gitti top. Direğin dibinden dışarı gitti top. Kırmızı kart kenara Konyaspor yedek kulübesine. Yani öyle yükseldi ki tansiyon. Öyle kaotik bir görüntü var ki kenarda. Artık son anlar. Adil bir kafa darbesi, orta yuvarlak,

Maçın oyuncusu tabii seçiliyor. Paul Onuachu. 64. kupa. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu kupayı Stefan Savic'e teslim ediyor. Savic de şimdi arkadaşlarının yanına doğru gelecek ve kupayı hep birlikte kaldıracaklar. İşte Stefan Savic arkadaşlarının yanına geldi ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde. İşte böyle yükseliyor değerli futbol severler. 64. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor. Trabzonspor finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor.

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Türkiye gündeminde, iç siyasette gündem alev alev. Dün CHP ile ilgili gelen mutlak butlan kararı, ardından yapılan açıklamalar, bugün yine yayına hazırlanırken akşam saatlerinde gelen son dakika gelişmeleri. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin itirazını reddetti. Ardından da dün telefona çıkmayacağım diyen Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Ne konuşuldu, ne görüşüldü? Bunların hepsinin detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Çok özel bilgileri paylaşacağız. Yine çok değerli konuklarım bizlere eşlik edecekler. Hemen konuklarım sizlerle buluşturayım. Sabah gazetesi yazarı ve A Haber programcısı elbette Melih Altınok bizlerle birlikte. Melih hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aktan, iyi yayınlar.
0: Her hafta olduğu gibi Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Aktan, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Geçen hafta aramızda değildi ama artık yeni titriyle ilk yayın olduğu için eyvallah. Hem onu altını çizerek söylemek istiyorum hem de hayırlı olsun dileklerimi paylaşmak istiyorum. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar da.
2: Sağ ol, var ol.
0: Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Sağ olun.
0: Allah utandırmasın. Çok önemli bir görev. Ankara'da o göreve başladınız. Siyasette hareketlendi. Yorumlarınız değerli olacak. İnşallah. Özel bilgileriniz de olacak. Bir kez daha hayırlı olsun ve sağ teşekkür olun. Ederiz sağ katıldığınız olun, için. Hukukçu, avukat Hadi Dündar da bizlerle birlikte. Hadi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Bugün seni biraz yoracağız. Çok sorumuz var çünkü.